bizim için çok önemli. Eksiklerimizi kapatıp rakibimizi deplasmanda yenebiliriz dedi ki ben de buna inanıyorum. Güç olarak Başakşehir'in bu gücü var. Güç olarak Başakşehir'in bu gücü var. Beşiktaş'tan yani evet hücum anlamında çok iyiydi Beşiktaş. Fakat işte onların da bakalım antrenmanı kim gelecek kim gidecek. Bir de savunma daha rakip 10 kişiyken bile çok önemli açıklar verdi. Beşiktaş'ın savunma yapısı hep kırılgan. Üzerine gidecek bir takım karşısında ne yapacak Beşiktaş? Bunu da ilk kez göreceğiz. Hücum anlamında Beşiktaş sınavı geçti ama bakalım haftaya deplasmanda o sınavı geçecek ve tek kapalı kutum, tek soru işaretim Beşiktaş maçı olur. Murat Şengül, Galatasaraylıyım. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Çok güzel oynadı. Keşke biraz daha farklı galibiyet olsaydı ama inşallah tur için yeterli bir sonuç olacaktır bu diyor. Beşiktaş'ın toparlanma sinyali rekabet açısından bence çok önemli, çok güzel oldu diyor. %100 katılıyorum. Hakikaten ben böyle hep şey derler ya bir Galatasaray taraftarı, bir Fener taraftarı. Ben bir futbol sever olarak Beşiktaş'ın başarılı olmasını özledim. Beşiktaş'ın ben de artık potada olmasını istiyorum. Özledim Beşiktaş'ı ya. Özledim. Şöyle hele bir de Trossard, Salah ikilisi geldi mi? Ya şöyle güzel bir lig izleyelim. İki takım arasında geçmesin. Üç takım arasında geçsin. Dört takım arasında geçsin. Yaşı tutanlar hatırlar. Bursaspor'un, Kocaelispor'un, Gaziantep'in mesela şampiyonluğu kovaladığı, Kocaelispor'un Güvenç Kurtar'la şampiyonluğu kovaladığı yıllar vardı. Ne kadar keyifliydi. Ya ne kadar keyifliydi. İngiltere'de sorun herkese. Leicester'ın şampiyon olduğu yıl hala akıllardadır. Sorun Fransızlara. Burak Yılmaz'ın ondan sonra Zeki Çelik'in Yusuf'un olduğu Lille'in şampiyonluğu çok birçok futbol severin aklındadır. Futbol böyle sürprizleri sever. Futbol çoklu şampiyonluk yarışlarını sever. Almanya'da 100 yıldır Bayern Münih şampiyon. Aman ne güzel. Çok mu güzel? Bayern Münihler için harika. Ama şöyle bir şey olsun ya rekabet olsun. Beşiktaş'ta gelsin, gelen gelsin. Ya önce adım adım Trabzonspor'da var. Böyle bir çoklu bir şampiyonluk şeyi yaşayalım. Heyecanı yaşayalım. Dün Beşiktaş'ın oynadığı oyun çok efor gerektiriyor. Beşiktaş böyle futbol oynayacaksa çok daha fazla transfer yapmalı. İşte belki de bu yüzden zaten Vincenzo Italiano çok fazla rotasyon yapıyor olabilir. Murillo, Jalo ve Salih bence öne çıkan isimler oldular. İsveç Malmö'den Gökay Resneli. Selamlar. Genco abi haftanın keşke 7 günü çıksan 7 günde seni dinlerim demiş. Çok teşekkür ederim. Genco abi merhabalar ben Mustafa Gaziantep'ten bu yıl bana göre 4 büyükler arasında büyük bir futbol zevki yaşayacağımızı düşünüyorum demiş. Katılıyorum ve umarım da öyle olur az önce de söyledim zaten bunu. İyi yayınlar. Ne kadar Ali Erim ve Mert Elam seni gömmeye çalışsa da dinlemeyi en çok sevdiğim isimsin. İddiada da senden iyisi yok demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Söyleyeyim Ali'ye ve Mert'e bunu. Benim açımdan da süper olur. Haftanın 7 günü olsun diyor. Kırmızı kart pozisyonu ile ilgili aynı fikirde olmadığımız bir dinleyicim var. Ben katılıyorum. 11-11 oynansaydı daha çok pozisyon bulurdu Beşiktaş diyor. Genci abi senin duyumların vardır. Galatasaray'da bu sessizlik ne kadar sürecek? İnanın Emrah Bey çok yeri kurcalıyorum. Bruno Fernandes'den başka bir isim duymadım ben. Hani gazetelerin yazdığı gibi İşte Enciso'ydu, ondan sonra oydu buydu. Sadece Bruno Fernandes var ve onun da İngiliz basınına göre Manchester United'la sözleşme uzatmaya yeşil ışık yaktığını her yerde okuyorum. Yani Bruno Fernandes olmazsa hiçbir alternatif duyumum yok. Hiçbir alternatif duyumum yok. Kışında çay molası verelim. İngilizler verebilir bunu. İngiltere için güzel olur. Sizden ricam Trabzonspor'un transferlerini 2-3 dakikada olsa yorumlar mısınız diyor Bekir Bey. Bekir Bey anlaşalım.
6 ile 8 arasında, 6.5 ile 8.5 arasında Trabzonspor transferlerini çalışayım. Çok güvendiğim bir Trabzonspor takipçisi tanıdığım var. Hem gelen isimleri değerlendireyim onunla, hem de daha isim var mı onu öğreneyim. 6.5'a ödemem olsun. Hollanda'dan Ömer, De Bruyne transferi olmaz mı? De Bruyne transferi olmaz mı? Vallahi Napoli'de biraz sorunlar yaşıyor ama bilemiyorum. Onun adını hiç duymadım. Belli mi olur? Yani fena gelmedi. Benim de gözüme fena gelmedi. Mersin'de Emrah Bey, sakatlık sorunu umarım yaşanmaz demiş. Galatasaray'da kanatlara takviye lazım demiş. Pazartesi salı günü buradaydık, seni göremedik demiş. Çünkü bu haftaya özel arkadaşlar, az önce de dedim. Çarşamba, perşembe, cuma 18.30-20.30 Ayhan Şensoy yerine program yapıyorum. Çift dikiş olmamak için. Haftaya varım. Uzun bir mesaj var, okuyalım. Bazı oyuncuları alırken istedikleri para zar zor olsa da veriliyor. Sorun parasal istekte değil, o oyuncu oynamaya istekli mi, bunu anlamak gerekir. Mesela Quaresma oynamaya istekliydi. Gelse yine oynar, tabii ki oynar ama İlkay ya da Mesut'ta o istek yoktu diyor. Yani o ikisini ben bir tutmam ama İlkay sakatlandı çünkü Galatasaray'a ilk geldiğinde iyiydi İlkay. Galatasaray'da mali kriz iddiaları var. Bunu da duyuyorum. Fakat bunun doğru olmadığını duyuyorum. Yani bunu da araştırıyorum, soruyorum. Ve bunun doğru olmadığını yönetimin teknik ekiple birlikte çok inceleyip sık dokuduğuna dair duyumum var ama yani o inceleme sık dokuma faslı bitti. Bruno Fernandes, herkes ona kesin gözüyle bakıyordu. Yani herkes ona kesin gözüyle bakıyordu. Bakalım haftaya bir koku daha çıkar. Haftaya artık bir koku, bir başka bir isim varsa daha da çıkar bu. Beşiktaş'a da bir orta saha, bir de stoper lazım demiş dinleyicimiz. Osman Bey, bu mesajı okuyamam ama Mertens'i beğenmediğinizi söylemişsiniz. Fakat kullandığınız dili radyoda kullanamam. Yani burada dikkatli olun bence. Hani ben bu mesajı okusam sizin adınıza kıyamet kopar. İsminizi de verdim çünkü. Soyadınızı da veririm. Yani kıyamet kopar. Öyle yani. Bakın arkadaşlar, bir ulusal radyo kanalına mesaj atıyorsunuz. Yüz binler dinliyor sizi. Ve bu kanal sadece dinleyiciler tarafından değil, spor severler tarafından değil, zorunlu yayıncılık anlayışı ilkesine uyuluyor mu, uyulmuyor mu diye belli başlı kurumlar tarafından da takip ediliyor. Ya dilerseniz bu mesajınızı okuyayım. Hem bizim başımız derde girsin, hem de sizin başınız derde girsin. Ya böyle bir mesaj atamazsınız, Osman Özdemir. O yüzden hani dikkat edelim ya. Dikkat edelim yani. Dikkatli olalım. Yani gaza gelmeyin. Genco Bey, şirkete masraf yazamıyor musunuz? Hayır, kendi adıma gittim çünkü. Kendi adıma gittim. Devam edelim. Akredite olamamana gerçekten çok üzüldüm diyor. Haksızlık olmuş diyor. Neyse, ben artık söyleyeceğimi söyledim. Olan oldu. Süper Kupa maçlarımız ne zaman? Ona Süper Kupa maçı ne zaman? Bakalım hemen. Türkiye'de Süper Kupa maçı ne zaman araştırmasını yapacak olursak bakıyorum. Henüz bir tarih açıklanmamış. Yeni format kapsamında yarı final eşleşmeleri netleşmiş. Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor deniyor. Tarih fakat daha netleşmemiş.
Birkaç mesaj daha bakalım.

0: Göztepe taraftarıyım. Sizi bir gün mutlaka Göztepe maçında görmek isterim. O kadar istiyorum ki Murat Bey, Göztepe maçına gelmek. O kadar çok istiyorum ki. Umarım yakın bir tarihte İzmir'de, hem orada çok meşhur sanayide bir kokoreççi var. İnanılmaz bir şey ama. Ben böyle bir şey yemedim ya. Ben acayip severim kokoreç. Yani şöyle söyleyeyim. Bodrum'a giderken yolumu değiştiririm. Böyle bir 35 dakika falan yolumu uzatırım. O kokoreçi de kokoreçi yer. Yutkundum. Bodrum'a öyle devam ederim. Bodrum'dan dönerken de aynı şekilde. Hem o kokoreçi yer hem de neydi adı? Hem de Göztepe maçına gelirim. Genco, o güzel sesinle Salah seslen de gelsin. Salah, tüm Türkiye seni bekliyor. Muhammed Salah. Umarım revaçta yenilmeyiz. Ben biraz korkuyorum diyen bir Beşiktaş taraftarı var. Salah gelirse rüya gibi bir sezon geçiririz diyor bir dinleyicimiz. Galatasaray Lusumi ile anlaşmış. Öyle haberler gördüm diyor. Ben hiç duymadım. Ama hiç duymadım. Musiela isminden bahsediyor bir dinleyicimiz. Bayern Münih'te oynayan. Musiela yalnız Bayern'den ayrılır mı ya? Çok müthiş bir isim de. Bayern ile sözleşmesine ve Musiela ayrılmak istiyor mu? Yani ayağı kırılmadan önce Musiela banko isimdi. Yani banko isimdi. Döndükten sonra bu sene çok bakmadım ilk 11 ne kadar oynadı ne kadar oynamadı ama kolay bir transfer olmaz o. Fenerbahçe yönetimiyle ilgili bir soru gelmiş. Çok çalıştığım bir yer değil orası. Galatasaray bence parasızlıktan transfer yapamıyor diyen var. Genco abi doyamadık sana. Yayın sonuna geldik diyor yine bir dinleyicimiz. Osman Özdemir tüm Türkiye bizi dinliyor. Dikkatli olalım demiş. Sultan Gazi'den Ramazan. Mesela Weghorst Twente'ye gitmiş ya. Galatasaray Weghorst'u alsa olmaz mıydı? Osimhen'e alternatif olarak. Bir Fenerbahçeli olarak Ferdi Bey diyor ki Beşiktaş'ın yeni kalecisini çok beğendim diyor. Evet onu anladık. Beşiktaş'ın kalecisi hele ki dünkü kurtarışlarıyla çok altı başladı sezona. İtalyano da bu galibiyetle zaten hani şu anda Beşiktaş'ın en sahip olmadığı önemli sahip olması gereken şey sabır. Şu anda o galibiyet Beşiktaş'ın takımına, yönetimine ve teknik direktörüne şöyle biraz bir şey verdi. Biraz bir zaman kazandırdı. Yani Midland maçı revanşı ne olur ne olmaz bilinmiyor ama Beşiktaş bir ışık yaktı. Bir ışık yaktı. Vallahi bütün mesajları eritmeye çalışıyorum ama isim veremem. Kokoreççi odur muhtemelen. Evet o. Herkes aynısını yazmış. Aynen orası. Bakın bir daha yutkundum. İzmir'den herkes geliyor. O mesajla ilgili, kokoreççi ile ilgili. Bakalım. Osman Bey yani artık bu yazdığınızda savunmayın bence. İsterseniz okuyayım görelim başımız derde giriyor mu girmiyor mu. Aynen öyle. Peki. Sevgili Batıkan Genci bitirmen lazım diyor. Tüm mesajları okuyamazsın diyor. Okumaya çalışıyorum ama okuyamıyorum. Genco her şeyi çalışıyorsun. Fenerbahçe'ye mi çalışmıyorsun? Valla Fenerbahçe'ye ilgili bir şey yok ki. İki gün önce maç yaptılar. Konuştuk çok güzel oynadılar ettiler. Transferler oynayanlar oynamayanlar. Yani evet reklamı geçiyormuşuz. Benden bu kadar ama bana doyamadıysanız 18.30'da yine geleceğim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
3: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokrasi.

0: bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
1: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için radyo sporu seviyorum.
2: Radyo sporu dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine radyo sporda buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
5: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
3: Salim Manav'la Transfer Ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter üzerinde yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde müsait olursa Emre Tanrıver bizlerle birlikte olacak. Dün Beşiktaş sahasında UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında Midland'ı ağırladı. Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı. Temsilcimiz Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir Avrupa Liglerinde eleme maçlarını oynamaya başladılar. Başakşehir bilindiği üzere Inter Turku takımıyla 1-1 berabere kalmıştı. O maçı da canlı yerinde takip etmiştim. Dün Beşiktaş sahasında Midland'ı ağırladı. 1-0'lık skorla kazandı. Önceki gün Fenerbahçe sahasında sevgili dinleyenler Gornik Zabre'yi ağırladı. Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazandı. İkinci maçlar için Fenerbahçe ve Beşiktaş avantajlı bir konumda. Başakşehir'in mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor Finlandiya'dan. 3 temsilcimize de canı yürekten başarılar diliyorum sevgili dinleyenler. Bu sezon bilindiği üzere Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ülkemizi Avrupa'da temsil edecekler. Şimdi hattımızda konuğumuz bağlantı sağlanmış Emre Tanrıver. Dünkü maçı yerinde takip etti. Emre hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk Salim Manav, iyi yayınlar, teşekkür ederim, iyiyim, seni sormalı.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim Emre. Dünkü maçı yerinde takip ettin. Önemli bir karşılaşmaydı. Beşiktaş 1-0 kazandı ancak birden fazla goller de atabilirdi. Bunun da altını çizmiş olalım.
1: Evet. Maçtaki tek kötü şey skordu bence de. Çünkü bu oyuna 3-4 farklı skor gerekirdi. Aslında benim için beklentilerimin çok üstünde bir performans koydu Beşiktaş. Çünkü Beşiktaş sadece 10 gündür tam kadro çalışıyor Salim Manav. Yani Dünya Kupası'ndan dönen oyuncular takıma geç katıldı. İşte yeni transfer kaleci Nübel bile daha 5 gün önce İstanbul'da takıma katıldı yani. Hatta ben bu soruyu maçtan önceki basın toplantısında Vincenzo Italiano'ya sormuştum. İşte bu durum takımın adaptasyon sıkıntısını, takımın adaptasyon seviyesini etkileyecek mi? İlk resmi maçlarda daha kontrollü bir oyun görecek miyiz, görmeli miyiz diye sordum. O da aslında meğerden şöyle söyledi. Evet, bu durum bizim canımızı yaktı ama antrenmanlarda çalıştıklarımızda örnekler verebilecek bir takımız. Yarın bunu göstermeye çalışacağız demişti. Gerçekten de antrenmanlarda, yani Avusturya kampında Beşiktaş ne çalıştıysa dün Midland karşısında onu uygulamaya çalıştı ve son derece başarılı oldu. Yani Midland 10 kişi kalmadan önce de 10 kişi kaldıktan sonra da Beşiktaş aslında maçı ve turu çok rahat getirecek pozisyonları buldu. Fakat işte biraz kalite eksikliği, biraz beceri eksikliği skorun 1-0'da kalmasını sağladı. Yine de her şeye rağmen ben Beşiktaş'ı oldukça beğendim. Yani tam kadro olarak çok kısa süre antrenman yapmasına rağmen takım kısa sürede bence ilk maça göre gayet iyi adaptasyon sağlamış gözüküyordu.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Emre Tanrıver sohbetimiz sürüyor. Beşiktaş'ı konuşuyoruz. İkinci maç için bu skor, yani kazandığı için Beşiktaş bir avantaj. Fakat Danimarka'yı düşündüğümüzde, Midland'ın performansını düşündüğümüzde, 1-0'lık skor, dünkü pozisyonları da düşündüğümüzde, harcanan pozisyonlar diyeceğim. Çünkü 2-0, 3-0 ilk yarıda çok rahat olmasını bekliyordum. Sen de zaten düşüncelerini paylaştın. Bir dezavantaj oluşturur mu?
1: Evet, yani dünkü oyunu gördükten sonra insan 1-0'a üzülüyor. Şimdi maçtan önce konuşsak 1-0 gayet iyi derdik. Çünkü Beşiktaş'ın hazır olmadığını biliyoruz. Dünkü Beşiktaş hazır olmayan Beşiktaş, bir de bu var. Fakat dünkü maçı görünce 1-0 gerçekten çok az kaldı. Çünkü Mijinat gerçekten dün etkisiz olabilir ama Beşiktaş onu etkisiz hale getirdi. Mijinat normalde çok iyi bir takım. 10 kişi kalmalarının da etkisi var. Beşiktaş taraftarının da etkisi var dünkü performansta. Şimdi Danimarka'da bence farklı bir oyun ortaya koyacaklardır. Mijinat normalde gerçekten çok iyi bir takım. Örneğin sağ açıklarında 11 numara o soruyor. Geçen sezon 18 golü katkı verdi. Çok iyi futbolcu. İşte Franco Lino dün biraz sol kanatta doğru oynadı. Zaman zaman santrafora geçti. Franco Lino mesela geçen sezon 25 golü katkı veren bir futbolcu. Orta sahada Andreasen var. Geçen sezon 15 golü katkı veren bir futbolcu. Hatta ikinci yarı oyuna giren stoperleri bile geçen sezon 6 golü katkı veren bir futbolcu. Yani duran toplarda 6 golü katkı veren bir stoper. Bir stoperler evet. sahip. Dolayısıyla aynı zamanda işte teknik direktörü Tulberg oyun formasyonunda biraz portföyü geniş. Zaman zaman 3-4-3, zaman zaman 3-5-2, çoğunlukla 4-2-3-1. Bu tarz oynatabiliyor takımını. Yani 3-4 farklı sisteme adaptasyon sağlamış bir takım Mijinal. Dolayısıyla kendi evlerinde, kendi taraftarlarının desteğiyle çok daha farklı bir maç olacaktır. Umarım Beşiktaş dün kaçırdığı pozisyonların pişmanlığını yaşamaz deplasmanda. Ama dünkü takım bana şunu vaat etti. Mijinal kapanır, 10 kişiyken kapandı Mijinal. Yani bir nevi aslında Türkiye-Paraguay maçı benim aklıma gelmişti. Paraguay da benzer katı savunma yapmıştı ama milli takımımız pozisyon üretememişti. Dün Beşiktaş kapalı Mijinal karşısında pozisyonlar buldu. Yani maçı koparacak pozisyonları buldu. Değerlendiremedi. Önemli olan bence bu noktada kapalı takımlara karşı da Beşiktaş pozisyon bulabiliyor, üretebiliyor. Geçen sezon bunun sıkıntısını çok yaşamıştı. Üretken bir Beşiktaş izledik dün. Sadece bitiricilik noktasında sıkıntı çekti. Kapanan bir takıma karşı bu kadar pozisyon bulduysa şimdi Mijinal kendi evinde kapanmayacak. Tekrar bir 10 kişi kalmazsa. Kapanmadığı takdirde Beşiktaş bence İtalyano'nun oyun sistemiyle geçiş hücumlarıyla deplasmanda yine maçı alacak pozisyonları bulabilir diye düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda hatırlatalım konuğumuz Emre Tanrıver. Sohbetimiz sürüyor. Emre, karşılaşmayı konuştuk. Karşılaşmayla ilgili detaylı bir şekilde anlattın. İtalyano'nun oyun modeli ve dün fark ettim, sen de fark etmişsindir. Önde baskı yapan bir Beşiktaş evet. takımı vardı. Bu takımın içine Trossard dahil olacak. Trossard önemli bir isim. Dahil evet, olacak. Stoper transferi gerçekleşecek. Stoper transferiyle birlikte santrafor transferi gerçekleştirecek.
1: Beşiktaş orta sahaya takımı, bir transfer gelecek.
0: Orta sahaya 6 numara pozisyonuna 6-8 oynayabilen bir oyuncu evet. gelecek. Ve elde ettiğim bilgiler, bu isimler Trossard gibi winner olan oyuncular olacak. Yani winner derken yanlış anlaşılmasın. Şöyle ki bu oyuncuların kariyeri, CV'si net bir şekilde olacak. Elde ettiğim bilgiler bu yönde.
1: Evet.
0: Sana yansıması nasıldı? Vincenzo Italiano'nun oyun attığı oyunun yansımaları nasıldı? Olumlu bir hava bıraktı mı? Ve evet. Beşiktaş'ın şu anda yeni bir transferi de var. İç transferden yeni transfer Cerni. Katılır mısın?
1: Evet. Evet, katılıyorum. Şöyle İtalyan'a geldiğinde zaten ben şöyle bir ifade kullanmıştım. Beşiktaş'ın başına son yıllarda gelen özellikle yabancı teknik direktör arasında Beşiktaş'ın profiline en uygun teknik direktör. Çünkü daha önceki teknik direktör seçimleri Beşiktaş'ta biraz açıkçası Beşiktaş'ın profiline uymayan teknik direktörlerdi. Ana planı geçiş olan ya da işte Fernando Santos gibi.
0: Çok özür dilerim. Çok olarak. Özür dilerim. Buyur. Bir son dakika var. Bir son dakika var. Emre çok özür dilerim.
1: Buyur.
0: Bir son dakika var. Almanya milli takımında teknik direktörlüğe Jürgen Klopp getirildi. Tecrübeli çalıştırıcı. Almanya milli takımıyla 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Jürgen Klopp'un yeni adresi merak ediliyordu. Futbol severler merak ediyordu. Jürgen Klopp Almanya milli takımının yeni teknik direktörü oldu. Bilindiği üzere Almanya milli takımında Paraguay'a elenmesinden sonra Almanya milli takımı Julian Nagelsmann'ın görevine son verilmişti. Yeni teknik direktör, Almanya milli takımının yeni teknik direktörü Jürgen Klopp oldu. Bu bilgiyi de aktarmış olalım.
1: Yerinde bir tercih olmuş. Klopp da 2 yıldır dinleniyordu. Herhalde artık kafasını toplamıştır diye düşünüyorum. Evet. Dünyadaki sayılı teknik direktörlerden biri. Diyelim İtalyano'dan devam edelim. İtalyano önceki teknik direktörlere göre Beşiktaş'ın profiline en uygun isimlerden biriydi. Çünkü öncekilerin tarzı biraz ana planı geçiş futboluydu. Hatta Fernando Santos'un mesela ana planı sadece ilk olarak savunmaktı. Ama Vincenzo Italiano öyle değil. Vincenzo Italiano hem topla oynamayı seven hem de bunu rakip yarı sahada yapmayı seven bir teknik direktör. Oyunu rakip yarı sahaya yıkmayı seviyor. Oyunu tamamen orada oynamayı seviyor. Dün de bunun örneklerini gördük. Yani Beşiktaş'ın topla oynama istatistiği 80'e yakın 75 civarıydı galiba. Buna karşın 3'den fazla gol beklentisine girdi. Yani Beşiktaş aslında dün 4-5 farklı skorla kazanabileceği bir maç oynadı. Bu da tamamen Italiano'nun oyun sistemine bağlı ve cesaretine bağlı bir oyundu. Ben açıkçası bu kadarını, ilk maçta bu kadarını beklemiyordum. Çünkü takım gerçekten çok az sürede bir antrenman yaptı. Yani çok az süre tam kadro antrenman yaptı Beşiktaş. Bu kadarını beklemiyordum. Ama İtalyano ilk maçtaki performansıyla gelecek için çok büyük şeyler vaat ediyor. Ben İtalyano'ya güveniyorum. İtalyano'ya uygun eklemeler yapılırsa takıma, o az önce senin bahsettiğin transferler geldikten sonra Beşiktaş çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ama bu transferler mutlaka gerekli Salim bana. Evet, dün Beşiktaş çok iyi oynadı ama işte bu kadroyla da iyi oynuyoruz diyerek kesinlikle frene basılmamalı. Çünkü bunun hatasını Beşiktaş daha önce yapmıştı. Örnek veriyorum, 5-0 Galatasaray maçından sonra Beşiktaş bir frene bastı transfer ve kadro planlamasında. Gelinen nokta ortada. Şimdi dün iyi bir maç ortaya kondu diye kesinlikle frene basılmamalı. Mutlaka eksik bölgeye takviye yapılmalı. Çünkü bu kadro kalitesi hala yeterli değil. Kadro kalitesi yeterli olsaydı dün zaten 4-5 fark oluşurdu belki de. Kadro kalitesi hala yeterli değil. Mutlaka işte Trossard'ın eklenmesiyle sol kanatla Beşiktaş oyun seviyesini bence artıracaktır. Stoper mutlaka gerekli. Dün şimdi sol stoper aranıyor belki ama sağ stoperde Jallo ve Akpadu ne kadar yeterli olacak şüpheliyim. Çünkü dün Akpadu oyuna girer girmez Beşiktaş o bölgeden %100 net gol pozisyonu verdi Akpadu'nun bölgesinden ve Nübel çıkardı. Yani dün Beşiktaş 4-5 farklı kazanacağı maçı Akpadu'nun bir pozisyon kaybı sebebiyle berabere bitirebilirdi. Orada Jalon'un yokluğunda Akpadu şans bulduğunda Beşiktaş sıkıntı yaşayabilir. Sağ kenarda Çerni yeni transfer gibi dedik. Dün gerçekten iyi bir performans ortaya koydu. Oraya bir futbolcu daha bakıyor Beşiktaş, bunu biliyoruz. Bundesliga'dan Bakayoko ismi gündemde, 23 yaş altı kontenjanına uygun. O çok farklı tarzda bir profil Çerni'ye göre. Salah da gelirse, şimdi çok dinlendirmeyelim ne olur ne olmaz ama Salah da sonuçta Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan bir futbolcu şu anda. Salah'ın da eklenmesiyle Beşiktaş çıtayı bambaşka bir noktaya çıkaracak. Tabii burada orta saha önemli. Şimdi Endidi de sakatlandı. Yaklaşık 2-3 hafta olmayacak konuşuluyor en az. Endidi'nin yokluğunda orada Salih Olaytan belki diri tutabilir orta sahayı ama Olaytan'ın işte özellikle hücum aksiyonlarında son vuruşlarının kötü olması, kararsızlık yaşaması bazı noktalarda Beşiktaş'a sıkıntı yaşatabilir. Salih'i çok beğendim dün. Bence Salih ilk 11'e göz kırpıyor diyebilirim. Ama yine de her şeye rağmen orta sahaya bir hem oyun kurabilen hem de savunma sertliği olabilen bir 6-8 numara gerekiyor. Orkun üzerine konuşmak istiyorum. Orkun'un zaman zaman acaba 10 numara transfer edilip Orkun 8 numara mı çekilse gibi şeyler konuşuluyor. Orkun'un yeri 10 numaradır. Dün bunu çok net şekilde belli etti. Tekrar zaten geçen sezon 10 numaraya geçtikten sonra Orkun gol ve asistler yapmaya başladı. Dün de 10 numarada gayet takımı gayet güzel yönetti. Golünü de attı, fazlasını da atabilirdi. Orkun'un yeri 10 numaradır bence. Hem Orkun'dan daha fazla verim almak için hem de Beşiktaş'ın daha iyi performans göstermesi için hücumda Orkun'un 10 numarada kalması gerekiyor. Orta sahaya takviye gerekiyor 6-8 numara ama Orkun kesinlikle 10 numarada kalmalı. Orkun'a ancak bir güçlü bir yedek futbolcu alınabilir. Hani Orkun'u dinlendirmek için ya da Orkun'un cezada olduğu maçlarda orada sıkıntı yaşamamak için iyi bir yedek statüsünde futbolcu alınabilir ama Orkun bence kesinlikle 8 numaraya evrilmemeli. Orkun 10 numarada kalmalı. Ve dün gerçekten çok mücadele etti. Skoru üretemedi ama rakip savunmayı yıpratan futbolculardan biriydi. Yine de ben Oh'u çok beğensem de tek başına asla yeterli değil. Mutlaka Oh'un önüne bir A+ golcü alınması gerekiyor. Oh zaten yıldız adayı bir futbolcu. Yeni bir yıldız adayı futbolcuya gerek yok. Artık oraya kendini kanıtlamış bir futbolcuya ihtiyaç var. Vlahovic bekliyor o noktada. Oh'un tek başına yeterli olmadığını söyleyelim. Ki bugün tek başına Osimhen bile Galatasaray'da yeterli değil. Çünkü Osimhen'in yokluğunda Galatasaray geçen sezon neredeyse şampiyonluğu veriyordu. Oraya Galatasaray da zaten Osimhen'in arkasına birini arıyor. Beşiktaş Oh'un önüne birini mutlaka alacaktır. İşte Vlahovic gündemde şu anda. O da aslında Ağustos ayına kadar zaman istemişti ama Beşiktaş'ın da sabrı yavaş yavaş tükeniyor o noktada. Belki bu önümüzdeki bir hafta içinde Vlahovic konusunda daha somut gelişmeler yaşanabilir.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Emre Tanrıver. Emre, çok kısa bir ara var. Aranın ardından tamam, devam edelim. Hatta beklersen çok teşekkür ederim.
1: Tabii ki.
0: Gündemdeki konu Salah. Mesajlar da geliyor. Salah transferini konuşalım.
1: Tamamdır.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Emre Tanrıver. Emre tekrardan merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Dün zannediyorum ki bir açılış vardı. Divan Oteli'nin evet. açılışı vardı. Doğru değil mi?
1: Doğru doğru evet. Orada da başkan açıklama yaptı.
0: Tamam, sen katıldın mı o?
1: Yok, ona katılmadım, ben ofisteydim o sırada. Katılmadım toplantıya ama televizyondan takip ettim başkan açıklamalarını.
0: Peki hemen sormak istiyorum sana. Bu noktada yani gelişmeleri takip ediyorsun, maçı Hı-hı. stadyumda takip ettin. Tamam, Beşiktaş Midland maçına odaklanmıştı. Fakat bu noktada hemen şunu sormak istiyorum. Bu noktada Muhammed Salah transferi de illaki konuşuldu.
1: Evet.
0: Şöyle, son durum nedir? Elde ettiğin bilgiler nedir?
1: Evet,
0: dün, maç öncesinde lokal... maç sonunda muhabir arkadaşlarımız yöneticilerle diyalog içerisinde oluyor. Hı-hı. Maçtan sonra illaki konuşuluyor. Son durum şöyle, nedir bu konuyla alakalı?
1: Dün lokal açılışında başkan özellikle rica etmişti taraftardan. Sadece maçı ve takımımıza odaklanalım, başka şeyleri gündeme getirmeyelim diye. Burada tabii kasıt işte bu sefer Salah diye bağırmayın stadyumdaydı yani. Ben aslında Beşiktaş taraftarının bunu dinleyeceğini pek beklemiyordum. Maçta bağırırlar diye düşünüyordum ama maçta bir Salah tezahüratı ben duymadım. Ama maçtan sonra taraftar çıkarken işte başkanı gördüklerinde özellikle yine Muhammed Salah diye bağırmışlar. Bunu biliyorum. Salah transferine son durum şöyle. Sözlü anlaşmanın dışına çıktı zaten Salah'ın menajeri. Bunu Başkan Serdal Adalı açıklamıştı. %35'lik bir komisyon ücreti var şu anda Salah'ın menajerinin. Böyle bir beklentisi var ki Türkiye'de esasında %10'dur normalde. %10'dan fazla vermemen gerekir. Veremezsin yasal olarak menajere. Ama Salah'ın menajeri %35'lik bir komisyon istiyor. Serdal Adalı da bunu kesinlikle vermeyeceğini Salah'ın menajerine iletti. Şu anda Salah'ın menajeri Beşiktaş'ın istediği noktaya tekrar gelmezse, yani o sözde anlaşılan noktaya tekrar gelmezse Salah transferi gerçekleşmeyebilir. Zor gözüküyor şu aşamada. Ama bu Beşiktaş'a ne kaybettirir? Salah'ın gelmemesi Beşiktaş'a hiçbir şey kaybettirmez. Çünkü Salah zaten normal şartlarda Beşiktaş'ın gündeminde olan bir futbolcu değildi. Menajer önerisiyle gündeme geldi. Masaya oturuldu, konuşuldu, sözlü anlaşmaya varıldı. Daha sonra menajer verdiği sözden caydı. Dolayısıyla Salah zaten gündemde olmayan bir futbolcu olduğu için Salah'ın bu noktada transferinin gerçekleşmemesi Beşiktaş'a bir şey kaybettirmez. Beşiktaş aynı transfer planlamasına, aynı kadro planlamasına devam edecek. Tabii Salah gelse gelmemesi bir şey kaybettirmez ama gelmesi Beşiktaş'a çok şey kazandı. İşte önceki bağlantımızda söylemiştim. Galatasaray'ın Icardi transferi ve sonrasında gelen sportif başarı bambaşka bir futbol etkisi yaratmıştı Türkiye'de. Yani okullardaki çocuklar Galatasaraylı olmaya başladı, okula başlayan çocuklar. Muhammed Salah geldiği takdirde bundan çok daha fazlasını yapacak güce sahip diyorduk. Gerçekten öyle. Gelirse çok şey kazandırır. Özellikle imaj açısından. Yani sahada verdiğinin çok daha fazlasını saha dışına verebilir Salah. Fakat gelmezse de dünyanın sonu değil kesinlikle. Beşiktaş hem kadro planlaması olarak hem transfer planlaması olarak zaten doğru bir yolda ilerliyor. Salah gelse de gelmese de Beşiktaş'ın yapacağı transfer sayısı aslında değişmeyecek. Salah gelse bile bir sağ kanat alınacak. Salah gelmese de sağ kanat alınacak örneğin. Salah gelse de santrafor alınacak, Salah gelmese de santrafor alınacak. Dolayısıyla Salah'ın gelmesi ya da gelmemesi saha içinde çok bir şey değiştirmeyecek. Sadece evet, o bir fırsat transferi var. Beşiktaş son yıllarda düşen imajını Salah'la birden çok yükseğe çıkarabilir. Global bir transfer olur çünkü bu. Ama saha içinde transfer planlamasında ve kadro planlamasında kesinlikle bir şey etkilemeyecek gelmemesi. O yüzden Beşiktaş taraftarı da bence burada biraz kulübün menfaatlerini düşünmeli, buna yönelik çağrılarda bulunmalı. Çünkü dün Salah paylaşımı yapan yöneticinin de istifasını açıkladı Beşiktaş, biliyorsun. Transferi çok zoru sokan hamlelerden biriydi bu paylaşım aslında. Bir yöneticinin transferi bu şekilde duyurmaya çalışması. Dolayısıyla burada önemli olan kulüp menfaatleridir. Evet, Salah'ın gelmesi çok çok şey kazandırır. Çok büyük bir artı değer katar Beşiktaş'a saha dışında ama gelmemesi de en azından bugün için Beşiktaş'ın transfer planlamasını ve kadro planlamasını etkilemeyecektir diye düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Emre Tanrıver. Emre, peki hemen şunu da sormak istiyorum sana. Salah transferi ile ilgili son durum bu. Yöneticinin istifası istendi. Yöneticinin yapmış olduğu paylaşımlar vardı Instagram'da.
1: Evet.
0: Bu kurumsallıktan da uzaktı.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani ciddi derecede rahatsız edici bir paylaşımdı. Hatta muhabirlerin yapmış olduğu haberlerden yola çıkarak eleştiriler gelirken benim direkt gözüme çarpan yöneticinin yapmış olduğu Instagram'dan kesinlikle paylaşımlardı.
1: Ve ben bu süreçlerde gazeteciler yapılan eleştirileri anlamıyorum Salim Hanım. Şimdi hani sadece kendi mesleğimi ya da meslektaşlarımı korumak için söylemiyorum bunu. Gazetecinin işi zaten haber yapmak. Gazeteci kulübün menfaatini düşünmek zorunda değil ki. Hiçbir gazeteci kulübün kadrolu çalışanı değildir yani. Eline haber geliyorsa, haberin doğru olduğuna inanıyorsa bu haberi yapar. Dolayısıyla burada Salah transferinin olumsuza doğru evrilmesinde ben hiçbir gazeteciye suç bulmam. Burada yönetici bile Instagram paylaşımı yapıyorsa, yakında bitecek şeklinde Salah paylaşımları yapıyorsa gazeteci kendi işini yapıyor. Yönetici de kendi işini yapsın o zaman. Sızdırmamaya çalışsın yani, ya da umutlandırmamaya çalışsın. Transfer bitmeden transfer haberi vermesin yönetici de. Evet. Burada bütün sorumluluğu ben kulübe ve yöneticilere bağlıyorum. Bu tarz transferler kolay değil. Çok fazla dillendirmemek gerekiyor. Gazeteci haberi alıyorsa haberi yapar. Sen bu haberin yapılmamasını istiyorsan sızdırmayacaksın haberi. Fenerbahçe Ake transferini nasıl şak diye bir anda radyodan açıkladı. Bu tarz transferler biraz dillendirilmemesi gereken transferler. Gazeteci işini yapıyor. Hiçbir gazeteci bir kulübün avukatı ya da personeli değildir. Kulübün menfaatini düşünmek zorunda değil gazeteciler. Burada sadece kulüpler değil, taraftarlar da bazen gazetecilere tepki gösteriyor. Transfer haberini niye veriyorsun, senin yüzünden yapacak diye. Bir kere bunlara kesinlikle katılmıyorum. Gazetecinin işi kulübün menfaatini düşünmek değildir. Gazeteci kendi işini, kendi ekmeğini düşünür. Sonuçta o haberleri yapmak için gazeteci para alıyor, maaş alıyor. Ekmeği de orada. Gazeteci haber gelirse haberi yapar. Kulüp yapılmamasını istiyorsa sızdırmayacak o zaman haberi yani. Burada evet, sorumluluk tamamen kulüpte ve yöneticide diye düşünüyorum ben. Dün de Beşiktaş Ahmet Çağlar'ın, yani o paylaşımı yapan yöneticinin istifasını açıkladı. Fakat sonrasında galiba sevgili Gökhan Dinç haber yapmış yöneticiyle görüşerek, o yöneticiyle görüşerek ben istifa etmedim, durumu hukuka, yargıya taşıyacağım şeklinde bir açıklama yapmış. Enteresan bir durum yani, yönetim istifa açıklıyor fakat yönetici hayır istifa etmedim diyor. Çok farklı bir süreç ama bu sürecin tabii Salah transferine zarar verdiği aşikar.
0: Emre çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol.
1: Ben teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbetti.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakal. Kendine iyi bak.
1: Evet, sağ ol.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Emre Tanrıverdi. Sizlerden gelen sorular var. Ben de hemen bunları peş peşe cevaplayacağım. Selamun aleyküm Salim abi. Çorum Spor'da transferler ne durumda? Bir daha bir bazı oyuncular şehri beğenmiyormuş. Bu haberler ne kadar doğru? Aubameyang'la ilgili ben haberini yapmıştım, kişisel şartlarda anlaşıldı diye. Çorum cephesiyle görüştüğümde Aubameyang'la haberinde olduğu gibi prensipte anlaşma sağlamıştık. Fakat sonrasında yaşı itibariyle transferden vazgeçtik denildi. Aubameyang da Deportivo La Coruña'ya transfer oldu. Çorum FK ile ilgili gündeme gelen dış basından bir haber. İspanyol basınından gelmişti bu haber. Dün gece geç saatlerde okudum. Depay'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirmiş Çorum FK takımı. Ben burada şunu anlıyorum. Çorum FK takımı muhtemeldir ki bir çilek transferi yapacak. Ben Hüseyin Mecit. Hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Batıkan kardeşime selamlar olsun. Tüm Radyo Spor dinleyenlerinin hepsine selamlar olsun. Derfin Yunus abiyi seviyorum demiş. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Salim abicim yazmış. Teşekkür ederim Hüseyin Mecit. Hayırlı cumalar Salim kardeşim. Radyo Spor ve seni severek dinliyorum demiş dinleyenimiz. Bir eleştirisi var. Çok teşekkür ederim İlker Bey eleştiriniz için. Çok çok sağ ol eleştirin için, teşekkür ederim. Derfin Yunus Tane hayırlı cumalar demiş, hayırlı yayınlar demiş, teşekkürler. Ya Salim öyle bir son dakika girdin ki dedim Salah bitti galiba, Allah iyiliğini versin kardeşim. Salah'tan haber yok mu, onu verir misin demiş Serkan Bey. Yani son dakika Almanya milli takımının yeni teknik direktörü Jürgen Klopp oldu. Son dakikamız buydu, yayınımıza özel. Jürgen Klopp'un yeni adresi merak ediliyordu. Çünkü yaklaşık 2 sezondur takım çalıştırmıyordu. Premier Lig'de Liverpool'da zirvede bıraktıktan sonra, Liverpool'da önemli başarılar yakaladıktan sonra teknik direktörlüğe ara vermişti ve o dönem güzel bir açıklaması var. Yani ben bu açıklamayı bizim halk dilinde söyleyeceğim. Allah beni kuru ekmeğe muhtaç etmediği sürece Premier Lig dışında bir yerde çalışmam demişti. Şu anda Almanya milli takımının teknik direktörü oldu. Salim abi, ben Bursa'dan Ramazan, Galatasaray bağlantısı yapacak mısın? Evet, saat 12.30'dan sonra hattımızda Emre Kaplan olacak. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar abi. 68 Aksaray'dan bir haberim var mı? Yönetim ortada yok diyebiliyorum. Ne yazık ki 68 Aksaray ile ilgili bir bilgim yok ama araştıracağım. Teşekkür ederim. Aksaray'a da selamlarımızı gönderelim Mustafa kardeşim. Selam olsun sana da. Bizleri dinleyen tüm herkese selamlarımızı iletelim. Şimdi saatlerimiz 12.30, çok kısa bir ara. Aranın ardından hattımızda konuğumuz A Spor'dan Galatasaray muhabiri Emre Kaplan olacak. Emre Kaplan'la birlikte Galatasaray'ın gündemini değerlendireceğiz.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde planladığımız bağlantılar Nurgül Günaydın ve Emre Kaplan, her iki isim bizlerle birlikte olacak. Galatasaray ve Trabzonspor özelinde sorularınızı bekliyorum sevgili dinleyenler. Bir transfer gelişmesi yaşandı. Bu transfer gelişmesini de sizlerle paylaşalım. Yayın devam ederken Kasımpaşa cephesiyle görüştüm. Adrian Benatyakın bonservisinin kulübü Parma'dan alındığını doğruladılar. Bonservis ücreti yazılan miktarın daha altında ve taksitler halinde. İtalyan basını bonservis ücreti noktasında 5 milyon euroyu telaffuz etti. Fakat konuştuğumda bu miktarın daha altında ve yıllık taksitler halinde olduğunu söylediler. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Yayınımıza özel. Dış basından gelen bir haberdi. Dış basında paylaşılan bir haberdi. Ben de bu haberi doğrulattım. Kasımpaşa oyuncunun bonservisini kulübü Parma'dan aldı. Bunu da söylemiş olalım. Önemli bir oyuncuydu. Kasımpaşa'ya devre arasında gelmişti. Kasımpaşa'da sergilediği performansla tekrardan Kasımpaşa'da kaldı. Kasımpaşa oyuncunun bonservisiyle birlikte oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Nurgül ablayı arayabiliriz. Emre Kaplan'a ulaşamadıysan Nurgül ablayı arayabiliriz. Gelen soruları da cevaplayacağım. Radyo Spor WhatsApp hattını hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Polonyalı golcü Kasımpaşa'da 14 maçta 10 gol kaydetti. Bence iyi bir performans. Gelen sorular var. Kontrol ediyorum. Twitter üzerinden gelen sorular var. Mardin Spor'la alakalı bir soru var. Mehmet Bey yazmış. Mardin Spor'da transferde son durum nedir demiş. Mardin Spor Burak Kapacağı kadrosuna katmak istiyor. Mardin Spor 26 yaşındaki futbolcuyla görüşme yaptı. Görüşmelerin bugün ya da yarın netlik kazanmasını bekliyorum. Uğur Sever, Fenerbahçe'yi yakından takip eden muhabir arkadaşım az önce bir paylaşım yaptı. Fred takımdan ayrılırsa Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu gündeme açılacaktır diyor. Hakan Çalhanoğlu'nun bilindiği üzere ismi seçim döneminde, Hakan Bey'in adaylığı döneminde ismi Fenerbahçe ile anılmıştı. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Nurgül abla mı, Emre mi? Nurgül abla, Nurgül günaydın. Hattımızda bu bölümde konuğumuz. Nurgül abla hoş geldin, merhaba, nasılsın? Nurgül abla hoş geldin, merhaba, nasılsın? Selamlar.
1: Merhaba, merhaba, hoş buldum. Selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim, yurt dışındasın.
1: Evet, fazlasın, selamlar herkese.
0: Evet, havalar nasıl orada? Özellikle de Beşiktaş kamp sürecini de takip etmiştim. Muhabir arkadaşlarımla konuştuğumda havanın çok sıcak olduğunu ve bir anda soğuduğunu söylediler.
1: Ha, yani evet o var. Tabii burada özellikle Avusturya, Macaristan, işte İsviçre, bu bölgelerde bunlar olağan karşılaştığımız durumlar. Daha önceki evet. kamp dönemlerinde de yaşamıştık. Ama burası Salzburg'a 1,5 saat mesafede Schladming isimli bir kasaba. Muhteşem bir doğası var. Açıkçası söyleyeyim, benim köyüme çok benziyor. Tonya Melikşah Köyü, Trabzon'un Tonya Melikşah Köyü, o kadar benziyor doğası. Ama tabii bunlar korumuşlar, o kadar güzel yapmışlar ki. Yani tabii tahmin ediyorsunuz, havası evet. mükemmel, oksijen bol. Trabzonspor bu sezon kamp için belki de ki son yıllardaki en güzel kamp yerlerinden bir tanesini seçti diyebilirim.
0: Peki kamp çalışmaları devam ediyor. İlk etap kamp çalışmasında konuştuğumuzda Mendy'nin performansıyla ilgili
1: evet.
0: gelişmelerin yaşanabileceğini söylemiştin. Mendy konusunda son durum nedir? Çünkü o pozisyonda oynayan bir oyuncu ayrıldı. Olay takımdan ayrıldı.
1: Evet.
0: Bonservis bedeliyle 30 milyon euroluk yaklaşık bonservis bedeliyle Fiorentina'ya gitti. Augusto Zenit'e gitti. Bu noktada Mendy'nin performansıyla ilgili neler söylersin antrenmanları yakından takip eden birisi olarak?
1: Yani Mendy ile alakalı ben açıkçası umutluydum. Niye umutluydum? Antrenmanlar ilk geldiği zaman baktığımız zaman fotoğraflarda oldukça demoralize olduğunu görmüştüm. Ama son dönemlerde yüzü gülüyordu. Hatta hocanın da 6 numara isteği doğrultusunda Mendy'nin kalabileceği, hocanın raporu da olsa kalabileceğini düşünüyorduk. Ancak dün kafile kadro açıklandığı zaman açıkçası büyük sürpriz yaşadık. Şu konuda ben Dragoş'un belki dahil edilmeyeceğini düşünüyordum ama Dragoş dahil oldu kampa. Ve Mendy, Lundstram, Can Şanak ve Gökhan Kürpüz'e izin verildi. İzin istediler daha doğrusu. Sanıyorum kendilerine kulüp bulmaları için ya da kendilerinin bu yönde talebi oldu. Ve oyunculara izin verildi. Çünkü halen daha Trabzonspor oyuncuları. Tabii iki görüş var. Mendy'nin Trabzonspor'da kalmak istediği ya da bir kesimde Avrupa'da oynamak istediği. Tıpkı işte Can Çanak ve Gökhan Kürpüz'ün de aynı şekilde Türkiye'deki tekliflere çok sıcak bakmadıkları ifade ediliyor. İkisinin de yurt dışında, çünkü biliyorsunuz ikisi de yurt dışından gelmişti. Onların da yurt dışında oynama isteği daha fazla. O yüzden sanıyorum izin istediler. Kampa kiralıktan dönenlerden sadece Dragoş geldi. Dün de biz havalimanına gittik takımı karşılamak için. Tabii oyuncuların bir kısmı daha sonra geldi. Bekledik biz de havalimanında, epey bir bekledik. İşte Kavral daha sonra geldi. Pina daha sonra Frankfurt üzerinden geldiler. Bazı oyuncular takım 2 gün izinli olduğu için bazı oyuncular ülkelerine ya da tatil amaçlı 2 gün ayrılmıştı Trabzon'la. Farklı saatlerde geldiler. Onana yoktu. Onatü yoktu dün. Ama onlar bilmiyorum gece geç saatte katılmış olabilir. Çünkü biz havalimanında 2 saate yakın bekledik haberlerimizi geçmek için. O sırada Pina ile Kavral'ı da görmüş olduk. Onları da haberleştirmiş olduk. Onun dışında dediğim gibi Onana, Onaçu gibi isimler de belki geç saatlerde gelmiştir. Çünkü bugün saat 18'deki antrenmanın bir kısmı basına açılacak. Öncesinde de Malinovski'nin basın mensuplarının sorularını yanıtacağı bir basın toplantısı olacak. Orada belki biz de tabii kadroyu tamamen kimler var, kimler yok eksikleri de göreceğiz. Ama zannediyorum kadro tamamlandı. Şimdi gözler tabii ki neye çevirdi? Yeni transferler olacak mı kampa? Kaç kişi dahil olacak? Onu bekliyoruz. Ama dediğim gibi Mendy'nin performansı evet kampta iyiydi. İlk Trabzon'daki antrenmanlarda iyi de performans ortaya koydu. Tabii oyuncu yeni kulüp bulma adına da bunu yapmak zorundaydı. Dediğim gibi onlar da şu anda izinler ve kendilerine takım bakıyorlar.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Nurgül Günaydın, sohbetimiz devam ediyor. Nurgül abla, Boran Başkan da Bodrum FK'ya gitti. Bu bilgiyi de aktaralım.
1: Evet.
0: Boran Başkan'la ilgili bir gelişme yaşandı. Onur Alp Çevikkan için de...
1: O Pendi'ye gitmişti zaten. O daha erken anlaşma sağlamıştı. Onun dışında şu anda Asyapı'dan zaten Salim Alkoçoğlu da takımla birlikte geldi. Arda Öztürk'ün durumu sadece henüz net değil. Onunla ilgili de sanıyorum kampı da dahil olmadığı için önümüzdeki günlerde belki de bir kulüple anlaşma sağlayabilir. Bir ara Beşiktaş ilgilenmişti onunla ama şu anda bir onunla ilgili çok spesifik bir gelişme yok.
0: Peki Onur Alp Çevikkan'la ilgili Gençler Birliği'nin bir talebi vardı. Bu noktada son durum nedir?
1: Yok. Yani Trabzonspor Onur Alp Çevikkan'la ilgili tespitlerin tamamını kapıyı kapatmış durumda. Çünkü Onur Akçelikan şu anda Trabzonspor'un ikinci kalecisi konumunda. Zaten Onana'nın bu sezonda kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından kaleye geçmesi muhtemel isim Onur Akçelikan. Onana'nın Trabzonspor'daki kalacak olması gerçekten çok önemli. Bir yıl daha tecrübelerinden faydalanacak. Hem Onur Akçelikan hem Ahmet mutlaka onlar için çok daha faydalı olacak Onana'nın bu sene daha Trabzonspor'da olması. Ama dediğim gibi Onur Akçelikan için Trabzonspor kesinlikle öyle bir düşüncesi yok.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Nurgül Günaydın. Peki Nurgül abla, yapılacak olan transferlerle ilgili var mı bir gelişme? Bir de yani, Vivo ile ilgili yine bir iddia var. Fulham iddiası gündemdeydi. Fulham dışında Premier Lig'den başka takımlar da gündeme geliyor. Nedir son durum?
1: Yani evet, Trabzonspor'da hani ayrılıklar gerçekleşti. Beklenen ayrılıklar gerçekleşti. Onaçu ve Çibuki ile ilgili halen daha ilgileri devam ediyor. Ama Trabzonspor şu anda tamamen kendi yapacağı transferlere odaklandı. Yani Trabzonspor'un özellikle sağ kanat, stoper için ve bir de belki yani forvete Onaçun yana yardımcı bir golcü daha alması kesinlikle şart. O anlamda bu kamp dönemi de biraz hareketli geçecek. O yüzden bekliyoruz. Aslında hatta dün arkadaşlarla şunu konuştuk. Kampa kaç tane oyuncu dahil olur? Hasan Tüncel arkadaşımız bana sordu yayın yaparken. Ben 3 tane bekliyorum dedim. Belki 10 gün içerisinde bu gerçekleşmeyebilir. Eylül ayına kadar daha vakit var ama kampa da belki bir oyuncu daha dahil olabilir. Açıklanacak oyuncu sayısı 2 olabilir. 3 tane hazırlık maçı oynayacak Trabzonspor. Bir anlamda hazırlık maç kampı olacak bu. Çünkü hemen akabinde biliyorsunuz hem Köybaşı'nın şeyi var, İsmail Köybaşı'nın jübilesi var. Hem lig başlıyor hem de Avrupa Kupası maçları var. Avrupa ligleri var. Oldukça yoğun bir tempo bekliyor Trabzonspor'u. Burada da çift antrenmanla başladı zaten hazırlık kampına. O yüzden eksiklerini bir an önce tamamlamak istiyor. Farkan Kanada acil transfer, en acil ne derseniz bana tabii ki sağ kanat. Ama şu da var, Dragoş'un kalmış olması acaba orada onu deneyebilir mi? İşte orada oynatabilir mi? Hani en azından oraya net bir isim alana kadar Dragoş'u belki orada deneyebilir. Hoca kamptaki performansı da çok önemli. Dragoş'un da kalma istediği yönde bilgiler var bizde. Dediğim gibi bu kampta bazı şeyler daha da netleşecek. Biz de onu bekliyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Nurgül Günaydın sohbetimiz sürüyor. Nurgül abla, Boran Başkan'dan bahsettik kiralık gittiğine dair. Boran dışında ayrılık bekliyor musun genç oyunculardan?
1: Yani açıkçası genç oyunculardan yani A takıma katkı verip ayrılması muhtemel oyuncu çok şu anda gündemde yok. Niye yok? Dediğim gibi az önce Arda Öztürk biliyorsunuz. Oldukça sıkıntılı bir süreç yaşadı Trabzonspor o konuda.
0: Arda'yla ilgili yani Beşiktaş'la ilgili konuşmuştuk.
1: Evet, Beşiktaş'ın ilgisi vardı. Evet, Beşiktaş'ın
0: son
1: ilgisi vardı
0: peki,
1: ama.
0: Son durum nedir peki? Olur mu?
1: Yani tabii Beşiktaş bonservisi konusunda en son Trabzonspor'la bir konuşuldu, bir temas oldu ama sonrasında bir gelişme yaşanmadı. O konuda tıpkı biz sorduğumuzda şöyle bir cevap aldık. Duruyor yani aynen o şekilde. Çünkü Onaçu'yu sorduk mesela. Çubukçe'yi sorduk. Bir gelişme var mı? İlgi devam ediyor sadece. Henüz bir net gelişme yok. Arda ile ilgili de Beşiktaş'ın bilgisi olmuştu ama o ilk temasın ardından net bir adım atılmadı açıkçası. Belki şu süreçte oyuncunun kendisi de menajeri artık farklı girişimlerde de bulunabilir. Çünkü oyuncu da oynamak istiyor. Tabii ki genç bir oyuncu, ben potansiyeli bir oyuncu da olduğuna inanıyorum. Ama Fatih Hoca ile olmadı Arda Öztürk. Bu anlamda tabii camiada da farklı sesler de yükseldi. O şans verilmesi gerektiği yönünde. Belki hocasıyla, hocasının o gözünde Arda hani tam o seviyeye gelmemiş olabilir. Ama dediğim gibi Arda konusunda bu tam dönemi bitmeden belki netleşecek diye düşünüyorum ben.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Nurgül Günaydın. Sohbetimiz sürüyor. Nurgül abla. Vivo ile ilgili de sıcak gelişmeleri aktarıyorsun. Evet. 30 milyon eurodan bahsediliyor. Son durum nedir?
1: Yani Vivo ile ilgili de az önce ifade ettiğim gibi en son konuştuğumuzda hani yetkili işte içeriden kaynaklarımıza sorduğumuz zaman o ilk gelişmelerin dışında net bir adım atılmadı. Hocanın bu konudaki bakışı çok sıcak değil. Çünkü hoca biraz bu konuda demoralize olduğu yönde bilgiler de geldi bize. Baktığımız zaman geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılıp bu kadar katkı sağlayan bir oyuncunun üstelik de şu anda Trabzonspor çok acil bekleyen transferleri olmasının yanında bir bunun ayrılacak olması hocanın da tabii moralini biraz bozmuş haklı olarak. Bir daha sil baştan yapmak zorunda kalacaksınız. Zaten Batadov'un dönüşü konusunda oldukça farklı senaryolar yazılıyor, çiziliyor. Kasım ayı deniyor. Hatta ben 6 ay denmişti, 3 ay denmişti, Eylül ayında dönecek denmişti. Şimdi Kasım, Aralık ayları konuşuluyor. Dün de kampa dahil oldu, geldi. Hatta biz kendisini de görüntüledik. Taraftarlarında oldukça fazla ilgisi vardı oyuncuya. Ama dediğim gibi Trabzonspor'da Vivo'nun ayrılığına çok sıcak bakılmıyor. Gerek teknik ekip, gerek taraftarların da bu anlamda bir baskısı oldu. O yüzden ben Vivo'da bir ayrılık ihtimali şu çok yakın dönemde şey görmüyorum, olabilir görmüyorum ama rakamlar biliyorsun çok yüksek. Trabzonspor Kulüp Başkanı da bunu sürekli ifade ediyor, şunu söylüyor, satılmayacak oyuncu yok diyor. Haklı, yani kulübün ekonomik olarak sürdürülebilirliğini devam ettirmesi için de ekonomik anlamda rahat olması gerekiyor. Ödemeler o kadar çok çabuk geliyor ki bizler de kendimizden en basite indirgediğimiz zaman bunu çok rahatlıkla yaşıyoruz bireysel anlamda. Kulüp de o anlamda belki eğer biraz daha rakamlar yukarı çıkarsa bu transfere onay verebilir ama Fatih Hoca'nın çok umurlu değil. Söyleyeyim, iskelet kadronun ana omurgasından bir tanesi bir bu şu anda. Çünkü tabii ki de biliyorsunuz çok sık sakatlanıyor olması, sağlığını sağlayamaması.
0: Evet.
1: Sezon o kadar çok farklı isimlerle orada rotasyona gitmek zorunda kaldı ki Fatih Peki. Ozan Tufan'ı bir ara stoperde biliyorsunuz. Okay Yokuşlu oynadığı dönemde onu bile denedi. Mustafa Eskiyelacı keza orada. Çünkü stoper yokluğunda oraya oyuncuları denedi. O yüzden dediğim gibi Divo'nun mükemmel bir uyumu var orada. İnanılmaz bir performansı vardı geçtiğimiz sezon. O devre o kısa dönemde kolay olmayacak yani Divo'nun ayrılışı. Dediğim gibi teknik ekip Fatih Tekke çok sıcak bakmıyor. Ama tabii rakamlarda yüksek olunca hani deriz ya iki arada bir derede kaldık. Divo ile alakalı konu o. Yani evet. Şunu çok net söyleyeyim. Onaçu'ya daha sıcak bakılabilir yani ayrılığı konusu ama Divo'ya o kadar sıcak bakılmıyor. Hem camia hem teknik ekip hem de taraftar açısından.
0: Çok teşekkür ederim Nurgül abla değerli yorumların için. Çok çok sağ ol.
1: Kırmızı ben teşekkür ediyorum. Bu akşam da Malinovski'nin basın toplantısı olacak. As Başkan Zeyyat Kafkas da kampa dahil oldu. Belki ondan da bu akşam bir şeyler bir alabiliriz. Sen de çok iyi biliyorsun bir gazeteci olarak. Ne alırsak kardır. Bir iki kelime daha yazsak. O da mutlaka katılacaktır antrenman sahasına gelecektir. Yine taze yeni bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Ali Bey mesaj atmış. Teşekkür ederim. Cumanız mübarek olsun demiş. Çok teşekkürler. Mutlu ve huzurlu hafta sonları diliyorum demiş. Aynı dilekleri paylaşıyorum. Gebze Spor'la ilgili bir soru var. Erdi Bey yazmış. Gebze ile ilgili de bağlantı yapalım diğer hafta içerisinde. Şimdi kısa bir ara var. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Normal şartlarda Emre Kaplan yayınımızda konuğumuz olacaktı. Kendisi şu anda bir yolculuk anında olduğu için bağlantıyı yapamıyoruz. Pazartesi günü nasip olursa kendisiyle Galatasaray gündemini değerlendireceğiz. Ben de bu süreçte sizlerden gelen mesajlar var. Bunları yanıtlayacağım. Salim abi merhaba. 10 kişi kalan rakibine aynı taktik düzenle oynayan, risk almayan Vincenzo Italiano bence Beşiktaş hocası olamaz demiş. Gürsel Bey İzmir'den yazmış. Ben şunu düşünüyorum. Vincenzo Italiano tercih edildiğinde yayınımda da söylemiştim. Vincenzo Italiano'nun tercih edilmesi beni mutlu etmişti. Şundan dolayı Vincenzo Italiano İtalya'da farklı takımlarda teknik direktörlük görevini yürüttü. Farklı takımlarda teknik direktörlük görevini yürütürken şöyle bir durum söz konusu oldu. Hep üzerine koyarak devam etti. Bologna'da 50 ya da 55 yıl sonra bir kupa kazandı. Oyun mantalitesi olan bir teknik direktördü. Oyun gücü güçlü olan bir teknik direktördü. Ben bu yönüyle mutlu olduğumu ifade etmiştim. Dünkü maç özelinde de Beşiktaş'ın maç öncesinde de söyledim. Şu anda da söylüyorum. Dünkü maçı 1-0'lık skorla kazansa da Beşiktaş zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'a net transferler lazım. Beşiktaş stoper takviyesi yapacak. Stoper takviyesiyle birlikte orta saha ve santrafor takviyesi yapacak. Yani 3 önemli ismi kadroya dahil edecek. Özellikle de bu 3 ismin takıma katılmasıyla birlikte Trossard şu anda Dünya Kupası ile Belçika milli takımıyla süre geçirdiği için ve çeyrek finale kadar geldi Belçika takımı. Çeyrek finale gelene kadar Trossard her maçta sahadaydı. Belçika milli takımının önemli isimlerinden birisiydi ve tatile bir ihtiyacı vardı oyuncunun. Bundan dolayı oyuncu şu anda izin yapıyor. Bu da gayet normal. Hakan Gündoğar'la yapmış olduğumuz bağlantılarda da biz bunu konuşmuştuk. Trossard transfer olsa da Midland maçlarında oynayamayacak demiştik. Nitekim aynısı oldu. Midland'ın kadrosunda yer almadı. Trossard'ın da dahil olmasıyla birlikte oyun farklı bölüme evrilebilir. Ben dünkü oyun özelinde tamam eleştiriler olabilir ama Beşiktaş'ın zamana ihtiyacı olduğunu, İtalyano'nun da kötü bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum Gürsel Bey. Mesajınıza saygı duyuyorum. Savaş Bey yazmış, Fatih Tekke'nin oğlunun yapmış olduğu paylaşımını gördünüz mü? Görmedim. Bunu demiş Nurgül Hanım'a sorar mısın? Kaçırdım Savaş Bey, kusura bakmayın. İtalyano Beşiktaş hocası olamaz diyen kişi herhalde eleştirmiş. Yani biz burada eleştirilere karşı değiliz. İsmini Akbay Bey yazmış. Biz burada eleştirilere karşı değiliz. Eleştirilebilir ama ben bu görüşte değilim. Bunu söyleyeyim. Ben bu görüşte değilim. Yani bununla ilgili görüşüm, yani dinleyenimiz Gürsel Bey, selam olsun İzmir'e de, görüşünü ifade etti ama İtalyano ile ilgili teknik direktörlük kısmında benim görüşüm olumlu. İtalyano'nun Midland maçı ne olursa olsun sabredilirse, oldu da Allah göstermesin kötü bir sonuç oldu, Beşiktaş o süreci en kısa minimize şekilde atlatırsa, Beşiktaş'ın ben bu yıl oynamış olduğu futbol, İtalyano'nun oyun modeli şampiyonluk yarışında olacağını düşünüyorum. Zaten Beşiktaş taraftarının da istediği şu. Beşiktaş taraftarı takımının mücadele etmesini, şampiyonluk yarışına Ekim ayında, Kasım ayında havlu atmasını istemiyor. O yarış içerisinde Beşiktaş'ın olmasını istiyor. Burada gerçekçi davranmak gerekiyor. Son yıllarda Fenerbahçe ve Galatasaray yapmış olduğu transferlerle ve ligi her iki takım domine etmişti. Domine ettiği için yarışta hem Galatasaray hem Fenerbahçe vardı. Bu sezon özelinde Trabzonspor o yarışa dahil oldu. Trabzonspor'un modeli tamamen farklı. Benim burada örneklendirdiğim bir model. Trabzonspor 5 yıllık bir planlama yaptı. Fatih Hoca, Fatih Tekke Hoca hiçbir zaman şampiyonluğu adına, şampiyonluğun ismini ağzına almadı. Hep beklentileri azalttı ve 5 yıllık planlamadan bahsedildi. Bu 5 yıllık planlama dahilinde Trabzonspor doğru yolda ilerliyor. Nasıl doğru yolda ilerliyor? 5,5 milyon euroya alınan oyuncu bonuslarla birlikte 30 milyon euroya transfer ediliyor. 6,5 milyon euroya gelen Augusto 20 milyon euroya takımdan ayrılıyor. Vivo için 5,5 milyon euroya gelmişti devre arasında. 30 milyon euro bandında bonservis ücretleri konuşuluyor. Trabzonspor burada ne yapıyor? Keşfet, oynat ve sat. Çünkü kulüplerimizin var olabilmesi için bu modeli uygulaması gerekiyor. Trabzonspor dışında bu modeli iyi uygulayan takım kim diye soracak olursanız Göztepe. Göztepe'nin de modelini beğeniyorum. Göztepe ile birlikte Samsunspor taraftarı eleştiriyor ama Samsunspor 200 bin euroya aldı. Van der Ongelen'i 6,5 milyon euroya satışını gerçekleştirdi. Carlo Holse sözleşmesinin son yılıydı. Sözleşme uzatılmadı. Samsunspor takımı yaklaşık 5,5-6,5 milyon dolar arasında bir ücret elde etti. Musaba devre arasında Fenerbahçe'ye gitti. 1 milyon euroya gelmişti. Gitmiş olduğu fiyat bonuslarla birlikte KDV dahil 6 milyon euro bandındaydı. Yani burada taraftar her zaman transfer ister ama ayağımızı da yorganımıza göre uzatmak gerekiyor. Son cümlem bu olur. Saatlerimiz 13, yayınımızı bitiriyoruz. Benden hemen sonra sevgili kardeşim Burak Alaca Altıncı Adam programında sizlerle olacak. Pazartesi günü 12'de görüşmek üzere. Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87 spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.

Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adama hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle beraber orijinal gün ve saatimizde her cuma olduğu gibi önümüzdeki bir saat boyunca futbol gündemine küçük bir virgül atıp biraz da basketboldan bahsedeceğiz. Basketbolda gündem yoğun değil. Artık yaz ayları itibariyle bütün sezonların da tamamlanmasıyla transfere aslında biraz yoğunlaşmıştık. Ama gelinen noktada aslında transferler de büyük ölçüde şekillendiği için orada da çok ciddi gelişmeler yok. Biraz Avrupa genelinden transferleri konuşabiliriz. Yine her zaman olduğu gibi soru cevap usulü. Yine sizlerden gelecek mesajlarla da ilerleyebiliriz. Hatta öyle yapalım. Neden diye sorarsanız, dediğim gibi hani Avrupa'da çok fazla transfer gelişmesi olmadığı için hepsini değerlendirirken biraz da sohbet etmiş oluruz. Bu arada bir saat önce gelen bir haber, Beşiktaş'tan ayrılması bekleniyordu. Vito Brown. Takım Euroleague'e katılırsa bir yıllık bir devam opsiyonu vardı sözleşmesinde ama ayrılması bekleniyordu. Adresi belli oldu. Japonya B Ligi'nden Sanen Neo Phoenix Vito Brown'u kadrosuna kattığını açıkladı. Bu Beşiktaş'ın olumlu bir haber bana sorarsanız. Çünkü sözleşme şartları biraz Beşiktaş'ın işini zorlaştırsa da en azından ayrılacağı, yollanmak istediği belliydi. Bu anlamda Beşiktaş'ın işini kolaylaştıran bir hamle oldu yeni bir takım bulması Vito Brown'un. Devam edelim Avrupa çevresinden transfer haberleriyle. Bu arada dün Beşiktaş'ın gündemindeki David De Julius ve bir tane de transfer önerisiyle alakalı bir YouTube videom vardı. Burak Alaca YouTube kanalından onu da takip edebilirsiniz. Ayrıca bir de bir konsept geliştirdik. Biraz daha burada özellikle pazar günleri aktüel konularda sohbet ediyoruz bildiğiniz gibi. İşte zamansız futbolla alakalı, basketbolla alakalı, hayata dair vesaire, böyle bir podcast programı planladım. Twitter'da X hesabında, Burak Alaca hesabındaki son gönderinin

ile görüşme halinde. Real Madrid geçen sezon 15.1 sayıyla EuroLeague'de sezonu tamamlamış bir isim. Yani Real Madrid'de Pedro Martinez gibi bir koçun elinde Hezonya'da kalırsa şayet iki ana atıcı olarak önemli işler başarabilirler. Yine orada Facundo Campazzo gibi bir top yönlendirici var hakikaten. Tavares'in de sağlıklı olduğu denklemde yine rekabetçi bir takım olacaktır Real Madrid. Bakalım hamleler gelmeye devam ediyor. Oradan ayrılması muhtemel oyuncuları da merak içerisinde bekliyoruz. Bir mesaj varmış bakalım. Sevgili Burak, kolay gelsin. Beşiktaş Basket'te transfer tamamlandı mı? İsim sponsorluğunda durum nedir demiş Aydın Aygün. Transfer tamamlanmadı. Hem uzun hem de oyun kurucu rotasyonunda birer hamle daha bekliyorum. Dediğim gibi son çektiğim videoda bundan da bahsetmiştim. Öte yandan isim sponsorluğu konusunda halen görüşmeler var. Somut isimler ortaya çıkmış değil. O yüzden burada net bir şey söylemek zor. Spekülasyon da yaratmak istemem takdir edersiniz ki. Şu an için net bir gelişme yok. Beşiktaş Basketbol isim sponsorluğu konusunda zannediyorum herhalde Ağustos ayı içerisinde açıklanacaktır diye düşünmekteyim. WhatsApp hattımızı bir paylaşayım mesaj atmak isteyenler için. Bekliyoruz mesajlarınızı, biraz sohbet edelim artık sezonun bittiği, transferlerin de büyük ölçüde tamamlandığı bu dönemde sohbet etmek için güzel bir fırsatımız var. 0538-052-1487 tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Süremiz yettiğince burada sizlerden gelen bütün mesajları da değerlendirmeye özen gösteriyoruz. Sizin fikirleriniz, düşünceleriniz, yorumlarınız bizim için kıymetli. Bir yandan yayının duyurusunu atalım. Sosyal medyadan görüp gelecekler için. WhatsApp hattımızı da oraya da ekleyelim. Yanlışlıkla kendi numaramı yazdım, evet. Yine burada az daha kişisel verilerimizi ifşa ediyorduk. Nahoş şeyler doğurabilecek bir şey yapıyorduk ama neyse ki son anda fark ettik. Evet, devam edelim. Bir mesajımız daha var. WhatsApp hattımızı bir kez daha paylaşayım. Hadi 0538-052-1487. Ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş, öneri ya da sohbet yönelik mesajlarınızı bekliyoruz. Süremiz yettiğince bütün mesajlara bakacağız. Burak kardeşim, iyi yayınlar. Türkiye Basketbol Süper Ligi özelinde gelenler gidenler yapabilir misin kardeşim? Bir de bu NBA Europe projesinde Galatasaray'ın adı geçiyor. Bilgin var mı? Reklam için vaktimiz var mı? Onu bir kontrol edeyim. Bu biraz daha uzun bir konu ama galiba şu an biraz vaktimiz var. Evet, Galatasaray'dan başlayalım. Öbürü biraz daha uzun bir konu başlığı. Değerlendireceğiz. Galatasaray'ın NBA Europe projesinde, yani 2027-2028 sezonunda başlaması beklenen NBA Europe projesinde başta gelen katılımcı takımlardan biri olması bekleniyor. Bu anlamda Galatasaray cephesi ile NBA cephesi arasında yapılan bir takım mutabakatlar da var. Lakin şöyle bir durum söz konusu. NBA Europe projesine, işte EuroLeague'den kapmaya çalıştıkları takımlar var daha lisanslı. Hepsi sözleşme uzattı. Öte yandan yine futbol takımlarına gittiler. Manchester United, Manchester City, Paris Saint Germain gibi basketbol takımı kurmaları için böyle farklı bir marka kimliğiyle yola çıkmak adına. Orada da futbol takımlarından karşılık bulamadılar. Hiçbiri yanaşmadı. Şu an bence darboğaz. Hani yeni kurulacak bazı takımlar, Avrupa'nın belki B segment, C segment bazı takımlar orada olacak ama açıkça söylemek gerekirse çok heyecan verici bir organizasyon olacakmış gibi gözükmüyor. Onu da söyleyeyim. Diğeri, Basketbol Süper Ligi'nde takımları tek tek değerlendirelim. Reklamdan sonra yapalım onu. Sıkışmasın. İyi programlar. Erzurumspor'dan bahseder misiniz? Sıddık Yıldız ben demiş. Hadi çok kısa değinelim. Geçen sene yaptıklarına çok saygı duyuyorum öncelikle Erzurumspor'un. Yani şampiyon olarak, İzmir Balçova'dan yazmış bu arada Sıddık Yıldız. Şampiyon olarak birincilikten Süper Lig'e çıkmayı başardılar. Keyifli de bir futbol vardı orada. Eren Tozlu gerçekten yaşına rağmen müthiş bir sezon geçirdi. Şimdiye kadar transferlerine vesaire baktığımız zaman Erzurumspor'un yani Süper Lig'de ilk hedef bence kalıcı olmak olması gerekiyor. Burada hani Avrupa'ydı vesairedi, bunlar tabii ki ilerleyen dönemde konuşulabilir ama şu an için erken, biraz daha kalıcı olmak odağında olacağını düşünüyorum. Erzurumspor'un da transferlerde tamamlamadı. Biraz daha bekleyip görmek lazım. Bu arada Gökbörü isimli bir forma çıkarttı Erzurumspor. Gök mavi. Hakikaten çok iyi forma. Yani İstanbul'da kolay bulabilecek olsaydım şayet alacağım formalardan biri olurdu. Erzurumspor bu anlamda da hem iletişimini hem sportif anlamda başarılı bir sezon geçiriyor. Gerçekten takdir ettiğim kulüplerden biri. Ümit ediyorum Süper Lig'de de uzun soluklu bir maceralar olur diyelim.

0: kısa bir reklam aramız varmış. WhatsApp hattımızı hatırlatıp oraya doğru yolumuzu alalım. 0538 052 1487 0538 052 1487 diyelim. Biraz gidelim sonra geri dönelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Hazırsak kaldığımız yerden devam edelim. Bir dinleyicimizin, Faruk Bey'in sorusunu değerlendireceğim. Basketbol Süper Ligi'nde şöyle yapalım. Bütün takımların transferlerinden ziyade şu şekilde onu revize edebiliriz. Transferleriyle dikkat çeken takımlar yapalım. Çünkü bütün takımları tek tek değerlendirirsek 16 takım bir sonraki saate sarkmamız gerekir. Belki bir sonraki saate. O yüzden orada farklı bir biraz seyreltip bunu yapalım. O arada birkaç mesaj alıp mı devam etsem? Evet, mesajları da çok geciktirmemek adına bunu değerlendir. Ya da bakalım ya, hemen bakalım. Şimdi transferlerini beğendiğim takımlar: Bahçeşehir Koleji 1, Fenerbahçe Beko 2. Telekom'un başarılı transferler yaptığını düşünüyorum. Beşiktaş'ın çok tatmin olmadım açıkça söylemek gerekirse. Bence Trabzonspor başarılı transferler yaptı ama Marcus Fee'de arayacakları kanısındayım. Öte yandan Esenler Erokspor'un yine iyi transferler yaptığını düşünüyorum. Burada başka transferlerini beğendiğim, Çayırova Belediyesi'nin transferlerini yine beğendiğimi söyleyebilirim. Böyle dikkatimi çeken takımlar bu şekilde. Başka yine bakıyorum hangi takımlardan bahsedebiliriz diye burada atladığımız. Galatasaray'ın transferleri Metu hariç, ki sağlıklıysa şayet, beni tatmin etmedi. Yani Dechampier fena bir oyuncu değil biliyoruz. Nikolić fena bir oyuncu değil biliyoruz ama işte Dechampier'in geçen seneden gelen bir sakatlık problemi var. Nikolić sizi ne kadar öteye götürür, bu biraz soru işareti barındırıyor falan derken, soru işareti. Tofaş'ın transferlerini henüz çok yeterli bulduğumu söyleyemeyeceğim. Diğer takımlarda transferde henüz çok ivme alamadı. Çayırova'nın da transferlerini beğendiğimi ekleyeyim buraya. Başka bakıyorum, Anadolu Efes'in bazı transferlerini beğendim. İşte Mike James, Matthew Strazel gibi transferleri, ama totalde orada da hala mesela geçen senenin üzerine forvet olmaması. Yani Santius'ta üstü Cordinha geçen sene bu kadar eleştirilmişken soru işareti. Uzun rotasyonu Bruno Fernando, Kai Jones döndükten sonra Papayanis bence yetersiz Euroleague için. Bu şekilde değerlendireyim. Hızlı bir özet geçmiş olalım. Sıddık Bey teşekkür etmiş, dinledim demiş. Ben teşekkür ederim. Arada böyle Anadolu takımlarını konuşmak da keyifli. Çayırova'dan Cihan Bey yazmış. Selamlar, sevgiler kendisine. Yalova geçen sene TBL'den çekilmişti. Ligin önemli takımlarından Haremspor bu sene Yalova'dan devam etme kararı aldı ve Yalova Haremspor Lig'de boy gösterecek. Genel menajer olarak göreve getirilen Muhammed Canbaz'a da başarılar diliyorum. Yalova'dan Harun Bey memnundur herhalde. Harun Bey, mesaj size geldi. Buradan cevap hakkı doğdu. Sizin adınıza konuşmayı bekliyoruz yanıtınızı. Yani basketbolda, TBL'de, TBL2'de finansal olarak sürdürülebilirlik çok zor. Burada kulüplerin çok, mikrofonu şöyle kafamla iteyim, müşkül durumda kaldığını sık sık görüyoruz. Ümit ediyorum iki taraf için de hayırlı olur. Buradan Yalova'dan Harun Bey'e de seslenelim. Cevap hakkı doğdu. Cihan Bey'in size bir mesajı var. Bekliyoruz. Burak kardeşim, Fenerbahçe'de kadro enteresan oldu. Yeni transferler var. Hepsini Euroleague'den tanıyoruz. Fenerbahçe'de nasıl olurlar? Özellikle de Larkin'e bir parantez açar mısın genel olarak? Fenerbahçe kadrosu nasıl oldu sence? Konya'dan Selçuk Bey, iyi yayınlar. Selamlar sevgiler Selçuk Bey'e. Bu arada profil fotoğrafınızda da çocuğunuzla zannediyorum bir fotoğrafınız var. Allah bağışlasın. Çocuklara karşı, daha benim de küçük bir kardeşim olduğu için bir zaafım var. Görünce hemen dikkatimi çekiyor. Larkin özelinde şunu söyleyebilirim. Anadolu Efes'tekinden daha iyi olacaktır. Şimdi Anadolu Efes'te çok eleştirdim ben. Ondan sonra şey çıkmasın diye baştan peşinden söylüyorum. Hani çifte standart, oraya farklı konuşuyorsun, buraya farklı konuşuyorsun gibi durumlar oluşmaması adına peşinden söyleyeyim. Daha iyi olacaktır. Sebep şu: Anadolu Efes başarılı olmak için, belli bir taban seviyesini korumak için Larkin'e çok fazla ihtiyaç duyuyordu. Fenerbahçe Larkin'e bu anlamda ihtiyaç duymayacak. Fenerbahçe zaten taban seviyesi yüksek bir takım. Tavan belirleyecek kırılma anlarında, kırılım maçlarında, playoff maçlarında, Final Four'da ya da kafa kafaya giden maçların son bölümünde Fenerbahçe Larkin'e ihtiyaç duyacak. Yani bir Anadolu Efes kadar ciddi bağlılık durumu ya da ihtiyaç durumu yok. Bu Shane Larkin'e bence ciddi bir konfor alanı sağlayacaktır. Ki Anadolu Efes'te geçtiğimiz dün açıklamasında okudum, Shane Larkin'in burada da şey var. Anadolu Efes'te son yıllarda sürekli koç değişimleri, işte kurulamayan sistem vesaire, başarıya da bir açlığı oluşmuş Shane Larkin'in aslında memnuniyetsizliğinin gerekçelerinden biri de bu olarak gözüküyor. Fenerbahçe'de kazanmak için geldiğini açıkça beyan etti. Gerekiyorsa Büyükçekmece maçında da bir pazar günü oynarım diye bir Sarına Seskeviç'ü arasında geçen bir diyaloğu paylaştı. Bu başlı başına zaten oyuncunun kendi motivasyonunu açıklıyor. Fenerbahçe'nin onu kullanım biçimi dediğim gibi daha az yıpratıcı olacaktır. Bu sebeplerden başarılı olacağını düşünüyorum. Kadro genelinde Fenerbahçe çok yönlü ve geçtiğimiz 2,5 yıla nazaran Saras dönemine işaret ederek söylüyorum. Daha derin bir kadro kurdu. Yaş ortalaması biraz soru işareti. Bence ciddi soru işareti attı ama burada bu kadronun derinliği, doğru rotasyon yapılırsa bir şekilde sakatlıklardan da takım muhafaza edilebilirse başarılı olur diye düşünüyorum. Şu an aktif en büyük 3 şampiyonluk adayından biri Olympiakos ve Panathinaikos'la birlikte. Burada son şampiyon Panathinaikos'un çeyrek adım, belki yarım adım açık konuşalım önde olduğunu da düşünüyorum. Bunu da açık yüreklikle çok lafı dolandırmadan söyleyeyim. Merhaba, İzmir'den İsa, iyi yayınlar. Futbol ile ilgili yazıyorum. Ben büyük takımlarımızın gerek Türkiye 1. liginde özellikle yabancı liglerde bir pilot takım almaları gerektiğini düşünüyorum. Hem altyapıdan çıkan oyuncuları hem aldıkları genç oyuncuları yetiştirmeleri için. Aksi halde büyük takımlarımız bu paraları ödeyerek devamlılık elde edemeyecek. Ya güzel bir yorum. Burada mesela çok güzel bir örnek var. Manchester City'nin altında Lommel diye bir takım vardı mesela. İşte yine Girona bazı oyuncular. Philip Coutinho falan mesela şu an Dortmund'da oynayan Girona'ya kiralanmıştı City gruptan. Lommel var bir tık daha alt segment. Chelsea'nin Strasbourg var mesela. Barcelona'nın Barcelona B, Barcelona C takımları var. Real Madrid de aynı şekilde. Yani o yüzden bir pilot takım şart. Burada A takımda süre bulamayan oyuncuları. Şimdi sen tutup atıyorum Beşiktaş'ta 20 yaşında bir futbolcuya gittin Keçiören Gücü'ne verdin. Tamam, olabilir bu arada gelişim için forma giymesi ama forma garantisi alamıyorsun. Ama kendi gönderdiğin pilot takımında oyuncu oynayacak. Zaten o da senin çıkarlarını gözetecek. O yüzden İstanbul takımlarının, Trabzonspor'un zaten 1461 var. Şu an hangi ligdeler, ne konumdalar bilmiyorum. Onlar da biraz rekabetçilikten uzak kaldılar ama bir pilot takımı olması, mümkünse Avrupa'da olması. Çünkü oyuncuların burada şey var. Hani kendimden de yola çıkıyorum. Ailenle dip dibesin, belli bir konfor alanın var. O konfor alanından çıkması da faydalı olabilir diye düşünüyorum. Bu bence mantıklı bir öneri. Bunu burada dillendirmek de güzel oldu. Burak abi 10 elinde 10 marifet demiş. Taner Kaya. Yani estağfurullah diyelim. İşimizi yapıyoruz sadece. Yani keyif aldıktan sonra burada mesela işte programı dinleyen basketbol için yazanların da hepsi futbol en az benim kadar takip ediyor ya. Burada benim tek farkım işte bir şekilde çıkıp konuşma fırsatı buluyoruz. Yoksa çok da bir numaram olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Devam edelim. Teşekkür ederim bu arada şaka bir yana güzel mesajınız için. Burak Bey, Bayern Münih Başkanı Heiner NBA Avrupa Ligi'ne mesaj yolladı. Bayern Münih'siz iddialı ve rekabetçi bir lig kurulamayacağını, seyirci kapasitelerinin ne kadar büyük olduğunu ifade etti. Biraz NBA Avrupa Ligi'ne niyetleri var gibi geldi bana. Senin yorumun nedir? Açık bir şey söyleyeyim. Yani orada onlar da tabii kendi çıkarlarını gözetiyordur ki Bayern Münih A lisanslı bir takım bildiğim kadarıyla ve uzattılar sözleşmeyi de ama ya Bayern Münih'in Euroleague'den ayrılması büyük bir kayıp olur mu emin değilim ya. Ya burada Alman basketbolunda keyifli takımlar var. Alba işte bu sene şampiyon olmuş. Basketbol şampiyonlar yine gitti ama hani Almanya Ligi'nden bir takım gelsin de Euroleague'de çok fark yaratsın diyebileceğimiz bir takım yok. Hani Almanya Ligi'nde takip ettiğim için söylüyorum. Kendileri kaybeder. Hani NBA Avrupa'da belki biraz iddialı olurlar. Siklet farkı daha çok ortaya çıkacaktır Euroleague'e nazaran ama ya Bayern Münih'in gitmesiyle NBA Avrupa'nın Euroleague'i sollaması çok mümkün değil. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Güzel insan, basketbol dışında Kadınlar Milletler Ligi'nde takımımız yarı finale kaldı. Bir sürpriz olma size. Ben Türkiye-İtalya finali bekliyorum. Sence şu an, düzeltiyorum, bence kadınlarda dünyanın en iyi iki milli takımı olan İtalya ve Türkiye finali olursa tarihimizde ikinci kez Milletler Ligi şampiyonluğu gelir mi? Biz Çin'le oynayacağız cumartesi sabah 11'de bu arada. Esport, Esport Plus ve Radyo Spor'dan maçın akden takip edebilirsiniz. Buradan duyuruyu yapalım. Yarın 11'de. Öte yandan diğer eşleşmede de İtalya ve Brezilya. Aslında çok ekol iki ülke ki son olimpiyat finallerinde de karşı karşıya gelmişlerdi bildiğiniz gibi. Karşı karşıya gelecek. Yani Çin zor bir rakip, geçebileceğimizi düşünüyorum. İtalya'da, Brezilya'da zor rakipler. Burada çok ortada görüyorum ben finali çıktığımız takdirde. Yani İtalya gelir diye tahmin ediyorum. Orada Velasco yönetiminde Egonular, Orrolar gerçekten özel bir kadro var. Son yılların en başarılı takımı dünya voleybolunda. Onu da hani açık yüreklilikle söylemek lazım. Finali ortada görüyorum. Çıkacağımızı düşünüyorum. Finalde de herhalde Brezilya'da bir sürpriz yapabilir ama İtalya-Türkiye finali %50-50. Belki 51 İtalya bile diyebiliriz, bilmiyorum. İnşallah kupa ülkemize gelir filenin sultanlarıyla. Daha önce kazanmışlardı. Şu an Türk sporunun milli takım bazında en büyük gurur kaynağıdır. Hani basketbolda da Avrupa ikincisi olduk ama filenin sultanları bunu defaatle yaptı ve yapmaya devam ediyorlar. Bakın şimdi mesela Milletler Ligi'nde kürsüde olacakları kesin gibi gözüküyor. Öte yandan işte bu başarıların devamlılığı geliyor. Dünya şampiyonu oluyorsun, Avrupa şampiyonu oluyorsun. Daha önce aldığımız bir Milletler Ligi var. Yani hakikaten Türk sporunun milli takım bazında en büyük gurur kaynağıdır. Onu söyleyebilirim. Burak kardeşim, Manisa Turgutlu'dan selamlar. Kadınlar Basketbol Ligi'nde yıllardır Fenerbahçe'mizin inanılmaz bir başarısı var. Bundan hiç bahsetmiyoruz ve bu yıl Turgutlu Belediyespor ana lige çıktı. Bundan da bahsetmek isterim demiş. Öncelikle Turgutlu Belediyespor'a başarılar diliyorum. Ümit ediyorum sürdürülebilir bir yapı kurarlar. Burada rekabetçilikten önce sürdürmek önemli yani. Atıyorum asansör takımı olacağına ya da Mersin'in erkek baskette geçen sene yaptığı gibi playoff Avrupa yapıp üstünde küme düşmektense o ligde bir en azından birkaç yıl ayaklarını zemine sağlam basmak bence daha faydalı bir yol haritası olacaktır. Fenerbahçe kadın basketbol takımına bu sene Galatasaray biraz baş kaldıracak gibi. Orada EuroLeague MVP'si Dorca Yuas'la yollara devam kararı aldılar. Fenerbahçe'den Sevgi Uzun transferi geldi. İyi gözüküyorlar. Ama orada çok büyük bir başarı var. Koç değişikliği ne kadar hayırlı olur o bir soru işareti benim açımdan ama Fenerbahçe kadın basketbolda bir marka tıpkı erkek basketbolda olduğu gibi. Hani Rus takımları da gittikten sonra EuroLeague kadınlar dersine şampiyonun en büyük adayı olarak sahneye çıkıyordu. İki kere de şampiyonluk aldı. Buradan başarılarının daha nicesini devamını da dileyelim. Mutlu oluyoruz. Peki kardeşim, Larkin'le ilgili bir sorun var. Son dönemde Fenerbahçe milli takıma oyuncu göndermiyordu Ergin Ataman döneminde. Bu konuda son durum nedir? Larkin'de önemli bir devşirme. Bu konuda fikir ve yorumun nedir? Bu problem ortadan kalktı. Tarık gidiyor mesela. Onur Alp Bitim gidiyor. Ki Shane Larkin'in işte Fenerbahçe'ye transfer olması resmileşmeden Ergin Ataman Shane Fenerbahçe ile anlaştı diye de bahsetmişler. Böyle bir sorun olacağını zannetmiyorum. Hani iyi bir Larkin sezonu formda geçirirse, çok sakatlıkları temrin etmezse ve tabii Tarık Biberov için devşirme krizi artık nihayetinde çözülebilirse Malachi Flynn'in önündedir. Açık konuşayım. O yüzden iyi bir Larkin'in orada oynayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin milli takıma oyuncu göndermekle alakalı sıkıntısı güncelliğini korumuyor. Ki üzerine de yönetimler değişti biliyorsunuz iki defa. Yani işte Ali Koç döneminde olan bir hadiseden sonra. Ali Koç'tan kaynaklı değil bu arada. Dönem olarak, kronoloji olarak söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Orada Ergin Hoca'nın bence yaptığı yanlış bir hareketten sonra olay biraz infiale kaydı ama bir sorun olacağını düşünmüyorum. Zaten yok hali hazırda. Larkin iyi oynadığı takdirde orada ciddi bir tercih olacaktır. Kendisi milli takım kariyerine devam etmek istediği takdirde tabii bu da var. Hani bu konuda da oyuncunun son durumunu, pozisyonunu bilmiyoruz. WhatsApp hattımızı paylaşayım. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87, ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Öte yandan isterseniz dinleyici hattımızı da açalım 30 reklamından sonra. Uygun mudur diye bir Batıkan abinin gözlerinin içine bakıyorum. Okey, onayı aldık. 0212-363-34-34 müdür? 0212-363-34-34 ne oldu? Doğru mu söylüyorum emin değilim ama arada check edeceğim, galiba doğru. İsteyenler arayabilir. 0212-363-34-34 ne olur? Radyospor dinleyici hattını arayarak programa bağlanabilirsiniz. Burada biraz hoşbeş etmiş oluruz. Öte yandan yine mesaj için WhatsApp kutusunu paylaşmıştım. Zannediyorum birazdan da bir reklamımız var. Bakıyorum başka mesajımız var mı? Birkaç tane daha mesajımız var. Onu da reklamdan sonraya mı bırakalım diye. Bakalım vaktimiz var mı? Reklamımız varmış, ona gidelim. Yarıda kesilmesin.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Mesajlarımız var, onlara bakalım. Telefon numarası galiba yanlışmış. Batıkan abi 0434 müydü, 3434 müydü? 04. Tamam. Kurumsalı aratmışım yukarıdan galiba. Bilmiyorum artık kime ulaştınız ama kendisinden de burada özür dileyelim. 0212-363-0434. Tamam. Çok numara hani ezbere de söylemeye çalıştığım için bir orada bazen şey oluyor. Kurumsalı aramışsınız. Yani muhasebeye bağlanabilirsiniz istiyorsanız ya da insan kaynaklarına. 0212-363-0434. 0212-363-0434 ne oldu? Dinleyici hattını arayarak bizlere bağlanabilirsiniz. Diyelim. Devam edelim. Kardeşim kolay gelsin. Fenerbahçeli Serkan, telefon numarasını yanlış söyledim. Bilgin olsun, 0434 olacaktı. Sen 3434 dedin. İstersen yayında bir düzeltme. Evet, bunu ilk gördüğüm an fark ettim. Bir dinleyicimiz daha yazmış. Bekliyoruz o zaman madem. Telefon numarasını düzeltmiş bulunduk. 0212 363 04 34. Şu an bir hareketlik var rejide. Bir bayram havası hakim. Galiba biri bağlanacak. Bekliyoruz. Biraz da sohbet edelim. Mesajla doluyor. Vakti olanlar varsa da biraz hoş beş etmiş oluruz. Spor konuşuruz. Hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Burak Bey, günaydın. Nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Sağ olun. Mustafa Kemal ben bu arada.
0: Çok güzel bir isminiz varmış bu arada. Çok memnun oldum.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben merakımdan ilk defa arıyorum programınızda. Merakımdan bir şey soracağım.
0: Tabii.
2: Şimdi bilmiyorum, Avrupa'da özellikle bu işler nasıl oluyor? Atıyorum, Real Madrid'in futbol kulübüyle basketbol kulübü ayrı mı oluyor? İşleyiş nasıl oluyor? Şimdi futboldan atıyorum Beşiktaş, Fener, Galatasaray'ın futboldan bir geliri var. Ama bu amatör branşlar dediğimiz voleybol, handbol gibi yerlere bir aktarım oluyor ister istemez. Bu da bir ekstra bir külfet. İşte maliyet bilmem, ekstra bir külfet. Yani insanlar 20 milyar borcu var dediğinde kulübün direkt futbola odaklanıyorlar. Bunlar ayrılamıyor mu? Ayrılsa bile bizim takımlar bunu gurur mu yapıyor? Gücünden güç mü kaybederiz zannediyor? Nasıl oluyor bu işleyiş Avrupa'da? Bunu bana açıklarsanız teşekkür ederim. Yayında dinleyeceğim.
0: Çok teşekkür ederim. Şöyle açıklayayım. Avrupa'da durum bazı yerlerde farklı, bazı yerlerde aynı yine spor kulübü çatısında. Mesela Olympiakos, Panathinaikos, işte şimdi PAOK satıldı. Bu gibi kulüplerde şube olarak ayrılmıyor. Basketbol ve futbol kulüpleri farklı aslında. Sahipleri de farklı, yönetimleri de farklı, işte iktisadi tarafları da farklı. Atıyorum işte Olympiakos futbol takımının sahibi biliyorsunuz. İşte bu Nottingham Forest'ın da sahibi olan Yunan Mısır. Melez milyarder. Ama basketbol takımının sahibi Angelopoulos kardeşler. İşte Panathinaikos futboluyla Dimitris Yanakopoulos'un sahibi olduğu basketbol farklı. Şimdi PAOK'u başka biri aldı. Onlar farklı kurumlar. Sadece aynı kulübü temsil eden iki farklı kurum. Bazı yerlerde de işte Real Madrid'de, Barcelona'da, bu gibi yerlerde bildiğim kadarıyla da yine spor kulübü çatısı altında tek iktisadi tabloda bir şekilde işlem yapıyorlar. Ama ayrı ayrı olanlar var, spor kulübünden bağımsız, işte basketbol kulübü, işte Panathinaikos, Olympiakos, BC, BC dedikleri basketbol kulüp diye ayrılıyor. Yani farklı bir kulüp ki logolarında falan da bir nebze farklılık oluyor. Yani burada tek spor kulübü çatısı altında işler yürütülmeye çalışılıyor. Öyle olunca tabii bütçe aktarımı vesaire, ama orada hani zengin insanlar özellikle basketbolda, işte Yunanistan'da bahsettiğim gibi kulüpleri satın aldığı için, işte Milano'da, Olimpia Milano mesela, Milan ya da Inter takımıyla bir alakası yok. Yani Giorgio Armani'ye ait bir kulüptü Olimpia Milano. Bunlar tamamen farklı iktisadı olan zengin iş adamlarının, işte yine kendi ekosistemi olan, bilet geliri, forma satışı gibi farklı kulüpler. Yani burada şey durumu yok, hani bizdeki gibi spor kulübü durumu yok. Hani buna böyle bir çözüm üretilebilir ama ülkemizde basketbola yatırım yapmak isteyen ne kadar insan olur, ne kadar yatırım yapılır, bunu açıkçası emin olamıyorum. Böyle yanıtlandırmış olayım. Güzel bir soruydu bu arada. Teşekkür ederim Mustafa Kemal Bey'e, isminizden de. Gerçekten bu programa katılmanıza şeref duydum. Güzel bir isminiz varmış. Mustafa Kemal ismi ülkemizde bence en kutsal isimlerden biri. Telefon numaramızı bir daha hatırlatalım. Güzel bir konu başlığıyla Mustafa Kemal Bey gelmişti. Bakalım başka neler gelecek. 0212 363 04 34. Tekrar ediyorum. 0212 363 04 34. Ne olur Radyo Spor dinleyici hattımıza bağlanabilirsiniz. Hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk. Burak Alaca, ben Uğur Pekşen. Bu Mengen'den arıyorum sizi, Aşılar Diyarı'ndan.
0: Selamlar Uğur Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Önce şunu hatırlatayım, dün mesaj yazmıştım size. Aman sakın ha, tehlikeli aletlerini insanlar kurcalamasın. Biyotip merkezine bir şey diyorlardı ya. Atık maddeler bölümünü alsınlar, oradan gereğini yaparlar. İşte benim falanca aletim bozuldu, şu bozuldu. falan demesinler. Çok büyük tehlike atlattım. Kimyasal zehirlemeden ölebilirdim.
0: Olayı bir de yani. Dün burada olmayanlar için hani powerbank ile alakalı bir sıkıntı yaşamışsınız. Onu burada anlatabilirseniz en azından birinci ağızdan
3: şöyle ki,
0: aktarmış olalım.
3: Şöyle ki ben köy yerine oturduğum için Burak kardeşim 3 tane powerbank bulunduruyorum. Neden? İşte kış sert geçiyor. Elektrikler gidiyor. 10 gün gelmiyor falan. En azından 3 tane bulundum. Bir tanesi arıza yaptı. Devamlı yeniliyorum da. Yenilemeden önce bakayım ne oldu falan derken batarya çıktı. Bir de bataryayı öyle bağlamışlar ki sanki onların kafası benim kadar çalışmıyor. Ben çok uyanığım ya. Ben de tuttum onun içini açtım. Baktım meraktan. İnsanın başına ne gelirse meraktan gelirmiş ya. Meraklı açtım. Koku gelmeye başladı. Kafam artık sertemler gibi oldu. Sonra koku çoğalınca götürdüm dışarıya attım. İnternetten baktım. Zehirli lityum gazları bulunur deyince götürdüm çöpe attım 20 metre uzağa. Jandarmaya aradım. AFAD'a haber verdim. Kesinlikle insanlara yaklaştırmadım oraya tabi olunca. Çöpünüzü atmaya gitmeyin dedim. Bir de hastaneden geri geldiğimde 10 metre uzaktan çöp halen kokuyordu. Açık havada olduğu halde. Düşünün yani odanın içinde olsam zaten kediler ölmüştü, ben de ölmüştüm yani. Yani bir de ben kurtuldum, kedilerim falan ölse onun vicdanları nasıl yaşayacak?
0: Allah korusun, Allah korusun. Yani, peki çözüm olarak
3: kesinlikle buradan belirtelim Burak kardeşim. Aha. Kesinlikle şimdi insanların kafası 2 dakikalık konuşma için ağrıyor olabilir ama çok önemli mevzu. Çok önemli mevzu. Sakın ha bu radyo işte radyom bozuldu kurcalayma benzemiyor. Powerbanklarını kesinlikle kurcalamasınlar diyorum. Burak kardeşim spora gelelim.
0: Tabii.
3: Futbola. Şimdi Fenerbahçe için diyelim ki siz Beşiktaşlısınız ama Fenerbahçelisiniz diyelim, tamam mı? Gittiniz İspanya'dan işte İngiltere'den futbolcu bakacaksınız. Scout ekibisiniz. Fenerbahçe'ye dediniz ki işte bir tane 7 numara lazım. Kanat oyuncusu Oğuz Aydın kalitesinde. Bir de 10 numara olan atabileceğim İrfan Can, bir de 11 numara olan atabileceğim Cengiz Ünder kalitesinde bir adam lazım dediniz. Bunların için size kaç paraya verirler Burak kardeşim? Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın kalitesinde 3 futbolcu size kaç paraya verirler?
0: Bugünün form durumundan mı bahsediyoruz?
3: Bugün.
0: İsim olarak mı?
3: Formdan önemli değil. Form bugün olmaz, yarın olur. Kalite önemli.
0: Ya şöyle şimdi söyleyeyim. Oğuz Aydın gibi bir oyuncuyu eğer İngiltere'den, İspanya'dan almaya kalkarsan
3: 70.
0: O kadar değil de 12-13'e belki alırsanız diğer Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci. Buyurun.
3: O bonservis mi 12-13?
0: Evet.
3: Mümkün değil. İmkan ve ihtimali yok. 12-13'e Oğuz Aydın'ı vermezler.
0: Burada
3: Cengiz Ünder'de 40-45-50 Cengiz Ünder kalitesinde oyuncular.
0: Vallahi yani, ben pek katılamadım size. Yani Cengiz Ünder 40-45.
3: Katılmayın. Tamam. Şimdi katılmayın. Şöyle. Şimdi Gökhan veyahut da Odegaard formsuz diyelim, tamam mı? Gidin 12 milyon verecekler mi? Vermezler ki. Nasıl olsa bu oyuncu bir gün form tutacak diyecekler adam.
0: Burada
3: Haaland bugün bir 5-6 hafta formsuz olsa hemen Haaland'ı mı verecekler 45'e diye vermezler
0: peki, size şöyle bir şey söyleyeyim. İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder sadece 5-6 haftadır mı formsuz mesela? Burada 2-3 seneden bahsediyoruz ya zaten. 2-3 sene bu referans noktası değil midir?
3: Ama Cengiz çok genç.
0: Cengiz Ünder genç, çok da genç değil bence. Avrupa'da olsun. 20 yaşında Dünya Kupası finalinde oynuyorlar.
3: Şimdi tamam biliyorum, ben ona katılıyorum. Arsenal'de futbolcular siz hatırlar mısınız bilmiyorum da ben Arsenal'de Şampiyonlar Ligi'nde 4 tane 17 yaşında oyuncuyu sahada gördüm aynı anda.
0: Daha yakın dönemde de oldu bu. Nuvaneri,
3: Luis Kelly. Arsenal'de 4 tane 17 yaşında oyuncuyu sürdü sahaya oynattı. Şampiyonlar Ligi maçında oynattı.
0: İşte.
3: Bizde Türkiye'de çok genç yalnız Cengiz Ünder. Türkiye'de Cengiz Ünder, Melih Demiral, Türkiye'de Orkun Kökçü çok genç, onu söyleyeyim.
0: Orkun Kökçü zaten 25 yaşında, o genel olarak genç tamam, de.
3: Ama Avrupa'da genç değil işte 25-26 yaşında oyuncular.
0: Zaten Avrupa'dan geldi Orkun, şey değil ki hani bundan sonra şimdi, Avrupa'ya gidecek bir...
3: Şimdi Haaland Avrupa'da genç değil mesela. 26 yaşında genç değil Haaland ama bizde genç.
0: Yani Haaland zaten orada şöyle bir şey var ama Haaland bugün keşfedilmedi ki zaten 6 yıldır Haaland evet. Dortmund, Manchester City'de yani Haaland zaten keşfedildi artık, o yeni bir oyuncu değil ki.
3: Şimdi Burak kardeşim şu tehlike şurada, şimdi 3 yıl önce aynısını Beşiktaş için konuşuyorlardı. Diyorlardı ki Beşiktaş'ın çok kötü bir kadrosu var. Ben Beşiktaş'ın bir arkadaşa dedim ki sen dedim Beşiktaş yöneticisin, git dedim şu 3 futbolcuyu bana Gezal, Abubakar, bir tane daha vardı abi neydi o ya unuttum.
0: Rozier.
3: Weghorst'u galiba. Bu 3 futbolcuyu bana almak istesen kaç parası abi yüzün altına vermezler dedi. Yüzün altına vermezseydim nasıl Beşiktaş'ın kadrosu çok kötü. Şimdi bu üçünü almaya kalksam senin hesabına göre 50-60 milyon diyor değil mi?
0: Bir şey söyleyeceğim. Şu an Fenerbahçe'nin kadrosunun kötü olduğunu kim söyledi ki? Hani anladığım kadarıyla.
3: Hayır bu üç futbolcunun elden çıkarılması gerektiğini söylüyorlar. Yayınlara bağlanıyorlar. Ya çıkarmak kolay. Nasıl alacaksın Türk statüsünde 3 oyuncuyu? Bunlar Türk statüsünde bir de kardeşim. Caner Burak kardeşim yani. Şimdi Türk statüsünde 3 tane Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın kalitesinde oyuncuyu Fenerbahçe'ye getirmeye kalk. 10+4 kuralını uygulamak için. Mümkün değil yani. Çok pahalı yapmadılar bence yani. Vermezler 12-13 hede falan da.
0: Yani bakın.
3: Yani 12-13 milyona Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci falan varsa hemen alsın takımlar.
0: Bu arada başka birkaç dinleyicimiz daha şu an bekliyor. Size tamam. Teşekkür etmeyi.
3: Peki kapatmadan söyleyeyim. Trabzonspor'un eski başkanı Larkin nasıl söylemişti. Eğer 20-25 milyona kaleci Uğurcan'la yanında birisi daha vardı. Onlar ikisi daha varsa hemen alsınlar dedi. Adamın dediği çıktı. Aradan 4 sene geçti. Uğurcan Çakır'a 30 milyon verdiler.
0: Yani bu
3: kolay yani.
0: Uğurcan Çakır ederim. Görüşmek üzere. Futbol adı girmiş olduk. Hattımızda bir dinleyicimiz daha varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
4: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Hararetli bir tartışmanın ardından çok sakin bir ses tonuyla giriş yaptınız. Benim de birden nabzım düştü açıkçası. İsminizi rica edebilir miyim?
4: İsmim Mert Yazıcı. İzmit'ten arıyorum ben sizi.
0: Merhabalar Mert Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Ben zaten o dinleyicinin üstüne bir arayayım dedim. Hem biraz da cevap verme babında da
0: tabii.
4: Birkaç tane yorum yapayım. Yani ilk olarak ben basketbol hakkında bir iki soru sormak istiyorum.
0: Tabii.
4: Şimdi Fenerbahçe'nin geçen 1-2 hafta içerisinde çok yoğun bir transfer dönemi vardı. Şu an süreçte bir durma mı yaşandı? Ya çünkü bayramdan sonra mesela çok fazla basketbolcunun ismi gündeme gelmişti. Onların bir kısmını anlaşıldı mı anlaşılmadı mı? Şimdi tam emin olamadık. Mesela Shane Larkin yaklaşık bir ay önce mesela hani açıklanmıştı. Resmi açıklamamı yakın zamanda geldi. Şu an mesela Fenerbahçe'nin transfer dönemindeki hani adı geçen oyuncuların mesela süreci nedir acaba? Mesela veya Beşiktaş'ta da aynı şekilde yani bu transferlerle ilgili durum nedir? İlk olarak size onu sormak istiyorum. Daha sonrasında da şimdi normalde basketbol programında futbolla ilgili birkaç söylemek çok doğru olmaz ama
0: hani
4: eğer izniniz olsa bir de futbolla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum.
0: Tabii.
4: Şimdi ilk olarak ben bir önceki dinleyiciye bir cevap babında bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Cengiz genç diyor. Cengiz,
0: 29 yaşında kendisi bu arada.
4: 29 yaşında ya şöyle söyleyeyim. Ülkemizde zaten birçok algı artık şaştı. Eskiden insanlar 18-19 yaşında evlenip o yaşlarda 8-10 yaşında çocukları oluyordu. Hani Cengiz genç falan değil ya. Cengiz çok yazık ya. Gerçekten kafası futbolu bitirmiş. Hani görüyorum ben çok üzülüyorum. Çünkü 2018'inde falan Roma ile Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları ortadaydı. Bitmiş Cengiz ya. Gerçekten yani Beşiktaş'ta da böyle bir nasıl diyeyim tabiri caizse bir fragman sanki ama bitmiş yani. Cengiz artık futbola küsmüş. Yani Cengiz'den Fenerbahçe'nin bir beklentisi bence olmaması gerekiyor. Aynı şekilde mesela İrfan'a çok üzülüyorum ben. Çok yetenekli bir futbolcu ama o da yani mesela birinin demesi gerekiyor ki İrfan'cığım kardeşim sen yani 8 numarasın, 10 numarasın ya sen niye kanatta oynuyorsun demesi lazım. Aynı şekilde Osterwolde ya sen sol beksin. Hani oynayamıyorsun stoperde yani niye sol bek oynuyorsun? Israr ediyorlar. Yani çok saçma bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bunun yanında bunu dinliyorum ben.
0: Bu arada Uğur Bey'in yani Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci savunurken Ödegaard ve Gökereş örneklerini vermesi de beni şaşkınlıklar içerisinde sürükledi. Onda bir altını çizmek isterim.
4: Mesela Oğuz'la ilgili şöyle bir durum var. Oğuz ilk Mourinho'nun geldiği sene çok iyiydi. Ama sonra geçen sene bilmiyorum sanki böyle nasıl diyeyim. Ya pili bitti gibi oldu Oğuz'un. Ya Oğuz'un mesela o durumda olması çok kötü. Oğuz bence skor nasıl diyeyim özelliği o anda futbolu. Aynı şekilde mesela Mert Hakan da Sivas'ta çok iyiydi. Fenerbahçe'ye geldi o da bitti. Ya Fenerbahçe'de bilmiyorum bir olumsuz bir enerji var. O takımları takıma gelen oyuncuları yine bir bitiriyor. Ya ben işte transferle ilgili İsmail Kartal işte Fred kalsın. İşte o kalsın, bu kalsın. Çok gerçekçi gelmiyor bana. Hani matematik olarak Fenerbahçe'nin şu anda 10 tane yabancı futbolcu oynatması gerekiyor. Sayabilir miyim 10 tane futbolcu kafamdaki?
0: Tabii.
4: Hani Ederson, Skriniar, Ake, Kante, Gündüzi, Etibeş, Asensio, Talisca, Mason Greenwood, Vedat Muriçi ve 2 tane futbolcu gelmesi gerekiyor. Zaten bunlarla 11 ediyor ve 10 ediyor herhalde. 10 veya 11 ediyor. Hani Fred nasıl oynayacak? Temedo nasıl oynayacak? Osterwolde nasıl oynayacak? Yani matematik yalan söylemez. Bu bir gerçek yani. O yüzden öyle saçma sapan açıklamalar da yapmamaları gerekiyor teknik direktörlerin. Yani bunu söylemek istiyorum. Dün akşam Beşiktaş'ın maçını seyrettim. Olaytan'ın kaçırdığı goller falan. Yani bilmiyorum çok biz ülke olarak aslında vasata çok alıştık. Yani Olaytan olsun. Şimdi vasat futbolcuları çok böyle büyük futbolcumuş gibi yani gözler önünde seriyoruz ne yazık ki. Taraftarların da büyük bir hatası var. Hani aynı şekilde mesela hani Galatasaray'da da mesela işte dediğim Torreira ben çok beğeniyordum bu arada. Aha. Ama ilk geldiği senelerde çok vasat bir oyun sergiliyordu. Skor katkısı yapmıyordu. Vasat derken onu kastetmek istiyorum. Yani işte Beşiktaş'ta da mesela iki gol atıyor futbolcu çok göklere çıkartılıyor. Ya biz gerçekten birçok açıdan satmış bir toplum olduk ne yazık ki. Zaten bu da futbolda hani Edirne'ye geçtiğimizde zaten her şeyi göz önünde seriyoruz. Umarım düzelir diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir de bu Başakşehir'in mesela Inter-Türk'ü maçını seyrettim.
0: Aha.
4: Yani kadroya bakıyorum Başakşehir hani isim olarak Inter-Türk'ün kat be kat üstünde bir takım. Ve 1-1 zar zor berabere kalıyor. Yani bizim bu ülkemizdeki bu arada Nuri Şahin teknik direktörü. Yani Borussia Dortmund, Real Madrid gibi dev takımlarda çalışmış. Yani vizyonlu bir isim olması lazım. Yani ne yazık ki Türkiye'ye kim gelirse biz onu kendimize benzetiyoruz. Yani yok Avrupa gereksiz. Yani biz Avrupa'da vasat bir takım, vasat altı bir takımı bile yenemiyoruz. Yani niye böyle bir durumdayız bilemiyorum. Aslında biz yabancı sınırıyla falan uğraşacağımızda hani bir sistem getirsek. Bu sistem de şu olsun. Yabancı serbest bırakırsın. Ya bir rekabet ortamı oluşsun. Yani bu şekilde hem futbolcularınız gelirsin hem de daha iyi bir noktaya evlerim diye düşünüyorum. Bu arada bir de şunu sormak istiyorum. Bu Vedat Muriçi'nin Türk kimliği var.
0: Aha.
4: Türk pasaportu var. Tamam bir kural olabilir bir şey demiyorum da. Sonuçta ama bu adam Türk yani. Bu Türkiye sınırları içerisinde Türk olarak geçiyor. Niye bir yabancı sınırı var? Yani buna bu kişi yabancı sınır uygulanıyor.
0: Yani
4: çok saçma olduğunu düşünüyorum. Adamın kimliği var sonuçta.
0: Vedat Muriç'ten de öte şunu söyleyeyim. Bence yabancı sınırı uygulaması baştan aşağı saçmalık. Hani 10 artı 4 üzerinde değil. Genel yabancı sınırlamasının bu kadar katı çizilmesine gerek yok. Yani Türk oyuncular oynamak istiyorsa, oynatılması gerekiyorsa hak edip oynayabilirler. Yani yabancı oyunculardan daha da iyi olabilirler. Daha formda da olabilirler. Yani burada böyle bir dikteye gerek yok zaten.
4: Bir de eski futbolcular böyle çok nasıl diyeyim size... Yani eski böyle ahbap çavuş çizgi yok sınır olsun yok bilmem ya bu bir hazırcılıktır aslında. Yani şöyle söyleyeyim eskiden mesela meslek liselerinin hala var galiba direkt geçiş hakları vardı mesela üniversiteye. Öğrenciler çok ders çalışmazlardı. İşte nasıl olsa bizim bir geçiş hakkımız var diye ya bir hazırcılığa alış. Futbol da işte aynı şekilde. Yani niye Türk oynama zorunlu olsun ki ya bu bir sonuçta futbolcunun Türk'ü yabancısı pasaportu oynamaz. İyi futbolcuysa oynar kötü futbolcuysa oynamaz. Ve bir de biz gerçekten vasata çok alıştık. Mesela Fenerbahçe'den çok küçük bir örnek vereceğim. Eskiden sol bekte biz Ümit Odat'a tabircası çok sallıyorduk. Onun hakkını yemişiz. Adama çok küfür ediyorlardı yani. Sonra Roberto Carlos, Ederson, işte Andre Santos. Bunlar çok iyi futbolculardı. Ya sonra bir dönem hiç unutmuyorum. 2018-19'da falan. Ya Hasan Ali Kaldırım gerçekten çok vasat altı bir oyuncuydu. Şimdi sonuçta profesyonel futbolcu. Hakaret gibi olmasın ama. Yok işte Mbappe'yi çok iyi tuttu. Hasan Siyu falan. Ya gerçekten biz basıta çok alıştık ya. Bilmiyorum. Yani vizyonumuzu artık kaybettik diye düşünüyorum. Yani çok fazla lafı uzatmayayım ben. Çok teşekkür ederim tekrardan.
0: Estağfurullah. İyi günler dilerim.
4: Hoşçakalın. İyi günler dilerim.
0: Görüşmek üzere. Evet birbirinden çok farklı tonda iki tane sohbet gerçekleştirdik burada. Yani Mert Bey aşırı sakindi, Uğur Bey'le çok aynı sayfada buluşamadık. Şu an bir 5 dakika nabzı düşürelim. Yaklaşık 5 dakikamız var bir sakinleyelim. Evet Cihan Bey yazmış. Basketbol programında basketbol konuşun zaten gün boyu futbol konuşuluyor diye. Mesajı okudum bu arada. Yani telefonu kapatmayı bekledim. Cihan Bey de bu arada 6. Adam programının kıymetli takipçilerindendir. Yani uzun belki yıllardır bir yıl aşmıştır. Programımıza katılım sağlıyor. Kendisini kırmayalım. Affınıza da sığınıyorum. Yarın tekrardan sabah 10'da Onur Kıran'la buradayız. Uzun uzun tekrardan basketbol gündemini elden geçireceğiz. Ama basketbolda da çok bir hareketlik yok. Aktüele girelim. Yani biraz daha zamansız konuşalım bundan sonrası için. Harun Bey yazmış. Çok güzel program oldu. Çok keyif aldım diye. Size Cihan Bey'in bir mesajı vardı bu arada. Yalova Harem Spor. Yalova Spor. Kapanan Yalova Spor ve Harem Spor birleştirildi. Göreve de genel menajer olarak Muhammed Canbaz getirildi. Yalova'dan Harun Bey memnundur herhalde diye. Buradan Cihan Bey'in size bir mesajı vardı. Yine tekrardan hatırlatmış olayım. Harun Bey'e bakalım. Hocam selamlar. Beşiktaş'ın kadrosu Euroleague için yeterli mi? İbrahim Tugan ben. Ve iki hamle daha bekliyorum. Uzun ve oyun kurucu rotasyonunda belirttiğim gibi. Onlardan sonra konuşabiliriz. Şu an için çok yeterli olduğu düşüncesinde değilim. Sürpriz yapabilecek oyuncular var. Çıkış yapabilecek. İşte Datsun bunlardan biri. Novel bunlardan biri. Belki Jeffries bunlardan biri ama işte sürpriz niteliği taşıyor. Avrupa'da daha önce hiç oynamamış oyuncular oldukları için Euroleague düzeyinde öngörmek kolay değil. Bununla alakalı son transferleri ve bir iki tane de transfer önerisi, transfer haberiyle alakalı konuştuğum videolar şu an Burak Alaca YouTube kanalında. Oraya da destek olmanızı, abone olmanızı ve tabii videoyu izlerseniz beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bakalım. Bursaspor basketboldan haber var mı, iyice kuruduk demiş bir dinleyicimiz. Bakalım isminize. Murat Selek. Bursaspor'da Roger Grimao ile anladığım kadarıyla devam edecek ama sonrasında transferlerin gelmeye ard arda hızlı kısa sürede geleceğini düşünüyorum. Şu an için hani kulağıma gelen net bir şey yok. Spekülasyon da yaratmayayım. Koçla devam edecek. Transferlerin de kısa süre içerisinde gelmesini bekliyorum. Burada transferler netleştikten sonra programda Bursa Spor Başkanı sevgili Sezer Sezgin'i de burada konuk etmek isterim. Daha önce de defaatle konuk olmuştu. Kendisine de bizi dinliyorsa selamlar. Burak Bey merhaba. Euroleague maçlarına iddia tahminleri yapmayı düşünüyor musunuz? Ya da bu formatta bir program var mı? Ya sezon başladığında nasıl bir şey yaparız bilmiyorum ama şu an için hani böyle bir şey yok. Dediğim gibi böyle bir tasarrufum yok şu an özelinde. Sezon başladığında Ekim ayında tekrardan hani yoğun bir talep olursa sizlerden o masaya yatırım. Sizleri kıracak halimiz yok yani. Eğer takvimde uyuyorsa şayet yaparız. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Cengiz'in 70 milyon euro edeceğini söyledi yanlış anlamadıysam. O zaman o mantıkla Fenerbahçe Greenwood'u, Beşiktaş'ta Trossard'ı ucuz almışlar. Tebrik ederim iki takımı da, Mustafa Demirkaya. Yani o konuya daha girmeyeyim ya ama yani çok öyle bir dünya yok maalesef. Evet, onu diyecektim ben. Yalova'da sadece hayatımı idame ettiriyorum. Yalova Spor'la hiçbir alakam yok. Elhamdülillah Fenerbahçeliyim demiş Harun Bey. Buradan Cihan Bey'in kendisine yönettiğim mesaja binaen. Selamlar Boston'dan Serdar ben. Salah gelmiyorum. Nedir son durum? Bilginiz var mı? Ben şöyle bir toparlama çekeyim. Galiba 1-2 dakikamız var. Menajer kendisi Rami Abbas galiba biraz uyanık biri. Anladığım kadarıyla. Öncelikle Salah oldu bitti gelmek istiyor haberlerini bir şekilde basına saldırdı. Sonra fiyat arttırmaya başladı. Yani taraftarlara şunu söyleyeyim mi? Taraftarın üzerinde bir geldi geliyor algısı oluşturulup şu an yönetimi taraftar baskısı altında bırakıyor. Menajer tarafı böyle Beşiktaş'tan daha fazla para koparmaya çalışıyor. Yemezler. Bence burada taraftarın da farkında olması lazım. Şimdi şöyle de bakalım. Salah çok büyük bir isim, katılırım ama artık referans noktası Salah'a konulduğu için Beşiktaş yönetimi gidip bundan sonra yine iyi bir sağ kanat alacak. Atıyorum gidip mesela Pisa'dan sağ kanat oyuncusu almayacak. Artık standart orada belirlendi. O yüzden sıkmayın canınızı. Salah konusunda da bence çok fazla prim vermeyin kimseye. Burada menajerin kulüp üzerinde yarattığı bir algı oyunu var. Buradan para koparmaya çalışıyor benim anladığım kadarıyla. O yüzden bence prim vermeyin. Gelse çok iyi olacağına katılırım. Daha önce de konuştum. Yani burada tartışılacak bir şey yok. Gelmiyorsa da gelmesin. Beşiktaş'ın kimseye bir muhtaçlığı yok diye düşünüyorum. Bakalım. Ali Sülek az önceki işte İrfan Can Kahveci Cengiz Ünder konusuyla alakalı bir mesaj atmış. Bakalım. Karşıyaka'ya ilgili son olanlar kötü oldu. Ahmet Kandemir ile devam edilmeyecek. Ahmet Hoca bu arada anladığım kadarıyla kırgın. Yani ne şampiyonluk primini almamasına rağmen ne arayıp teklif yapmışlar ne de bir teşekkür etmişler. Burada bir kırgınlığı var. Bir daha aynı durumda beni aradıklarında bulamazlar ifadeleri vardı. Hakikaten ayıp edilmiş Ahmet Hoca'ya. Nenad Markovic isimler gibi isimler geçiyor Burak Bey. İyi yayınlar. Sanırım lig başlamadan çekilirsek şaşırmam. Şu an hiç hareket yok. Yani yeni bir yönetim geldi ama basketbol şubeye isim sponsoru bulunacak mı göreceğiz. Durumlar çok parlak gözükmüyor açıkça söylemek gerekirse diyelim. Süremizin de sonuna gelmişiz. Bugünlük 6. adamdan bu kadar. Yarın ve pazar günleri saatler 10-11 aralığında tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
5: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sunar.

0: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Spor Kazanı'na hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün saatler 15-17.30 aralığında sevgili Mehmet Sevinç'le birlikte futbol gündemini masaya yatıracağız. Hoş geldin abi.
1: Merhaba, hoş bulduk. Herkese iyi günler.
0: Kısa bir tatilden geldin. Nasıl hissediyorsun kendini?
1: Çok kısaydı ya. Tatil her zaman kısadır yani. Bir Tekirdağ'a kadar gittim geldim günübirlik. Çocukları gördüm. Çok rüzgar vardı ya. Çok rüzgar vardı. Dalga vardı. Biraz yosunluydu. Çok fazla kalamadım yani.
0: Serin sulara giremedin demek.
1: Yok, girdim ama çok hani yüzme zevki de yaratmadı bende.
0: Sağlık olsun.
1: Sağlık diyelim.
0: Bir daha gidersin. Hafta sonu var mı bari?
1: Yok, şu ana kadar genelde hep iyi günlere denk geldim de dün iyi bir gün olmadı ya maalesef. Hafta sonu gitmeyeceğim, yok. Haftaya perşembe bir daha belki giderim.
0: Ben de dün kendimi biraz şımarttım abi. Akşam soğuk suyla bir duş aldım. Çok iyiyim şu an, teşekkür ederim.
1: Soğuk su duşu güzeldir.
0: Tabii kendimi şımartmak istedim.
1: Tabii iyidir.
0: Evet, dün akşam Beşiktaş Midtjylland karşılaşmasıyla sezonu açtı. 1-0'lık bir galibiyetle turun ilk maçında bir şekilde avantajı elde etti siyah beyazlar. Çok iyi bir seyirci vardı, iyi de bir futbol vardı özellikle ilk yarıda, ne dersin?
1: İlk yarıda iyi futbol, ikinci yarıda bence daha hazırlık döneminde olmanın verdiği handikapla Beşiktaş düştü oyundan.
0: Yoruldu biraz.
1: Yoruldu, bunu da hani çok erken, yani tarihler erken. Çünkü 23 Temmuz daha takımların hazır olmadığı bir tarih. Çok erken tarihte oynamasına bağladım ben şahsen. Fizik olarak çok hazır değil Beşiktaş. İlk yarıda ama mümkün olduğunca tempolu bir Beşiktaş gördük. Kırmızı karta kadar rakip de ısırmaya çalıştı. Aslında yani rakip de savunma yapmaya gelmemiş. Bunu gördük.
0: Kırmızı kart net ama.
1: Evet yani kırmızı kart. Ya Türkiye'de şöyle de yorumlanabilir. Tam bir güç transferi yok diye de bilirler. Şu anda önümüzde de pozisyon televizyonda gösteriliyor. Hani kayıyor ya ayak. Bunu şöyle yorumlayanlar da var. Tam güç transferi yok.
0: Burada saplanıp kalması lazım değil mi? Kramon çivilerinin.
1: Yani evet. Böyle de yorumlayanlar var. Ama ya bence kırmızı kart olması lazım. Bir kere giriş zaten kırmızı kart. Yani öyle tabanla bam diye adamın kavalına dalıyorsun sen. Öyle bir topa girme yok. Ondan bir dakika önce başka bir pozisyon daha olmuştu hatırlarsın. Hemen hemen aynı yerde. O da bayağı bir sıkıntılı pozisyondu. Bir bileğe basma vardı orada da. Ama burada da yani ya bana kalırsa kırmızı pozisyon ama değil diyenleri de gördüm. Yani ayak kayıyor, güç transferi yok vesaire diyenleri de gördüm.
0: Çok tartışmaya açık değil bence.
1: Yani. Ama Beşiktaş'ın ilk yarıdaki oyunu iyi. Ya gole kadar şimdi 11'e 11 başka bir şey olabilirdi diye de düşündürttü ikinci yarıdaki o fiziksel düşüş bana. Çünkü rakip gerçekten fena bir takım değil. Hazır bir takım. Fizik olarak hazır. Ve de oynamaya gelmişler. Yani maç başladı. Gittili geldili bir oyun vardı ilk 15'te. Kırmızıya kadar.
0: Evet.
1: Yani adamlar da buraya gol atmaya gelmiş. En azından oynamaya gelmişlerdi. Yani bunu gördük. Neticesinde Beşiktaş tabii 10 kişi kalmayı iyi değerlendirdi. Muazzam bir Orkun Kökçü golü.
0: Müthiş bir kesme ya.
1: Mükemmel ayakçı. Yani Tanju Çolak, Nöşetel Samax.
0: 5-0'lık
1: maçtaki o kesme gibi bir kesme, nefis bir kesme. Orkun'dan devamında 2 de olabilirdi.
0: Olayitan'ın kaçırdığı pozisyonlar var.
1: Evet, Olayitan çok koştu, çok çalıştı ama kaçırdı da.
0: Bir tık heyecanla inip düştü sanki.
1: Evet yani aynı. Ya birkaç saniye arayla 2 tane çok net pozisyon Olayitan'ın kaçırdığı. 29. dakikada. Şöyle şimdi 3 takımımız maç yaptı. Üçü de turu geçti. Üçü de iç sahadaydı. Turu geçti. Skorunu alamadık üçünden de.
0: Üçü de diken üstü skorlarla

0: Evet yani üçü de hani tamam Fenerbahçe'nin geçeceğini düşünüyorum. Kalite farkı büyük. Ama Beşiktaş 1-0 sınırda bir skor bence yani
1: Zor skor.
0: Midland için sınırda bir skor. Çünkü rakip de dediğim gibi oynamaya çalışan bir takım. Onlar da mesela 44'te bir tane kontrada kaçırdılar.
1: Orada Muri'yi araya girdi.
0: Mourinho araya girdi. Yani oynamak isteyen ve kendi evinde de daha agresif olacak bir takım. Bir de sert bir takım. O yüzden yani ha 1-0'a rağmen hala ortada bir tur. İşte Başakşehir'i izledik. Zaten kazanamadı onlar. 1-1 bitti. Mücadele çok uğraştılar ama o da sıkıntılı bir skor. Fenerbahçe'de 1-0. Onlar da deplasmana gidecekler ama rakip zayıf diğer takımlarla kıyasladığımızda. Yine galip yani tura en yakın kim dersen Fenerbahçe
1: Fenerbahçe.
0: derim.
1: Orası net.
0: Evet yani aynı skoru aldı belki Beşiktaş'la ama Beşiktaş'ın ikiyi burada bulması hele hele rakip maçın 75 dakikasını uzak duraklamalarla 80-83 dakikasını falan 10 kişi oynadı.
1: Ve bu
0: Bunu
1: arada
0: daha iyi kullanman gerekiyordu iç sahada.
1: çok da kaçırdı Beşiktaş ama.
0: İşte kaçırdı evet. Ama sonuç olarak deplasmana 1-0'la gidiyorsun. Yani kaçırmana puan vermiyorlar.
1: Tabii.
0: Hani gidiş yoluna hocam puan yok yani futbolda öyle bir şey yok.
1: Burada bu arada şöyle bir şey söyleyeyim abi. Rakip ikinci yarıda beşliğe döndükten sonra biraz yorgunluk baş gösterince Beşiktaş kilit açamadı. Bu maçın ikinci yarısında mesela Trossard dar alan becerisiyle çok fark yaratabilirdi diye düşünüyorum.
0: Haftaya yetişeceğini düşünüyorum ben.
1: Bugün açıklamaları lazım kadroya. Yoksa
0: Evet.
1: 24 saat sonra tekrar açıkladıklarında
0: Tabii Dünya Kupası'ndan geldi nedir son durumu bilemiyorum ama Trossard'a iş düşer rövanş mücadelesinde. Yani bu takım öyle yabana atılacak bir takım değil. Daha önce seninle yaptığımız çarşamba günkü yayında da konuşmuştuk. Yani Midland sert bir takım. Takım oyunu oynayan bir ekip. Beşiktaş'ın işi kolay olmayacak Danimarka'da.
1: son Danimarka Ligi ikincisi ve Danimarka Kupası şampiyonu bu arada. Hazır geliyorlar yani.
0: Hazırlar fizik olarak. Beşiktaş'tan daha hazırlar.
1: Onlar da sezon bu hafta sonu açılıyor. Midtjylland'la maça çıkacak bu arada ve şu önemli, onlar sezon daha önce açtı. Fizik olarak daha hazır olmaları normal. Yani iyi bir fiziksel olarak tam hazır bir Beşiktaş'a karşı 11-10 bence Beşiktaş 2-3'ü bulabilirdi ama ikinci yarıda o enerji düşüşü biraz Beşiktaş'a el freni oldu sanki.
0: İşte arada bir haftalık süre var. O bir haftalık sürede belki biraz daha hani %5 daha gelişmiş bir Beşiktaş belki göreceğiz. Belki ekstra bir oyuncu daha sahaya girecek. Dediğim gibi Trossard belki
1: Çok iyi olur.
0: bilmiyoruz. Ama rakip de daha iç sahada oynamanın avantajını kullanmaya çalışacak bir rakip olacak. Ya kolay bir tur değil. Ben bir beraberlikle belki yine de turu alabileceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın ama yani dünkü galibiyet Beşiktaş turu geçti diyebileceğimiz bir galibiyet olmadı.
1: Bu arada ilk yarıdaki futbol için söyleyeyim. Rakip yarı sahaya yerleşen farkındaysan mesela topu kaptırdıktan sonra Beşiktaş topu ayağında patlayan oyuncu Piran havuzuna düşmüş gibi. Çok çabuk Önder Özen'in bahsettiği gibi.
0: Evet, GDA düşük olacak tabii.
1: Topu ön alanda geri aldı Beşiktaş. Dün ilk yarı izlediğimiz Beşiktaş'ı ben seneler sonra ilk kez böyle gördüm. Ön alanda baskılı, rakip yarı sahaya oyunu yıkan, sürekli olarak
0: Arayan.
1: topu çok ayağında tutmayan, tek paslarla oynayan bir Beşiktaş hakikaten seneler sonra gördüm.
0: Yani bunu İtalyano'nun futbolundan zaten biliyoruz. İtalya'da da yapmaya çalıştığı futbol buydu. Oynatmaya çalıştığı futbol buydu. Önder Özen'le muhtemelen sohbetlerinde de Önder Özen'in isteği bu şekildeydi ki o açıklamayı yaptı Önder Özen. Yani biz Türkiye Ligi'nde dominant bir oyun istiyoruz. Topu bir an önce kazanan, kaybettiği topu hemen 2-3 saniye içinde kazanan bir ekip istiyoruz. Bunu yaratabilir misin? Bunu bize verebilir misin? Denmiş. Italiano da ben bunu yapabilirim demiş demek ki. Ve bu açıklamanın ardından da o Önder Özen'in açıklaması geldi zaten. Yani Önder Özen hocanın oyununu biliyordu. O yüzden gitti. Paladino'yu da ben çok beğeniyorum. Mesela Paladino ismi de geçmişti.
1: Atalanta'nın eski koçu.
0: Evet. Paladino'nun da ismi geçmişti. Italiano'nun da ismi geçmişti. Paladino İtalya'da kalmayı tercih etti. Italiano tercih oldu. Paladino da olsa buna benzer bir oyun izleyecektik. Paladino'yu da çok beğeniyorum. Ama Italiano'nun zaten oyun kimliğinde var bu.
1: Reklamımız varmış. Ona gitmeden çok kısa da hatırlatalım. Biliyorsun Allegri fırsatı çıkmasa İtalyano Napoli'den anlaştığı için Bologna'dan ayrılmıştı. Hala kontratı da devam ediyordu bu arada.
0: Evet. Tabii
1: Yani.
0: ki. Tabii ki.
1: Bir reklamımız varmış abi. Sonrasında maçla ilgili detayları yine konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir araya gidelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, spor kazanında kısa bir reklam arasının ardından sizlerleyiz. Beşiktaş Midland ya da Midyolan maçından bahsediyorduk. Hangisi doğru telaffuzdur abi?
0: Hiç bilmiyorum. Bakmak lazım Forvolan. Bilmiyorum yani.
1: Beşiktaş'ın oyununu ilk yarı itibariyle beğendiğimi söyledik. Oyuncu oyuncu gitmek gerekirse mesela Çerni gereksiz eleştirildi bence. Dün sosyal medyada da çok gördüm. Ben beğendim Çerni'yi özellikle ilk yarıda.
0: Ya sen de bana reklam arasında söyledin Çerni beğenilmemiş diye. Ben de Allah Allah dedim. Yani benim de gözüme batan bir durum olmadı Çerni'de. Hatta maçta hani oyuncuların puanlarına da baktım. En yüksek puan alan 3. Beşiktaşlı Çerni mücadelede. 1 Orkun, 2 Calo, 3 Çerni. Ve Çerni'nin istatistiklerini söyleyeyim. Niye beğenilmedi? Dinleyicilerimiz ne diyecekler? Şimdi 4 şut atmış, gol beklentisi 0.17. 1 isabetli, 3 isabetsiz şut. Ceza sahası içinden 2 şut, dışından 2 şut. Rakip ceza sahasında 6 topla buluşma. 1 başarılı top sürme, 3 kilit pas, 0.20 asist beklentisi, ceza sahasına isabetli pas %67, 3. bölgede isabetli pas %78. İsabetli duvar pası 2'de 2, %80 pas isabeti. Niye beğenilmedi onu yani anlayan varsa bana anlatsın, ben beğendim.
1: Ben de çok beğendim.
0: Yani istatistikler de böyle. 2 top kapma, 2 çalım.
1: Göze batan bir şey de yok ki. Yani istatistikten bağımsız izlerken rahatsız oldu mu mesela?
0: Yok. Kazanılan ikili mücadele 7'de 3. Hadi dersin ki %50 değil.
1: Son 20 dakika yorulup oyundan düştü. Bunu sadece bir şey olarak ekleyebiliriz ama o takımın çoğunda da olan bir şeydi. Ben çok beğendim Lüçerni'yi.
0: İsabetli orta biraz düşük kalmış. 5'te 1 ama rakip 5'liye döndü. Zaten orta isabeti genelde bu %20'lerde %15'lerde falan kalan bir şey.
1: Yani çift santrfor oynamıyorsa ya da pivotun yoksa içeride böyle olacak
0: zaten. Yani zaten isabetli orta dediğin şey buralarda %15'ler %20'ler maksimum oluyor. Orada da bir sıkıntı yok. Niye beğenilmedi bilmiyorum. Yani ya sen söyleyince ben de şaşırdım zaten. Golün pasına da o vermedi mi?
1: Çok eleştiri gördüm. Baksana çok.
0: Orkun'u gören de Çerni değil mi
1: mesela? Evet, uzun da bir pas atıyor bu arada.
0: Evet. Orkun'un boşluğunu da gören Çerni. Yerden ayağa. Bilemedim ya, eleştirenler ne gördüler de eleştirdiler. Dediğim gibi en yüksek puan alan 3. Beşiktaşlı Orkun Calo 1-2, Çerni 3.
1: Ben beğendim.
0: Yok, istatistikler de yalan söylemiyor yani, yalan söylemez. İstatistikler de güzel.
1: Bu arada
0: anlamadım yani niye beğenilmediğini anlamadım.
1: Vallahi ben dediğim gibi orada genel sosyal medyada bir tepki gördüm, ben de anlamıyorum. Nasıl bir şey bekleniyor acaba?
0: Şöyle, oyuncu üzerinde bir negatif algı vardı geçtiğimiz sezon. Muhtemelen onun devamı. Bir de ya negatif etki şöyle, ya negatif yorum sosyal medyada yürüyor. Ben işte Orkun'a süper oynadı desem 3 beğeni alırım. Orkun ne kadar kötü oynadı be desem 300 falan bir etkileşim gelir. Şimdi etkileşim içinde millet kötülüyor bazen oyuncuları ve bunu destekleyenler de çok oluyor. Negatifi destekleyen, pozitifi destekleyenden her zaman daha fazladır sosyal medyada.
1: Çığ gibi büyüyor ondan
0: sonra. Evet, sonra bu büyüyor, evet aynen öyle. Bir kar topu gibi büyüyor.
1: Yani peki diğer isimlere bakalım. İlhan Fakılı'ya ne dersin mesela? Bir hani soru işaretiydi. Hazırlık maçlarında iyi gözüktü ama oradaki rakip düzeyi tabii soru işaretiydi. Dün hani ham hala bence oyun bilgisi olarak, tecrübe olarak eksik olduğu çok belli oluyor ama teknik kapasite olarak, beceri olarak benim mesela hoşuma gitti İlhan Fakılı'sına.
0: Yani devam etmek lazım oyuncuyu, bence şey yapmak lazım yani değerlendirmek lazım.
1: Dün hakikaten sol kenarda işte yön değiştirmesi olsun, dribling kabiliyeti olsun, hep garanti pasları oynadı mesela, çok şansını da zorlamadı, ben verimli gördüm.
0: Yani o da Emirhan'la aynı puan almış mesela, puanına bakıyorum. Çendi'den sonra Emirhan ve İlhan geliyor Beşiktaş'ta en yüksek puan alan oyuncular olarak.
1: Onu beğendim. Onun haricinde Salih Özcan. Bence oyunda olduğu süre zarfında iyi gözüktü. Mesela ona da değinebiliriz.
0: Ya Salih son 3 sezonda toplam 6 kere ilk 11 çıktı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yani oynama problemi yaşayan, istikrar problemi yaşayan, gittiği takımlarda da ilk 11'i zor gören bir oyuncu idi. Ama dün ilk 11 başladı ve orta sahada bence son derece verimli oynadı. Yani bana kalırsa ilk maç için. Tabii arkadaşlar şu ayrımı da yapalım. Bu maç Temmuz'da oynanıyor. Yani buna göre yorum yapıyoruz biz. Temmuz ayındaki performansınız nasıl olmalı? Temmuz ayında, Ekim'deki performansla Temmuz'daki performansı kıyaslamamanızı öneririm. Takım şu anda hem yükleme yapıyor hem taktik antrenman yapıyor. Kolay bir şey değil. Belki oyuncuları ikinci yarıda niye düştüklerini anlattık. Belki yani şu Salih Ekim ayında aynı futbolu oynasa belki de diyeceğiz ki yok yetersiz. Ama şu an için ben iyi gördüm. Ya evet. Onu da fena görmedim. İlhan'ı da iyi gördüm. Onu da Emirhan'ı da iyi gördüm. Yani Beşiktaş bireysel anlamda kötü diyebileceğimiz performans mesela en kötü performans.
1: Rıdvan sanki bir tık yetersiz kaldı benim gözümde. Onun haricinde çok Leytan çok sakarlık yaptı ama

0: Mesela onun da yarattığı pozisyonlar var. Mesela şeyi görmüşsündür. Olaytan attığı topuk pasını görmüşsündür mesela.
1: Evet.
0: Yani ya da bir şutunu kaleci Olafsson çıkarttı mesela.
1: Olaytan bu kadar kaçırmasaydı arka arkaya.
0: Herkes iyi gözükecekti.
1: Evet. Yani Olaytan kaçırdığı için kötü göründü ama o da her yere koştu.
0: Ya burada mesela şey de çok benim. Kaleci Nübel mesela bir tane karşı karşıya pozisyonda kurtardı. Bir tane
1: Büyüdü.
0: açıldığı topta topu taca çıkardı mesela. Orada rakibi avladı. Riskli bir pozisyonda
1: Evet.
0: ama genel olarak dün çok kişi iyi gözüktü ya.
1: Ya iyi, ben bir de şunu unutmayalım. Yeni teknik direktörün ilk maçı bu, resmi olarak ilk maçı. Futbolcuların da kendilerini gösterme maçları bunlar. Ekstra performanslar görebiliriz futbolculardan. Doğal olarak yani bu hep böyle olur. Yeni teknik direktörün ilk maçları böyledir. Valerian İsmail geldiğinde Trabzon'da bir top oynadı Beşiktaş. Dedim bu nasıl bir futbol ya? Yani dedim Beşiktaş böyle oynayacaksa biz dükkanı kapatalım yani. Ama ondan sonra aynı futbol devam etmedi. Beklemek lazım biraz.
0: Burada şeye değinmek istiyorum. Az önce de bahsetmiştik Çerni'de mesela. Geçen seneki vücut dili, gayretsizliği sanki Sergen Hoca'yla da arasında bir problem varmış ya da memnuniyetsizliği varmış izlenimi yarattı bende dünkü görüntüsü.
1: Çerni'nin mi?
0: Evet.
1: Şimdi Sergen Hoca başka bir profil. Yani sildiğini tam silen, sildim mi bir kalemde diyor ya hani şarkıdan.
0: Affetmez.
1: Affetmez, affetmiyor yani. Muçi bende yok diyor. Muçi hemen gitsin diyor. Gidiyor mesela.
0: Gidiyor 23 gole
1: Ya
0: katkı yapıyor.
1: hoca öyle bir hocaydı. Biraz yani katı diyebileceğimiz bir hoca Sergen Yalçın. Katı sınırları var.
0: Fazla mı?
1: Yani esneyebilen bir teknik direktör değil. Belki Çerni'yi de bir kalıba sokmaya çalıştı. Belki Çerni ile arasında da bu problem yaşandı. Bunu bilemeyiz. Bu takım içindeki bir olgu. Ama Çerni bence uluslararası bir futbolcu. Uluslararası bir yıldız demiyorum. Uluslararası bir futbolcu. Yani
0: Kabul gören.
1: kabul gören bir futbolcu. İtalyano'yla da oynar. Bir İspanyol teknik direktörle de oynar. Fransızla da oynar. İskoçla da oynar. Yani öyle bir oyuncu. Disiplinli de bir oyuncu. Fiziği de iyi bence. Yani İtalyano'yla yeni bir Çerni izleyebiliriz.
0: Ya burada mesela şey vardı biliyorsun belki birazdan gireriz Muhammed Salah söylentilerinde 10 numaraya da Santrfor'da değerlendirilecek söylemlerinin çıkması bile bence hocanın aslında Çerni'ye güvendiğinin bir göstergesi. Bunlar neticede içeride gelen bilgilere binaen ortaya atılan şeyler ya.
1: Evet. Yani Çerni güvenilecek bir oyuncu diye düşünüyorum ben. Ya daha önce Türkiye'ye gelmeden önce bir yıl boyunca konuşulan bir isimdi. Özellikle işte Fenerbahçe'nin Glasgow'da oynadığı maçlar yüzünden. Çok beğenildi orada. Golü de koklayan bir oyuncu. Ceza sahasına sürekli girmeye çalışan bir oyuncu. Şimdi tabii Salah başka bir profil. Çerni başka bir profil. Raşitsa daha başka. Yani daha iyisini buluyorsa Beşiktaş daha iyisini alsın tabii, ona bir şey diyemem ama şu anda kadrodaki en iyi sağ kanat oyuncusu Çerli değil mi?
0: Yeterli de buluyorum ben bu arada.
1: İşte bütçenle alakalı yani. 2 artı 1 evde oturuyorsundur diye dersin ki param var 3 artı 1'e geçeyim. Şimdi Çerni 2 artı 1 sana yetiyor ama diyorsun ki biraz daha ferah bir yere gideyim. 3
0: Yaşam
1: artı
0: paketimi yükselteyim.
1: yaşam paketimi yükselteyim. Varsa paran git 3 artı 1 al. Çerni Plus al yani.
0: Yani
1: Ona
0: yanlış bir evet.
1: karışmam.
0: Murillo'ya ne diyorsun abi? Dün en çok golü arayan oyuncu oldu.
1: Ya Mourinho ya zaten bir Sergen Hoca da dedi bizim için planda yoktu, bonus oldu bizim için dedi. O kanadın tartışmasız bir numarası.
0: Net katılırım. Yani dün sürekli golü arayan ceza sahası içinden bir tane şutu işte kaleci sonrası direkten döndü vesaire. Hücumda çok iyi kilit paslar attı. Mesela az önce Çerni'yi kaçırdığı bir top önümüzde ekrana geldi. Hakikaten o da çok iyi gözüktü. Yani hücumda fazladan bir ayak Beşiktaş için.
1: Ya Mourinho bir de yani savunmayı da ihmal etmeyen hücumcu bir bek sana.
0: Çok okey.
1: Ya tam yani.
0: Evet peki değinilmesi gereken bir konu daha Vincenzo Italiano maç boyu bir dakika oturmadı sürekli gergin fark ettiysen mesela taca çıkan topları top toplayıcı çocuktan önce kimini göğsünde yumuşattı kimini aldı attı vesaire oyunu hiç dursun istemiyor.
1: Fit de hoca yani koşuyor ediyor. Antrenmanlarda da ben izledim görüntülerini. De La Fuente gibi, o da atlet bir yaşlı kurt.
0: İmaj olarak da
1: Evet
0: benziyor.
1: evet imaj olarak da benziyorum. Kenar ya şöyle bir şey. Kenarda teknik direktörün seninle aynı duyguları paylaşmıyorsa sen çok motive olamıyorsun. Teknik direktörün seninle aynı duyguları paylaşacak. Onu göreceksin. Çünkü oyuncu bir hata yaptığında kenara bakar. Ya da işte takım kötü oynarken kenara bakar. Orada teknik direktör ya bir şey varsa, ümitsizlik varsa o
0: Poker face takılıyorsa.
1: sahaya yansır. Ama bir ümit varsa, bir şeyler diyorsa, şunu yapalım, bunu yapalım.

0: toparlayacağız, edeceğiz. İşte mesela yağmur yağdığında özellikle o kapüşonu takmayacak. Oyuncum ıslanıyorsa ben de ıslanayım diyecek. Öyle bir teknik direktör ister oyuncu.
1: Öyle bir görüntüsü de var bu arada
0: Var.
1: İtalyan'ın.
0: Var, aynen öyle.
1: Dün ben de şey izlenimini uyandırdı, o enerjisi biraz daha agresyon da gösterdiği için. Bir Dušan Ilić hissiyatı yarattı bende.
0: Değil mi? Beşiktaş'ta hem basketbolda hem de futbolda aynı tarz çalıştırıcılar var. Ama İtalyano hep böyle gergin kelimesi ama beni biraz gerdi. Gergin olmaması lazım. Sen gergin de dedin ya, gergin ol, bak gerginlik oyuncuyu da gerer. Oyuncu hocadan beslenir. Ateşli olmak başka bir şey. Gergin olmak başka bir şey.
1: Burada nasıl
0: Gergin
1: tanımlayabiliriz?
0: olmayacaksın.
1: Ateşli de makul bir tanımlama sıfatı olabilir ya, katılırım buna.
0: Yani gergin olmayacaksın. Oyuncu anlar. Teknik direktörün gerginliğini o oyuncuyu da gerer. Ateşli olacaksın.
1: Ama şeyi fark ettim abi dün. Saha kenarındaki vücut dili, tavrı, konuşmaları maç sonunda vesaire. Bir İtalyan hoca görüntüsü benim içimi rahatlattı Beşiktaş'ta görünce.
0: Ben teknik direktör seçiminde hani yanlış yaptığını düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Transferlerde de yanlış yaptığını düşünmüyorum ama bu şu demek değil. Beşiktaş her maçını kazanacak, Avrupa'da ilerleyecek, ligde şampiyon olacak demek değil. Doğru hamleleri yaparsınız ama bazen yeterli olmayabilir. Bazen rakipleriniz daha doğru hamleleri yapmıştır. Daha iyi futbol oynamıştır. Bu başka bir şey. Ama şu an için Beşiktaş'ın o küllerinden doğma serüvenini yaratmaya çalışıyorsa Serdal Adalı ve ekibi İtalyanlı doğru bir teknik direktördü. Doğru bir profildi bana kalırsa.
1: Abi burada peki Bologna maçlarını da geçtiğimiz sezonlarda defaatle anlatmış biri olarak Beşiktaş'ın bu sergilediği futbolun iyi bir kadroyla tavanını nerede görüyorsun?
0: Of, ya tabanı. Şimdi kimlerin geleceği önemli. Şimdi Salah başka bir şey vaat eder sana. Çerni başka bir şey vaat eder. Rıdvan'ın yerine biri baş bir oyuncu işte
1: Altlara girdi dün.
0: Ouattara oturursa başka bir şey vaat edebilir. Beşiktaş'ın şu ama şu kesin. Kim olursa olsun Beşiktaş önde oynayacak, topu en kısa sürede kapmaya çalışacak. Ya bu oyun anlayışı kesin Beşiktaş'ta. Ama zirvesi nedir bu oyunun ve ne getirir onu bilemiyorum.
1: Burada tabii Bologna'ya nazaran geçtiğimiz dönemlerde bulunduğu ligde daha rekabetçi, daha iddialı bir kadroyla bu sefer mücadele edecek Vincenzo Italiano.
0: İtalyano şampiyonluğa oynayan bir takımın başına geçti.
1: Evet.
0: Şampiyonluk isteyen bir takımın başına geçti ve bu da konuşuldu. Avrupa'da zaten final görmüş bir hoca.
1: İki defa.
0: İki kez final gördü. İkisini de belki kaybetti ama Avrupa'yı da önemsediğini biliyoruz buradan yola çıkarak. İkisini beraber götürmeye çalışacaktır. Ama önce bu turun geçilmesi lazım. Kolay bir rövanş olmayacak Beşiktaş için.
1: Rövanşta ilk golü Beşiktaş atarsa rahatlar mıyız?
0: Yok.
1: Her şeye rağmen diyorsun.
0: Yok. Yani çünkü yani golün dakikası 80 ise rahatlarım. Ama 15'te 1-0 da rahatlayamam.
1: Orada da
0: Çünkü
1: geçiş yumu kovalamak zorundasın. Öyle bir materyal yok bence şu an.
0: evet yani golün dakikasıyla da alakalı. Ama rakip de gelecek yani Beşiktaş'ın üstüne. Dün de geldi. 10 kişiyle bile geldiler.
1: Yani Danimarka deplasmanı neyse ki Temmuz ayında olması biraz daha iklim şartları olarak falan oynanabilir kılıyor. Yani bu maç grup aşamasında olan bir maç olsa, bunu Aralık'ta oynasan hakikaten zulüm olurdu bu arada.
0: Kesin katılıyorum. Bir de zemin ne orada bilmiyorum. Hibrit mi?
1: Muhtemelen hibrittir diye düşünüyorum. Kuzey liglerinde çok görüyoruz onu. Çünkü orada sürdürebilmek kolay değil
0: Evet
1: abicim.
0: yani şu anda yaz belki ama hibrit zemin olduğunu ben de düşünüyorum. Bu zorlar mı onu bilemiyorum.
1: Vodafone Arena da hibrit.
0: Evet.
1: Dün
0: Evet. Ya onların biraz daha farklı bir düzeni var galiba
1: daha sert bir zemin
0: Danimarka'da.
1: olsa gerek.
0: Daha sert yapıyorlar zemini. Ya bakacağız. Şu anda hala %50 diye görüyorum ben şansı.
1: Peki dün yıllar sonra bu kadar ateşli, full tıklım tıkış bir Beşiktaş tribünü gördük. Bunun için taraftarın da heyecanı güzel gözüküyor.
0: Derbilerde görüyorduk. Transferler de heyecanlandırdı Beşiktaş taraftarını. Sokakta da görüyoruz. İşte yukarıda da konuşuyoruz Beşiktaşlı arkadaşlarla. Beklenti var. Bir beklenti oluştu. Doğru transferler. Doğru futbol aklı. Doğru bir yönetim var gibi görünüyor şu anda Beşiktaş'ta. Yani futbolu yönetim açısından söylüyorum. O beklentilerin oluşması da son derece doğal. Bir beklenti varsa bu ilk nereye yansır? Tribüne. Tribüne de yansımış durumda. Dün gördük Beşiktaş tribünleri her zamanki gibi ateşliydi. Derbilerde geçen sene bunu görüyorduk. Derbi mücadelelerinde. Bu kez bir Avrupa maçında bunu gördük. Bir de yani aylar sonra, 2 ay sonra takımını izleme şansın oluyor. 2,5 ay sonra yaklaşık. Bir resmi mücadelede bir özlem de var. İkisi birleşince bu görüntüler ortaya çıktı.
1: Dün 1-0'da olsak, 1-0 olsa da kazanmak taraftarın şevkini kırmamak adına bence önemliydi bu arada. Artık biraz daha kırılgan, tıpkı Fenerbahçe'de olduğu gibi Beşiktaş'ta da bir taraftar var biliyorsun son yılların üzerine.
0: Çünkü Beşiktaş Ekim'de havlu atıyordu son yıllarda sürekli olarak. Hatta geçen sene Eylül'de havlu atan bir Beşiktaş.
1: Çok uzatmadılar.
0: Çok uzatmadılar. Çok erken bir havlu geldi. Bu kez öyle olmayacak gibi görünüyor ama. Ya öyle bir görüntü yok Beşiktaş'ta. Kadro da iyi. Teknik direktör de bence iyi bana kalırsa. Yani yönetimin hamleleri doğru. Ben yarışın içinde bir Beşiktaş düşünüyorum şu anda.
1: Burada peki İtalyan'ın üzerinden değil de genel bir soru sormak isterim. Bu Zico'dan beri yabancı hoca şampiyon olamıyor. Tabusu sence yıkılacak mı yakın gelecekte?
0: Ya ben yıkılabileceğini yani düşünüyorum. Ya onun çok fazla... Evet, Türk teknik direktörler Türkiye Ligi'nde biraz daha ne bileyim avantajlı olabiliyorlar işte rakip analizi konusunda belki. Hani rakipleri daha iyi tanıyorlar, teknik direktörleri daha iyi biliyorlar. İşte ben bile şu anda İlhan Palut'la deplasmanda oynadığımda ne oynatacağını biliyorum, ona göre hazırlarım takımı. Şimdi İtalyano için bu bir handikap olabilir. Yerli teknik direktörlerin bazı artıları var ama bu yabancı teknik direktör şampiyon yapamayacak demek değil. Yapabilir. Niye yapamasın?
1: Oyun gücün çok yüksekse sanki bu hani derbiler haricinde diğer takımlara dikte edebilirmişsin gibi geliyor bana bunu.
0: Ya Türkiye Ligi'nde mesela Samsunspor çok zor bir takım. Çok
1: Göztepe.
0: İyi bir takım. Göztepe zor bir takım. Yani oralara dikte etmek kolay olmayabilir. Bir iki takım daha sayabilirim derbiler dışında. Ama bunun dışında diğer ekiplere oyununu kabul ettirmen lazım büyük bir takımsan.
1: Bir yarış aramız varmış abi. Dilersen hızlıca yarışa gidelim sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Abi istersen biraz mesajlara göz gezdirelim. Hayli sayıda mesajımız var.
0: Devam edelim mesajlardan. Merak ediyorum ben de.
1: Aşçılar Diyarı Mengen'den sevgiler. Muhammed Salah'a vereceğiniz paranın 15'te 1'ine Baba Hızır Köyü'nden size 12 bin metrekare arazi alayım. Antrenman sahası yaparsınız, tesis yaparsınız. Toplam 3 milyon doları geçmez. Not arazi 30 milyon TL. Belki hala daha ucuzdur. İlgilenir misin abi böyle bir yatırım tavsiyesiyle?
0: Şimdi imar planına bakmak lazım.
1: İmar yani yoksa bizi tuzağa çekiyor muyuz?
0: Evet. Yani 1/100 bin ölçekli imar planına bakmak lazım. Belki yani 1/1000'e kadar düşmüştür bilmiyorum da şimdi biz yatırımcı olarak tesis yapsak kazanamayabiliriz ya, batabiliriz yani.
1: Bu işte bir komisyon dönüyor olabilir abi, sanki tuzağa çekiyorlar.
0: Olabilir ya, ama orada ne bileyim şöyle bir villa imarlı bir yer olabilir.
1: Bolu'da villa yapsam mesela piyasası ne olur acaba, mesela 15 bilmiyorum. Milyona satabilir misin?
0: Yok, satamazsın ya Bolu'da 15 milyona.
1: Gerçi 30 milyona araziye aldın, maliyet falan tabii, 100 milyona hepsini paketlesen kurtarmaz gibi ya.
0: İşte kaç villası var, bir de kaça gider. Ona göre bir plan yapman lazım ya da...
1: 12 bin metrekare abi.
0: Çok 12 dönüm.
1: Kaç şey yapsan, biliriz?
0: Halı saha yapsan.
1: Bungalov yapalım.
0: Halı saha artı bungalov yapsak.
1: Tesis değil mi?
0: Yani.
1: Arkadaşların iş çıkışı gidiyorsun, mangal, konaklamalı, halı sahanı yapıyorsun falan.
0: Yok ya, bungalov işleteceksin, halı saha işte. Günde kaç kere kiralıyorsun bilmiyorum hani. Kaç kere kiralanır sen bilir misin?
1: Ya bungalov herhalde gecelik bir kere kiralarsın günde diye düşünüyorum.
0: Ya bungalov tamam, o ayrı. Halı sahayı.
1: Bolu'da talep nedir inan bilmiyorum. Bir de Baba Hızır Köyü ne kadar, Bolu'nun merkezine yakın, ne kadar nüfusu var, onu bir göz önünde bulundurmak lazım. İşte
0: güzel bir yatırım.
1: Değil gibi.
0: Şeyi bulmak lazım yani.
1: Talep ne?
0: Talep ne orada, evet. Biz aldık araziyi nasıl kullanacağız? Elde patlamasın.
1: Abi sana bir şey söyleyeyim, 30 milyon TL'yi şu an faiz atmak bana da makul geliyor. Bilmiyorum ama 25 yaşında ticaretten zerre anlamayan birinin yorumu bu ama yani bana daha mantıklı geldi ya.
0: Bak çok güzel bir noktaya değindin. Ya Instagram'da görüyorum, Twitter'da görüyorum, o kadar saçma sapan insanlar işte, yok işte kahveciciğime hisse alırdım 10 yıl sonra zengin olup. Abicim 10 yıl yaşayacağının garantisi var mı abi? İç kahveni, arkana yaslan, keyfine bak ya. Ya tabii ben şeyde tasarruf etmeyin demiyorum da bütün paranı işte 10 yıl metrobüse bin ama araba alma falan. Böyle bir şey var mı abi?
1: Niye hayatından götüresin ki bunu?
0: Yani belki yarın öleceksin ya.
1: 10 dakika sonrasında garantisi yok ki mesela. Evet. Burada su içerken boğazımda kaldı, yayın yarıda kesildi. Bir infial şok falan derken
0: tabii
1: bilemiyorum
0: canım,
1: yani 10
0: yıl sonrası. Arkadaşımız var. Sağ olsun yine konuştum. Sağlığı iyiymiş çok şükür. Ahmet yani bayağı bir ciddi sağlık problemleri yaşadı. Yanımızdaydı çocuk bir gün önce. Ertesi gün baktık ki neler olmuş yani.
1: Evet.
0: Yani yarının garantisi yokken işte yeme içme, kendini kas, taş ye ama paranı biriktir, şu işte hisseden al, şuraya yatırım yap. Bunlara kanmayın arkadaşlar.
1: Bir de bu hisse işleri de risk bu arada.
0: Abi 3-4 tane hisse dışında kazandıran hisse Türkiye'de yok. Bak ben söylüyorum şimdi yani yatırım tavsiyesi değildir bu arada.
1: Ha okey. Son notu iyi oldu. Yani velhasıl ben şey de yokum abi mesela böyle hani 10 yıl sonrasını düşünecek yatırım yapıyorsan dahi bugünkü konforundan standartından feragat etmeden atıyorum çok kazanıyorsundur sana bir bölümü yetiyordur üstüne yap ama hayatından kısıyorsan ayrı. Bir anlamı yok bunun.
0: Bence. Aynen öyle mesela senin belli bir standartta şeyin var gelirim var rahat rahat yaşıyorsun ha o zaman git arsanı al.
1: Fazlası kalıyorsa.
0: Tabii tabii o zaman yatırımlarını yap çocuklarına bırak bir şeyler o ayrı bir şey ama zaten kıt kanaat geçiriyorsunken git şunu al bunu al. Şöyle yatırım yap bana biraz saçma geliyor.
1: Bu kadar hırs insanı mutsuz eder ya. Çünkü şey var abi 10 sene sonra sen çok para kazandığında da mutsuz bir insan oluyorsun artık. Yani yaşayacak bir şeyin kalmıyor.
0: Abi yani elden ayaktan düşebilirsin ya 10 sene sonra.
1: Bilemezsin.
0: Hadi diyelim yaşadın. Allah ömür verdi. Bilemezsin ne olacağını.
1: Bu teklifi reddettik diyebilir miyiz o zaman?
0: Reddettik yok. Bize uymadı.
1: Maksimum Kocaeli Gebze tarafları biraz daha İstanbul'a yakın. Hem ulaşılabilir açıdan daha iyi olabilir. Bungalov falan yapacaksak ama Bolu biraz soru işareti.
0: Yani Bolu'da gelişiyor olabilir. Bilmiyorum o... Ne köyüydü?
1: Baba Hızır.
0: Baba Hızır bilemiyorum oraları. Ama tabii bizim bu söylediğimiz kendi düşüncelerimiz. Bir kez daha altını çizerim yatırım tavsiyesi vermiyoruz biz burada.
1: Tabii ki.
0: Kendi düşüncelerimiz, hayat görüşlerimizi aktarıyoruz.
1: Mesela şey var abi Tuzla falan İstanbul'da bir tık genişlediği için hani böyle bir mesela arazi falan alacak olsaydım yatırım tavsiyesidir tamamen naçizane. Mesela Gebze tarafını tercih edebilirdim.
0: Oralar olur. Yani İstanbul sınırları içinde bence her yer olabilir.
1: Katılırım.
0: Yani İstanbul'a yakın hani Gebze'de diyorsun İstanbul'a yakın. Sonuçta o Kocaeli ile İstanbul birleşti zaten.
1: Yani evet. Raşitsa, Semih, Kartal, Çerni ve Mustafa Beşiktaş seviyesi değil bir an önce vedalaşıp yerine daha iyi oyuncular getirilmesi lazım. Yoksa bu sene hayal olur. Ben mesela burada diğerlerine bir şey diyemiyorum. Hakikaten diyemiyorum ama Çerni'yi ayırırım ya. Yine söylüyorum.
0: Ya Çerni dediğim gibi dün en yüksek puan alan 3. oyuncu olmuş. İstatistikleri de gayet iyi. Bilemedim yani ben şeyle de alakalı şimdi sınırla da alakalı 10 tane oyuncu alma hakkım var yabancı. Dediğim gibi hani Salah'ı aldın yedeği Çerni limitin de yoksa evet çıkarabilirsin elden. Ona bir şey demem ama Çerni normal şartlarda benim kadromda isterim yani Çerni gibi bir oyuncuyu.
1: Ha bir de burada Avrupa'da oynayacağın denklemde hani illaki ilk 11 oyuncun olmasa da orada kaliteli bir rotasyonun olması şart bence.
0: Ya tabii ki yani şu örnek var önümüzde geçen sene ne oldu? İşte Galatasaray iyi bir kadro, iyi bir 11 var diyordu herkes. Bir
1: arkası
0: anda
1: yoktu.
0: Sakatlar, cezalılar birikti. Oyuncu değiştiremedin Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Lige de tesir etti.
0: Lige de tesir etti yani. Geniş kadro her zaman iyidir. Nitelik evet önemli ama nicelik de son derece önemli. Bunu unutmadan bir kadro planlaması yapmak lazım.
1: Beşiktaş'ın benimsediği bu gegenpress çok yıpratıcı bir oyun. Oyuncu açısından kulübede rotasyonun çok iyi olması lazım.
0: Doğru biliyorum. Katılıyorum.
1: Doğru biliyorum. Merhabalar, selamlar herkese. Ben Mustafa Gaziantep'ten. Sizden bir Fenerbahçe değerlendirmesi duyabilir miyim? Mesela dün yönetimde istifa mevzuları vardı biliyorsunuz. Yönetimde değil de Spor AŞ'de görevlerinden ayrılan 7 kişi vardı. Sebebi nedir? Bir de Dortmund'dan forvet alınacaktı. Son durum nedir? Eğer olunmayacak ise bir isim açıklaması var mıdır demiş. Fenerbahçe'ye girdiğimizde bunları detaylı konuşuruz istersen.
0: Ya şimdi özellikle Fenerbahçe'nin 16-4'te sıkışıp kaldığını biliyoruz. Yani kısaca buna değinelim. 16-4'te sıkıştı kaldı Fenerbahçe. Hem artı 4 kontenjanı için fazla oyuncusu var. Hem 10 kontenjanı için fazla oyuncusu var. Dolayısıyla bu da transferleri zora sokuyor. Şimdilik bu kadar. Söyleyelim devamını Fenerbahçe bölümünde konuşuruz.
1: Şimdi bir soru geliyor yanıtı sana bırakayım. Biliyorum cevabı ama Ercan abi ne zaman geliyor özledik?
0: Pazartesi.
1: Pazartesinden itibaren orijinal kadroya dönüyorsunuz abi. Beni evet. Burada şey artık görevimden ayrılıyorum.
0: Sen uzay kapsülü gibi kopacaksın.
1: İlginç bir mezun. Ağustos başı itibariyle artık birkaç tatil planım var. Kendimi Nadas'a bırakacağım abi.
0: Birkaç tatil planı. Bir bile değil.
1: Aynen. İzmir'den
0: nefis hayatlar var.
1: İzmir'den dalacağım abi. Bodrum'dan mümkünse Yunanistan'dan çıkacağım.
0: Arsa mı alacaksın?
1: Yok öyle şeylerim yok abi. Bir genç adamız, öyle bütçelerimiz yok bizim. Ben yeme tarafındayım. İyi yayınlar. Beşiktaş maça çok hızlı başladı. Rakip erken 10 kişi kaldı. Maç başlamadan 1-0 olsun bizim olsun derken maçın gidişatından dolayı bu skora üzüldüm. Rövanş maçı zor olur. Tur ortada, her şey açık durumda. Senin düşüncelerine yakın aslında.
0: %100 aynı görüşteyim. Yani maçtan önce 11-11 bana 1-0 versen kabul ederdim ama 80 dakika rakip 10 kişiyken 1-0 kabul etmem zor.
1: Ya çok net pozisyonlar kaçtı ya.
0: Evet, evet.
1: Merhaba Burak kardeşim. Mehmet Bey'in Filenin Sultanları'ndaki maç anlatımlarının hayranıyım. Milli maçlarda Vargas sayı aldıkça yaptığı uzatmalı sesi hala kulaklarımda. Seviliyorsunuz. İyi yayınlar dilerim demiş Bursa'dan Ali Bey. Burak Alaca, basketten anlıyorsan basket yorum yap, futbolu bilenler anlatsın. Her şey bir yorumum var, çok bilmiş gibi diye. Mesela çok kırpma ihtiyacı duymadım, böyle bir yorum gelmiş.
0: Teşekkür ederiz.
1: Her yoruma saygı duyuyorum ama burada babamın çiftliği olmadığı için bir şeyler görüyorlar ki koyuyorlar herhalde, öyle düşünüyorum.
0: Evet.
1: Devam edelim. Beşiktaş taraftarı galiba Çerni'yi Çerki ile karıştırıyor. Hasköy'den Ayhan Bey yazmış.
0: Yani Çerni fena da oynamadı. Sen söyleyince hani tepki vardı deyince ben de şaşırdım. Ya dünkü performansı kötü değildi bana kalırsa.
1: Ne, ben anlamıyorum açıkçası tepkileri. Ne bekleniyordu ya da?
0: Yani şu anda elindeki en iyi sağ kanat oyuncusu Çerni, daha iyisini dediğim gibi buluyorsan elden çıkar.
1: Uzaktan Robben'e mi benzetiyorlar acaba? Hani beklenti ona göre mi ayarlıyorlar?
0: Yani diyorsun ki ışık vurunca parlıyor kafa. Robben gibi. Acaba Robben'in yaptıklarını yapar mı diyorlar.
1: Beklenti o herhalde, ha. Bilmiyorum. Solakta olduğu için. Merhaba, iyi yayınlar. İnşallah elenmeyiz ama elenirsek Avrupa kupaları bitiyor mu Beşiktaş'ın? Konferansa devam edecek.
0: Konferans, evet.
1: Seattle der ki, Çerni'yi beğenmeyenler sanırım iki pozisyonda topu ayağından açmasına takılmışlar. Daha ilk resmi maç, şimdiden başlamak. Bence Sergen Hoca yorumculukta kalsın. Hoca da gerginlik varsa çözümü lahmacun ve ayran diye de bir öneri gelmiş Vincenzo Italiano için.
0: Lahmacun ve ayran o gerginliği alır.
1: Akdeniz kafasına çok gitmez ama çok zeytinyağlı, biraz daha hamur işi giden.
0: Yok ya, pizzayı gömen adam ya.
1: Evrensel midir diyorsun tabii lahmacun? Canım. Lahmacun evrenseldir, evet.
0: Lahmacun evrenseldir. Pizzayı da tokatlar bu arada.
1: Ayhan Reyhan'la ayran mıdır? Ben pizzaya bir şey diyemiyorum. Benim ailem o sektörde oluyor. Pizza pizzadır yani. O yüzden pizzayı yapmak istemiyorum şu an ama.
0: Hocam lahmacun her türlü. Ya pizza lahmacunun getir götürünü yapar, öyle söyleyeyim.
1: Pizza biraz pidenin ikamesidir ya.
0: Yani pizza gereksiz bir şey ya. Lahmacun varken.
1: Yani. Merhaba, iyi yayınlar, severek dinliyorum. Hele hele Beşiktaş konuşulunca kendimi alamıyorum. Bu arada rövanş turu geçeriz, buna inancım tam. Ayrıca Tüpraş Park olacaktı diye bir isim gelmiş. Küçücük bir düzeltme olsun benden. Denizli'den Atilla, Beşiktaş taraftarı. Hı hı. Uğur Bey, espri yapmıştık, şey, bu mesajı para için yazmadım diye de arsa önerisi vardı ya, takıldık, yanlış ya, anlaşılmasın.
0: Biz de geyik yaptık biraz.
1: Aynen, yanlış, bana bir faydası yok demiş de, yani buradan biz zaten kulüpleri aldıracak halimiz yok.
0: Yok canım, estağfurullah, biz öyle bir şey demek istemedik.
1: Yanlış ya, anlaşılmasın.
0: Sürekli hani biz biraz işte yemeğe giriyoruz, sinemaya giriyoruz, dizilere giriyoruz, işte az önce ekonomiye girdik. Ya bunun da nedeni şu, ya sabahtan akşama kadar zaten burada işte spor konuşuluyor, futbol konuşuluyor, biraz genişleyelim.
1: Tabii.
0: O insanları da sıkmayalım istiyoruz yani. Saatlerce yayında işte bizim bir yayınımız bitiyor. Sonra Ayhan giriyor. Ayhan da yine aynı şeyleri konuşuyor. Bizden sonraki arkadaşlar.
1: 12'ye kadar böyle.
0: Yani bütün herkes aynı şeyi konuştuğu için hani tekrara düşmeyelim. Biraz daha farklı şeyler söyleyelim. Bizim düşüncelerimizi, ne bileyim, merak eden insanlar vardır. Alan insanlar vardır. Kendi genel kültür seviyemizce bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz.
1: Uğur Bey de tekrar altını çizelim. Espri yaptık. Yani yanlış bir anlaşılma olmasın. Takıldık tabii, tabii. Sadece. Selamlar, ben Sami. O parayı faize yatırır, bir ayda ev alırım demiş. Bir ayda ev alınmaz herhalde. Nereden oldu bilmiyorum ama.
0: Of, yani 30 milyonun getirisi.
1: 1 milyon civarı olur muhtemelen.
0: 1 milyon mu oluyor? Şimdi hesaplamak lazım.
1: Yo.
0: Daha fazla olabilir ya.
1: Daha fazla olabilir.
0: 30 milyonun getirisi 2'ye yakın olabilir. 1.700 falan olabilir yani.
1: 3 ayda iyi bir ev alınır.
0: Ev alamazsın, araba alırsın.
1: Mesela. Yani. İhtiyacın evet. Neyse o dönem.
0: Aynen.
1: Tatile çıkarsın belki, bilmiyorum. Hı-hı. Abilerim iyi yayınlar. 4 sene üst üste şampiyon olduk ama benim bu yönetime hiç güvenim yok. Neden acaba demiş. Neden acaba abi?
0: Yani şu... neden acaba? Çünkü bir Galatasaray yönetiminde son güne transferi bırakma fetişi var.
1: O yüzden, güzel bir yorum.
0: O yüzden dinleyicimize de hak veriyorum yani. Son güne yine bırakacaklar. Kazıklanacaklar. Şimdiden söyleyeyim.
1: Karavan atmadılar ama çok.
0: Ama kazıklandılar.
1: Orası doğru tabii.
0: Kazıklandılar yani. O yüzden açık ve net konuşalım. Yani örnek de verelim. İşte ne oldu? Due 2 yıl Galatasaray'ın sağ beki yoktu. Sonra Due diye bir oyuncu buldular.
1: Renden.
0: Israr ettiler. Aylarca peşinden koştular. Kamplar başladı. İkinci kamp dönemi geldi. Hala Due olmayınca panikle yerler sağlandı. 11 milyona kazıklandılar. Klasik. Zaleski dediler. 3 gün İtalya'da kaldılar. Zaleski telefonlara dönmedi. Son anda Şalai alındı mesela, örnek veriyorum.
1: O talihli bir tercihti.
0: Ne derler? İşte iyisi kötüsüne mi denk geldi derler.
1: Evet, düşeş geldi.
0: Ha, yani 750 alıyordu ama 2,5'ya aldın Şalai'yi son güne kaldığın için. Çünkü ne deseler okey demek zorundaydın.
1: Alternatifin yoktu.
0: Alternatifin yoktu yani. İşte geçen sene son ana kadar Ederson kovalandı, Donnarumma kovalandı. Bu sefer belki de 25'e alacağın Uğurcan'ı 30 almak zorunda kaldın. Başka çaren kalmadı yani. Çünkü. Şimdi son güne kalmanın handikaplarını geçtiğimiz yıllarda yaşadı Galatasaray. Demek ki bir ders alma yok. Yine son gün bekleniyor. Bekleyeceğiz biz de.
1: Dünyanın en güzel yatırımı kendi hayatına yaptığındır. Hayat sonu sınırlı ve herhangi neymiş? Burada devrik bir cümle var. Hayatın hakkı verilmeli demiş bir dinleyicimiz velhasıl. Doğru.
0: Ya bir hayatım var. Onu da işte 10 yıl 20 yıl sonraki ne bileyim gelecek bir yatırım sonucuna bağlamaman lazım diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem tabii ki. Yatırım tavsiyesi değildir. Altını çizelim ısrarla.
1: Hayat tavsiyesi.
0: Hayat tavsiyesidir.
1: Galatasaray'ın son bir haftadır tüm sosyal medya paylaşımlarına taraftarlardan linç var. Bugünkü Monza maç paylaşımında herkes 5 yeriz yazmış. Bu tepkilere rağmen yönetimdeki rahatlık akıl alır gibi değil demiş Antalya'dan Selim Bey.
0: Taraftar haklı. Söyleyecek benim çok fazla bir şeyim yok. Yani yönetim dediğim gibi son güne kalacak ve büyük ihtimalle 3'e alacağı oyuncuyu 5'e almak zorunda kalacak. Ya çok Galatasaray bölümünde konuşuruz.
1: Merhabalar, İstanbul'dan Hasan Bey yazmış. Hasan Bey'in genel bu yayıncı kuruluşlarla alakalı işte bu işte dekoder alımı iptali vesaire onunla ilgili bir şikayeti varmış ama hani o konuda bir söz hakkımız ya da yetkimiz olmadığı için bilmiyorum, hani söylemek istediğim bir şey varmış. İşte iptal etmek istediğimiz zaman edemiyoruz, her maça ulaşamıyoruz falan gibi bir serzenişte bulunmuş.
0: Evet, yani ben yıllardır iptal etmediğim için bilmiyorum ama bunu çok duyuyorum. İşte mesela fax diye bir şey kalmadı, fax çekin falan deniyormuş.
1: Güvercin gönder abi.
0: Güvercin yani, aynen. İşte zorluyorlar yani, iptal etmemen için her şeyi yapıyorlar. Kaymakamlığa gidiyorsun, tüketici heyetine başvuruyorsun, 15 günde çözülüyor.
1: Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Kısa bir reklamımız varmış, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Abi hazırsan devam ediyorum.
0: Hazırım.
1: Çok ilginç ve kapsamlı mesajlar geliyor yani. Hayretler içerisindeyim, devam ediyorum. Merhaba, İstanbul'dan Ahmet Efsane, güzel bir soyadınız varmış bu arada. Federer Nadal Wimbledon finali Mehmet Sevinç mi anlatmış demiş.
0: Hangisini?
1: Birden fazla var ama hiç anlatmışsındır o zaman.
0: Evet göre. Evet, hangisini ama. 2008'i ben anlatmadım. 2008 en unutulmaz finaldir, onu ben anlatmadım.
1: Kaç saat sürmüştü abi?
0: Ya 5 sete gitmişti ama 2 kere yağmur arası verilmişti. Hatta işte ışıklar yani... O zaman kapalı da değildi merkez kort. Işık da yoktu. Hani tam güneş batarken bitmişti. 5 saatten fazla sürmüştü aralarla beraber tabii. Maç süresi değil.
1: Favorin hangisidir abi?
0: Federerciyim ben ya.
1: Sağlık olsun.
0: Ben Federer'i yani çok klas bulduğum için adamı.
1: Kuğ gibi.
0: Nadal'la hiç tanışma fırsatım olmadı. Federer'le de tanıştım. Nadal'ın da Roland Garros'ta maçına gittim.
1: Toprak kort.
0: Evet, orada da onu izledim yani. İzlemeden olmazdı Nadal'ı. Ama ben yani Federerciyim diyebilirim.
1: Ben Djokovic'ciyim abi.
0: Olabilir. Olabilir. Yani Djokovic sayılara baktığında gelmiş geçmiş en büyük oyuncu oldu erkeklerde.
1: Ne? Yani, artık devamı gelmeyecek gibi ama sanki biraz düştü.
0: Yani gençlerin enerjisi tabii 39'a geldi Djokovic. Yeter artık.
1: Bir de abi yarı final yaptı mesela Wimbledon'da da. Tenis çok kardiyovasküler bir spor. Dize çok yük biniyor. Lateral hareket çok fazla vesaire. Hala bir şekilde yani rekabetçi kalabiliyor olması bence çok büyük iş.
0: Muazzam bir iş yapıyor. Yani çok büyük saygı duyuyorum Novak Djokovic. İnanılmaz şu anda. Hala bu seviyede oynuyor olması inanılmaz.
1: Bedenine iyi bakıyor.
0: Evet.
1: Sizce kenarda sırıtan teknik adam mı olmalı ya da gergin mi? Siz anladınız ne demek istediğimi. Yani ortası olsun ya. Ya gerginlikten kastı ateşli, senin dediğin gibi. Orada aslında biraz toparladık bence. bu yorumu.
0: Yani

0: Devam edelim.
1: Doğuş Bey yazmış. Biraz hani ne denir ona? Heyecanlı bir biçimde. Şu an ne konuşuyoruz? Bizim acil elit bir forvet almamız lazım. Beşiktaşlıyım demiş. İyi yayınlar demiş İstanbul'dan.
0: Ya dün evet yani ben de biraz soru işaretiydi dün için konuşacak olursak. Elit bir forvet. Ya şeye bakmak lazım şimdi. Beşiktaş'ın kaç tane hakkı var? Nereye kime alabiliyor? Onlara da bakmak lazım şimdi. Ezbere de konuşmamak lazım. Şimdi Fenerbahçe için herkes şu gelecek bu gelecek diyor. Galatasaray için şu gelecek bu gelecek diyor muhabirler de.
1: Kim gidecek?
0: Kim gidecek abi? Sayı saymayı da mı bilmiyorsunuz yani? Bir bakın 10 artı 4'e uygun kaç tane kontenjanınız var?
1: Abi gidene mi zor kalana mı?
0: Ya göndermek zor almaktan ziyade. Parayı verir alırsın da gönderirken sıkıntı çekiyorsun.
1: Bu tongalara çok düştük zamanında
0: Çok
1: maalesef.
0: çok çok Türkiye'de maalesef.
1: Her sene yabancı sınırı değiştiği için abi
0: Her sene her şey değişiyor Türkiye'de.
1: her gün her şey değişiyor.
0: Evet.
1: Keyifle dinliyoruz. İyi yayınlar dilerim. Ozan Bey Antalya'dan yazmış.
0: Sağ olsun, teşekkürler.
1: Fenerbahçe Gornik'e elenirse sizce hangi gücün İsmail Hoca'yı o koltukta tutmaya gücü yetecek? Adnan Çal Galatasaraylıyım. Yani hemen de bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ya.
0: Niye elensin ya? Yani eleneceğini düşünmüyorum. Bir elenirse de bir şey olmaz ya, devam.
1: Eleneceğini ben de düşünmüyorum. Ayrıca iki maç sonunda da böyle bir
0: Yok canım.
1: yok artık aynen öyle. Halil Demir abiler Salah haberleri var mı? Yani bugün herhalde son görüşme gerçekleştirecek.
0: Ya bir ilerleme var. Küçük detaylar kaldı diye biliyorum ben. Ben o işin artık biteceği kanaatindeyim.
1: Ben menajerin tavrını çok sevmedim. Hadi burada dinleyen çok Beşiktaş taraftarı olduğu için de söyleyeyim. Bunu bir şekilde medyaya servis edip ondan sonra taraftarda beklenti oluşturup yönetimi bu baskıyı kurduktan sonra da yönetimden biraz para koparmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Bu benim hoşuma giden bir tavır olmadı.
0: Aynen dediğin gibi oluyor şu anda. Dediklerinin hepsi şu an şu dakikada yaşanıyor.
1: Ya şunu unutmamak lazım. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor bunlar çok büyük futbolcular da geldi geçti. Guti geldi, Schneider geldi, Drogba geldi, Anelka geldi. Bakın hepsi gitti. Kulüpler hala duruyor. Çok da isimlere takılmamak lazım. Ben de isterim Salah'ı ama gelip de kulübü dolandırmaya teşebbüs etmesin menajerleri kimsenin.
0: Aynen.
1: Taner Kaya yazmış yaşımı. Abi kaç yaşındasın diye. 25 yaşındayım. İnsanlar genelde ses tonundan ötürü falan beni 30'lu yaşlarına ilerleyen kısmında zannediyor. Öyle bir yanılgı var abi.
0: Gibi de vardı ya. Sen 39 yaşında mısın?
1: İnsan bilir ne yaşadığını.
0: İnsan bilir ne yaşadığını ya.
1: Burak bu yolda ilerle ben seni çok beğeniyorum. İş olarak yorumların var ve tuttuğum takımla alakalı bir şey yazmış. Seni seviyorum yorumların müthiş diyecektim demiş. Çok teşekkür ederim isminize de bir bakayım. Yunus Bey teşekkür ederim güzel mesajınız için. Yani olumsuz eleştirileri de okuyorum bu arada. Yapıcıysa çok da halının altına süpürmeye gerek yok. Biz de kusursuz değiliz ama bazen de çok mantık dışı şeyler gelebiliyor.
0: Normal.
1: Olay tam Beşiktaş ya da büyük takım seviyesinde bir oyuncu değil. Geçen sezon Konyaspor yarı finalinde saçma sapan penaltı yaptırdı. Elendik. Dün kaçan net pozisyonlar sadece koşuyor demiş.
0: Ya askere de ihtiyaç var ya. Evet yani kalite olarak ya hem koşan hem kaliteli 10 numaranın ya da o pozisyonda oynayan bir oyuncunun Türkiye'de o işi yok zaten.
1: Çok doğru söylüyorsun abi.
0: Yani.
1: Premier Lig'de oynuyorlar genelde.
0: Yani genelde Premier Lig'de oynuyorlar. 60-70 milyon bonservisleri oluyor.
1: Tabii. Selamlar, iyi yayınlar. Ben Almanya'dan Hakan. 3 gündür bir soru soruyormuş. Doğru cevaba henüz ulaşamamış. Barış Ertuğ'un sevgili Barış Bey'in doğum günü tarihini öğrenmek istemiş. Hediye yollamak istediği için. Ben bilmiyorum abi. Bilgin var mı?
0: Ben de bilmiyorum.
1: Bende yok.
0: Bende de yok.
1: Yakın tarihteyse nice seneler dileyelim bu arada. Kendisine de bu teklifi
0: Aynen
1: herkese
0: öyle.
1: yapmam Burak kardeşim. İzmir'de zamanın ve programın uygun olursa 80'ler NBA hakkında konuşmak için seni bir akşam yemeğine ağırlayabilirim. 2 ay önce bir pazar günü 20 dakika konuşmuştuk. Gerçekten çok keyifliydi demiş. Ağustos'un 4'ü ve 6'sı arası İzmir'de olacağım gibi gözüküyor. Hani vakit ayırmak isterim. Öncesinde bir konuşalım tekrardan. Teşekkür ederim. Selamlar Ümraniye'den Mehmet. Tüm abonelikleri bu paralı abonelikleri E-Devlet üzerinden iptal edilebiliyormuş bu arada. Öyle bilgi gelmiş bana.
0: Ha, onu bilmiyorum ben. Biz de öğrendik, iyi oldu. Teşekkürler.
1: Mehmet devam ediyorum. Mehmet Sevinç Bey'i en çok hatırladığım anlatım birincisi kesinlikle efsanevi voleybol maçları, ikincisi de Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu. Her ikisinde onun sesiyle bizim için harikaydı demiş.
0: Teşekkürler, eksik olmasın. Sağ olsun.
1: Bir yarış aramız var mı? Ona bir kontrol ediyorum. Son bir mesajı da alayım yarışa kadar. Ayrıca yeri gelmişken izin verirseniz şunu söylemek istiyorum. Dün akşamki Beşiktaş maçında ilk defa Radyo Spor'da Beşiktaş maçı dinleme fırsatım oldu ve o kadar keyif aldım ki. Futbolu bilen ve yorumlayan doğru yorumcular, doğru insanlar maçı gerçekten keyifli hale getirdi. Çok profesyonellerdi. Bu konuda teşekkür ederim demiş Denizli'den Atilla Bey. Yarış arasına gidelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam edelim. Birkaç mesajımız daha kaldı. Aslında bayağı da var. Onlara biraz göz gezdirelim. Sonrasında bir ilginç bir konu başlığı var. Mehmet abiyle evet. Kafamızı kurcalayalım. Biraz interaktife kayalım onunla birlikte, sanatla. Bir dinleyicimiz, isminize bakalım. İlkay Bey. Sesimi Miroğlu'na benzetmiş. Arada bir konuştuk ama Miroğlu izlemedim. Hani Kenan İmirzalıoğlu olduğunu biliyorum ama var mı öyle bir benzerlik abi?
0: Ya ben çok filmlerine hakim değilim ya da dizilerine hakim değilim, o yüzden bilemedim.
1: Bir bu şey arada dublaj olabilir yani. Kendi sesi de olmayabilir. Yani kim dublajını yaptı ona bir bakmak lazım.
0: He tabii.
1: Şu an öyle bir projeniz varsa televizyona dublaj falan, uygun kaşeye anlaşabiliriz bu arada. Buradan Çar'da Uni prodüktörlüğü. ekmek aslanın ağzında abi, her yerden. Ya işte. Saldıracaksın.
0: Her şeyi ekonomiye bağladın sen de.
1: Yani hayatımızı kazanmaya çalışıyoruz. Merhaba, iyi yayınlar. Sizleri severek dinliyoruz. Fenerbahçe'de Vedat Muriç hakkında bir bilginiz var mı? Sakatlanalı bir aydan fazla oldu, ortada görünmüyor. Bu nasıl iş anlamıyorum. Doğrusu Hasan Türker, İstanbul Kartal.
0: Deplasman maçında, yani Zabzire deplasmanında oynama ihtimali var deniyor. Yani yönetim de bunu açıkladı zaten. Resmi ağızdan da duyduk. Ne kadar süre alır bilmiyorum ya da kullanılır mı kullanılmaz mı bilmiyorum ama o maça yetiştirilmeye çalışılıyor.
1: Bu arada bir hamstring sakatlığı vardı. Orada biraz dinlendirmek bence iyi. Neden diye sorarsan, tekrar etme riski yüksek bir sakatlık hamstring. Hani o birinci derece yırtık büyürse iş iyice çıkılmaz bir noktaya doğru gidiyor.
0: Evet. Ya zorlamamak da lazım.
1: Acelesi de yok şu an bence. Hayırlı yayınlar Mehmet Bey. Tekirdağ'a nereye geliyor acaba? Ben Tekirdağlıyım, misafir edelim diye sana bir davet geldi.
0: Kumbağa gidiyorum ben ya. Kumbağa seviyorum. Orada bir zaten işte kayınvalidemin bir evi var. Çocuklar orada oluyor, eşim orada oluyor. Ben de fırsat buldukça günübirlik ya da bir iki gece kalmalı git gel yapıyorum.
1: Yakın olması güzel mesela. Ben de yazlık konusunda öyle bir şey yok. Hani 8 saat sürdüğü için hani günübirlik hadi bir gideyim geleyim pozisyonu olmuyor. O yüzden Tekirdağ, Şarkköy, Kumbağa vesaire güzel yerler.
0: Güzel güzel, evet, ben seviyorum.
1: Bayramoğlu öteki tarafta. Hı hı. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Fenerbahçe'nin Leao ile ilgilendiği haberleri doğru mu?
0: Ya bu tarz haberler var muhabirlerin doğruladığı ama dediğim gibi yani sayı saymayı da bilmek lazım. Bu kadar yabancı varken, Kerem varken Leao'ya Fenerbahçe'nin ihtiyacı yok. Galatasaray'ın da yok bana kalırsa. Ben Leao'yu da kim alırsa alsın elinde patlar diyorum. Çok da büyük konuşuyorum yani.
1: Ya şu an 3 büyükler üzerinde Trossard'ın da varlığı. Kerem, Barış Aktürkoğlu, düzeltiyorum, Barış Alper Yılmaz varken elzem değil, lüks olur.
0: Lüks.
1: İyi bir lüks olur mu o da tartışılır.
0: İyi bir lüks de olmaz. Defansı yok bir kere. Defansa gelmez. Yani Kerem çok top kaybediyor. Leao da ondan az kaybetmiyor. Kerem en azından gel dediğinde gelir.
1: Kerem bir de topu
0: Leao
1: çok
0: Leao gelmez. Tabii ya. Yani ben şimdi ya Ederson da bu, ben olsam transfer etmem dediğimde linç yemiştim buradan. Sonra ben haklı çıktım. Leao konusunda da yine iddialı konuşuyorum. Ben almam.
1: Ederson'da da şeyi ayırt edemedik biz. Libero kaleci olarak nam salmış bir kaleci ama Süper Lig'de libero kaleci gibi bir ihtiyaç yok.
0: Yok. Evet. Tutan kaleci ihtiyacım var.
1: Yani.
0: Tutan kaleci hiçbir zaman olmadı Ederson.
1: Ya bu gidip şimdi Leao'ya ihtiyaç yokken 40-50 milyon bağlamak biraz şey gibi abi yani.
0: Bir de 10+4 de imkan. Yani mantık dışı.
1: Meşhur haber başlıkları var ya, Bodrum'da lahmacunun tanesi 5000 lira oldu. Yani fine dining yiyecekken gidip 5000 lira da lahmacuna verme. Böyle bütçen varsa daha iyi bir yere kanalize edebilirsin velhasıl.
0: Olabilir.
1: Yanlış anlamış. Bakalım. Galatasaray Bruno Fernandes yerine Nico Paz'a yönelse sizce nasıl olur? Olmaz gibi ya. Nico Paz'ı aldık
0: mı çünkü 60'a. Nico Paz'ı nerede alacaksın ya?
1: Hayali güzel ama.
0: Yani imkansız bir transfer. Hayal bile etmeye gerek yok bence Nico Paz'ı.
1: Selamlar, Rus futbolcu Bayrakov takımıyla anlaşmış. Eğer öyle giderse Galatasaray kimseyi alamaz. Kimse de gitmez. Mevcut kadro devam eder. Galatasaray'ın istediği, talip olduğu futbolcuların fiyatları hemen uçuyor. El yakmaya başlıyor. O yüzden star transferi gelmeyecek gibi. Hazırlık maçlarında kötü sonuç alınmazsa, bu mesela ilginç bir teori.
0: Ponomarenko demek istemiş dinleyicimiz.
1: 5 yıl uzattı.
0: Uzattı. Yani ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum Galatasaray'ın, anlattığım gibi kısaca değindik. Tekrar değiniriz ilerleyen dakikalarda da. şeyi unutuyorlar. Şimdi de şu muhabbet çıktı. Biz A plus oyunculara gidiyoruz. O yüzden çok zaman alıyor. A plus'a gitme. A kaliteye git ama nitelik kadar niceliğe de önem ver. Nicelikten eksik kalıyorsun zaten. Kanatların eksik, stoperin eksik, 8
1: forvetin eksik.
0: Forvetin eksik. Şimdi A plus'a 2 tane oyuncu alacağım diye sen 5 tane eksiğin var. Değil mi? A kalite 5 tane oyuncu.
1: Ya da Türk B kalite 5 tane.
0: Ya da B kalite 5 tane. Senin önceliğin şu anda nitelikten ziyade nicelik. Niceliğe çok ihtiyacım var. Bu kadar eksiğim varken. Yani çok oyuncu gitti. Bir tek şey geldi. Genç Ugo Çuklu.
1: Bu arada şu an ilk 11 özelinde nitelik sıkıntısı yok ki zaten. Nicelik sıkıntısı var kadro genelinde. Nitelikte bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Bir 10 numaran yok.
1: Mesela aynen.
0: Bunun dışında senin niceliğe ihtiyacın var. İki kanadının alternatifi yok. Mesela Abdülkerim'in alternatifi yok. İşte geçen sene Fethiye maçında bile sahaya atmak zorunda kaldın. Oynattın, mecburen oynattın yani.
1: İkamesi yok çünkü.
0: İşte Davinson'u hadi diyorsun ki Lemina'yla kapatabilirim. Osimhen'in yedeği yok. Barış'ın yedeği yok. Sané'nin yedeği yok. Şimdi Boye gitti, Aspiri'ye gitti, Lang gitti. 3 tane oyuncun elden çıktı. Icardi gitti, 4. Unuttuğum var mı bilmiyorum. İşte Ahmet Kuducu gitti 5. Gele bir tane geldi Ugo Çuklu. 5 gitmiş 1 gelmiş. Burada bir problem yok
1: gelen
0: mu?
1: Gelen oyuncu da seviye atlatacak bir oyuncu değil.
0: Evet yani bir problem yok mu yani burada? Var ama çözülmüyor.
1: Taraftarlar farkında ama gördüğümüz kadarıyla.
0: Ya farkında tabii. Farkında. Yönetim farkında mı? Ondan emin değilim. Yönetimden emin değilim ben.
1: Bir reklam aramız varmış abi. Oraya gidelim sonrasında kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Sohbetimize devam edeceğiz. Katılmak isteyenler için 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum, 0538 052 14 87. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Aktüele dalalım mı biraz abi, ne dersin?
0: Olur.
1: Şimdi son günlerde kimse bilet bulamıyormuş. Gören, duyan, izleyen varsa yorumlarınızı bekliyoruz. Odysseus. Nolan'ın yeni filmi. 17 Temmuz'da çıktı. Daha çıktığı günden itibaren bilet arayıp da bugüne bilet bulan bir tanıdığım var mesela. Çakma IMAX'te.
0: Ya Türkiye'de yok. Dünyada 40-41 tane galiba sinemada gerçek IMAX varmış. Yani kimse tam ekran izleyemeyecek. Çekildiği şekilde izleyemeyecek. Kurgulandığı şekilde izleyemeyecek. Bunu söyleyelim. Ya eleştiri şu, zaten yayınlanmadan önce de bu sızmıştı. İki tane konuya insanlar çok takılmışlar. Biri işte siyahi Helen, diğeri de Elliot Page'in Aşilit
1: oynaması.
0: Buralar bayağı bir eleştiri konusu oldu. Buralara ben de katılıyorum. Şimdi Homeros'un Odysseus'u bundan 2700-2800 yıl önce yazılmış bir destan. Ve biz Helen'in siyahi olmadığını biliyoruz. Yani net bir şekilde.
1: Hepsinin fenotipinde Yunan olması lazım bu arada.
0: Evet.
1: Geçtiği coğrafya itibariyle.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi burada siyahi Helen koyarak kendi yorumunu Christopher Nolan beyaz perdeye aktarmaya çalışmış ama burada da sorun var. Hani günümüze uyarlamak istesen o zaman günümüzün teknolojisini kullanman lazım, gemilerini, silahlarını.
1: Truvat yapmasına gerek yok mu? Hayalet uçakla gidebilir.
0: Yani hayalet uçakla gitmen lazım o zaman. Şimdi hani orayla oynuyorsan, çok en önemli figürle oynuyorsan ya da en önemli figürlerden biriyle oynuyorsan ya bu kadar keskin oynamaman gerekirdi diye düşünüyorum, benim bakış açım. Aşili de yani böyle heybetli birinin oynaması
1: Brad Pitt oynadı daha önce
0: lazımdı diye düşünüyorum. Elliot Page'in oynaması da orada eleştiriliyor. Bu iki eleştiri de benim kabulüm, yani iki eleştiriye de ben de katılıyorum. Bence de böyle olmamalıydı. Ha kim olabilirdi mesela, işte mesela sence kim Hollywood'da kim oynayabilirdi Helen karakterini? Diane Kruger'dan sonra
1: çok iyiydi bu arada.
0: Muazzam. Müthiş bir güzellik bir kere. Ve de çok iyi oyunculuk. Ne diyorsun?
1: Helen'in mesela, bilmiyorum, Diane Kruger'da çok babyface. Şimdi 40 yaş üstü Hollywood oyuncularını düşündüm de mesela farklı Penelope rolünde ama filmde Anne Hathaway'a gitmez miydi Helen karakteri?
0: Gidebilirdi.
1: Mesela gidebilirdi. Jessica Chastain olabilir.
0: Jessica, yani Jennifer Lawrence olabilir. Çok mu genç kalır?
1: Yok, Jennifer Lawrence artık 40'ına merdiven dayadı, olabilirdi mesela.
0: 40'a dayamadı da.
1: 34-35.
0: Gömme ya kızı.
1: Bir şey demedim ya. Abi.
0: Yok ya, o kadar olmaması lazım ya. 22'de Oscar aldı zaten.
1: Şey, Silver Linings Playbook'u diyorsun işte. Şey, gün ışığın mıydı Türkçe karşılığı? Çok iyi filmdi ama bildiğim kadarıyla 36 yaşında falan ya Jennifer Lawrence.
0: Abi bakalım, ona o kadar olmaması lazım diye biliyorum. Her neyse. Ya Jennifer Lawrence olabilir. Anne Hathaway'den olabilirdi. Başka kim olabilirdi?
1: Ya biraz Latina kalıyor ama Ana de Armas'tan olur muydu?
0: Ana de Armas'tan olurdu. Olabilirdi.
1: 35 yaşındaymış abi. 90'lı Jennifer Lawrence. Hatta 15 Ağustos'ta 36'ya giriyor. Bak görüyorsun.
0: Oo, devlet... iyi biliyorsun sen bu işleri.
1: Nüfus müdürlüğünde çalışıyormuş gibi. Bak herkesin doğum yerleri.
0: Ben hani 22'de Oscar aldı ya. O kadar geçmedi diye düşünmüştüm.
1: 2012 abi Silver Linings Playbook. Çok iyi filmdir
0: bu arada. Zaman geçmiş be. Çok zaman geçmiş. Ve de hızlı geçmiş ben. Daha dün gibi.
1: Helen için bak Charles Teron der susarım demiş.
0: Ha, Charles Teron olur. Helen olabilir. Olur. Ama yaşlı kalabilir işte Helen için Charles Teron.
1: Margot Robbie kurtarır mıydı mesela?
0: Kurtarırdı.
1: Ryan Kruger'a benziyor çünkü.
0: Margot Robbie kurtarırdı. Başka kim olabilirdi? Megan Fox.
1: Aa, bir öneri geldi abi. Bilir misin şeyde? Dune'da da var. Helen için... En iyisi Rebecca Ferguson olurdu. İngiliz bu arada kendisi.
0: Olabilir.
1: Peaky Blinders'ın son filminde de oynuyordu.
0: Rebecca Ferguson olur, doğru.
1: Rebecca Ferguson bayağı iyi olurdu. Dune'da da çok iyi bir, hani donuk bir ifadesi var. Yani savaş dönemini yansıtabilecek bir fıtratı da var kendisinin.
0: Evet.
1: Barbie rolü hala çok sıcak olmasa Helen için Margot Robbie olabilirdi belki.
0: Olur, ben, olur, Margot Robbie olur.
1: Rebecca Ferguson'a çok iknaayım ya şu an isimler arasından.
0: Evet. Türkiye'den kim olurdu? Bir Türk aktris. Olsaydı.
1: Farah Zeynep Abdullah diyeceğim ama şey, otobiyografi filmi olmadığı için onu pasladım. Kim olurdu? Bu Türk aktörlere çok Serenay Sarık hakim ya. Değilim. Çok cool abi Helen için ya. Helen evet. Derdi başını açmış kadınla uymaz gibi ya.
0: Afra Saraçoğlu.
1: Olabilir. Olabilir.
0: Hande Erçel.
1: Yok.
0: Cemre Baysel.
1: Tanımıyorum kendisini.
0: Eda Ece. Eda yok. Ece'ydi galiba hanımefendinin adı.
1: Yok. Cemre Baysel'i tanımıyorum.
0: Pınar abi. Deniz
1: olabilir.
0: Olabilir.
1: Olabilir.
0: Pınar Deniz olabilir. Pınar Deniz olabilir. Zaten tam dram performansları da öne çıkan bir oyuncu.
1: Daha iyi seçenekler varmış bizim coğrafyamızda da Helen için.
0: Yani var evet, yani o bence yanlış.
1: Tuğba Büyüküstün denmiş mesela.
0: Tuğba Büyüküstün olur.
1: Olabilir.
0: Katılabilirim.
1: Peki Aşil için? Hollywood'dan başlayalım.
0: Hollywood'dan Aşil için kim olurdu?
1: Chris Hemsworth mesela inanılmaz iyi olurdu.
0: Olabilirdi. Thor karakterini oynayan.
1: Evet, Chris Hemsworth.
0: Evet.
1: Juk olurdu bence.
0: Tam. İlk aklıma o geldi benim. Yaşlı kalabilir. Yok, yaşlı kalmaz ya. Şey olabilir. Jason Statham olur mu?
1: Abi aşırı dalzak düşünemedim ya. Brad Pitt alışmış ya gözümüz evet. Profilinden.
0: Yani bir de yaşlı da kalır. Başka kim olabilir?
1: Başka kim olabilir?
0: Hani dövüşçü adam ya böyle. O yüzden. Şey olur mu? Keanu Reeves. O da yaşlandı.
1: Yaşlandı abi.
0: Gençlerden kim var ya?
1: Tom Cruise çok ufak tefek kalıyor.
0: Tom Cruise en yaşlı zaten. O da olmaz.
1: Bakalım.
0: Kim olabilir?
1: Tom Hardy olur muydu? Bir tık yaşlı kaçtığının farkındayım ama Tom Hardy
0: karizması. Tom Hardy olurdu. Şey olur mu? Peaky Blinders.
1: Neydi adamın adı?
0: Cillian Murphy. Olur mu?
1: Fazla ağır kaçar abi. Aşil Savaş gibi Murphy yani olmadı. Şeyden.
0: Bende de oturmadı.
1: Oppenheimer'dan sonra falan yok. O kişi değil.
0: Oturmadı. Kim olabilir?
1: Henry Cavill olur muydu abi?
0: Olur.
1: Superman oynayan. Bir tık kütleli ama ya da Chris Evans olabilir mesela.
0: Kütle olması lazım ya. Kütleli olması. Aşil'in kütleli olması lazım.
1: O şey ama bir tık hani 1.85 ama 120 kilo, 100 küsür kilo ya.
0: O da fazla geldi. Fazla kütle oldu.
1: Atletizm değil de onunki biraz hani şey bodybuilding kafası olduğu için.
0: Ama işte bu tarz biri olması lazımdı. Türklerden kim olur mesela? Aşil.
1: Bir Kıvanç Tatlıtuğ, Kerem Bürsin konuşmuştuk bunu zaten. Onlar evet. Yazılabilir.
0: Çağatay Ulusoy.
1: Çağatay Ulusoy Odysseus olabilir ya.
0: Evet. Odysseus.
1: Jacob Elordi yazılmış. Bak geliyor öneriler. Onlara bir göz gezdirelim. Tom Hardy önerisi gelmiş. James Harden demişler.
0: Evet.
1: James Harden yani bilmiyorum. Sette basketbol oynuyorlarsa. Henry Cavill önerisi gelmiş yine Superman'den.
0: Ama James Harden tam kendine has bir şey var ya. Yüz ifadesi. Ondan bir savaşçı yaratabilirsin.
1: Aşil olmaz.
0: Aşil biraz zorlama olur.
1: Jason Momoa demişler mesela Aquaman'daki.
0: Olur.
1: Bakalım. Hoca muhabbetinizle cehaletimiz iyiliklerimize kadar hissettik diye serzeniş gelmiş. Sohbet ediyoruz estağfurullah. Jacob Elordi Aşil bakın bir. Jacob Elordi şey ya neden orana bu Frankenstein'de oynadı ya işte son Guillermo del Toro'nun. Oradan tanıyoruz zaten.
0: Evet.
1: James Bond olma iddiası da var. Çok uzun bu arada Jacob Elordi 2 metreye yakın. Yani Aşil bir de ince yapılı onun sıkıntı yaşayabilir. Futbol dünyasından mesela Haaland aşil olabilirmiş demiş İzmir'den Haaland, Nazan.
0: Haaland tam aşil ya.
1: Jack Gyllenhaal. Aa.
0: Jack Gyllenhaal olur.
1: Road Warrior'da mesela fena değildi oradaki bu şey. Jack Gyllenhaal vahşi olur. Taraf okey. Odysseus'a kim yaparız abi son olarak?
0: Türk mü?
1: Yerli yabancı.
0: Yerli yabancı. Odysseus kim olabilir? Böyle feleğin sillesini yemiş biri lazım. Onlar oynayabilecek.
1: Matt Damon'a ben çok okeyim mesela. Hiç beni rahatsız etmedi.
0: Matt Damon tam cuk oturmuş yani. Casting'in en oturan karakteri bence Matt Damon.
1: Aşile bu arada Glenn Powell da olabilir daha.
0: Olur. O da olur. Kim olabilir?
1: Odysseus'a Prime Hugh Jackman. Olur. Ben Affleck de olur mesela bence.
0: Ben Affleck. Olur mu?
1: Yunan fenotipi de bence olur. Olur. Olabilir.
0: Ben Affleck olur.
1: Hugh Jackman olabilir.
0: Olur. Başka. Başka bilemedim ya.
1: Okeyiz bence şu an ya. Güzel isimler var.
0: Güzel isimler bulduk biz.
1: Sevgili Christopher Nolan bir dahaki bir yapımında casting bütçesinde fikir istersen hani nereye gidebiliriz ne yapabiliriz?
0: Bize bir başvursun.
1: Bize bir başvursun.
0: WhatsApp hattımız devrede.
1: İzleyenler var mı bu arada? Onu da merak ediyorum nasılmış. Yani yorumlar fena değil bu arada.
0: Dinleyicilerimizden mi?
1: Hı hı.
0: Ha izlemişler mi?
1: Yok filmin genel yorumları için söylüyorum. Dinleyicilerimize ilaveten soruyorum.
0: Hmm. Yo fena değil. Sadece işte casting'de bazı sıkıntılar varmış.
1: Sevgili Ozan Demir yazmış mesela. Aşil karakteri için Yunanlı olmasına mütevet Stefanos Tsitsipas.
0: Stefanos Tsitsipas.
1: Bir tık kütle kazansa yürür.
0: Stefanos Tsitsipas olabilir ya. Niye olmasın?
1: Tenisten Hollywood'a.
0: Tsitsipas olabilir. Gregor Dimitrov olabilir.
1: Sergio Ramos örneği gelmiş şu anda. Aşil'e en iyi Sergio Ramos olur.
0: Ramos olur.
1: Olur sahiden.
0: Şey de olur, Puyol da olur. O saçlarla.
1: Ya saç ve kütle olur da karizma Aşil hani dediğim gibi kafaya
0: bir karizma tabii Puyol Ramos da başka.
1: Yani Kukure'ye de olabilir mesela. O aynı, Puyol'la aynı yola çıkarsak.
0: Yok canım ya Puyol'un. O kadar düşürme Puyol'u ya.
1: Kukure yakı yak adamı. Ben çok seviyorum kendisini.
0: Ya ben de seviyorum da hani fizik olarak baktığımızda Puyol daha kütleli bir adam.
1: E tabii. IMAX'te yer yok demiş bir dinleyicimiz. Halen film 17'sinde çıktı. Bir hafta geçti. Hala yer yokmuş. Hemen isminize de bakalım. Rebecca Ferguson önerisinde bulunan İhsan Bey.
0: Bir süre bekleyeceğiz demek ki. Ama gerçek bir IMAX olmasını isterdim Türkiye'de.
1: Sadece önler boşmuş abi. Yani ki hani IMAX ekranında biraz büyük bir de önden izlemek. Yani her ne kadar tam randımanlı IMAX olmasa da bir beynin bulanır çıkana kadar. Hiçbir şey anlamazsın.
0: Arkalardan olması ya da ortalardan olması lazım.
1: Boş verin sporu böyle daha iyi mesajı gelmiş sevgili Ozan Demir'den.
0: Çok konuşacak bir şey de yok ya sporda futbolda. Anlattık zaten bazı şeyleri.
1: 17 yaşında oğlum izlediğim en iyi film diyor. En iyi film diyor ki yarısını izlemiş teknik olarak IMAX olmadığı için iyi yaş abi Hakan Bey yazmış.
0: Teşekkürler.
1: Nolan sevmesi iyi 17 yaşında bence bu arada.
0: Tabi. Ya Nolan'ın filmleri bir de uzun oluyor. Ama mesela izleyenlerin hiçbiri sıkıldım demiyor.
1: Oppenheimer 3 saatin üstündeydi mesela.
0: Evet, hiçbiri sıkıldım demiyor.
1: Dunkirk de öyle. Sürekli filmde çok minör birden fazla aksiyon olduğu için abi. Hı-hı. Mesela Dunkirk'te de öyle. O cepheye gidiyor, uçağa gidiyor, ona gidiyor, buna gidiyor. Sürekli kamera farklı bir şey çektiği için anlamıyorsun zaten nasıl geçtiğini.
0: Yani sıkılmaya vakit yok.
1: Yok hakikaten.
0: Evet.
1: Francesco Totti önerisi gelmiş.
0: Ya Totti olur, Maldini olur.
1: Odysseus Maşil mi bu bahsettiklerimiz? İkisi de olur
0: bence
1: bu arada.
0: Bence ikisi de olur. Maldini biraz daha Odysseus olur bence.
1: Totti de bir
0: Edgar Davis de güzel bir savaşçı olur.
1: Onu da Truvalı askerlerden biri olarak ve konumlandırabiliriz. Aynen.
0: Gullit.
1: Aşil için Cristiano Ronaldo önerisi gelmiş Sedat Bey'den.
0: Olur.
1: Bilemedim.
0: Sever de yani tam ona uygun bence. Bence uygun.
1: Yok ya benim gözümde oturmuyor.
0: Uygun ya. Fizik müzik İyi ya.
1: Fizik kurtarıyor da çok babyface kaşlarını vesaire aldırıyor. Öyle Aşil olmaz abi. Aşil yani Truva filminde neler yaptığını
0: göreceğim. Makyajla çözersin ya.
1: Bilemiyorum. Ya Ronaldo'yu çok sevmediğim için içime sinmemiş olabilir. Böyle. Peki sana bir soru abi.
0: Bizim milli takımdan kim olur?
1: Aşil mi? Fizik olarak Barış Alper Yılmaz kurtarır mesela.
0: Kenan?
1: Kenan'dan da olur bak. Brad Pitt de mesela şey evet. Skinny fit biraz daha kaslı olmasına rağmen ince yapılıydı. Kenan'dan da aşil olur.
0: Kenan'dan da olur bence. Barış'tan olur. Kenan'dan olur.
1: Nolan'ın Interstellar'ı izlerim canım sıkıldıkça demiş bir dinleyicimiz. Ben de severim. Kolumda hatta Interstellar'daki saat var. Benim için anlamlı bir film.
0: Ölümsüz bir film bence. Zamansız bir film daha doğrusu.
1: Ya şey gibi işte Space Odyssey gibi. O da 67'de çekilmiş. 2001'de geçen bir film. İşte kaç yıl geçmiş oluyor 67'den bu yana?
0: İşte Kubrick.
1: Neredeyse 60 yıl. Hala o kalibrede bir uzay filmi gördük mü ben bilmiyorum yok. Mesela. CGI yok, hiçbir şey yok, kostümlerle yapıyor falan. Stanley Kubrick fark. İşte Interstellar da öyledir bence.
0: Uzaya da çıkılmadı ama Kubrick montajda da deniyor ya. Kubrick böyle bir adam.
1: Yaparsa yapar abi.
0: Yaparsa Kubrick yapar.
1: Yani Interstellar da bence o kalibre bir filmdir bu arada.
0: Ya Interstellar'la beraber Einstein'ın o işte izafiyet teorisini de anlama fırsatımız oluyor.
1: Einstein-Rosen köprüsü müydü? Kara deliklerin bükülüp... Farklı bir tarafından çıktığın zaman düzeminin.
0: Aynen. Ama yani beyin yakan olaylar bunlar. Anlamamız çok çok da kolay değil. Anlıyoruz diyoruz ama anlamıyoruz aslında.
1: Bu hangi rol?
0: Anlamaya yaklaşıyoruz diyelim bir adım.
1: Öneri bilmiyorum ama rahmetli Kahtalımıçı diye bir öneri gelmiş. Aşile değildir herhalde Kahtalımıçı. Kahtalımıçı Kahtalımıçı olarak oynayabilir bu arada ya. Allah rahmet eylesin. Çağlar Söyüncü Aşil.
0: Çağlar Söyüncü olur.
1: Beşiktaş'ta Matias Delgado vardı. O olur mu demişler. Olur bence.
0: Delgado da olabilir. Ama hep şey işte aklımızda Brad Pitt figürü var. Hep ona göre sanki insanlar seçiyor. Biraz daha sarışın. Biraz saçlar uzun. Fizik olarak şeye benziyor.
1: Nizami. Yani. Onunla ilgili ilginç bir şey söyleyeyim abi. 2002'de galiba ya da 2001'de Truva filmi çekilirken Brad Pitt'in sandaletlerini Antep'te bir tane deri ustası bulup ona yaptırıyorlar. Brad Pitt imzalı sandaletleri imzalayıp geri oluyor. Adamın hala duvarında satın almak isteyenler falan oluyor. Satmıyor yani şey diyor çünkü.
0: Satılmaz
1: adına
0: ya.
1: Adına imzalanmış bir de. Alanın içinde bir manası yok ya.
0: Aynen aynen.
1: Antep'te yapılıyor Brad Pitt'in Aşil oynadığı roldeki sandaletleri.
0: Einstein miydi Japonya'da imzalı peçete vermişti garsona? Bu senin hayatını kurtaracak demişti. İlerleyen yıllarda. Öyle bir hediye bu yani.
1: Tabii. Yani. Einstein'ın...
0: Paha biçilemez bir hediye.
1: Einstein'ın kol saatini çok isterdim abi. Şu an bilmiyorum bulunabilir mi kendisi ya da kimde kaç paraya satılıyor falan ama çok isterdim. Güzel bir saati varmış. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Mesaj kutusundan. Birazdan futbola döneceğiz hayatın gerçekliklerine. 0538-052-1487 nolu. Radyo Spor WhatsApp hattına. Mesajlarınızı bekliyoruz. Peruklu Dwayne Johnson demiş Aşil için. Biliyorsun şeyi oynadı. Herkül oynadı.
0: Ya Dwayne Johnson benim de aklıma geldi. Ya oyunculuğu olmayan biri ama fizik olarak ve karakter olarak baktığımızda Dwayne Johnson da oturuyor.
1: Bir de Samoa'lı abi. Şimdi tutup Yunan mitolojisine koyamadım ben ya.
0: İşte...
1: Herkül oynadı yeter. Her şeyde Dwayne Johnson oynamasın.
0: Genç Arnold Schwarzenegger diyormuş.
1: Achilles Zlatan olur denmiş. Rodri olur bence tam bir komutan Odysseus için.
0: Rodri. Lider değil mi? Lider bir karakter.
1: Simon Kjaer demiş mesela Aşil için.
0: Evet olabilir.
1: Fitiz. Mauro Icardi denmiş. Bilmiyorum.
0: Soru işareti bende.
1: Çağlar Söyüncü keşke sinema oyuncusu olsa da kurtulsak Necip Sert İstanbul diye kötü bir yorummuş. Peki son soru abi. Aktörsün bugüne kadar yapılmış işlerden birinde oynama fırsatım var. Bunu şey olarak düşünme. Hani gişede tesiri oldu, voleyi vururum gibi değil de tatmin olarak hangi bir filmde oynamak isterdin?
0: Abi ben çok beğendiğim 4-5 kere de sıkılmadan izlediğim bir film vardır. Matrix. Matrix'te
1: oynamak istedim. Sonuncu film çok kötüydü bu arada.
0: Bir tabii. Matrix 1. 2'yi 3'ü saymıyorum. Ya gittikçe kötüleşti ama hep ilk filmler iyidir ya. Matrix'in de biri muazzamdır. 99 yapımıydı galiba. Yanlış hatırlamıyorum.
1: Wachowski kardeşler. Evet. Bir yarış aramız varmış abi. Oraya gidelim sonra futbola dönelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet spor kazanında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Burak Alaca, sevgili Mehmet Sevinç'le birlikte biraz da genel kültür ve sanata vurduk.
0: Ya bu da lazım ya. Her şey futbol değil sonuçta.
1: Bayağı da keyif alıyormuş gibi dinleyicilerimiz. Katılım o anlamda yüksek, olumlu mesajlar geliyor.
0: Almayan da vardır, alan da vardır.
1: Mesajları toplayalım sonra.

0: Seattle der ki, ben izin günlerinde bir gecede 5 film izlemiş bir film delisi olarak Grand Budapest Oteli tavsiye ederim. Bu arada Wes Anderson filmidir. Filmin renkleri, konusu, oyunculuklar, orada
1: Harika harika.
0: şey renk paletleri oluyor ya, otelin renkleri falan inanılmaz iyidir. Bakalım. Sisters and Brothers ve birçok gizli film. Genelde artistlere bakmam, konuya bakarım. Film girişi bana iyi olup olmadığını belli eder. Üniversitedeyken ben bir iki tane TRT dizisinde oynamıştım. Hatta Turkish Top Gun'da ikinci önemli rolü yabancı dilim İngilizce olmadığı için alamadım. Şimdi ise İngilizce ilk dil konumunda demiş, Amerika'da yaşadığım için. Turkish Top Gun, bildiğimiz Tom Cruise'lu Top Gun'ın Türk
1: Türk
0: versiyonu.
1: versiyonu.
0: Tuttu mu?
1: Ben bilmiyorum tuttu mu tutmadı mı. Yani tutsa sen şu anda bilirdin onu.
0: Yani Top Gun'ın
1: Tutmadı
0: revizyonu.
1: demek
0: Top
1: ki.
0: Gun'ın ikincisi daha iyi abi bu arada, ikinden. İlginç gelecek ama.
1: Genelde ikiler daha kötü olur ama Top Gun için bu geçerli değil demek ki.
0: Bir Top Gun, bir de Nolan'ın Batman üçlemesindeki ikinci Dark Knight ilk filmden daha iyi bana sorarsan mesela.
1: Jokerlerin.
0: Heath Ledger'dır ya. Ben şey Jared Leto'yu da beğenmedim. Sonuncu zaten henüz göremedik, Barry Keoghan. Bakacağız. Gladiatör'de Diamond Hunsu yerine oynayıp Russell Crowe'a can yoldaşlığı yapmak isterdim. Burak Bey, iyi yayınlar, sevgiler demiş. Evet, şey sormuştuk, hangi filmde oynamak isterdin? Burada Matrix dedim. Niye olmak ister miydin abi,
1: Niye
0: yoksa?
1: olmak isterdim ya? Matrix dedim. Ya çok fazla film var benim.
0: Ben Goodfellas'da oynamak isterdim abi. Danny DeVito'nun yerine.
1: Grand Budapest Otel de çok güzel bir film mesela.
0: Monsieur Gustave.
1: Evet, Monsieur Gustave. Müthiş bir karakter. O kadar çok film var ki. Ama yani benim favori filmlerim olarak sayabileceğim işte bir numaraya Matrix'i genelde yazarım.
0: Godfather girer bence.
1: Godfather. Godfather'ı ben hep böyle izliyorum izliyorum. Şöyle yapıyorum ama iki bölümde bitirebiliyorum. Bir yani Godfather 1'i iki seferde izliyorum.
0: Çok uzun.
1: Çok uzun olduğu
0: Francis Ford
1: için
0: Coppola.
1: ikiye bölmek zorunda kalıyorum. Godfather olur tabii ki. Taxi Driver olur.
0: Robert De Niro.
1: Taxi Driver olur. Kesinlikle oynayabileceğim. Ya oynamak istediğim başka.
0: Yani güzel filmler var. Bakalım. Böyle bir konu başlığını da ele aldıktan sonra istersen spora dönelim. Fenerbahçe ile devam edelim istersen. Gornik maçı ilk karşılaşma 1-0, bahsetmiştik. Transfer söylentileri Leo gibi isimler ortaya atıldı ama burada herhalde sanki kalan tek transfer santrfor olacak. Hadi süremizi Fenerbahçe'ye dönüp değerlendirmiş olalım. Sanki santrfor olacak. Yani Leo ismi bana gerçekçi gelmedi.
1: Bana da gerçekçi gelmiyor, hele de bu yabancı sınırlamasında. Çünkü çok fazla zaten yabancısı var Fenerbahçe'nin, elden çıkarması gereken de çok fazla oyuncusu var. 10 artı 4 kuralına baktığımızda hani orada Kerem varken Fenerbahçe'nin bir de Leao hamlesi hani sınırsız yabancın olur. Dersin ki bir tribünleri ayağa kaldıracak bir transfer yapayım.
0: Lükse gidelim.
1: Biraz lüks olsun. Bunu kabul edebiliriz. Ama şu anki yabancı kuralında Leao'nun çok da Fenerbahçe'nin gündeminde olacağını ben zannetmiyorum. Yani mantıken zannetmiyorum. Olmaması lazım sanki.
0: Ha, burada son bir haftadır Watkins ve Cirasi isimleri de biraz soğumuş gibi gözüküyor. Burada sürpriz bir isim çıkar mı?
1: Son dönemde hiç haber gelmiyor oradan ama Vedat Muriç ve Siliki Şerif'le devam mı eder?
0: Sanmıyorum.
1: Yani demek ki biri gelir oraya diye düşünüyorum ben de. Ama niye haberler niye kesildi onu bilmiyorum.
0: Burada Futbol AŞ'de dün köklü bir değişiklik oldu. 7 kişi Futbol AŞ'deki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar. Yönetim kurulunda devam ediyorlar ama orada bir sirkülasyon oldu. Bunun nedeni nedir sence?
1: Orada bir anlaşmazlık var demek ki. Belki transferlerde olabilir, yetkilendirmede olabilir. Bir kopukluk olmuş aldığım duyumlara göre. Ama net bir şekilde hani bazı kişiler transferlerde daha fazla söz sahibi olmaya çalışırken o yetkileri alamamışlar galiba. Bazı isimler işte daha fazla yetki kullanmış. Burada bir ayrım olmuş. Bir de takım planlaması ile ilgili bazı düşünce farklılıkları olmuş. Bu nedenle de bu ayrılıklar gerçekleşmiş.
0: Burada yeni üyelere yer açmak için yapılmış olabilir mi? Burada tabii sponsor getirileri falan da oluyor biliyorsun bununla birlikte. Daha fazla kişiyle çalışabilmek, daha fazla alan yaratmak
1: O da
0: için bir bayram
1: olabilir,
0: olabilir
1: o
0: mi?
1: da olabilir. Yani çok net bilgi yok. Bazı işte duyumlar üzerinden ben de bu konuyu yorumlayabildim. Ama net

0: bilgi alırsak paylaşırız burada dinleyicilerimizle. Ama tabii bir anda böyle bir şeyin olması kimsenin beklediği bir şey değil. Yani herkes için sürpriz oldu diyebiliriz.
1: Burada Fenerbahçe için dikkatimi çekti abi. İlk maçtan sonra İsmail Kartal işte Asensio açıklamaları mesela çok fazla eleştirilmeye başlandı. O da benim çok hoşuma gitmedi mesela. Daha çok erken işte az önce bir dinleyicimiz de yazmıştı ya. İkinci maç işte kötü sonuç alınırsa İsmail Kartal nasıl devam edecek? Kim tutacak görevde falan ya. Bu kadar gerek var mı daha şimdiden?
0: Basın toplantısının ardından da çok eleştirildi. Ben nedenini bilmiyorum ama şüpheleniyorum. Suni bir aleyhte gündem yaratılıyor İsmail Kartal'la ilgili.
1: Ben çok iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum bu gündemin. İsmail Hoca'ya da kredi verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani
0: İyi
1: son
0: niyetli değil zaten dışarıdan sanki. Çünkü hiç ortada bir şey yokken bir İsmail Kartal'ı kötüleme şeyi var, çabası var sosyal medyada.
1: burada ben
0: Bazı yorumcularda, sosyal medya hesaplarında.
1: burada peki abi sence ne gerekçeyle bu yapılıyor? Ben senelerdir medyanın içindesin. Üç aşağı beş yukarı benim de tabii düşüncelerim var ama ya bu bana çok samimi gelmiyor. Daha yeni başlamış birine bu kadar hemen taraftarda algı oluşturmaya çalışmak, itibarsızlaştırmak ayıp hakikaten. Etik değil bana sorarsan.
0: Fenerbahçe'ye yakın olan ve Fenerbahçe'de işte İsmail Kartal'ın olmaması gerektiğini düşünenler belki bir fitil yakmış olabilirler. Bilemiyorum. Bu sadece bir yorum ama bana ekstra geldiği için bu yorumları İsmail Kartal'ın hak etmediğini düşündüğüm için bunu söylüyorum
1: Ben de
0: bu
1: aynı
0: arada.
1: fikirim.
0: Sanki dışarıdan bir güç var gibi geliyor bana. Olmayabilir tabii. Direkt olarak Fenerbahçe taraftarının ya da işte rakip taraftarların yarattığı bir gündem de olabilir ama bana çok iyi niyetli gelmiyor İsmail Kartal gündemi.
1: Katılıyorum. Burada Fenerbahçe taraftarının sahip çıkması lazım hocaya.
0: Öncelikle Fenerbahçe taraftarının sahip çıkması lazım. Tabii ki yani burada Galatasaraylılar sahip çıkacak değil, Beşiktaşlılar sahip
1: Burada
0: çıkacak
1: dün
0: değil.
1: bile gördük abi işte Asensio ile alakalı yorumlarından ötürü demediklerini bırakmadılar mesela hocaya.
0: Orada da negatif bir şey söylemedi. Tekrar dinledik seninle. Yani biz ne zaman hazır görürsek oynatırız dedi. Doğrusu da o değil mi yani? Teknik direktör hazır görmüyorsa. Asensio %100 hazırım diyor. Şimdi teknik direktörse biz analizlerimizi yaptık işte laktak testlerimizi yaptık. Baktık oyuncuya %75 hazır gördük diyor. %100 hazır görmedik diyor. Belki o mücadelede ihtiyaç duymadı. Belki bir sonraki mücadeleye riske etmek istemedi. %100'üyle bir sonraki mücadelede belki ilk 11 başlatacak. Öyle bir planlama yaptı. Çünkü iki ayaklı maç. İki ayağı da düşünmen lazım. Devre devre düşünmen lazım. Yani ilk maç bir devre. İkinci maç ikinci devre. Belki ikinci devrede sahaya süreceği bir oyuncu olarak gördü Asensio'yu. Sonuçta teknik direktörler bir planlama yapıyorlar. Bir oyuncuyu oynatmadı diye ya da bir oyuncu hakkında işte biz hazır görürsek oynatırız dedi diye bu kadar linç yemesi kazandığı bir maçtan sonra bana çok samimi gelmedi onu söyleyeyim.
1: Burada bir de ifadelerde şeye takılmış insanlar anladığım kadarıyla. Hani o nüansı da verelim. Asensio %100 hazır olduğunu söylemiş. İsmail Kartal henüz %75'indesin demiş. Oyuncu da kabul etmiş. Bunda bir şey yok ki.
0: Bir şey yok işte.
1: Takılma
0: Bana göre
1: nüans
0: de bir
1: var.
0: şey yok. Ama niye bu gündem çıktı bilmiyorum.
1: Bundan sonrası
0: Erken bir gündem yani.
1: yani daha ilk maçtan dün işte neden o Beşiktaş'ta da Çerni'yi eleştirenler için aynısı söylemiştim mesela. Daha ilk maçtan gelmeyelim ortalığı hiç gerek yok. Ha bir de şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de bundan sonrası için çok konuşacağımız bir gündem olmayacak bence. Hani santrfor konusu da netleştikten sonra maç maç. Hani onun haricinde çok ekstra bir gündem bekliyor muyuz? Ben beklemiyorum.
0: Gidenler gündemi olacak. Gitmek zorunda birçok oyuncu. Seninle burada kadro planlamasını yaptık.
1: Burada hiçbir şeyler de duymuyoruz bu arada. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da ayrılacak oyuncularla ilgili bir haber yok pek fazla. İşte Beşiktaş'ta Ndidi'yi görüyoruz. Fenerbahçe'de hala Amrabat, Fred için çok bir şey okumadım mesela ben. Galatasaray'da çok bir şey görmüyorum.
0: Yani şu kadroya baktığımda gidecek oyunculardan biri bana Fred olacak gibi geliyor.
1: İyi de gözükmedi Gornik maçında bana sorarsan.
0: Evet, çok fazla top kaybı yaptı. Yani Çerni ile kıyasladığımızda Fred mi Çerni mi? Çerni daha iyi futbol oynadı Fred'den böyle
1: Katılıyorum.
0: kıyasladığımızda. Bu yüzden yani gidecekler gündemi bir hayli yoğun olacak Fenerbahçe'de. Çok fazla yabancısı var çünkü. Göndermesi gereken bayağı oyuncusu var Fenerbahçe'nin.
1: Burada üç büyüklerde şeyi görür müyüz abi? Sezon başladığında gönderemediğin oyuncuların lisansını çıkartmayıp maaş verip kenarda oturttuğun senaryolar görmemiz muhtemel mi?
0: O senaryolarda muhtemel ya da maaşını ben vereyim ama gitsin şurada oynasın diyebilirsin. Çünkü oyuncunun hani oynamasa bile varlığı tesislere gelmesi gitmesi de bir problem yaratır takım içinde.
1: Oradaki huzuru bozabilir.
0: Tabii.
1: Bakın bu yönetim değişikliği ile alakalı güzel bir şey söylemişler. Aydınlanmış olalım. Sedat Bey yazmış.

0: Aldığınız bilgi yanlış. Okey. Bir bilgi vermedik bu arada. Hani şu sebepten olabilir diye ayrılıklardan
1: Evet.
0: bahsettik. Kulübe para akışının sağlanması için bir yönetim değişikliği, yeni sponsorluklar, taze para olayı denmiş.
1: Evet, o
0: Okey.
1: da
0: Biz
1: olabilir.
0: bu yönde bir bilgi vermedik ki biz sadece hani olayın sebebine bir fikir yürüttük. Yani bir bilgiye binaen bir şey söylememiştik. Güzel, bu bilgiyi de paylaşmış oldunuz. Makul o zaman para akışı için.
1: Evet, makul.
0: Bir argüman var en azından.
1: Ama para akışı için illa Sportif AŞ'ye mi girmek lazım?
0: Olma.
1: Girmeden de para akışı sağlayamaz mısın?
0: Sponsor olamaz mısın mesela?
1: Yani
0: Yani
1: illa
0: sponsor.
1: girmen mi lazım mesela?
0: Burada acaba kurallar ne? Ona bir bakmak
1: İşte
0: lazım. Aynı
1: Radyo Spor'a ben
0: çerçevede.
1: sponsor olacağım ama program mı yapmam lazım?
0: Yani. Burada bilgi yanlışı var diye biraz sert bir ifade olmuş ama bir bilgi vermedik ki burada. Yani. Abi İsmail Kartal başarılı camia evladı. Kredisi de var fakat hocanın iletişim dilini düzeltmesi gerekiyor. Son basın toplantısında alışılmışın dışında bir özgüveni ve egosu vardı. Eleştirilen nokta buydu demiş mesela. Yani iletişim konusunda sıkıntılar olabilir. Buna bir şey demiyorum ama onu uzmanlarla çalışması lazım. Zaten o kendi başına yapacağı bir şey değil.
1: Ya iletişim konusunda da şunu söyleyebilirim. Hocanın bence şöyle bir problemi var. Hoca hak ettiği saygıyı görmediğini düşünüyor. Görmediği düşündüğü için de ben biz demek zorunda hissediyor kendini.
0: Haklı mı bu düşüncede sence? Kendisine karşı takınılan tavır üzerinde söylüyorum.
1: Ya bence hak ettiği saygıyı görmedi mi? Görmemiş olsa yeniden Fenerbahçe teknik direktörü olmazdı. Bence görüyor.
0: Ya bu güzel bir yorum.
1: Bence görüyor.
0: Ayrılma şeklinden ötürü biraz kırgınlığı olabilir.
1: Yani evet, o çok iyi bir sezondan sonra ayrıldığı için o kırgınlık olabilir. Ona bir şey diyemem ama yani yeniden sen Fenerbahçe teknik direktörlüğüne dördüncü kez geldi galiba. Yanlış hatırlamıyorsun.
0: Evet.
1: Dördüncü kez getiriliyorsan o kredi, o saygı sana gösteriliyor dur eğer en azından kulüp içinde.
0: Burada endişesi olabilir mi abi? Hatırlarsın ayrıldığı dönemde, sonra ayrıldığı dönemde aslında devam edecekti Fenerbahçe'de ama şimdi güncel başkanınız Yıldırım o dönem başkanlık adaylığı süresince Jose Mourinho ismini ortaya attı. Oradan işte mevcut o dönemki yönetime de tesir eden bir Jose Mourinho furyasıyla birlikte İsmail Hoca ayrılmıştı. Bunun güvensizliği olabilir mi?
1: İsmail Kartal'da mı?
0: Evet.
1: Ya şu anda bambaşka bir durum söz konusu ya. Ben onun güvensizliği olduğunu düşünmüyorum.
0: Yani daha erken bence kötü gitmiyor bu arada Fenerbahçe için işler. Hani
1: Evet.
0: ayrılacak oyuncular haricinde ne transferler ne de ilk alınan sonuç itibariyle çok bir endişe yapmaya gerek yok sanki.
1: Ya bana kalırsa da yok. İlk maçını oynadın, kazandın. Turu geçmeye yakınsın. Kadron son derece iyi bence Fenerbahçe'nin şu anki kadrosu. Gayet iyi bir ilk 11 var. Yani ligin en iyi belki de kadrosunu oluşturuyor şu anda Fenerbahçe.
0: Genişlik anlamında da diğerlerinin önünde.
1: Tabii, genişlik olarak da baktığımızda öyle. O yüzden bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum ben Fenerbahçe'nin. Daha da iyi olacaktır. Daha transfer döneminin bitmesine 1,5 aya yakın süre var.
0: Bakalım ilerleyen süreçte neler tezahür edecek göreceğiz bunları. WhatsApp hattımızı bir paylaşalım. Bir yaklaşık 2 dakika sonra reklamımız var. Reklamdan sonra da Galatasaray ve Trabzonspor'la devam edelim. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelen mesajları süremiz yettiğince değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Bakıyorum abi biraz gündemi konuşalım diye. Burada transfer söylentileri gelmeye devam ediyor. Yine Beşiktaş için, Fenerbahçe için, Galatasaray için ortaya atılan isimler var. Burada sırayla gidelim. Mesela bugün ortaya atılan bir isim. Dünya Kupası'nda Japonya formasıyla izlemiştik. Sol kenar oyuncusu Japon Keito Nakamura. Reims forması giyiyor. Fransa'da Beşiktaş'ın oyuncu için girişimlerde bulunmaya başlayacağı söylenmiş Foot Mercato'nun haberine göre.
1: Trossard'ın bölgesinde oynamıyor mu?
0: Evet ama kanat bek gibi aslında biraz herhalde bilmiyorum. Sol bek düşüncesi mi var yoksa rotasyon
1: O
0: için mi?
1: hatta evet, Trossard geldikten sonra fıs fıs haber Ercan Taner'in deyimiyle.
0: Evet Foot Mercato ama orada biraz yabancı basın oyuncuları şişirmek için yapıyor böyle şeyler herhalde
1: Tamamen uydurma
0: görüyoruz.
1: haber diye düşünüyorum.
0: Bir mesaj gelmiş 2 tane onlara da dönelim. Haberlere döneceğiz sonrasında. İyi yayınlar. İzmir'den Ayhan. Bunu yazdığım için üzgünüm ve özür dilerim ama milli takımın erken elenmesi biz Beşiktaşlıların işine yaramış gibi gözüküyor ki devam etseydik akşamki maçta Kartal Kayra, Amir Olaytan üçlüsüyle

0: ve yedeksiz çıkacaktık maça demiş.
1: Böyle bir durumda var mesela büyük ihtimalle Orkun olmayacaktı. Salih olmayacaktı.
0: Tabii.
1: Yani bu ilk 11'den iki tane oyuncunun olmayacaktı. Eğer Dünya Kupası'nda ilerlemiş olsaydın, yarı finale kadar örneğin gelmiş olsaydın ki üçüncülük maçı oynayacaktın o zaman. Böyle sıkıntılar yaşayacaktı
0: Dünün
1: Beşiktaş.
0: görüntüsü çok iyi olmazdı.
1: Evet, Fenerbahçe'de de bazı sıkıntılar olacaktı.
0: İyi yayınlar. Fenerbahçe'ye oyuncu transferi yapmazsan şu mevcut kadroda önde Muriç, solda Talisca, forvet arkası Asensio, sağda da Greenwood sizce nasıl olur? Talisca'yı sola atmam. Kerem oynar orada.
1: Kerem oynar, kesin oynar.
0: Ama iyi olur yani. Vedat Muriç geçen sene Liga'da 23 gol atmış. Çok tartışacak bir yanı var mı kendisinin?
1: Burada daha fazla atar diye düşünüyorum ben Fenerbahçe formasıyla, İsmail Kartal'ın futboluyla. Vedat Muriç'le de devam edebilirsin bence.
0: Yani katılırım. Kısa bir reklamımız varmış. İstersen reklama gidelim sonra devam edelim abi.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Mesajlara biraz bakalım. Fenerbahçe'nin kadrosu geniş demiştik. Bir dinleyicimiz merhaba 20 yabancıyla tabii geniş olur kadro demiş. Bu da farklı bir çelişki, evet, buna da bir şey diyemiyorum.
1: Yo, yerli oyuncusu da bayağı var Fenerbahçe'nin. O manada dedik biz, sadece yabancılar değil. Yerli oyuncu kadrosu da fena değil.
0: Yabancıların büyük bir çoğunluğunu zaten gidecek olarak nitelendiklerimizi hani faydalanılabilir kısma sokmadığımız için yine geniş bence her şeye rağmen.
1: Ya evet, yani mesela işte kalede iki tane gayet iyi alternatifim var. Hatta Tarık bence ikinci kaleci olmalı. Yani Güney'in arkasında olmaması gereken bir kaleci. İşte bakıyorum, işte sağ beke koyabileceğin Mert Müldürüm var.
0: Oğuz Aydın'ı
1: Oğuz
0: kullanabilirsin
1: Aydın'ı
0: orada.
1: koyabiliyorsun. İşte
0: Levent Mercan var.
1: sol beke koyabileceğin Levent Mercan'ın var. İşte stopere Yiğit koyabiliyorsun. Orta sahaya
0: İsmail'in var.
1: İsmail'im var, Bertu var. İşte solda Kerem'in var. Var yani Fenerbahçe'nin yerli rotasyonu da gayet yeterli kaliteli.
0: Katılırım.
1: Unuttuğum da vardır belki Türklerden, bilmiyorum da. Aklıma ilk gelenleri söyledim.
0: Adil Koçak yazmış Ankara'dan. 61 yaşında bir Fenerbahçe taraftarıyım. Bazı olaylardan ötürü geçen sene dekoderimi iptal ettim. İsmail Kartal'a da güvenmiyorum size katılmakla birlikte demiş.
1: Yani güvenip güvenmemek kişisel bir şey.
0: Subjektif bir şey.
1: Evet.
0: Galatasaray taraftarıyım yok. Galatasaray taraftarıyım, panik yok. En iyileri bize gelecek demiş Kürşat Bey.
1: Emin değilim.
0: Burada bir yanlış anlaşılma olmuş, ona da gelelim. Az önce yazan dinleyicimiz adı da yazmıyor her neyse. Bilgi olarak verdiğiniz şey yönetim içinde sıkıntı olduydu. Öncelikle sıkıntı namına bir şey söylemedik. Sürpriz ayrılık oldu dedik. Futbol AŞ'den bir günde 7 kişinin ayrılmasını sürpriz olarak nitelendirmek sıkıntı olduğuna mı delalet ediyor?
1: Ya şöyle bir şey, hani muhabirlerin farklı yorumları da var. Biz de sonuçta muhabirlerden bilgi alıyoruz. Onları söylüyoruz işte. Hani ben dedim ya, transferlerle ilgili bir problem olmuş olabilir belki de. Anlaşmazlık olmuş olabilir ama 7 kişinin olması tabii bir şey. Ya beklenmedik bir durum. Kimse beklemez böyle bir şeyi.
0: Yani burada biraz kötü niyetli niyet okumalar var ama çok da öyle bir derdimiz yok. Onu herhalde
1: Yok canım.
0: açıklamama gerek yok. Sinema ile alakalı yorumlar gelmiş yine.
1: Teşekkürler, sağ olsunlar.
0: Merhaba, iyi yayınlar. Eskişehir'den Özkan. Galatasaray'ın Emin Bayram için Başakşehir'e, Aral Şimşir için Trabzonspor'a transfer yarışını kaybetmesi bence saçma oldu. Bu oyuncular Galatasaray mevcut kulüplerinden almaya kalktığı zaman isteyecekleri bonservisi hayal bile edemiyorum. Çok büyük bir hata demiş.
1: Katılıyorum. Şöyle katılıyorum. Sen bu ligin Bayern Münih'i olmak istiyorsan bu tarz oyuncular senin takımında olmalı.
0: Tabii.
1: Yani Emin Bayram zaten senin eski oyuncun, bildiğin oyuncu, stoper eksiğin var kadroda. Stoper arıyorsun. Emin Bayram fırsatın varsa alacaksın.
0: Golünü de attı bu arada Inter Türkiye'de.
1: Golünü de attı. Ya Emin Bayram'ı kaçırmaman lazım. Şimdi niye almadın? Ben hani biliyorsun, ben de kadro oluşturan biriyim. Bazı fırsatlar çıkar, kaçırmaman gereken fırsatlardır. Şimdi Emin'i alman lazım çünkü eksiğin olan bir pozisyon. Aralı kaçırmaman lazım. Milli, yerli ve milli bir kere bu oyuncu. Bir de senin eksiğin var kanatta. Barış'ın alternatifi yok.
0: On
1: Şimdi ben
0: numara da oynatırsın
1: on
0: arada.
1: numarada oynatırsın. Geçtiğimiz sene Danimarka'da yılın oyuncusu olmuş bir oyuncu ne kadar kötü olabilir? ne kadar senin seviyenin altında olabilir mesela. Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil.
0: Ki burada daha iyi oyuncularla oynayacak bir arada.
1: Evet, belki de daha iyi olacak. Belki de Barış Alper'in önünde bir oyuncu haline gelecek. Mesela Barış düz bir oyuncu. Dümdüz bir oyuncu. Düz adam Sami.
0: Aral topa basabilen bir oyuncu.
1: Evet, ama Aral başka bir farklı bir yaklaşım yani. Noah Lang nasıl daha farklı bir profilse, Aral da daha farklı bir profil. Bazen senin Aral gibi bir profile de ihtiyacın olacak. Ya ben kaçırmam Aral'ı da Emin'i de şahsen. Hatta mümkünse hani ben bayan olacağım dersem yine milli oyuncu az süre olsa da yani Kaan'ı büyük ihtimalle en kötü seneyi elinden çıkaracaksın. Salih gibi bir imkan çıkmışsa Salih'i alırsın. Ya alman
0: bu,
1: lazım.
0: Burada yani. Alan takımlar büyük iş yaptı bence bu söylediğin.
1: E tabii canım yani da. Alman lazım. Sen yani Galatasaray sorusu geldiği için söylüyorum. Çok yani zengin değilsin stoperde. Eksiksin. Emin var. Eski oyuncun ve düzenli oynayan bir oyuncu alman lazım. Aral var. Milli oyuncu alman lazım. Alman lazım. Eksiksin çünkü oralarda. Şimdi oralara yabancı bakacak durumun da yok 10+4'ten dolayı. Yabancı da bakamazsın. Türk olacaksın. Mecbursun, sıkıştın. Eksik kalacaksın yine sayı olarak. Yani nitelik olarak A plus'a geliyorum. A plus'a gitme ya.
0: Var zaten A plus'a.
1: B plus'a git. B plus'a git. 4 tane al, 5 tane al. Türk al. Yerli ve milli diyorum. Çok önemli. Türk futbolunda. Ya bunlar yönetimin hataları, Galatasaray yönetimi bunları maalesef son yıllarda alışkanlık haline getirdi.
0: Kronik.
1: Sonra da zarar eden yine kendileri oluyor. Sadece şampiyonluklar bu hataların üstünü örtüyor. Normalde Galatasaray şampiyon olamadığını düşün. Yapılan hatalar daha fazla gündeme gelir.
0: Göze batar.
1: Göze batar.
0: Evet, devam edelim. İyi yayınlar İzmir'den Sedat ben. Yarış aramız var mı? Onda bir gözüyle bakıyorum. Yok şu an, okey. Zeki Çelik'in menajeri hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyuncuya karşı nötrüm ama Roma'da oynadı ve şimdi de Juventus'ta oynayacak. Gerçekçi olmak gerekirse bizde üç büyüklerin birini alınsa taraftar ve camiada bir sürü homurdanma çıkardı diye düşünüyorum demiş.
1: Yani çıkmaması lazım işte. Bu
0: İyi bir savunma oyuncusu.
1: Ben Zeki'yi beğeniyorum. Zeki iyi bir oyuncu. Yani çok fazla da mesela ilk milli maçımız Avustralya maçında çok kötü oynadı bence. O ayrı. Ama istikrarı olan bir oyuncu. Düzenli şans verildiğinde oynayan bir oyuncu en azından. Ya şunu insanlar çok atlıyorlar. Senin en kötü 7-8 tane üst düzey yerliye ihtiyacın var. En kötü.
0: Katılırım. Bu mesajın üstünde konuşalım abi ilerleyen dakikalarda, ama bir yarışımız varmış. Programın son yarışı. Ona gidelim, sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda bir yarış ve reklam arasının ardından devam ediyoruz. Bizim program dilimimizdeki son yarıştı. İlerleyen saatlerde yarışlar da devam edecek, onu da belirtelim. Hazırsan devam ediyorum abi.
1: Tabii ki.
0: Merhabalar. Trossard'ın 6.5 aldığı bir yerde Salah'ın menajerinin 7.5-8 milyon euro istemesi kabul edilemez. Ayrıca dünkü maç gösterdi ki Beşiktaş'ta acil santrfor ihtiyacı var.
1: Santrfor bence gerekiyor. Yani eğer siz bir belirli bir seviyeye kadroyu getirdiyseniz biraz geride kalmış olabilir.
0: Öyle gözüküyor. İyi yayınlar diliyorum. İstanbul'dan Hakan. Her gün büyük bir zevkle sizi dinliyorum. Bence Fenerbahçe'de Vedat ve Şerif ile bu lig bitmez. Geçen yılki gibi son 6 haftada şampiyonluk rakibe gider. Acil bir forvet şartı, öyle düşünüyorum demiş.
1: Gelecek gibi.
0: Evet.
1: Bu yönde de çalışmaların olduğunu muhabir arkadaşlarımız söylüyor.
0: Merhabalar. Sizce Emin Bayram mı yoksa Arda Ünyay mı?
1: Emin Bayram.
0: Ben de Emin Bayram derim. Daha tecrübeli bir oyuncu.
1: Tabii, tabii.
0: Yani bundan 5 yıl sonra Arda daha iyi olabilir ama bugünün şartlarında Emin Bayram derim. Abiler, Hadise'yi konuk alsanız Radyo Spor'a güzel olmaz mı?
1: Şarkısını çalarız. Gelmiş kadar olur.
0: Müzik radyosu değil yani, ne konuşacağız ki? Yani tabii ki saygı duyuyorum ama bir dinleyicimiz az önce konuşmuştuk, yani kendimizi izah etmiştik. Derdiniz tabii ki de yok, eminim, sadece bilgi paylaşmak istedim. Sizi de suçlamıyorum, cansınız demiş Sedat Bey. Yani birbirimizi doğru anladığımıza sevindim. Teşekkürler güzel mesajınız için. Tamam. Ne gönderiyorlar ne alabiliyorlar. 500 milyon euro bütçemiz var. Oyuncuların maaşlarını ödemek için kredi çekmeye başladık. Böyle bir haber çıktı. Bunun doğruluğu var mıdır bilmiyorum. Galatasaray'ın oyuncu maaşı ödemek için kredi çekti. Ya benim kaynağı biz değiliz bu arada. Yani sosyal medyada evet. Bakın görün. Kaynağı isminde zikretmeyeyim ama bu doğru olabilir mi ya?
1: Ya bilemiyorum, olabilir mi olamaz mı? Herhangi bir bilgim yok. Haluk Yürekli galiba söyledi bunu.
0: Evet.
1: Sen zikretmedin ama benim eski müdürüm de NTV'den. Bir yerden duymuş demek ki. Olabilir, bilemiyorum yani. Çünkü yaz döneminde belki sponsor gelirleri mi, yani tribün gelirleri kesildi. Bazı gelir kalemleri kesildiyse bu böyle dönemde bir acil bir para ihtiyacı olmuş olabilir. Kredi çekilmiş olabilir. Bilmiyorum yani.
0: Bu bir kriz olmayabilir mi?
1: Kriz de olmuyor. Her kredi kriz anlamına gelmez.
0: Acil nakde sıkıştırsan evet. Yapabilirsin. Evet.
1: Her kredi çekmek kriz anlamına gelmiyor. Bunu söyleyelim en azından.
0: Şöyle bir manifesto gelmiş. Ya görevini yapsınlar ya da istifa etsinler. Galatasaray'ın Mertens gittiğinden beri 10 numarası yok. 4 senedir Abdülkerim'i dinlendirecek. Yedek stoperi Osimhen'in yokluğunda oynayacak. Forvet'i Barış Alper'in yükünü hafifletecek. Yedek kanadı yok ve ligin başlamasına yalnızca 20 gün kaldı demiş.
1: Doğru söylemiş ama her pozisyonu yabancıyla yedekleyemeyeceğiniz için yerlerin önemi işte burada ön plana çıkıyor. Ben o yüzden almak zorundaydı Galatasaray. Aralı diyorum Barış'ın alternatifi olarak. Emin Bayram'ı diyorum işte stoper alternatifi olarak. Yani bunları Galatasaray'ın alması gerekiyordu. Ama almadı. Yani demek ki bizden daha iyi biliyorlar. Geçen sene ama bilmediklerini gördük, yaşadık. Çünkü Saint-Gilloise maçı sakat oynatmak zorunda kaldılar ilk ayı. Oyuncu değiştiremediler. Bunu görmüş, tecrübe etmiş bir yönetimin hala hatalarında ısrar ediyor olmasını da ben anlamlandıramıyorum.
0: Katılırım. İyi yayınlar diliyorum. İzmir'den Hasan Açıkel. Düzeltiyorum. Ben Galatasaray'ın en büyük eksikliğinin B+ ve C+ oyuncu almaması, bu oyuncuları alıp A+ oyuncu yapıp güzel paralar kazanılabilir olarak yorumluyorum. Çünkü bu oyuncular kaliteli oyuncuların yanında her zaman çıtayı yükseltir. Böyle bir şansım var, kesinlikle katılıyorum. Bence Galatasaray'ın büyük bir transfer komitesi büyük bir planlama yapmış. Kesinlikle ortada bir yanlışlık var. Galatasaray son dakikayı neden bekliyor? Gardi'den haber bekliyorlar. Çünkü ancak Galatasaray'a oyuncusunu sunarsa Galatasaray alabilir. Bu net demiş. Bu biraz komple teorisi mi olur?
1: Ya Gardi'den haberi yabancı oyuncu için beklersin. Yerli oyuncu eksiğinden mesela öncelikle yerli oyuncu eksiğini kapatman lazım. Senin her yeri dediğim gibi yabancı ile kapatamazsın. Artı ya şunu da ben yani anlamıyorum. Bazı oyunculara yatırım yapılıyor. Mesela İşte Yusuf Demir'e 6 milyon verildi, yatırım yapıldı. Niagara'ya 6,5 verildi, yatırım yapıldı ya tutarsa diye. Yusuf Demir ya tutarsa,
0: tutmadı.
1: Can Armando ya tutarsa yatırımları. Bunların hepsinin bir maliyeti var. Şimdi göle maya çalıyorsun yoğurt olsun diye bekliyorsun ama zaten hazır yoğurt var. Hazır yoğurdu, Emin Bayram'ı, hazır yoğurdu, Aral Şimşir'i almıyorsun. Benim aklım da bunu almıyor.
0: Yani.
1: Hazır yoğurt var yani, alsana hazır yoğurdu.
0: Bir de bir şey söyleyeceğim şimdi, bütçeyle alakalı sıkıntı diyeceğiz. Leslie Ugochuk bu mesela, iyi bir oyuncu kötü bir oyuncu noktasına girmiyorum. Ona 22 milyon satın alma opsiyonu koyabiliyorsan bu bahsettiğin oyunculara gidecek bütçen de var demek.
1: Var tabii. Yani orada belki şöyle düşünmüş olabilir, 20 maç opsiyonu varmış. 20 maç oynatmam, Angelinho'daki gibi bir maç eksik oynatırım. Orada keserim memnun kalmazsam diye düşünüyor olabilir. Tamam, bunu anlarım ama... İşte ya tutarsa transferlerine bu kadar para harcayıp zaten hazır oyuncuyu, milli oyuncuyu senin almamanı anlamam. Anlamam yani. Bana da biri anlasın, anlayan varsa dinleyicilerimizden.
0: Fırsatlar kaçıyor.
1: Tabii kaçıyor.
0: Bakalım. Merhabalar, Mahmut Uslu konusunda düşüncelerinizi merak ediyorum. Yönetimden ayrılması veya şirketten ayrılması, bu konuda ne düşünüyorsunuz demiş. Var mı bir yorumun abi?
1: Yok, bir yorumum yok.
0: Benim de bir yorumum yok. Merhaba abi, kolay gelsin. İstanbul'dan Kazım ben. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı da Galatasaray Stadyumu'nun etrafında yollar kapandı diye bugün duydum. Galatasaray'ın maçı mı var yoksa U21 takımının maçı mı var? Bilginiz var mı? Galatasaray Avusturya kampında galiba Monza ile oynayacak. Yanlış mı biliyorum?
1: Galatasaray Monza maçı var.
0: Burada değil ama. Avusturya'da.
1: Evet. Avusturya'da mı maç?
0: Kampa dün gittiklerini gördüm. Bakayım hemen maç nerede. Evet. Raiffeisen Stadyumunda. Burada başka bir şey var o zaman.
1: Neden kapatıldı bilmiyorum.
0: Futbol takımının maçıyla alakalı değil. Bugün 21'de bu arada Galatasaray'ın Monza maçı. Onu da takip etmek isteyenler için duyurusunu yapalım. Galatasaray ciddi test maçlarına çıkacak, hazırlık maçlarında. Monza ve sonrasında Venezia'yla. Venezia biliyorsun Serie A'ya geri döndü. Monza da Serie A'ya geri döndü. İki Serie A takımıyla oynayacaklar. Karşılaşma Sport Plus ekranlarından sizlerle olacak. Cem Odabaşı'nın anlatımı, Doruk Keskin'in de yorumlarıyla. Yani hazırlık maçı için ne dersin abi? İyi bir test maçı diyebiliriz herhalde Monza'ya.
1: Fena değil yani. Bir Ümraniye Spor'la oynadılar. Sonra Monza'yla oynuyorlar. Ya yavaş yavaş galiba yükselecek rakip profilleri. Öyle bir görüntü var en azından.
0: Bu yükleme için bence iyi bir şey. Daha test maçlarına çıkabiliyor olmak.
1: Skor önemli değil yani. Yine birçok genç oyuncuyu kullanacak muhtemelen.
0: Test edeceksin.
1: Okan Buruk test edecek, bakacak. Galatasaray taraftarı da bu oyuncuları görme şansına sahip olacak.
0: Sizce Beşiktaş...
1: Çok taraftarı değilim ben bu hazırlık maçlarını. Çok da yani izlediğimde de bir şey anlamıyorum zaten.
0: Nasıl bir strateji güdülmesi gerekiyor? Ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Faydalı bulmuyor musun yoksa ilgini çekmiyor anlamına?
1: Yok, ilgimi çekmiyor yani. Çekmiyor. Teknik direktör tabii deniyor kendince bir şeyler deniyor. İşte yeni bazı oyuncuları deniyor, kalsın mı gitsin mi? İşte biraz belki taktiksel bir şeyler deniyor ama az takımla alakası olmadığı için bu tarz maçların çok da bir şey anlamıyorum yani. Ben hem oyundan bir şey anlamıyorum hem oyunculardan anlamıyorum.
0: Çok bir ipucu vermiyor zaten.
1: Çok hiç bir ipucu vermiyor. Ha çok mesela geçen sene Ramspark'ta üst düzey bir maç oynamıştı Galatasaray sezonun hemen öncesinde. O maç bir işaret vermişti ama neredeyse tam takım olarak oynamışlardı orada.
0: Geçmişte Emirates Cup'lar falan da vardı biliyorsun. Bir reklamımız evet. Varmış abi. Son reklamımız. İstersen ona gidelim. Dönüşünde devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam edelim spor kazanında. Sizce Beşiktaş'ın bir 10 numaraya ihtiyacı yok mu? Olay İtan'ın akılası olmadığı dün çok net bir şekilde gözüktü. Siz ne düşünüyorsunuz demiş.
1: Beşiktaş'ın 10 numarası Orkun Kökçü zaten.
0: Ben de öyle düşünüyorum.
1: Yani 8'e ihtiyacı var mı diye bir soru gelebilir.
0: Var.
1: Yani bütçeyle alakalı, yani her zaman dediğim gibi daha iyisi vardır. Hep daha iyi oyuncu bulabilirsin. Ama bütçen nasıl? Yani şu anki harcamalara baktığımızda bir 8 alınmayacak gibi Beşiktaş'a.
0: Ben bir sol stoper, bir santrfor, bir 8 bekliyorum abi.
1: 8 bekliyor musun?
0: Evet.
1: Ya olabilir tabii ki. İşte yabancı sayısını şey yapmak lazım, hesaplamak lazım Beşiktaş'ta. Çünkü yerli 8 olmayacaktır. Yani Salih geldi zaten orta sahaya. Yani.
0: Yerli bir de çok gidebileceğim bir 8 var mı?
1: 8 yok. Yerli 8.
0: Yani. Bir Fenerbahçeli olarak söyleyeyim. Galatasaray'ın para sıkıntısı olduğuna inanmıyorum. 2 senedir Şampiyonlar Ligi'ndeler ve iyi sponsorları var demiş.
1: Ya ben de öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum yani, belki yani dediğim gibi anlık bir paraya sıkışma olabilir. Kredi çekildiyse öyle bir haber var ama.
0: Merhaba, Alaşehir'den Ercan ben, Fenerbahçe taraftarıyım. Bence altyapıdan çıkan Alaaddin geleceğin İbrahimovic olabilir. Ona şans verip biraz kulübede oturtamazlar mı? Oyuncuyu biliyor musun abi?
1: Yok, bilmiyorum oyuncu. Aklıma şu da geldi. Bu ay Galatasaray borçsuzluk kağıdı verecekti UEFA'ya. Belki yani orada bir eksik olmuş olabilir. Onu kapatmış olabilirler krediyle. Bunu söyleyeyim.
0: Borçsuzluk kağıdı kredi çektiğinde abi kredi dokümanları dahil edilmiyor mu?
1: Ha, bilmiyorum onu.
0: Yani.
1: Mesela ama senin illaki bir yerlere borcun vardır ya.
0: Mümkün değil olmaması. Yani borçsuz,
1: evet, yani borçsuz olman mümkün değil zaten. Herhalde işlemez. İşlememesi lazım bence kredinin.
0: Abi şimdi düşünüyorum.
1: Yani oyuncuya borcun olmaması lazım ya da işte bir menajere borcun olmaması lazım. Ben bunu demek istedim.
0: Bu ödemeleri.
1: Oyuncuyu alacakları konusunda.
0: Kulüp harcamaları yani.
1: Evet, biraz. Kulüp harcamaları. Banka şeyine bakmaz UEFA.
0: Bu muhtemelen bahsedilen kredi çekildiyse bile hani meblağa göre muhtemelen kısa dönem ödemeli bir kredidir. Faizi çok işler çünkü milyon dolarlık bir kredi çekilirse
1: muhtemelen öyle.
0: Bir
1: aynen
0: aylık
1: öyle.
0: Falan çekilmiştir.
1: Muhtemelen.
0: Abi futbolda hep 6-8-10 numara deniyor. Neden peki 7-9-11 numara ne oluyor? 9 numara santrfor, 7 numara ne oluyor? Bir karşılığı yok bence.
1: Ya hepsinin aslında bir karşılığı var da kullanılmıyor genelde. Yani orta saha şöyle oldu. Ya 3-5-2 idi eskiden formatlar. Sonra 4-4-2 oldu. Bu numaraların yerleri de değişti. Şimdi orta sahalar genelde ikili olduğu için 6-8, önlerinde de bir 10 numara olduğu için 6-8-10 deniyor.
0: Abi, yalnız programın son dakikalarına doğru beyin yakan sorular gelmeye başladı beyin farkındaysan yani.
1: Sol açık 11 numaraydı.
0: Vedat abi de eskiden. Söyledi. Sol 7 sağ 11 dedi mesela, o da az önce.
1: Yok, sol 11'di ya. Kubilay Türk Yılmaz
0: tam
1: vardı
0: tersi,
1: 11.
0: Tam tersi, aynen.
1: Sol 11'dir. Sol 11'di, sağ 7'ydi. 9 şeydi. Santrifor. Arkası 10'du. İşte 6-8. Sonra 2-3-4-5 diye de savunma dörtlüsünü dizersin sağdan sola doğru.
0: Burada aklında kalan şeyler var mı mesela? Ne denir ona?
1: Kim?
0: İkonik forma numaraları ve alışılagelmişin dışında. Gökhan Gönül 77 giyer. Caner Erkin 88 giyer. Deniz Radman 91 giyerdi mesela. Karakteristik.
1: Yok. Öyle aklımda kalan. İşte genelde Türkiye'de şey giyiliyor. Şehrin plakası.
0: Tabii.
1: İşte Konyalı 42 giyiyor. Abdülkerim mesela, değil mi?
0: Barış Alper 53 giyiyor. Rize.
1: Barış Alper 53 giyiyor. Bu tarz numaralar görüyoruz.
0: Selam abi. Beşiktaş maçında hocanın oyun okumasında sıkıntı var galiba. Giren çıkan oyuncular hep aynı özellikle demiş. İzmir'den Gürsel Bey, elinde malzeme kısıtlı olduğu için bence. Farkında olmadığı için değil, çeşit olmadığı için.
1: Yani aynı tip oyuncuyu da sokabilirsin. Orada da bir beis yok bence. Ama kadroda daha oturmadı.
0: Ya bu şey vardır ya abi, esnaflarda bir şey sonra çeşidim kırık derler. Hocanın çeşidi kırık bence şu anda.
1: Çeşit yok.
0: Çeşidi kırık. Evet, mesela bak 47 numara Andriy Krylenko, bir lakabı da vardı bilirsin, Rus basketbolcu.
1: 47'nin mi bir?
0: Andriy Krylenko 47 geldi, oyuncunun da bir lakabı vardı bunu beraber.
1: Neydi?
0: Bu şu an burada zikretmeyeyim, yanlış anlaşılmaya mail verebilir. Mesela. Bakalım.
1: 47. Ya 0-0 giyen biri vardı NBA'de,
0: Boston Celtics'te 0-0.
1: Hatırlamayabilirsin.
0: Geçmiş. Ne kadar geçmişten?
1: Bayağı geçmiş.
0: Hmm.
1: Sen hayatta olmayabilirsin yani.
0: Ya Deniz Johnson falan olabilir mi diyeceğim ama uç giyiyor bildiğim kadarıyla.
1: Ya böyle numaralar var.
0: Kevin McHale olabilir mi?
1: Ben de hatırlamıyorum ismini.
0: Kevin McHale de 32 giyiyor. Şu an 80-90 arası Boston kadrosunu bir gözden geçiriyorum da. Danny Ainge değil. Robert Parrish abi, Robert Parrish tamam mı?
1: Olabilir.
0: Robert Parrish. Sonrasında olabilir. Kariyerini çok kötü yönetmişti. Görüyorsun bizde de bir şey. Zaman, zaman mekan fark etmiyor. Zamorano vardı. 1+8'di. Fenomen Ronaldo 9'u vermedi diye. Inter'de 18 giyiyormuş. Sonra Fulham'da da oynadı galiba kendisi.
1: Osimhen'in 45'i de 4+5 mi mesela? Oradan mı yola çıkmış?
0: Acaba? Bu sene 9'u alırsa anlarız.
1: Bu sene 9'u alacakmış. Öyle deniyor.
0: Olabilir öyleyse. Dünya Kupası'nda Ardiles 1 numara giyerdi.
1: Ardiles 1 numara evet.
0: Ümit Karan 99. Inter'de...
1: O da 9'u giyemediği için 99'u giyerdi evet.
0: Evet bunları bu şekilde toparlayalım. Roller coaster gibi bir program oldu abi. İndik çıktık, taklalar attık, yuvarlandık ve bitirdik. Ağzına sağlık.
1: Senin de ağzına sağlık ama çok şey akıcı geçiyor bence ya. Güzel oldu. Ya ben bence güzel oldu bilmiyorum.
0: Ben de keyif aldım. Sizinle program yapmak benim için de büyük bir mutluluk. Sektörün tecrübeli isimleri olduğunuz için. Bu haftalık spor kazanından bu kadar. Önümüzdeki hafta sevgili Ahmet Özölçer, Ercan Taner ve Mehmet Sevinç tam kadro yola devam ediyor spor kazanında.
1: Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sundu.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sordum. Neden radyo sporu dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo sporu 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için radyo sporu seviyorum.
7: Radyo sporu dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Radyo!

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor!
4: İ20 Temmuz ayına özel 250 bin TL 12 ay %0.99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Imar Sancaktepe'de.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Radyo Spor.
3: Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20 bin TL ZES şarj desteği Hyundai Imar Sancaktepe'de.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
6: Sağlam bank gücülük.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
9: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo

0: Reklam.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Radyo Spor.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
0: Radyo Spor. Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Radyo Spor!
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrar yayınıdır. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi başlıyor.
1: Mutlu günler. 14.04 saatlerimiz. Radyo Spor ve Radyo Trafik İzmir'de sizlerle birlikteyiz. Radyo Spor'da tekrarı, Taraftarın Sesi programının tekrarı. Cumartesi günleri sabah 9'da yayınlanıyor ve Simay Trafo'ya da teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Simay Trafo'nun sponsorluğunda Taraftarın Sesi programı başladı. Bu hafta Hakan Taşyaran yok. Necat Doğuş Sezgin'le birlikteyiz. Necat Doğuş Sezgin, sen de hoş geldin öncelikle.
2: Hoş bulduk herkese. Bir kez daha merhaba.
1: Biraz daha mikrofona yakın alırsam seni eğer.
2: Şu an iyi mi sesim?
1: Şu an hiç. Şu an.
2: Sanki.
1: Yok.
2: Niye öyle oluyor?
1: Şimdi ben hiçbir şekilde senin sesini alamıyorum.
2: Bilgisayar sesini şey yapmak lazım.
1: Şunu.
2: Evet, bilgisayar sesi.
3: Tamam. Şu an nasıl? Şu an gayet
1: şimdi,
3: iyi galiba.
1: Şimdi geldi. Evet. Tamamdır. Evet. Ona basmak.
3: Gayet iyi.
1: Ona basmak gerekiyormuş. Tamamdır. Tamam. Bir kez daha hoş geldin. Şimdi ben bu tarafta çok oturmadığım için biraz daha
3: moderatör koltuğu.
1: Moderatör koltuğunda çok fazla oturmadığım için hep konuk koltuğunda oturuyorduk. Bu hafta böyle oldu. Hakan Taşyaran bugün 15 sonrasında burada olacak. Evet. 17 sonrasında da yayında olacak. Yine trafiğe dair bilgiler de ara ara sizlerle paylaşacağız, vereceğiz. Şimdi hangisiyle başlayalım? Dünya Kupası'yla mı başlayalım?
3: Dünya Kupası'yla başlayalım. Genel olarak zevksiz bir turnuvaydı.
1: Yani genel anlamda tabii milli takımımızın da erken veda etmesinden sonra turnuva bizim için çok anlamlı kalmadı.
3: Ama
1: kalmadı
3: zaten biz hani Dünya Kupaları'na çok sık katılmadığımız için genelde yine de keyif alırız. Yani Dünya Kupası'ndan bir şekilde keyif almayı başarabilen bir milletiz bu açıdan.
1: Evet.
3: Herkesin tuttuğu bir ikinci takım vardır işte. Çoğunlukla İtalya tutulur, Almanya tutulur. Fransa çok tutan görmedim. İspanya tutulabilir. Arjantin'in zaten Messi'den dolayı çok destekleyen oluyordu. Ya da Ronaldo'dan kaynaklı Portekiz diyenler de oluyordu. Bu turnuva o keyfi de çok yaşatmadı. Çünkü maç saatleri hani çok hani izlemeye müsait değildi. İşte ya çok geç saatte oluyor ya çok erken saatte oluyor.
1: Sabaha karşı olması, gece olması.
3: Onun dışında zaten turnuvada yaşanan bir sürü garip olay da yaşandı. Hem sağ dışı hem sağ içerisinde işte kırmızı kartlar iptal edildi. İşte futbolcular bir yerden bir yere seyahat ederken ya vizelere kabul edilmedi ya pasaportları alındı vesaire. Böyle garip garip şeyler yaşandı. Hı. O açıdan da keyifsizdi.
1: Kesinlikle.
3: Bir de maçlar gündüz maçı gibi olunca insan çok keyif de almıyor ondan. Yani gerçekten akşam maçının tadı ayrı oluyor. Ha, gündüz maçı olursa da keyifli olabilir ama o sıcakta olmaz bence. Yani ya da o havada olmaz. O kadar güneşli bir havada olmaz. Atıyorum İngiltere

0: Nerede? Premier Lig'de de gündüz maçlar oluyor ama zaten hava kapalı. Yağmurlu oluyor ve hani çok gündüzmüş, akşammış orada çok fark etmiyor. O yüzden
1: biraz daha böyle akşamüstüye doğru mesela başlıyor ki hani havanın.
0: Hani ilk yarı güneşli, ikinci yarı akşam. Genelde Süper Lig'in son haftalarında olur o işte. Evet. Mayıs ayının başlarında falan ilk yarı gündüz maçı gibi, ikinci yarısı akşam gibi. Saat 19 maçları genelde öyle oluyordu. Gerçi artık 20'ye alındı bütün maçlar, o da çok fazla olmayacak ama yine de onun da bir keyfi vardır.
1: Kesinlikle.
0: Ama turnuva genel hatlarıyla bence keyifsizdi yani. Çok fazla zevk almadık.
1: Kesinlikle ve zaten hani Mısır Arjantin maçından sonra da zaten hani benim de çok böyle bir turnuvaya olan inancım kalmadı yani. Yani bu sene nedense bir Messi'yi bir ön plana çıkarma derdindeydi FIFA.
0: Ya o biraz FIFA'dan ziyade bence Amerika'nın hani finali nasıl diyeyim, daha değerli gösterme çabasıyla alakalı bir şeydi. Yani Messi mutlaka finalde olsun denmiş. Yani denmediyse de öyle bir hissiyat verdi yani bize.
1: Ama işte istatistikler de onu söylemedi işte son maçta. Sıfır.
0: Yani sıfır işte.
1: Sıfır istatistik. Sıfır. Arjantin adına.
0: Sıfır şut. Sıfır isabetli şut. Evet. 90 dakika boyunca şut yok. 120 dakikada isabetli şut yok. Böyle bir maç.
1: Aynen. Peki öne çıkan takım desek Dünya Kupası'nda bizi
0: olarak
1: bizi
0: İspanya.
1: Şaşırtan.
0: Yani öyle bizi şaşırtan.
1: Bizi şaşırtan
0: Yeşilburnu adaları bence yani yeterince şaşırttı. Evet, Yeşilburnu'ndan yani
1: böyle performans yine kimse beklemiyordu.
0: İyi bir takım olduğunu az çok biliyordum ben Yeşilburnu'nun ama İspanya ve Arjantin karşısında gösterdiği performans bence birçok insan tarafından hani hayretle karşılandı gibi.
1: Kesinlikle. Hayal kırıklığı.
0: Hayal kırıklığı bence Almanya, ki zaten turnuvadaki özellikle grup aşamasından sonra yaşanan en büyük sürpriz Almanya'nın Paraguay'a elenmesi. Onlar açısından ve tabii ki futbol severler için en büyük sürpriz oydu. Onun dışında Uruguay'ın yine gruplardan çıkamayışı, ki nispeten kolay bir, İspanya dışında kolay bir grup aslında Uruguay için ama Uruguay gruplardan çıkamadı. En iyi üçüncü bile olamadı yani, o kadar kötü bir performans. Onun dışında çok sürpriz yok açıkçası. Olması gerek gibi de biz varız da.
1: Ya milli takımı da
0: yani bizi yani çok fazla zaten yani zaten.
1: Hayal kırıklığı Arif Bey Türkiye demiş. Ben de katılıyorum. Ama işte yani hayal kırıklığı oldu. Montella görevde. İbrahim Hacı Osmanoğlu görevde.
0: Tabii çok bir şey değişmedi bizde. Aynı şekilde devam ediyoruz.
1: Başka ülkelerde hem hocalar gitti hem işte federasyon başkanları gitti, istifa etti. Ama biz de pek o istifa kültürünü yaşayamıyoruz maalesef.
0: Ya bizde demek ki onların beklediği zaten buymuş. Bu kadarı yeterliymiş yani.
1: Evet. Zaten konuşuldu bu. Bir ay boyunca siz programlarda konuştunuz. Evet. Taraftarın Sesi programında da konuştuk. Dünya Kupası ile bir giriş yaptık. Şimdi de yavaş yavaş istersen voleybola geçelim ki hani bizim ülkemizde zaten çok fazla konuşulmayan konulardan bir tanesi oluyor genelde.
0: İşte biraz son yıllarda biraz daha işte Filenin Sultanları ile birlikte biraz
1: başarılarla
0: daha
1: beraber,
0: evet, başarılarla beraber. Şimdi Filenin Sultanları dün galibiyetle birlikte ki Kanada'yı yendi. Kanada'yı geçti. Şimdi yarı finalde Çin'le karşılaşacak. Çin Amerika'yı eledi. O da enteresan bir sonuçtu. Yani beklenen Amerika'nın turu geçmesiydi ve yarı finalde Amerika'yla karşılaşmakta ama Çin bir şekilde onları geçti. Yani Çin karşısında genelde bizim Filenin Sultanları biraz daha favori oluyor. Çin'le oynanan maçlara baktığımda kaybettiğimizi çok fazla hatırlamıyorum. Ancak turnuvanın yani diğer yarı finalistleri işte Brezilya ve İtalya, onlar genellikle bizim kaybettiğimiz yani kazandığımız maçlar da var elbette ama favorinin çok fazla belli olmadığı ve denk takımlar diyebilirim yani. Filenin Sultanları da evet kesinlikle şu anda baktığımda bence dünyadaki en iyi 3 kadın voleybol takımından bir tanesi ama diğer ikisi de işte Brezilya ve İtalya diyebilirim.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Keza Amerika'da iyi ama Amerika onlar kadar iyi değil yani. Amerika biraz daha
1: geriye sınıf düşseler gibi bile bir şekilde dönmeyi biliyorlar yani, evet. Setlerde bir şekilde geri dönüp işte karar seti de olsa kazanmayı biliyorlar ki işte evet. Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. ABD'yi de karar setinde 3-2 mağlup eden Çin oldu. Yani Çin'in voleyboldaki tarihi aslında çok hani yok diyebiliriz yani, çok fazla
0: yani evet,
1: başarılı olan bir ülke değil.
0: Yeni yani
1: diğer,
0: onlarda.
1: Diğer Avrupa
0: yeni
1: takımlarına yeni baktığımızda.
0: Evet.
1: Acaba nasıl bir maç olacak? O da 25 Temmuz'da yarın.
0: Aynen 14.30'da.
1: 14.30'da.
0: Zaten diğer finaliste saat 11'de başlayacak maçla belli oluyor. Bakalım Brezilya, İtalya ne olacak?
1: Brezilya, İtalya. Oradan kim gelir? İkisi de iyi takım.
0: Yani kimin yeneceği çok belli olmayan.
1: Biz biraz hani Brezilya gibi. Finalde Çin'le oynuyoruz. Biraz şanslı diyebiliriz.
0: Tabii yani. Tabii. Diğer takımlara oranla kesinlikle.
1: Kesinlikle. Şimdi Cem Bey'den bir mesaj gelmiş az önce. O Dünya Kupası'nı konuşurken Murat Yakın'dan dolayı İsviçre daha sempatik geldi demiş.
0: Murat Yakın'ın da imajı gerçekten çok iyiydi.
1: Çeyrek finale kalarak kendini ispatladı demişler. Dünya Kupası ile ilgili de bir mesaj göndermişler evet. bizlere. O zaman Amili Kadın voleybol takımımıza başarı dileklerimizi bir
0: başarılar bir kez daha.
1: İnşallah güzel bir galibiyete imza atıp finalde işte ya Brezilya ya İtalya'nın rakibi olurlar. Arif Bey de aynı konuya değinmişler. Bayanlar voleybol milli takımımız galibiyetlere devam ediyor. Hayal kırıklığı da az önce Türkiye demişler. Bir de Necat Bey, Mert Bey, Hakan Bey hazır yok. Bugün Fenerbahçe'yi konuşalım. Necat Bey demişler.
0: Ya, o engel olmuyordu ya ama. Yine konuşurduk biz ya.
1: Konuşacağız. Onları da Avrupa Kupası maçları var. Evet. Hem Türkiye'nin hem de Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin oynadığı temsilcilerimizin, takımlarımızın maçları oldu. Onları da birazdan değerlendireceğiz. Ona geçmeden önce Cem Bey'den mesaj var, onunla devam edelim. Aslında mesajlar üzerinden ben devam etmek istiyorum. Karşıyaka basketbolda son olanlar hiç hoş olmadı. Ahmet Kandemir'le ilgili vefasız davranıldı demişler. Şimdi de Nenad Markovic ismi geçiyor. Lig başlamadan çekilirsek hiç şaşırtıcı olmayacak demişler.
0: Yani bilemedim.
1: Karşıyaka basketbol takımı biliyorsun geçen sene evet. son dakikalarda işte ligde kaldılar. Ahmet Kandemir'le ilgili vefasızlık durumundan bahsedilmiş. Nenad Markovic ismi gelirse ismi de geçiyor demişler. Lig başlamadan çekilirsek hiç şaşırtıcı olmayacak. Futbolda hocayla devam ediyorlar. Karşıyaka hocasıyla devam ediyor evet. aslında. En son başkan geldiğinde de şeyle beraber Ahmet Kandemir'le beraber devam edilecek denilmişti ama sonrasında artık neler yaşandı orada, neler oldu onu da hani çok fazla o yönde bilgi gelmediği için neler oldu bilmiyoruz. Karşıyaka'dan baş antrenör Ahmet Kandemir'e de bir cevap gelmiş. Karşıyaka basketbol geçtiğimiz sezonun son bölümünde takımın başına geçerek Yeşil Kırmızı ekibin ligde kalmasında önemli rol oynayan baş antrenör Ahmet Kandemir'in açıklamalarına karşılık verdi. Yeşil Kırmızı kulüp Kandemir'le hiçbir temas kurulmadığı yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını söylemişler. Böyle de bir durum var.
0: Yani bilemiyoruz tabi buradaki durumu, ancak gelen haberlerden bir yorum yapma ihtimali var. Oradan da çok bir şey çıkartamıyorum açıkçası.
1: Evet, yani yönetim de kulübün sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış. Kandemir'le görüşme gerçekleştirildiğini belirterek alacaklarının ödenmesine yönelik çalışmaların da sürdüğü ifade. Yani işte hep her şey maddiyata dayanıyor. Geçen seneki yaşanılan zorluklar bu sene de muhtemelen devam edecek ama böyle bir durumu yalanlanmış Cem Bey, onu da aktaralım sizlere. Yeni sezon öncesinde kulüpten kendisiyle herhangi bir iletişim kurulmadığını açıklamıştı Ahmet Kandemir ama Karşıyaka yönetimi de bunu yalanladı. Görüşme gerçekleştirilmiş, alacakların ödenmesine yönelik çalışmalarında sürdüğü ifade edilmiş. Yani zaten hani geçen sene çok zor bir şekilde ligde kalan bir Karşıyaka var. Şimdi bir daha bir hoca değişikliği vesaire falan, en azından takımı tanıyan bir hocayla devam edilmesi gerekir diye düşünüyorum yani ben.
0: Evet, genelde o yola gidilir ama bilmiyorum.
1: Tabii
0: işte,
1: maddi sıkıntılar da varsa tabii hani işin içinde biraz hani belki alacaklar vardır kulübün içinde, alamamıştır. Yönetim de belki bu paraları veremediği için hocayla bir görüşme sağlayamamıştır vesaire falan. Onun için bakalım yani ilerleyen haftalarda neler yaşanır ki hani futbolda hocasıyla devam edecek Karşıyaka. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Yani başkan geldiği zaman da burada söylemişti. Yani hem Ahmet Hoca ile hem de diğer hoca ile devam edeceklerini söylemişlerdi. Bakalım onunla ilgili de yine ilerleyen günlerde neler yaşanır onları da paylaşırız. Şimdi yavaş yavaş İzmir takımlarına geçelim. Göztepe ile başlayalım. Göztepe'nin de yine hazırlık karşılaşmaları vardı. Geçtiğimiz hafta yine dün oynanan karşılaşmalar vardı. Şimdi takıma 5 yeni transfer geldi. Seninle de bunu yayın öncesinde konuştuk ama işte yine transferler hani nasıl diyelim, iyi olursa Göztepe açısından sürpriz olacak. Kötü olursa Çok fazla herhalde kimse bir şey diyemeyecek diye düşünüyorum. Ama taraftarın da artık yani bu transfer konularında bir beklentisi var. Yani hani bir ticaret kulübü olmak istemiyor Göztepe'nin evet. sonuçta. İşte bu Romulo'nun transfer edilmesi, gelmesi, gitmesi vesaire, paralar kazanılması. Gerçi onunla ilgili Sepil açıklama da yapmıştı yani Mehmet Sepil. Hani Romulo satıldı ama işte...

0: oradan gelen parayla illa o parayı harcayacak oyuncuyu almamız gerekmiyor açıklamasını yapmıştı. Çünkü bu Göztepe'nin borcu yok mesela. Yani transfer konusunda da herhangi bir yasağı da yok. Yasak konusu vesaire de yok. Onunla ilgili şimdi 5 yeni transfer var. Yani en iyisi herhalde Armstrong gibi görünüyor şu an.
1: Yani kariyer açısından.
0: Kariyer açısından 1 milyon 750 bin euroya alınmış. Bristol City'den geldi o. Yine bir forvet geldi. Kulübü takımından bonservisiyle geldi o da. Bujala geldi. Kiralıktan dönenler var. Radley döndü. Arda döndü kaleci. Ya bir kaleci transferi gerekiyor mu gerekmiyor mu ona bir bakılacak herhalde. Sabra yine kiralıktan döndü Zagreb'ten. Henrique var yeni transfer. O da 1,5 milyon euroya Gremio'dan alındı 24 yaşında. Matos orta saha 21 yaşında o da. Kiralık Sheffield United'dan kiralık geldi. Bir de Sonko geldi defansa. Eliton'un gitmesinden sonra da Sonko geldi. Yapılan transferler acaba yeterli mi sana göre? Şu ana kadar ki yapılan transfer.
2: Yani şimdi oyunculara çok hakim olmadığımız için açıkçası.
0: Tabii yani hani
2: genç oyuncular
0: ismi bir de yani. Çok bilinmeyen futbolcular mesela bunlar. Hani nasıl bir performans ortaya şimdi, koyacaklar.
2: 10+4 kuralı var ya. Göztepe'nin yaş ortalaması 23.6. Yani evet. O artı 4'ü aslında Göztepe genelde kullanıyor. Yani 4 tane 23 yaş altı oyuncu yabancı oyuncu alma hakkı var işte kulüplerin. Tabii bu 6-7 de olur ama 10 yabancıdan sayılıyor. Göztepe'nin komple neredeyse 14 yabancısı da 23 yaş altı gibi bir duruma gelmeye başladı. Genç oyuncular ala ala. Şimdi şöyle bakıyorum. Henrique 24 yaşında, Juan 24 yaşında, Jan Derson 27. Jan Derson geçiyor çok fazla. Sinclair 23, Armstrong yani. Cilermi 21, onun dışında Miroshi 23, Cherny 25, Matos 21, Anthony Dennis 22, Radney 27 kiralıktan döndü gidebilir. Antunes 25 yani ortalama çok düşük. Aşırı genç bir kadro var.
0: Evet.
2: Yani bu kadroda şöyle bir sıkıntı yaşanmayacak o belli. Yabancı sınırı hani atıyorum seneye de 9+4

0: aynı oyuncular birbirle oynarsa transfere ihtiyaç duymadan bile o takım içerisindeki bir sinerjiyle bir güç katarsın. Yani tabii ki yetenek her zaman önemlidir ama uyum da çok önemlidir futbolda. Yani takım sporlarının hepsinde böyledir. Sadece yetenek başlı başına nasıl örnek veririm? Hemen örneği vereyim. Fransa milli takımı İspanya milli takımından bence iki kat daha yetenekli oyunculara sahip. Ön alandaki dörtlüye baktığımızda işte Dembele, Olise, Mbappe ve kim oynuyor atıyorum? Dembele'yi saydım, Olise'yi saydım. Çerki diyelim, fark etmez.
1: Radyo Trafik, İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Yani o dörtlüden daha yetenekli bir dörtlü zaten dünya üzerinde yok. Yani bundan daha yeteneklisi yok.
2: Dünya Kupası'nda da gördük yani net bir şekilde.
0: Çerki oynuyor ya da Due oynuyor işte ya da Barcola oynuyor. Hani o dörtlü gerçekten daha yeteneklisi yok ama İspanya topu vermedi, topu göstermedi bile. Bu sadece yetenekle alakalı bir şey değil. O kadro içerisindeki oyuncular hocasıyla birlikte 6 yaşlardan bu yana hep birlikte oynayan oyuncular. Birbirini çok yakından tanıyan oyuncular. Bunun bir benzeri yine kulüp takımlarında da geçerli. Siz aynı kadroyu korursanız eğer birkaç yıl en azından birlikte oynayacak şekilde korursanız ufak eklemelerle yani çok büyük değişiklikler değil de ufak eklemelerle ayrı bir güç kazanabiliyor takımlar. Hani yeteneğin dışında bir de böyle bir uyum. Evet. Oyunlarda buna kimya deniyor mesela. Kimya da bir güçtür yani aynı zamanda. Sadece reytinge bakmaz oyuncunun reytingine. Aynı zamanda kimyaya da bakar. Hı-hı. FIFA'dan bahsediyorum bu arada. Bilenler yani bilir. Kimya da önemlidir. Bu da gerçek futbolda da var. Birebir aynı şey var yani. Birbiriyle anlaşan oyuncu grubu. Eğer ekstra bir içeride bir sıkıntı yaşanmıyorsa takım içerisinde. Hı-hı. Kesinlikle bu artı güç yazıyor. Galatasaray yine ligin şampiyonu ki ufak eklemeler yaparak aslında bu noktaya kadar 4 sene üst üste şampiyon oldu. Göztepe'nin de öyle bir şansı var ama sıkıntı şu. Göztepe'de oyuncular genç ama giden gelen sayısı çok fazla. Çok yani fazla. 6-7 oyuncu geliyor, 6-7 oyuncu gidiyor. Sürekli böyle bir sirkülasyon. O bir yerden sonra hani o takımdaki ivmeyi kırar. Hani buraya kadar evet Göztepe iyi geldi. Hı hı. Hani Romulo'lu sezondan bu yana baktığımızda aslında artan bir ivme var.
2: Kimse zaten bu kadar tahmin etmiyordu Göztepe'nin.
0: Ya tabii ki
2: ilk
0: yani.
2: İlk 5'te bitireceğini sezon tabii başında sorsanız.
0: Ve ilk 5'e demir atacağını yani. Tabii. Oranın takımından olduğunu kendini bu kadar göstereceğini kimse tahmin etmiyordu.
2: Bir şekilde Avrupa'ya oynayan bir takım var yani 2 sezondan beri. Hani geçen sene Samsun maçı
0: kesinlikle
2: biraz daha iyi gitseydi. Evet. Şu an Başakşehir'in yerine Göztepe olacaktı vardı yani Avrupa kupalarında. Ama dediğine katılıyorum. Evet yani genç bir kadro bazen tecrübesizliğin de oyuna yansıdığı çok oluyor. Şeyler oluyor.
0: Oluyor. Özellikle mesela son dakikalar daha stresli anları yönetmek konusunda genç oyuncular biraz daha problem yaşıyor.
2: Tabii 1-0 2-0 öne geçtiği maçlarda mesela geriden rakibin gelip berabere ya da işte öne geçtiği maçlar da oldu mesela. Ama yine ona rağmen iyi bir defansı vardı ve gol sayısında çok az gol yedi. Yani savunmayı İyi yaptı. Tabii bunda da Stoylov'un da katkısı büyük diye düşünüyorum ben 2 seneden beri. Tabii zaman zaman eleştirdiğimiz anlar oluyor ama şu an hani Göztepe'li taraftarlara sorsak takımdan memnun musunuz şu 2 sene içinde diye.
0: Memnunuz derler.
2: Memnunuz derler büyük ihtimalle ama işte bir yönetim anlamında ve transfer anlamında biraz sıkıntılar yaşanıyor. Yani iyi isim istiyor. Yani her taraftar olduğu gibi Gürsel Aksel'e iyi isimlerin gelmesini istiyor Göztepe taraftarı ama tabii her şey maddiyatla alakalı yani futbolda. Onun için bakalım neler olacak. Bir de fikstür de açıklandı. Bu arada hazırlık maçında da şu ana kadar kaç maç oynadı Göztepe? 4 maç oynadı. Yarın değil 2 gün sonra da son hazırlık maçını oynuyor. İlk hazırlık maçında 2-0 galip geldi. Gorisa'yı yendiler. Sonra Çerkaski'yi 2-0 mağlup ettiler. Aldafra'yı 2-1 mağlup ettiler. Yenilmedi şu ana kadar. Hı hı. Bir de Zorya'yla yine 2-1 kazandı. Son maçı da 26'sında Rudes'le karşı karşıya gelecekler. Onu da hatırlatmış olalım. İlk hafta Samsun maçı. Yani bitişteki Samsun maçıyla yine ilk hafta açılış maçı Samsun deplasmanı oluyor. İkinci hafta burada Gençler Birliği'ni artık taraftarın önünde ligin ilk maçında ağırlayacaklar.
0: Ağustos 14'te başlıyor bu arada lig. Yani 14 haftası 14-15-16 maçlar.
2: Göztepe'nin maçı 17.
0: Çok fazla bir sürede. Göztepe'nin neden 17?
2: Pazartesi.
0: Tamam pazartesi.
2: Pazartesi
0: yani
2: vermişler.
0: Çok bir zaman kalmadı ligin başlamasına da. Şurada bir 20 günlük bir tabii süre var yani.
2: Yani şey, Temmuz bitti zaten. Yani evet, 24'ündeyiz yani bitti şu an. Sonra da
0: İkinci haftada başlıyor.
2: İki haftalık bir zaman dilimi kalacak. Herhalde o zamana kadar da ya herhalde bir iki maç görmek istiyorlar Göztepe'yi.
0: Özledik ama yani ligleri.
2: Transfer takımından tabii özledik.
0: İnsan özlüyor ya.
2: Yani hafta sonları yapılacak bir şey kalmıyor.
0: Evet, ne yapacağını bilemiyor
2: insan. Bir boşluk oluyor.

0: Hafta sonları gerçekten hani maçlar olmayınca
1: Televizyon açıp ne izleyeceğini bilemiyor insan.
0: Ha, evet. Televizyon izlemek bile içinden gelmiyor mesela. Cuma'dan böyle pazara, pazartesiye kadar evet. Sadece Türkiye Ligi de değil yani diğer.
1: Bir sürü lig yani. İşte Premier Ligler.
0: İspanya, Almanya diğer ligleri de izliyoruz, takip ediyoruz ama dediğin gibi özledik. Üçüncü hafta zor bir deplasman. Son şampiyon Galatasaray maçı.
1: Evet.
0: Deplasmanda Ağustos ayının son haftalarına doğru oynanıyor.
1: İçinden bir ses Göztepe o maçı kazanacak diyor. Daha lig başlamadan şöyle ortaya bir şey atalım.
0: Şöyle avantajı var. İstanbul takımlarıyla bütün maçlarını Göztepe ilk hafta oynuyor. İlk yarıda deplasmanda. Göztepe maçı, Galatasaray maçı deplasman. Fenerbahçe maçı Aralık'ta 1-11 2026'da. Ondan sonra bakalım başka. Beşiktaş. Trabzon burada ilk yarı. Göztepe Trabzon maçı.
1: O zaman Beşiktaş da buradadır.
0: Beşiktaş da burada.
1: Çünkü fikstür ona göre çekildi.
0: Aynen. Beşiktaş da burada. Son hafta Beşiktaş maçıyla bitiriyor zaten. Ahmet maçı var burada. Bir de ondan sonra
1: yani
0: Beşiktaş maçı var.
1: Fikstür çekilirken söylendiği şuydu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon maçları bütün takımlar için. İki maçı atıyorum bir devrede kendi evinde oynuyorsan iki maçı deplasmanda oynayacaksın aynen diye çekildi. Hadi onu nasıl ayarladılar onu bilmiyorum ama herhalde yapay zekadan destek alınmıştır.
0: Destek
1: herhalde.
0: Almış olabilirler evet.
1: Nasıl ayarladılar?
0: Ama yine derbiler böyle ortalara doğru, sezonun ortalarına doğru ya da böyle işte 5. 6. haftalar son haftalara doğru yine Fener Galatasaray maçları
1: evet,
0: değil mi?
1: 30, biraz daha erken
0: 34.
1: galiba.
0: 34. haftanın biraz daha öncesinde herhalde yani.
1: Ya çok geç değil diye hatırlıyorum. Yani bir 10 ne kadar vardı? Ona bir bakayım ben. Tam emin
0: yani
1: olamadım.
0: Yani şöyle olmaz. Tabii ilk hafta hemen derbi oynatmazlar.
1: Birkaç senedir yani. Ya derbiler zaten öyle. Yani 4. haftadan sonra başlıyor da birkaç senedir özellikle derbiler hep son 4-5 haftaya kalıyordu.
0: Evet, evet.
1: Bu sefer galiba öyle bir şey yok. Hani ona bakmıştım.
0: Çünkü hani böyle biraz bir şey şampiyonluk yarışını etkileyen haftalar oluyor. O haftalara girildiğinde.
1: Evet işte ya. O açıdan etkilediğini evet söyleyebiliriz.
0: Mehmet hocamız da çok çok memnunuz demiş. Göztepe'den memnun musunuz dedik.
1: Çok çok
0: memnunuz. Razı mısınız dedik Göztepe'den. Mehmet hocamız da evet, çok çok memnunuz diye mesaj göndermişler bizlere.
1: Ya memnun olmayacak bir şey yok bence de yani.
0: Evet. Bu sene biraz kombine fiyatlarından tabii şikayet etti taraftarlar ama yani her şeye zam geliyor. Niye? Yani
1: 9. haftadaymış. Mesela Galatasaray Fenerbahçe derbisi
0: 9. hafta.
1: 9. haftada. Hmm. Yani o kadar şeye kalmıyor, son haftalara kalmıyor.
0: Son haftalara kalmıyor. Evet. Şimdi araya gidelim. Reklam arası vermemiz gerekiyor. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Birazdan devam edeceğiz.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor.
0: Evet, Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor ve Necat Doğuş Sezgin'le birlikteyiz bu hafta. Yine gündeme dair gündemdeki spor olaylarını, konularını konuşmaya devam ediyoruz. Dünya Kupası ile başladık. Sonrasında kadın voleybol takımımızı konuştuk. Kısa bir değerlendirme yaptık. Devamında Göztepe'ye geçtik ve yavaş yavaş artık Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil eden takımlarla da devam edeceğiz. Arif Bey'in de söylediği gibi Fenerbahçe'yi konuşalım. Necat Bey demişti. WhatsApp'tan gönderdiği mesajda. O zaman Fenerbahçe ile başlayalım. Zor bir süreçti Fenerbahçe adına. İşte bir senede yine iki başkan değişti.
1: Evet.
0: Tekrar Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanı oldu. Saadettin Saran gitti. Transferler yapılıyor. İşte Aziz Yıldırım'ın bazı localarda bile aldığı önlemler var. Mesela bazı isimleri.
1: Acun Ilıcalı'nın locasıyla alakalı. Şu an sesin geliyor bu arada
0: evet,
1: değil mi?
0: Geliyor. Acun Ilıcalı'nın locasıyla ilgili bir önlem aldı. Aziz Yıldırım'ın geldiği herhalde belli oldu yani Fenerbahçe'de.
1: Tabii tabii. O, yani olur, o kadar olur. Ya o locayla ilgili şöyle bir durum var. O sahayı en net gören localardan bir tanesiymiş.
0: Evet.
1: Zaten iki locaymış o yan yana. En ortada yani.
0: Hı-hı.
1: Orta saha çizgisinin sağında ve solundaki iki loca gibi düşünürsek onlardan bir tanesi zaten yönetim kadrosununmuş, eski yönetimin. Biri de Acun Ilıcalı'ya aitmiş.
0: Evet.
1: Şu anki yönetimde hani biz orayı yönetime ait bir loca yapmayı planlıyoruz dememişler. direkt uygulamaya geçmişler. Orada tabii bir sıkıntı oldu. Orada biraz sanki hukuki süreci de olacak gibi o işin, ama
0: biraz
1: uzar,
0: evet,
1: gider.
0: O bölümü de hukuki süreci de olacak gibi görünüyor. Bakalım, yine onları da konuşuruz. Şimdi evet, bir hazırlık maçı ve sonrasında

0: Fenerbahçe'nin ilk resmi maçı Aziz Yıldırım'ın başkanlığında ve yeni hocanın başkanlığında. Sen zaten izlemişsindir, takip etmişsindir Fenerbahçe'yi. Ben de izledim. Yani verdiği tek bir herhalde pozisyon dışında çok böyle bir ciddi bir atak yemedi Fenerbahçe.
1: Ya rakip Polonya ikincisi. Ama Polonya Ligi'nde şöyle bir durum var. Polonya Ligi'nde ilk 10 sıradaki takımların puanları yaklaşık böyle bir 15-16 puan aralığına sıkışmış durumda. Yani atıyorum sezonun sonlarına doğru şöyle bir durum oluyor. Polonya Ligi'ni daha önceden takip eden varsa bilir. Ligin sonuncusuyla orta sırası arasında bir 10 puan oluyor. Orta sırayla lider arasında da 10 puan oluyor. Yani o kadar kısa bir alanda kalıyor ki takımlar. Çünkü her takım işte atıyorum 30 maçta 10 beraberlik, 10 mağlubiyet, 10 galibiyet. Bu tarz bir ortalama var yani. Bunu işte 5-5 artı değiştirin. Öyle bir lig. O yüzden oranın ikincisi demek aslında ligin ortalamasının biraz üzeri demek. Yani çok iyi bir takım anlamına gelmiyor. Öyle Shakhtar, Ukrayna gibi bir ağırlığı yok. Fakat yine de tabii fena olmayan bir takım. İşte Podolski'yi bir tanıyoruz. Evet. Eski Polonya asıllı Alman futbolcu, Galatasaray futbolcusuydu. Rize'de de mi oynadı acaba? Böyle bir şey hatırlayayım. Sürekli çay içiyordu ya bir dönem. Rize ile alakalı bir mevzusuna vardı. Kesin Ege Bey bilir o. Şu anda dinliyorsa bilir de. Neyse öyle bir durum vardı. Podolski o takımda en son oynamış ve futbolu bıraktıktan sonra da kulübü satın alıp şu anda işte başkanlığını yapıyor. Onun dışında maça dönecek olursak da yani 1-0 bence iyi bir skor değil. Özellikle bu iki ayaklı maçlarda 1-0'lık skor ki benzerini Beşiktaş da 1-0 kazandı.
0: Hemen araya gireyim, Antalya'da oynamış.
1: Antalya'da mı oynamış?
0: Antalya'da 2020-2021 sezonunda Antalya'da forma giymiş. Sonra Vissel Kobe zaten 2015-2017 Galatasaray'da oynamış 2 sezon boyunca. Sonra Vissel Kobe'ye gidiyor, oradan Antalya bir sezon oynuyor orada da. 40 maç oynuyor orada. Sonrasında da işte Gornik Zabre 2021-26 5 yıldan beri.
1: Evet, Gornik'te oynamış ve daha sonrasında kulübü satın almaya karar vermiş. Maç şöyle ki tek kale bir maçtı. Bu arada Fenerbahçe çok eksikti. Yani şöyle ki hem yeni transferler açısından, gerçi Ake 11'de başladı mesela ama hücum hattı için konuşursak yeni transferler yok. İşte Vedat zaten sakatlandı, gelir gelmez bir ay yoktu. Yeni takım artık dönmesi bekleniyor. Greenwood zaten yeni geldiği için daha 11 oynayacak durumda değil. Son 10 dakika oyuna girdi.
0: Aynen.
1: Asensio sezon sonuna doğru bir sakatlığı vardı ki orada da bir polemik var şu anda. Fenerbahçe taraftarının böyle içini gıcıklayan bir durum var. İsmail Kartal'ın Asensio konusunda yaptığı açıklamalar. Şu anda yani 1 milyon Fenerbahçe taraftarına sorsak herhalde 2-3 kişi hocayı haklı bulur. Geri kalan herkes yani böyle açıklamalar olmasa daha iyi olur kafasına. Hatta daha sert söylemlerde bulunanlar da olur da onları şimdi dile getirmeyeyim.
0: Evet.
1: Yani gerek olmayan bir süreç. Şu da çok saçma. Geçen sezon bu takımın açık ara en iyi oyuncusuyla alakalı bir demeç verecek olsam çok köşeli şeyler söylerim. İşte bir sakatlığı vardı, onu atlattı, aramıza dönecek, biz de dört gözle bekliyoruz falan derim ben olsam. Ama İsmail Kartal hiç yani oralarda değil. Yani böyle açıklamalar yapmıyor. İşte ben ona hazırsın dediğim zaman hazır olur gibi, yani bu tarz açıklamalar manasız.
0: Enteresan.
1: Yani bence yönetim tarafından acilen bir uyarı yapılması lazım. Çünkü biz bu tarz şeyleri Fenerbahçe olarak yani çok yaşadık. Daha önce işte Alex de Souza, Aykut Kocaman mevzuunda olduğu gibi. Aynen. Ki Fenerbahçe'nin kanayan yarası yani yıllarca unutulmamış bir şey. Hiç böyle şeylere gerek yok. Bence yönetim tarafından sert bir uyarı, sert dille. Yani bu mevzunun üzerine tamamen kapat, bu konuda bir daha konuşma bile. Oynadı oynamadı bu kadar yani. Bir açıklama yapmak zorunda değilsin.
0: Değil, evet.
1: Direkt böyle bir açıklama yaparım. Çünkü daha sezona yeni girecek, transferler geliyor takıma, bir hava yakalanmış, hoca bir anda bu havayı bozuyor yani. Ne gereği var ki? Hiçbir gereği yok.
0: Yani maçı izlerken ben bir de hani oyuna sonradan girecek oyuncuların yüz ifadelerine baktım, sanki böyle hani oraya zorla getirilmişler. Greenwood muydu galiba?
1: Ya o maçın bir Greenwood'un şeyi mizacı öyle.
0: Mizacı mı öyle?
1: Mizacı öyle. Ya takımda şey, şu anda zaten hoca konusunda da bence bir sıkıntı. Ya gerçi oyuncuların birçoğu, atıyorum Fred'le mesela çok iyi anlaşıyorum bile. Keşke anlaşmasa da. Çok iyiymiş arası mesela.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: İşte taraftar Fred gitsin istiyor. Hoca Fred bizim yanımızda kalacak diyor mesela. Burada da ayrı bir, hani orada bayağı bir sıkıntı var. İyi başlamadı süreç. Yani bir nakilde hani bazen kan uyuşmazlığı oluyor da olmuyor ya mesela. Nakil

0: hastalarda. Yani burada da öyle bir durum var gibi. Yani böyle bir uyuşmazlık, bir
1: Ya
0: huzursuzluk
1: bence
0: var.
1: zaten hoca konusu biraz aceleye getirildi. Biraz değil, bayağı aceleye getirildi. Başka hocalarla görüşmeden direkt
0: İşte
1: İsmail Kartal denildi.
0: yani
1: Mesela Aziz
0: bence Aziz Yıldırım'ın en büyük hatalarından bir tanesi. Hani yerli hocayla çalışacağım ve daha iyi anlaşıyorum diye. Şimdi Fenerbahçe'nin yerli hoca havuzuna baktığımızda işte diğer kulüpler kadar zengin bir havuz yok.
1: kaç isim var aklına
0: Yok
1: gelen?
0: yani
1: Yani
0: neredeyse.
1: Aykut Kocaman gelir. İşte
0: Taraftarın %90'ı karşı çıkıyor.
1: Ersun Yanal gelir.
0: Büyük bir kısım hayran ama son kısım ya yani son geldiğinde çok büyük hüsrana
1: Bir de
0: uğrattı.
1: İsmail Kartal var
0: Ve
1: başka.
0: İsmail Kartal var. İşte onda da yani yavaş yavaş sıkıntıya doğru gidiyor. Bilmiyorum sezon nasıl başlayacak, devamında nasıl gidecek ama bu demeçlerle
1: Evet yani sezonun
0: sezon
1: daha
0: zor.
1: evet başında böyle bir açıklama yapılması.
0: Neyse maçı konuşamadık. Maça
1: Yani
0: dönecek olursak da ya maç tek kaleydi. Olması gerektiği gibi oynadı Fenerbahçe ama iki topu direkten döndü. Eksiklere rağmen iyi oynadı ama gol yollarında çok istikrar gösteremedi diyelim. Hani Talisca'nın
1: Şampiyonluğu kaybetmesinde büyük rol oynayan Talisca'nın
0: frikik
1: frikik
0: golüyle evet.
1: golüydü. Bir de Ederson yok. Acaba onu da bir
0: Ederson Dünya Kupası'ndan dolayı şu an takımda ama daha oynamadı. Herhalde bir antrenman eksikliği var. Tatilden geldi çünkü onlar.
1: Yoksa
0: Dünya
1: hani
0: Kupası'ndan
1: son maçta
0: dönenler.
1: yaşananlardan dolayı
0: Yok yok
1: maçta mı
0: Ederson
1: devam eder?
0: zannetmiyorum. Ederson yine bence sezon bu sezon kaleci Ederson olacak gibi.
1: Yani bakalım. Şimdi Umut Bey de diyor ki sadece Fener'in değil Türk futbolunun en büyük sorunu geçmişe bağlı kalmak. İsmail Hoca da aynısını yapıyor demişler.
0: Ya kesinlikle yani futbolda dün diye bir şey yok ki bu hani bir yandan da zamana karşı oynanan bir oyun gibi bir yandan da. Çünkü geçen sene 32 yaşında olan bir oyuncu bu sene 33 yaşında ve aynı performansı gösterme ihtimali yok. Yani 27 yaşında ve 28 yaşındaki futbolcu arasında yaşla alakalı çok fark olmayabilir. Ama 32'den 33 olan, 33'ten 34 olan oyuncu, hani depremlerde diyorlar işte 7 şiddetin üzerindeki her bir sayı işte nokta 1 olduğunda o aslında bir şiddet daha artmış anlamına geliyor. Yani 3 şiddetiyle 4 şiddeti deprem arasındaki farkla 7.1 ile 7.2 arasındaki aynı diyorlar. Bu da benzer bir durum. Yani yaşla ilerledikçe Fred ki geçtiğimiz sezon zaten çok iyi durumda değildi yani taraftar birçok taraftar ya ıslıklanması an meselesi. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Fred de ısrar ederse İsmail Hoca bunu görürüz. Tanıyorum yani tribünleri de bildiğim için. Islıklanması an meselesi. Diretirse bilmiyorum kendi kaybeder.
1: Evet.
0: Oklar bir yerden sonra da Fred'den kulübeye döner yani. Böyle devam edersin.
1: Kesinlikle. Maçla ilgili var mı eklemek istediğin? 1-0 güzel bir yani güzel
0: Ya
1: skordan
0: bence
1: ziyade
0: yetersiz. Yetersiz.
1: yani 2-0 falan bitmesi
0: En az iki
1: daha
0: farklı
1: iyi
0: kazanmak
1: olurdu
0: daha
1: bence.
0: iyi
1: 2
0: olurdu.
1: farklı
0: Şimdi yani
1: kazanmak.
0: deplasmanda erken dakikada yiyeceğim bir gol işleri bambaşka bir noktaya taşıyabilir.
1: Aynen öyle. Bakalım rövanş maçında neler yaşanacak. Şimdi bir araya daha gidelim. Sonrasında Başakşehir'i konuşalım. Beşiktaş dün oynadı. O da kazandı. Ben de izledim maçı evde. Kırmızı karttan sonra özellikle Beşiktaş'ın biraz daha baskısını gördük. Kaçan
0: Orada
1: pozisyonlar.
0: da benzer durum yaşandı mesela. İkiyi orada da yani
1: Evet.
0: Danimarka
1: 1-0
0: deplasmanında çok aranacak gibi duruyor.
1: yine biraz daha riskli bir skor yani deplasman
0: Evet.
1: için. Bakalım orada da neler yaşanır. Şimdi birazdan onları da konuşuruz. Bu arada en son biliyorsun yine yasa dışı bahis operasyonu vardı. Onunla
0: Evet.
1: ilgili İzmir takımlarından kulüp yöneticisi dahil 15 kişi gözaltına alınmıştı. Onlarla ilgili de gelişmeler var. Onları da konuşuruz ve şimdi son aramızı vereceğiz. Reklam arası devamında tekrar buradayız.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor.
1: Evet, Sivay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor. Her cuma saat 14'te 102.5 Radyo Trafik İzmir'deyiz. Tekrarı da sabahları 9'da Radyo Spor'da yayınlanıyor. Radyo Spor dinleyenlerine de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletmiş olalım. Evet, Fenerbahçe'yi artık yavaş yavaş noktalıyoruz. Avrupa kupalarında temsilcilerimizin karşılaşmaları başladı. Başakşehir oynadı. Dün Beşiktaş'ın maçı vardı ve Beşiktaş'ta kırmızı karta rağmen 1-0 kazanmasını bildi. Karşı takım dakika 15'te çok erken bir zamanda kırmızı kart gördü. Yani net bir şekilde de hakem hiç tereddüt etmedi. Hiç tereddüt etmeden direkt kırmızı kartı çıkardı yani VAR'a da gitmeden. Yani tebrik etmek lazım. Daha önce de herhalde El Clasico'da falan da görev almış, yönetmiş. İspanya'da tecrübe.
0: Çok sert hareketti ama. Yani ayak kayıyor evet ama
1: kırılabilirdi.
0: Kırabilirdi yani.
1: Kesinlikle kırabilirdi. Sonra da Orkun'un güzel bir golü vardı. 26. dakikada. İkinci yarıda bayağı değişiklik yaptı ama Beşiktaş.
0: Ya Beşiktaş'ın kadro yapılanması daha yeni başladı. Onların da daha yapacağı en az bir 5-6 transfer var bence. Biraz Salah peşinde olmaları o süreci de aksattı gibi gözüküyor. Yani bu arada Salah menajeri galiba 7,5 milyon euro istemiş sadece menajerlik ücreti. Ya yani korkunç bir para yani 7,5 milyon euro menajerlik ücreti.
1: Sadece menajerlik
0: herhalde
1: ücreti.
0: Yanlış bir yer olarak mı tanıttılar? Suudi Arabistan'da alamaz o ücreti yani öyle bir para yok.
1: Katar'da da vermezler. Vermezler yani.
0: Yani verseler verirler de vermek istemezler yani. Neden sen menajersin sen kimsin ki sana 7,5 milyon niye verelim yani? Sen de mi oynayacaksın? Evet. Yani boş zamanlarında stoper mi olacak o? Neden o öyle bir para istiyor onu da anlamadım ama.
1: Bu şey gibi emlakçı parası gibi.
0: Yani emlakçı parasının da bir adabı olur yani 7,5 milyon euro da zaten Salah ne kadar alacak ki sen 7,5 istiyorsun? Neyse galiba yarısını istiyor işte yani Salah atıyorum 15 alacaksa 7,5'unu da ben alayım diyor. Ben de alayım diyor yani.
1: Ama
0: o işi öyle giderse
1: biraz zor.
0: Ve Salah'ta da şöyle bir sıkıntı varmış. O menajer böyle çok aile dostu gibi çok yakınmış ve onun dışında kimseyle de iş yapmıyormuş. O zaman Beşiktaş defteri kapanır gibi duruyor. Üzgünüm Beşiktaşlılar adına ki Serhat Bey çok heyecanlıydı en son.
1: Gelseydi evet.
0: Daha haberlerin yani düştüğü sabahta yazmıştı. Sabahın 7'sinde yazmıştı. Salah kadar güzel bir sabah demişti hatta öyle hatırlıyorum. Yani o iş biraz Beşiktaş'ın kadro yapılanmasını ki iyi de başlamışlardı aslında transferlerle birlikte. İşte Trossard, ondan önce işte Ottara, Solbek, Salih Özcan'ı aldılar yine orta sahaya. İyi bir yapılanma var aslında. İyi gidiyor yani. Ama Salah biraz onun önüne set çekti. O transfer sürecinin üzerine set çekti. Bakalım.
1: Dediğin gibi şimdi ben 11'e baktım. Mesela Tayfun, Mustafa, Devrim, Şahin, Cumali, Gürsel, Ahmet, Sami, Bircan. Pardon bunlar yedekler ama dediğin gibi bir en az 4-5 futbolcuyla biraz daha bu kadronun güçlendirilmesi
0: evet, güçlenmesi lazım
1: gerekiyor. Ya. Yani hani ilk 11'deki oyunculara baktığımızda.
0: Kaleci işini çözdüler ki dün çok güzel bir kurtarış da yaptı.
1: Nübel değil mi?
0: Nübel çok iyi kurtarış yaptı.
1: Yani hakikaten o açıyı nasıl kapattı?
0: Yani omzuyla mı ne çıkardı? Yani inanılmaz bir pozisyonu.
1: Yani direkt yani %100 gol pozisyonunu engelledi.
0: Bir kere yani o kadar net bir pozisyon buldu zaten Midtjylland. Evet, onu da çıkardı kaleci. Yani
1: ama Midtjylland tempolu oyun oynuyor. Yani pas yaparak hemen.
0: Ya sıkıntı işte Danimarka'daki maçta hem hava hem sağ koşulları vesaire orada problem yaratır gibi duruyor. O yüzden bu maçta hazır rakip 10 kişi kalmışken şöyle 3 farklı bir galibiyet alsaydı Beşiktaş çok iyi olacaktı ki işte yine Göztepe'den tanıdığımız Olaytan yani inanılmaz 2 gol kaçırdı. Bir tane kalenin ağzında zaten topa vuramadı. Yani saydam gibi içinden geçti top gitti. Onun dışında bir tane de oh yine topuk pasıyla önüne çıkardı bomboş. Onu da kenardan dışarı vurdu. Yani bunları atamayacaksan zaten zor oynarsın Beşiktaş'ta. Çünkü yani bunları atman
1: tabii,
0: lazım.
1: Tabii şimdi yeni transferler yapılırsa Olaytan'ın
0: bir 10 numara da istiyorlar muhtemelen.
1: 7'ye düşme durumu bence kaçınılmaz olur.
0: Evet, yani kesin.
1: Bu performansla giderse.
0: Kesin.
1: Ama yani Göztepe'de de biz burada ben izlediğimde Göztepe'de
0: ki burada da yedek kalıyordu zaten. Artık
1: yedek kaldığı Stoylov'la çünkü anlaşamadığı zamanlar oldu. Olaytan'ın ve ayağında çok fazla top tutuyor. Yani gereksiz top tutuyor.
0: Gerçi Beşiktaş da onu biraz törpüledi. Onu çok yapamıyor. Çünkü çok fazla top atması gereken adam var.
1: Tabii. Göztepe'de o biraz daha hani rahattı mesela.
0: Evet, o konuda biraz daha rahattı.
1: Çok fazla pas şansı tanımıyordu yanındaki arkadaşlarına. Ama dediğin gibi böyle giderse yedek oynar. Yani yedeğe düşer.
0: Yedek kalacak
1: yani.
0: Gibi.
1: Çünkü bu maçta evet performansı bayağı bir eleştirildi. Evet son olarak Başakşehir diyelim. Başakşehir.
0: Ya Başakşehir'in şimdi yani şu oynanan takımlar arasında en zayıf takım galiba Inter Turku.
1: Evet.
0: Ya Finlandiya ekibi olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ki Finlandiya Ligi'nin de iyi takımlarından bir tanesi de Finlandiya Ligi çok iyi olmadığı için oranın iyisi. Yani Inter Turku'yu da bir şekilde yenmesi lazımdı ki maçı da izledim. Özellikle maçın ilk bir 30 dakikası falan Inter Turku tek kale top oynadı. Yani Başakşehir çok varlık gösteremedi. Orada da bir sanırım yaz süreci çok iyi geçirilmemiş gibi gözüküyor. Yani Başakşehir Eylül ayındaki Başakşehir değildi. Ya da daha doğrusu Mayıs ayındaki Başakşehir değildi. Hı hı. İyi başlamamışlar. Umarız elenmezler.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Ya çünkü
1: evet, kesinlikle.
0: Şu anda Avrupa'ya giden bütün takımlarımızın bence grup aşamasını görmesi lazım.

0: Evet, Başakşehir.
1: Bir şekilde görmeler lazım.
0: Başakşehir'in de buna dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onlar da 16. dakikada erken bir golle geriye düştüler. Sonra 54'te Emin Bayram'la beraberliği sağladılar ama sonrasında işte o galibiyeti getirecek gol bir türlü gelmedi. Nuri Şahin'le devam ediyor Başakşehir işte, ama tabii sakatların olması da biraz etkilemiş yani şeyi, Başakşehir'i mesela Vizcan'ın da olmayışı da tabii biraz etkilemiştir. Yine evet, sakat ve cezalı oyunculardan kaynaklı da biraz zorlanmış ama tabii bu bir şey değil yani, bir mazeret değil. İnşallah yani Avrupa kupalarına gittiğine değer, Başakşehir'in orada olmasına değer diyelim. Ve turu da Inter Tur karşısında deplasmanda kazanarak turu geçer diye ümit ediyoruz.
1: İnşallah.
0: Avrupa defterini de o zaman yavaş yavaş bu bölümü de kapatalım. Şimdi az önce bir haber okumuştum, onu bir kez daha paylaşacağız sizlerle. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda bir yine yasa dışı bahis operasyonu gerçekleşmişti. İzmir'den iki kulüp yöneticisi dahil 15 kişi de serbest bırakıldı. Altay Spor Kulübü yöneticilerinden Hasan Turan Güven ve Altınordu Futbol Kulübü yöneticilerinden Barış Orhun Bilge'nin de yer aldığı futbolda yasa dışı bahis soruşturmasında bu isimler adliyeye sevk edilmişti ve 15 kişinin de serbest bırakılmasına karar verilmiş. Bazıları ile ilgili işte ev hapsi var, yurt dışı çıkış yasağı var, işte adli kontrol talebi var vesaire vesaire. Yani bunlar hala devam ediyor.
1: Evet.
0: Bu olaylar hala devam ediyor. Yani geçtiğimiz aylarda bir sıkıntı olmuştu. Yine işte futbolcuları da etkilemişti. Hatta maçlar oynanırken olmuştu o ara. Ceza alanlar olmuştu. Bunun önüne ne zaman geçilecek? Yani ya da geçilebilir mi?
1: Ya işte futbolcularla başladı. Hakemler, futbolcular, teknik direktörler, yöneticiler safhasına geldi. Şimdi orada devam ediyor. Hı hı. Yönetim kadrolarından yine birçok isim bu olayların içinde. Ama yine büyük takımlardan aynı şekilde, İstanbul takımlarından da birçok isim ortaya çıktı. Yani bir yerde bitecektir elbette ama bakalım.
0: Ama en azından şey olmuş. 15 kişi, bu 15 kişi serbest bırakılmış. Onu da aktaralım. Şimdi ev hapsi verilenler var. Onlar hangileri? Hemen söyleyeceğiz. Halil İbrahim Yavaş, Hüseyin Gözütok, Avni Akdemir, Murat Güneş. Bunlar ev hapsi almışlar. Ahmet Akçelik, Ali Gürsoy, Sezgin Özkan, Kemal Aydın, Ömer Çetin ve Barış Orhun Bilge'ye ise yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle hakimliğe de gönderilmiş. Şüphelilerden ikisi ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmış. Onu da hatırlatalım ki bu zaten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında başlayan bir operasyondu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi de buna destek vermişti. 2020-26 arasını kapsayan veriler alınmış. Bunda 6 senelik bir dönem. Evet, bayağı da isim var. Yani şöyle baktığımda Adana Demirspor, Altay, Altınordu, Balıkesir, Bandırma, Beşiktaş devam ediyor. Ya bunları herhalde böyle
1: bütün coğrafya, bölge coğrafya
0: böyle ara ara göreceğiz herhalde. Yani bu işin sonu alınamayacak gibi görünüyor nedense.
1: Ya yani bu soruşturmanın yürütülmesi aslında iyi bir şey. Hani bizim bilmediğimiz tarafta işte masanın altında dönen durumları da bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. Bunların yapılması önemli ki önünü bir şekilde kesebilmek önemli aslında. Hani geçmişe dönük değil de bundan sonra olmayacak şekilde yapılması önemli. Çünkü bir yöneticinin rakip takımın lehine bahis oynaması benim aklıma tek bir şey getiriyor. O da kulübü karalar. O yüzden yöneticiyle alakalı ve o isimlerin bir daha futbol dünyasına girememesi bence önemli. O yüzden bu soruşturmaları da tabii ki destekliyoruz bir yandan.
0: Kesinlikle. Bu arada Göztepe ile ilgili de bir transfer gelişmesi de var. Bir bilgi daha var. Sol kanat için bir isim Corriere'ye Endaba ismi gündeme gelmiş Göztepe'de.
1: Nereden?
0: Konuştuk ama dış transferde Andre Henrique, Matos Sonko'yu almıştı.
1: Lecce'den diyor.
0: Evet, Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İtalya'dan. Hayret. Brezilyalı değil galiba.
1: Lecce'yi geçen sezon
0: 26 yaşındaki sol bekiyle yakından ilgilendiriyor. Şey, yakından
1: çok fazla takip etmedim Lecce'yi ama en azından
0: ama sol beke zaten bir isim gerekli.
1: Sol bek mi diyor, sol ön oyuncusu mu? Sol bek diyor herhalde.
0: Sol bek yani.
1: Ya zaten Göztepe zaten direkt bek gibi oynatmıyor.

0: Yani kanat oyun 3-5-2'nin
1: Tabii.
0: solu gibi.
1: Üçlü savunma yaptığı için.
0: Arda Okan'ın akıbeti ne olacak acaba? Ben hala bir İstanbul'dan bir şey bekliyorum.
1: Yani hareket Arda ama. Okan'la ilgili çok öyle gündeme gelen haberler olmadı. Bir tek Dünya Kupası'na neden hani milli takımın...
0: Bana Arda Okan'ı şeyden dolayı bekliyorlar gibi geldi. Bu 10+4'ten bir sonuç alamadığı zamanda, yani özellikle ligin başlamasına yakın bence teklifler gelecek Göztepe'ye. Ya da geldiyse de haberimiz yok.
1: Ya olabilir ama hani ben satılmasından yana değilim. Yani en azından...
0: Göztepe'nin yerliden yana bir sıkıntısı var mı?
1: Yerliden yana, yani Arda'nın gitmesi sağ kanadın bitmesi demek.
0: Ama sağ taraf oyuncu alınır ya. Ki zaten 10+4'te de en rahat, eli rahat olan takım az önce baktık. Yaş ortalamasıyla Göztepe çok rahat o konuda.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Yani yerliden dolayı şu anda bir düşünüyorum. Yerli oyuncu neredeyse, evet, Arda Okan dışında öyle çok net yerli oyuncu yok herhalde. Şu geçen sezon en çok oynayan Arda, sonra Efkan'dı galiba. Öyle olması
1: tabii
0: lazım.
1: Tabii, Efkan'la oynadı. Efkan'ın sakat olduğu zamanlar oldu.
0: Stoperler yabancı. Kaleci zaten yabancı.
1: Kaleci yabancı.
0: Ön hatta yerli oyuncu yok.
1: Radley oynuyordu. İşte ön ikili de.
0: O an vardı. Yok. Yani o noktada hiç. Gerçekten sadece Arda Okan var galiba. Yok. Yerli oynatabileceği.
1: Yani onu yerli oynatabileceği, bir de o bölüme.
0: Kapıyı 20'den açar o zaman Göztepe.
1: Böyle yani bir, o bölüme bir de olursa. İyi bir isim koyabileceği bir oyuncu yok yani şu an elinde.
0: Yok, o performansı zaten veremez. Aynen. Onun dışında hani elde başka öyle bir Türk oyuncu da yok.
1: Kesinlikle. Bu arada Esra Balkan da dinliyormuş bizi. O da bir bize şey göndermiş.
0: Selamlar.
1: Selam göndermiş, bir de soru sormuş. Evet. Bu bahis soruşturması voleybol ve basketbola da sıçrar mı demiş.
0: Yani voleybol ve basketbolda da var mıdır? İlla vardır ama futbol kadar ben kapsamlı olacağını
1: zannetmiyorum.
0: Şu ana kadar oldu
1: mu? Olmadı herhalde voleybol ve basketbol.
0: Ya olduysa da gizli yürütülüyordur ama zannetmiyorum o kadar çok göz önünde olacağını.
1: Ya en çok bahis oynanan şey spor futbol değil mi zaten yani?
0: Ya hem öyle hem de zaten futboldaki insan sayısıyla alakalı tamamen. Yani şu an futbolun kapsadığı... Ne denir ona, insan gücü, insan sayısı, işte futbol içinde bulunan kişi sayısıyla diğer spor, diğer branşlarda aynı sayıda değil. O kadar çok insan olduğu için burada illaki bir yerlerde bir problem çıkıyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi evet, yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Amili kadın voleybol takımımıza da yarınki mücadelede bir kez daha başarı dileklerimizi
0: evet,
1: iletelim.
0: Evet, kritik mücadele.
1: Yani çeyrek finalde 3-1 net bir skorla geçtiler. Son 4 takım arasına kaldılar. İnşallah Çin sonrasında da Brezilya ya da İtalya, bakalım hangisi kazanacak. Brezilya mı İtalya mı kazanacak. Onunla da finalde karşı karşıya gelecekler ki hani... Bu aralar zaten böyle galibiyetlere, işte kupalara ve milli takımın futboldaki elenmesinin ardından diğer branşlarda, işte hem basketbolda hem voleybolda böyle şeylere ihtiyacımız var diye düşünüyorum. İnşallah güzel bir oyunla onlar da kazanırlar. Senin var mı eklemek istediğin ya da aklımıza gelmeyen, konuşmamız gereken konulardan bir tanesi var mıdır?
0: Ya inşallah Avrupa'da şu ön eleme turlarındaki bütün takımlar turları geçer. Hatta hepsinin gruplarda olmasını istiyoruz. Yani 5 takımla birlikte gitsek Avrupa'ya hiç de fena olmaz.
1: Kesinlikle.
0: Onun dışında ligi özledik dedik. Yaklaşık bir 20 gün sonra da ligler başlıyor daha doğrusu. Onları bir yandan merakla bekliyoruz. Transfer süreci yine devam ediyor. Çok fazla hareket oldu mu? Yani Dünya Kupası'ndan kaynaklı çok olamadı ama bu özellikle bu haftadan itibaren bence biraz daha piyasa hızlanacak gibi. Daha fazla haber duyarız yani en azından. Birçok takım da zaten Dünya Kupası'nı bekledi. Orada bir devir daim durumu oluyor. Daha yani. Büyük kulüpler, işte Avrupa'daki büyük kulüpler, Chelsea'ler, Real Madrid'ler. Onlar transfer yaptıkça onların elindeki oyuncular bir alt kademeye... O bir alt kademedeki oyuncular da bize geliyor bir şekilde.
1: Türkiye'ye
0: böyle bir
1: geliyor.
0: Evet, böyle bir dönüşüm.
1: Zaten Eylül'e kadar devam ediyor şey, değil mi?
0: Tabii. Yani lig sezonu sanırım 11 ya da 12 Eylül gibi bir şey olması lazım. O zamana kadar devam
1: zaten
0: edecek.
1: Zaten o lig başladıktan o 1 aylık 4 haftalık süreçte takımlar kendilerini görecektir ya da 2 haftalık süreçte hani bir transfer.
0: Yani oraya bırakmak biraz riskli.
1: Biraz
0: çünkü
1: riskli gerçi, evet,
0: ilk
1: doğru.
0: 4 haftada aldığın 3 puanla son 4 haftada aldığın 3 puan arasında hiçbir fark yok yani. Aynı puanı veriyorlar. O yüzden oraya transferleri yetiştirmek her zaman bir kulübün amacı olmalı ama bizim kulüplerimiz genelde onu öyle yapmıyor ve o son haftayı bekliyorlar ki Avrupa'da transfer penceresi kapansın. Biz kalan oyuncuları işte fırsat transferlerini yapabilelim diye. Ki fena oluyor mu? Atıyorum Galatasaray Osimhen'i o şekilde almıştı. Hani bunun iyi örnekleri de var ama kötü örnekleri de var. Her zaman o kadar büyük bir fırsat çıkmayabilir o bir haftalık süreçte.
1: Evet, kesinlikle. Şimdi şeye baktım bir de son olarak. Başlama saatlerine baktım. Evet, 21.30'muş Samsun Göztepe maçı.
0: Cuma 21.30 ama sonra 20 galiba hepsi.
1: Bu pazartesi günü oynanacak, ayın 17'sinde.
0: Tamam, pazartesi 17 cuma cuma pazartesi 21.30, hafta sonu olan maçlar akşam maçları 20'de. Muhtemelen hep yine aynı saat 17-20 gibi gider.
1: 20 gibi ama işte o hava sıcaklığının olduğu bölgelere göre herhalde
0: değişir,
1: daha geç başlatma.
0: Evet, değişir. Yine 32 derecenin üzerinde olursa su molası verilecekmiş bu arada.
1: Su molası verilecek.
0: O da niye 32, onu da anlamadım. Yani 30'da su ihtiyacı yok muymuş, onu da çözemedim.
1: 2 derece için.
0: Evet, 2 derece için yani nasıl bir fark yaratıyor bilmiyorum.
1: Evet, peki. Evet, bu hafta tarafta sesinde Necat Tuğuş Rezgin'le beraberdik. O konuk pozisyondaydı. Ben de Hakan Taşıran'ın pozisyonundaydım. O da bugün için 17 sonrasında sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Bu haftayı bu şekilde noktalıyoruz. Yine bir saat boyunca hem İzmir takımları hem
0: haftaya da biz varız bu arada.
1: Gündeme dair yine konuları konuştuk. Evet, haftaya da biz olacağız.
0: Haftaya da biz varız.
1: Evet, haftaya da yine ikimiz değerlendireceğiz. Evet. Haftaya yer değiştiririz olmasa, sen buraya.
0: Olur.
1: Ben oraya değişiklik yaparız olmasa. Peki. Evet, teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Yarın da saat 9'da Radyo Spor'da programın tekrarı olacak. Kaçıranlar Radyo Spor'dan da dinleyebilirler. Yollarda olanlara da iyi yolculuklar, güvenli ve kazasız sürüşler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle.
2: Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi sona erdi. Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinlediniz.
3: Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
5: Sağlam bank gücülük.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
5: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
7: Abi ne oluyor ya?
8: Açlık basıyor, bir şey yok.
7: Niye basıyor ki?
9: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor. Gong.
7: Nasıl duracak?
8: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
10: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
11: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
13: Radyo Spor.
12: Saran Holding kuruluşudur.

0: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.

0: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Radyo Spor'da her cumartesi olduğu gibi hafta sonunun ilk gününü 6. Adam'la açıyoruz. Herkese mutlu, keyifli hafta sonları dilerim, ümit ediyorum. Ailenize bol bol vakit geçirebildiğiniz, keyif aldığınız, sağlık ve huzur içerisinde geçen bir hafta sonunun ilk günü olur. Evet, yağmurlu bir İstanbul sabahında bugün buradayız. Çok da severim yağmur yağmasını, güzel bir hava var. Basketbol gündemimiz, dün de bahsettiğim gibi, aslında çok yoğun değil. O yüzden bugün biraz sanki aktüele vurabiliriz. Birazdan sevgili Onur Kıran bizlerle birlikte olacak. Biraz daha zamansız sohbetler edebiliriz. Ya da burada farklı sorularınız varsa şayet tuttuğunuz takımlarla alakalı olabilir. Ya da gündemle alakalı da, eğer bugüne kadar en azından son iki günde kafanızdaki soru işaretlerini gideremediğimiz konular varsa şayet, yine bunlara da değinebiliriz. Bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım, sonra seri bir giriş yapalım. 0538 052 1487, tekrar ediyorum, 0538 052 1487, ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz diyelim. Ve hattımızda her cumartesi olduğu gibi sevgili dostum Onur Kıran var. Günaydınlar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Burak, nasılsın?
0: Sesini duyduk, daha iyi olduk, seni sormalı.
1: Teşekkür ederim, ben de iyiyim.
0: Evet, gündem durağan. Katılır mısın?
1: Evet, gündem biraz durağan ama tabii ki bizim için Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi, Efes'i takip etmek her zaman kıymetli. EuroLeague takımlarımızı takip ediyoruz. Galatasaray'ın transferlerini bekliyoruz. Bir de LeBron James gelişmesi var tabii ki.
0: Onunla başlayalım mı ya? 2 yıl 8 milyon dolar, yani paranın cüzdiği olması, geçen yıl 52 milyon dolar kazanıyordu. Bir kenara 41 yaşında 2 yıllık bir kontrat aldı.
1: Nigel Hayes Davis kontratı.
0: İlginç değil mi? Yani evet, EuroLeague'de gerçekten daha çok kazanan oyuncular var net olarak. Brüt'ten bahsetmiyorum ama net olarak EuroLeague'de daha fazla kazanan 6 oyuncu falan var şu an LeBron James'ten.
1: Ama artık paraya da ihtiyacı olmayan bir oyuncudan bahsediyoruz tabii ki.
0: Yüzük için doğru yere gitti diyebilir miyiz?
1: Ya bilmiyorum, bence tartışmaya açık bir nokta. Daha iyi kararlar da verebilirdi ama vardır bir bildiği.
0: Ya şimdi Sixers'ın şey laneti vardı senelerdir, biliyorsun. Çok iyi sezon geçir, playoff'ta Boston Celtics'e elen. Bu sene onun o basiretsizliği kırdılar. Boston Celtics'i 3-1 geriden gelip elediler hem de. Yani orada bir özgüven aşılaması söz konusu. İyi bir Tyrese Maxey var. Yine draft edilmiş VJ Edgecomb gibi başarılı bir oyuncu var. Öte yandan Jaylen Brown'u takas ettin. Embiid sağlıklı olur mu? Büyük soru işareti, ama olursa hakikaten ilginç bir takım. İyi de bir koçları var bu arada.
1: Valla benim Embiid'den çok fazla umudum yok artık ama Jaylen Brown'la LeBron James'in sağlayacağı uyum çok önemli olacaktır. Bir de tabii iyi hücum etmek zorunda bu takım. Yani savunmadan ziyade iyi hücum etmek zorundalar. Ortalama üstünde hücum etmek zorundalar bana kalırsa. Burada işte bench'ten gelmesini beklediğimiz Wade'in de yine iyi katkı vermesi gereken bir takım olduğunu düşünüyorum. Ortalama üstü bir takım haline büründüler. İlk dördü mutlaka zorlayacaklardır, orada bulunacaklardır. Ama biraz da playoff takımı işte. Normal sezonu rölantide geçirip playoff'ta vites yükseltecek bir takım olacaklar artık.
0: Yani bu trust the process dönemi vardı, biliyorsun işte Ben Simmons'ın olduğu, onun haricinde Embiid'in daha sağlıklı olduğu bir dönem vardı. Şu an bence daha iyi bir kadro.
1: Ya kesinlikle kesinlikle. Ben Simmons kadar sen de şut atarsın diye düşünüyorum yer gerisinden.
0: Ya Ben Simmons'tan daha iyi şut atamıyorsan bu programı bana bıraktırırlar, öyle söyleyeyim sana.
1: Evet. Yani kariyerinin son bölümünde, bu arada ben Golden State Warriors'a biraz daha yakın görüyordum. Gitmesini de içten içe istiyordum. Ama işte böyle bir tercihte bulundu.
0: Ya benim anladığım kadarıyla LeBron'un derdi rating yapmak ya da forma satmak değilmiş. Yüzük kazanmak istiyor herhalde bir tane daha. O yüzden biraz daha rasyonel bir tercih yaptığını bu anlamda söyleyebiliriz. Yani diğer adaylara bakınca Heat'e gitse zaten geçen senenin Milwaukee Bucks'ının bir başka tezahürü. Şampiyonluk şansları çok yüksek değil bana sorarsan. İşte Cleveland'a gitse çok zor. Yani Harden'a, Donovan Mitchell'a rağmen çok zor. Olabilecek en iyi tercihi yaptı sanki.
1: Ve giderken de yaptığı açıklamada işte ne Cleveland'ı ne Heat'i hani geride de bırakmadığını, onlara olan sevgilerini de vurgulayarak bir açıklamada bulundu. Bu da bence çok kıymetliydi.
0: Yani bakalım bundan sonrası için nasıl olacak LeBron'un kariyeri. Artık NBA'de en dikkat çekici oyunculardan biri değil. Geçen sene de çok iyi gözükmüyordu ama çevresinde taşıyıcı oyuncuların olduğu denklemde bir LeBron'un kariyerinde ilk kez göreceğiz bu arada.
1: Ama işte bu neslin sonuna da gelirken bir yıl olsa, iki yıl da olsa izlemek çok kıymetli bence. İşte Ronaldo'yu izliyoruz, Messi'yi izliyoruz Dünya Kupası'nda, işte LeBron James'in son yıllarını izliyoruz. Bunlara tanıklık olmak da çok keyifli bence.
0: Katılırım. Bu arada program başından itibaren çok seri halde mesajlar gelmeye başlamış. Güzel, dinleyicilerimiz uyanık. Cumartesi sabah erken saatte bizlerle bu kadar kişiyi görmek de güzel. Hep söylerim yani, burada programı yapmıyor olsaydık şayet ben muhtemelen 12'ye kadar falan uyurdum. Cumartesi günü buradan özverilerini ve tabii ki belli ki bir yaşam standartları, yaşam kaliteleri var. Dinleyicilerimizi kutluyorum.
1: Ve yazı daha da kıymetli bence. Herhangi bir maç da yokken ortalıkta gerçekten kıymetli hissettiriyor.
0: Evet, biraz mesajlara bakalım. Sonrasında gündemle devam edeceğiz. Gündemi herhalde burada kendimiz yaratacağız. Zaten çok yeni bir şey yok. Gerçi iki gündür burada az buçuk konuştuk ama hepsiyle alakalı senin de görüşlerini alacağız.
1: Tabii ki.
0: Burak kardeşim günaydın. Atakan ben İstanbul'dan. Salah'ı bekliyoruz, hafta sonu plan yapmadık, bir haber var mı duydun? Yani sanki olacakmış izlenimine yine dün kapıldım ama yani ıslak imza altındana kadar menajerlerin bu kadar dahil olduğu bir transfer için bir şey söylemek zor. Onu söyleyebilirim. Var mıdır yorumun?
1: Vallahi bir yorumum yok tabii ki. Gelirse çok büyük bir transfer olur. Ya, duygusal anlamda da seni çok istediğini düşünüyorum açıkçası.
0: Yani şöyle bir ikon. Yani Türkiye'de görmek isterim ve Beşiktaş'ta görmek ekstra isterim malum durumumdan ötürü, ama malum durumum deyince de hastalık gibi bahsettim gerçi, öyle yorumlamayalım ama her neyse yani isterim ama burada şey beni çok rahatsız ediyor. Bak dün mesela sevgili Mehmet Sevinç'le de konuştuk, yani futbol basketbolda belki kamuoyunda yarattığı tesir bu kadar fazla değil ama menajer önce oyuncunun gelmek arzusunu kulübe söylüyor. Sonra bunu basına servis ettiriyor. Kulübün üstünde bir kamuoyu baskısı oluşturuyor ve kulüp baskı altında kalmışken fiyat arttırıyor. Bu biraz bana çok iyi niyetli gelmiyor. Ben açıkçası buna prim verilmesini de doğru bulmuyorum. Ha, olabiliyorsa olsun ama Beşiktaş'ın çıkarlarını göz önünde bulundurması lazım yönetimin bana sorarsan.
1: Tabii maalesef transfer süreçleri artık bu şekilde ilerliyor. Bu da sosyal medyanın da çok büyük etkisi var olayda. Sence peki Salah Beşiktaş'a gelse şampiyonluk şansını yüzde kaç yukarı çeker lig için?
0: Şu an mesela şampiyonluk yüzdelerini diğer rakiplerle dörde bölsen, Trabzonspor'da dahil ederek yüzde kaç dağıtırdın? Ona göre bir revizyon vereyim sana.
1: Yani ben bir Fenerbahçeli olarak biraz duygusal yaklaşabilirim bu noktada. %30 Galatasaray-Fenerbahçe eşitliğindeyim ben. Diğer tarafta Beşiktaş için bir %20'lik pay biçmek isterim. Biraz da gerçekçilikten uzak mı oldu bilmiyorum şu anda ama.
0: Bence doğru, hala çok eksik var ama. Eğer Salah gelirse, belki bir santrfor 8 numara ve sol stoper gelirse, aslında bayağı da eksik varmış ama Beşiktaş'a da %30 veririm ben. Mijdant maçının ilk yarısındaki futbolu çok beğendim. Hani onu 90 dakika zor tabii ki o kadar presle oynamak ama biraz da tabii rotasyon genişlerse, onu da altını çizeyim. Yani maçın 60 dakikasında bu oyunu oynarsan Süper Lig'ler takımı yenersin bence.
1: Kesinlikle. İşte son yıllarda hep iki takımlı ligler izlemeye başladık. Beşiktaş'ın bunun içerisinde olması, Trabzonspor her ne kadar puan anlamında geçtiğimiz sezon için içerisinde gibi görünse de rekabet noktasında biraz daha yukarı seviyede olması çok daha ligimize değer katacaktır. Anadolu takımlarını da yukarı çekecektir. Bekliyoruz bakalım böyle transferleri, Beşiktaş'tan da Trabzonspor'dan da bekliyoruz.
0: Güzel olacaktır diye düşünüyorum. Devam edelim mesajlarla dilersen. Burak Bey günaydın, iyi yayınlar. Ben Yalova'dan Harun. LeBron Philadelphia'ya gitti, ne yapar sizce, doğru adres mi? Bunu az önce konuşmuştuk, hani ekstra yapmak istediğim bir yorum var mıdır?
1: Ha, fizikselliği her ne kadar 41 yaşında da olsa Philadelphia özelinde bir nebze olsun yukarı çekebileceğini düşünüyorum ben. Bunun yanı sıra pasör özelliğini takıma yansıtabilir. Yani basketbola hala aç olduğunu düşünüyorum ben, kazandığı yüzüklere rağmen, 41 yaşına rağmen mutlaka etkisi büyük olacaktır.
0: Ya burada dediğim gibi ilk kez taşıyıcı oyuncu olmak zorunda değil.
1: Evet, bu da önemli tabii ki. Yani nezlene kendini daha ekonomik bir şekilde kullanacak olması da çok önemli.
0: Bakalım. Ha, Galatasaray'a %30 vererek gerçeklikten bayağı uzaklaştı sevgili Onur Kıran demiş Harun Bey. Burada daha mı yüksek olmalı yoksa daha mı az olmalı, onu bir söyleyelim ya. Harun Bey de Fenerbahçeli bu arada. Bir reklam aramız varmış bu arada. Bunu reklam çıkışında konuşalım. Kısa bir reklama gidelim. Sabah erken saatlerde Vedat abinin tansiyonunu arttırmayalım.
1: Tabii.
0: Evet, bir reklama gidelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor. Günlüğünün 24 saati.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
4: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Hattımızda sevgili Onur Kıran var. Burada Harun Bey'in bir sorusu vardı. Galatasaray'ın şansı %30 nasıl diyoruz? Bence daha düşük bu sene. %30 Fenerbahçe, %30 Beşiktaş olur. Galatasaray'ın ciddi ve mali sorunları iddia ediliyor. Ayrıca 4 yıldır şampiyon olmalarından mütevellit bir heves kaybı olacağını düşünüyorum. Siz nasıl yorumlarsınız? Ayrıca 4 senedir şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takımın hala nasıl maddi sorunları olduğu iddia edilebiliyor? Bunu da anlamıyorum. Yorumlar mısınız demiş. Ne dersin?
5: Ben kişisel görüşlerine tabii ki saygı duyuyorum ama ben de %30 olarak vurgulamak istemiştim. Burada Galatasaray'ın kendisinin de söylediği gibi 4 senedir üst üste şampiyon olması da bence bu noktada etkili faktörlerden birisi. Sonuçta bir dominasyon sağlamış durumda ligimizde ve bunu kırmak da çok da kolay olmuyor.
4: Nereden oynayacaklarını biliyorlar.
5: Tabii. Sezonun hangi noktasında vites yükseltip hangi noktasında biraz daha rölantide bir şekilde seyreleyeceklerini çok iyi biliyorlar bana kalırsa.
4: Katılırım. Baba Hazır Köyü'nden sevgiler Burak kardeşim, sevgili Onur Kıran'a selamlar. Eurolig'e farklı bir kural geldi mi, uzun süredir takip edemiyorum. Farklı olacak bir şey var mı demiş. Bildiğim kadarıyla majör bir kural değişikliği yok şu an Eurolig'de.
5: Şimdi FIBA tarafında özellikle bu kendi yarı sahasından atılan atışlarda çalınan faullerle ilgilen çok sık 3 sayılık atış için çizgiye geliyordu. Oyuncular hakemleri biraz da kandırmayı başarıyordu son dönemde. Bu kuralla ilgili biraz daha değişiklik geldi. Ama Euroleague bunu uygulayacak mı? Şu anda herhangi bir nokta yok burada. Ben muhtemelen uygulayacaklarını düşünüyorum. Bu faulleri biraz daha az izleyeceğimizi, hatta kendi yarı sahasından gelen atışlarda artık 3 serbest atış olmayacağını düşünüyorum.
4: Bu faul alma konusundaki standartın uygulamasını merak ediyorum. Hani biraz daha keskin oldu, oyuncuların artık flop yapmasını, faul göstermesinin önünü kapatacak ama ne kadar net çizgilerle kesilecek, ne kadar net olacak onu merak ediyorum.
5: Yani mantık dışı olan atışlar bence artık 3 sayılık atış için, 3 serbest atış için çizgiye taşınmamalı. Maçlarda böyle rekabetin de biraz dozunu kaçırıyor bence.
4: Katılıyorum. Bakalım. Duisburg'dan selamlar. Günaydın. Ben Uğur Budak. Bugün 6. değil 7. adam günü. Kadın voleybolda takımımızın arkasındayız. Selamlar, sevgiler. Evet, bugün Milletler Ligi yarı final mücadelesinde saatler 14.30'u gösterirken milli takımımız Çin karşısında sahne alacak. Kazanan taraf finalde İtalya-Brezilya eşleşmesine rakip olacak. O maçta 11'de başlayacak bu arada. Filenin sultanlarına başarılar dileyelim. Mücadele naklen Esport, Esport Plus ve Radyo Spor'dan sizlerle olacak.
5: Başarıya da bizi alıştırdılar gerçekten. Ben bir İtalya-Türkiye finali bekliyorum burada.
4: Yakın geçmişte de çok fazla karşılaştık. İtalya'dan da

0: küçümsetmez. Bence yine bir gündem yaratmalı.
1: Ya şöyle, bir ekol oluşturduğumuzu söyleyebiliriz. Böyle bakabiliriz ama gündemde daha fazla yer almalı mı? Evet, almalı.
0: Kesinlikle, kesinlikle bunu hak ediyor. Mesela işte geçtiğimiz yaz Eurobasket'te erkek basketbol takımımızın başarısı. Belki Dünya Kupası'nda sonuçları iyi olmasa da futbol takımımızın Dünya Kupası'nda en azından var olması. İşte voleybol takımımızın devamlı buralarda olması. Biz de bir spor ülkesiyiz artık.
1: Kesinlikle katılıyorum. İnşallah daha nice başarılar Milletler Ligi'nden başlayarak gelecektir diye umut ediyoruz.
0: Umarım.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Biliyorsun Merkez Efendi'nin adı değişti. Denizli Basket oldu. Denizli'den bir soru gelmiş. Denizli Basket'in Avrupa'daki Alman rakibi Rasta Vekta hakkında bilgi verir misiniz? Nasıl bir takım? Dişimize göre mi? Ve Denizli Basket'te transfer çalışması var mı? Denizli'den Serdar. Rasta Vekta maçlara ben geçen sene full üst girdim mesela.
0: Evet, çok yüksek tempolu bir takım. Ama Almanya Ligi'nde de takımlar çok sık yapılanmayı değiştirebiliyorlar. Orada işte herhangi bir yıldız oyuncu görünce, yıldız potansiyeli görünce Ratioparm Ulm, Bayern Münih, Alba Berlin gibi takımlar çok kolay bir şekilde kancayı takabiliyor. Bunun dışında Denizli Basket'te yanılmıyorsam bir sponsor arayışı var. Avrupa'da oynamanın da etkisiyle biraz bütçeyi yükseltmek istiyorlar ama bakalım nasıl bir gelişme olacak. Onları da tabii ki Avrupa'da seyretmek keyifli olacak.
1: Genelde bu kulüplerimizin sponsor arıyor haberini almakta pek iyiye delalet etmiyor. Bu da beni biraz gerdi açıkça söylemek gerekirse.
0: Evet, maalesef. İşte bir Karşıyaka Ahmet Kandemir dönemini de burada gündemini de aslında inceleyebiliriz.
1: Ben çok
0: İki taraftan da evet keskin açıklamalar var iki taraftan da. Yani bir birliktelik olsa bile şu saatten sonraki çok zor. Çok daha hayırlı bir birliktelik olmayacakmış gibi görünüyor.
1: Ahmet Hoca'nın açıklamalarında şu vardı. Ben şampiyonluk primini bile almadım. Teşekkür etmek için dahi aramadılar. Bundan sonra aynı duruma düştüklerinde beni aradıklarında bulamayacaklar dedi.
0: Evet, yani hoca da kırgın doğal olarak. Biraz da Karşıyaka'nın yönetimsel noktada da son yıllarda zaten sorunları var. Değişen yönetimler vesaire. İşte kümede kalma primini alması almaması farklı bir yana, bu takımı hani yoktan var ederek neredeyse kümede tutması ya çok büyük bir başarıydı bence Ahmet Hoca'nın. Çok kıymetli işler yaptı. Beşiktaş gibi büyük aidiyeti olduğu bir camiayı bir dönem hatırlarsın karşısına almıştı yaptığı açıklamalarla.
1: Peki burada Karşıyaka'nın akıbeti ne olacak? Ahmet Hoca artık rafa kalktı diyebiliriz herhalde ama ne bir koç ismi var, Markovic ismini biraz duydum. Ne bir koç ismi var, ne transfer var. Yani geç kalınmıyordur tabii ki. Bunların hepsi ard arda da açıklanabilir birkaç gün içerisinde ama bir belirsizlik var.
0: Yanılmıyorsam 2 milyon dolar civarında bir ödeme yapmaları gerek ki şu anda bir transfer yasayla karşı karşıya kalmamak adına. Öyle bir sorun da var aslında mali noktada. Yani Karşıyaka'nın geleceği bu sezonda yine çok parlak diyemiyorum ben maalesef. Yine hani kümede kalma yarışı verecek bir takım oluşacak gibi görünüyor. Yapılanmanın geç olması zaten işleri iyiden iyiye kötüye yıkılıyor. Maalesef değerlerimize çok da sahip çıkamıyoruz işte.
1: Çekilme durumu söz konusu olmaz değil mi?
0: Yok, hayır. Çekilme durumunun söz konusu olacağını düşünmüyorum. Taraftar da buna izin vermez zaten.
1: Yani ben çok hakikaten üzücü buluyorum. Selim Çınar bu arada görevine döndü. Daha önce 21 yıl çalışmıştı biliyorsun. Yine genel menajer olarak Karşıyaka'daki görevine döndü. Bunu yiyordum.
0: İşte burada bir isim sponsoru gerekiyor. Tüm takımlarımız için aslında benzer şeyleri söylememiz gerek. İsim sponsoru olmadan mücadele etmek bizim gibi yüksek standartları olan bir ligde gerçekten zor oluyor. Hani hep böyle maddi olarak zor noktadaki takımlardan söz ediyoruz ama aslında baktığımızda 10-12 takımın da çok üst seviyede olduğundan söz edebiliriz ligimizde.
1: Ya bu arada şey mesela hala muhtemelen bellidir ama Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da isim sponsorları açıklanmadı mesela.
0: Fenerbahçe'nin sanki
1: Ülker olacak
0: gibi görünüyor. Beşiktaş'ta bulacaktır mutlaka bir isim sponsoru. Euroleague'de çok önemli bir marka sonuçta şu anda.
1: Ya bu herhalde markaların ciddi finansal sıkıntıları var bu reklam yatırımları, spor fonlarıyla alakalı. Ben onu artık gözlemliyorum. Ya Denizli'de de mesela aynı sıkıntı olduğunu söylüyorsun. Bursa Spor'da vardı geçen sene. Karşıyaka zaten maalesef bu durumdan fazlasıyla muzdarip. Yani inşallah bir çözüm üretilir bunlara.
0: Bursa Spor'la hani senin biraz da yakın ilişkilerin olduğunu biliyorum. Gelişme var mı? Sen daha hakimsindir ama belediyeden de biraz haber bekliyorlar gibi sanırım.
1: Ya burada gördüğüm kadarıyla ilk olarak Grimao ile devam edecekler. Bence bu önemli bir şey bir standart yakalamak adına. Ki daha önce mesela Euroleague kariyeri çalkantılı geçen Dušan Olimpijević'in Bursa Spor'da neler yaptığını hatırlıyoruz. Grimao burada zar atılabilir bir isim. Transfer konusunda daha bir şey duymadım ama bir başkan Sezer Sezgin'i yayına almak isterim bu konuda. Hani taraftarın da kafasındaki soru işaretlerini gidermek adına. Önümüzdeki haftaya böyle bir şey organize edebiliriz. Şimdi hani onun adına bir şey söylemiş olmayayım.

0: Valla Carles Duran gelmesin de takımlarımıza, kim gelirse gelsin diyorum.
1: Carles Duran şey gibi ya, ne denir ona? İntihar mektubu gibi.
0: Evet.
1: Yani
0: evet
1: arkadaşlar ya, ben gidiyorum. Bu da hocam.
0: Gibi bir durum. Mersin'in göz göre göre bunu yapması da geçtiğimiz sezon gerçekten şaşırtıcıydı.
1: Yani Carles Duran Eskaza Radyo Spor'da yönetici vasfıyla bir rol almış olsa direkt istifa ederim mesela. Gemi batmadan kendimi kurtarmak için, öyle bir insan.
0: Mersin'i Paco Cruz'a emanet etseler bence ligde kalırdı geçen sezon. Paco Cruz da bu arada Meksika Ligi'ne gitti. Ülkesinin yolunu tuttu. Çok değerli bir oyuncu. Çok büyük bir yetenekti. Geçtiğimiz sezon her ne kadar beklediğimiz performansı çok sergileyemese de çok kıymetli bir oyuncuydu bence.
1: Ya ben geçtiğimiz sezonda Paco Cruz'a yazamam ki. O takımda Anthony Coven'lar, işte sezon içinde Ben Bentil geldi, Steven Enoch geldi, Jack White'lar vesaire. O kadronun playoff yapamaması bir basketbol felaketidir bana sorarsan.
0: İşte küme düşmesini yorumlayamıyoruz bile artık.
1: Ya o takım Euro Cup'ta olsa gruptan çıkardı mesela, öyle söyleyeyim.
0: Kesinlikle iyi bir baş antrenörle birlikte kesinlikle çok daha büyük başarılara imza atabilecek bir takımdı ama oyuncuların kimyası da biraz uymadı sanki orada.
1: Ya Carles Duran bu arada 7 yıl Badalona'da nasıl çalıştı acaba? Nasıl bir nepotizm, nasıl bir liyakat problemi vardı da orada 7 yıl boyunca görevde kaldı bilmiyorum. Çok merak ediyorum.
0: Ya Barcelona doğumlu bir isim. Muhtemelen orada yakın ilişkileri vardır. Network'ü biraz kuvvetlidir. Kaldıkça da kulüp içinde bağlarını güçlendirmiştir. Bir şekilde kalmıştır diye düşünüyorum.
1: Hemşehricilik ya.
0: Evet, öncesinde de bir Bilbao süreci vardı. Bilbao sürecinde de fena başarısız, fena bir başarıya sahip değildi aslında. Sonrasında işte Badalona'da yıllarca kaldı. Ama kariyerini bence artık bitirdi.
1: Ya Bilbao'da başarılı olan koçlar da adım atamıyor mesela. Ponsarnau da öyledir işte, ne bileyim. Bilbao'da başarılı olan Peñarol'a çalıştırmış mıydı? Burgos dönemini hatırlıyorum ama.
0: Çalıştırdı diye hatırlıyorum ben. Mesela, bir uğursuzluk olabilir üstünde, evet.
1: Yani Bilbao Basket hakikaten bir kara bulutlar var üzerlerine. Gidenlerin üstüne de bir parçasını atıyorlar, öyle gözüküyor.
0: Evet, yine geçtiğimiz sezon da fena işler başarmadılar aslında. Bakalım bu sezon neler yapacaklar.
1: Europe Cup aldılar yanlış bilmiyorsam.
0: Evet, evet. Ya Europe Cup da gerçekten gereksiz bir organizasyon. Alsalar ne, almasalar ne.
1: Ya Europe Cup'ı almanın bir numarası da yok. Hani FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katalım sağladın. Okey, ama Euro Cup harcadığın eforu normal sezonda kendi ligini harcasan zaten gidiyorsun. Yani çok anlamlı bir organizasyon değil bana sorarsan. Kazanan takımlarımız da var, hani yanlış anlaşılmasın ama. Olsa da olur, olmasa da olur gibi ya. Ben hatta sana şöyle söyleyeyim, el arttırayım. Bence FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi de mesela çok keyifsiz bir organizasyon.
0: Ama en azından varlığı kabul edilebilir bir noktada Şampiyonlar Ligi. Europe Cup şampiyonluğunun bence anlamı Şampiyonlar Ligi'ne gitmek noktasında da çok kıymetli değil. Çünkü biraz bütçe vaat ettiğinizde zaten FIBA sizi Şampiyonlar Ligi'ne hemen davet ediyor.
1: Ya FIBA Şampiyonlar Ligi'nin de kabul edilebilirliği şu yüzden bana sorarsan. İşte Euro Ligi'ye rest çeken takımlar ne yapsak Avrupa'da oynamamız lazım deyip gidebileceği bir yer. Yani Euro Cup'ın ya da Euro Lig'in biraz daha kucak açıcı organizasyonlar olduğu bir denklemde ya da ne bileyim refah seviyesinin kulüpler bazında yüksek olduğu bir denklemde oranın da suratına kimse bakmaz, ben sana söyleyeyim.
0: Bir de çok sıkı basketbol takipçisi olmayan kişiler için isimiyle biraz cezbetmeye çalışan bir organizasyon.
1: Yani şampiyonlar gibi ucuz bir numara.
0: Evet, ucuz bir numara, evet.
1: Devam edelim. Günaydın Eyüp Sultan'dan selamlar olsun. Çok güzel yağmur yağıyor. Erdem Emin Küpoğlu. Selamlar Eyüp Sultan'a da. İzmir'de hava durumu nedir sevgili Onur Kıran?
0: Şu an burası güzel gayet. Hava biraz daha serinledi son günlerde. Nefes aldık diyebilirim aslında. 40 derecelerden biraz da bunalmıştık.
1: Valla dördünden sonra eğer bir aksilik olmazsa 2 gün İzmir'e gelme ihtimalim var. Senin de kapını çalacağım, öyle planlıyorum.
0: İnşallah, her zaman bekliyorum.
1: Yani artık zamanı geldi, biraz yorgun hissediyorum. Bir de İzmir'i de özledik sevgili İhsan Dilek'in de çağrıları vardı. Bir Bodrum'a gitmeden 2 gün İzmir'de istasyon yapacağım bakalım.
0: Sonrasında bir de Bodrum diyorsun.
1: Tabi mental reset. Bilmiyorum yani şey... Çok kafam atarsa orada dönmeyebilirim. Hani bir ne bileyim balıkçı kasabasında böyle bir ufak tefek işlerle hayatımı döndürebiliyor muyum? Bir test edip yeni bir meydan okumaya girebilirim.
0: Yok, ona daha bir bence 40 sene falan var senin için.
1: Tamam, biraz durulayım o zaman. Bunu bu arada herkese söylediğimde 40 yaşından önce olmaz falan diyorlar ama çok öyle hayallerim var ya. Yani
0: ben 60'a kadar mikrofonların başında olmanı isterim açıkçası.
1: Valla çok teşekkür ederim öncelikle ama dinleyicilerimizin bu konuda fikri ne olur bilmiyorum. Hani çok fazla da bu aralar bana maruz kaldıkları için hafta içi artık bir homurdanmalar başladı. Aramızda çatırdamalar başladı. İlişkimize bir tık sanki ara versek iyi olur gibi. Hani pazartesi salı yokum, ben siz hayatınızda başarılar diliyorum sizlere deyip böyle, tabii bunlar espri. Yoksa gayet memnunuz ama bakalım.
0: Yok, İhsan abi dışında burada çok sana katılan olacağını sanmıyorum.
1: Yani İhsan abi de öyle teşvik etmiyor. Ben beni İzmir'e aldırabilirim.

0: Biliyor musun bir şeyler yapabilir miyiz falan diye böyle bir talepte bulunma ama saçmalama diye beni ikaz etti kendisi defaatle.
1: Onun adına da sevindim.
0: Sağ olsun. Merhabalar, iyi programları olsun. Gaziantep'ten Orkan ben. Ben Fenerbahçe'nin Clyburn transferini hiç anlayamadım. Bana göre hocanın oyun felsefesini tamamen ters... hocanın oyun felsefesiyle uzaktan yakından alakası yok diye burayı düzelteyim. Takım oyunu ile uzaktan yakından alakası yok. Hırs denilen bir şey yok. Çok genç yaşlarda bile hiç yoktu. Ben anlam veremedim demiş. Clyburn hamlesini nasıl değerlendirirsin? Konuşmuştuk ama.
1: Eğer burada rolünü kabullenirse bence çok büyük katkı verebilir. Yani Shane Larkin örneğinde de aynı şeyi aslında söz edebiliriz. Clyburn artık birinci oyuncu olabilecek, ikinci oyuncu olabilecek seviyede değil bana kalırsa. CSKA döneminden, Darüşşafaka döneminden epey uzakta bir noktada. Barcelona'da geçtiğimiz sezon zaten biraz da Şengelya'nın gölgesinde kalmıştı. Bunu da kabullenmişti. Özellikle işte o son normal sezonun son bölümünde. Fenerbahçe'de ben bunu kabullenebileceğini düşünüyorum. Bir şampiyonluk arayışında o da kariyeri bitmeden bir kez daha. Bunu da başarabilir Fenerbahçe'de. Takıma da katkı sağlayacağı inancındayım ben. Ama eski atletizminden tabii ki epey uzakta.
0: Beni şey çok korkutuyor. Larkin'le en son bir araya geldikleri denklemde Ergin Ataman görevden ayrılmıştı ama Larkin Saras'la bir konuşmasından bahsetti. İşte ne kadar istekli olduğundan, Saras'ın ondan beklentilerinden falan şu an için pozitif bir hava var herhalde. Larkin de uzun yıllar, Clyburn için de söyleyebiliriz. Son 4-5 yıldır ya da 3-4 yıldır rekabetten uzak kaldığı için onlar için de bir fırsat tabii tekrardan şampiyon olabilmek adına.
1: Ama oradaki Larkin ve oradaki Clyburn çok başka seviyedelerdi. İkisi de büyük yıldızlardı. Larkin'in zaten Anadolu Efes'te hani büyük bir etkisi vardı. Clyburn da gelirken EuroLeague'in en önemli oyuncularından birisi olarak gelmişti Efes'e. Şimdi aynı noktada değiller. Bunu kabul etmek gerek. Larkin de kendisi de bunu söylediği için rahatlıkla söyleyelim. 34 yaşında olmasının etkisiyle artık eski sürelerini almak istemediğini belirtiyor bir yandan. Biraz daha ekonomik bir şekilde sahada kalmak istediğini, daha verimli olabileceğini söylüyor. Clyburn de bu yolu izlerse, biraz daha takımın böyle dördüncü, beşinci oyuncuları olduğunu, hatta rotasyon oyuncuları olduğunu kabul ederse herhangi bir sorun çıkma potansiyelini ben görmüyorum. Zaten Yasikevičius da buna çok müsaade etmeyecektir.
0: Ki bu arada şöyle iyi bir durum da var. Mesela Fenerbahçe şu an mevcut kadrosuyla Tucker'la işte ne bileyim Baldwin'le birlikte Larkin'e ve Will Clyburn'a Anadolu Efes'in o dönem ihtiyaç duyduğu kadar ihtiyaç duymuyor.
1: Evet, kesinlikle işte bu oyuncuları rol oyuncusu gibi kullanacaklar. Mesela Sertaç Şanlı'nın geri dönüşü de bence çok kıymetli. Geçtiğimiz sezon zaman zaman ben Fenerbahçe'nin Sertaç'ı aradığını düşünüyorum. Dış atışı olan bir uzuna sahip olmak her zaman alan açmak açısından büyük fayda sağlayacaktır. Geçen sezon Melli'nin çok fazla tek kaldığını gördük ki Melli aslında pivot değil. Sertaç bu noktada büyük destek sağlayacaktır bence.
0: Ya Melli öyle bir adam ki ne, yani oyun kurucu yapsan oynayacakmış gibi, o yüzden helal olsun. Valla çok seviyoruz Nikola Melli'yi. Kalmasına da çok sevindim. Hakikaten pivot değil dediğin gibi aslına bakarsan bir 4 numara ama öyle şeyler yapıyor ki yani savunmada, çember önünde, yardım savunmasında, hücumda farklı roller üstlenebiliyor. Hakikaten çok özel bir oyuncu.
1: Geçtiğimiz yaz mesela geldiğinde hatırlarsın ben çok olmayacağını düşündüm. Sürekli Aykut Kocaman'ın bazı çiçekler bazı topraklarda açmayacaktır lafını tekrarlamıştım. Yantunen'den bahsediyorum. Yantunen'in gidişi de bence hayırlı oldu.
0: Gittiği yerde ilginç oldu bu arada.
1: Yani bence Paris dışında çok da başarılı olabilecek seviyede bir oyuncu değil ya.
0: Bir de 2 yıl kontrat kapmış.
1: Evet. Ya kıymetli bir isim tabii ki. Finlandiya basketbol açısından da son dönemde işte önemli işler yapan bir oyuncu ama Real Madrid'de bilmiyorum.
0: Yani orada planlara bakmak lazım. Pedro Martinez'in vardır kafasında bir şey. Onun transferde çok karavan atacak biri olduğunu zannetmiyorum ama yani nasıl bir rol olacak göreceğiz.
1: Dediğim gibi Paris basket oyuncusu tam. Onun dışında çok sanmıyorum.
0: Yani katılırım. Devam edelim. Selamlar Mersin'den Sercan abi. Leao'yu da alırsa bu sene Fenerbahçe müthiş maçları izleriz. Ben çok Leao'ya ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum ya. Bir santrfor kafi olabilir.
1: Ya ben bir Fenerbahçeli olarak çok isterdim Leao'yu.
0: Ya şu yüzden söylüyorum, yabancı çok elden çıkartman gerekiyor ya. Hani bir santrfor harici bir tane daha alırsan oynatmayı planladığın oyunculara da bir şekilde orada neşleri vurman gerekecek. O da bana çok sağlıklı gelmiyor. Bir de orada ciddi maaş alan bir Kerem Aktürkoğlu gerçeği var. Aynı pozisyonda bilemedim.
1: Tabii ki bunlar bir yana bir taraftar olarak baktığımızda da taraftar böyle dribling yapan, çalım atmayı seven oyuncuları her zaman benimser. Biraz heyecan ister. Bu noktada mesela Saint-Maximin aklımıza geliyor. Biraz bal yapmayan arı diyorduk onun için hep ama sonrasında Lens döneminde de yine etkili performanslar ortaya koyduğu zaman zaman bence çok kıymetli de bir oyuncuydu. Her ne kadar Fenerbahçe'de krizlerle gündeme gelse de daha çok. Leao da benzer profilde olabilir diye düşünüyorum. Biraz daha

0: üretken olacaktır tabii ki Fenerbahçe'ye gelirse. Yani ben bir taraftar olarak çok istiyorum açıkçası.
1: Yani Leo Greenwood kanatları hakikaten hoş gözüküyor.
0: Mesela ben Igor Paisao'yu da çok yakıştırıyordum Fenerbahçe'ye. Evet evet.
1: Onu da Feyenoord'dan almışlardı. Orada Batan Gemi'nin malları, Quentin Timber olsun, Paşa olsun. Enteresan transferler yapmıştı Marsilya. Yani bilmiyorum kalabilir Marsilya'da herhalde diye. Kısa bir reklamımız varmış. Sonra sorularla dönelim istersen.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
11: Sağlam bank gücülük.
12: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.
13: İntens bir konu var, bekliyorum.
14: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
15: Kızlar.
14: Bizi özlemişim.
15: Bizim intens mi?
14: Bizli intens akşamlarını. Mutluluk bu işte.

0: Reklam. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
1: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Sevgili Onur Kıran attığımızda hazırsan devam edelim. Çok sayıda tabii mesajımız ki var. İstanbul'daki sağanak gibi mesaj kutusunda da şu an yoğun bir sağanak var. Günaydın, iyi yayınlar. Vedat Muriç hakkında bir bilginiz var mı? Sakatlanalı 1-2 ay oldu, dönmüyor takıma. Bir ay olmadı herhalde bu arada. Zaten Temmuz başında gelmişti ama. Sidiki Şerif ile yola devam etmemeli. Mutlaka bir forvet daha almalı. Yoksa şampiyonluk yine hayal olur. Saygılarımla İstanbul'dan Hasan Türker. Vedat için şöyle bir yorum yapayım. Birinci derece bir hamstring yırtığı var. Bunun dönüşü zaten 1-1,5 ay. Eğer tam tedavisini tamamlamadan ya da tam manasıyla iyi olmadan sahaya atarsan, o hamstringin, yırtığın derecesi büyüdükçe geri dönüş süresi de uzuyor. O yüzden şu an risk alınacak bir pozisyon değil. Kolay da bir rakip var. O yüzden yani Vedat Muriç sağlıklı bir şekilde dönecektir diyebilirim. Sidiki Şerif yorumunu da sana bırakayım, bir Fenerbahçeli olarak.
2: Vedat için biraz da tabii adaptasyon süresi de önemli olacaktır bence. Ben sezon başladıktan sonra 3. 4. hafta yavaş yavaş ritmini bulabileceğini düşünüyorum Vedat'ın. Sidiki Şerif tabii yaşı itibariyle bu takımda kalması gereken isimlerden birisi bence de, ama bir transfer de mutlaka şart. Yıldız bir santrafor bence gerekli Fenerbahçe.
1: Hemfikirim bu konuda. Çok pardon. Mersin'den herkese selamlar. Beşiktaş'ın kadrosu EuroLeague için yeterli mi sizce? Yapılan transferler çok yetersiz ve EuroLeague için tecrübesiz buluyorum. Geçen sene de Matt Thomas da NBA patentli diye pazarladılar bize yetersizliğini. Oynadığı her maçta gösterdi. Ayrıca uzun rotasyonu EuroLeague için atletizm açısından bence çok zayıf kaldı demiş.
2: Matt Thomas sezon ortasında geldiğinde takıma çok fazla bir şey katabilecek bir oyuncu değildi bence. Çok tecrübeli bir isim tabii ki ve İspanya Ligi'nde de biten kariyerini yeniden canlandırma noktasındaydı geçtiğimiz sezonun başında. Fakat böyle bir takımla birlikte kamp yemesi gereken bir oyuncuydu bana kalırsa ve lider özellikleri de aslında olan bir oyuncuydu. Olmadı, doku tutmadı, istediği süreleri de bulamadı. Şimdi bu sezon EuroLeague için yeterli mi diye bana soracak olursan bence kesinlikle yeterli değil.
1: Bence de yeterli değil. Burada David DeJulius ismi mesela çok konuşuluyordu. Son YouTube videomda da ondan bahsetmişti. Bir tane de uzun önerisinde bulundum. Ama bu şey de hani olsun diye değil, hatta bence olmaması gerekiyor ama bir acaba diye düşündüğüm için onu paylaşmak istedim mesela. Bruno Caboclo ismi nasıl olurdu?
2: Burada bence yetenek potansiyelinden ziyade biraz tecrübeye yönelmesi lazım Beşiktaş'ın artık. Şu anki işte transferler, baktığımız zaman Medis Sokko, Omoroi'den bahsediyoruz, Jaden Nall'dan bahsediyoruz, Jeffries'ten bahsediyoruz. Hep böyle G-League seviyesinde oyuncular bana kalırsa. Euroleague'de çok fazla kendini ispatlamış oyuncular değil Omoroi dışında. Şöyle bir öneride bulunayım ben. 34 yaşında çok fazla bir hani takımın yetenek potansiyelini yukarı çıkartmaz ama liderlik yapabilir. Thomas Satoranski, serbest oyuncu.
1: Hapoel'le imzaladı bu arada.
2: İmzaladı mı? Kaçırdım ben onu. Tamam.
1: Tam anlattığın tanım böyle çok fazla bir şey katmaz falan diye Leo Westerman ismi gelecek zannettim. Allah'ım öyle bir öneri gelmedi.
2: Yok, Tom Hurtel'e söylerim, yine Westerman'ı söylemem.
1: Westerman gerçekten yani özverili bir oyuncuydu ama hani gelip Fenerbahçe'de oynayacak, Jalgiris'te oynayacak kadar da değildi. Yani biraz da talihli biri.
2: Özellikle genç yaşlarda, altyapılarda çok fazla adından söz ettirilmiş bir oyuncu ve bunun ekmeğini de yıllarca yedi bence Westerman. Şimdi Beşiktaş artık biraz Olimpiyeviç'in şapkadan tavşan çıkarmasına, hatta daha fazlasını çıkarmasına bakacak gibi görünüyor eldeki bu kadroyla.
1: Caboclo ismi denenmez mi ya? Çok yetenekli bir oyuncu. Hani arızalı Partizan'dan birden kalktı, hiçbir şey söylemeden Brezilya'ya gitti. Real Venezia ile anlaştı, sırra kadem bastı, gitmedi, transferi tamamlamadı. Hapoel'e kendi zorla gönderttirdi, orada da tutmadı. Dubai'ye gitti, Kabengele bu sefer çıkış yaşadı falan ama yani uzun kulaçları var, kütlesi var, rebound alıyor, şut atıyor. Çok da yetenekli bir oyuncu. Kafa biraz bu amiyane tabirle halk arasında kafadan kontak dedikleri profillere biraz anımsatıyor ama yani potansiyel var. Sence tımar edilebilir mi?
2: Evet, yeni bir EuroLeague takımı için denenebilecek bir risk, alınabilecek bir risk bence. Hani EuroLeague'de orta veya üst seviye takımlar için bu risk alınmayabilir ama EuroLeague'de yeni var olan bir takım için alınabilecek bir risk tabii ki. Fakat bir Caboclo'yla da şu anda EuroLeague'de playoff takımı olmaz Beşiktaş.
1: Ben bu arada Partizan ve Ulm döneminde çok beğeniyordum ya. Geri gitmiş midir onu da çok merak ediyorum hani özellik olarak ama.
2: Yani burada dediğim gibi Caboclo profilinde bir oyuncudan ziyade çok daha tecrübeli, böyle EuroLeague'in genetiğini bilen isimlere yönelmesi lazımdı Beşiktaş'ın. Öyle de bir transfer bekliyordum açıkçası. Olmadı. Burada Scottie Wilbeck'in ne katacağını düşünüyorsun sen takıma? Bu konudaki fikrini de merak ediyorum.
1: Şüpheliyim. 2 yıldır doğru düzgün basketbol oynamamış biri. Yani son oynadığı, gerçi şut özelliği olarak mesela Fener'in bu sene oynadığı Dubai ya da Bayern maçlarına fena şut atmadı. Hani sorumluluk alabilir ama onda bazen şey oluyor biliyorsun. Sorumluluğu hani Fenerbahçe'deki gibi doğru ayarlamayıp biraz fazlaya kaçırırsan güç zehirlenmesi yaşayıp takımı imha etmeye başlayabiliyor. Yani burada nasıl bir rol biçilecek ona göre biraz daha konuşmak sağlıklı olur.
2: Furkan ve Wilbeck'in için aslında benzer şeyleri söyleyebiliriz bence. Burada kariyerlerinde artık son kez bu fırsata erişebileceklerini düşünüyorum ben. Yeniden bir canlandırdılar. Yoksa çok da gelecekte bir şans daha mümkün olmayabilir.
1: Köprüden önce son çıkış.
2: Son çıkış gibi, evet.
1: Yine Mersin'den dinleyicimiz demiş ki, ayrıca Duşan Hoca'yı ne kadar övsek de hücumda sete sıkışan oyunda genellikle bireysel yeteneklere yöneliyor. Euroleague için daha alternatifli hücum planlarına ihtiyaç duyar diye düşünüyorum.
2: Buna mecbur kaldı aslında geçtiğimiz sezonun son bölümünde sakatlıkları itibariyle. Yoksa pek çok alternatifi de olan bir hoca tabii ki Dušan Olimpijević. Euroleague'de de daha önce Kızıl Yıldız'la iyi kötü bir tecrübesi olduğunu unutmayalım. Sonrasında ne kadar kariyeri ülkemizde yükselişe geçmiş olsa da, Eurocup seviyesindeki başarılarıyla adından söz ettirmiş olsa da, Euroleague'de de tecrübesi olan bir koçtan bahsediyoruz.
1: Bakalım, inşallah güzel bir sezon olur. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben İzmir'den Tuncay. Size sorum, Yaşar Holding'in tekrar Karşıyaka'ya sponsor olacağı söylentileri var. Bunlar doğru mu acaba? Şimdi direkt olay yerinden sana soralım.
2: Ben zor görüyorum. Geçtiğimiz sezon sonunda Folkart şirketinin bir desteği vardı Karşıyaka'ya ve kümede kalması yolunda büyük de katkı sağlamıştı. Ben açıkçası onların isim sponsoru olabileceğini düşünüyordum ama öyle bir gelişme de son dönemde olmadı ki bunu çok yakın ihtimal olarak görüyordum. Olmadı. Yani şu anda Yaşar grubunun da çok sponsor olmaya sıcak bakacağını düşünmüyorum.
1: Yani

0: Karşıyaka için yine bir belirsizlik var öyleyse.
1: Maalesef, maalesef. Ya bu belirsizliğin içinde en azından birkaç transfer görüşmesi, transfer hamlesi, söylentisi bir şey çıkmış olsa yine bir umut olacak ama hiçbir şey yok şu anda. Tamamen durağan noktada işler.
0: Ya son iki sezonun bu kadar sancılı geçmesi üzerine şu güncel olarak hala bu kadar durağan olması biraz endişe verici açıkça söylemek gerekirse.
1: Ki burada 2 sene önce biz Karşıyaka'ya salonun yetmediğinden, hala yetmiyor ama salonun yetmediğinden, bu takımın işte şampiyonluklar takımı olduğundan söz ediyorduk. Avrupa'da devamlı yukarılara oynayan, işte Şampiyonlar Ligi'nde başarılar elde eden bir takımdan söz ediyorduk. Bir anda böyle bir noktaya gelinmesi de hayal kırıklığı.
0: Maalesef. Maalesef. Onur Kıran'ın sözünü ettiği faul hırsızlığını en güzel Teodosic yapardı. O olmadığı için bu konularda çok fazla artık sıkıntı olmaz demiş Uğur Bey. Teodosic çok zeki bir oyuncuydu ya. Bugün yenilenen kurallarda da yine istese faul alır.
1: Yolu ülkemizden geçmediği için üzüntü veren oyunculardan birisidir bana aslında Teodosic. Sık sık Efes'te de anılıyordu adı. Ben Fenerbahçe'de görmeyi de çok isterdim. Kariyerin son bölümünde özellikle bu Bologna ve Bologna sonrası dönemde artık biraz bezdirmişti basketbol severleri onu izlemekten ama hala işte çok yetenekleri olan bir isimdi. Şimdi Kızılyıldız basketbolunda yönetici noktasında sanırım.
0: Evet, en sevdiğim özelliği de sahada hep yılgın gözüken bir, hani bilmiyorum, belki tipolojisinden ötürü ama hep yılgın gözüküyor diye benim çok hoşuma giderdi Teodos için o genelde şey vücut dili.
1: Yorgun ama bir savaşçı da değil yani.
0: Ya o bende de vardır mesela, genelde yılgın bir görüntüm vardır, o yüzden yakın hissettiğim biri, hani tabii onun kadar basketbolda çok bir maharetim olduğunu söyleyemeyeceğim ama genel dışarıdan bakan biri beni biraz Nemrut ve yılgın görebilir. Teodosic'i o anlamda kendime yakın hissederim. Bak bu mesela Türkiye'de bırakmadan görmek isteyeceğimiz oyuncular sınıfında bence Mike James de vardı. Onu son çıkışta yakaladık.
1: Evet, Teodosic top eline çok yakışan bir oyuncuydu. Mike James'i yakaladık ama bakalım nasıl yakaladık. O da önemli.
0: İyi yayınlar diliyorum. Konu dışı olacak ama Galatasaray Muhammed Salah transferini gündemine aldı mı? Bilginiz var mı? Kolay gelsin Galatasaray'la Arif. Yani Sané'ye 10 küsür milyon euro verirken oraya bir de tutup Salah almak, şu an 10 numara eksiği varken, işte savunmada eksik varken, santrfor eksiği varken çok mantıklı değil sanki, bilmiyorum. Böyle bir haber de yok bu arada.
1: Muhtemelen sosyal medyada kullanıcıların dolaştırdığı yani transfer çalımı babında etkileşim almak için oluşan bir haber olabilir bu. Çok da böyle bir şey duymadım ben.
0: Ya dediğim gibi Sané varken Salah alır mısın? Mesela Çerni varken alıyorsun da.
1: Evet, sene varken sala yani çok lüks olur.
0: Ya 10 numara oynatsan sanki olabilir gibi ama şimdi Osimhen'in maaşı, Sané'nin maaşı, bunların üzerine bir de Salah'ın işte 10 küsür milyon euroluk maaşı eklenecek. Davinson'un iyi bir maaşı var falan derken çok makul mü bilmiyorum. Daha farklı isimlere gidebilir.
1: Çok gerçekçi görünmüyor ama taraftar her zaman ister. Salah'ı da herkes ister.
0: Doğal olarak.
1: Evet.
0: Uğur Budak FIBA'nın yeni kurallarıyla alakalı görseller atmış. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Bursaspor Ömer İlyasoğlu'yla anlaştı haberleri düştü dün akşam diye. Beklenen çıkışı bu sene yapar mı Ömercan
1: Açıkçası umudum giderek azalıyor. Yani
0: İlyasoğlu?
1: geçtiğimiz yıllarda hani kariyer de parlayan bir noktadaydı aslında ama
0: Beşiktaş döneminde bilhassa.
1: evet, sonrasında beklenmedik derecede de bir düşüş gerçekleşmişti. Ya bilmiyorum Bursa macerası nasıl geçebilir ama işte şöyle baktığımızda Anadolu Efes çıkışlı bir oyuncu. Daha önce Bursa'da etkili performanslar ortaya koyuyordu ama işte son dönemde bu Bahçeşehir Koleji, Merkez Efendi Belediyesi gibi takımlardaki performansları çok da etkileyici olmadı. Şöyle bir bilgi paylaşayım. Efes'in o 2 kez üst üste şampiyon olan kadrosuna da vardı.
0: Evet, sonrasında Sırbistan'a gitti yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, Mega'ya gitmişti. Zaten Mega böyle oyuncu gelişimlerine açık bir takım. Genç oyuncuları alıp yetiştiren, parlatan bir takım. Yıllardır bu kültürü edinmiş bir takım ama beklediğimiz etkiyi yaratmadı.
0: Ya Mitz için, işte Nikola Jokic için falan çıktı kulüp, işte en basitinden o örnekleri verebiliriz.
1: Adriyatik Ligi'nde bunları da çok görmek mümkün olmuyor aslında. Mega oradaki nadir bunu işleyen takımlardan birisi. Genelde işte Budućnost Podgorica, Kızılyıldız, Partizan gibi takımlar, işte Katowice gibi takımlar yüksek bütçeli transferler yaparak rekabetin direkt içine girmeye çalışıp hemen hemen her zaman da başarısız olan takımlar olarak dikkat çekiyor.
0: Burada benim dikkatimi çeken bir oyuncu vardı. Mega'da oynuyordu geçmişte. Galiba Adriyatik Ligi MVP'si oldu. Son olarak Forsaliye'de de oynuyordu galiba. İspanya Ligi'nde. Petar Bozic miydi? Bir forvet. Tanır mısın?
1: Çok hakim değilim.
0: Onu Türkiye'de görmek çok isterdim mesela.
1: Var var bu tarz özellikle işte İspanya Ligi'nde böyle alt sınıf diye nitelendirdiğimiz takımlarda bu tarz oyuncular gerçekten çok

0: çok var.
1: Bu arada dediğim gibi Adriyatik'te MVP olup İspanya'ya gitmişti. Şu an bulmaya çalışıyorum oyuncuyu da. Valencia'da da kiralık oynadı çünkü.
0: Mesela bu noktada hemen sen araştırmalarını yaparken ben de bir isimden bahsedeyim. Her ne
1: Tabii.
0: kadar artık 38-39 yaşına gelse de Tedus McFadden bence çok kıymetli bir skorerdi. Çok da iyi bir oyuncuydu. Gürcistan milli takımında da oynuyordu aynı zamanda. Sonrasında Marcus Reed'e yöneldi işte Gürcistan milli takımı. İspanya Ligi özelinde de çok kaliteli bir oyuncuydu bence. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi işler yapıyordu. Ben de hep onu ülkemizde ya da en azından bir seviye üstüne çıkıp Euroleague'de görmeyi çok isterdim.
1: Zaragoza'dan ayrıldı mı Ted McFadden?
0: Sanırım basketbolu bırakacak.
1: Hayda. Gerçi 36-37 yaşında, şimdi bırakması da bende çok büyük şok yaratmadı ama iyi oyuncuydu.
0: Evet, 39 yaşında. 40'a merdiven dayamış durumda şu anda.
1: Yani ACB'de böyle imza oyuncular var ama ya. Her dönem
0: Var.
1: çıkıyor.
0: Evet, ya takımlar zaten bir şekilde rekabetin içerisinde barınmak istediği için devamlı Avrupa'da da mücadele ettiği için neredeyse 10 takım 11 takım İspanya Ligi'nde Avrupa Kupalarında bir şekilde boy gösteriyor. İşte az önce Bilbao örneğinden de bahsettik. Bu tarz transferlere de yöneliyorlar. Tabii İspanya Ligi'nin seviyesi çok daha farklı bir noktada. Onun ardından ikinci sırada da olsa gelmek bence bizim için kıymetli ama mali noktada işte biz hep 2-3 takımımızı krize sokuyoruz maalesef sezon içerisinde.
1: Bu arada şeyi ararken, oyuncunun bilgilerini ararken şey önüme geldi, Valencia eski kadrosundan. Sam van Rossum. Hatırlar mısın? Belçikalı.
0: Tabii ki, tabii ki. O kadro da gerçekten aidiyet duygusu yüksek oyunculardan kurulu bir kadroydu. İşte Bojan Dubljević'i bu sezon gördük. Zaragoza'da forma giyen bir oyuncuydu. Sezon sonunda Valencia'yı Barcelona karşısında bayraklarla, tezahüratlarla destekler noktadaydı finalde.
1: Buldum oyuncuyu bu arada. Çok şükür. Hırvat. Zadar çıkışlıymış bu arada. Mega değil, Zadar'la Adriyatik'te MVP olmuş. Geçen sezonu Granada'da geçirmiş. Luka Božić. Yani burada takımlarımıza önerebilirim. 30 yaşında, 4 numara. Eski bir MVP olmasının yanı sıra işte son olarak İspanya Ligi'nde sezonu 16,2 sayıyla falan tamamlamış ortalama.
0: Zadar'la MVP olmak da büyük başarı zaten.
1: E tabi, Buduşnost'ta sonra tutturamadığı bir deneyim var. Zadar'a dönüyor, ondan sonra İspanya. Valencia'da o... Burada şöyle bir şey oldu. Valencia alıp oyuncuyu kiraladı bildiğim kadarıyla. Valencia'nın transfer ettiğini biliyordum MVP olduktan sonra. Valencia kadrolarında hiç süre bulamamış. Bu Manchester City Enes Ünal dönemi gibi olmuş biraz ama. İyi oyuncudur Luka Božić. Hani baş altı takımlara burada net önerebilirim 4 numara konusunda.
0: Biraz yaşı ilerlememiş olsa o da adından söz ettirebilecek bir oyuncu demek ki.
1: Gelsin burada biz bahsedelim ya. Globale gerek yok. Türk ulusu Luka Božić'i el üstünde tutacaktır diye düşünüyorum.
0: Tabii, Paco Cruz örneğinde olduğu gibi. Bugün de Paco Cruz'u
1: Mesela
0: çok andım ama.
1: Paco Cruz şey kulakları çınlıyordu şu an.
0: Ya, çok beğeniyordum gerçekten. Hani üzüldüm de Meksika'ya gitmesine. Her ne
1: İkondur bu
0: kadar
1: arada Süper Lig için.
0: tabii, uzun yıllar izlemiş olsak da tadı hala damağımızda kaldı.
1: Ya bu şeyler var ya, şimdi Panini kart mevzu çıktı Dünya Kupası için. Basketbol Süper Lig'inde de böyle son 15 yılın ikon kartları çıksa çok almak isterdim, biliyor musun? Çok ilginç oyuncular gelip gitti.
0: Gerçekten çok güzel olurdu ama biz önce işte bir All-Star organizasyonunu falan yeniden yapıp canlandırmaya başlayalım. Kartlara biraz daha sonra geçeriz.
1: Orada bahane takvim bu arada. Ben bununla ilgili bir araştırma, bir haber yapmıştım 2 yıl önce. Zannediyorum değişen bir şey de yok.
0: Sanırım bir yayıncı Alper Biçer olması lazım. Kendisi hani oyuncularla da zaman zaman bu etkinliğin içinde yer almasını sağlayarak bir All-Star tadında organizasyon düzenliyor. İzmir'de daha önce düzenlemişti. Şimdi İstanbul'da ya düzenledi ya da önümüzdeki günlerde olacak diye biliyorum. Ve işte Melih Mahmutoğlu 3 sayılık atış yarışmasına katılacak mesela. Çok kıymetli bu tarz şeyler.
1: Ya burada şeyi özledim ya, son All-Star'da Dekoloy'la Larkin kaptan, işte iki renk forma var. Siyah ve beyaz üstlerinde kendi takım logoları falan var oyuncuların. Archie Goodwin İTÜ'den o dönem MVP olmuştu, hatırlarsın. Peki sana bir soru. Baş altı takımlardan geçtiğimiz 10 yılda Basketbol Süper Ligi'nden 3 tane ikon çıkartacak olsan. Senin için bu arada bu subjektif, kimleri çıkartırdın?
0: Ben Crawford'u çıkartırdım. Özellikle Büyükçekmece döneminde. Bence çok boyundan çok çok büyük işler yapıyor. Bunun
1: Güzel.
0: yanı sıra geçtiğimiz sezonki performansı Reed'in çok kıymetliydi. Ama ikon seviyesinde midir? Burası biraz tartışmaya açık geliyor bana. Üçüncü isim olarak kesinlikle yaşının da başrollerinden birisi olan bugün Paco Cruz.
1: Ben ilk olarak Michael Roll'u çıkartırım. Ne
0: Aa,
1: dersin?
0: evet. Karşıyaka'da da oynadığı dönemde yani çok sık ben de maç sonlarında tanıklık ediyordum. Maç bitiyordu, tüm oyuncular gidiyordu. 1 saat, 2 saat bireysel antrenmanlar yapıyordu. Ki o yaşında, 35-36 yaşında yanılmıyorsam sonrasında basketbol da bıraktı ama son güne kadar müthiş bir emek veriyordu.
1: Michael Roll'un yanına Andrew Andrews'u koyardım Bursaspor dönemiyle. Bilmiyorum, başka burada Büyükçekmece'de de oynadı değil mi?
0: Evet, ama o da sonrasında Panathinaikos yapıp kariyerini bitirdi maalesef, evet.
1: 3'e de kimi koyardım? Süremiz de bitmiş Vedat abi. Burada çok zora sokmadan hızlı bir quick shot atayım. 3. iz bırakan. Basketbol Süper'inde de çok oyuncu izledik ya. Şu an kafam karışmadı değil.
0: Yani Eric McCollum diyemeyiz herhalde. Çok da baş altı bir oyuncudan bahsetmiyor oluruz.
1: Eric McCollum bütün Euroleague takımlarında oynadı ligimizdeki, çok şükür. O yüzden baş altı demek bilemedim. Çok doğru olmayabilir.
0: Evet, işte Karşıyaka, Erok falan derken oradan biraz aklıma geldi.
1: Yakın geçmişten Fats Russell'ı koyabilir miyiz? Şu an Romanya milli takımı Cluj'da yaptıkları, ki gelmeden Mornar Bar'da mesela Karadağ Ligi'nde çatır çatır 35-40 sayı atıyordu biliyorsun. Galatasaray'a gelmeden, ama yok ya, o kadar ikon değildir. Juan Palacios diyeceğim ya, tamam, son ismim de Juan Palacios. Çok beğenirdim, ilginç uzundu.
0: Her ne kadar ülkemizde macerası kısa olsa da D-Boss diyebilir miyiz? Trabzon'da da bir macerası olmuştu. Galatasaray'da da aslında fena işler yapmadı.
1: Bak,
0: ya da Melo Trimble.
1: Fikir vermişken Melo Trimble ya da Isaiah Cannon derim ya. Tamam, Michael Roll, Melo Trimble, Andrew Andrews'u da attım, bana iki tane yeter ya. Michael Roll, Isaiah Cannon ve mümkünse Melo Trimble. Bunlara fitiz. D-Boss'un evet, da son dönemi biraz tat kaçırdığı için pas diyorum.
0: Evet, Melo Trimble da gerçekten çok büyük oyuncuydu. Bence yeniden onu ülkemizde görmek de keyifli olur. Yanılmıyorsam CSKA Moskova forması giyiyordu. Gözlerden uzak bir şekilde VTV liginde takılıyordu en son.
1: Keşke umarım bir gün bir daha görürüz diyelim. Ağzına sağlık. Bu arada okuyamadığımız çok da mesaj oldu. Affınıza sığınıyorum. Süre yetmedi. Yani ek süre talep edeceğim ama şu an Vedat abi de Ufuk abi de sabah sabah gelmeye gerek yok. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Selam olsun herkese.
1: Görüşmek üzere. Evet, hattımızda sevgili Onur Kıran vardı. Onur'u X ve Instagram hesapları üzerinden, Onur Kıran hesaplarından takip edebilirsiniz. Çok kıymetli içerikler var. Bana da X ve Instagram'dan Burak Alıcı hesaplarıyla ulaşabilirsiniz. Yine YouTube kanalıma da, Burak Alıcı isimli YouTube kanalıma da abone olursanız sevinirim. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
8: Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
11: Tup turuncu Teknosa'da. Ryzen

0: süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'da Son Düzgün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşacağımız programımızdayız ki 25 Temmuz Cumartesi günü. Bugün Ankara'da ve İzmir'de yarış programları var. Ayrıca gece de Diyarbakır olacak. Biz programımızı da üçünü de değerlendirmeye çalışacağız. Başta İzmirli Metin abiyle, Metin abacıyla başlayacağız. Sonra Ankara için ve Diyarbakır için de Serkan Çömez'le devam edeceğiz. Evet, arada belki ben de Ankara vakit kalırsa Ankara tahminlerimi aktarırım ama bugün yine Malezya ile başladık sabah. Sonra Turfontein, Güney Afrika var. Sonra Ascot, Birleşik Krallığa gideceğiz. Güney Afrika'dan Ascot yarışlarına bahis yapabileceğiz. Gece de Gulfstream Park, Amerika. Kanada'dan Woodbine, Amerika'dan Saratoga ve yine Amerika'dan Del Mar'la da günü bitireceğiz. Çok ciddi, yoğun bir at yarışı günü geçecek yarış severler için ama her zaman dediğimiz gibi sorumlu bahis oynamak önemli. Her yere saldırmamak, çalıştığımız yerlere bahis yapmak en önemlisi. Kendimize zarar vermemek en önemlisi. Metin abi attığımızdaysa hemen onu alalım. Metin abacıya merhaba diyelim. Abi hoş geldin.
1: Merhaba, günaydın.
0: Nasılsın abi, keyifler nasıl?
1: Çok şükür gayet iyiyim.
0: İstanbul'da çok yağmurlu bir sabahla uyandık. Dalga dalga geçen, hani karşı taraftan, yani bize göre karşı taraftan Velefen tarafından başladı. Kadıköy'e doğru giden ciddi bir sağanak yağmur vardı. Pisti de çok ıslatmış İstanbul'da. Ankara için de sabah gelen haberler yine pistin ıslak olduğu yönünde. Onu da bakacağız, son dakika bilgisini alacağız. Ne İzmir'de hava nasıl, nasıl durumlar?
1: İzmir'de hava açık, parçalı bulutlu, yağış yok. Gece bir ara yağacak diye beklentimiz vardı ama yağmadı. Bundan sonra da yağmaz. Evet. Pist normal olacak.
0: Pist
1: yağışlara uygun olacak. Hava durumu da etrafa yağan yağmurlar, sınır tarafa yağan yağmurların serinliği bu tarafa geldi. O aşırı sıcaklar yok. Gayet evet. Güzel, mükemmel bir hava var.
0: O zaman yarış koşmak için de uygun bir pist, uygun çok hava uygun koşulları var.
1: Bugün şirin ya, kalabalık olur. Tam böyle piknik havası tarzında, bir bahar havası havasında.
0: Ne güzel. Abi en güzel yarış şeyi de bu oluyor. Yani çok yağmur yağdığında pistleri zaten etkiliyor. Çok sıcak olduğunda atları etkiliyor. Ama böyle serin havalar en güzel yarışı hem seyretmek açısından hem de atların koşusu için en olumlu, en elverişli hava durumu oluyor. Ve bugün de 7 koşu var. Uzun zaman sonra 7 koşulu bir İzmir programı var karşımızda. Ne diyorsun abi? Nasıl gördün programı başlangıçta? İlk bakışta.
1: Evet, güzel. Herhalde yakalarız bugünkü şampiyonumuzda diye düşünüyorum. Dünkü Bursa 11 koşudan sonra.
0: Evet,
1: yani İzmirliler çimler iptal olunca Bursa'ya ek yarışlar kondu. Dolayısıyla Bursa her zaman böyle kalabalık olacak bu sorun çözümüne kadar. İzmir'de böyle kum pist yarışlarıyla ufak ufak idare edilecek.
0: Şeyde ben geçen hafta bir konumuzu almıştım. Ve orada da İzmir pistini sordum. Türkiye Jockey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi. Dedi ki İzmir'deki şey çim kalacak. Ama iyileştirme yapıp şeklini, virajı her şekilde çözüme kavuşturup orada sağlıklı bir çim pist koşmayı sağlayacağız dedi. Onlar o şekilde koşmayı hedefliyorlar. Her ne kadar Adana'nın çimini sentetiğe döndürmüş olsalar da İzmir çim pisti kalkmıyor ve orada devam edecek ama seneye devam edecek. Artık o düzenlemeleri yaptıktan sonra çim pisti yarışları yine İzmir'de seyredeceğiz. Oranın da çim pisti bir keyifli, zevkli, güzel yarışlar seyrediyorduk. Bugün abi 3 şart yarışla başlayacağız. Dişiler 2 yaş, İngilizler 1. koşuda. Evet, Metin abi. Metin abacı hattımızdan düştü. Ben devam edeyim. İzmir'de 7 koşulu yarış gününde. Birinci koşu 6 safkanın katılacağı bir şartlı 3 koşu. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kumda start alacaklar. Ve ilk defa ilk birinciliğini, ilk yarışında birincilik almış 1 numaralı Princess Elif. Ön plana çıkan isim, önde gözüken isim ki bu safkanda Ali Mehdi Altın'la koşmuş ve kazanmıştı. Ali Çelik çok uğraştıkları bir safkandı. Bu sahaya getirene kadar o şartla 19 koşuyu Haziran ayının sonunda Ali Mehdi altında cazip bir şekilde kazanmışlardı. O günden sonra da 4 tane daha iş yaptı safkan. Uzun işler, 1000 metrelik işler yaptı. İyi hazırlandı. Bugün de kazanmaya çok yakın görünüyor. Tabii ki o ilk yarışındaki üçüncülüğüne Nightmare Enemy rakip olarak görünen, verilen bir isim ama Nevzat Avcı ile bugün katılması, işte o gün Ali Mehdi Altın'la üçüncü olmuştu. Bugün Ali Mehdi Altın yine kazandığı Prenses Herif'te. Bugün Nevzat Avcı Nightmare Enemy'nin üstünde ve Dilbağ takısı bugün ilk defa deniliyor safkana. Dileyen yanına yazabilir, ekleyebilir ama bir numaralı safkanın o kazandığı yarıştaki başarısının tekrarlaması olası ve kazanması olası gibi görünüyor bir numaralı safkanın. Metin abi de zaten tahminlerinde bir numaralı Prenses Elif'in uygun grupta yedili oyunlarına tek yazılabileceğini düşünüyor. Metin Abacı hattan düşmüştü, şimdi onu yeniden bağlayalım. Bu arada ben bir numaralı Prenses Elif, dört numaralı Nightmare iki safkanla birinci koşuyu geçtik, onu aktardık. İkinci koşu handikap 17 mücadele, 2000 metre kumda start alacaklar. 4 ve yukarı Araplar, 12 safkan var. 12 safkan içinde 4 numaralı Kıvılcım Ateşi ve 5 numaralı Türkan Hanım ekür olarak katılacaklar. Metin abi hattımızda. Abi hoş geldin tekrar.
1: Hoş bulduk.
0: Evet abi, birinci koşuyu diyorduk ki ilk yarışını koşmuş Prenses Elif var, çok bariz gözüküyor diyordum. Sen de tahminlere baktım, onu bank olarak vermişsin. Var mı son dakika burada bir şey, yoksa bir numara kazanır diyor.
1: Yok, yedili galiba, yedili plase. Direkt banko yazabiliriz. Kazandı, rahat kazandı. Daha sonrasında da günü 1.03.37 işleriyle de daha da iyi duruma gelmiş. Kendini gösteriyor zaten. Bu grubu da kolay geçer. 2'de 2 yapar. Birinci sınıf, birinci yarışta bankomuz.
0: Evet, bir numaralı Prenses Elif ile başladık. Ve handikap 17 koşuya geldik. Handikap 17 koşuda 2000 metre kumda koşulacak. 12 safkan var. 4 numaralı Kıvılcım Ateşi, 5 numaralı Türkan Hanım'la ekürü olarak koşuya katılacak. Burada kimleri tutuyoruz abi?
1: Burada 2 numaralı Berk Kemal'le başlayacağım. Bu safkan son yarışları şartlı ve kısa vadede yarışlar ve gayet de iyi koştu. 5. olduğu yarışlarda bile gayet de iyi dereceler gerçekleştirdi. Rakipler daha güçlüydü. Son ikinciliği de yine hem dereceli hem kısa vadede yarıştan iyi gruplarda. Bu safkan ilk sıradan yazılmalı diyorum. 7 numaralı Can Yaman, Nevzat Avcı ilk kez binecek bu safkana. Yine baktığımızda 1900'de 2016'larda koşabilen bir isim. Üstelik de biraz daha kilo düştü. Son iki yarışında startta da kalmıştı. Ara ara yapıyor. Bugün startta kalmazsa Nevzat Avcı faktörüyle de çok ciddi rakip olacaktır Berk Kemal'e. İlk rakip onu düşünüyorum. 3 numaralı Kaptan Paşalı son yarışını kazandı. O yarışı Selin Tepe'de Türkan Hanım, Güçlü Kral gibi burada koşan isimler de vardı. Gayet başarılıydı. 3. sıradan bu safkana bir çarpı atalım derim. 10 numaralı Selin Tepe kaçarak bitirmeye çalıştı. Kaptan Paşalı son anda geçti. Neredeyse bitirecekti. Bugün yine önde yalnız kalacak. Hiç kovalayacak at yok gibi. Daha iyi duruma geldi o yarıştan sonra bu safkanda. Bence bir sürpriz aramak istiyorsak Selin Tepe'ye de bir çarpı atalım. Son olarak 4 numaralı Kıvılcım Ateşi. Ekür avantajı da var. Gözde görülür bir ilerleme var bu safkanda. Son kısa vade yarışlarındaki derecelere de bakarsak zaten Berk Yaman'ın kazandığı yarışta tabela dışı kalmıştı ama kendini daha iyi duruma getirdiğini, ekür avantajının olduğunu da düşünürsek, özellikle işte uzun zamandır 640 rahat galop yapmıyordu. Ondan önce de 1000'li bir on var. Çok çok iyi duruma gelmiş belirli. Bence biz bir çarpıda bu safkanı atabiliriz diye düşünüyorum. 2-7-3 ne kadar ön planda olsa da ben 10 ve 4'te kuponlarda olmalı diyorum.
0: Evet, 2 numaralı Berk Kemal, 7 numaralı Can Yaman, 3 numaralı Kaptan Paşalı ile başladık altılıya ki ilavesinde de 10 numaralı Serin Tepe ve 4 numaralı ekürlerden Kıvılcım Ateşi yazdık. 5 safkan, maksimum 5 safkanla geçtiğimiz bir yarış, bir handikap 17 koşu, burada da kilo farkları da önemli etken olacak galiba sonuçlara. Bir araya gidelim abi.
1: Tabii ki.
0: Araya gidelim, sonra ikinci ayakla devam edelim.

0: yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Bir ünlünün yeri.

0: Galatasaray yeni sezona Esport Plus'ta hazırlanıyor. Galatasaray-Venezia maçı pazartesi 21'de canlı yayınla sadece Esport Plus'ta.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Milyoner'de espor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati espor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, espor heyecanına ortak ol.
5: Sporda eğlendiğin ilk adres Milyoner.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
3: Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Ben Ufuk Çakır. Karşımızda da İzmir'i konuşmak için Metin Avacı var. Abi birinci ayağı konuştuk. Birinci ayağı 5 atla geçtik maksimum. 2, 7, 3 başta sonra 10 ve 4 dedik. Geldik ikinci ayağı. İzmir'in ikinci ayağı bir şartlı 27. İlk defa koşacak 9 safkan karşımızda. 3 yaş şaraplar 1400 kumda start alacaklar. Ne diyorsun abi bu koşuda? İlk yarışlarına çıkacak isimler içinde kimleri tutuyorsun?
4: 7 numaralı Işıklarlım. Benim ilk sıradan önereceğim isim Aslan Turbun'un anneden kardeşi. Güçlü bir kanatlı var. Uzun zamandır idmanda hazırlıkları çok çok iyi. 5. aydan beri idmanda 55 rahat işleri var. Son 1-11'lik işi olsun. Daha sonra 6-41 işi olsun. Bu yarışa iyi hazırlandığı görüntüsünü veriyor Safkan'ın. Kazanmaya çok yakın görüyorum. Ben ne kadar şart bir hiç koşmamış safkanlar olsa da küçük oyunlar risk edebilir. Işıklarlarından bugün birincilik bekliyorum. 3 numaralı Aşansıma yine 855 işler gösteren bir safkan. 8 numaralı My Girl Nevzat Avcı ile kullar avantajı var. Birden çıkacak. Bu 3 safkan mutlaka bence kuponlarda olmadı. 7-3-8. 6 numaralı Has Gökçe yine 9 numaralı Yurtisar'da. Bu şartlarda özellikle de yarış henüz görmemiş ne olduğu bir kapalı kutu olan paylarının olduğu bir yarışta da bence geniş oyunlarda bulunmalı. 7-3-8 öncelikli 6-9 daha sonra.
3: 7-3-8 dedi ki Işıklarlım, Ahşan Simay ve My Girl ön plan çıkardığımız iki isim ama geniş kuponlar 6 numaralı Has Gökçe ve 9 numaralı Yurtisar ilavesi yapsın dedik ki ilk defa koşacak isimler ilk defa piste çıkacaklar. Tabii ki onlarda da bir heyecan olacak, stres olacak. Artık ne olacağını yarış içinde de en hazır olan, en iyi hazırlanmış olan kazanacağı bir yarış olacak ama hepsinin ayakları düz bassın diyelim ve bir sonraki koşuya, dördüncü koşuya geçelim. Burada da şartlı 19 var. Buradaki safkanlar da daha önce kazanmadılar. 3 yaş şaraplar 1400 kuma çıkacaklar. 12 safkan içinde Metin Abacı kimleri tutuyor?
4: Burada özellikle Altın Esmer'le başlayacağım. 3 numaralı Altın Esmer'in son üçüncünü ben çok beğendim. Yine bir numaralı Zaza Enes. 2 yarıştır tabela yapıyor. Bugünkü aprantisiyle yine bu son ikinciliği ama biraz daha tecrübe konuşur böyle yarışlarda. Çünkü safkanlar az sayıda start almış.

0: Bence bu yarışta yine söz sahibi olabilecek isimler 3, 1, 2, 5, 6, 4 bence ayrımsız yazılmalı.
1: Evet, yine zor bir yarış. Az atla geçilecek bir yarış değil. 3, 6 Nesmer, 1 Zaza Enes, 2 Şahin Meltem, 5 Erdağ, 6 Kral Çınar ve 4 Tuna Sefe dedik burayı. Mümkün olduğunca imkan nispetinde çok atla yazılmasını, geçilmesini önerdik ki sürpriz olabilecek ayaklardan biri burası gibi görünüyor. Ve geldik Kısalada 8 Osman Aksoy koşusuna ki geç 1900 kumda koşulacak. Büyük bir favori var. Klein var. Bu yarışı geçen sene Gold Cash'le Nevzat Avcı kazanmıştı. Bugün Klein'de Özcan Yıldırım var. Özcan Yıldırım Klein'e 7 kere bindi, 1 kere kazandı, 5 kere de ikinci oldu. Bir ikincilik serisi var Özcan'ın Klein'le. Ne diyorsun abi, bugün bu seri geçen sefer bozuldu. Son yarışında Özcan'la Klein kısa vade 8'i kazandı. Bugün yine kısa vade 8'deler. 102 handikap puanıyla gayet de rakiplerine göre ön plana çıkmış bir isim. Tutuyor musun, tek mi tutuyorsun, yoksa yanına at yazacak mıyız?
0: Evet, 7 kere bindi ikinciliği bol miktarda, ama baktığımızda geçen yıl son yarışlarına bakıyoruz. Eylül'de Grup 1 Yıldırım Beyazıt koşusu Depirman'ın kazandığı yarış. Daha sonra Ege derbisi, Akdeniz derbisi. Şimdi böyle derbilerde ikincilik de çok büyük başarı. Şanssızlık Grup 1 yarışlarda önüne çok ciddi rakiplerin çıkmış olmasıydı. Depperman gibi çok kalite bir isme yapacak bir şey yoktu ki, oralarda da hatırlıyorsan çok çok iyi koşmuştu. Ama daha sonra onların olmadığı yarışlarda kolay bir birincilik elde etmişti. İşte zorlanmadan, aradan gelmesine rağmen 7-8 boy farkla çok elde tutup da geldi, kazandı. Bugün aynı yarışı tekrar yapar. Öne çıkar, hiç önde temposuna ayak uyduracak bir safkan da yok. Kendisi belirleyecek tempoyu. Düzlükten sonra da emin adımlarla fark açarak da potayı alkışlarla geçecektir. Klein bugün çok güvendiğim bir isim. Herkesin de güveneceği bir isim zaten. Güvendiği de bir isim. Oranlardan belli. Rahat bir birincilik bekliyorum.
1: Evet, geç bu senenin başındaki aldığı o 3 ikincilikte tabii bir tanesi Warden Cliff arkası, diğeri The Protector arkası, üçüncüsü de Depperman arkası. Hem Akdeniz derbisi hem Ege derbisi, hepsinde ikinci. Hepsi grup yarışlardı zaten. Kısa vade 8'e gelince de kazanmıştı. Bugün de kazanır dedik. Günün bankosu 2 numaralı Klein önerdik 5. koşuda. 6. koşuya geldiğimizde kısa vade 7 yarışta 3 yaş İngilizler 2000 metre kumda koşacaklar. Moğol her ne kadar ön planda çıkmış isim olsa da Önder Bey'im, Frostcat ve Dance of Wind AGF sıralamasında yakın sayılabilecek oranlar almışlar. Sen nasıl bir sıralama yaptın abi?
0: Ben de Moğol'un kazanmasını bekliyorum. Son İstanbul'daki Grup 2 yarışını ölçü almıyorum. Zaten o yarışta beklenen performansı da çok şey değildi. Yani burada İzmir'de 8'de 8, %100 ikili başarısı. 4 birincilik, 4 ikincilik mükemmel bir başarı vardı. O yarışları İstanbul Saatleti'nde yapamadı. Zaten rakipler çok güçlü ama bugün yine grubuna geldi. Önder Bey'in öne çıkıp yarışı force edeceği yarışta hemen arkasında takip edecek. Düzlükte bence Özcan'la arttırarak geçecektir. Yine ben kazanmasını bekliyorum. 2 tane 2 numara, ikisinde de Özcan, kuponlarımıza banko yazacağımız isimler olacaktır. Tek bankolu kupon yapanlar, Moğol'u yıkmak isteyenler benim sondüzlük.com'daki şablonumda 1 numara Frostcat ve 4 numara Dance of Wind vardı rakip olarak, ama bu sabah yaptığım görüşmede de Önder Bey'in bu sabah çok diri ve canlı görüntüsüyle bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabileceği iddiası vardı. Dileyenler bence o at yazıyorsa bu saftan da çarpatsınlar.
1: Evet, Özcan Yıldırım Moğol'a bugün ilk defa biniyor ki Moğol İzmir'deki İzmir Kumu'ndaki yarışlarında 4 kere ikinci, 4 kere birinci oldu. Son İstanbul Gazi koşusu günü gidip Anafartalar koşusunu koşmuştu. Grup 2 yarıştı. Oradaki tabii ki bu yarış için, yani İzmir için ölçü değil. Bugün yine kazanmaya çok yakın, ama at yazacaksanız Metin abinin dediği gibi 1 Frostcat, 4 Dance of Wind, 5 Önder Bey'im ilave yapılabilir, ama 2 tane 2 Klein, Özcan Yıldırım, Moğol Özcan Yıldırım sanki bir dörtlü ganyana doğru bizi götürebilir ki diğer ayaklar da kolay değil. Zor, sürpriz yapabilecek ayaklar zaten var. İşte onlardan biri de günün son koşusu 7. koşu şartlı 19 yarış. Burada da 18 safkan var abi. Kapanışta İzmir'de ne bekliyorsun? Kimleri tutuyorsun?
0: Evet, bugün 3 tane yarışta henüz hiç

0: kazanamamış safkanlar start alıyor. Üçüncü koşu şartlı 27 konuşmuştuk 3 yaşlı şartların. Sonra dördüncü koşuda yine bir şartlı 19 yarış vardı. Bölünen şartlı 19. Burada da yine son koşuda da bir şartlı 19 yarışlara devam edeceğiz. Tabii ki zorlu bir yarış. Tabii bölünen dedim pardon. Orada Arap'tı, burada İngiliz taylar var. Yine kalabalık 18 safkan start alıyor. Baktığımda benim burada öne çıkardığım dört safkan diğer rakiplerine tabela yapamamış vasat isimlere nazaran son yarışlarında gayet iyi derecelerle tabela yapmış. İyi jokeylerin bindiği 2 numaralı Frank Dragon, 6 numaralı Iron Tempest, 3 numaralı Parmigiano ve 5 numaralı Field Battle. Ben bu dört safkanla burayı kapattım. Bana göre bu dört safkan arasında birincilik mücadelesi olacak. Ama az evvel sevgili Tuncer Kuş ekibimize katılacak inşallah o da.
1: Evet.
0: Bana WhatsApp'tan yazdı. Abi son koşuda bir bombam var. Radyospor dinleyicilerine benden gelsin dedi. 16 numaralı Lavin Melisa. Hatta Ankara içinde son koşuda 15 numaralı Herisa. İki tane bombayı patlattı gitti Tuncer Kuş. Bir kenara not alsın bizi dinleyen sevgili dostlar da. Benim buradaki önerim 2-6-3-5 yeterli. Dileyen 16'da Tuncer Kuş'un sürprizini de ekleyebilir.
1: Evet, 2 numaralı Frank Dragon, 6 numaralı Iron Tempest, 3 numaralı Parmigiano ve 5 numaralı Field Beetle dedi Metin Abacı, ama 16 numaralı Love the Melisa Tuncer'in. Önümüzdeki haftalarda yine yayınlara bağlayacağım abi. Tuncer de bizle beraber yine radyoda da destek olacak bizlere, yarış severlere. Onun da bombası 16 numaralı Love in Melisa olmuş. Abi zor bir yarış günü. Aslında iki tekli, diğer ayakların zor olduğu bir yarış günü gibi gözüküyor. Görüntü o. Böyle bir kupon kurgusuyla sonuca gideriz diye düşünüyorum ben de.
0: Katılıyorum. Ben de aynı düşüncedeyim. Ortak dereceli bir ikramiye çıkar bugünkü bu yarıştan.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum abim. Bol şanslar diliyorum sana.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese bol şanslar.
1: Yarın görüşmek üzere.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olasın. Sağ olasın. Evet, Metin Abacı ile İzmir'i değerlendirdik ki Metin abinin İzmir değerlendirmeleri yine sondüzük.com'da bizleri bekliyor. Her zaman okuyabilirsiniz. Her yarış günü Metin Abacı İzmir olsun, Kocaeli, Bursa olsun tahminlerini bizlerle paylaşıyor ve sondüzük.com'da kampanyalarda bitmiyor. Altınız 5'te kalırsa 1000 liraya kadar iade var sondüzük.com'da. Altınlarda, altılı bahislerinde 5'te kaldım yattım diye üzülmeyin. 1000 liraya kadar altın kuponyan kuponlarına iade var. Altın kuponyan kuponu 5'te kalırsa %10'a varan son düzük puan 1000 lira üst limitle sizleri bekliyor olacak. 1000 liraya kadar altın kuponyan kuponlarına iade sondüzük.com'da. Yine altın kuponyan kuponlarına 100 bin lira ek kazanç tutturdunuz. 100 bin liraya kadar ek kazanç sizleri alabiliyorsunuz. 31 Temmuz tarihine kadar kampanya katıldıysanız 31 Temmuz tarihine kadar maksimum 100 bin lira son düzük puan kazanma şansınız var. Yine sabit ihtimalli oyunlarda 250 bin lira hediyeniz sondüzük.com'da sizleri bekliyor. Ve yeni üyelere 2500 liraya varan hediye sondüzük.com'da. Yeni üyeler her gün 500, toplamda 2500 liraya varan hediye kazanma imkanı kazanıyorlar sondüzük.com'da. İzmir için Metin Abacı'nın tahminlerini yine böyle bir kısadan özet geçeyim ki programın ikinci yarısında Ankara için ve Diyarbakır için Serkan Çömez'le beraber olacağız. Onunla detayları konuşacağız. Metin Abacı birinci koşuda bir numaralı Prenses Elif dedi. Yedli Plesayan'da onun kazanmasını bekliyor. İkinci koşuda iki numaralı Berkomel, 7 numaralı Can Yaman, 3 numaralı Kaptan Paşalı ile başladı. Geniş kuponlara 10 numaralı Serin Tepe ve 4 numaralı Kıvılcım Ateşi. Altın Gayan'ın ilk ayağında önerdiği 5 isim bunlardı. Bu handikap 17 koşuda 5 isim önerdi. Başta 2-7-3, daha sonra 10 ve 4 dedi. İkinci ayakta günün 3. koşusunda şart 27 koşuda ilk defa koşacak isimler arasında 7 numaralı Işıklarlım, 3 numaralı Aşan Simay, 8 numaralı My Girl dedi. Daha sonra 6-9 ilavesi var. 3. ayak zor bir ayak. Şartlı 19 koşu, o da hiç kazanmamış isimlerin katıldığı yarışta. Kalabalık tuttu. 3-1-2-5-6-4 gibi bir sıralama yaptı ama ilaveniz varsa buraya yapabilirsiniz diye.

0: düşünüyor. Daha sonra Klein Tek, Klein Osman Aksoy koşusunda Özcan Yıldırım'la bankosu oldu. Bir sonraki koşuda kısa vade 7 koşuda 3 yaşlı İngilizlerin içinde Moll bu İzmir'deki başarılı performansıyla yine ikinci tek olarak önerdiği isim oldu. Ama at yazacaksanız bir tane tekle oynuyorsanız 1-4-5 ilavesini kupona yapabilirsiniz dedi. Son koşuya da 2 numaralı Flank Dragon, 6 numaralı Iron Tempest, 3 numaralı Parmigiano ve 5 numaralı Field Battle. 4 safkan önerdi. Tuncer Kuş'un sürpriz önerisi de 16 numaralı Loving the Melissa olmuş. Onu da aktardı diyelim. Şimdi kısa bir araya gidelim. Sonra Serkan Çömez'le Ankara ve Diyarbakır'ı konuşalım.
1: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: TEB kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
5: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEB bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEB, Cepte TEB işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Şampiyonla Son Düzlük'te kazanır.
10: Süper kampanyalarla Son Düzlük'tesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de Son Düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır.
9: Şampiyonla Son Düzlük'te.
11: At yarışı oynuyorsan
12: bir talihin olacak.
11: An be an yarışı izliyorsan
12: bir talihin olacak.
11: Hep kampanya istiyorsan
12: bir talihin olacak.
13: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Radyo Reklam.
1: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
0: Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşuyoruz. İzmir'i Metin Abacı ile değerlendirdik. Ankara'ya geçtik. Ankara'da da aşırı bir yağmur vardı. Yağmur pisti çok etkiledi. Şimdi tabii ki resmisi de halen açıklanmadı ama gayri resmi olarak pistin kuma alınacağını söyleyebiliriz. Ama daha kesin komiserler, yüksek komiser, Ankara komiserleri gelip resmi açıklamayı yapmadılar. Onun için kesin bir şey söylemiyorum ama Serkan'la Ankara'yı konuşacağız. Serkan hoş geldin.
14: Hoş bulduk Ufuk abi. İyi hafta sonları diliyorum. Sesimizin ulaştığı tüm noktaya saygı ve sevgilerimi de iletiyorum. Bugün iki program var. Ankara ile benim açımdan Diyarbakır var. Evet. Ankara'da uzun zamandır 7 koşu görmüyorduk. Aynı şekilde zaten klasik Diyarbakır'da da
0: 6 koşu. Evet abi bu Ankara'daki tabii ki şimdi sahile de aynı senle konuşurken Ercan'la da mesajlaşıyorum. O da diyor ki yani %99 değişir. Yalnızca komiserlerin gelip resmi açıklama yapmasını bekliyoruz diyor. Sahadaki hipodromdaki arkadaşlar da bu çim pistin koşmayacağını düşünüyorlar. Çıkan at olur mu? Tahminler nasıl etkilenir? Kimler nasıl şanslı olur? Kimin şansı azalır? Hani hepsini senden öğren.

0: almaya çalışacağız. Sen düşünüyor muydun değişeceğini öngördün?
1: Ben Ankara'da böyle gittiğim yarışlarda 3 mevsimi birden yaşadığımızı görüyordum. Ya biliyorsun ki Ufuk abi, Ankara'da çok kez olan en büyük sorunlardan birisi yarış başlamışken pist değişikliği oluyordu. Bugün
0: Evet.
1: başlamadan değişirlerse, yani biz tahminlerime göre yaptık ama bu koma göre de yardımcı olalım.
0: Evet. Büyük ihtimal değişecek artık. Yani şimdi tam kesin değişecek diyemiyorum çünkü ölçümü yapacak olan Yüksek Komiserler Kurulu, Ankara Mali Komiserler Kurulu üyeleri gelecek, ölçümü yapacak. O ölçüme göre de şu anki 5.4 çıkmış Ankara'daki ölçüm. Yani çim koşma ihtimali şu an için benim gördüğüm kadarıyla yok. Kumda koşulacak. Bu handikap 15 koşuda 1900 metre çimde gözüküyor. Ne diyorsun bu Gülalp kızı? Güzel uydum. Ekürüymüş. Birinci koşu İşte var mı tuttuğum bir isim?
1: Yani şöyle, ön tarafta bugün startla birlikte ön tarafta liderlik alacak 52,5 kilo sikletiyle Kuzguni Yeşil. Kendine avantaj sağlayabilir çünkü birçok isim sonlarda gelmeyi tercih eden isimler. Onu en yakın takip edecek Dilmatız. Yani ben rölantı tempoda gidecek yarışta Kuzguni Yeşil'in şanslı olduğunu düşünüyorum. İlk sıraya onu yazdım. İkinci sıradan Hadi Hanım diyeceğim. Hadi Hanım her ne kadar son yarışları kötü olsa da özellikle kum pistte de bunun etkili yarışları var abi. Bugün dil bağı ilavesiyle geliyor. Ben özellikle bu Ankara pistini de sevdiği için ona bir çarpı atmak isterim Hadi Hanım'a. Daha sonra Güler kızı Ahmet Efe Kanelmaz'da 27. kez start alıyor. Ki zaten Tekin Biricik, yani hem Asay hem antrenör bu isim böyle Atlantik kardeşlerimize şans veriyor sürekli. Bundan sebep Gülalp'i de yazdım. Ben bu üç ismi ön tarafta tutuyorum abi. 6-2-1.
0: 6-2-1 birinci koşuda önerdiğimiz isimler oldu.
1: Ama kuma dönerse ne olur abi sence? Bence kuma
0: Abi.
1: dönerse, özellikle kim gelebilir sence? Var mı öyle bir tahmin?
0: Ya öyle bir şeyim yok. Buradaki safkanların çoğu çimde iyi koşan isimler.
1: Çim mi atlar? Evet.
0: Evet, yani belki bir Gülalp kızı mı, hani o da yani çok koştuğu için performans olarak hem kumda hem sentetikte, hani kumda daha birinciliği yok ama tabelaları var. Artık şeye kalmış.
1: Ben yanlış hatırlamıyorsam Hadi Hanım'ın bir tane Antalya'da bir kazandığı yarış vardı. O sebepten ötürü onun da hem kum
0: koşma ihtimali var, evet. O da kazanmış. İsmail Yıldırım'la start alacak. Hani doğudan gelen isimler olsa birazcık daha onları
1: evet.
0: plana çıkartabiliriz burada.
1: Hemen yazardık onları.
0: Bursa Ankara safkanları burada start alıyor. Adana'dan gelen bir deniz incisi var. Galoplarını Adana'da yapmış, buraya gelmiş. Adana'daki sentetik pistin durumu nasıl? O arada hemen
1: abi pist bitti. Ayın zaten 26'da yarış var. Yanlış hatırlamıyorsam bu ayın 26, önümüzdeki ayın 26'sında tam bir ay kaldı. Pistler hazır. İdman pistinde çalışmalar devam ediyor. Yani bir sıkıntı yok. Şu anda her şey planlandığı gibi.
0: Halit Bey bizi yayına aldığımda demin dedi ki açılışa davetli misiniz demişti. Bakalım gelecek ay sonu.
1: Halit Milli bence geleceğin TCK başkanı.
0: Dur, o kadar. İnşallah çok başarılarıyla kendisini takdir edeceğimiz bir isim. İkinci koşu satış iki koşusu 1400 çimde koşulacak. 13 safkanın katılacağı yarışta 2 numaralı Iron Off ve 8 numaralı Artquake ekürü koşacaklar. İkinci Altılı Ganyan diyelim. Alışmış ağzımız ikinci Altılı Ganyan'a. Altılı Ganyan burada normalde çim koşusu ama kuma dönecek bir koşuyla başlayacak gibi duruyor. Ne diyorsun? Burada kimleri tutuyorsun?
1: Çalışmamı yaparken ben Manko'yu burada kullanmak istemiştim. Çünkü buradaki çapkurun ben uygun rakipleri yanında kazanmasını bekliyorum. Çünkü özellikle son yarışındaki beşinciliğiyle 9 ay aradan sonra gördüğü yarışlar sonrasındaki beşinciliği bence çok kıymetli. Kilo da düştü, 56 kilo. Mehmet Ali Akköbek'te artık çıkış yapmak zorunda ki bunun Adana'da kazandığı, ben yarışlara atıyorum, çim pistte çok etkili üst üste kazanmayı başarmıştı Çapkur. Özellikle bugün kazanmasını bekliyordum ama senin dediğinden ötürü kum piste dönecek olursa özellikle Sidrak'ın kum pistteki performansı da fena değil. Çünkü sentetikte kazandığı yarış var, kum pistte Antalya'da çok etkili olduğu yarışlar var. Sürekli tabel içerisinde yer alan bir Sirrak'ı yazabiliriz kum pistte dönecek olursa ama çim pistte koşulacak ki gözükmüyor, 5.4 açıklandı. O zaman City Rak'a döneceğiz abi mecburiyette. Rakip olarak Tarcan Baba diyeceğim. Çünkü Tarcan Baba'nın da sentetik pistte yarışı fena değildi. Üst üste o da etkili yarışlar koşmuştu. Uzun mesafede de kazandığı bir yarış vardı. Antalya'da üst üste kazandığı yarışlar vardı. Onu da rakip olarak önereceğim. Ben 6-7 diyeyim abi burayı.
0: Evet. Sesim biraz gitti Serkan, azaldı ama.
1: Abi kum piste göre 6 Stirak ve 7 numara Tarcan Baba. O evet. Zaman tahmini kuma göre yapalım abi.
0: Evet, kuma göre yapalım. Çünkü ben yani, de yaptım. Kuma göre son dakika bilgileri de geldi. Onları da aktaracağım. Burada özellikle sahada konuşan isim 3 numaralı Midnight Mirage. Midnight Mirage çok konuşuluyor. Muzaffer Karabultekürsin'in safkanı, Apple'ın temsilcisi ve 10 numaralı Carlo Vasi.
1: Carlo Vasi evet, ön tarafta boş kalma ihtimali yüksek bir isim. Ondan ötürü tutulur. Abi.
0: Evet. Doğru. Sen 6-7 dedin. Ben de 3 ile 10'u ekledim. Böylece 4 safkanla geçtik. 3. koşu. Burada da şartı 4 kişilere ait bir yarış. 1200 metre kısa mesafe. Kimleri tutuyorsun burada?
1: Yani yarıştan ya abi şu önemli. Kimin çıkıp kimin çıkmayacağı.
0: Onu da bilmiyoruz da.
1: Döndükten sonra evet sıkıntı çok büyük olacak ama ben Smart Children'ın Kumpis'teki etkili yarışları, aynı keza Mia Star'ın da Ankara performansı 3 aradan gelecek olsa da hazırlıklarını beğeniyorum. Kumpis'te etkili koşacaktır. Bu iki ismi yazalım. Yani bu iki isim olsun, gerisi de yarışseverlerin tuttuğu isimleri yazsınlar.
0: Evet, ben de burada aldığım bilgiler 9 numaralı Serahira. Ön planda ki Safkan son yarışlarıyla bu klim temsilcisi gayet formda. 55 kilo uygun kulesiyle Serahira ve Mahal dediler. Özellikle
1: şunu söyleyeyim Ufuk abi, şimdi yarış kuma döndü, Mahal'i çıkarttın. Önde kalacak at Serahira ile Smart Children, hangisi kafayı alır da kazanır mesela. Bence böyle düşünmek lazım.
0: Onun için 1-3-6-9 şeklinde bu koşuyu da 4 safkanla önermiş oldum. Esas zor yarışa geldik. Handikap 21, 1400 metrede 10 safkan var. Onu da sanki böyle kuma dönünce ne yapacağı belli olmayan isimler gibi gözüküyor. Sementan belki kazanmışlığı var kumda. 10 yarışta 4 kere kazanmış. Belki kuma dönünce onun şansı birazcık daha artacak ama onun da kilosu 60. Ne diyorsun bu koşta gözüne batan isimler kimler oldu?
1: Yani bence yine dediğin gibi abi kum pist performansı rakiplerine göre önde olan Sementan. Bir de çok sık koşuyordu abi, üst üste gelmişler. İlk defa 2 haftalık bir ara verdi. Bence Sementan'ın bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Rakip hanesinde kum çim ayrım yapmaksızın ben özellikle bir İzmir'de 4 şart bir kum yarışı vardı. Çimden kuma dönmüştü. O yarışını çok beğenmiştim. 7 numara Cesur Soy ve 8 numaralı Nevşehir Bey'i olmazsa olmazımız olsun. Daha sonra da yine kum performansında sürekli tabela içerisinde yer alan bir Kasırga Bey'i var. Müslüm Çelik'le de uyumu iyi. Bunu da yazalım. Bir de Deli Umut var abi önlerde. Erken yerini alacak. Asil Mir Esin'in kızının arkalarında erken yer tutarsa Deli Umut da mücadeleye dahil olur. 2 numara Sementan, 7 Cesur Soy, Nevşehir Bey'i ve 5 numara Deli Umut.
0: Evet, 2, 7, 8, 5 dedi Serkan ama 9 numaralı Kasırga Bey'ini unutmayalım dedi ki gerçekten de Kasırga Bey'i Ankara'dan şimdi gelen bilgilerde çok ön planda. Kasırga Bey'in çok iyi koşacağı, Müslüm'le etkili koşacağı söyleniyor. Bir yine 10 numaralı Katı Cesur duydum ki onu da yazmadan olmaz burası.
1: Bak abi bir şey söyleyeyim, bir tane yarış var çimden kuma dönen bir yarış. O yarışta Nevşehir Bey, Sementan, Kasırga Bey, Deli Umut koşmuşlar. 3 tane çıkanat varmış. Pirnur 1. Deli Umut 2. Kasırga Bey 3. Sementan 6. Nevşehir Bey 7. olmuş. Yani az farklarla da evet o yarış mesela bir veri olarak, bir done olarak elimizde olabilir.
0: Evet, 1400 metrede zor bir yarış olduğunu söyleyelim. Çok at yazmak lazım. Geldik kuma.
1: Evet elimizi kullanıştırdık.
0: Anatolian Hero %64 AGF bayağı bir ön planda. Yüksel Göktürk'ün safkanı Mehmet Sait Çelik'le de kazanmıştı. Ne diyorsun bu yarışa?
1: Ya hayatın ilk yarışında startla birlikte ön tarafa geldi abi. Beyaz bayrak aynası. İkinci yarışında bekleyerek kazandı. O yarışında Red Flag geçti. Red Flag'in o yarışında 60 kiloydu. Bu 57 kiloydu. Bugün kilo dengeleri biraz daha iyi. Ben 3 numaralı Antalya Hero'nun ön tarafta Star Vincent'ın numara alacağı yarışta 2'ye yatıp bir yerden sonra rakibini atlamasını bekliyorum. Kazanmaya yakın olacak alternatif bank olarak önerebiliriz. Ama ilk kez bir araya gelecek Jockey ile Bilba ilavesi alacak. Redlang bence ön tarafta da baktığımız zaman Hava Spy'ı da ön tarafa gönderebilirler. Ersan Dolasiyoros'u da ön tarafa gönderirler. Yarışın temposunu yükseltip onlar da bu ismi de kazandırabilirler abi. Ben 3-2 ayrımsız yazalım derim.
0: 3-2 ayrımsız yazalım dedin. Sağlama alalım dedin. 3 Anatolian Hero, 2 Rattlesnake. Geldik şartı 4 koşuya. 2200 kumda koşulacak bir yarış. İşte kum yarışları birazcık daha bizim elimizi kolaylaştıran evet, yarışlar. Burada da Golden Dragon var. Golden Dragon da ayan koşuna çok uyum içinde 6 koşudan 4 kere kazanmışlığı var. Ne diyorsun bu yarışı?
1: Abi bankomuz yine Golden Dragon olsun. Şöyle söyleyeyim. Özellikle yarış aşamasına kazanarak başlamıştı. Daha sonra 3 aylık araya gitti. 1400'de kazanarak döndü. Sonra iyi bir form tuttu. 6 ay araya gitti. 6 ay aradan dönüşte 2 tane uzun yarışta üst üste kazandı. Sonra 3 aylık araya gitti. O gün sentetik pistteydi. İstanbul kum pistindeydi. 4. kaldı. 2. yarışında kazandı. Bugün yine 4 aylık araya gitti. Önemli bir detay. İnanılmaz hazırlıklarla geliyor. Bugün liderlik yapacak ve onun temposuna çıkacak bir isim yok. Özellikle Ankara pistinde Golden Dragon'un katılmış olduğu yarışlara baktığımız zaman abi 5 tane koşu da start almış ve 2000 metrede koştu. 3 yarışı da Ayhan koşuluna kazanmayı başarmış bu isim. Özellikle bugün dişlik yarışını seven bu ismin startla birlikte ön tarafta tempo yapacağı yarışta rakipleri beklemeyi tercih edince kazanan taraf olacaktır bence Netbanko.
0: Netbanko altın malı Golden Dragon. O zaman yarışı şöyle kurduk. 4 tane çimden kuma dönen yarışı kalabalık tutup kısa vade 6 yarışı 2-3 Rattlesnake Anatolian Hero. Sonra bu 6. koşuyu da altın malı Golden Dragon bankosuyla son ayağa geldik. Son ayakta da bir maiden koşu bizleri bekliyor. 1900 metrede koşulacak bir maiden de çimli. Kuma dönecek. Burada kimleri tutuyorsun? Kimler gözüne battı?
1: Bence Superhan'ın son yarışında özellikle 14 handikap mücadeledeki dördüncülü bu gruba fazlasıyla yetecek ki kapalı gözlük ilavesi alacak bir 5 numaralı Superhan görmekteyiz. Yine rakip hanesinde ben bugün için yine çok farklı koşmasını beklediğim bir isim var. Mr. TT ki hayatının ilk startında da sahada konuşulan isimlerdendi. Ön taraflarda yerini erken almıştı. Sanki bir ara gelecek izlenim verdi ama hayatın ilk yarışı öyle tecrübeli isimden yanında dördüncülüğü bence kıymetliydi. Onu da ikinci sıraya yazdım. Üçüncü sırada Lagari diyeceğim. Lagari bugün iyi hazırlıkları var. Kadir abi inanıyor. Kadir Baltacı çalıştırıyor. Antrenör aynı zamanda. Bugün kapalı göz ilk kez kapalı gözlük alıyorlar. Onu yazdım. Time Tex'in özellikle uzun mesafedeki koşmuş olduğu kum pist performansı bu gruba yetecek düzeydedir. Daha sonra Manlara diyeceğim ki anneden Gold Bihar. Gold Bihar gerçekten önemli bir Nene Hatun galibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Abi 5 aydan sonra bir yarış gördü. Onun da hazırlıkları yeterli diye düşünüyorum. Onu da yazdım. Ben baktığım zaman 5, 4, 2, 7, 11 olmazsa olmazım. Daha sonra
0: ilave edenler evet. Tuttuklarını ilave etsin diyelim. Ben de Mr. TT'nin bugün çok iyi koşacağını kazanmaya çok...
1: 12 de yazalım abi ya 12. Maximent. Ben, evet bunu söylemiştim.
0: Gerçek Gürsin'in safkanı Maximent de kuma dönerse şansı artacak isimlerden biri evet, olarak abi. Görünüyor.
1: Evet,
0: 5-4 Diyarbakır'a geçelim. Diyarbakır'da 6 koşumuz var. Hedefimiz Diyarbakır. Saat 21'de başlayacak. Handikap 13 koşuyla Altıl Ganyan'da başlayacak. 2000 metrede bir yarış. 11 safkan. Tabii ki yarışların hepsi kum. Ne diyorsun Diyarbakır'da birinci koşuda kimleri istiyorsun?
1: Ben çok cazip bir isimle başlayacağım ama çok da cazip olmamış herhalde siteye yazınca. 10 numara Hisarlı Kız bugün gidişat avantajı elinde. Özellikle son yarışını ölçü almıyorum ama bir önceki yarışındaki genel performansı bence iyiydi. Bugün rakiplerine baktığımız zaman mesela yarışın favorilerinden birisi Çığ gibi 30 yarış koştu. Kaç yarış koşmuş abi? Daha Maiden bir isim olduğunu düşünüyorum. 22 yarış koşmuş daha Maiden yani. Böyle isimlerle mücadele ediyor. Ben 10 numara Hisarlı Kız'ın inanılmaz gidişat avantajını elinde bulundurması sebebiyle ilk sıraya yazdım. Rakip hanesinde Can Yakup diyeceğim. Can Yakup'a baktığımız zaman uzun mesafedeki ilk kez bu piste çıkıyor ama uzun mesafede koşmuş olduğu isimler ve yanında elde etmiş olduğu dereceler bu gruba fazlası yetecek. Çünkü şöyle bir yarış vardı. Büyük Boyraz, Keskin Kaan, Can Yakup. Boyun burun bitti. O yarışta Efruz Kızı'nı geçti. Efruz Kızı bir sonraki yarış çok iyi isimleri geride bıraktı. Bu sebepten ötürü 12. sıraya yazdım. Tuzla'dan 2 numara Uğur Mele diyeceğim. O da Arsus'un sahip olduğu, Mehmet Arsus'un sahip olduğu için iyi hazırlıkları var dedi. Mutlaka yaz dedi. Ben de yazdım. Bir de geriden gelecek bir isim lazım da bana. O da Mutlak Yer olur. Bu pistte kazanması, başarısı gösteren bir isim. Onu da yazdık mı? 19-2'dir. Elimiz rahat.
0: 19-2-1 ile hepimiz rahat seyrederiz bu yarışı dedik. Geldik ikinci koşuya. İkinci koşu şartlı iki bir koşu, dişlere ait bir koşu. 1700 kumda koşulacak. Ne diyorsun Serkan burada?
1: Buraya iki isim öncelikle yazalım, daha sonra rakiplerini söyleyeceğim. Özellikle Çiçek Mahsan bahsedelim. Son Diyarbakır performansı gayet etkiliydi. 1900 metrede bugün değil. Bay ilavesi aldı. Bu ismin özellikle son yarışını yapması halinde rakiplerini geçmeye yakın görüyorum. Rakip hanesinde 5 numara Çeşme başını öğreneceğim. Onun da son yarışındaki, yani hayatın ilk Ankara pistinde koştuğu olduğu grup mücadelelerdeki kullandığı takıya döndüğünü görürüz. Kulaklık, yanak peluşu. Ben özellikle bu takıların daha faydalı olacağını düşündüğüm ve özellikle son uzun işinde de fena görünmediği bilgisini aldığım 5 numara Çeşme başını ciddi rakip önereceğim. Daha sonra 4 numara Atil Cem'de, 2 numaralı Bianca ve son olarak da bir yarış veren Afrika Kızı deyip geniş bulgularda yazılabilir. 6-5 çizgi 4-2-3
0: abi. 6-5 çizgi 4-2-3 dedik. Geldik 3. koşuya. Yamak 2 koşusu handikap 14. 3 çıkar İngilizler, 1700 kumda koşacaklar. Söz sende.
1: İki isim rakiplerinden onu ayrıldım. Birisi Mal de Gras olacak. Son yarışında ilk kez Elazığ'da start almıştı. Diyarbakır'da start almıştı. Özellikle sonlarda yaptığı etkili ataklarla dördüncülüğü bence bu gruba yeter. İlk yarışıydı. Daha sonrasındaki işi de fena değil. Mehmet Şarkı de buraların en iyi atlantilerinden birisi. Onu ilk sıraya yazdım. Rakip anasını Miracet'i diyeceğim. Levent Vata inanıyor. Ben Levent'e inanmıyorum ama biraz eksik biniyor son zamanlarda ki. Son özellikle bir yarışı vardı abi. Çok ağır favoriye bindi. Favori sürekli arkaya yani bakıyor. Evet, yine favori çıkmış. Çok arkaya bakıyor. Bakma diyorum ama yani o da işte tempo ayarlamaya çalışıyor. Ama bakarak olmaz yani. Kendi temposuna. Kendi bölecek. 5-4 yazdık. Ben burada bir isimden sürpriz bekliyorum. O da 3 numara Tek Ozan'ım. Çünkü bugün ön tarafa gitme ihtimalini yüksek görüyorum. Böyle yarışlarda ki bir önceki kısa mesafeli yarışında ön tarafa gitmişti. Son yarışında da öne gelmek istedi ama daha seri isimler vardı. Bence ondan da etkili bir yarış gelebilir. 5-4 çizgi 3 benim buradaki sıralamam var.
0: 5-4 çizgi 3 dedik. 5 numaralı Mardi Gras 4 Miracet'i yazarsak. Hakim Yönde'nin ilk defa 1061 kilolu Tek Ozan'ım ki Yamak 2 koşusu kolay bir yarış değil. Geldik 4. koşuya. Şartı 4 yarış, 2 yaşlı İngilizler, 1200 kumdalar. Becene Reis %70'e yakın bir AGF'si var. İsa'yla da 2'de 2 yapmış bir isim. Bugün de sanki böyle 3'te 3'e yakın görünüyor. Sen ne diyorsun?
1: Hayatın ilk startını Şanlıurfa'da kazanmıştı. Çıkarak çıktığı gibi bitirdi. Daha sonra 3 aylık araya gitti. Oradan dönüşte de kazandı. Ben çok ihtimal vermiyordum ama bence iyi bir yarış yaptı ve iyi isimleri geride bıraktı. Daha sonra hedef yükselttiler. Ankara'ya gittiler. Ankara'da Nevzat Avcı binmişti. O gün abi ön tarafta tempoyu yapan ismin aslı tempoyu kendisi belirleyebilirdi. Tuttu. Bir daha ön tarafa getirdi. Orada anlamsız şekilde tempoları ayarlayamadı Nevzat Avcı bence. Bugün ön tarafta Stad'la birlikte öne gelir ve İsa'yı Kavuz'da 2'de 2 iken 3'te 3'ü de yapar. Çünkü rakipleri kendi kadar ayağına kabuklu isim değil. Ben de denerim de bu arada kazanmasını
0: bekliyorum. Evet, çıktığı gibi liderliği alıp bitirmesini beklediğimiz isim 1 numaralı Becene Reis. Günün Diyarbakır'daki bankosu olur dedik. Geldik 5. koşu şartlı 5. 1200 kumdalar. Burada da ilginç isimler var. Son yarışlarını kazanmış isimler var. Seek and Destroy 13 yaşında 3'ünde kazandı. Telgraf 2'de 2 yaptı. Queen of Victory bugün çok sürpriz. O da son yarışını kazanmış bir isim. Sen kimleri tutuyorsun?
1: Ben Telgraf'la başlayacağım. Mehmet Taşkaya'yı çok buralarda görmeyiz abi, Diyarbakır'da görmeyiz. Atına inanıyor demek ki, buraya gelmiş. Özellikle ayağına daha çabuk bir isim rakiplerine oranla. Evet, Seek and Destroy geçen yarışında kaçarak bitirdi ama Telgraf gibi orada bir isim yoktu. Numarayı aldı. Ben bugün özellikle Telgraf'ın bir kulu var. Hemen bir anda ön tarafa gelip kazanmasını bekliyorum. Rakip hanesinde 6 numara Mert Paşa diyeceğim. Mert Paşa özellikle Disken Stroll ön tarafa tempo yaparsa bunların hemen arkasında mücadele dahil olacak. İlk kez burada start alıyor. Özellikle son 851-25 işini çok beğendim ben. Mert Paşa'nın ilk kez çıkacağı bu kitle aksilik yaşamazsa ilk kez bir rakip olacaktır. Geniş kurgularda 2 numaralı CN Distory ön tarafa yakın da gidebiliyor. Önde de direkt gidebiliyor. Remzi Doğan 3'te 2 yaptı. Bugün o da en küçük hatayı affetmeyecektir. 3-6-2 öncelikli olsun abi. Geniş kurgularda Queen of Victory startı normal alması halinde süratli gidecek yarışta son da gelebilir. Yine maymun diyeceğim. Mehmet Aksu'nun atı, o da iyi diyor. Durumu yine yazalım. Bir numarada Royal Warrior'da kalitesi bu gruptan fazla. Çünkü Seleri Tasyavuz inanılmaz kan hattı var. Onun da sürpriz şansı var. 3-6-2 çizgi 5-4-1 bu hayatta atlamasını beklediğim bir koşu olarak görmek.
0: Evet, 3-6-2 ile ufaltabiliriz ama geniş kuponlara 5-4-1 ilavesi de yapalım dedik ve geldik Diyarbakır'da kapanışa. 6. koşu şartlı 19'a ilk defa birincilik almak için piste çıkacak 16 safkan görüyoruz. I Make the Rules 1 ve 2 numaralı Roxy Baran. Ekürü söz sende kapanışta Diyarbakır'da kimleri yazacağız?
1: 9 numara Ultima Tiempo ile başladım. Aradan sonra gördüğü yarıştaki dördüncülük gayet tatminkardı ki daha sonrasında yapmış olduğu işleriyle aşama kaydettiğini gösterdi. Bugün ilk sıraya yazdım. İkinci sıradan Torunum Devrim diyeceğim. Onun da avantajı Diyarbakır pistini koşmuş olması ve son iki uzun mesafeli yarışları da fena değildi. Özellikle 3 şart handikap 15 koşup meydana geliyor olması büyük bir avantaj sağlayacaktır. 16 numara Lord Seyfo. Bugün çok gerilerde çıkmış ama eğer ön tarafta kendi temposunu kabullendirmesi halinde Dilba ilavesi alıyor bugün. Önemli bir sürprize imza atabilir. 12 numaralı Novsi Min ilk hayatının ilk yarışındaki genel performansı iyiydi. İshak Atak tekrar tercihlemiş. Ön planda olsun. 13 numara Talebe'nin inanılmaz müthiş orijini var. İlker Akın binmiş 54 kilo. İyiliş edilmiş Safkan burada start alıyor. Daha sonra 1 numaralı I Make The Rules yakın arada koşacak olsa da grubun kalite isimleri 9-8-16-12-13-1 küçük kurgularda olsun. Daha genişler 3-5-6-14-4-7 günün sonuna gerçekten zor. Hem çünkü yakın ara ilk kez buraya koşanlar var. İlk kez start alanlar var bu pistte. Ondan ötürü biraz sıkıntılı bir yarış abi.
0: Evet 9-8-16-12-13-1 evet. Öncelikli yazacağımız isimler. Serkan teşekkür ediyorum. Bol ben şanslar diliyorum. Zor bir Diyarbakır günü. Bakalım neler olacak. Hep beraber seyredeceğiz. Şans yanında olsun. Evet, Radyo Spor'da sunduğu Orta Finiş'teydi. Günün yarışlarını konuştuk ve programı da sonuna geldik ama program bitti. Son düzlükte kampanyalar bitmiyor. Unutmayın, son düzlüğe üye olun, kampanyalara katılın, siz de yararlanın diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
7: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: TEP o kadar iyi ki TEP.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
11: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
10: Şampiyonla son düzlükte.
12: Tıp turuncu Teknosa'da Ryzen

0: Abi ne oluyor ya?
1: Açlık basıyor, bir şey yok.
0: Niye basıyor ki?
2: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
0: Nasıl duracak?
1: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Bahse gireriz başlıyor.
3: Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor'da Bahse Gireriz programına hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor, 12-14 saatleri arasında sevgili Burak Alaca ve rejimiz Vedat Parlak'la birlikte karşınızda olacağız efendim. Bugün saatler 14.30'u gösterdiğinde Dünya Milletler Ligi Kadınlar yarı final mücadelemiz olacak. Saat 14.30'da Çin'le oynayacağız. Daha önce de oynadığımız bir takım, bildiğimiz ve hazırlıklarımızı yaptığımız bir takım. Bir taraftan da Brezilya-İtalya mücadelesi devam ediyor. Setlerde durum 1-1. Kazanan takım finale kalacak. Umarım bugün milli takımımız bizi gururlandırır ve daha önce yenmiş olduğu Çin'i tekrardan yenerek finale kalacaktır efendim. Değerli dinleyenlerimiz, gündemi konuşacağız, değerlendireceğiz. Transfer gelişmeleriyle ilgili canlı bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağız. Ozan Özturan ismiyle Instagram üzerinden soru, görüş, öneri ve mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0538 052 1487, Radyo Spor WhatsApp hattımız. Bugün iddia kuşağında çok fazla mücadele olmadığı için sizlerin mesajlarına daha çok yer vereceğiz. Bunun bilgisini de paylaşalım. Saygı çerçevesinde atılan bütün mesajlar okuyup değerlendirilecek. Sevgili Alaca ve Vedat Parlak, hoş geldiniz.
4: Günaydınlar herkese, tekrardan iyi hafta sonları diliyorum.
5: Ben de güzel bir gün diliyorum herkese. Size de güzel bir yayın diliyorum.
3: Teşekkür ederim. Oldukça hareketli bir gündemimiz var. Transfer gelişmeleri şu anda tam gaz devam ediyor. Beşiktaş'ta artık sabırlar tükenmeye başladı. Salah transferiyle ilgili Beşiktaş taraftarının çok istediği bir isim. Henüz 34 yaşında, Dünya Kupası'ndan geldi. Fizik olarak da hazır gözüküyor. Taraftarların başkandan ısrarla istemiş olduğu bir oyuncu. Yalnız Sayın Başkan Serdal Adalı da son dönemlerde 2-3 kere bu konuyla ilgili demeç verdi ve menajerinin yaklaşık %35-%40 seviyelerinde fiyatı arttırdığını ve Beşiktaş'ın ekonomik dengesini bozduğunu belirtiyor. Bu şekilde de devam ederse Beşiktaş'ın menfaatleri için çekilebiliriz şeklinde transferden açıklamalar yaptı. Ama şu anda gündem Beşiktaş'ta Salah ve görüşmeler devam ediyor sevgili Alaca. Nasıl değerlendirirsin? YouTube'da da bununla ilgili çok güzel çalışmalar yaptın. Burak Alaca ismiyle yine transfer gündemini sevgili Burak'tan da YouTube platformunda da dinleyebilirsiniz.
4: Şimdi şöyle, bence Serdal Adan'ın açıklamaları bir ultimatum. Başkanın da transfer için bazı fedakarlıklar yaptığını duyuyorum. Şimdi burada sıkıntı ne biliyor musun? Taraftar da haklı olarak çok istiyor. Yani dünyanın en iyi futbolcularından biri, işte belki tarihin en iyi Müslüman futbolcularından biri gibi birden fazla argümanla süsleyebilirsin Salah'ı. Çok anlatmaya gerek yok ama menajerler önce şu haberi yolladı. Salah Beşiktaş önerisi, oynamaya sıcak bakıyor, güzel. Kulüp sıcak baktı. Sonra bunlar birden basında patladı. Salah Beşiktaş'a gelmek istiyor. Geldi geliyor basın mensupları vesilesiyle. Sonrasında taraftar yönetimin üstünde geldi geliyor gibi bir baskı oluşturdu istemsizce, taraftar da heyecanlandığı için. Ve Salah'ın menajeri zannediyorum bu haberi basına sızdıran kişilik aynı zamanda. Bunu bir avantaja çevirerek Beşiktaş'tan ekstra para koparmaya çalıştı. Bunu tamamen uygun dille söylemeye çalışıyorum. Çok hani kırpmamaya çalışıyorum. Anlaşılabilir. Para koparmaya çalıştı. Burada Serdal Adalı ve yönetiminin bu menajer komisyonlarına prim vermemesi, bir şekilde transfer sürecini uzatmak pahasına olsun. Dün de Beşiktaş'ın son teklifini yaptığını gördük. Menajer biraz Beşiktaş'ın istediği noktaya doğru geldi. Gelirse çok büyük oyuncu ama dediğim gibi çok baskı altında kalmadan çıktığında fiyatları da göreceğiz eğer sonuçlanırsa. Serdal Adalı Beşiktaş menfaatleri doğrultusunda en iyi şekilde bitirecektir diye inanıyorum. Bu tuzağa düşmeyecektir düşüncesindeyim. İyi niyet görmüyorum ama Salah gelirse elbette fark yaratır.
3: Yaklaşık 10 gündür menajerler aracılığıyla konuşulan bir transfer. Artık umarım Beşiktaş'ta mutlu sona ulaşır Salah transferinde. Son pürüzler gözüküyor ama menajeri yine devreye girdi ve fiyat yükselttiği belirtiliyor. Sayın Başkan Serdal Adalı'nın buradaki net tavrını da ben takdir ediyorum. Yani anlaşılan bir fiyatı tekrardan yukarıya çekmek mantıklı bir şey değil. Sonuçta alınacak oyuncu da 34 yaşında. Bu bütçeye çok yine farklı oyunculara da yönelebilir Beşiktaş. Yalnız süre daralıyor. Öneleme karşılaşmaları geldi. Hazırlık karşılaşmaları bitti. Yavaş yavaş bu transferlerin de sona ermesi gerekiyor sevgili Burak Alaca.
4: Şimdi Beşiktaş'ın Salah transferini neticelendirdiği takdirde Salah'ın 3 ya da 6 Ağustos aralığında İstanbul'da olması bekleniyor. Yani bir sonraki tura yetişecek. Zaten Mijrant maçına kaydetmen gibi bir şey mümkün değil şu anda ama. O yüzden hala birkaç gün orada bir Beşiktaş yönetiminin kredisi var. Zaten biliyorsun Mijrant kurasından ötürü Beşiktaş bir sonraki eşleşmede seri başı olacak. Bir Çek takımı gelme ihtimali var. Tromsø'yu ilk maçta yendiler. Ya Salahsız da geçilebilecek bir tur. O yüzden acele edip de orada fazla paralar vermeye gerek yok. En ekonomik olarak uygun zemine oturtmak lazım transferi.
3: Sayın Başkan'ın son yapmış olduğu açıklamayı da değerli dinleyenlerimizle paylaşmak isterim. Kısa ve net bir şekilde paylaşacağım. Bütün haberi okumayacağım. Kamuoyuna da yansıdığı üzere bir süredir oyuncu ve temsilcisiyle transferin tüm detaylarını kapsayan görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Son olarak tarafımıza iletilen talebi tüm yönleriyle karşılıklı müzakere ederek oyuncu cephesine resmi son teklifimizi ilettik. Kendilerine de kararlarını kısa süre içerisinde bizlere bildirmelerini beklediğimizi ifade ettik. Transfer çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken Salah konusunda gelinen son durum budur. İlk görüşmelerden bu yana talep edilen tüm artış ve düzenlemeleri Beşiktaş menfaatleri çerçevesinde değerlendirip son teklifimizi sunduk. Artık karar sırası oyuncu tarafındadır ve kısa süre içerisinde yanıt vermelerini kendilerine ilettik ifadesini kullandı. Daha önce de Fenerbahçe eski başkanı Sayın Ali Koç En-Nesyri ile ilgili son teklifimizi ilettik. Yaklaşık 3 gün içerisinde cevap alamazsak başka bir oyuncuya yöneleceğiz demişti ve bu açıklamasından 2 gün sonra da En-Nesyri Fenerbahçe'ye gelmişti. Ben de Sayın Başkan Serdal Adalı'nın doğru bir iltimatom verdiğini düşünüyorum. Hissiyat olarak da Salah transferinin gerçekleşmesini bekliyorum. Ama bu menajerlerin de bu kadar fiyat yükseltmesi gerçekten doğru bir şey değil.
4: Menajer de şöyle bakıyor. Bu arada başka oyuncusu yok. Sadece Salah'la çalışıyor. İmaj hakları menajer Grame Abbas. Muhtemelen Salah'tan kazanacağı son para bu olacak. Hani bundan sonra gittiği yerde bu kadar büyük kontrat alır mı ya da işte ne bileyim garantisi var mı bunun soru işareti yaşı itibariyle. O da herhalde emekli ikramiyesi almaya çalışıyor ama yemezler.
3: Değerli dinleyenlerimiz Beşiktaş'ın haberiyle başladık. Çünkü şu anda Salah haberi en ön planda yer alan haberler arasında. Beşiktaş'ın karşılaşmasını da yorumlamak isterim. Midtjylland'la oynadılar ve iç sahada kazanan taraf 1-0'la Beşiktaş oldu. Maçın başında 10 kişi kalan bir deplasman takımı vardı. 10 kişi kalan takıma da sadece bir gol atabildi. Beşiktaş hazır olmayan bir görüntü çizdi. Tabii ki de sezon başı takımlar çok daha fazla hazırlanacaklar. Çok daha fazla teknik taktik anlamda ilerleme kat edecekler ama 10 kişi bir takıma iç sahada bu kadar taraftar desteği olan ve kendisinden de 2 gömlek düşük bir takıma 2-3 gol atmasını beklerdim Beşiktaş'ın. Orkun'un şahsi becerisiyle çok güzel bir golü geldi. Onun dışında da çok pozisyona giremeyen bir Beşiktaş gördük. Açıkçası birazdan diğer takımlara da geçeceğiz ama sezon başı lafım yok. ne Başakşehir, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş. 3 takımın da mücadelesini izledim. 3'ünü de beğenmedim. Beşiktaş için söz sende sevgili Burak Alaca.
4: Bu arada bir son dakika paylaşayım mı? Sacha Tavolieri'nin haberi. Kendisi Foot Mercato yazarı. Darwin Núñez ve Beşiktaş kişisel şartlarda anlaşma sağlama noktasına çok yakın. Bir kiralık bir hamle gelebilir.
3: Mükemmel bir transfer olur.
4: Trossard, Salah, Darwin Núñez arkalarında Orkun Kökçü.
3: Darwin Núñez 26 yaşında henüz bir de. Çok iyi ve hazır. Mükemmel bir transfer olur.
4: Diyorum ya, Trossard, Darwin Núñez, Salah arkalarında Orkun Kökçü.
3: Peki. Maçla ilgili yorumunu alalım. Vedat abiye de sormak isterim daha sonrasında maçı.
4: Ben ilk yarıda Beşiktaş'ı beğendim. Ön alan baskısı, kaptırdıkları topları çok çabuk geri kazandılar. Çok fazla şanslarını denediler. Şöyle bir handikap var. Mijnant iyi bir takım. Son Danimarka Ligi ikincisi, Danimarka Kupası şampiyonu ve sezon orada 26 Temmuz'da açılacağı için hazırlıklara Beşiktaş'tan daha erken başladılar. Daha iyi bir takım. Yani Beşiktaş eğer Olayita'nın kaçırdığı pozisyonlar, işte kalecinin de bu arada Ohun Çerni'nin çıkarttığı topları vardı. Beşiktaş parka gidebilirdi. İlk yarıda oynanan futbolu çok pozitif buldum. Bir rakip yarı sahaya yerleşen bir Beşiktaş futbolu. Ön alanda bu kadar çabuk top kapan. Yani uzun yıllardır beklediğimiz o rakibe tahakküm kuran Beşiktaş futboluna modern bir dokunuş olarak ön alan baskısı ve kısa sürede top kapma istatistikleri eklendi. İkinci yarıda tabii takım henüz tam hazır olmadığı için bir düşüş oldu. Beşli savunmaya döndü ikinci yarıda Mijnant. Tabii bu gibi maçlarda mesela rakibin çok merkezde büzüştüğü, bizim mesela Avustralya maçı da milli takımın bunun bir örneğiydi. Trossard gibi kilit açıcı bir oyuncu olsaydı şayet gerçekten fark yaratabilirdi. Bence avantajlı bir skor aldı. İyi bir takımı yendi Beşiktaş. İkinci karşılaşmada deplasmanda eğer açılış golü Beşiktaş'tan gelirse bence Beşiktaş tur atlayacaktır diye düşünüyorum.
3: Yani maçın başında 10 kişi kalmış bir takımı 1-0 yenen Beşiktaş'ın avantajlı bir skor aldığını düşünemeyeceğim. Dakika 15'te kırmızı kart gördü bu takım. Yani bu mücadelenin hakkı en az 2-0, 3-0 kazanması gerekiyordu. Avantajlı bir skor en az 2 farkla gelir benim düşünceme
4: çok
3: göre.
4: Çok kaçtı ama.
3: Dedikten sonra kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
6: Kazancım net, Sigortam.net.
7: Radyo Spor.
8: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
13: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Galatasaray yeni sezona Esport Plus'ta hazırlanıyor. Galatasaray-Venezia maçı pazartesi 21'de canlı yayınla sadece Esport Plus'ta.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyospor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
4: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. 0538-052-1487 Radyospor WhatsApp hattımız. Değerli mesajlarınızı bekliyoruz. Vedat abi, sen karşılaşmayla ilgili neler söylemek istersin? 1-0 kazanan taraf Beşiktaş'tı. 15. dakikada kırmızı kart gören bir Midtjylland vardı. Mücadelenin 2-3 farka gitmesi bizim için daha iyi olurdu ama olmadı.
5: Kesinlikle katılıyorum. Tabii ki daha farklı gitmek iyi olurdu ama ben sonucun çok değişmeyeceği düşüncesindeyim. Yani ben yine Beşiktaş'ın bu turu geçeceği diye düşünüyorum. 1-0 da olsa bir avantajla gidiyorsun sonuç itibariyle. Burada çok fazla bekleyen bir takım var. Vardı. Orada böyle olmayacak. Mutlaka bunları değerlendirebilecek pozisyonları da Beşiktaş bulur diye ümit ediyorum. Evet, Midtjylland Avrupa karnesine baktığımızda çok başarılı işler yapıyor. Bunu söylemek lazım zaten. Ama diğer taraftan şunu da söylemek lazım. Beşiktaş kadro olarak bu seneki özellikle kadro kalitesi iyice yükseliyor da bence çok çok üstün Midtjylland'a falan göre. Onları geçmek lazım
4: tabii
5: zaten.
4: Tabii ki de yani.
5: Yani onu söyleyelim. Bir de şunu da unutmamak lazım. Yani evet, Midtjylland geçen sezon Avrupa'da da çok iyi işler yaptı. Bir önceki sezon çok çok daha iyi bir seviyedilerdi ama geçen sezon onlar da kendi liglerinde çok etkisi olamadılar. Ve işte gördüğün gibi Şampiyonlar Ligi oynayamıyorlar. Ben Beşiktaş'ın daha iyi takım olduğunu düşünüyorum. Geçeceğini düşünüyorum. Birkaç böyle dikkatimi çeken oyuncu oldu, onlardan da bahsedeyim. Bir kere Orkun Kökçü. Yani bence Beşiktaş'ın şu son yıllarda, belki son 15 yılda yaptığı en iyi yerli transferdir. Katılır mısınız bilmem ama.
6: Ben katılırım.
5: Bence hem yerli kontenjanında olan hem de ya bir de sadece oynadığı futbolla da değil. Yani görünüyor ki dışarıdan baktığımda takımın içerideki aslında lideri Orkun gibi görünüyor. Orkun saha içi lideri de aynı zamanda. Orkun'a bir parantez açmak istedim ayrıca. Kaleciye bir parantez açmak istedim. Yani maçın bütününe baktığımızda belki çok fazla iş düşmedi ama özellikle bir iki pozisyon var ki maçı Beşiktaş oyunda tuttu. Yani bu çok önemli. Hatta 1-0 önde olmasını sağladı. Bu çok önemli. Kalecinin kumaşı çok iyi. Onu görmüş olduk yani en azından. Bunu söyleyebilirim. Heyecanla ben de yeni transferlerin yavaş yavaş dahil olmasını da bekliyorum. Umarım izleriz. Özellikle Avrupa Ligi'nde bu oyuncuları da.
4: Beşiktaş'ın kadrosuna baktığım zaman Beşiktaş'ın kadrosunda İlhan, Rıdvan, Emirhan, hatta Dijalo sağ açıktaki Çerni'nin yerine de bir oyuncu olabilir. Forvet'te de Beşiktaş'ın off transferiyle çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Beşiktaş'ın en az bu kadronun üzerine 4-5 oyuncu net takviye yapması gerekiyor. Diğer oyuncuların performansına yazık olur. Yani Beşiktaş'ın orta alanında şu anda Beşiktaş'ın eski oyuncusu gibi Gedson Fernandes gibi topu alıp çıkabilecek bir oyuncu bile yok. Orkun iyi bir oyuncu, lafım yok, ama ağır bir oyuncu.
6: Özelliği o değil tabii.
4: Topla beraber çıkabilecek, dribling yapabilecek bir yeteneği yok. Salih Özcan aynısı. Olaytan aynısı. Bu takım nasıl çıkacak orta alandan? Sol açığa baktığımızda İlhan oynuyor. İlhan ancak Beşiktaş'ın, yani şu anki performansını söylüyorum, 75. dakikada oyuna girebilecek kapasitede bir oyuncudur.
6: Rosar geldi oraya.

0: dribling yapmasını. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu döneme bakalım. Caner, Gökhan Gönül. Ya geçmiş bu kadar önemli. Şimdi Fenerbahçe'ye de birazdan konuşacağız. Orta açabilen bir bek yok Fenerbahçe'de de. Ya bu bek olayı çok önemli. Galatasaray'da da yok şu anda. Orta açabilen, bak çok kolay bir şey söylüyorum. Orta açabilen bir bek yok. Murillo bunu yapabiliyor. Aynı zamanda adam eksilterek sağ çizgiden dibe kadar inip boştaki adama topu da çıkartabiliyor. Kim getirdiyse tebrik ederim. Kaleciyle ilgili henüz bir yorumum yok. Ancak Dijalo da gitmeyecekse, takımda kalacaksa onun yanına Emirhan değil, çok sağlam ve tecrübeli bir stoper alınması gerektiğini düşünüyorum.
1: Burada net bilgi vereyim mi?
0: Alalım.
1: Sağ kanat santrfor 8 numara ve sol stoper alınacak. 4 transfer daha var. Zaten forvet. İçinden bahsettik. Santrfor. Darwin Núñez ismi çıktı diye zaten bahsettim. Olacak herhalde, öyle gözüküyor. Darwin Núñez, Salah gibi gözüküyor.
0: Ya bunlar işte Beşiktaş'a can verir. Kan şey, verir.
1: Seviye atlatır ya. Düşünsene, Darwin Núñez, Salah, Trossard, arkalarında Orkun, iyi bir box to box 8 numara, iyi de oyun kurabilen bir sol stoper.
0: Yani sevgili Burak Alıcı, Beşiktaş'ın da altyapıda formasını giymiş bir isim olarak son 4 senedir 5 senedir Beşiktaş'ın oluşturduğu kadroyu ben kabul etmiyorum.
1: Zaten.
0: Yani başkanın böyle bir şey yapıyor, yönetim, ya taraftar diyecek ki bize ne bunlardan? Bize yıldız gerekiyor diyecek. Son eski yıldızlarını açıp izliyoruz Beşiktaş'ın o Kovarejmalı, Abubakarlı dönemini. Çok uzun seneler geçti bir de.
1: Burada Almanların bir sözü var biliyor musun? Beşiktaş'ın yaptığı, hani her sene 8 transfer, 10 transfer var ya, garip gruba oyuncular. Ben bir şeyin ucuzu, kalitesini alacak kadar zengin değilim, ucuzunu alacak kadar zengin değilim diye. 10 tane Amartey gibi oyuncu alacağına bir tane Trossard gibi oyuncu alırsın, takımı belli bir noktaya getirir zaten. Bu seneki Önder Özenli mentalite bu, ama ben okeyim şu ana kadar, gayet memnunum açık söyleyeyim.
0: Yani umarım 4-5 transfer daha Beşiktaş yapar. Çünkü bu sezon lig daha korakor geçecektir. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, ben daha zor geçeceğini düşünüyorum. Ligin bu transferleri yapması gerekiyor Beşiktaş'ın ve hızlı bir şekilde. Bu arada Darwin Núñez haberi benim de önüme geldi. Beşiktaş, bu da mantıklı, Darwin Núñez'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ve bu transferde de bir adım atıldığı belirtiliyor. 4 milyon euroluk kiralama ihtimali. 10 milyon euro da verilir bu oyuncuya.
1: Verirsin.
0: Ya Duran'a verildi o paralar.
1: Fazlası verildi.
0: Fazlası verildi. Ve Darwin Núñez 26 yaşında, El Hilal'de şu anda oynuyor. 24 maçta 9 gol, 5 asist. Türkiye Ligi için çok iyi bir oyuncu.
1: Sana ben başka bir şey söyleyeyim mi? Darwin Núñez'in en çok eleştirildiği nokta neydi Liverpool'da?
0: Sakatlık.
1: Teknik kapasitesi düşük bir oyuncu.
0: Bence çok düşük de değil.
1: Ya şey anlamında söyleyeyim, en azından Premier Lig düzeyinde ya da ne bileyim işte Salah Trossard düzeyinde. Ama doğru, en büyük artısını, fiziksel olarak çok güçlü, çok patlayıcı gücü yüksek, savunmada teması seviyor, savunmanın dengesini bozan bir oyuncu.
0: Yüreğiyle oynayan bir isim.
1: Darwin Núñez'in Beşiktaş'ta 25 gol atmasına gerek yok. Onun savunmada yapacağı mikserlikle birlikte Salah Trossard gibi kanat forvetlere çok fazla skor katkısı yaptırabilir görünmeden. Bu çok önemli bir şey.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Beşiktaş'taki gündem haberlerimiz bu şekilde devam ediyor. Galatasaray taraftarı ayaklandı sevgili Burak Alaca.
1: Evet.
0: Benim yakın çevremde bu arada ayaklandı. Ve ciddi anlamda sinir katsayıları yükselen bir Galatasaray taraftarı görüyoruz. Sebebi, takım şampiyon oldu, para kazandı. Şampiyonlar Ligi'ne gitti, para kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetler aldı, para kazandı. Riva projesi onaylandı, para kazandı. Nerede diyorlar transfer? Diğer takımların limiti varken bu transferleri yapıyorlar. Sayın Başkan, nerede bu transferler diye şu anda sosyal medya yıkılmış durumda. Ben de merak ediyorum açıkçası. Ya bu takım Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ve şu anda o transferler gerçekleşmedi. Ama Sayın Başkan Dursun Özbek de son 3 senedir transfer politikasında yıldız getirmediği sezon yok şu anda.
1: Akşam pazarından buluyor.
0: Buluyor. Osimhen geldi. Gelemez dediler bir de. Getirdi.
1: Beklemiyorduk ki bir günde bitirdiler Osimhen.
0: Osimhen geldi. Sané'yi getirdi. Bunlar iyi oyuncular.
1: İyi oynamasa da İlkay'ı getirdi mesela.
0: İlkay'ı getirdi. İlkay'a da çok teklif vardı bu arada.
1: Barcelona'dan City'ye geri dönmüştü işte. Sen düşün yani.
0: Ve yazılan haberlerde Okan Hoca'nın da artık başkanı, başkanım bir an önce transferleri yapalım. Sezon öncesi takımı kampa katılması gereken oyuncular var. İzlemem gereken oyuncular var şeklinde açıklama yaptığı belirtiliyor. Sayın Dursun Özbey'in de sakin kalın dediği söylendi.
1: Burada taraftarın tepkisini körükleyen şeylerden biri, bak şimdi babam yazmış mesela, Galatasaray daha sezon başlamadan

0: Kombinelere çok yüksek zam yaptılar, yıldız alacağız diyerek fahiş fiyatlara sattılar. Bırak transfer yapmayı, eldekileri tutamıyorlar işte. Icardi, Lang gibi. Hani kombinelere zam yapıp böyle beklenti yaratıldıktan sonra biraz gecikmesi taraftarın gözüne batmış.
1: Şunu söyleyeyim. Yönetimden yakın isimlere, yönetimde yakın isimlerden aldığım bilgiye göre bir dünya yıldızı getirecek Galatasaray.
0: 10 numara pozisyonu olacak sanki gördüğüm kadarıyla.
1: 8 ya da 10 numara da olabilir, farklı bir bölge de olabilir. Bir dünya yıldızını Galatasaray'ın net bir şekilde getirmesi bekleniyor. Virgil van Dijk ismi gündemdeydi. Sordum, araştırdım. Hiç gündemlerinde yok. Ayrıca Davinson Sanchez'e çok ciddi teklifler geldiği belirtiliyor. Okan Hoca'nın da başkana takımdan gitmesini istemediğim en net oyunculardan biri, başkanım dediği belirtiliyor. Zeki bir hoca Okan Hoca. Bırakmaz.
0: Bırakılır mı? Bir daha nerede bulacaksın Davinson gibi
1: Ya
0: stoper?
1: gerçekten Davinson Sanchez'i farz edelim 30 milyon euroya gönderdin.
0: Bulamazsın ki.
1: Ya bulamaz.
0: Avrupa'da da çok az var.
1: Türkiye Ligi'ni de çözdü oyuncu. Türkiye Ligi'ni de çözdü. Hazır, güçlü, teknik, hava toplarında etkili.
0: Oyun kuruyor
1: Benim
0: adam.
1: gerçekten çok beğendiğim bir
0: Koy
1: stoper.
0: 6 numaraya oynasın, öyle bir teknik kapasiteden
1: Ya niye
0: bahsediyorsun.
1: göndereceksin bu oyuncuyu?
0: Ya nasıl gönderirsin biliyor musun? Gidersin yerine Upamecano alabileceksen gönderirsin. Onun haricinde yok yani.
1: Alamaz.
0: Ya işte.
1: Bu arada Upamecano dediğin oyuncu da Dünya Kupası'nda bir canavar gibi mücadele etti.
0: İyi topçu ama işte diyorum ya, yani Davinson'u biz
1: Çok beğendim Dünya Kupası'nda.
0: Süper Lig'de oynadığı için biraz azımsıyoruz ama yani Davinson kalibresinde stoperler şu an hepsi S-Class takımlarda oynuyor. Bayern'de, Arsenal'da, Real Madrid'de. Yani Konate'den daha iyi stoper bence mesela Davinson. Katılır mısın? Sakar diye Liverpool mesela saldı gitti.
1: Oynar.
0: Bence Konate'den eksiği yok mesela. Real Madrid'e gitti Konate.
1: Can Armando Güner'den Ahmetspor'a, Red Ahmetspor'un ısrarla istediği bir oyuncuydu. Kadrosuna katmak istediği bir oyuncuydu. Can Armando Güner de Ahmetspor'a transfer olmak istemiyorum açıklaması yapmış.
0: Yani kiralık formülü olacak mı bilmiyorum. Hazırlık maçlarında fena değildi. Potansiyel bir oyuncu ama Galatasaray'da çok süre bulması kolay değil, açık söyleyelim. O yüzden görmek lazım.
1: Galatasaray'da Enhaga kararı kamp sonrası Okan Hoca'nın karar vermesiyle bekleniyor. Son bir transfer gelişmesi de Galatasaray'da. Mesela bu isim de çok yakışır Galatasaray'a. Çok yakışır. Brahim Diaz için Jose Mourinho'nun karar vermesi bekleniyor. Jose Mourinho da karar verecekse yanlış bir karar verir. Gönderebilir yani oyuncuyu.
0: Ya bu arada Brahim Diaz
1: Ya
0: mesela
1: bu Özür dilerim sözünü
0: estağfurullah.
1: kestim ama Jose Mourinho da nasıl Real Madrid'in teknik direktörü oldu? Ya inanılır gibi değil gerçekten ya.
0: Orada
1: İşte PR, menajer bu kadar da önemli futbolun içerisinde. Son 15 senesinde neredeyse hiçbir başarısı olmayan bir kupa kaldırdı bir takıma.
0: Roma'da konferans
1: Roma'da
0: aldı.
1: hiçbir şampiyonluğu olmayan diye düzelteyim o zaman. Gittiği bütün takımlardan kovularak tazminat alan Jose Mourinho şu anda dünyanın en iyi takımının başında. En fazla Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın başında. İlginç gerçekten.
0: Burada olay ne biliyor musun? Mourinho'nun teknik kabiliyeti ya da işte ne bileyim şampiyon yapar eder değil. Real Madrid zaten kendi haline bıraksan şampiyon olacak bir kadroya sahip. Orada Vinicius gibi, Bellingham gibi, Mbappe gibi oyuncuları tımar etmesi için getirildi. O bir şey yani. Ne denir ona? Oraya bir masaya demir yumruğu vurmaya geldi. Yani şey değil, Mourinho çok iyi futbol oynatsın diye gelmedi. Çünkü çok yoldan çıkmıştı. Alonso'yu yediler, Arbeloa ile farklı sıkıntılar falan derken Ancelotti döneminde de olmuştu. Onlara bir ayar vermek gerekiyordu. O ayarı vermesi için de Perez gitti, Mourinho'yu getirdi. Verir bu arada. Çünkü onun egosu diğer oyuncuların hepsinden daha
1: Hepsinden
0: büyük.
1: yüksek.
0: Hepsinden yüksek.
1: Bir Fenerbahçe taraftarı olarak Last One benim düşünceme göre en sevmediğim hocalar arasına girdi.
0: İyi bir tat
1: Basın
0: bırakmadı.
1: toplantısında yapmış olduğu açıklamalar, oyuncularla yapmış olduğu özel görüşmeler, kalmış olduğu konakladığı yer, ne yaptığı Fenerbahçe'de hiç belli olmayan bir Jose Mourinho izledik. İyi oynayan oyuncuları kesti ya antrenör. Düşünsene sen 3 hafta inanılmaz bir performans göstermişsin. Taraftar seni maçtan çıkarken alkışlamış. Öbürlük maçında yedeksin.
0: Sallamaz Mourinho. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Mbappe mesela egosu yüksek diyoruz ya. Mbappe'ye egosu yükseldiğinde işte I am the special one, hadi kenardasın diye bir hafta yedek kulübesine oturtabilir. Öyle bir adamdan bahsediyoruz. Normal biri değil yani.
1: Galatasaray'la devam ediyorum. Galatasaray'da şu anda İbre tamamen 10 numara. 10 numaraya odaklanmış bir Galatasaray var. Okan Hoca'nın da bir an önce 10 numara krizini çözmesi gerektiğini belirtiyor. Ve Fenerbahçe'de Marco Asensio, Talisca, Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Olaytan gibi isimlere sahipken Galatasaray'ın takviye yapmaması da yönetimin de canını sıkmış.
0: E tabi.
1: Bruno Fernandes isminin de şu anda Galatasaray'la hiç yakın gözükmediği belirtiliyor.
0: Manchester United'la uzatıyor bu arada Bruno Fernandes. Takımın en çok kazanan oyuncusu olacak. O bilgiyi de verelim. Hani hala Bruno Fernandes haberleri de çıktığı için ona bir açıklık getirmiş olmak isterim.
1: Can Uzun'la gerçek anlamda ilgilenen bir Galatasaray vardı. Oyuncu 20 yaşında. 25-30 milyon euroda teklif eden bir Galatasaray vardı. 25-30 milyon euroyu reddeden bir Frankfurt takımı var. Can'ın piyasa değerinin 45 milyon euro olduğunu belirtiyor. 40 milyon euro bandından aşağı da oyuncuyu bırakmayız açıklaması yaptılar.
0: Can'ı Napoli ile Roma istiyor bildiğim kadarıyla. Bu kadar talep varken normal. Bir de bir şey var, bizdeki gibi hani Almanya'dan satıldığı için oyuncu. Bir oyuncu patlama yaptı. Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, işte ne bileyim Sasha Boya, diğerli de olmak zorunda değil. Türkiye'den alıyorsan 30 abi. Ama Bundesliga'dan şu an sen Freiburg'dan genç bir oyuncu almaya kalksan onlar da 30-40 istiyor. Yani ligin marka değerinin etkisi var burada.
1: Okan Hoca'nın özel isteği doğrultusunda Martin Odegaard'a yönelen bir Galatasaray vardı. Fiyatını duyunca tamamen iptal oldu.
0: Soğuk bir su içilmiştir.
1: 80 milyon euro oyuncunun 80 milyon euro şu anda gözüküyor. İstenilen rakam belki istenilen rakamdır. Direkt geri adım attı Galatasaray.
0: Doğal olarak. Ya bu arada Galatasaray işte şeyde Osimhen'de gördük, bu paralara belki çıkabilir ama Ödegaard çok sakatlanan bir oyuncu. O para oraya çok makul olmaz. Orada kim biliyor musun ilaç olacak on numara? Özellik olarak, fizik yapısı olarak, dripling kabiliyeti, skor yatkınlığı, oyun görüşü olarak Mertens'e benzeyen, tabii akli melekeleri ya da o iş disiplini tartıştılar ama Joao Felix Galatasaray'da acayip iş yapar.
1: Bence de yapar.
0: Acayip iş yapar.
1: Ve kariyeri aşağı doğru gitmiş bir oyuncu.
0: Hala da genç ama.
1: Atletico Madrid'deyken prime döneminde çok iyi işler yapan bir oyuncuydu. Ve şu anda bu oyuncunun kendisini göstermesi gerekiyor. Tekrardan eski günlerine dönmesi gerekiyor. Çok iş yapacağını düşünüyorum ben de Galatasaray'da. Bu oyuncu da özel bir yetenek bu arada.
0: Tabii.
1: Yani ritme sokarsanız bu oyuncuyu bambaşka bir seviye.
0: Galatasaray'da girer de bu arada.
1: Galatasaray'ın da en çok istediği isimlerden birisi, hem de bonservis vermeyecekti, Bernardo Silva, ama Jose Mourinho devreye girdi. Bu transferi de kendine çekti. Her türlü anlamda
0: zarar veriyor.
1: Türkiye'ye zarar veren, Türkiye'yi dava eden bir Jose Mourinho'dan bahsediyoruz.
0: Bernardo'yu nasıl konumlandıracak sence takım içerisinde?
1: Oynar. Sağ açıkta bile oynar oyuncu.
0: Yok şeyi düşündüm. Orta sahada mesela Arda'yla Bernardo yan yana çok undersize kalabilir. Valverde, Bellingham, Bernardo olsa Arda'ya ne olacak?
1: Umarım Arda'yı kullanır.
0: Ben de öyle umuyorum. Bu arada geçen As gazetesinin bir haberi vardı. Arda en çok üzerine titrediği oyunculardan biri diye, bilmiyorum.
1: Umarım, umarım. Değerli dinleyenlerimiz, kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
12: Sağlam bank gücülük.
13: Galatasaray yeni sezona Esport Plus'ta hazırlanıyor. Galatasaray-Venezia maçı pazartesi 21'de canlı yayınla sadece Esport Plus'ta.
14: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
15: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
16: TEP o kadar iyi ki TEP.
17: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
18: Reklam.
19: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajları biriktirdik ve artık okuma zamanı geldi efendim. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Ozan Özturan ya da Burak Alaca isimleriyle Instagram üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Paylaşımlarımızı görebilirsiniz. YouTube platformunda da iddia severleri Ozan Özturan tahminleri programına, gündem ve transfer gelişmelerini öğrenmek isteyenler de Burak Alaca ismiyle YouTube platformuna üyeliklerini alabilirler efendim. Sevgili Burak, söz sende. Değer dinleyenlerimizden gelen mesajları okuyalım.
1: İyi günler, Tarsus'tan Mehmet. Kaç zamandır Genco varanı duyamıyorum, sebep. Genco abi dün burada 2'de hat-trick yayınındaydı. Akşam 6.30-8.30'da derin pastaydı. Valla Genco abi bayağı burada adama.
0: Burada. Aynen, Amerika'daydı bir Dünya Kupası mücadelesi için. Daha sonrasında tekrardan geldi işinin başında efendim.
1: Selamlar, iyi yayınlar dilerim. Salah, ikinci Eto ve Fakova gibi kayıp olacaktır. Genco Guli nasıl yani?
0: Ya olmaz demiş yani ligimizde.
1: Eto oldu.
0: Eto oynadı.
1: Vallahi yani.
0: Var olumsuz düşünenler de, ben öyle düşünmüyorum. Salah'ın daha önce de belirttim, en az 20 gole katkısı, 20-25 gole katkısı olur bu ligde.
1: Koşmadan yapar abi, öyle söyleyeyim yani.
0: Ya gelsin de ligimize. Aynen. İzleyelim de Salah'ı.
1: Selamlar, iyi yayınlar. Ben Sport Levo. Sultanlar umarım bugün kazanıp finale çıkar. Ancak maç kolay olmayacak. Ev sahibi Çin oldukça bizi zorlayacaktır. Sonuçta zor da olsa maçı kazanacağız demiş.
0: %100 yorumuna katılıyorum. Senle yayın yapıyorduk herhalde. Daha önce bir 3-2'lik bir Çin maçıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bir tercihimiz vardı.
1: 5 set.
0: 5 seti bildik ve skorunu bildik maçın. Ben yine bugünkü karşılaşmayı yayına girmeden önce kontrol ettim. İddia ile ilgili söylüyorum. Ben bu mücadelenin de skorlu geçmesini bekliyorum. En az 4 ya da 5 sete gideceğini de düşünüyorum maçın.
1: Ben de muhtemel görüyorum. Merhabalar. Salah'ın menajerinin 7,5-8 milyon euro istemesi kabul edilemez. Açıkçası Vlahovic ya da o kalibrede bir santrfor alınması çok da önemli. Salah o paraları vermek yerine kaliteli bir saha çıkarılabilir. Menajere Beşiktaş'ın teklifi 5 son olarak. Anladığım kadarıyla anlaşmada sağlanacak gibi gözüküyor.
0: Ben Salah'ın Beşiktaş'a geleceğini hissediyorum. Yani hissiyat olarak.
1: Bir de bir şey söyleyeceğim. Vlahovic çok iyi bir topçu ama kariyer olarak, isim, reputasyon olarak Salah gibi bir futbolcu şu an Türkiye'ye getirmek çok kolay değil.
0: Vlahovic de Beşiktaş'a inanılmaz yakışır. Darwin Nunez'le aynı özelliklere sahip oyuncular.
1: Vlahovic daha iyi bence.
0: Mario Gomez etkisi yapar bu iki isim de Beşiktaş'a.
1: Bakalım. Bakalım. Uğur Pekşen, katılıyorum. Şu anda Fenerbahçe'de orta yapacak, asist yapacak kanat oyuncusu yok. O yüzden Oğuz Aydın kalitesinde ve yaşında bir oyuncu, iddia ediyorum. Avrupa takımlarında olsa 50-60-70 milyon euro bandına satılır.
0: Bu arada Kerem'de falan da yok orta Fenerbahçe cephesinde.
1: Yok, Kerem kanat forvet zaten, açık oynamıyor. Oğuz Aydın 50-60-70 milyona gider mi Avrupa'da olsa?
0: Yani şu an için gitmez.
1: O zaman mesela ne bileyim, Kvaratskhelia 800 milyon euro falan mıdır?
0: Tabii ki.
1: Yani milyar dolara falan satılır. Bu biraz abartılı mübalağaya kaçmış. Geçen Uğur Pekşen de burada yayına da bağlanmıştı. İşte Cengiz, İrfancan çok önemli futbolcular. Avrupa'da olsa 50-60 milyon eurodan aşağı alamazsın diye. Yani bu şey...
0: Eski döneminde, prime dönemlerimde lafım yok. Eski prime dönemlerimde ama şu anki performans...
1: Japon yeni gibi olabilir abi, 6-7-0'la. Yani 60 milyon Japon yenidir ama aslında euro karşılığı 1 milyon falandır gibi bir şey olabilir.
0: Bu arada... Mesajları da görüyorum. Fenerbahçe taraftarı dejavu yaşıyor.
1: Ne konuda?
0: Fenerbahçe taraftarı bakıyor. Senelerdir bakıyor. Orta alanda Bartu diye bir oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Al ver. Al ver. Sağa al. Sola ver. Bir dribling yok. Herhangi bir yetenek yok. Koşu yok. Hiçbir şey yok. Senelerdir oynuyor. Hazırlık maçlarının en prime oyuncusudur Fenerbahçe'de Bartu. onun dışında kadroya bakıyorsun. Sağ tarafta yine İrfan Can Kahveci. Yani yanlış anlamayın, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkıyor Fenerbahçe. Ha şimdi diye edebilirler, 5 atacağı bir takım. Atamadı, 1-0 bitti mücadele.
1: İkinci maçta herhalde Greenwood ilk 11 çıkar, ne diyorsun? Burada da oynadı sonradan.
0: Yani çıkması da gerekir.
1: Hazır ki bu arada, Marsilya'da kamptan geldi. Antalya'dan Nihat, selam, saygılar, sevgiler. İnşallah Jose Mourinho başarısız olur ve en kısa sürede kovulur. Tazminatı indirir, yoluna bakar.
0: Ya Arda Güler'den dolayı öyle diyemeyeceğim.
1: Yani. Arda'yı keşke Xavi Alonso Chelsea'ye alsa ya. Çok seviyordu çünkü.
0: Çok da iyi oynar bu arada Chelsea'de.
1: Yani Enzo, Caicedo, Arda, Palmer falan ve orta saha rotasyonu çok
0: anlıyor. Arda Güler'i de başkan çok seviyor.
1: Bayern Münih maçından sonra olanları hatırlıyoruz, evet. Merhaba Ozan Bey, iyi yayınlar diliyorum. İstanbul'dan Burak ben. Mourinho ile ilgili görüşleriniz beni ziyadesiyle memnun etti. Peki İsmail Kartal hakkında düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Çok teşekkür ederim demiş.
0: İsmail Kartal'la ilgili düşüncelerim, daha önce Fenerbahçe döneminde başarısızlıklarla dolu bir sezon geçirdi. Hamza Hoca'ya bir sezonda 3 kupa verebilen bir İsmail Hoca vardı. Kendisini geliştirdiğini düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarının istediği gibi bir futbol oynatmaya çalışacaktır. Tabii ki de Sayın Başkan'ın talimatları doğrultusunda hareket edecektir. Bu kadar.
1: Yani. Selamlar, Vargas Kanada maçında kaç sayı yaptı? İstatistiklerde göremedim bir türlü. Bugün de onun sayılarını oynamak istiyorum. Benim bir bilgim
0: yok. Zaten kapalı. Baktım, hemen baktım ben de.
1: Burak Bey, futbol liginde şampiyonluk adayınız kim? Özgür Meriç. Ben biraz erken olduğunu düşünüyorum.
0: Çok erken şu anda. Yani. Varsayım olur yani. Boş bir yorum olur söylemek.
1: Eylül'ün başında falan bunu değerlendirebiliriz. Daha
0: ligin ikinci yarısında lig bambaşka bir şeye dönüyor.
1: Ne, kağıt üstünde en azından.
0: Yani yorumcu olduğumuz için sezon başında tabii ki de ihtimal şey, ama ben de açıkçası hani boş konuşmayı seven birisi değilim. Ya daha takımlar kendileri takım bilmiyor nasıl bir kadro çıkartacağını.
1: Ben dediğim gibi kağıt üstünde tüm kadro belli olursa konuşuruz bir az buçuk, ama şu anda transfer falan bitmediği için.
0: Yani şu anda illa soruyorlarsa yine Galatasaray derim kadro kalitesi olarak. Yani. Transfer yapmamasına rağmen.
1: İlk 11 oyuncuları duruyor
0: yani,
1: çünkü.
0: Sabit.
1: Selamlar kardeşlerim. Öncelikle afetlerden dolayı Ankara ve İstanbul'a geçmiş olsun
0: dileklerimi sunuyoruz. Çok geçmiş olsun efendim. Çok geçmiş olsun.
1: Su baskınından falan mı bahsediyoruz?
0: Evet.
1: Çok gözüne
0: evet.
1: Takılmadı.
0: Fırtınalar oldu yakın zamanda da. Sarıyer bölgesinde etkilendi. Buradaki plajlarda yoğun fırtınadan ve dalgalardan dolayı kapatıldı. Çok geçmiş olsun problem yaşayan kişilere.
1: 14.30'da Çin karşısında Filenin Sultanlarına başarılar diliyorum. Sevgiler, saygılar, Yunus Delfin Dane.
0: Kalbimiz, yüreğimiz, her şeyimiz milli takımımızdan yana. İyi de bir kadromuz var ama Çin'i çok hafife alıyorlar. Çin son dönemde kendisini çok geliştirmiş bir ülke.
1: Ev sahibi aynı zamanda.
0: İtalya'ya kafa tutan bir ülke. İtalya'da şu anda bu voleybolda, kadın voleybolda en iyi takım olarak gözüküyor. Zor bir maç olacak. Aynı zamanda çok da keyifli bir maç bekliyorum sevgili Alaca.
1: İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Merhabalar. Bartu zamanının Maldonado'su olabilir mi?
0: Aa, çok güzel yorum. Değerli dinleyenlerimiz, saat 14.30'daki mücadelede Radyo Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. O heyecanı Radyo Spor'la da dolu dolu yaşayabilirsiniz efendim. Bartu ile ilgili Vedat abi, senin de bir yorumunu almak isterim. Bak, dinleyicimiz bir yorumda bulundu. Eski Maldonado olabilir mi dedi.
2: Yani aslında ben izlediğimde beğendim oynadığı oyunu. Ama işte bir şeyi var, kapasitesi var ve onun üzerine çıkması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Onun üzerine çıkamadığı için de çok fazla eleştiriliyor. Yani ben şöyle düşünüyorum, bilmiyorum benimle aynı fikirde olan var mı ama bana kalırsa Bartu takımda kalması gereken bir oyuncu şu açıdan. Yani sorun yaratmaz, yedek kaldığında problem çıkarmaz ve zaman zaman ihtiyaç duyduğunuzda da mutlaka görev verdiğinizde o belli bir sınır içerisinde yapabileceklerini de fazlasıyla yapıyor bence.
0: Bir dinleyicimiz Vargas'la ilgili bilgi mesajını göndermiş. Oyuncu bayisi açılmış şu anda. Değerli dinleyenimize de teşekkür ederim. Yalnız 25 artı olarak açıklanmış. 16-17'lerle başlamıştı. 19'a yükseldi, 21'e yükseldi. Şimdi 25 oldu.
1: Normal ama Vargas tek kişilik yıkım ekibi ya.
0: Hiçbir lafım yok. Hatta milli takımda en beğendiğim ve en saygı duyduğum oyuncu. Ama 25 artı da biraz yüksek seviye açıklanmış.
1: Yarı finalde zor.
0: Zor. Yani kupon seviyesinde göremedim bunu.
1: Oran kaç?
0: 1.70.
1: Yok, kurtarmam.
2: Yani eğer 5 sete uzarsa olur. İhtimal yani. Var. Yani bu biraz öyle sanki. Açılırken de öyle planlanmış.
0: Selam İzmir'den Levent. Sayın yayıncılar, Salah ile ilgili hiçbir görüşünüze katılmıyorum.
1: Pekala.
0: Salah sadece tek taraflı topçuydu, devrildi. Top ayağındayken var. Asla o paralara yetmez, iyi günler demiş.
1: Vay arkadaş.
0: Bahsettiği oyuncu da Muhammed Salah. Ballon d'Or'a aday olarak gösterilen Salah tek taraflı topçu yorumu geldi.
1: Abi, Premier Lig'de 4 kez gol kralı olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Salah diye başka bir oyuncu mu izlenmiş yoksa?
1: Yani
0: bilemedim.
1: Diyorum ya, Premier Lig'de 4 kez gol kralı olmuş bir oyuncuyu
0: Salah'ı tartışmak futbol anlamına bize bir şey katmaz. Ben tartışmam yani Salah.
1: Evet abi, sana şöyle bir soru. Premier Lig tarihinde en çok şampiyon olan iki takımı. Biri Liverpool,
0: Liverpool ve Manchester United.
1: Liverpool tarihinde en çok gol atan oyuncularından biri. Biz burada neyi tartışıyoruz?
0: Tabii ki. Ben tartışmıyorum.
1: Yani yok, dinleyicimize ithafen söylüyorum da neyi tartışıyoruz?
0: Ama yorumunu da okurum. Saygı duyuyorum.
1: Yani çok desteklememek, makul bulmamakla birlikte tabii ki saygı duyuyoruz ama yanlış düşündüğünü düşünüyorum kendisini.
0: Bir dinleyicimiz, Fenerbahçe kesinlikle Archie'yi göndermemeli. Bartu neyse, Levent de o izleyin her aldığı topu geri veriyor. Korkak oynuyor. Top alıp adam geçmek gibi bir düşüncesi asla yok. Biraz önce söylediğim şeylerin aynısını söylemiş. Sol ayağına oturmazsa panikliyor. Bu arada sizleri seviyoruz demiş. Sağ olun, var olun efendim. Kimse de kusura bakmasın, şahsi yorumlarımı net söylerim. Bartu'yu anca halı saha mücadelesine çağırırım ben. O da tek topu iyi oynadığı için. Yani Fenerbahçe'nin yedek takımında bile olacak bir seviye göremedim ve yaklaşık 5-6 senedir de bir gelişim göremedik oyuncuda.
1: Bu arada Archie ile ilgili şunu söyleyeyim. Bu sene sol bek Osterwold'de de olabilir. Osterwold'i sola
0: çekecek. Sol bek gözüküyor zaten. Aynen. Oyuncunun bölgesi de sol bek zaten.
1: Yani Ake geldikten sonra, o yüzden hani Archie'den iyi para kazanılacaksa çıkılabilir.
0: İsmail Hoca ile birlikte de sol bekte çok iyi işler yapan ve ofansa da ciddi katkı veren bir oyuncuydu. Aynı zamanda fizik gücü de iyi. Vura vura gider soldan Osterwold'e.
1: O yüzden hani Archie dediğim gibi 20 çıktıysa satarsın. Bu arada Liverpool tarihinin en çok gol atan 3 oyuncusu. Ian Rush 346, Roger Hunt 285, Salah 3. 257.
0: Daha ne olsun ya?
1: 130
0: ve bu oyuncu hazır geliyor bir de. Yani Dünya Kupası'ndan hazır geliyor. Ben Beşiktaş taraftarı değilim. Bunları söylemem gerekiyor. Oyuncu hazır geliyor yani. Hani bir sene, bir buçuk sene top oynamamış, iki sene sakatlık geçirmiş değil. Bir sene önce attığı gol asisti sen söyledin burada.
1: 29 gol 18 asist.
0: Ya bunu Premier Lig'de yapıyor. Dünyanın en iyi liginde yapıyor.
1: En zor
0: ligi Türkiye liginde olarak. Mi başarısız olacak bu isim? Konu tartışmaya kapalıdır.
1: Fiziksel olarak dünyanın en zor ligi abi.
0: Bahsin krallarına, dünyanın en güzel şehri Sivas'tan selamlar.
1: Antalya
0: demek isterdim ama Antalya. Ben kendi şehrimi de katayım oraya. Buradan Galatasaray yönetimine sesleniyorum. Hani zahmet olacak.
1: Hani büklüm büklüm.
0: Biraz yoracağız ama bizi mazur görün. Acaba transfer falan yapar mısınız rica etsek? Antalya'dan Selim.
1: Az da
0: mükemmel mesaj.
1: Az da mesajı bu manifestoda Zeki Müren yazacaksın.
0: Kibar. Anlamlı, göndermeli.
1: Naif.
0: Naif.
1: Çok iyi.
0: İşte dünyanın en güzel şehrinin insanına yakışacak bir mesaj.
1: Tam bir centilmen.
0: Saygılarımı gönderiyorum.
1: Sevgiler.
0: Merhaba, ben Hakan. Deminki yorumcunun Salah hakkındaki görüşlerine katılıyorum. Salah İngiltere'de geçen sene hiçbir şey yapmadı. Hangi yorumcumuz demiş acaba?
1: Kimse kendisiyle konuşmak
0: bu sene ya. Dünya Kupası'nda da gördük ki yürüyen adam demiş. Mesajı okuruz.
1: Tabii ki tabii ki, saygı duyuyoruz her görüşe.
0: Tüm Türkiye ekran başına. 14.30 Filenin Sultanları. Türkiye-Çin mücadelesi. Bir dinleyicimiz hatırlatma mesajı göndermiş.
1: Teşekkürler. Esport, Esport Plus ve Radyo Spor'dan naklen aktaracağız sizlere bu arada. Takip etmek isteyenler için karşılaşmayı da.
0: Erdal Bey uzun bir mesaj gönderdiği için okuyamıyorum. Selamlar arkadaşlar. İlkay Gündoğan neyse Salah da odur.
1: Allah Allah.
0: Geçmişi mükemmel, günceli yetersiz. Černý Salah'tan daha fazla katkı verir demiş.
1: Bir şey söylemek istemiyorum.
0: Ben de bir yorumum yok.
1: Yorumlar hakkında.
0: Galatasaray taraftarı olarak Salah bırakın kıskançlığı, gelmesi bile Beşiktaş adına, ülkemiz adına bir gurur. Neden böyle yapıyoruz? Biz helal olsun Beşiktaş diye düşünüyorum. Sevgiler, saygılar, Yunus Delfin Dane.
1: Çok güzel yorum. Ya şöyle bir şey söyleyeceğim. Geçen sene yürüyerek oynuyor dediler. Arne Slot'la falan takışmasa yine 12 gol 10 asist duble yapmış Premier Lig'de. Yani ne yapabilir ki? Yani atıyorum yine 29 gol 18 asist yapsa nasıl getireceksin ki zaten?
0: İbrahim Bey bir mesaj göndermiş. İbrahim Özer, bana çok hitap etti bu mesaj. Yani mantıklı geldi.
1: Merak ediyorum.
0: Selamlar, İstanbul'dan İbrahim ben. Beşiktaş'ın mevcut transfer politikasını bu yıl içerisinde aslında beğendim. Fakat Salah transferi ile birlikte biraz vaktin kaybolduğunu düşünüyorum. Çünkü gördük ki UEFA ön eleme maçında eksikler çok.
1: Doğru.
0: Bariz belli ediyor. Yedekten oyuna girip skor katkısı yapabilecek isim çok az. Doğru. Salah çok büyük bir isim. Ama olmuyorsa da bir an önce tekrar aynı politikayı devam ettirmek gerekir. Çünkü takılan bir Beşiktaş gördü dinleyicimiz.
3: Doğru.
0: Yani sabitlendi. Açıklarda problem var. Forvet hattında problem var. Orta alanın 8 numaran yok. Topla beraber çıkabilecek bir oyuncun yok. Mourinho'nun alternatifi yok. Yani diyor ki 4-5 tane takviye yapılması gerekirken niye bu kadar kilitlendi Beşiktaş diyor.
1: Burada bir yanılgı var, ona bir açıklık getireyim mi?
0: Tabii ki.
1: Şöyle, Salah kamuoyunun, basının bilhassa çok diline doladığı bir isim. Beşiktaş aynı zamanda santrfor transferi için, orta saha transferi için, sol stoper transferi için temaslarını zaten sürdürüyor. Yani burada transferi bir kişi yürütmüyor ki. Ya mesela o Pereira ismi. Oyuncuyla anlaşıldı, Flamengo ile görüşülüyor. Diğer alternatifleri mesela Brighton'dan Brezilyalı bir stopere bakılıyor. Orta saha için Joe Willock ismi geldi. Yine Racing'den bir oyuncu gündemde. Bak, Darwin Núñez transferini bugün duyduk. Perde arkasından yürütülüyor. Salah sadece basının dilinde olduğu için göz önünde. Yani diğer transfer çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor, bilginiz olsun.
0: Değerli dinleyenlerimizden mesajlar yağmur gibi çok geliyor. Güzel. Çok çok teşekkür ederiz. Bültenimiz kısıtlı. Bu arada bültendeki bütün maçları da birazdan yorumlayacağız. Ama bugün yayın başında da belirtmiş olduğum gibi sizlerden gelen mesajlara ağırlık vereceğimizi söylemiştik. Sağ olun, var olun. Ozan Özturan ya da Burak Alaca ismiyle Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. İddia ile ilgili sorularınız Ozan Özturan tahminleri YouTube programında beklerim efendim. Bizlere 5 dakikalık bir mola, oksijen molası. Mesajlarınıza rejimiz, her şeyimiz Vedat Parlak devam edecektir. Daha sonrasında gündeme dair karşılaşmalar ve Trabzonspor'u da değerlendirmeden es geçmeyeceğiz efendim.
4: Bahse gireriz devam edecek.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Gönlünün

0: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
1: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Tup turuncu Teknosa'da. Vivo

0: kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
5: Devam ediyoruz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak, Ozan Özturan ve Burak Alaca ile birlikte sizlerin karşısındayız sevgili dinleyiciler. Mesajlarınızı okumaya devam edelim. Radyo Spor WhatsApp hattını hatırlatayım önce 0538 052 1487. Buraya mesajlarınızı yazabilirsiniz. Selam İzmir'den, tekrar Levent ben diyor. Salah neden Liverpool'dan ayrılıyor? Bu sene Liverpool'da doğru düzgün forma giymedi. 3 milli takımda seyrettim. Sadece 3 milli takım maçını seyrettim. Sadece artık top ayağına gelince var. Topsuz oyunda artık yok ve bu yüzden İngiltere'den gönderiliyor bence demiş. Fikrini söylemiş. Tabii saygı duyuyoruz fikrinize. Güzel olan da bu zaten. Yani farklı fikirlerinde yayında yer bulabilmesi önemli. Bu Muhammed Salah konusunda da işte bu farklı fikirleri paylaşıyoruz. Salah tek taraflı oyuncu diyen kişi kesinlikle Beşiktaş taraftarı değildir demiş dinleyicimiz. Peki. Konya'dan Bekir yine bu konuyla ilgili bir mesaj göndermiş. Ben Gaziantep'ten Hasan, Fenerbahçe transfer haberi yok mu, vermediniz demiş. Şöyle, Fenerbahçe'de bugün bir açıklama geldi kulüpten ama bu bir transfer haberi değildi. Aksine çıkan transfer haberlerini yalanlayan bir haberdi. İki oyuncu için işte yazılanlar var biliyorsunuz son günlerde. Mesela Leao konusunda ne takımına ne de oyuncuya bahsedildiği gibi 100 milyon euroluk bir teklifimiz olmadı şeklinde bir açıklama geldi. Ha, daha azı daha çoğu bilmiyorum. Yani daha farklı bir rakamla şey olmuş mu, teklif o da yok gibi gözüküyor. Yani söylenenden anladığım. Onun dışında bir de Stuttgart'tan Ermedin Demirović var. Demirović ile ilgili de bugün yazıyordu. Onu da yine Fenerbahçe yönetiminin yalanladığını belirtelim. Ne demiş? Galatasaray taraftarını yönetimle karşı karşıya getirmeye çalışmayın. Bizim acelemiz yok demiş Gencay Gül. Teşekkür ederim. Ya kimsenin kimseye bir şey karşı karşıya getirdiği yok da yani sonuçta bu hani bir gerçek var ortada. O gerçek dillendiriliyor. Bunu sadece işte arkadaşlarımız yapmıyor. Biraz önce Ozan'la Burak yapmıyor. Yani bakın isterseniz yıllardır Galatasaraylı'yla bilinen birçok belki yazar bile bu şeyleri söylüyorlar. Yani bir tespit yapıyorlar. Burada şöyle değerlendirmeyin lütfen. Yani yapılan yorumlar acaba işte bir takıma zarar vermek için mi yapılıyor diye düşünmeyin. Burada aslında yine Galatasaray'ın menfaatleri adına yorumlar yapılıyordur. Ya da Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın menfaatleri adına ya da Türk futbolunun menfaatleri adına yapılıyordur bu yorumlar. Yarın öbür gün çünkü bu takımlarımız Avrupa'da da mücadele edecek. Hepsi bizim takımımız. İyi yayınlar. Salah'a kötü yorum yapmamak lazım demiş. Peki, teşekkürler. Ya, o da Salah'ı beğeniyor dinleyicimiz. O da öyle yazmış. Selamlar ileri üçlü. Ben Galatasaray'ın sosyal medyada yazıldığı gibi hiçbir oyuncu ile ilgilenmiyor olduğunu düşünüyorum demiş. Yakında düşünmüyorum demiş. Yakında transfer açıklanmaya başlanır diyor İzmir'den Vedat. Teşekkür ederiz sevgili Vedat'a. devam edelim bakalım. Ali Cemal ne demiş? Galatasaray'ın bir tane yetişkin, iki tane genç oyuncu alma hakkı var. Eğer U23'te Musiala, Kamavinga gibi birini düşürebilirlerse yetişkin hakkını kanat forvette kullanabilir. Neden acele edip birini indirsin ki Galatasaray? Şampiyonlar Ligi maçlarına 2 aya yakın süre var daha. Oyuncu gönderme gibi bir derdi de yok. Ben yönetimin politikasını mantıklı buluyorum demiş. Peki. Devam. Selam, iyi yayınlar abiler. Ben Yalçın. Bana bugün için 4 maç verir misiniz demiş. Bir de Muhammed Salah geliyor mu demiş. Bu ikisinin de cevabını az sonra paylaşırız sizde. Yani hem bugünün maçlarına dair düşüncelerimizi aktaracağız hem de dediğim gibi bu soruyla ilgili de aslında programın önceki dakikalarında bununla ilgili bir şey yapmıştık, paylaşmıştık bilgilerimizi. Ama yeniden yine arkadaşlarımızla rica ederiz, söylenir. Ama şu an bitmiş bir şey yok Muhammed Salah'la ilgili, onu söyleyelim. Selam, iyi yayınlar. Muhammed Salah'la ilgili atılan mesajları her gün taze fasulye yiyip pirzolayı, bonfileyi beğenmemeye benzetiyorum demiş. Peki. Teşekkür ederim. Vedat Bey lütfen okuyun demiş. Üç büyük takımın aralarındaki transfer savaşı bir ne diyor? Ha, anladım. Tamam. Yani burada tabii bakın yine söyleyeyim, bir örnek vermiş. İşte Pirus Savaşı'ndan örnek vermiş. Ama dediğim gibi yani bu çok uzun mesajlar yazdığınızda sevgili Erdal okuma şansımız olmuyor. Yani lütfen rica ediyorum daha kısa yazınız mesajlarınızı. Mesela temelde fikriniz neyse onu söylemeniz yeterli. Bu tür örneklerle daha da uzatmayınız lütfen. Abi yayınlar, Salah falan bilmem ama Beşiktaş'ın maddi durumu bence çok iyi değil diyor. İki sene sonra bu radyoda Beşiktaş'ı nasıl günlerin beklediğini merak ediyorum demiş. Peki. Size de teşekkür ediyorum. Son bir mesaj var, onu da okuyalım. Merhaba, ben İzmir'den Tayfun. İnanılmaz bir ülkeyiz. Salah'ın futbolunu eleştiren tek futbol taraftarı olabilir ülkemizdeki futbol taraftarları diye de kendi fikrini belirtmiş. Teşekkür ediyorum. Siz mesaj atmaya devam edin. Birazdan biz de okumaya devam edeceğiz. Radyo Spor WhatsApp hattımızı yeniden hatırlatalım. 0538 052 1487. Buradan ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Evet, o zaman mesajların içerisinde sizin de duyduğunuz gibi şey de var. Çok fazla bugünkü maçları bekleyenler de var. Birazdan sanıyorum siz de zaten başlayacaksınız maçları konuşmaya ama öncesinde isterseniz şu Salah konusunda ben de fikrimi bir söyleyeyim.
6: Tabii ki, alalım.
5: Ben iyi bir oyuncu olduğuna hiç şüphe yok. Yani benim bunu değerlendirmeme de gerek yok bu arada. Yani ben iyi oyuncu desem ne olur, demesem ne olur. Ama en azından bu oyuncunun gerçekten iyi bir oyuncu olduğunu herkes biliyor. Ben sadece maliyet fayda ekseninde değerlendirilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Ne ölçüde bir para verilecek ve o paralara acaba başka kim alınabilir diye bakılabilir. Yani tamam, Salah çok önemli bir isim, doğru, ama işte atıyorum 15 milyon euro belki daha üzeri rakamlardan bahsediliyorsa o zaman bakarsın yani 15 milyon euroya belki yine iyi bir oyuncu alabilirsin. Yani işte bu Vlahovic olur, başka biri olur, böyle isimlerden bahsediyorum. Sadece maliyet fayda ekseninde değerlendirilir.
6: Bir dinleyicimiz de Salah'la ilgili bu tarz mesajları anlamsız buluyorum şeklinde bir gönderme yapmıştı. Değerli dinleyenlerimizin alışık olması lazım bu tarz eleştirilere.
7: Biz neler görüyoruz?
6: Ben bu tarz eleştirilerle ilgili Sayın Acun Ilıcalı'nın bir açıklamasını paylaşmak isterim. Hull City kulübünü aldıktan sonra bütün İngilizlerin, Almanların, Fransızların destek mesajları yağmur gibi geldi sosyal medyada. Fakat bizim insanımız da Acun Ilıcalı'yı yerden yere vurdu, almış olduğu takım Hull City'den dolayı. O yüzden bu ülkede Osimhen dahi eleştiriliyor. Osimhen'e dahi iyi bir futbolcu değil yorumları yapılıyor. O yüzden bu tarz şeylere alışık olmamız lazım. Şahsi fikrimi de söylemek gerekirse, bu dünya üzerinde bizden daha fazla eleştiri yapıp yerin dibine sokan azdır. Azdır yani.
7: Kimse karşısındaki iyi olsun istemiyor ya. Bunun sebebi ne bilmiyorum. Ya burada şey var.
6: Eleştiriyi çok seven bir milletiz.
7: Salah mevzu da değil. Hayatta da böyle. Bugün sen güzel bir şey yaptığında seni demoralize edecek çok yakınım dediğin, eşin dostun dediğin 5-10 insan çıkıyor. Hayat maalesef. Böyle maalesef. Neden ama mesela? Herkes, burada şey var. enerji olarak bakıyorum. Bugün senin hayatında güzel bir gelişme olduysa senin bana orada mutlulukla yayacağın pozitif enerji de bana kendimi iyi hissettirebilir. Senin kötü olmanın da bana bir faydası yok ya mesela.
6: Gerçek dost dediğin gibi olur.
7: Ya diyorum ya, senin kötü olmanın bana bir faydası yok. İyi olsan en azından senin mutluluğun, keyfin, enerjin biraz bana tesir eder. Biz hayattan biraz keyif alırız. Yani bir faydası yok. Burada ben can çekişsem, sen can çekişsem, sürünsek de ne sana faydası var ne bana var.
6: Ama yayın başında da belirtmiştim. Farklı düşüncede de olabilirler. Saygı çerçevesinde atılan bütün mesajları, bütün fikirleri biz değerlendiririz. Saygı diyoruz. Yapacağımız bir şey olmaz.
7: Burada düşüncenin içeriği değil de biraz daha hakkaniyetli ve niyeti bence önemli.
6: Trabzonspor demiştik. Trabzonspor'daki transfer gelişmelerini de söylemek isterim. Vaivu ile ilgili geri sayım başladı. 30 milyon euro bandında Trabzonspor'un bu oyuncuyu göndermesi bekleniyor. Olay da ilk mücadelesine Fiorentina'da hazırlık karşılaşmasında çıktı. Ayrıca Trabzonspor Osario seferi yine gündeme geldi. Net bir gelişme yok. O yüzden net bir bilgi olmadığından dolayı da Asparagas haberleri paylaşmak istemem. Cenk Özkaçar'ı en son kadrosuna kattı Trabzonspor. Kapa'da bu transfer bildirildi. Onarçu ile ilgili çok ciddi mesaj geliyor. Kalacak mı, gidecek mi? Fenerbahçe'nin teklifi var. Evet doğru, Fenerbahçe'nin Onarçu ile ilgili bir teklifi oldu ama Sayın Başkan Ertuğrul Doğan 30 milyon euro, 40 milyon eurolardan kapıyı açtığı için Fenerbahçe yönetimi de direkt bu transferden vazgeçti. Onarçu'nun da bu sezon Trabzonspor'da net bir şekilde kalması bekleniyor. Ayrıca 2 ya da 3 transfer daha Trabzonspor'un yapması bekleniyor.
7: Trabzonspor bence geçen sene Uğurcan Çakır'dan sonra ortaya çıkan tepkilerle birlikte bundan sonra kolay kolay, en azından Ertuğrul Doğan döneminde, İstanbul takımlarına oyuncu satmaz bence.
6: Katılıyorum yorumuna. Kaleciyle ilgili görüşmelerde son aşamaya geldiği belirtiliyor. Senin bir bilgin varsa Onana ile ilgili onu da alabiliriz.
7: Onana gelecek sezon Trabzonspor'da olacak. Zaten kulübüyle, kendisiyle anlaşma sağlandı. O yüzden ya orada bir beis yok. Geçen sene kupa alınırken mesela Samsunspor yarı final eşleşmesinde 3 tane penaltı kurtarmıştı. Bazen sakar bir kaleci ama hem isim olarak daha önce Ajax'ta, Inter'de, Manchester United'da oynamış, henüz 30 yaşında bir kaleci alıyorsun. Hem de Trabzonspor taraftarının artık benimsediği bir oyuncu. Yeni kaleci alıp deneyselliğe de girmiyorsun. Ne vereceği 3 aşağı 5 yukarı belli. Fatih Hoca da tanıyor. Bence başarılı bir iş.
6: Acun Ilıcalı ile bir ilgili mesaj gelmiş. Yapacak bir şey yok yani. Umarım daha da başarılı olur diyeceğim bu transferle ilgili.
7: Çok iyi bir transfer
6: Ozan yaptı kardeş, bilgisi olmadan yüksek fikir sahibi olan bir toplumumuz var demiş. Katılıyorum efendim yorumunuza da. Onun dışında %35 yazmış bir dinleyicimiz ama anlayamadım onu. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
8: Bahse gireriz devam edecek.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
0: Radyo Spor.
9: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonla son düzlükte.
12: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
13: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
16: Galatasaray yeni sezona Esport Plus'ta hazırlanıyor. Galatasaray-Venezia maçı pazartesi 21'de canlı yayınla sadece Esport Plus'ta.
17: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
18: Radyo Spor. Reklam.
19: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
6: Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor'da saatlerimiz 13.15'i gösteriyor. İddia kuşağımız başlıyor efendim. Bültendeki iddiaya yansıyan bütün karşılaşmaları sizler için değerlendireceğiz. Çok güzel bir bültenimiz maalesef yok. Kısıtlı karşılaşmalar var. Alt liglerin mücadeleleri var. Hepsini sizler için değerlendireceğiz. Sevgili Burak Alıcı, hazır mıyız?
7: Buyurunuz.
6: Danimarka Süper Lig mücadelesiyle başlıyoruz. Benim düşük seviyede kuponumu aldığım bir karşılaşma oldu bu.
7: Tahminini biliyorum bence.
6: Mecburen o tahminimi biraz daha arttırmak zorunda kaldım. Oran tatmin etmediği için. Ağırsız. Bront bir mücadelesi değerli dinleyenlerimiz. İki takımda da şu anda sakatlıkları kontrol ettiğimde ciddi bir sakatlık yaşayan oyuncu gözükmüyor. Takımlar ligde ilk mücadelelerine çıkacaklar. Keyifli, tempolu bir mücadele bekliyorum. Bront bir takımı son sezonda iyi işler yapan bir takımdı. Karşılaşmalarını da birçok kez canlı olarak izledim. Ligi dördüncü olarak bitirmişlerdi. Ligi lider olarak bitiren Arsus'la oynayacaklar. Sevgili Burak Alaca, neler söylersin bu karşılaşma için? Benim tercihim iki takım da gol atar.
7: 2.5 üst.
6: Ama oran tatmin etmediği için biraz yukarıya çektim. İlk yarı 1.5 gol üst risk kuponudur.
7: Ya burada ben şunu düşünüyorum. Arsus son sezonun şampiyonu. İyi de bir sezon geçirdiler. Yani burada Kopenhag'ın biraz düşüşte olduğu, Midtjylland'ın kritik anlarda virajı alamadığı yerlerde şampiyon oldular. Brøndby geçen sene beklentilerin gerisindeydi. Oranın köklü takımlarından biri, bu sene daha farklı olacaktır. Aarhus'un da şampiyonluk sonrası aynı standartı korumasını çok kolay görmüyorum. Bu sene Kopenhag geri dönecektir. Midtjylland, Brøndby gibi takımlar var. İki takım da gol atar, 2.5 üst diyeceğim. Bence Brøndby deplasmanda gol bulur. Gollü bir maçta olabilir.
6: Mantıklı bir tercih ve ligdeki ilk karşılaşmalarına çıkacak iki takımın mücadelesi. Danimarka Süper Lig'de tek bir mücadele vardı. Konuştuk, değerlendirdik. İsviçre Süper Lig mücadeleleriyle devam ediyoruz. 19 kuşağı Luzern Grasshoppers karşılaşması. Değerli dinleyenlerimiz, bu iki takım da ligde ilk karşılaşmalarına çıkacaklar. Yani hissiyat olarak sanki iç sahada Luzern biraz daha galibiyete yakın gözüküyor ama benim tercihim 2.5 gol üst olacak bu mücadelede.
7: Geçen sene küme düşmeyi tehdit geçen iki takım bu arada. Lozan sene başında biliyorsun konferansta Beşiktaş'la eşleşmişti. İneos futbol grup bünyesinde bir takım ama işler iyi gitmiyor.
6: Grasshoppers da normalde çok köklü bir kulüp. Eski Galatasaraylı futbolcu zamanında Kubilay, Türk Yılmaz burada forma giymişti. O zaman çok köklü bir kulüptü. 10 senede çöken bir Grasshoppers gördük.
7: Grasshoppers ve Zürich çok ciddi bir çöküntü içerisinde. Orada Basel aldı, Young Boys araya girdi derken. Tun şampiyon olmuştu son sene. Lozan çok gol atıp çok da gol yiyen bir takım. Yani geçen sene boyuna 3.5 üst vermiştik Lozan tarafına. Grasshoppers'ın da savunma tarafında sıkıntıları vardı. Bunu yaz aylarına ne kadar geliştirdiler öngörmek zor. İki takım da gol atar 2.5 üst denenebilir. Oran tatmin etmiyorsa 3.5 üste dahi gidebilecek bir maç olduğunu düşünüyorum bunun.
6: Peki. İsviçre Süper Lig 19 kuşağıyla devam ediyoruz. Servet Basel karşılaşması. Bu ligde bütün takımlar ilk mücadelelerine çıkacaklar. Servet iç sahada etkili oynayan bir takım. Transferlerini de kontrol ettiğimde kadroyu güçlendirecek hamleler yaptı Servet takımı. Örnek Pedrinho geldi Ludogorets'ten orta alanda. Lamburde geldi Hellas Verona'dan. Markelias Puşkaş'tan transfer ettiler. Almeria City'den Kadil transferi gerçekleşti. Çok da uzatmadan net tercihimdir sevgili Alaca. Oran 1.40'tı. Düşmüş 1.25'e. Gol var net tercihim. Ama oran tatmin etmediği için bu maça da risk alarak ilk yarı 1.5 gol üstü diyeceğim.
7: Ben burada bir risk almak istiyorum. Basel geçen sezon biliyorsun lige yeni çıkan Tun şampiyon olduğunda şampiyonluk yarışında geride kalmıştı. Basel İsviçre futbolunun en köklü takımı. Fena bir kadroları da yok. Orada amiral gemisi Şakir'i etrafında şimdi eski Trabzonspor'la Oleg Bey'i vesaire de aldılar. Yine şampiyonun bence en büyük adayı olacaktır. Zor maç. İki takım da gol atar 2 diyebilirim. 2-1 hissediyorum Basel lehine ya da maç sonu 2'de tek başına değerlendirilebilir.
6: Değer dinleyenlerimiz Süper Lig İsviçre kapanış mücadelesi. Bu da güzel bir mücadele. 21.30 kuşağı Luzern-Tun karşılaşması ligdeki ilk maçları. Ben Luzern'in bu mücadelede kazanacağını hissediyorum. Maç sonucu 1 diyeceğim, oran 1.75.
7: Tun son şampiyon ama biliyorsun yani orada puan marjını çok açtıktan sonra şampiyona grubunu çok kötü oynamışlardı. Ona rağmen hani normal sezondaki performansları yüzü suyu hürmetine şampiyon olmuşlardı. Burada ben iki takımda gol atar 2.5 üst diyeceğim. Bence deplasmanda gol bulabilirler ama Luzern de evinde iyi bir takım. Bu sene daha iyi olmalarını da bekliyorum. İki takımda gol atar 2.5 üst diyeyim bu mücadeleye.
6: Değer dinleyenlerimiz İsviçre Süper Lig'de de konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. İrlanda

0: 24 karşılaşmada 21 puan topladılar. Ama bu takımın bir özelliği de 33 gol atması. Waterford'un yani küme düşme potasında olmasına rağmen 33 gol attılar. Ben bu karşılaşmada 2,5 gol isteyeceğim.
1: Waterford'da Galway geçen sene düşme hattının hemen üstünde yer alan iki basamakta yer alıyorlardı. Waterford ligin en çok gol yiyen ikinci takımıydı. 60 gol yiyerek küme düşen takımda 61 gol yemişti Cork City. Bu sene de şu an ligin en çok gol yiyen takımı Waterford. Savunma hala kara delik gibi. O yüzden Galway'in de maç başı 1,5'a yakın bir gol ortalaması olduğunu düşünecek olursak ev sahibi avantajıyla birlikte ben Galway'in bugün en az 2 gol bulmasını beklerim evinde.
0: Değerli dinleyenlerimiz, kapanış mücadelesiyle devam ediyoruz. İrlanda Premier Lig. İrlanda Premier Lig'e göre güzel bir mücadele. 21.45 kuşağı Sligo Rovers Drogheda karşılaşması. Değerli dinleyenlerimiz, takımları kontrol ettiğimizde ev sahibi Sligo Rovers ligin en alt sırasında yer alıyor. 24 karşılaşmada 20 puan topladılar. Deplasman takımı ligde 8. sırada 24 karşılaşmada 25 puan topladılar ve 41 golle de ligde en fazla golü yiyen ikinci takım olarak karşımıza çıkıyor Drogheda. Zor bir mücadele. Enteresan bir şekilde ligin en alt sırasındaki en kötü futbolu oynayan takım kazanır diyeceğim bugün.
1: Bu arada Sligo Rovers bir de teknik direktör değiştirdi. Yeni teknik direktörle ilk maça çıkacaklar. Hala puan olarak ligde kalma ihtimalleri var. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Drogheda da son hafta deplasmanda Dundalk'a yenmişti. Ligin iyi takımlarından biri. Karşılıklı gol var diyeceğim. Bence Sligo Rovers yeni hocasıyla belki oyuncular bir silkelenebilir. Drogheda da önemli bir galibiyetin üzerine burada moral motivasyonu sahaya yansıtır. İki takım da gol atar.
0: Güzel yani hissiyat olarak 2-1, 3-1 gibi bir skorla Sligo Rovers'ın bu mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. Oran 2'ye yakın bu dediğim tercihlerde. Yani 1 ve 1,5 gol üstü dersek 1.75'ten 2.10'lara çekmiş oluyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, İrlanda Premier Lig'deki iki mücadeleyi de değerlendirdik. İsveç Ligi ile yolumuza devam ediyoros. 16 kuşağı Dagerfors Djurgården mücadelesi sevgili Alaca.
1: Djurgården geçen sezon hayal kırıklıklarından biri. Konferans liginde bir önceki sezon yarı final yaptıktan sonra geçen sezon beklentilerin hayli uzağında kaldılar. Burada Dagerfors ligin zayıf takımlarından biri. Çok fazla gol yiyorlar. Kümede kalma hattında da sezon sonunda müşkül durumda kalmaları muhtemel. Ben Djurgården'ın deplasmanda kazanıp Avrupa yarışına dahil olacağını düşünüyorum. Bu sene geçen sene tıpkı Mjällby'nin yaptığı gibi Sirius orada aldı götürdü. Maç eksiğine rağmen 9 puanla lider. Ben burada deplasman Djurgården galibiyetini kıymetli buluyorum. Dediğim gibi daha iyi takım Avrupa potasına da girmek isteyeceklerdir.
0: Şu Dagerfors'un iç sahadaki karşılaşmalarını kontrol ediyorum. İç sahada da gol atan bir Dagerfors takımı var. Ligde 14. sırada 13 karşılaşmada sadece 10 puan topladılar. Deplasman takımı Djurgården'da ligde 6. sırada 12 karşılaşmada 20 puan topladı. Diğer takımlara göre 2 mücadelesi de eksik. Kazanmak zorunda olan da bir Djurgården takımı var. Ben yüksek orana giderim burada. O da şu şekilde olur. İki takım da gol atar maçı Djurgården kazanır şeklinde. 2 ve var oran 3.
1: Çok güzel. Çok güzel.
0: 2-1, 3-1 gibi bir skorla Djurgården takımının kazanmasını bekliyorum. Uygun mudur?
1: Bence gayet makul, riski karşılıyor oran.
0: İsveç Ligi kapanış mücadelemiz. Bu da güzel maç.
1: Son şampiyon sahaya çıkıyor.
0: 18.30 kuşağı Kalmar Mjällby mücadelesi. Şu anda ev sahibi Kalmar ligde 12. sırada 13 karşılaşmada 14 puan topladılar. -3 averajı bulunuyor. Mjällby ligde 10. sırada 13 karşılaşmada 17 puan topladılar.
1: Zor maç. Mjällby çok kötü başladı sezona ya. Geçen sene bir peri masalı yazmışlardı. Tarihlerinde ilk kez şampiyon olmuşlardı ama bu sezon havalar mevsim normallerine döndü o tarafta. Kalmar tarafında ligde kalmaya mücadele ediyorlar. Muhtemelen Mjällby kendi biraz daha orta sıralara atacaktır ilerleyen haftalarda ama Kalmar için küme düşme hattından ne kadar uzak kalırsa o kadar evlerinde puan almak isteyeceklerdir. Son iki maçta beklediklerini alamadılar. Zor maçlara çıkmışlardı. Hammarby ve Malmö karşısında. Bugün karşılıklı gol olabilir ya. İki takımın da maç başı bir

0: fazla gol yediğini düşününce ve puanın iki takım için de elzem olduğunu düşününce temkinli bir maç da olabilir. TGS 2-3 de önerebilirim. Karşılıklı gol de önerebilirim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, İsveç Ligi'ndeki iki karşılaşmayı da sizler için değerlendirdik. Norveç Ligi'nde bir karşılaşmamız var. Saat 17 kuşağı Kristiansund Start mücadelesi. Takımları kontrol ettiğimizde ligde 15. sırada Kristiansund, ligde 16. sırada Start, iki kötü takımın mücadelesi. Gol var ya da beraberlik diyeceğim bu karşılaşma için. Oranları ikisinin de tatmin edici seviyede.
0: Yani burada küme düşme hattının son iki basamağındaki takımlar, Kristiansund'un biraz daha şansı var kendini yukarı atmak için kısa vadede. Bugün evlerinde en az iki gol bulmalarını bekliyorum. Start ligin açık ara en çok gol yiyen takımı. Kristiansund çok gol bulan bir takım değil ama evlerinde böyle bir takıma karşı puan almaları gerekiyor. Bunu da savunma problemlerine de bakacak olursak gol atmadan çözemezler.
1: Başka alternatif tercihin olur mu bu karşılaşmayla ilgili?
0: Ev 1.5 üst derim. Ev kazanır da denenebilir.
1: Ligde şu anda 15. sırada Kristiansund, 13 karşılaşmada sadece 3 galibiyet. Start takımı 14 maça çıkmış, 14 karşılaşmada sadece 1 galibiyet almış ve ligin en kötü averajına sahip takım Start, -19 averajla. Yani burada maç sonucu 1'e de yakınım, oranı da tatmin ediyor. 2 oranı var. Kazanmak zorunda olan da bir Kristiansund takımı var sevgili Alaca. Maç sonucu bir tercih ön plana çıkartır mısın?
0: Az önce de söylediğim gibi şöyle, ligin en çok gol yiyen takımına karşı evinde oynuyorsun. Kazanırsan düşme hattından dışarı çıkma ihtimalin var. Bunu da pas geçiyorsan sonuçlarına katlanırsın ilerleyen haftalarda. Bu kıymetli bir fırsat, Kristiansund'un kazanacağını düşünüyorum bu yüzden.
1: Peki. Şöyle bir mesajlarımızı tekrardan kontrol edelim. Vedat kardeşim, Fenerbahçe'de Mesut Özil olmadı. Galatasaray'da İlkay Gündoğan olmadı. Beşiktaş'ta da Salah olmaz. Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Mesaj yazıyoruz demişsiniz. Mesajı anlık olarak göremiyoruz. Burada yüzlerce mesaj geliyor. Okuyabildiklerimizi hızlı bir şekilde okuyoruz. Yani mesaj attığınız anda hemen 5 dakika içerisinde mesajınız okunacak diye bir kayda yok.
0: Örnekler çok kötü bu arada. Mesut Özil kadro dışı.
1: Şimdi Mesut Özil örneğine gelecek olursak, bir sene boyunca top oynamadan Fenerbahçe'ye gelmiş bir isimdi. Mesut Özil kamp döneminde bile o kondisyonu sağlayamamıştı. İlkay Gündoğan'a gelecek olursak 8 ay boyunca bir sakatlıktan çıkmıştı. Tendon bağlarında kopma yaşamıştı. Galatasaray'a bu şekilde geldi. Salah'a baktığımızda oyuncu Dünya Kupası'ndan geliyor. Ve hazır geliyor. Yani bu oyuncularla aralarındaki pek bir bağ kuramadım ben.
0: Başka bir şey daha söyleyeyim mi? İşte 30'lu yaşlarından sonra İlkay neler yaptı? City'de şampiyonlukta başarılıydı. Barcelona'ya gitti, şampiyon oldu, döndü falan. Mesut Özil'in 30'lu yaşlarından sonrası tamamen bir karanlık çağı. Zaten kadro dışı kaldı. Yani gelmeden önceki son 2 sezon verilerine, oynadığı maça, istatistiklere bakınca kıyaslamak mantıklı değil ki. Mesut Özil, Arsène Wenger zaten temposu düşük diye kadro
1: dışı bıraktı. Bitmiş denilen mesela, dinleyicimizin bitmiş dediği Salah 29 gol 17 asist yapıyor Premier Lig'de.
0: 1,5 yıl önce.
1: Böyle bitmişlik olur mu?
0: Ya bir şey söyleyeceğim Allah aşkına. Mesela sana şunu söyleyeyim. O dönemi hatırlıyoruz. Mesut Özil kadro dışı kaldığında Arsenal taraftarlarının kaçı tepki gösterdi? İlkay'ı Manchester City'den ayrılırken Liverpool taraftarları Arne Slot'a zulmediyordu ya Salah oynatmıyor.
1: Ama gerçekten
0: diye.
1: Dediğim gibi bir sene hazırlık yapmamış bir Mesut vardı. Futbolu ara vermiş bir Mesut Özil vardı. Onun dışında da 8 ay sakatlığından dolayı oynayamayan bir İlkay Gündoğan vardı.
0: Galatasaray'da da sakatlandı.
1: Galatasaray'da da üzerine bir sakatlık geçirdi ki iyi başlamıştı Galatasaray'da. Özellikle Liverpool maçıyla başlangıç maçı olmuştu.
0: Yanlış anlaşılmayacaksa bir yorum yapabilir miyim? Ya Salah tutmaya da bilir bu arada. Biz de müneccim değiliz ama bu yorumların çoğu bence anlamsız, yapılmak için yapılmış yorumlar. Başka bir şey olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki. Değerli dinleyenlerimiz, saatlerimiz 13.30'u gösteriyor. Rejimizi kontrol ediyorum. Reklam aramız geldi mi sevgili Vedat Parlak? Onay geldi. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com.

0: Anda.
1: Radyo Spor.
0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: TEB kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEB bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEB, Cepte TEB işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: İntens bir konu var, bekliyorum.
6: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane insan. Yakalandım.
7: Kızlar.
6: Bizi özlemişim.
7: Bizim intensi mi?
6: Bizli intens akşamlarını. Mutluluk bu işte.

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: Bahse gireriz devam ediyor.
3: Değerli dinleyenlerimiz, iddia kuşağımız devam ediyor. Ömer Bey, Ozan Hocam, kuponlarınızı nereden görebilirim şeklinde bir mesaj göndermiş. Ozan Özturan tahminleri YouTube programımı dinlerseniz oradaki genel bilgileri paylaşıyorum efendim. İddia severleri, Ozan Özturan tahminleri YouTube programına beklerim. Sevgili Burak Alaca, İsveç Ligi'ni de değerlendirdik, Norveç Ligi'ni de değerlendirdik. Çok az karşılaşmalar var ama bültende olan mücadeleleri değerlendireceğimizi belirtmiştik. Biz yeri geldiğinde burada Japonya Ligi, Güney Kore Ligi, Meksika Ligi, bu ligleri dahi yorumlamışız. Hatta iddia yansıtsaydı neredeyse Papua Yeni Gine Ligi'ni bile konuşacaktık burada istatistik olarak.
4: Gülbağ bölgesindeki halı saha turnuvalarına kadar konuştuk burada yeri geldi.
3: Umarım tabii ki de bu tercihlerimiz isabet sağlar ve kazanarak yolumuza devam ederiz. Rejimizden ricam, arka fonu birazcık kısmamız olacak. Güzel bir ses geliyor ama teşekkür ettim. Finlandiya Ligi ile yolumuza devam ediyoruz. 16-30 kuşağı Mariham oğlu mücadelesi, sevgili Burak Alaca, neler söylersin? Bir yandan da takımları kontrol ediyorum. Ligde en alt sırada yer alıyor ev sahibi takım. Deplasman takım oğlu da ligde 4. sırada 26 puan topladılar. 20 gol atıp 20 de gol yediler. Çok, çok istikrarlı iyi bir sezon geçiriyor oğlu takımı.
4: Şimdi deplasman karnesine baktığımızda oğlu iyi bir takım. 9 maçta 5 galibiyetleri var. Bunu bir söylemek, düzeltiyorum, 3 galibiyetleri var. Yanlış istatistiğe bakmışız. Ama Meriem iç sahada ligin en kötü takımı. Açık bir şekilde burada 5 mağlubiyet aldılar 8 maçta. Oğlu zirveyi kovalıyor. Şampiyonluk şansları şu an bir tık zor gözüküyor. Orada Kupskupion ve Inter Turku sanki başı çekecek gibi ama yarışa dahil olmak için burada tökezlememeleri lazım. Meriem herhalde düşecekmiş gibi duruyor. Ben son iki maçını kaybeden oğlunun burada deplasmanda bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum. Oğlu kazanır 2.5 üst diyeceğim. Gol de yiyen bir takım çünkü. Burada risk analizini yapıp oranda tatminkar.
3: Deplasman takımı 1.5 gol üst ilk tercihim. Burada taraf bahsine giremedim. Alternatif tercihimde ev sahibinin bir gol atmasını düşünerek iki takım da gol atar diyeceğim sevgili Alaca. Onun da güncel oranını kontrol ettiğimde 1.60'lık bir oran var.
4: Fena değil bence.
3: Ama sadece sürpriz oynayacağım. Çok yüksek oranlar dışında oyun oynamıyorum diyenler için de mecburi olarak söylüyorum bunu. Birinci yarı iki takım da gol atar. 4 orandan böyle bir seçenek mevcut. Onun dışında da bu karşılaşmada başka sürpriz bir seçenek dahi yok.
4: Yani bu gol beklentisi yüksek, genel Finlandiya Ligi'nde de böyle. Yani maç seçip 3.5 üst oynamak çok mantıklı.

0: Başka bir alternatifimiz de gözükmüyor. Yani. Çok da fazla seçenek açılmıyor bu mücadelelere. Finlandiya Ligi 17 kuşağıyla devam ediyoruz. Kupyon, Vasan mücadelesi sevgili Alaca. Takımları kontrol ettiğimizde ligin lideri Kupyon 16 karşılaşmada 33 puan. Vasan Lig'de 3. sırada 16 karşılaşmada 27 puan topladılar. Artı 10 averaj Vasan. Artı 14 averajda Kupyon takımında var. Güzel bir maç. TGS 2 ya da 3 gol bandı net tercihimdir.
1: Kupyon şampiyonluğa doğru gidiyor gibi duruyor. Geçen sene de şampiyon olmuşlardı. Vasan tarafında lige iyi başladılar. Son haftalarda tökezlediler. Helsinki'ye kaybettiler geçen hafta. Bu karşılıklı gol var. 2.5 üst güzel bir maç için bence.
0: Ligde 2. sırada olan takımda Inter Turku yani
1: Başakşehir'in
0: rakibi. Bu arada Başakşehir demişken de onunla ilgili de yorumumu da yapmak isterim. Karşılaşmayı canlı olarak takip ettim ve eski Başakşehir'den eser görmedim.
1: Çok erken ama.
0: Yani bu takımın Başakşehir'in Türkiye Ligi'nde başarılı olmak istiyorsa, başarıdan kastım ilk dörde girmek planlarıysa, hedefi buysa, bu takımın en az 4-5 oyuncu takviye yapması gerekiyor. Inter Turku'yu iç sahada yenemediler. Ve karşılaşmayı izledim. Grubuma paylaştığım tek tercih 1.70 orandan maçın başında paylaştım hem de bunu. Deplasman takımı gol atar oldu. Yeniliyordu neredeyse kendi evinde.
1: Burada sıkıntı ne biliyor musun abi? Bak mesela bunu Beşiktaş'ta yaşadı. Mijran sezonu bu hafta içerisinde erken başladı. 16 hafta lig oynamış bir takıma karşı daha sen 15-20 gün hazırlıkla çıkarsan maç temposu falan
0: buna lafım yok.
1: Ya problem o bence. Kalite değil yani.
0: Ama ben kalitede olduğunu düşünüyorum.
1: Ha şey okey katılırım sana mesela. Kalite anlamında Süper Lig'de rekabetçi olmak için üzerine bir şeyler yapmasına gerek var Başakşehir'in. Ona net katılırım ama hani Inter Turku'yu mevcut kaliteyle yenebilir diye söylüyorum.
0: Sağ beklerinde Ömer Ali. Sol beklerinde Karbonvik. Orta alanda Umut, Kemen. Sol açıkta Birniç. Bu oyuncularla Başakşehir'in başarılı olma şansı yok. Bertu. Çok konuşuluyor, çok yazılıyor. Öyle bir prime oyuncu seviyesinde göremedim.
1: Ben abartıldığını düşünüyorum biraz.
0: Oyuncu dribbling yapamıyor. Uzaktan deneme şutları yok. Hava toplarında fiziğini kullanarak etkili olmaya çalışıyor.
1: Gol sezgisi yüksek değil.
0: Yok. Yani bu Başakşehir takımı zamanında dünya yıldızlarını da getiriyordu. Arda Turan'ın son döneminde getirdi. Mesut Özil'i son döneminde getirdi.
1: Robinho geldi.
0: Adebayor geldi. Dembaba geldi. Adebayor geldi. Ne oldu bu kulübe?
1: Klişi geldi.
0: Bu kulübe ne oldu? Ve borcu olmayan kulüplerden bir tanesi. Niye? Neden dolayı transfer politikası Biontech böyle?
1: Biontech geldi.
0: Taraftarı yok diye mi? Yani bu kulübün şu anda baktığımızda, kontrol ettiğimizde Süper Lig'de pozisyonu en rahat olan takım gözüküyor.
1: Baskı yok çünkü.
0: Baskı da yok. Maddi olarak da rahatlar. Bir borçları yok.
1: Evet.
0: Ama bu takım bu seviyede ben ilk 4, ilk 5 hiç görebileceklerini düşünmüyorum.
1: Bu sene ben Göztepe ve Samsun Spor'un biraz daha oraya atak olacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Tamam, top Başakşehir'deydi ama pozisyon yok yani.
1: Burada şey var abi, sezon kampına geç katılan eklenecek oyuncular falan, ikinci maçı bilmiyorum ama bir sonraki turda daha net bir Başakşehir görürüz bence.
0: Ve şunu söyleyeyim. Başakşehir'deki Selke
1: çok iyi topçu.
0: Bertu'dan daha iyi bir futbolcu. Nuri Hocam niye ilk 11'de onu başlatmadın? Bir sakatlığı da yokmuş oyuncunun. Şamurova'da lafım yok. Geçen sezon çok başarılı oldu.
1: Selke de Bundesliga 2'de 23 gol atarak geldi Başakşehir'e.
0: Ya fizik gücünü kullanıyor. Gol sezgileri çok daha yüksek. Bertu'nun kendisini çok ama çok geliştirmesi gerekiyor. Kolay işler değil. O yüzden Başakşehir gibi son 10 senede 15 senede ligde şampiyonluk görmüş bir takımın bu seviyede bir kadrosu olmaması gerekiyor. Yani sanki takımın Avrupa ile ilgili hiçbir bağı gözükmüyor. Tamamen lige odaklı. Ben artık Konferans Ligi'nde de Avrupa Ligi'nde de Şampiyonlar Ligi'nde de kendi takımlarımızı izlemek istiyorum sevgili Alaca. Dünya Kupası'nda bile milli takımımızı izleyemedik zaten.
1: 3 maç izleyebildik sadece.
0: Ve artık önüne geçmemiz gerekiyor. Ülke puanında da önlerine geçmemiz gerekiyor. Görüyorsun ikinci takım 3 tane ön eleme oynuyor. Fransa'dan 4 takım, İngiltere'den 5 takım.
1: Almanya'dan 4 takım. İspanya'dan 5
0: takım. Şimdi bunları elendiğin zaman, bu tarz Inter Turku'yu evinde yenemediğin zaman problem.
1: Gitme zaten yenemiyorsun.
0: Inter Turku'yu yenemedin evinde. Tamam, bizden 10 maç önde başlamış olabilirler kamp ama sen ona göre hazırlık yapmıyor musun? Ben Başakşehir'in iyi bir performans göstermesini istediğim için bunları söylüyorum. Lige keyif katan bir takımdan bahsediyoruz ama bu kadro öyle çok zor. Bunu şimdiden söyleyeyim.
1: Eklemeler gelecektir diye tahmin ediyorum.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Finlandiya Ligi'ndeki Kupion Vasan mücadelesinde konuştuk. Senin eklemek istediğin bir şey var mıydı bu karşılaşmayla ilgili?
1: Finlandiya Ligi'nde günün maçı. Kupion kazanır diye düşünüyorum ama Vasan da gol bulabilir.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Polonya Ligi ile devam edeceğiz.
1: Eyvah eyvah.
0: İsteyen oynar, istemeyen maçları takibe alır. İstemeyen de hiç bakmaz. Biz mecburen görevimiz gereği bu ligde konuşmak zorundayız. Yayını olmadığı için takip ettiğimiz bir lig değildir. Bir tane... Ama Finlandiya, Norveç, İsveç'i online olarak takip edebiliyorsun.
1: Bir tane şey geyiği vardı ya sosyal medyada, hatırlar mısın abi? Ben bazen giderim. Kiminin hoşuna, kiminin zoruna diye. Bu minvalde bir açıklama oldu.
0: Güzel. 15-45 kuşağı, Bialystok, Corona Kills mücadelesi sevgili Alaca. Takımları kontrol ettiğimizde ligde ilk karşılaşmalarına çıkacak iki takımın mücadelesi. Ben biraz daha burada Bialystok takımını ön planda gördüm. Kadrosu da daha iyi gözüküyor. 1.64 oran. Maç sonucu 1 diyeceğim.
1: Bialystok geçen sene şampiyonluk yarışının içerisindeydi. 4 puanla kaçırdılar. Burada Bialystok galibiyetine ben de katılırım ki konferans liginde de fena değillerdi.
0: Açılış maçı.
1: Evet.
0: Kupanı mı alsak? Kötü de bir oranı yok. 1.65.
1: 1.65. Bunu neyle kombinleyebiliriz?
0: Kuponu almadığımız mesela? Zaman maçları biliyorsun. El ve ayaklarda titremeler yavaş yavaş başlıyor.
1: Sana bir öneride bulunayım mı abi?
0: İroni olarak söylüyorum tabii ki.
1: Geçen sezon iki takımın da gol yeme yüzdesi çok yüksek değil. Polonya Ligi'nde de gol sayısı bazen artmıyor. Bialystok kazanır. 4.5 altın oranı rica
0: Güzel.
1: Edebilir miyim senden?
0: Güzel.
1: Yürür bu.
0: Güzel. Hemen güncel kontrol ediyorum. 1.93.
1: Gayet güzel.
0: Ben not olarak alıyorum. Sana zahmet, kağıt kalem yok önümde, sen alırsın.
1: Maçı favorilere ekliyorum ben sana.
0: Evet, favorilerimizi ekleyelim.
1: Reçeteyi yazacağım.
0: Hiç sana. Maça çıkmamış takımı kupona alacağız.
1: İşte böyle
0: biz de, biz de böyleyiz. Bialystok, aman bizi mahcup etme, bizi mağdur etme. Son olarak bir de son transferlerini kontrol ettim. Agbonifo gelmiş Lens'ten kiralık olarak. Tondela'dan Konsesau'yu kadrolarına katmışlar. Oxford United'tan Prelek kadrolarına kattığı isim. Kaleci konusunda da Perkel, 19 yaşındaki kaleciyi 300 bin euroya almışlar. Maç sonucu 1 diyeceğim burada. Bakalım.
1: Ben de 1 ve 4.5 alt diyeyim ya. İmzamı
0: 2 saat sonra da başlıyor. 1 ve 4.5 gol altada onay verdiğim bir karşılaşmadır. Bialystok karşılaşması. Ve geldik bir güvendiğim maça daha. Neden diyeceksin bu maça güveniyorsun? Tek sebebi Fenerbahçe ile oynamış oldukları oyunu baz olarak alacağım. Mücadelenin ismi Gorning Zabrze Slask Wrocław mücadelesi.
1: Polonya'nın köklü takımlarındandır bu arada Slask.
0: Slask mücadelesindeki tercihim de enteresan bir şekilde olacak. Ben gol var diyeceğim bu mücadelede.
1: Bu arada bir şey...
0: Gornik takımının oynadığı oyunu da beğendim bu arada. Çok iyi kapanıyorlar ve gol de atıyorlar kendi liginde.
1: Gornik'in Fenerbahçe'ye karşı en büyük avantajı ne oldu biliyor musun abi? Gornik hazır bir takımda, oyun alışkanlıkları. Geçen senenin Polonya Kupası şampiyonu, lig ikincisi. Fenerbahçe'yi nasıl savunacağını, nasıl bir arada kalacağını biliyorlardı. Slask basketbolda çok önemli bir kulüptür bu arada Polonya'da. Şampiyonlukları vardır yakın geçmişte. Hatta Ertuğrul Erdoğan, yanlış hatırlamıyorsam Selçuk Ernak gibi isimlerin de... Yok, Selçuk Ernak değil, Ertuğrul Erdoğan Slask'ı çalıştırmıştı. Futbolda galiba lige yeni çıktılar. Ya burada Gornik kazanır. Ligin yeni ekibine bir karşılama. Hoş geldin yaparlar.
0: Bir dinleyicimizin bir kuponunu gördüm. Şimdi göndermiş herhalde. Ekranıma düştü. Mucize olur yani bu kupon gelirse. Onu sizlerle paylaşmak isterim. Bütün maçlarını 3.5 gol üst, 4.5 gol üst İzmir'den Bahadır Bey göndermiş. Ben bu kuponun açıkçası 6 karşılaşma varsa 2 ya da 3 tanesinin maksimum gelebileceğini düşünüyorum.
1: Sistem benim... yapılabilir.
0: Yani sistem içinde oranlar düşük seviyede. Şimdi sistemi bazılarını görüyorum. Bunu fenomenler de yapıyor. 2.20 oranı kuponu alıyor. 1.70 oranı kuponu alıyor. Bir şey vermiyor ki.
1: Ne manası? Paranı bile iade alamıyorsun.
0: Yani bir şey vermiyor. Yatırdığınızı da alamıyorsunuz onlar gelse dahi. Benim sistemde yazdığım oranlar 25 oran, 21 oran, 44 oran.
1: Olayı odur zaten.
0: Olayı sistemin. O zaten sistemin. Düşük rakamlarla büyük kazanç elde etmek. Sen burada 1.72'yi sisteme koyduğun zaman gelse dahi bir şey yapmıyor. Sistemde misliyle çarpılmıyor rakam. Oranların çarpımından doğan rakamı alıyorsunuz. Bunun bilgisini paylaşayım.
1: Sistemde misli bakiyesi farklı mesela. Sen tabii 500 ki. Lira yatırdığında 10 misli yatırıyorsun. 10'la çarpıyor gelenler. O bir anlamı yok o yüzden küçük şeyler.
0: Oranlar birbiriyle çarpılıyor. Aynen. Sistem kuponlarında çok çok yüksek rakam. En düşük 4.55.

0: yazmak gerekiyor.
1: Sevgili alacağı Gornik Zabrze Slask mücadelesi. Alalım yorumunu da.
2: Gornik kazanır. Slask yeni çıktı lige, bir karşılama yaparlar diye düşünüyorum.
1: 21-15 kuşağı bu arada taraf bahsinde ben de Gornik'ten yanayım. Bir de Fenerbahçe ile oynadılar. Daha da hazır bir takım haline geldiler. Onun da güncel oranını görebiliyorsam maç sonucu biri değerli dinleyenlerimizle paylaşmanı isterim.
2: Hemen kontrol ediyorum hızla.
1: 1.57 gözüküyor. İyi bir oran. Kötü de bir oran değil.
2: Tatminkar olduğunu düşünüyorum. Evet.
1: 1.57'den burada Gornik de favori olarak gözüküyor. 21-15 Lech Poznan Krakowia mücadelesi.
2: Lech Poznan son şampiyon biliyorsun. Polonya liginde.
1: Zaten son 4 maçını kazanmış.
2: Evet, burada
1: ilk maçlarına çıkıyor takımlar. Bunun bilgisini de paylaşalım.
2: Rakip ligin orta direk takımlarından biri. Lech Poznan muhtemelen rahat bir galibiyet alacaktır. Burada ev sahibi kazanır 1.5 üst oranını bir kontrol etmek isterim. Ev sahibine verilen 1.32'lik 1.40'a yakın bir oran var. 1.5 üste kombinlersek 1.50 dolaylarında bence bizi mutlu eder.
1: Ben de senin önerinden biraz feyiz aldım. 1 ve 4.5 gol alt çok ideal geldi. Bu arada bu 1 ve 4.5 gol alttan geçen sene neler kazandık sevgili alacağı.
2: 3 senedir burada söylüyoruz işte. Yani.
1: 1 ve 4.5 gol alt çok iyi geldi bize. Geçen sezon çok iyi rakamlara ulaştık çünkü.
2: O şeydir, Serie A'nın şifresidir benim.
1: Zaten olmuyor ki 5 gol çoğu karşılaşmalı.
2: Ben burada şey...
1: Serie A'nın net şifresi.
2: Serie A'nın bazı... Mesela Roma maçı...
1: Burada özledik abi. O ligleri de.
2: Özledik hakikaten.
1: 1 ve 4.5 gol alt Lech Poznan kazanarak 1.65'lik bir oran açıklanmış.
2: Gayet yeterli.
1: Bence de gayet yeterli.
2: Koyarsan yoluna bakarsın işte.
1: Krakowia'nın da deplasmanda kazanmasını beklemem. Alabilecekleri en iyi sonuç beraberlik olur. Ona da ilk mücadelede taraftarı önünde müsaade etmeyeceğini düşünüyorum Poznan takımını. Sevgili Alaca, seni biraz uzak bölgelere götürüyorum, kuzeye doğru.
2: Oo, eyvah eyvah.
1: Rusya'ya götürüyorum seni. Biraz ferahla bu sıcak havalardan.
2: Olur.
1: 14 kuşağı Dinamo Moskova Krya Sovetov mücadelesiyle devam ediyoruz. Bu iki takım da ligdeki ilk mücadelesine çıkıyorlar. Ben tercihimi söylemek isterim. 1 ve 4.5 gol alt diyorum yine. Oran bu maçtaki en iyi oran olabilir. 1.60.
2: Ya bu arada Dinamo Moskova hakikaten iyi takımdır. Yani,
1: İyi takım.
2: Son yıllarda işte Zenit araya bir Krasnodar girdi. Şampiyonluk yarışının dışında kaldılar ama geçmişte mesela Kevin Kuranyi falan oynardı Dinamo Moskova'da, hatırlar mısın?
1: Ondan sonra da Schalke'ye gitti zaten.
2: Jefferson Farfan da gitti galiba Dinamo Moskova'ya.
1: O gitmemiş olabilir.
2: Perulu. Bir bakmak istiyorum. Hazır vaktimiz var zaten. Birkaç maçımız kalmış.
1: Farfan da bu arada Schalke'de çok beğendiğim bir isimdi.
2: Benim Perulu deyince aklıma gelen iki futbolcu var. Biri adını unuttum şu an. Paulo Guerrero. Hatırlarsın, evet, Hamburg Bayern. Bir de Jefferson Farfan. Bakalım Jefferson Farfan oynamış mı? Çok pardon. Bir boğaz kurulu oluyor uzun sürede konuştuğum için. Jefferson Farfan'ın profilini bulamıyorum şu anda. Allah
1: yok
2: Allah.
1: Gözükmüyor zaten. Futbolu bayağı bir ara verdiğinden dolayıdır.
2: Şöyle, Dinamo Moskova'nın bu sene geçen seneye nazaran orta sıralarda bitirdiler galiba. 6. bitirdiler ligi. Daha iddialı olmasını bekliyorum. Burada Krilya Sovetov Lig'in orta direk takımlarından biri. Dinamo Moskova evinde bence kazanarak sezonu açabilir. 1 ve 4.5 alt güzel bir tercih olur. 0'dan 1 de denenebilir mesela.
1: 0'dan 1'e de ben de yüksek oran denemesi olarak ön plana çıktı bende de. Bu mücadelenin başlamasına da 11 dakika var. Bunun bilgisini de paylaşalım. Farfan'la ilgili
2: Lokomotiv
1: de...
2: Lokomotiv Moskova'da oynamış.
1: Lokomotiv Moskova. Farfan'la ilgili de Türkiye'den de birçok kulüp istemişti. Ama o en son tercihini Schalke'den yana yaptı. Çok da iyi oynuyordu.
2: Ya şeyi hatırladım da şimdi, Jefferson Farfan, Kevin Kuranyi, neler izledik be.
1: Gerçekten iyi oyunculardı. Kevin Kuranyi de uzun boyuna rağmen teknik kapasitesi oldukça yüksek, top sakallı bir futbolcuydu.
2: Onun sakalı kime benziyor biliyor musun? Bir film vardı, Ali G diye, izledin mi?
1: İzledim.
2: Sacha Baron Cohen'in aynı sakal değil mi?
1: Aynısı.
2: Kevin Kuranyi ilginç bir tipti ya. Öyle
1: Almanya milli takımında da oynamış bir oyuncu.
2: Tabii canım, 22 numara.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Rusya Premier Lig'de yolumuza devam ediyoruz. Akron Zenit mücadelesi. Sevgili Alaca. İlk maçları yine.
2: Burada Zenit'e 1.18 veriyor. Zenit kazanır 2.5 üst diyeceğim. Akron Lig'in vasat takımlarından biri. Zenit son şampiyon. İyi eklemeler de yaptılar. Kadrolarında şu an gerçekten önemli oyuncular var. Mesela daha önce Fluminense'den izlediğim Nino diye bir oyuncu. Bence şu an Süper Lig'e bile gelse taş gibi oynayacak bir stoper. Yine Wilmar Barrios. Avrupa'dan çok ilgi olan, senelerdir orada kalan bir isim. Trabzonspor'dan Felipe Augusto'yu aldılar. İyi takım. Zenit kazanır 2.5 üst olur.
1: John Duran'ı gönderdiler. Onun yerine Augusto'yu aldılar. şöyle bir 6

0: oyuncuları da kontrol ediyorum. Vasilev, Soçi'den kiralıktan dönen oyuncuları oldu. Ve Odoyevski, Rostov'dan kiralık olarak dönen oyuncusu oldu. Zenit ön planda. Ben burada yine bir orana gitmek isterim. 0'dan 2, 4'e yakında bir oranı var. Çünkü Zenit'e bir oran vermiyor.
1: Doğal olarak.
0: Yani burada ilk yarının 0 olarak bitmesini bekleyeceğiz ama kupon seviyesinde de gördüğüm bir mücadele değildir. Jon Duran da Benfica'daki ilk hazırlık
1: Benim
0: maçında
1: en sesli.
0: 55. dakikada oyuna girdi, golünü attı. 1 dakika sonra da asist yaptı.
1: Carlos 6 aydır top yüzü görmedi. Delleniyor onun işte. Durum o.
0: Ama Jon Duran da bu karakter olduğu müddetçe ben başarılı bir futbol hayatının olmasını beklemem. Çok disiplinsiz, çok sorunlu ve egosu da çok yüksek bir oyuncu. Bu tarz oyuncular eriyip gidiyor.
1: Yani bu kariyerindeki bence son büyük fırsat. Burada da eğer
0: Son fırsat gibi evet.
1: karavana atarsa 2 sene sonra kiralık olarak Alanyaspor'da falan görme ihtimalimiz var kendisini.
0: Ki Benfica'da bu tarz oyuncuları yıldız yapmış, patlatmış bir takımdır.
1: Tımar eder.
0: Akron Zenit mücadelesinde değerlendirdik. 18-30 kuşağıyla devam ediyoruz. Rusya Ligi'ndeyiz. Fakel Makakala mücadelesi sevgili Alaca.
1: Mahaçkala geçmişte hatırlarsın şey vardı bir dönem Anzi Mahaçkala vardı. Bu Dinamo Mahaçkala işte Eto'ların gittiği Roberto Carlos'ların William'ın falan gittiği bir dönem vardı Rusya'ya. Bu da aynı şehrin farklı
0: Makakala ismi takımın.
1: Anji
0: Farklı da söylenebiliyor tabii ki.
1: ile farklı mı? Mahaçkala'ydı mesela Anji'nin. Bilmiyorum. Geçen seneki durumlarına bakmak gerekiyor burada. Takımları kestirmek zor.
0: Zor.
1: Burada Fakel daha önce ligde olan bir takım. Dinamo Mahaçkala geçen sene düşme hattının 3 puan üzerinde bitirdi. Fakel daha net bir takım gibi gözüküyor. Yine de zor buluyorum bu maçı. TGS 2-3 derim oynamazdım şahsen bu
0: Zor bir
1: maçı.
0: maç gerçekten.
1: Oynamazdım.
0: Burada da yine bir yüksek oran denemesi önereceğim ben. Değerli dinleyenlerimize. Sıfırdan bir. Daha köklü bir kulüp.
1: Fakel.
0: Fakel. İç sahada oynayacak. Kadrosu da sanki bir tık daha iyi gibi gözüküyor. Oran 5. İki tane böyle maç yakalasak 25 oran yeterli olur.
1: Daha ne olsun. Kısa günün kârı
0: Sakalımıza da
1: değildir.
0: sürerdik.
1: Aynen öyle.
0: Tercihimiz Fakel'den yana oldu. Sevgili Alaca günün son maçına geçiş yapıyorum. 20.45 Rusya Premier Lig mücadelesi Spartak Moskova Rodina Moskova karşılaşması.
1: Rodina Moskova Lig'in yeni takımlarından biri. Spartak Moskova'nın çok iyi bir hocası var bu arada. Marcedo. Daha önce Guardiola'nın da yardımcılığını yapan, ilerleyen yıllarda Avrupa'da da daha fazla duyacağımız bir isim olduğunu düşünüyorum.
0: Carcedo.
1: Carcedo düzeltiyorum. Gözümün önündeki şeyde nasıl yanlış okuduysam. Metin'i çok duydum. Geçen sene Rusya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmışlardı. Ligde tabii Zenit götürdü. Orada Spartak Moskova kazanır evinde. 4.5-6 olur diye düşünüyorum. Hani Spartak Moskova açılış maçında ne kadar yüklenebilir tartışılır. Rakip de çok skora eşlik edebilecek bir takım değil. Bakalım. Geç sonu bekliyoruz.
0: Yüksek oran denemesi yapacak olanlar için 3.85'ten 0'dan 1 kupon tamamlamak adına maç almak isteyenler için 1.35 orandan 1 ve 1.5 gol üst diyeceğim.
1: Gayet
0: İki
1: iyi.
0: tane farklı tercih. Biri yüksek oran, biri ideal tercih. Bir zahmet Spartak Moskova'da iç sahada kazansın. Ayrıca geç sonu da ya Fenerbahçe'ye ya da Beşiktaş'a geri göndersin.
1: Orada çok sağlam bir tane orta saha oyuncusu var. Ezequiel Barco. Atlanta'dayken MLS'de biraz izlemiştim. Bakın onu da izleyenlere tavsiye ederim. Fena bir oyuncu değil Arjantinli.
0: Değerli dinleyenlerimiz, bültendeki bütün karşılaşmaları sizler için yorumladık. Umarım verdiğimiz tercihler isabet sağlayacaktır. Ozan Özturan ismiyle Instagram üzerinden beni takip edebilirsiniz. Maçlarla ilgili, transferlerle ilgili paylaşımlarımı görebilirsiniz. Bu ara bültendeki karşılaşmalar az olduğu için biz de tercihlerimizi YouTube platformunda aktarıyoruz. Orada da sorumluluklarımız var. Üçüncü sezonumuza gireceğiz. Destekleriniz için de ayrıca teşekkür ederim. Ozan Özturan tahminleri ismiyle YouTube platformunda beni de takip edebilirsiniz. Sevgili Burak Alacı ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sen olmasaydın zor bir program geçirirdim bu az bültende. Ama gerek Polonya Ligi gerek Rusya Ligi
1: Şarkım ne
0: bütün...
1: söyledim burada size? Hani bir
0: Doğru,
1: bildim daha ne
0: doğru,
1: yapayım
0: doğru. Enerjimizi de arttırdın. Sağ ol, var ol.
1: Bilmukabele.
0: Bir mesaj geldi sana. Bu övmemin üzerine bu mesajı okumak isterim.
1: Tabii lütfen.
0: Burak Bey, adamsın.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben sizin hayranınızım. Ben bahis oynamıyorum. Ama bugün deneyeceğim. Bana özel 3 maç söyler misiniz demiş. 3 maç değil 13 maç söyledi.
1: Bak bu pragmatik bir mesajmış mesela ya. O kadar övdü falan hepsinin amacında altında bir amaç yatıyor.
0: Ama var burada olsun. Yani. Burada Burak Bey adamsın deyip virgülünü dahi koymuş dinleyici. Tabii, biz daha ne
1: özen,
0: yapsın yani?
1: Özen var ama şey altında bir sebep yatıyor.
0: 3 maç değil. Sen bütün maçları aldık senden ama en güvendiğin şöyle son bir kez daha bültene bakarak en güvendiğin maçı bu iltifatın üzerine söylemen gerekir.
1: Lozan Grasshoppers KG var 2.5 istiyorum. Bol şans diliyorum. Yarın teşekkür mesajlarında yine sevgili Ozan Üstüren okuyabilir.
0: Değerli dinleyenlerimiz yarın da sevgili Caner Aydaş birlikte bizimle olacak. Sevgili Alaca yine bizimle olacak. 12-14 saatleri arasında karşınızda olacağız efendim. Göndermiş olduğunuz destek mesajları için, enerjik mesajlarınız için çok çok teşekkür ederim. Ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu günler dilerim.
1: Görüşmek üzere, iyi hafta sonları.
0: Rejimiz Vedat Parlak'ın yayını bitirmesi bekleniyor. Umarım rejimizde yapmış olduğu çalışmalardan kendisi kalkar kafasını kaldırır ve yayınımızı yavaş yavaş bitirir. Sevgili Alaca, sen sevgili Vedat Parlak'a bültenlerimizin bittiğinin haberini paylaşırsın. Onun da emeklerine sağlık. Yüksek oran denemelerini biz...

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
3: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Galatasaray yeni sezona Esport Plus'ta hazırlanıyor. Galatasaray Venezia maçı pazartesi 21'de canlı yayınla sadece Esport Plus'ta.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Radyo Spor.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
7: Radyo Spor.
9: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
10: Radyo Spor.
9: Saran

0: Holding kuruluşudur.
1: Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
4: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Çin-Türkiye mücadelesi yarı final karşılaşması Esport ve Radyo Spor'da ortak olarak yayınlanacak. Saat 14.30'da başlayacak bu mücadelede. Nefesler tutuldu. Milli takımımızın kazanmasını bekliyoruz. Ve maç önü yorumları için öbür tarafa geçiyoruz efendim.
1: Bahse gireriz sona erdi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
3: Ya bu dışarıdan konuşarak veya yorum yaparak anlaşılabilecek bir şey değil. Biz maç izlerken anlayabiliyoruz. Ben bugün Orro'yla Danese arasında gördüm. Hiçbir şey göstermediler birbirlerine. Göz göze baktılar, böyle yaptılar. Bu kadar sadece. Ve o pası Danese'ye attı. Danese de o topu öldürdü. Yani bu kızlar artık o kadar uzun zamandır beraber oynuyorlar ve o kadar tecrübeliler ki bir bakışla pasörlerimiz hangi topu kimin ne zaman öldürebileceğini bence kestirebiliyorlar. İşler yolunda gittiği müddetçe.
4: Peki bir de bloklara gelince tabii söz Zehra'ya geliyor. Ankara etabında Çin'le oynadığımız maçta Zehra Güneş sakatlığı sebebiyle kadroda değildi. Oradaydı, tribündeydi ama içeride oynamıyordu. Ama sonrasında 3. etapta Zehra'yı yükselen performansıyla izledik. Kanada maçında da bloklarıyla gene ses getirdi. Özellikle son sette. Zehra'nın varlığı bize neler katar bugün Çin'in rövanş maçında?
3: Zehra'nın bence adı bile öncelikli olarak, yani karşılık oynayan takımlar için özellikle Çin için büyük bir tehdit. Ama tabii ki bu demek değil ki Berka ve Deniz, öncesinde Carmen oynuyordu, sakatlandı o etapta. Berka ve Deniz kötü iş çıkarttılar, çok iyi iş çıkarttılar. Zehra'nın tabii ki bundan önce gelmiş olduğu VNL etapları, oynadığı voleybolun kalitesi ve tecrübesi onu tabii ki bir adım üste tutuyor. Bir önceki maçta hatırlar mısın bilmiyorum. Yani Zehra'yı uykudan kaldırsan, gir blok yap desen gözü kapalı yapar. Hatta maç sonunda da böyle sayılar oldu. Ellerini o kadar güzel nereye sokması gerektiğini biliyor ki, artık o kadar alışmış ki. Kendi konsantre olduğu müddetçe bu konuda sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ben. Sen sormadan ben hemen söyleyeyim. Bugün öncelikli olarak iyi servis atmamız gerekiyor ki.
4: Ben ne yapayım burada o zaman? Evet, şimdi kimin röportajı var biliyor musun? Yönetmenimiz Dilek hemen kulağıma söyledi. İlk maç Kanada maçından sonra yanımıza gelen sevincini paylaşan İlkin Aydın. Bakalım neler söylemiş.
5: Şuraya geldiğiniz için ne kadar heyecanlısınız bu maç için? Çok heyecanlıyız kesinlikle. Biliyoruz ki Çin çok iyi bir takım. Bugün hazır olmaya çalışacağız. Onlardan daha hazır olmaya çalışacağız. Takım arkadaşlarınız karşınızda olacak bugün. Nasıl oyuncular onlar? Yuan. Yuan çok iyi bir oyuncu gerçekten. O harika bir insan aynı zamanda. Çok da iyi bir oyuncu. Onu gerçekten çok seviyorum. Ve çok heyecanlıyım ona karşı oynayacağım için. En iyisini diliyoruz sizin için. Teşekkürler.
4: Evet, dün biliyorsun imza törenine gittik. Yani imza etkinliğine gittik aslında VNL'in yaptığı. Orada bütün kızları gördük. Antrenmanları da vardı. Antrenmanlarına da katıldık. Bir kısım dinlendi, bir kısım top yaptı. İlkin Aydın'ı göremeyen fanlar aslında ya niye İlkin yok? Hani antrenmanda da yoktu, imza gününde de yoktu diye böyle bir paniğe kapılmış durumdalar. Ama İlkin sağlıklı bir şekilde şu anda sahada ısınmasını yapıyor. Bunun da altını çizelim. Peki hemen Zuhank'a geleceğim ya. Şu anda VNL'in en

0: kararlar listesinde 3. sırada. Aslında baktığında hani çok da yüksek olmayan bir 4 numarası maçörü. Bu sene de Sultanlar Ligi'nde Göztepe'de oynayacak. Çin milli takımının da birinci, Gong da ikinci en skoreri halinde. Dün Amerika Birleşik Devletleri karşısında da en skorer oldu. Nasıl bir oyun tarzı var ve hani onu durdurmak için sence ne yapmalıyız?
1: Yani bence dışarıdan izlendiğinde Çin milli takımı genelinde önceki senelere nazaran lider bir smaçörleri olmadığı için, yani parlayan bir divaları olmadığı için takımda herkes ortak eşit bir şekilde iş yapmaya çalışıyor gibi. O yüzden kimseye özellikle bir önlem alınmıyor aslında. Ve önlem alınmadığı gibi de karşıda oynayan smaçörlerin izlenim olarak aslında gerçekten çok da yüksek performansta oynamıyorlarmış gibi hissediliyor. Ama Çin ekolünün de biliyorsun ki en büyük şeyi işte blockoutlar. Ne zaman ki o blockoutlar ve ara kapanır keskin çaprazlar, çaprazı kapatırsın paraleller, işte gong inanılmaz bir paralel hücum yüzdesine sahip. Yani karşılarında yılmadan mesela dün Amerika maçında şey yapmaya başladı. Bloklarını çok gördük çünkü Amerika artık oyundan çok düştü özellikle 5. sette. Hiç böyle bir performans beklemiyorlardı bence Çin'den ve takım kadrolarında, rosterlarında buna göre kurmuşlardı. Oynayan oyuncular da başlangıçta ilk sette çok iyi başladı Amerika oyuna. Sonrasında yavaş yavaş taraftarla beraber yükselen Çin'in karşısında çok duramadılar. Ve bir panik hakim oldu. Yani 5. sette bile 5'e 2 öndelerdi, 10'a 8 öndelerdi ama hiçbir zaman maçı biz kazanacağız hissiyatını görmedim ben Amerika'da. Çin çok heyecanlı ve biz geleceğiz sonunda bu maçı alacağız diye oynadı. Şimdi bize bu bir etapta bir kere daha oldu bu. Japonya maçında olmuştu öncesinde. Japonya kimi yenmişti hatırlamıyorum. Brezilya, çok net emin değilim kusura bakmayın. Japonya bir maçta yenemeyeceği bir rakibi yendikten sonra bizimle oynayacağı maçta demiştik ki bu bize bir ders olsun. Biz bundan bir ders çıkaralım ve Japonya'ya karşı, Brezilya'ydı. Japonya'ya karşı iyi önlem alalım diye konuşmuştuk. Aynı şey burada da geçerli. Amerika ile dün böyle bir maç oynamaları çok iyi oldu ki biz onların gerçekten performanslı oynadıklarında ne yapabileceklerini gördük. Bugün alabileceğimiz en iyi önlemi aldığımızı düşünüyorum. Danicim inşallah öyledir.
0: Bence Santarelli burada bizi korumak için duruyor. Ne dersin? Yapar mı böyle bir güzellik bize? Bence yapar.
1: Yapar.
0: O yüzden. Belki de kızları da korumak için duruyor olabilir.
1: Onlara bir şey yapmayız da bizim toptan koruduğuna eminim. Sağ olsun.
0: Peki 3 dakikalık bir süremiz kaldı. Bir de şey özelliğini soracağım ben Çin'in sana. Herkes her yerden oynayabiliyor. Mesela evet. Teng'i görüyoruz. Teng Amerika karşısında 4 numarası maçörü oynadı. Ankara maçında pasör çaprazı başlamıştı. Sonra yerine gong girmişti. Yani bu özellik iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Ben tam anlamıyla aslında çözemedim.
1: Yani eğer takımda oynayan smaçörlerin bir sıkıntısı yoksa zaten pasların arasında ben çok bir fark göremiyorum. Yani orta oyuncular genelde alçak ve çabuk oynuyorlar. Oyuncuların top kullanma potansiyelleri değişiyor ve özellikle arkadaki manşet ve defans yüzdesine bakılarak bu değişiklikler yapılıyor bence. Yani bu antrenörün tercihi oluyor. Ben antrenörlerini de bu arada çok hırslı ve inatçı buluyorum. Biraz işte bizim maçımızdan sonra yaşadıklarımızı da düşünürsek biraz fazla hırslı. Kendisi de eski milli voleybolcuymuş, orta oyuncuymuş ve 2025 senesinde takımın başına geçmiş ama az zamanda iyi iş yapmış diye düşünüyorum.
0: Lafını kesebilir miyim? Çok özür diliyorum. Bu ara hiç kesmemiştim, bir keseyim dedim. Yuan. Ülkemizde oynuyor, Galatasaray'da orta oyuncu. Aynen öyle, bahsetmedik ama o şimdi kendi bahsedecek. Bakalım neler söylemiş.
2: Geldiğiniz için teşekkürler. Ne kadar heyecanlısınız bu maç için? Çok heyecanlıyım. Bu maçı hevesle bekliyorduk. Umarız en iyi performansımızı gösterebiliriz. Çünkü sonunda yarı finale gelmeyi başardık. İlk defa gelmeyi başardık buraya genç kadromuzla birlikte. İyi tecrübe olacağını düşünüyorum bizim takımımız için. Bu vakti keyifle geçirmek istiyoruz. Sahada güzel şeyler yapmak istiyoruz. Çok mutluyum. Eski bir takım arkadaşın Türkiye'de oynuyor, İlkin Aydın. Onunla ilgili biraz konuşabilir misiniz bir oyuncu olarak? with the teammate. I'm so absolutely. O benim takım arkadaşım, o yüzden onu çok seviyorum. Ama bugün artık rakibiz. Çok iyi oynadı bir önceki maçta gerçekten. Belki daha fazla dikkatli olmalıyız onun karşısında. İyi şanslar bugün.
0: Hatırlıyorsan Kanada maçından sonra İlkin demişti ki Yuan Yuan da yarı finale çıksın istiyorum demişti. Neler söyler?
1: Ben de bunu söyleyecektim. Gönlüne gönlüne göre olmuş İlkin'in diyecektim. Bana dedi ki çabuk konuş bitirelim. Benim söyleyeceğim şeyi söyledim.
0: Ama bak kalp kalbe karşı. Evet. Aynı şeyleri düşünüyoruz Elif. Evet, gerçekten. Evet.
1: İlkin'in de gerçekten gönlüne göre oldu. Bakalım şimdi inşallah bizim kazanacağımız. Yuan Yuan kötü oynamasın İlkin için ama biz kazanalım mümkünse. Bir maç bekliyoruz.
0: Peki uğurlarımız tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam. Her şeyimiz hazır mı?
1: Hazır.
0: Hazır. Kağıdımı yere bırakıyorum. Evet. Az sonra Çin-Türkiye maçıyla Esport, Esport Plus'ta karşınızda olacağız. Maçın anlatımında Mehmet Ali Yaman olacak. Bizler de maç ardından umarım ki burada galibiyetimizi, final heyecanımızı kutluyor olacağız. Filenin sultanlarına başarılar diliyoruz. Gel bakalım. Bol şans.

Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. Gel yabani.

0: Evet, milli takımımız bugün saatler 14.30'u gösterdiğinde, yani az sonra, yaklaşık bir 14 dakika sonra final için parkeye çıkacak ve ümit ediyorum kazanan taraf olacağız. Gerçekten özellikle milli takımımızın şu ana kadarki Milletler Ligi'nde göstermiş olduğu performansa baktığımızda ilk başladığımızda turnuvaya biraz daha aslında yedek ağırlıklı kadroyla sahada olduk. Daha genç ağırlıklı diyelim. Ondan sonra yavaş yavaş özellikle Ankara'daki Milletler Ligi Ankara etabıyla birlikte daha belki de parkede görmeye alıştığımız, milli takımda görmeye alıştığımız oyuncuların daha fazla yer aldığını gördük. Sonrasında gerçekten giderek artan bir milli takım performansı vardı. Nazarımız değmesin maşallah diyelim. Bugün de inşallah devam edecek. Çin karşısında olacağız. Az sonra başlayacak bu karşılaşma sevgili dinleyiciler. Ve Milletler Ligi'nin finaline çıkacak. Bu karşılaşmayı kazanırsa milli takımımız. Finalde bizi kim bekliyor? Brezilya. Bugün saatler 11'i gösterdiğinde oynandı o karşılaşma, başlamış ve bitmişti. İtalya'yı 3-2 mağlup etti Brezilya ve böylelikle VNL'de, yani Milletler Ligi'nde finale yükselen taraf oldular. Şimdi biz Çin'i mağlup ettiğimizde çok aslında beklentimiz de o. Brezilya ile karşılaşacağız sevgili dinleyiciler. İnşallah orada da çok net bir galibiyet, net bir başarı bekliyoruz. Bu Milletler Ligi'ni kazanabilecek güce de sahip milli takımımız. Bunu zaten en başından beri söylüyoruz. Bu nedenle önemli bir karşılaşma az sonra ve bu önemli karşılaşmayı Radyo Spor, Esport ortak yayınıyla sizlerle buluşturuyor. İzleme şansı olmayanlar, yolda olanlar için bu heyecanı sizlere yaşatmaya çalışacağız. Final maçı ne zaman olacak? Eğer finale çıkarsak yarın 14.30'da. Eğer üçüncülük mücadelesi ise 10.30'da yarın. O yüzden yarın da burada milli mesainin devam edeceğini söyleyelim. İnşallah biz saat 14.30'da yarın o final maçında olmayı hak edeceğiz. Bugünkü karşılaşma sonucunda sevgili dinleyiciler. Evet, maçın başlamasına artık çok az bir zaman kaldı. Onu söyleyelim. Birazdan biz de mikrofonlarımızı çeviririz tabii ki bu karşılaşmaya, voleybol karşılaşmasına. Ama öncesinde bir kısa da olsa bir zaman dilimi vardı. Onu değerlendirelim istedim. Sizlere maça dair bilgiler aktarmak istedim sevgili dinleyiciler. Yeni açanlar varsa radyolarını, belki onlar şu anda farkında değillerdir. Ne o konuşuluyor burada, ne oluyor diye. Onu bir anlatayım, açıklayayım istedim. Yani şu saatte, çünkü normalde Genco Boran'ın burada olması gerekiyor biliyorsunuz. Sevgili Genco burada olmalı ama maç nedeniyle bugün Genco'nun programda olmadığını hatırlatalım. Şöyle bir bakalım hemen. Yarı finalde kadın milli takımımız ev sahibi Çin'le karşılaşıyor. Yani buradaki tabii en önemli etken Çin'in ev sahibi olması. Ciddi bir taraftar desteğiyle karşımızda olacaklar, onu söyleyelim. Bu nedenle biraz daha burada oyuncularımızın motivasyon açısından da biraz dikkatli olması gerekiyor. Çünkü işte seyirci baskısını iyi mücadele etmek gerekiyor onunla, ki bunu başarabilecek seviyede oyuncular uzun zamandır, bunu biliyoruz zaten. VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamlamıştık hatırlarsınız. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer almıştı. Ay Yıldızlı takımımız yarı finalde rakibini mağlup ederse, Çin karşısında bugün galip gelirse son 3 resmi maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Onu söyleyelim. Organizasyonda üçüncülük maçı yarın 10.30'da, bir kez daha belirteyim. Final maçı ise saat 14.30'da oynanacak sevgili dinleyiciler. Evet, artık yavaş yavaş biz de mikrofonlarımızı çevirelim. Maçın başlamasına çok az bir zaman kaldı. Ben de hatta şöyle bir, İlkin Aydın şimdi konuşuyor. Bir bakalım eğer çevirisi de varsa. Played alongside Wang Yuan in club volleyball. What's she like as a player?
1: She's really good player and she's an amazing person. An amazing player. I really like her. And I'm really excited to play against her. We wish you all

0: dileyim.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
1: Radyo Spor
2: 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin. Radyo Spor.
3: Tanıtıcı reklam.
4: Servisi kullandılar. Gizem karşıladı. Hande'ye çevirdi. Hande topu kaldırdı. Vargas ve inanılmaz bir smaç. Set sayısı maç bizim. Millilerimiz zafer için oynuyor. 86 milyon onlarla coşuyor. Türkiye'nin sahibinden.com'u voleybol milli takımları ana sponsor olmaktan gurur duyuyor. Çünkü bu en sahi gurur.
3: Tanıtıcı reklam.
1: Radyo Spor.
5: Reklam.
6: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
2: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam bank gücülük.
2: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor. Reklam. Tanıtıcı reklam.
2: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar. VNL Ankara sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hem

0: hemen Amazon uygulamasını indir. Seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 lira ve üstü ilk alışverişine sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
3: Radyo Spor
2: 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bu gururu tarif edecek kelimemiz yok. Kızlardan beklediğimiz zaten tam da buydu. Bizi hiç şaşırtmadılar. Kendilerine inandıklarında, birbirlerine güvendiklerinde, arkalarında kocaman bir ülkenin desteği olduğunda onların başaramayacağı şey yok. Grup aşamasından da çıktık. Tüm dünyaya voleybol ülkesi olduğumuzu yeniden kanıtladık. Şimdi önümüzde bizi bekleyen bir kupa var. Tüm hedefimiz, odağımız bu kupada. Voleybolun daimi destekçisi Vestel'de A Milli Kadın Voleybol takımımıza kupa yolunda başarılı diliyor ve her zaman olduğu gibi onları gururla desteklemeyi sürdürüyor.
1: Tanıtıcı reklam.
3: Radyo Spor.
2: Vestel milli heyecanı sunar.
5: Yuan Yushan geliyor öncelikle köşesi maçı. Önümüzdeki sezonunu Göztepe'de izleyeceğiz. Tang Xin onun çaprazında Wang Yuanyuan geliyor. O tabii Galatasaray'dan, onu da tanıyoruz. Gong Xianyu vardı onun hemen öncesinden, onu söyledi. Wang Aoqian diğer orta oyuncu 18 yaşında. Sadece ve pasör Xie Kengyu. O şekilde başlıyor koç. Zhao Yong mücadeleyle. Libero pozisyonunda da Wang Mengji var. Çin'de. Hakemler tarafından son kontroller gerçekleştiriliyor. Macau'da Dominikli baş hakem Francisco Quespedes-Lassi mücadelede görev yapacak. Onun yardımcısı Güney Kore'den Choi Jae-ho. Ben Mehmet Ali Yaman. Mücadelenin antımında mikrofonda olacağım. Herkese keyifli seyirler dileyelim. Filenin sultanlarına da başarılar ve bol şans bu yarı final mücadelesinde. Bizim servisimizle karşılaşmaya başlayacağız. Zehra servisteki isim. Dünya voleybolunun en önemli yıldızlarından birisi. Elbette Zehra Güneş. Şimdi geri sayım yapılıyor. İlk servis için düdük gelecek. Başhakem Quespedes'ten. İşaret geldi. Zehra'nın servisiyle mücadeleye başlıyoruz. Hemen Juang gitti. Pas bloğumuz var. 4 numaradan Juang'dan hücum olacak. Çaprazda Zehra savunmayı yaptı ama top yine Çin yarı alanında. Savunmamız devam ediyor olacak. Şimdi 2 numaradan hücum bloktan. Sek top dışarıda. Hande ve Sineçek kısal ikilisi vardı. Gong'un önünde. İlk sayı alıyor. Blok out'la beraber Çin. Wang Yuan Yuan ekranlarımızda. Sultanlar Ligi'nde izlediğimiz yıldızlardan birisi tabii ki. O da takım arkadaşı İlkin manşeti aldı. Bu top çıkıyor. Şimdi bir file üzeri mücadelesi olacak. Bloğumuzdan seken top savunmamızı yanılttı. Bu sayıda Çin'in hanesinde. Tekrar izleyelim işte. Sinecek burada dokundu. İlkin ve Gizem'in ortasına düştü sonrasında top. Wang tekrar servisi kullandı. Top filede ilk sayımızı alıyoruz. Onun servisti.

yaptı Atay'la. Uzun bir maç bizi bekliyor. Bunu öngörerek başlamakta fayda var. 10 defa oynadık Çin'le VNL'de. Bu 10 maçın 6'sını biz galip tamamladık. Melisa Vargas çok iyi servis, hemen 2-2 yaptık. Vargas'ın ace'iyle 237 sayıyla zaten turnuvanın en skor isimlerinden birisi demiştim. O listede ikinci basamakta Vargas. Ve bu 237 sayının 18'i de servis sayısıydı. Şimdi hemen maçın başında yine bir ace gördük. Vargas'tan bir servis daha, bu sefer top filede. 10 maçın 6'sını kazandık VNL'de Çin'le oynadığımız demiştik. Son 3 maçın 3'ü de 5 sette sonlanan karşılaşmalar oldu. Bunlardan sonuncusu zaten 2. hafta ve karşılaşmalarında Ankara'da oynanan mücadele. Hatta setlerde 2-1 geri düştükten sonra o maçı kazanmayı başarmıştık. Hande'den iyi manşet, bir tek ayak hücumu blokautu yaptırdı. Snatch'e kısal. 3-3. İyi manşet geldiği takdirde tabii ki orta oyuncularımızı, pasörlerimiz aktif olarak kullanacaklar. Burada da Elif hemen Jack'i düşündü. Rahat bir hücum. Hande geldi şimdi servise. Hande'den servis. İyi manşet var. 4 numaradan Juan yaptı hücumu. Bloktan seken top. Gizem'le karşıladık. Şimdi öne geçebiliriz. Yine bir tek ayak denemesi. Bu sefer Wang'dan iyi savunma gördük. Top Çin yarı alanında olacak. Xie yine orta oyuncusunu düşündü. Bloğumuzdan sekse de bu top çıkmadı. Çin üstünlüğü var. 4-3. Burada Wang Menji uzandı. Necek'in plesesinde. Öne geçebilirdik. Olmadı. 4-3. Çin üstünlüğü var. Yuan kullandı servis. Hande'ye doğru. 4 numarada İlkin topla buluşuyor. Çok güzel bir plase. İlkin Aydın. Bloğun arkasındaki boşluğu İlkin. Çok iyi okudu. Bir kez daha izleyelim. Negon biraz fazlaca geriye çekilmiş savunmada. Plase ile sayıya gitti İlkin. Necek'ten servis. Şiye 6 numaraya yükseltti. İyi hücum. Can Güşan. O da 235 sayıyla takımının en skoreri. Hemen arkasında yer alıyor zaten en skorerler listesinde Melisa Vargas'ın. Onun hücumlarını durdurmak Deniz Sultanlar için çok kritik olacak. Wang'dan servis, arkadan Vargas'la hücumu yaptık. Blokta eriyor top. Vargas'la alıyor sayı. 5-5. İyi yerleşmişti aslında Çin'in ikili bloğu. Ona rağmen sayıyı çıkardı burada Melisa Vargas. İşte Wang'ın bloğu sonrası top Çin yarı alanında kaldı. Wang yükseltiyor. Yine 6 numaradan hücum olacak. Bu top dışarı gitti. Herhangi bir temas söz konusu değil. Şimdi öndeyiz 6-5'te. Önce bir Vargas sayısı. Ardından işte burada Wang şu andan dışarı giden bir hücum denemesi. 6-5'i yakaladık. Vargas da ön tarafta. Elif kullandı servisi. Tangshin aldı manşeti. Tek ayak Wang. Bu da bizim bloğumuzda eridi. 6-6. Wang 29 yaşında. Yani bu genç Çin takımının tecrübeli oyuncularından birisi. Onu söylemek lazım. Xie Shengyu kullandı servisi. İlkin'le karşılık hücumu da İlkin'le yapacağız. Yine plase düşündü İlkin. Bu da çıkmadı. Biraz geç de olsa düdük var. İlkin Aydın sayısı ve 7-6. Bir kez daha izledik. Eşeğe uzandı ama çıkarabilmiş değil. Aldığı sayı sonrasında İlkin geldi. Servis açıkta kalan manşet Şiye yükseltti. Bloğumuz iyi yerleşti. Hücumu da yakaladık ve şimdi şans bizde. 8. sayı imkanı ortadan. Zehra'yla şansımız denedik ama blok var. İyiydi oldu. Durum Zehra Wang ikilisi birebir karşılaştılar file üzerinde. Wang'ın

0: Bu. Tankin kullandı servis ilkinden manşet. Melisa Vargas topla buluştu. Çok net hücum. Tang'dan seken top dışarıda. Yeniden öndeyiz. Vargas'ın karşılaşmaya agresif başladığını görüyoruz. Bir sayı daha geldi Melisa Vargas'tan. Zehra'dan servis. Şey, orta oyuncusunu düşündü. Zehra yaptı savunmayı. Fileden seken topu Elif'le çevirdik ama karşıya gönderebilmiş değiliz. 8-8. Van kullandı. Servisi Vargas'la beraber ikisinin üçer sayısı var. Şimdi Hande 4 numara topla buluştu. Paraleli vurdu. Hande yine çok güzel hücum. Bloğu rahat geçti Hande. Sayı almayı bildi. İşte Hande'nin sayısını bir kez daha izledik. Çeyrek final karşılaşmasında da İyi performans göstermiş Hande Balad'ın. Şimdi kendisi yaptığı dublajı. Vargas topu karşıya yolluyor. Savunmada olacağız. Bloktan seken top. Gizem uzandı ama istediği gibi çevirebilmiş değil. Tekrar denge var. Yine Sinece Kısal'dan blokta temas var. Bunları yapmamız lazım. İyi manşet. Tek ayak hücumunu beraberinde getirdi. Gong'dan savunma var. Top yine bizim yarı alanımızda. Elif şöyle bir baktı. Hande'ye gönderdi. Plaseyle alıyoruz sayıyı. Köşesi maçörlerimiz de iyi girdiler mücadeleye. Hande'nin 700. hücum sayısıydı az evvelki voleybol Milletler Ligi'nde. Şimdi servisi de kullandı Hande. Manşet çok alçak bu topu. Bizim alanımıza gönderdi. Wang neredeyse sayıya dönüşüyordu. Vargas'ın hücumu bloktan seken top dışarıda. Karşılıklı sayılarla bu noktaya kadar gelmiştik. Şimdi iki sayılık üstünlüğü yakalıyoruz. 11-9'da.
1: Radyo Spor, Radyo Spor. Reklam. Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Şimdi farkı 3'e yükseltebiliriz. Vargas'ın hücumu bloktan sekti. Arka tarafta bu top döner mi? Hayır. 12-9. İyi bir seri yakaladık bu bölümde. Farkı da 3'e çıkarıyoruz. Evet, 3-0'lık seri. Hande'nin servisleri de devam ediyor. Bu da iyi servis. Juan karşıladı. Hücumu da o yapacak. Bu bloğumuzu geçti. Serimize de noktayı koydu. Juan Yuşan. İşte 4 numaraya uzayan top. Elif'in bloğuyla antenin arasında biraz boşluk var. Orayı kullandı. Juan Yuşan. İlkinden iyi manşet var. Arkadan yine Vargas'la vurduk ve yine Vargas'la aldık sayıyı. 13-10. Sahanın neresinde olursa olsun Vargas tabii ki olağanüstü hücumlarıyla sayıya gidiyor. İşte bir kez daha onu izledik. 6 numaradan çok güzel bitirdi Vargas. Onun arka turu devam ediyor. Sinekçek sağlı kullandı servisi. 4 numaraya biraz alçak top. Çapraza döndü. Fazla çapraza döndü orada Tangshin. Sayı bizim. Fark 4 şimdi. Çinli oyuncular biraz şaşkınlar. Ama blok teması yok. Çizgiyi de bulamadı bu hücumda Tang. Sayı milli takımımızın. Biraz da farklı dışarıda hatta. 14-10. Beden seken top. Son anda Wang manşet aldı. Arkadan Juan vurdu. Bloğumuz var. Rally devam edecek. Şimdi Tang yine bloktan sekti. İlkinde oyunda tuttuk bu topu. İlkin Aydın. Bir smaç platesi denemesi. Rally devam ediyor. Vargas'tan güzel de bir savunma katkısı gördük. Tekrar İlkin Aydın. Bloktan seken top. Şimdi Sinec'e kısal yaptı. Pasörlüğü Vargas. 3,5 metreden sıçradı. Sayı almayı başardı. 15-10 yapıyor durumu Vargas. Son bölümde çok iyi bir rüzgar yakaladı Filenin Sultanları ve yine molaya zorluyoruz Çin'i.
2: Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Reklam. Taksitli Oto'dan inanılmaz kampanya. Dijital senetli sistemle 1 milyon TL'ye 48 ay vade imkanı yalnızca Taksitli Oto'da. İletişim 0232 210 25 25.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Radyo Spor.
0: Melisa Vargas ekranlarımızda şimdiden 7 sayısı var. Melisa Vargas'ın 6 hücum 1 de servis sayısı olmak üzere. Sinetçe kısal modan 3'ünde servisi kullandı ama top dışarıda. Bu servis hatası öncesinde 6-1'lik bir seri yakalamıştı Melilerimiz. İşte Macau'da da tabii takımımız Filenin Sultanları yalnız değil. 9-9'a kadar adım adım gelmiştik. Şimdi kontrol bizde. Yarı finalin ilk setinde Ande'den nokta manşet var. İlkinin hücumu çok başarılı. 16-11. Deplasmandayız. Macau'da tabii Çin'in ev sahipliğinde oynanıyor turnuva. Dünkü çeyrek finalde de hatta Çin kazanırken seyircinin iyi bir desteği vardı elbette Birleşik Devletler karşısında. Ama şu ana kadar ilk sette İşler bizim istediğimiz gibi ilerliyor. 4 numaradan hücum İlkin çok iyi yaptı savunmayı. Ardından bir uzun plase yine boşluğu çok iyi gördü. İlkin Aydın. Onun imzaladığı bir sayı oldu. Hem savunma hem de hücumla beraber. Bu sefer kısa değil uzun plase işte. Çin'in pasör çaprazı Gong. Bloğun arkasına doğru hareket edince yine çok iyi okudu savunmanın yerleşimin ilkin. Arkadan hücum olacak. Neredeyse çıkaracaktık. Gizemli olmadı. Sayı Çin'in. Yuan Yuşan'ın sayısını bir kez daha izledik. Şimdi Xie pasör servisi kullandı. Üçlü hücum turu var. Çin için ön tarafta Melisa Vargas'ın çok güzel smacı. Yani ideal top değil ama bunu da çok kolaymış gibi gösterdi Vargas. Onun alameti farikalarından birisi zaten bu. Bu anlamda da takımımızın tabii en güvenilir eli olduğunu söyleyebiliriz. Şiye kenarda tecrübeli pasör Diao Linyu 32 yaşındaki Diao oyunda. Birleşik Devletler maçında da kenardan oyuna dahil olmuş. Önemli katkı yapmıştı Diao. Sonra maçın büyük bölümünde de zaten sahada onu gördük. Bakalım bugün neler yapacak. Şimdi tekrar Vargas'ın hücumu ama çok açıktan bir hücum. Bir kez daha şansımızı deneyeceğiz. Şimdi Hande topla buluştu. Bir lokaltı yaptırdı Hande. 19-12. Burada iyi savunma. Ve gizemden ardından topu öldüren Hande Baladın. Diao

2 numaraya yükseltti. Gizem yaptı savunmayı ama topu çıkaramadık. 19-13. Eylül oyunda ilkinin yerine. Tabii üzerinde libero forması yok. Arka tarafta Gizem'le beraber iki liberodan biri olarak görev yapacak bu bölümde Eylül. Onun da yaptığı katkıyı tabii Kanada mücadelesinde oyuna girdiği bölümlerde unutmamak lazım. 7 sayı farkla 20'yi gördük. Şu an oldukça rahatız. 20-13. Nazar değmesin diyelim filenin sultanlarına. Bir değişiklik daha var şimdi millerimizde. Saliha şimdi oyunda. Servise de gidiyor Saliha Şahin. Zehra'nın yerine oyuna dahil oldu ve servisi kullandı. Saliha, iyi bir manşet değil bu. Wang yükseltti. Juan'ın hücumu bloktan sekti. Dublajı yapan Vargas oldu. Şimdi Andes sol elde bıraktı plaseyi. Rally devam edecek. Juan şu an bir kez daha vurdu. Eylül'den çok güzel savunma var 5 numarada. Noktayı koyan Vargas mı? Bu top dönecek mi yoksa? Koşan iyi oldu. Çin'den iyi bir savunma gördük ama avantaj top. Elif şöyle bir baktı. Tekrar Vargas'ı düşündü. Çok iyi bir hücum organizasyonu. Oldu, masada sayı alıyoruz. 21-13. Biraz erken ve içeriye doğru hareketlenmişti Vargas. Bu oyunda kalan top iyi çevirdi. Niye? İşte sonra zor pozisyon ama bloktan seken top havuza düştü. Yine de bir itiraz var. Çin'den file teması var mı yok mu ona bakılıyor. Saliha ve Eylül ikilisi ekranlarımızdalar. Az önce oyuna dahil olmuşlardı. Şu an tabii kaptanımız ve liberomuz Gizem sahada değil. Uzun da bir rally'di. Zaten en sonunda bizim hücumumuzda noktalandı. O son top için değil bu file teması itirazı içinden. Rally'nin daha erken bölümlerindeki bir aksiyon için bir itiraz geldi. O inceleniyor. Bazen hangi pozisyona itiraz edildiğini doğru şekilde tespit edebilmesi bile hakemlerin ve challenge operatörlerin kolay olmayabiliyor. İşte Sinecek Kısal ve Melisa Vargas ikilisi. Bir pozisyonda bloktaydılar. Onların bloğu için gelen bir itiraz var. Ama temas yok gibi. Karar değişmeyecek. Kendi dublaj yaptığı pozisyonmuş Vargas'ın. Herhangi bir ihlali, herhangi bir file teması söz konusu değil. Sayı Filenin Sultanları'nda kaldı. Yang Shuming oyuna dahil oluyor. 17 yaşındaki genç pasör çaprazı. Gong'un yerine oyuna dahil oldu. Bu bölümde görev yapacak. Çin'de. İtirazla beraber biraz uzun bir bekleyiş oldu Saliha'nın. Servisiyle döndük. Çok iyi bir hücum değil. Şimdi 22 sayı imkanı. Elif. Sünetçek'i düşündü. Arka tarafta iyi savunma var. Bloğumuzdan seken top yine Çin alanında kaldı. Bir kez daha Juan Yushan'ın hücumu sayı aldı. Çin üst üste denemelerin ardından. Bloklarımız sürekli topa dokunuyor. Ya bloktan sekip bizim alanımızda kalıyor. Arka tarafta savunmayı yapıyoruz. Ya Çin'i yeni hücumlara, ekstra denemeleri zorluyoruz. Çok iyi yerleşiyor bloklarımız. Şimdi Melisa Vargas'ın hücumu olacak. Blokta kaldı Vargas. 21-15. Juan Yushan 135 sayıyla takımın en skorer oyuncusu toplamda demiştim. 26 blok, 6'da ace'i var. Bu yarı final öncesinde bu kategorilerde yine Çin'in en fazla sayı üreten oyuncusu. Juan Yushan. Wang'dan geldi servis. Manşetimiz biraz yüksek. Düdük var. Rakip alandaki topa müdahale. Düdüğü acaba bu sefer de biz itiraz eder miyiz bu karara? Elif'in uzandığı topta düdük geldi.

0: straight, you see, no? You move as you set the line. Only the media blocker open, you stay straight. Okay?
1: Oh,
0: that is one elastic, eh?
1: That is...
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor.
3: Sekiz sayılık üstünümüz vardı. Fark yarıya, yani dörde indi. Hala avantaj bizde. Ama Çin'in bu serisinin daha da uzamasına engel olmamız lazım. Yine Wang'dan geldi servis. Eylül'den iyi manşet var. Hücumu Vargas'la yapıyoruz. Bloktan seken topu oyunda kaldı. Diao'dan iyi bir savunma var. Açıktan hücum olacak. 21-18. 21-18'e geldi durum. Üst üste 5. sayısı Çin'in. Bir mola daha Santarelli'den. Bu setteki ikinci molamız da geride kaldı. Bir de çok iyi servis. Çin 21-19 yaptı durumu. Biz 21. sayıda kaldık. 22'yi arıyoruz. Wang'dan iyi bir servis turu. Eylül'ün hemen önünden çıkardı bu serviste sayıyı. Onlar da tabii kulüp döneminden takım arkadaşıydı. Geride kalan sezonda. Şimdi Hande'nin manşeti. Artık bu sayı alalım. Vargas vurdu. Bloktan seken top. Bunu çıkaramadı Çin savunması. Şimdi görüyoruz 22'yi. Farkın bile inmesine izin vermedi Vargas. Maçta çift tane sayılara ulaşan da ilk oyuncu oldu. Az önceki smacı sonrasında. Bunu çıkaramadı Çin savunması. Şimdi Vargas'tan yine ace bekliyoruz. Yüklendi servise Vargas. Açıkta kalan manşeti. Ya koştu. 4 numara yükseltti. Biliyor musun? Çok iyi yerleşti. Oradan seken top gizemli oyunda kaldı. Yine Vargas'ın hücumu olacak. 1 numaradan fileden seken top oyunda. Rally sürüyor. Zhuang vurdu. Bu top dışarı gitti. Blok teması söz konusu değil. Sayı bizim. Filenin sultanları seti artık sadece 2 sayı uzakta. Bir Vargas sayısı. Bir Çin'de hücum hatası gördük. 2'ye kadar inen fark. 4'e çıktı hızlı şekilde. Seti noktalamaya oldukça yakınız. Yine Melisa Vargas servisi. Bu da açıkta kaldı Diao. Bu sefer 2 numarayı düşündü. Bloktan seken top alanımızda kaldı. Çin sayısı. Az önce oyuna dahil olan Yang aldı sayıyı. Değişiklikler devam ediyor. Li Chenxuan şimdi oyunda. Yuan Yushan'ın yerine. Çin'de blok biraz yükselmiş oldu böylece. Yang'dan geldi servis. Hande ile karşıladık. Snatchek kısala. Bir tek ayak denemesi. Bunları çok iyi uyguluyor zaten Snatchek. Ve set sayılarına başlıyoruz. 24-20'de. 4 set sayısı birden filenin sultanları için. İlk set sayısında da serviste Hande Baladın var. Elimizde 4 fırsat birden mevcut. İlk seti noktalamak için. Çok iyi bir manşet olmadı ya o. Bir numara yükseltti. Young vurdu. Bloktan seken top dışarıda olsun. İlk set sayısını kullanamadık ama şanslar devam ediyor olacak. Ve şimdi side out'tayız. Bir iyi manşet ve bir iyi hücum seti noktalayabilir. Lee Shen şu an kullandı. Servis ilkinle karşıladık. Hücumu da ilkin yaptı set için. Bloktan seken top çıkmayacak. 25-21 oluyor ve böylece Çin'le oynadığımız bu yarı finalde ilk seti almayı başardı. Fenerli Sultanları final yolunda çok önemli bir adım milli takımımızdan.
2: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek. Reklam.
4: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında. Radyo
5: Spor. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler. Taksitli Oto'dan inanılmaz kampanya. Dijital senetli sistemle 1 milyon TL'ye 48 ay vade imkanı yalnızca Taksitli Oto'da. İletişim 0232 210 25 25.
6: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
7: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
2: Sağlam bank gücülük. Taksitli Oto'dan inanılmaz kampanya. Dijital senetli sistemle 1 milyon TL'ye 48 ay vade imkanı yalnızca Taksitli Oto'da. İletişim 0232 210 25 25.
8: Radyo Spor.
4: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
9: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Radyo Spor. Reklam.
11: Tanıtıcı reklam.
12: Sevgili dinleyenler, motorunuz için yeni nesil bir koruma mümkün. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans şimdi yollarda. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturarak sürtünmeyi %48'e kadar azaltır, aracınızın performansını artırmaya yardımcı olur. Üstelik daha düşük sürtünmeyle motorunuzu korurken daha verimli bir sürüş deneyimi sunar. Siz de Opet Ultra Force'u tercih edin, koruyucu performansla tanışın. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: Tanıtıcı reklam.
2: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.

Etkin karşıladı. Servisi Hande'nin hücumu olacak. Çok net smaç. Arka tarafta iyi savunma var. Tang'dan. Yuan vurdu. Gizem'den seken top dışarı gitti. Çin sayısı. İkinci hafta karşılaşmalarında Ankara'da Çin'i 3-2 ile yendiğimizi söylemiştik. Orada da ilk seti biz tıpkı bugünkü gibi 25-21'lik skorla almıştık. Yenilkin karşıladı. Servisi Melisa Vargas var ucunda. Plase bıraktı Vargas. Dublaj Zehra'dan. Şimdi Hande karşıda ikili blok, bir uzun plase. Tank topu oyunda tutan oyuncu. Şimdi çok iyi uzattı eline Gizem. Topun altına ve karşıya yollamayı başardık bu topu. Savunmada kalmayı sürdürüyoruz. Bloğumuz var. Şimdi Yang'ın hücumu, Gizem'den savunma. Bir deneme daha bu çıkmadı. Yoksa çıktı mı? Devam ediyoruz. Filenin sultanları burada da devam dedi. Ama bunu zonamadı artık Gizem. Bir anda top ölmüş gibi göründü. Hatta kimi oyuncularımız da öyle düşündüler ama işte pes etmeyen bir Türkiye milli takımı var sahada. Gitti denen sayı neredeyse getiriyorduk. Bir kez daha izleyelim. Burada Gizem çok iyi uzandı. Uzun ve enteresan bir ayıydı. Nihayetinde sayı Çin'de kaldı. Zehra gidiyor. Servise. Banşet'te problem yok. Ortadan ucun bile omuzdan sekti. Vargas topu oyunda tuttu. Şimdi Hande karşıda ikili blok. Blok yumuşattı bu topu. Yangın ucumu olacak. Paralelden sayı çıkardı. Yang Chuming. File biraz sallandı rally içerisinde. Acaba bu yanda mı itiraz derken, evet, karşılaşma hakemi de bunu anons etti. Hakem Kespedes. Rally ortası bir pozisyon için Türkiye'den file teması var mı yok mu itirazı geldiğini duyurduk. Koçumuz Daniel Santalli hangi pozisyonun incelenmesi gerektiğini anlatıyor baş hakem Kespedes'e. Karar değişir mi bakalım bu itirazımız sonrasında. Macau'da tabii tribünler tamamen dolu. Çok güzel bir atmosfer var. Burada file sallanmış. İşte dönerken indikten sonra yangın teması var ama sayı yine de Çin'de kaldı. Saç mıydı orada temas yapan? Tekrar bir bakmak lazım ama sayı Çin'in. 4-2 oldu durum. Wang'dan servis. Hande Baladın vurdu. Sayı çıkardı. 4 numaradan yaptığı hücumla Hande. Hande aldı sayıyı. Vargas gitti servise. Vargas'tan iyi servis, zorlanarak karşıladı Yang Chuming. 4 numara hücumu olacak. Üçlü bloğumuz hazır. Savunmamızdan sekip dışarı gitti top. Yuan Uşan'ın sayısı. Bir kez daha izleyelim. Yuan'a işte uzayan top. İlkinin teması sonrasında dışarıda. Onun yerine oyuna dahil olmuştu Yang Chuming. 17 yaşındaki oyuncu sahada kalmaya devam ediyor. Çok iyi karşılayamadık servisi. Ve şimdi top Çin alanında. Wang yaptığı pasörlüğü. Yang vuracak. Vargas topu oyunda tutmayı başardı. Hücumda da Vargas var. Çok da net bir smaç. 5-4. Melisa Vargas. İşte burada istediğimiz gibi karşılayamadık servis ama top oyunda tutmayı bildik. Vargas'ın yaptığı savunmayla sayı getiren de zaten Vargas oldu.

0: devamında. Ande'den servis. Yine yan karşıda bir tek ayak denemesi. İlkinin bloğundan top dışarıda. İlkin ayak kırıklığını gördük. Blokta o vardı. Juan kullanıyor şimdi servisi. Ande iyi manşet var. 6 numara topla buluştu bu sefer Vargas. Rally devam edecek. Şimdi İlkin plaseye gitti. Top yine bizim yarı alanımızda. Elif şimdi Vargas'a yükseltti bir kez daha. Bunu da çıkardı. Çin savunması üst üste denemeler. Filenin sultanlarından. Şimdi İlkin parayla muazzam hücum. 6-5. Çin'in yaptığı her savunma ile beraber çıkaran her topla beraber tabii salonda da seyircinin uğultusu desibeli biraz daha yükselmişti ama çok güzel bir son İlkin'den. Sinetçe kısaldan bir kısa servisine yan karşıladı. Tek ayak bloktan sekti. Vargas savunmayı yaptı. Skoru eşleyebiliriz. Vargas'ın hücumuyla 6-6. Çok güzel bitirdi Vargas. Bu setin işte erken bölümlerindeyiz. Birden fazla rally'de Vargas hem savunmayı yapıyor hem de topu öldüren oyuncu oluyor. Yine aynı sekansı gördük. Skor değiştirdik şimdi 6-6. Haydi burada öne geçelim. Bir 4 numara hücum olacak bloğumuz var. Top yine tankine geldi. Şimdi üçlü blok. Onu da yakaladık ve 7-6 ile öndeyiz. Üst üste 3 sayı Filenin Sultanları için. İlk sette de buna benzer bir noktada peş peşe sayılarla farkı açmış ve bir daha da arkaya bakmamıştık. İşte takımımızın ve Koç Santar elinde sevinci. 6-4 gerideydik. 7-6 ile şimdi öndeyiz. Sinecek'ten de peş peşe iyi servisler gördük. Bu da onlardan biri çıkmadı. Servis sayısı ve 8-6. Sinecek kısa zaten önceki servislerini de bu ace'in aslında haberlerini vermişti bize. Yangdan manşette hata var. Ve Çin molası.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Radyo Spor.
2: Var. Juan'dan yine çok iyi manşeti olmadı. Üçlü bloğumuz burada da hazır ve yine blok sayısı. 9-6 oldu skor. Ön tarafta tabii aşması hakikaten zorlu bir blok üçlümüz var. Elif yanında, Zehra yanına, oraya İlkin de geldi. Ve yine geçiş izni vermedik Çin hücumuna. Son 5 sayının tamamı bizim oldu. 4 numaradan yine hücum olacak. Bunu da karşıladık. Top yine Çin alanında. Şimdiliği yine şansında da blokta yumuşadı top. Elif orta oyuncusuna yükseltti. Zehra dışarı vuruyor sanki, evet. Bu sefer sayı Çin'in. Yine de müthiş bir seri yakalamıştık. Biraz fazla 2 numaraya yakın bir noktada topla tabii buluştu. Zehra hatasında farkında. 9-7. Van Gaşyan kullandı servis handeden. İyi manşet var. Zehra bir kez daha vurdu. Bu sefer hata yok. Çift taneli sayılara taşıyor Zehra Frenin Sultanlarını. 10'a 7. İlk seti 0 blok sayısıyla tamamladık. Demiştim şu anda ikinci setin çok erken bölümlerindeyiz. Ortaya bile gelmedik. Şimdiden bu sette 3 blok sayımız birden var. Zehra yükseltti. Vargas bitirecek. Çapraza vurdu. 3 metreye yolladı topu. Vargas. Yaptığı pasörlük için de Zehra'ya teşekkür ediyor tabii. Vargas. Tekrar izleyelim işte. Elif yaptı savunmayı. Üç buçuk metreye gitmiş top. Buna Çin savunmasının yapacağı bir şey yok. Elif'ten geldi. Servis şimdi arkadan. Hücum, bir blok daha. Bu setteki dördüncü bloğumuz. 12 sayımızın dördü blokla geldi. Nereden hücum denerse denesin Çin. Oraya çok doğru blok taşıyoruz. İşte ilkinin bloğunu tekrar izledik. İki numara deniyorlar, olmuyor. Dört numara deniyorlar, olmuyor. Bir numara deniyorlar. Yine izin vermiyoruz. Farkı da 5'e çıkardık. Diao şimdi 4 numaraya yükseltti. Bu da bloğumuzdan sekti ama Çin sayısı. O kadar alıştık ki artık bloklara, bloğumuzdan sekip Çin sayısına dönüşen toplar oyuncularımızın yanında çok sıkıyor. Gizem karşıladı servisi. Elif 4 numaraya gönder. Çok hızlı hücum İlkin'le. İlk sette de işte bu noktalarda farkı açmayı başarmıştık. Setin sonunda da oldukça rahat gelmiştik. Hatta o bölümde Çin bir seri yakalamış olsa da üstünü kaybetmedik ve 25-21 ile ilk seti kazanmayı bildik. Şimdi 2-0 arıyoruz. Dia yükseltti. Bu top bizim alanımıza gelmeyecek. Bloğumuz yine doğru yerdeydi. Çok göz korkutucu bir bloku. Vargas Zehra ikilisi hücumu bozdu. Ve yine Çin molası. İlkin Aydın çok iyi oynuyor. Bu 1,5 settir. Maşallah diyelim. Şimdi de orta oyuncusuna yükseltti. Mola dönüşünde sayı Çin'in. İyi servisler attık. Özellikle bu setin son bölümünde farkı da açmayı başardık bu şekilde. Şimdi İlkin kenara geliyor. Eylül oyunda. Onun yerine. Hemen oyuna girdi. Manşeti de aldı. Eylül ortadan hücumu yaptık. Fileden seken top oyuncularımızı yanılttı. Karşıya yollayamıyoruz bu topu. Doğan yaptığı bloğu top fileden sekince dublajımız yanıldı. Tepe kamerasından gördük. Tang'ın bu servisini. Şimdi hücumda Hande var. 4 numaramız çok iyi çalışıyor. İlkin öndeyse İlkin, Hande öndeyse Hande. Hücumlarımız çok iyi dağılıyorlar. İşte Hande'nin sayısını bir kez daha izliyoruz. Bu da onun 6. sayısı oldu. İlkin 8, Hande 6 sayılı oynuyor. Vargas tabi 13'le takımımızın ve maçın en skorer oyuncusu. Son anda uzandı Gizem. Vargas'la topu karşıya yolladık. Çin hücumu bir kez daha. Vargas topu oyunda tuttu. Elif Hande'ye gönderdi. Hande paraleli düşündü bir kez daha. Top dışarıda, blok teması yok. Sayı Çin'in. Dört sayılık bir fark var. Filenin Sultanları lehine. Melisa Vargas onu 5'e çıkarmak için hücum etti. Bir kez daha Melisa Vargas sayısı. 16-11. Vargas aldı sayı sonrasında servisi kullandı. Yandan manşet. 4 numara Joan vurdu. Çaprazı iyi gördü. Joan

Şimdi Wong oyunda. Diano'nun yerine. Serviste ise Young var. Şu an pasörsüz Çin takımı. Sahada iki pasör çaprazı beraber oynuyorlar. Blok da biraz yükselmiş durumda ama zaten hemen bu turu tek topta döndük. Sinecek Kısal'ın hücumuyla. Biz %54'le hücum ediyoruz. Maçta Çin'i %39'da tuttuk. Şu ana kadar savunmamız hem file üzerinde hem arka alanda çok iyi çalışıyor. Şeye de oyuna dahil oldu Çin'de. İkili oyuncu değişti. Böylece tamamlanmış oluyor. Üçlü hücum turuna devam edecekler. Ama bizden servis sayısı var. 18 sayı geldi bu ace'le beraber. Hande Baladın'ın sayısı. Zaten çok iyi bir servis takımıyız. Bunu biliyoruz. O servis silahımız da bugün şu ana kadar çok iyi iş yaptı. İnandeniz servisi. Bu sefer de aynı manşet var. Yine de açıktan hücum Gong. Top oyunda kaldı. Farkı biraz daha açabiliriz. Jack arkaya dolaştı. Blokta kalıyor. 18-13. Snatcher Kısal. Tek ayağı dolaşmıştı ama Yuan'ın bloğunu geçemedi. Yuan kullandı. Servis ilkinle karşıladık. Top karşıya göndermek durumunda kaldı. Elif ve savunmada olacağız. Blok yaptık. Snatcher'le. Tekrar Çin hücumu. Bunu da arka tarafta Hande çıkardı. Hücumda şimdi ilkin var. Bloktan seken top oyunda kaldı. Dışarı gidebilirdi. Gizem çevirdi. Rally devam ediyor. İtirazımız olacak az sonra. Eğer sayı Çin'e giderse ama şimdi burada bitirip bunları geride bırakabiliriz. Blokta kaldı. İlkin file teması için çok sert itirazlarımız var. İlkin nasıl koşuyor hakeme gördünüz. Zaten Santarelli söylemişti itiraz edeceğiz diye. Hatta kimi oyuncularımız bir noktada rally bitti sayıyı aldık diye sevinmeye başlamışlardı. Bakalım sayı kimin olacak? Çok net şekilde burada antene gidiyor temas. Blok sonrasında yani itirazımızda haklıyız. Hakemler burada bu anten temasını süzemediler. Sonrasında uzun bir rally oldu. Hatta sayı da kaybettik. Şimdi başhakem Kespedes. İlkin başta olmak üzere takımıza biraz sakin olun diyor. Santarelli de farkında. Tabii son topta ilkin blokta kalınca biraz fazla şiddetli bir itirazla gitti. Başhakemin yanına. Ama sayı nihayetinde bizim. Saliha. Oyunda servisi kullanacak. İyi manşet var. Şey orta oyuncusunu düşündü. Sayı alan Wang Haoxian. Tekrar izleyelim. Zehra blokta tek kaldı. Durduramadı Wang'ı. ...18 yaşındaki orta oyuncu Wang Haoxian kullandı. Servisi, manşetimiz iyi. Hücumumuz da yine bloktan antene gitti. Bu sefer kaçırmadı hakemler. 20'yi de görmüş olduk böylece. 20-14. Tekrar izleyelim. Bu sefer itiraza gerek kalmadı. Antene daha net bir temas çünkü az öncekine oranla. Manşet bayağı zorlandı Çin'de. Bloğumuzdan seken top çıkarabilecek miyiz? Evet, Gizem yükseltti. Hücumda Vargas var. Çok güzel hücum. Bir kez daha Vargas. Köşeyi çok iyi görüyor. Bu hücumda Vargas. Bir kez daha izleyelim işte bloktan seken top. İlkin son anda uzandı. Gizem o topu yükseltmekle kalmadı. Güzel bir pasa dönüştürdü Vargas için. Zaten Vargas'a topun bu şekilde yükselmesi yeterli.

0: o pozisyonu tekrar göreceğiz ama molası kalmadığı için biraz burada oyunu yavaşlatmak da istemiş olabilir tabii Ca Yong. Fire'ye temas yok Vargas'ın blok denemesinde. İtirazın haklı değil Çin. Sayı bizde kaldı. Elif'in servisleri devam ediyor. Bir kısa servis Elif. Sonra da karşıladığı için ortaya giderek hücumu yaptı Gong Xianyu. İyi bir organizasyon. Hakkını vermek lazım Çin'in. İşte biz yerleşemeden file üzeri boşken yapıyor hücumu. Neredeyse Gong. İkili değişikliğin yine ilk bölümü yapıldı. Şu an pasörsüz. Yine Çin. Hücumu ortadan yaptık. Zehra ile çabuk şekilde 23'ün sayıya gidiyoruz. 23-18 oldu durum. 2-0'a çok yakınız. Diğer oyuna geri döndü. Şimdi ikili değişiklik tamamlandı. İlkin Aydın. Kullandı servisi. Sayıya da dönüştü onun bu servisi. 24-15. Tam 9 set sayısı birden. Filenin sultanları adına. Müthiş servis ilkinden. Juan ve Tang ikilisinin tam ortasına giden top çıkmadı. Set sayılarına başlıyoruz. İlkinde yine ilkinden geldi servis. Wang ortadan bıraktı. Seti burada bitirebiliriz. Hande baladında. Hande vurdu. Bloktan seken top dışarı gitti. Tam 10 sayı farkla. 25-15'te bu seti aldı Filenin sultanları. Final artık çok yakınız. Ev sahibi Çin karşıda setlerde. Üstünlüğümüzü 2-0'a taşıyoruz.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek. Reklam. Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
2: Sağlam bank gücülük.
1: Radyo Spor. Reklam. Tanıtıcı reklam.
3: Amazon Prime Day fırsatları 22-29 Haziran arasında başlıyor. A'dan Z'ye binlerce üründe kaçırılmayacak fiyatlar, sepette ek indirimler ve kuponlarla müthiş bir 8 günlük alışveriş haftası VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Üstelik Amazon Prime üyelerine özel binlerce üründe peşin fiyatına net 9 taksit fırsatı da sizi bekliyor. Hazır olun, müthiş fırsatları kaçırmayın.
1: Tanıtıcı reklam.
4: Reklam. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
5: Radyo Spor.
6: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
7: Taksitli Oto'dan inanılmaz kampanya. Dijital senetli sistemle 1 milyon TL'ye 48 ay vade imkanı yalnızca Taksitli Oto'da. İletişim 0232 210 25 25.
8: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: İntens bir konu var, bekliyorum.
10: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
11: Kızlar! Bizi özlemişim.
12: Bizim intens mi?
11: Bizli intens akşamlarını.
13: Mutluluk bu işte.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam bankacılık.
2: Taksitli Oto'dan inanılmaz kampanya. Dijital senetli sistemle 1 milyon TL'ye 48 ay vade imkanı yalnızca Taksitli Oto'da. İletişim 0232 210 25 25. Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
3: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
4: Radyo Spor.
5: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Radyo Spor.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor,
8: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.
2: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
9: Karşısında yarın Türkiye saatiyle 14.30 final mücadelesinin saati. Bu maçı ne kadar hızlı bitirirsek dinlenmek için ve finale hazırlanmak için o kadar fazla vaktimiz olacak. Umuyoruz ki az sonra başlayacak bu üçüncü setle beraber karşılaşmaya noktayı koyacağız ve VNL'de final maçına da geri dönmüş olacağız. 2023'te kazanmıştık zaten bu turnuvayı. Bir kez daha hatırlatalım. En skorer oyumuz Melisa Vargas 15 sayıyla. İlkin Aydın çift taneler ulaştı. 11 sayısı var. Hande Balat'ın 8. Servisi Zehra ile kullanacağız. Onun 5. Snatch'e kısalında 4 sayısı var. Sayılar çok iyi dağılmış durumda. Hücumlarımız çok iyi. Her şeyi çok iyi yapıyoruz karşılaşmada ama zaten İlkin Hande ikilisi ve Vargas'la beraber tabii çok yüksek yüzdeyle hücum ediyorlar. Maç genelindeki toplamdaki hücum yüzdemiz %50'nin üzerinde. Onu hatırlatalım. İlkin şimdi yükseltti. Vargas'la hücumu yaptık. Bu top oyunda kaldı. Ama blokla alıyoruz sayıyı. İkinci setle beraber özellikle blok sayılarına da tabii üst üste imza atmaya başladık. Tıpkı İkinci setin başında olduğu gibi üçüncü setin de ilk sayısını blokla alıyoruz. Şunu da hatırlatalım. İki seti geride bıraktık. Bu iki sette yaptığımız toplam hata sayısı iki setin toplamında sadece 5. Ve Çin çok az hata yapmasıyla tanıdığımız, bildiğimiz bir takım. Onların 7 hatası var. Bu da oldukça düşük bir sayı ama biz Çin'den de daha az hata yaptık. Geride kalan iki sette. Van kullandı servisi İlkin'le karşıladık. Hemen ortadan Sinecek'in hücumu rahat bir sayı oldu. Filenin sultanları için. Bizim hücumlarımız %56. Rakibi %37'de tutmayı başardık. Makine düzeninde işleyen bir oyun planı görüyoruz şu an sahada. Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Artık sadece bir set uzaktayız. VNL'de finalden. Hande'den bir manşet hatası. Şimdi 3-2 ile önde Çin. 2023'te kazanmıştık VNL'i, tekrar hatırlatalım. Hatta Filenin Sultanları Arlington'daki Birleşik Devletler'deki o finalde şu anki rakip Çin'i 3-1 ile geçmişti. Hande şimdi iyi manşet var. Arkadan Vargas'la vurduk. Bu topu çıkarmayı başardı Çin savunması. Bu top dışarı gitti. Blok temasımız yok. Top doğrudan dışarıda, sayı Filenin Sultanları'nın. 2018'de Viyana'nın ilk yılında da finaldeydik. Birleşik Devletler'e kaybetmiştik 3-2 ile. Şöyle bir bakacak olursak geçmişe, bir altınımız, bir gümüşümüz, bir de bronzumuz var. Bronz madalyada 2021'den kalma, onu hatırlatalım. Tabii 2019'da, 2022'de madalyasız bitirsek

Veneli yine yarı finaldeydik. Şimdi bir kez daha altın madalyayla tamamlamak amacındayız. Veneli tabii haftaya da erkeklerde final etabı oynanıyor olacak. Filin Nefeleri de Slovenya ile çeyrek finalde eşleşmiş durumda. Onlara da başarılar dileyelim. Bir kez daha 4-3. Çin üstünlüğü var. Sinecek çok güzel hücum. 4-4. Yani bir pasör için şu an sahada tabii Elif var. Böyle bir takımın direksiyonunda olmak müthiş keyif olsa gerek. Elif topu nereye yönlendirirse çok yüksek ihtimalle o oyuncumuz çok iyi bir verimle, çok yüksek yüzdeyle sayıya gidiyor. Köşe smaçörlerimiz, orta oyuncularımız, çaprazımız Vargas zaten. Maçın başından biridir. Hücumlarda muazzam uzunlu bloğumuz topu muşattı. Vargas'tan dublaj var. Zehra ile bitirmek istedik. Blok var. Şimdi top bizim alanımızda. Elif şöyle bir baktı. 4 numaraya uzattı. Çaprazda ilkinin hücumu da çıktı. Bu sefer Vargas. Wang topu oyunda tutmayı başardı. 6 numaradan hücum. Bloğumuzdan sekti. Müthiş bir hale oluyor. Bakalım sayı kime gidecek. Tabii ki noktayı koyan Melisa Vargas. Şimdi itiraz Çin'den. Yani bir noktada sanki fire temas var gibi göründü ama sanki bizim oyuncularımız değil de Çinli oyuncular fire temas etmiş gibiydi. Bu gibi uzun rallilerde tabii beklenmedik itirazlar, süzülemeyen hatalar olabiliyor. Bakalım Çin'in umduğu gibi bir fire teması var mı oyuncularımızdan? Finalde Brezilya var, tekrar hatırlatalım onu beklerken. Zaten Brezilya daha önce bu turnuvada 4 kez final oynadı. 5. finallerini oynayacaklar ama altın madalyaları yok. Yani 4 final, 4 tane mağlubiyet, 4 tane gümüş madalya. Onları yarın 5 gümüş madalyada tutmak amacındayız. Önce tabii burada kazanmamız gereken bir set var Çin karşısında. Ya bu turnuvanın her ne kadar kazanamasa da en fazla final oynayan ekibi Brezilya. Çin'in file teması için itirazı vardı. Kontroller devam ediyor. Henüz pozisyon ekranımıza gelmiş değil. Karşılaşmanın başhekimi sayıyı bize vermişti. Uzun bir bekleyiş oldu bu itirazda. Kimde kalacak bakalım. 25-21 ilk seti almayı başardık. İkinci set 25-15 ile sonlandı. Şimdi evet işte burada file teması var. Zaten Çinli oyuncu dokunmuş gibiydi demiştim. Öyle olmuş. Gerçi zaten burada temas da saç. O ayrı ama bizim oyuncularımızda herhangi bir temas söz konusu değil. Uzun bekleyişin ardından karar değişmedi. Sayı bizde kaldı. Günün iyi servislerinden Sinecek kullandı servisi. Manşet fena değil. Ortadan hücum bloğumuz var Wang'a. Şimdi 4 numaradan Dong topla buluştu. Bunu çıkaramadık. 5-5. Dong Yuan bu bölümde köşe smaçörü olarak sahada Çin'de. Diğer köşe smaçörü de zaten Juan Yushan. Orada hatırlatmış olalım. Hande'den nokta manşet var. Bunun sonucunda Zehra ile hücum ettik. Zehra'nın sayısı. ...6-5 oldu durum. Bir kez daha izleyelim. Ki Elif ile Zehra'nın arasında da biraz mesafe var. Ona rağmen çok iyi bir organizasyon. Elif'ten kısa servis. Wang son anda karşıladı. Burada son anda topu karşıya gönder Çinli oyuncular. 7. sayı için Vargas'la hücum ettik. Sayı alıyor Vargas. Bir kez daha izleyelim. Pasörümüz Elif'te bu çok güzel çalışan dişlilerin keyfini çıkarıyor.
yaptığı pas dağıtımıyla beraber yine Elif'ten geldi Sersun.

0: Bu da kısa. Bu sefer hatta orta oyuncu Van kullandı. Devamda da bir tek ayak. Az önce istediği hücumu yapamamıştı. Van Güven. Bu sefer sayıyı getirdi takımına. İyiydi 6. Biraz açık top. Plase bırakmak durumunda kaldı İlkin. Rally devam ediyor. Arkadan hücum. Juan Yu şu an blokta kaldı. Bu topu yine de çıkarıyor. Çinli oyuncular bir file üzeri mücadelesi. Wang yükseltti. Long'un plasesi de çıkıyor. Vargas şimdi yolladı topu karşı tarafa. Uzun bir rally oldu. İkili bloğumuz hazır. O blokta kaldı. Dong. 8-6 yapıyoruz. Vargas ve Zehra ikilisinin bloğuyla. İlk set sonunda aldığımız blok sayısı 0'dı. Üçüncü setin şimdi daha erken bölümlerindeyiz diyebiliriz. 7'ye çıktı blok sayımız. 8-6. Farkı 2'ye taşıdık. Vargas'tan yine çok iyi savunma var. Hücumu da yapacak Vargas. İkili bloğu geçti. Top dışarıda, blok teması var mı? Hayır. Daniele Santarelli de ben gördüm, itiraz etmeyelim dedi oyuncularına. Çin sayısı. Dong'dan servis İlkin'le karşıladık. Hande ile bir uzun plase, bir numara bomboş. Orayı çok iyi gördü Hande. Biraz endişeli şekilde de sonra baş hakeme döndü. Çünkü bu gibi pozisyonlarda geride kalan haftalarda, maçlarda hakemler biraz dengesiz düdükler çalabiliyorlar. Çabuk şekilde çıkmış zaten top Hande'nin ama oyuncular endişeli karşılıyorlar bu gibi düdükleri. 4 numaraya uzayan top şimdi Juan hücumunu yaptı top oyunda. 10. sayı imkanı bir kez daha Hande. Şimdi smaç bloktan yumuşadı. Sayı Çin'in 9-8. Plaseyi çok iyi sakladı. Gong. Wang Yuanyuan. Serviste İlkin karşılıyor. Elif Sinecek'i düşündü. Topu öldüremedik. Yine 2 numaradan hücum Gong. Bunu Vargas'la savunuyor. Bloktan seken topu Hande. Karşıda ikili blok. Arka tarafta Wang'dan iyi savunma var. Şimdi Juan Yushan vurdu. 9-9 yaptı skoru. Çift haneli sayılara gelmeden Çin durumu eşitlemeyi bildi. Setlerde 2-0'la öndeyiz. Bir set 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde finalin sultanlarını finalist yapmak için artık yeterli. O set arıyoruz. Hücumda Vargas var. Bu top çıkmayacak. 10'a 9. Yeniden öndeyiz. Çok iyi açılar buluyor Melisa Vargas. Onun hücumunu bir kez daha izliyoruz. Servise de gitti zaten. Vargas bakalım farkı ikiye çıkarabilir mi burada servisle beraber. Vargas iyi bir servis. Wang karşıladı. Juan vurdu, bloğumuz var. Bu topu çıkardı Çin. Ama hücumdayız, bir avantaj top. Elif şimdi Sinecek'i düşündü. Tek ayak arka tarafta Wang'dan güzel savunma geldi. Juan Yushan blok out ve 10-10. Seyirciyi coşturan bir sayı oldu Çin adına. Burada işte dublaj son anda geldi. Hatta Van uçarken bu topu bizim alanımıza yolladı. Sayıda blok out'la Çin'in. Gong Xianyu. Servislik sporcu Hande aldı. Manşete hemen plase düşündü Elif. Bu top çıkmadı, çift duruş düdüğü var. Tekrar öndeyiz 11-10. Elif bunları çok iyi yapıyor zaten. Doğru anları çok iyi süzüyor. Miron. Hande'den bir kısa servis var. Son anda karşı hücum edemiyor Çin. Avantaj top millerimiz için. Gizem o topu Elif'e ulaştırdı. 4 numarada İlkin'le hücum ettik. Çok sert bir hücum İlkin Aydın. 12-10. Fark tekrar 2. Bir kez daha izleyelim. Yatık top. Yani blokla anten arasında 1,5 top kadar boşluk var. Orayı kullanmış paralelde İlkin. Değişiklikler var. Evet, şimdi ikili oyuncu değişikliğini yaptı koç Jayong. Şey oyun kenarda. Gong'la beraber. Pasör olarak Diao oynayacak. Yang'da pasör çaprazı olarak görev yapacak. Şimdi bu bölümde. Beden seken top. Wang karşılıyor. 2 numara hücum. Az önce oyuna giren Yang vurdu. Bloğumuz var. Tekrar Yang. Handelini topun altına sokmayı başardı. Karşıya gönderdi. Çok iyi savunma filenin sultanlarından. O savunma devam ediyor olacak. Şimdi 4 numaradan içeri girdi. Şu an bunu da çıkardık. Müthiş savunma. Noktayı koyan Vargas olur mu? Bu top dışarıda ama blok teması var. 13-10. Önce çok iyi savunma gördük. Takım halinde. Millilerimizden. Ardından da sayı alıyor Vargas. Burada Ande'nin eli topun altında bir itiraz var sanıyorum Çin'den. Çin molası.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Reklam. Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında. Radyo
2: Spor. Reklam.
1: Radyo Spor.
0: ...13-10'la öndeyiz. Karşılaşmanın 3. setinde, 1. sette de, 2. sette de setin ortalarına doğru kontrolü ele almış. Peş peşe sayılarla farkı açıp sete gitmiştik. Şimdi de 10-10 sonrasında üst sayılık bir seri yakaladık ama mola dönüşünde Çin'in sayısı Juan Yuşuan'la. Juan ve şimdi Hande ekranımıza geliyor. İki köşesi maçörü peş peşe. Serviste Juan Yuşuan var. İki sayılı öndeyiz. Hande'den iyi manşet var. Sinecek yapacak hücumu. Bu top doğrudan dışarıda. Fark 1 şimdi 13-12. Oradan üst üste iki sayıyla döndü Çin. Burada sayı alıp farkı tekrar 2'ye çıkarmak amacındayız. Hande karşıdan servisi bir kez daha Sinecek şansını deneyecek. Arkada Juan'dan iyi savunma var. Hücumu Tangshin yapacak. İlkin bu topu çıkarmayı bildi. Arkadan Melisa Vargas vurdu. Bir Vargas sayısı daha 14-12. Yine beraberde izin vermedi Vargas. Yine ideal olmaktan bayağı uzakta bir topu. Ama işte hücumda Vargas varsa bunlar sayıya dönüşüyor. Olağanüstü hücum. Topun ulaştığı hızla saatte 92 kilometreydi az evvel. Sinecek kullandı servis bir kısa top. Vargas savunmayı yaptı bir kez daha. Zehra yükseltiyor. Elif de topu karşıya gönderdik. Savunmada kalacağız. 2 numara hücumu Yang vurdu. Hande topu oyunda tutuyor. Melisa Vargas 1 numaradan sıçradı. Blokta yumuşadı bu top. Tang bloğumuzdan top antene gidiyor. Sayı Çin'in. Wang Aoqian kullandı servisi. Kimle karşıladık? Vargas'la hücumu yapacağız. Bloktan seken top oyunda kaldı. Elif Şimdi ilkini düşündü. Blokta kalıyor ilkin.

Bölümde Çin'in savunması biraz yükseldi. Hem bloklarda hem arka alanda top öldürmemize pek izin vermez oldular. Skoru da dengeye getirdi şimdi Çin. İlkinden manşet. Zehra'nın hücumu, tekrar öndeyiz. 15-14.

0: İyi manşet var, 2 numaradan hücum. Çok iyi çıkardı bunu Hande Baladın. Şimdi İlkin Lese göndermek durumunda kaldı. Çin hücumu izleyeceğiz. Onlar da organize olamadılar. Şimdi avantaj top sırası bizde. Vargas karşıladı. Hücumda 4 numarada İlkin var. Çok güzel organizasyon. Zehra'nın oradaki varlığı da rakip bloğu güzel yanılttı ki bunlara ihtiyacımız var. Çünkü çok iyi okuyor hücumlarımızı. Bir süredir Çin blokçuları ama burada müthiş yanılttık. Kübiyak burada. Az evvel yine Çinli olimpiyat şampiyonlarından Hui'yi gördük. 2016 Rio'da altın madalya alan takımın bir parçasıydı. Yine bloğumuz var. 17-14. 14-14'li skoru eşitlemişti Çin. Ama 3-0'lık bir seri aldık. Ve farkı 3'e çıkardık bu bölümde. Wang'la Zehra'nın da file üzerinde maç boyu müthiş bir diyalosu var. Burada istediğini alan Zehra.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Reklam. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
2: Radyo Spor.
0: Geliyor servis. Bu sette artık molası yok Çin'in. Onu hatırlatalım. 17-14'ü yaptık. 18-14'e gelecek mi bakalım skor. Melisa Vargas karşıda ikili blok. Vargas'ın hücumu bloktan sekti, oyunda kaldı. Vargas dublajı yaptı. Şimdi 4 numara topla buluşan İlkin Aydın. İlkin'in hücumu bloktan dışarı gitti. 18-14. Serimiz 4-0'a geliyor. Çin'in molası da ev sahibine çare olmuş değil bu bölümde. İlkin'in sayısını bir kez daha izledik. Bir de ismi çizgiye çok yakın ama dışarıda kararı var. Çin sayısı oldu. Zorlandı biraz manşette Hande. Yine de Vargas'la hücumu yapıyoruz. Bu top sanki bizim alanımıza gelecek. Bir şans daha hücumda Filenin Sultanları için. Zehra o da blokta kaldı. Hande o yerde kaldı İlkin. Şimdi ayak kalkmaya çalışıyor. Umarız ciddi bir problemi yoktur İlkin Aydın. Oyun durdu artık. Geç kaldı hatta başaken biraz. İlkin biraz zorlandı. Hande ile çakıştılar orada. Umarız ciddi problem yoktur. İlkin de baş hakemde biraz geç gördü ama hemen düdüğü çaldı. Rally tekrar işareti yaptı. Kespedes. Burada Hande'nin eli kafasına gelmiş. Sonra da Gizem de burada İlkin'in üzerine düşüyor. Topu çıkarayım derken ayakları da zaten takılıyor Hande İlkin ikilisinin. Kafaya o darbeyle beraber biraz zorlandı ya kalkmakta İlkin ama geçmiş olsun diyelim, devam ediyor. 18-15. Şimdi Melisa Vargas var. Hücumda bloktan seken top. Elif tekrar Vargas'ı düşündü. Bu sefer alıyor sayı Vargas. 19-15. Hemen gitti, iyi misin diye sordu Vargas İlkin'e. İyiyim.

0: geldi ilkinden. Her şeyiyle iyi oynayan, takım halinde müthiş bir performans sergileyen bir Filenin Sultanları var sahada. Nazar değmesin diyelim. 4 numara hücumu. Bu topu çevirdi. Vargas ilkinde karşıya gönderdi. Müthiş bir çaba yine takımımızdan. Savunmaya yerleştik tekrar. Şimdi hücum. Bu da çıkarma ayağını uzattı. Vargas ama olmadı sayı Çin'in hanesinde. Yani Çin'in nasıl inatçı bir takım olduğunu biliyorsak Filenin diğer tarafında da her zaman olduğu gibi pes etmeyen bir milli takımımız var. Her topu kovalıyoruz. Neredeyse bu da çıkacaktı. Topu nerelerden karşıya yolladı İlkin. Şimdi onun yerine Eylül oyunda arka tarafta. Gizem karşıda servise 4 numaraya Hande'ye geldi top. Hande'nin hücumu. Top dışarı gitti. Blok teması söz konusu değil. Fark 2. Kritik bir servis şimdi içinde Tangshin'den. Eylül'e karşılık servisi. 2 numaradan Vargas. İdeal bir hücum olmadı. Bu topu oyunda tuttuk Elif'le ama Çin hücumu olacak yeniden. Ortadan Wang'ın denemesi. Vargas elini uzattı. Zehra yükseltti. Şimdi Hande bir plase. Havuz boş. Çok güzel gördü orayı. Hande baladın. Yine müthiş savunmamız meyvesini verdi. En sonunda sayıya gittik. Çinli oyuncular şaşkınlar. Yani bir Çin takımından böyle çift el plase. Havuzdan sayı çıkaracaksınız. Hiç kolay değil. Müthiş bıraktı Hande. Set sonunda gördüğümüz bir değişiklik bu. Salih yine oyunda. Servis için. Salih kullandı servise top. Uzun oyunda değil. Çok az hata yaptık bugün. Maç genelinde hem servislerde ama maç genelinde zaten. Çok az hatamız var. Onlardan biriydi. Az önceki 20-18 Van Yuen 7 sayısı var. Maçta şu ana kadar Hande'den servis. Hande'den manşet hücum Vargas'tan. 21-18 adım adım finale doğru gidiyoruz Macao'da. Vargas'ın sayısını tekrar izledik. Servise de geldi. Melisa Vargas 4 sayı artık. Final demek Filenin Sultanları için. 23 sayı gördü Vargas. İyi manşet var. Juan'ın hücumu çaprazdan sayı çıkardı. Juan bu sefer de Hande ile Gizem çarpıştılar o topu çıkarmak isterken. Şanyu. Serviste 21-19. 2 sayılık maçı ve seti kazandırmaya yetecek farka sahibiz. Bu şekilde devam edersek noktayı da koyacağız zaten. Sine Çekin hücumu 22 sayıda getirdi millilerimize. İlkin oyuna geri dönüyor. Eylül görevini yerine getirdi. Tekrar kenarda şimdi Eylül. Servisi Hande kullandı. Servisi neden sekti? Bir adım daha yaklaştık finale. 23-19 şans yanımızda. Neden seken topu çıkaramadı Çin savunması. Tekrar izliyoruz. İşte gong yanıldı burada. Top fileden sekince. 23. sayıda hanemizde artık. 2 sayı final demek. Onlardan iki burada blokla gelir mi? Şimdi bu topu çıkardık. Gizem'le karşıya yolluyoruz. Yeniden Çin hücumu olacak. Wang topu pasörüne aktardı. Ortadan hücum. 23-20 oldu durum. Sayı Çin'in. Ama avantaj bizde 3. setin sonunda. Bir manşet arıyoruz şimdi. Zaten Maç boyu servis karşılamada pek sorun yaşamadık. Yuan Yushan. Servisi kullanan oyuncu Çin'de. Yuan'dan servis Gizem'den iyi manşet var. 4 numarada ilkin biraz alçak top. Plase'ye gitti, sayı getirdi millilerimize ilkin Aydın. 24-20 oldu. Maç sayılarına ulaşıyoruz. 4 fırsat birden var Filenin Sultanların elinde. Baştan itibaren müthiş bir performans. Belki de 2026 VNL'de Filenin Sultanlarının en iyi karşılaşmalarından birisi, belki de birincisi. Yaprak maçta ilk kez oyunda Sinetçe Kısa'nın yerine Yaprak Erkek maç sayısında servisi kullandı. İyi manşet var Çin'den. Ortadan hücum, bu top fileyi geçmedi. Finaldeyiz. 2026 VNL'de şampiyonluk maçında olacağız yarın. 3 setle ev sahibi Çin'i mağlup ediyoruz. Maçın başından sonuna muazzam bir oyun Filenin Sultanlarından. Çok hak edilmiş bir galibiyet oldu. 25-21, 25-15 ve 25-20'lik 3 setle Çin'i geçtik. Yarınki finalde altın madalya için Brezilya ile oynayacağız. Müthiş bir karşılaşma. Baştan sona bizim kontrolümüzde ilerleyen bir maç oldu. Her dişli çok iyi çalıştı. Her departmanda Filenin Sultanları çok iyiydi. Servisler, manşetler, hücum, blok, arka alan savunması derken ev sahibi Çin'i bu müthiş oyunumuzla beraber 3-0'la geçtik. Yarın finalde olacağız altın madalya için. Çin'si 3. karşılaşmasında sahne alacak. Onlar İtalya ile oynayacaklar. Bizim yarınki rakibimiz Brezilya olacak final mücadelesinde. İşte istatistikler. Zaten çok iyi başlamıştık karşılaşmaya. Öyle de bitirdik. Artık finali bekliyoruz. Çok güzel bir karşılaşma oldu. Filenin Sultanları adına aynı performansı yarınki finalde de görmeyi umuyoruz. Altın madalya ile bu turnuvayı noktalamayı umuyoruz diyelim. Ve bir araya gidelim. Az sonra röportajlar ve veda için geri döneceğiz.
1: Vestel milli heyecanı sundu.
2: Tanıtıcı reklam.
3: Yapraktan harika bir manşet. Cansu topu kaldırdı. Vargas yükseldi. Çok sert vurdu ve sayı. Ekran başında milyonlarca kişi aynı coşkuyla bağırıyor. Bugün yine parlıyorsunuz kızlar. Bu ışıltının arkasında sadece emek yok. İçeriden dışarıya yansıyan o muazzam parıltı var. Çünkü sağdaki bu kusursuz parlamanın en güzel eşlikçisi Solgar Hyaluronik Asit Kolajen Kompleks. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin'le Filenin Sultanları'nın ciltleri de, sevinçleri de, kendileri de parıl parıl.
2: Tanıtıcı reklam.
4: Reklam.
5: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanları'na Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Reklam.
6: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
7: Radyo Spor!
8: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
9: Donuyoruz Yüksel abi.
8: Bu havada.
10: İnternette donuyoruz.
8: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
11: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
12: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde.
8: Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler. Taksitli Oto'dan inanılmaz kampanya. Dijital senetli sistemle 1 milyon TL'ye 48 ay vade imkanı yalnızca Taksitli Oto'da. İletişim 0232 210 25 25.
1: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
3: Sağlam bankacılık.
4: Radyo Spor.
5: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Radyo Spor.
6: Reklam.
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
3: Sağlam bankacılık.
7: Beni sana deli gibi bağladım.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor.
0: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
8: Milyoner'le hafta sonu bülteni başlıyor.
9: Spor'da

0: Bilgilerin sunduğu hafta sonu bülteninden, Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Ben Cem Altıparmak, Barış Dinçarslan'la birlikteyiz. Programı bir saat geç açtık. Çünkü A Milli Kadın Voleybol takımımız şanlı bir galibiyet daha aldı. Milletler Ligi yarı final maçında Çin'i 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. Finalde de rakibi Brezilya. O maç hakikaten çok keyifliydi. İtalya ile Brezilya arasındaki maç 3-2. O maçı Brezilya kazandı. Biz de 25-21, 25-15 ve 25-20'lik setlerle ev sahibi Çin'i rahat geçerek adımızı finale yazdırmayı başardık. Finalde dediğim gibi Brezilya ile eşleşeceğiz. Tabii maçta röportajlar olursa, orada gelişmeler olursa maç sonunda yine oraya da dönüş yapacağız. Biz bir saat boyunca biraz bültene bakarız. Zamanımız kalırsa transferleri konuşuruz. Barış Cinçarslan da iki haftalık aranın ardından yeniden bizimle birlikte. Ona da merhaba diyelim.
1: Herkese merhabalar. İyi hafta sonları. Rahat bir galibiyet aldık. Finale yükseldik. Moraller yüksek. Tam böyle futbolun olmadığı şu dönemde voleybol milli takımımızı bir kez daha yakından takip edip onlarla mutlu oluyoruz. Dediği gibi Cem'in birazdan röportajlar oldukça oraya dönüş yapacağız. Ama biz zaten süremiz çok fazla yok. Hemen hızlıca başlayacağız. Radyo Spor'a da bizlere de ulaşabilirsiniz tabii ki. WhatsApp iletişim hattımızdan 0538, tekrar hatırlatalım, 0538 052 14 87 bizim Radyo Spor iletişim hattımız. Biz dediğim gibi röportaj oldukça Vedat bize söyleyecek, oraya bağlantılara gideceğiz. Ama programı da açmış bulunuyoruz. Mesajlarınız da gelmeye başladı. Transferlerle ilgili bilgiler soranlar var. Transferde tabii çok gelişme olmuyor. Şu an itibariyle biraz takımlarımız sakin günler geçiriyorlar. Ama oldukça tabii ki Radyo Spor'da en güncel bilgileri sizlere aktaracağız. Koçumuz şu anda röportajda. Oraya gidiyoruz. After one match better because normally I

0: incredible tired after one match. Today I'm more relaxed.
1: I guess focus is already on Brazil. What are you looking forward to about that match?
0: Brazil is really incredible, really. They are amazing. They don't have middle blocker. They don't have Gabi, one of the best players in the world. They had some problem with player, but they never give up. Zé is really a teacher for me. Today they deserve another time, another final. It will be a really tough match with them. We know that they are strong. They are really so good to play volleyball. They know how to play volleyball. I always have so much respect.
2: Oyunculara sahipler hem defansta hem hücumda. Çok fazla oyuncu değişikliklerine gittiler. Bu gittikleri oyuncu değişikliğine gittikleri anlarda bizim konsantrasyonumuz hiç düşmedi. Buna çabuk adapte olduk ve adapte olmak için de aslında birbirimizi birazcık pushladık. Ve çok güzel bir sonuçla ayrılıyoruz yani, çok mutluyum.
3: Ben bir şey sorabilir miyim? Yani 3-0 olması bizi ekstra tabii ki motive etti ama ben bugün ilkini ve seni özellikle hem manşette maşallah nazar değmesin hem hücumda. Yani maçın öncesinde de biz konuştuk ama tabii ki bu oynadığınız ilk en iyi maçlardan biri değil. Ama son dönemde benim hatırladığım takım olarak iyi oynadığımız, Çin'in karşısında çok sağlam durduğumuz, yani biraz böyle bize hani yanaşır gibi oldular ama hiç izin vermedik. Ufak tefek hatalarımız oldu, hemen geri döndük. Bu motivasyonu görmek bizi çok mutlu etti. Ekstra bir şey yaptınız mı diye soracağım. Sonunu nasıl getirsem diye düşündüm. Getiremedim.
2: Yok
3: yani. Bunun devamlılığını sağlamak adına nedir düşünce?
2: Yani her gün hepimiz en iyisini yapmak için çıkıyoruz sahaya. Her gün gelişiyoruz, her gün daha da iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Biennial'in başından beri gerçekten çok geliştik. Takım birbirine daha çok alışmaya başladı ki bu normal, beklenilen bir süreçti aslında. Hepimiz çok zorlu sezonlardan çıkıyoruz. Birazcık zamana ihtiyacımız oluyor geri dönüşlerde. Bu zamanı da çok güzel bir şekilde kullandığımızı düşünüyorum.
3: Ne konuştun be? Ne anlattın?
4: Artık ya, kaldı bir tane.
3: İnanmıyız! Ay çok bağırdı. Hadi inşallah.
4: İnşallah.
2: Umarım en güzel şekilde buradan ayrılacağız artık.
3: İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim.
5: Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Tebrik ediyoruz.
6: Gel bakalım. Savunma bakanı, gel bakalım buraya.
5: Ey kaptan, finaldeyiz.
7: Çok iyiydik. Mutluyuz. Gerçekten çok mutluyuz. Çok güzel bir oyun. Çok domine ettiğimiz bir oyundu. Çok eğlendiğimiz bir voleybol vardı bugün sahada. Bizim için yarı finale yakışır bir oyun oldu. Şimdi sıra finalde, artık son bir dans artık diyoruz. İnşallah kupayla dönmek çok istiyoruz.
5: Peki Brezilya-İtalya maçını oynanmadan önce böyle var mıydı tahminler takımın içinde? Şu gelir, şu gelir ya da şu gelsin diye.
7: Yani maçtan önce tabii ki favori bir tık daha hani İtalya'ya daha yakındı yani son yıllarda sonuçta gösterdikleri performanstan ötürü. Ama aşırı sürprizlerle dolu bir Biennial oluyor. Yani daha Çin'in de buraya gelmesi, açıkçası tahmin ediyorum ki hepimiz Amerika'yı daha yakın görmüş.
5: Aynen öyle.
3: Herkes bunu söyler.
5: Elif ablan %100 emindi yani maçta.
3: Sordurtmadım. Yani kesinlikle tabii ki Amerika falan dedim ondan sonra.
7: Evet, o yüzden gerçekten sürprizlerle dolu bir Biennial oluyor. Bizim için değil ama.
3: Evet.
7: İnşallah yarın çok güzel bir final olacak. Sahada her şeyi yapacağız.
3: İnşallah.
5: Emeğinize, yüreğinize sağlık. Bir kez daha finalin sultanlarına çok teşekkür ediyoruz. Valla siz olmasanız yüzümüz gülmeyecek yahu. Çok teşekkürler kaptan. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Evet, arkada da koçumuz Santarelli bekliyor. Onu da alacağız. Ay ne güzel ya. Of ya.

0: Evet, koçumuz Santrelli'nin röportajına gidiyoruz.
1: Taktiksel iş çıkardık. Çok iyi oynadık. Çin gerçekten çok iyi bir takım. Ama taktiksel olarak bu kadar iyi iş çıkarırsak onları yenebiliriz. Bunu biliyordum öncesinde. Herkese söyledim. İyi bir andayız. Finalde olmayı hak ettik. İyi bir maç oynadık ve bence böyle bir final oynamayı da hak ettik. Bir rutininiz var mı maçtan önce? Bir espresso içerim, kahve içerim. Türk kahvesi değil mi? Yok, hayır. Türk kahvesi biraz daha uzun, espresso daha hızlı. Biraz tabii aptalca bir rutin ama bir oyun oynamam lazım, video oyunu oynamam lazım. Burak oynamam lazım, kart oynamam lazım. Eğer kazanmazsam olmaz. Sadece biz değil yani, siz de bir rutine sahipsiniz. Kazandınız mı diye soruyorlar bana hep. Çünkü beni eğer biraz tedirgin görüyorlarsa kazanmadığımı anlıyorlar Burak'a da. Uzun zaman boyunca milli takımı izledim, izliyorum. Melisa, İlkin ve Hande biraz daha hızlı ve alçak toplara çıktı gibi. Taktiksel bir şey miydi yoksa ne düşündünüz? Evet, daha hızlı oynamak istedik. Çünkü iyi bir savunmamız var bence. Çok iyi de formda olduklarını düşünüyorum. Bazı şeyleri riske edebiliriz böyle durumlarda. İlkin her zaman iyi hızlı top oynayan, hızlı oyun oynayan biri. Bazen daha yüksekte oynuyor ama şu an bu anda çok zordu bize karşı oynamak bence. Eğer böyle bir voleybol oynayabilirsek zor olacak onlar için. Blokta çok iyiydik gerçekten bugün. Herkes çok iyi çalıştı. Ben de bu yüzden çok mutluyum. Yarın ne yapacağız Brezilya karşısında? Çalışmamız lazım. Şimdi çalışmaya başlamamız lazım, değil mi koç? Çalışmadım açıkçası Brezilya'ya. Çünkü enerjimi gelecek hakkında harcamak istemedim. Şu an hakkında kullanmak istedim. Çin hakkında düşünmek istedim. Ona odaklandım. Çünkü gerçekten her şeyi biliyorum Çin hakkında, inanın bana. Şimdi tamamen unutmam lazım Çin'i, kafamı temizlemem lazım ve Brezilya'ya çalışmam lazım. Uzun bir gece olacak. İyi şanslar, çok teşekkürler. Yarın görüşürüz. Tebrikler.
2: Evet, gerçekten hani diyorsun ya sen klik değiştir diye.
3: Ben bugün neyi fark ettim biliyor musun? Santarelli'ye onu söyleyemedim. Normalde maçta Asya voleybolunun karşısında Avrupa voleybolu veya Amerika voleybolu oynandığında bazen o kadar çabuk top oynar ki Asya voleybolu, karşısındaki bloklar ve defanslar şey yapar böyle. Ah, yetişemedik ya, bu topu da vuruyor, hani bu kadar çabuk topa bir şey yapamayız, hadi diğer sayıya bakalım denir. Bugün ben İlkin ve Hande'nin vurduğu birkaç toptan sonra pasörlerini ve pasör çaprazlarını, çünkü ortaya yardım edip oradan gitmeleri gerektiği için bloğa yetişemediklerinde yapacak bir şey yok, bundan sonraki sayıya bakalım dediklerini gördüm. O yüzden çok dikkatimi çekti. Melisa da bir tık alçak ve daha çabuk bir topa vuruyor. Ve Elif'in eline gelen toplarda çok güzel anlaşıyorlar. Çok güzel gülüyorsun Burcu. Bu maç kazandığımızda çok güzel gülüyoruz.
2: Hayır yani şöyle bir şey var şimdi. Evet, partneriz, uzun zamandır da dostuz. Kardeşim gibi Elif. Ama kurduğu cümleler benim beynimdeki düşünceler olunca inanılmaz mutlu oluyorum. Diyorum ki tamam Elif ya, sabaha kadar evet, konuş bence.
3: İstediklerini söyleyince böyle olsa. Onlar olmadığında senin istediklerini söylemem için yönlendiriyorsun. Evet. Hazırım, öğrendim artık, tecrübe kazandım. Evet,
2: bravo, harikasın. Peki yani şimdi gerçekten aslında Santarelli de, Gizem de, Hande de, üçü de dedik hep kontrol bizdeydi. Hiç kontrolü kapatmadık, kaptırmadık. Ankara'ya göre bugün sence neydi? Yani ekstra bir konsantreydik? Ne oldu
3: bence,
2: da?
3: Bence Çin biraz baskı altındaydı. Çünkü Ankara'da oynadıkları maçta biz favori biz olduğumuz için bize ne var ne yoksa saldırdılar. Kaybedecek bir şeyleri yoktu. Ama burada kendi taraftarları önünde oynadılar. Bence onun stresi çok fazlaydı üzerlerinde. Yani kendi kazanmak istedikleri için yoğun bir stres vardı. Bir de biz işte dinlenen bir ekip vardı. Daha sonrasında başından beri oynayan, şu anda dinlenen bir ekip var. Adım adım, adım adım, adım adım hep daha yukarıya çıktık. Şu anda da bizim aslında top level'da olmamız gerek. Hep bunu yapıyorum, gereken dönem. Ve işte bundan sonra da Avrupa Şampiyonası'nda, daha sonrasında da daha iyi olduğumuz bir level'e geleceğiz. Farkındaysan antrenörümüz de, kızlar da formdayız, iyiyiz. Yani işler kötü giderken bile kontrolü hep elimizde tuttuk. Ve yaptığımız hatalardan da bazen böyle yaptığımız hatalardan sonra stres olmak yerine hani tamam ya böyle kendimize hafif bir gülmeyle bazen Zehra işte Melisa'ya kızdı, İlkin yere düştü, işte üst üste düştü. Evet, oradan sonra da yüzlerimiz güzel pozisyonda hemen maçı çevirebildik. Bu da bizim ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor bence.
2: Ya Volkan bir şey rica edeceğim. Kameramanım Volkan'dan bir şey rica ediyorum. Santarelli şu anda tribüne doğru gidiyor ve gelen Türk seyircilerle bir araya geliyor. Bunu da görmek istersiniz diye düşündüm. Gerçekten inanılmaz derecede pozitif bir vibe'ı var Daniele Santarelli'nin ve şu anda

0: tezahürat yaptılar arkasından. O geri döndü. Soyunma odasına gidiyordu. Geri döndü ve şu anda taraftarlarla selfie çektiriyor. Ya işte gerçekten böyle hani gönülden bir takıma bağlı olmak dediğin bu mu?
1: Evet, evet, çok sıcak. Ya bugün işte bizim bir önceki yayınımızda da mevzu buydu ya. İşte iyi yorum yapamadık, toptan kaçtık, işte çok üstümüze gelindi falan. Bugün biz burada konuşmaya çalışırken arkamızda bize top gelmesin.
0: Koruyordu bizi.
1: Evet, yani orada duruyordu. Bu işte bir saygı meselesi. Çok milliyet, kültür, o tarz şeyler gözetmeden karşıdaki insana duyduğun saygıyla alakalı bir şey. Her şeyin dışında çok memnunuz. Yani çok mutluyum. İnşallah yarın da bu şekilde ayrılırız. Çok güzel bir final olur. Sakatlık olmaz. Herkes sağlam olur. Ve iyi olan yani biz oluruz inşallah. Kazanır.
0: Evet, gerçekten öyle. Peki şeyi de soracağım sana şimdi, az hata. Hani her geçen gün hep diyoruz ya, yaptığımız hatalardan ders çıkartalım. Yaptığımız hatalardan ders çıkartalım. Bugün yani böyle tahmin bile edemediğimiz, ya Asya voleybolunu biz mi oynuyoruz, onlar mı oynuyor dediğimiz bir defans silsilesi evet. vardı. Yani ay, tribünlerde evet. wow sesleri inanılmazdı. Gerçekten hatalarımızdan ders aldığımızı düşünüyor musun?
1: Düşünüyorum. Bugün bir de yani inşallah her günümüz böyle olur. Keşke hep böyle voleybol oynasak ama bazen işler çok yolunda gider ya. Karşı taraf için de bir o kadar yolunda gitmez. Bugün bizim için öyle bir gündü. İçini de oynatmadığımız bir gündü ama dediğin gibi takıma artık antrenörümüz çok iyi çalışmış ve kızları o kadar iyi çalıştırmış ki her smaçörün, oyuncular değişse bile, köşe smaçörleri değişse bile, her smaçörün vurduğu noktada ya bloğumuz vardı ya da arkada defansımız vardı. Hande'yi, yani bizim oturduğumuz noktadan ben blok arası açık ne olacak derken Hande'yi görüyorum. İlkin oradan geliyor. Gizem aradan çıkıyor. İnanılmaz bir defans yaptık ve işte söyledikleri gibi de çok uzun zamandır çalışıldığı için çok iyi bir performans sergiledik. İnşallah böyle bir hakkımız vardır da onu dün bugün kullanmış olmayız. Yarın da bunu aynı şekilde devam ederiz.
0: Yok, bence Akif Başkan geldiği için hak devam ediyor. Ya,
1: tabii ekstra bir motivasyon yarattı. Ama kızlar en başından beri, ısınmadan beri, çünkü işte burada da görme şansımız oldu. Kendilerinden çok eminlerdi. Çok hazırlardı. Takımın içindeki o havayı bence herkes çok net bir şekilde hissedebiliyor.
0: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Aranın ardından Brezilya'ya döneceğiz. Çünkü dün aslında Elif Zeroberto ile birlikteydi. Bakalım Zeroberto bizi istemiş mi finalde? Reklamlardan sonra.

0: Evet, evet biz yeniden birlikteyiz. Maç sonu yayını az sonra devam edecek. Radyo Spor ve Esport ortak yayını yarın da 14.30'da finali yine Radyo Spor'dan dinleyebilir. Esport'tan da izleyebilirsiniz.
1: Gelen mesajlar da voleybol milli takımımızı tebrik eder. Nitelikte mesajlar. Herkes anladığım kadarıyla izlemiş karşılaşmayı. Çok rahat galibiyeti aldığımızı görmüşler. Yarın da rakibimiz bugün İtalya'yı yenen güçlü Brezilya. Tabi dünya çapında oyuncuları olan bir takım. İşimiz çok daha zor yarın. Onu da belirtmek lazım.
0: Evet. Yani dediğin gibi Ankara'daki maçta da yine Türkiye Çin'le karşılaşmış. O maç daha kapı kafaya geçmiş. 3-2 kazanabilmiştik. O yüzden bugün de ona yakın bir mücadele bekleniyordu ama amillerimiz hakikaten mükemmel bir performansla rahat bir galibiyet aldılar. Aslında biraz hava maçta güzel bir güne denk geldi. Çünkü hem İstanbul'da hem Türkiye'nin büyük bölümünde Ankara'da hava hakikaten hiç yaz gibi değil. Yoğun yağmur altında karanlık bir gün. Tam evde oturup maç izlemedik güzel bir gündü. Kadın milli takımımız da bu anlamda bize mutluluk verdi. Evet.
1: Şöyle canlı skorlara bir bakalım. İddiaya geçelim. Futbola geçelim. Röportaj olursa gideriz. Canlı skorlarda Polonya'da bir maçımız var şu anda. Dakikalar 36. Jagiellonia 0. Korona 0. Onu verebiliriz. Rusya'da biten maç var. Dinamo Moskova ile Krylo Sovetov 0-0. Bitti. Bunun dışında İsveç'te bu dönemin en çok oynanan liglerinden bir tanesi olan İsveç'te Degerfors 0. Duyurgarden 0. Şu anda devam ediyor dakikalar 21. Şu an itibariyle yeni bir röportajımız da yok. Devam ediyoruz biz. Bununla birlikte aktaracağımız başka bir canlı skor.

0: başka bir performans ortaya koyabiliyor. Coşkulu oynuyor. Pozisyonlara da giriyor. Çapaçuense ise lige demir attı. Ligin dibine demir attı. Son 10 haftada sadece bir puan alabildi. Büyük bir kaosun içerisinde alt sıralardan kurtulmak isteyen Santos, coşkulu oynayan rakibini yenecektir. Burcu Akyemez ve Elif Ağacan'ın maç sonu röportajları devam ediyor. Şimdi görüşleri var, onlara tekrar bağlanalım.
1: Kısa. Bu final VNL başladığında ve biz bu işte programlara başladığımızda düşünüyor muydun finale çıkacağımızı?
2: Ben ikimizin uğurlu geleceğini düşünüyordum. Çünkü ben genelde uğurlu gelirim.
1: Ay sen. Hemen ben dedi. Beni hemen attı. Sen uğurlu gel.
2: Yani çünkü sonuçta ben genelde gelmişimdir. Hani sen de yanımda birlikte uğurlu geliriz diye düşündüm. Ve ben uğurlu geldiğimize inanıyorum.
1: İnşallah.
2: Sen?
1: İnşallah.
2: Düşünüyor musun?
1: Ya ben hep maç maç gidelim diye düşünmüştüm. Açıkçası özellikle ilk etapta çok genç bir kadro olduğumuz için. Yani orada kaybedeceğimiz puanlar burayı ekler mi? Daha sonra tabii öteki diğer takımların kadrolarıyla da alakalı. Yaşanan sakatlıklar oldu Brezilya'da olsun, diğer takımlarda olsun. Ben çeyrek finale kalacağımıza emindim ama final konusunda bir şeyim yoktu, bir yorumum yoktu. O yüzden kızları bir kere daha gönülden tebrik ediyorum.
2: Ya en önemlisi bence her geçen gün daha iyi oynayan, daha form yakalayan bir Türk milli takımı görmek.
1: Aynen, sonuçtan öte her gün daha da gelişmek önemli diyorduk ya ilk etapta. Evet. Ya tamam, hata yapabiliriz, maç kaybedebiliriz ama sonu güzel bitsin, sonu iyi bitsin. İşte o sonuna geldik şu anda çok şükür, kazasız belasız. Yarın da inşallah böyle yüzlerimiz gülerek başlarız ve bitiririz. Ay, o zaman tabii bu şekilde yerimizde duramıyor olacağız. Artık ne şekilde zıplarız, kimi nerede buluruz bilmiyorum. İnşallah o şekilde bitiririz.
2: Ağzına sağlık Elif'ciğim. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür, evet, Elif'in de belirttiği gibi yarın VNL finalinde bir kez daha sahada olacak Filenin Sultanları. Rakibimiz Brezilya. Çok yakından tanıdığımız Zé Roberto antrenörlüğünde onlar da sahada olacak. Biz maç önünde burada olacağız. Sizleri de bekleriz. Voleybolsuz ve Filenin Sultanları'sız kalmayın efendim. Hoşçakalın.

0: Evet, maç sonu yayını tamamen bitirdik. Bir kez daha A Milli Kadın Voleybol takımımıza tebrik ederiz. Yarın da Brezilya karşısında başarılar diliyoruz. Umarız finalde de yüzümüzü güldürürler. Evet, biz şimdi iddia konuşmaya yeniden devam edelim. Dediğim gibi Brezilya'dan bir maç paylaşmıştın.
1: Santos, Chapecoense maçında darmadağın durumdaki Chapecoense alt sıralardan kurtulmaya çalışan, içeride de coşkulu oynayan Santos karşısında tutunamaz, kaybeder demiştim ben. Haftanın bankolarından birisi olarak değerlendirebiliriz demiştim. 1 ve 1.5 üstü önerdim bu karşılaşmada. Devam edecek olursak bugünün maçlarını konuşmaya Brezilya'da. Paranaense internasyonel maçını konuşabiliriz. Paranaense 3 maçtır peş peşe kazanıyor. Ama internasyonel baktığımızda aynı 3 haftada üst üste yenilmiş bir takım var karşımızda. Form durumları bu anlamda ters. Arka arka kazanan ve arka arka yenilen iki takımın karşılaşması olacak ama... İnternasyonel'in ligin en çok gol beklentisi yaratan takımlarından biri olduğunu da unutmamak lazım bir yandan. Pozisyona giren ama atmakta zorlanan bir takım İnternasyonel. Pozisyona giriyor ama fileleri bulmakta zorlanıyor. Paranaense onlara kıyasla daha dengeli bir takım. Daha az atıp yiyebilen, daha kontrollü oynamayı seven bir takım. Bence bu maçta taraf bahisleri riskli. Çıkacak hiçbir sonuç sürpriz olmaz. Gol sayısının 2-3 arasında kalmasına bence bir deneme yapabiliriz. Devam edersek bugüne yine saat 02.30'da. Bunlar gece yarısı oynanıyor tabii ki bu maçlar. Santos maçı 00.30. Paranaense Internasyonel yine aynı saat. Vasco da Gama Mirassol maçı da 02.30'da oynanacak. Burada benim yüksek orana gitme tavsiyem var. İlk yarı 1 ile Vasco da Gama ilk yarıyı kazanır seçimiyle yüksek orana gidebiliriz. Vasco da Gama'da yönetim kötü skorlara daha fazla dayanamadı ve teknik direktör değişimine nihayet gitti. Yeni hoca Portekizli Pedro Emanuel oldu. Pedro Emanuel yönetiminde bir maça çıktılar. Vitória'ya kaybettiler ama buna rağmen bir önceki hafta

0: futbollardan daha iyi futbol ortaya koydular. Şimdi tam dişlerine göre bir rakibi ağırlıyorlar. Teknik direktör değişiminin pozitif etkisini Mirassol karşısında yaşayabilirler. Bu çerçevede ben özellikle ilk yarıda Vasco da Gama'nın değişimin pozitif etkisiyle ilk yarıyı önde kapatabileceğini düşünüyorum. Oranı da gayet cazip 2.39 değerlendirmeye alabiliriz. Bugünden Brezilya maçlarım benim bunlar. Bunun dışında yarına bakarsak Brezilya'yı bitirelim. Bahia Corinthians maçında ben karşılıklı goller bekliyorum. Corinthians şu anda ligin maçlarında en az gol atılan takımlarından birisi. Ama teknik direktör değişiminden sonra bu takım tamamen değişti. Yani puan durumuna bakıp Corinthians'ın çok az atıp az yediğini düşünmemek lazım. Bu takım teknik direktör değişiminden sonra farklı bir performans ortaya koymaya başladı. Fernando Diniz gibi Brezilya futbolunu yakından takip edenlerin tanıdığı bir isim geldi Corinthians'ın başına ve onunla birlikte de coştular adeta. İlk 13 haftada Corinthians sadece 2 kez 2.5 üstü maç izletmişti bizlere. Ama Fernando Diniz'le çıktıkları 6 maçta son 6 haftada 5 kez 2.5 üstü izlettiler. Tamamen değiştiler yani. Bahia'da onlara karşılık verebilecek bir takım. Bu maçta KG var da 2.5 üstü de değerlendirilebilir. Brezilya'dan bir maçımız daha var. O da Flamengo-São Paulo müsabakası. Flamengo son 2 maçını 7 gol atıp hiç gol yemeden kazanmayı başardı. İçeride çok kolay skora gidebilen bir takım Flamengo. Yine kazanmalarını bekleyebiliriz. Tabii São Paulo da bunun için uygun rakiplerden bir tanesi. Yani Flamengo galibiyetine bizi cesaretlendiren takımlardan bir tanesi. São Paulo son 6 haftada sadece 2 puan alabildi. Yaptıkları teknik direktör değişimi de işe yaramadı. Flamengo gol yemeden bu maçı kazanabilir. En azından birinin oranı düşük, yanına 4.5 altında koyarsak birazcık oranı yükseltebiliriz. 1 ve 4.5 altını birlikte alabiliriz. Brezilya'da sizlere 5 karşılaşma önerdim. 3'ü bugünden. Tekrarlıyorum tahminlerimi. Santos Chapecoense maçında 1 ve 1.5 üstünü birlikte alabiliriz. Paranaense Internacional maçında toplam gol sayısı 2-3 arasında kalır demiştim. Vasco da Gama Mirassol maçında yüksek oranda gittim. İlk yarı 1 dedim. Devam edecek olursak yarına baktığımızda da Bahia Corinthians maçında KG var. İki takım da gol atar. Flamengo São Paulo maçında da 1 ve 4.5 altını kuponlarımıza alabiliriz.
1: Evet, Barış'ın içerisinde Brezilya tahmini için teşekkür ediyoruz. Tabii Avrupa'da bu hafta başlayan Danimarka, Polonya, İsviçre, Rusya, Çekya liglerin hepsi ilk haftaları oynanıyor. O yüzden biz birazcık daha böyle devam eden liglerden maçlar seçmeye çalıştık. Şu anda Zenit'in golü geldi. Akron deplasmanında 1-0 öne geçti. Finlandiya'da Mariam oğlu maçı başladı. Onun dışında bir dinleyicimiz Yalçın Bey, Duyurgard'ın üst olur mu sizce demiş. Yani ben o maçta konuk ekibin galibiyetini sizlere önerecektim. Tabii başladığım maçta dakikalar 32. Degerforce yaz arasında çok kötü döndü. Duyurgard'ın aksine ise 3 maçta 7 puan aldı. O berabere kaldığı maçta da iyi oynayan taraftı. O yüzden ben deplasmanda kazanmalarını bekliyorum ama yani üst 2.5 üstünde maçın taşınması çok kolay gözükmüyor.
0: 32. dakika 0-0. Toplamda da maçta 2 isabetli şut var.
1: Evet.
0: 32 dakika itibariyle.
1: Goller için. Tabii ne olacak futbolda.
0: Bir gol gelirse, erken bir gol gelirse, evet, değişebilir tabii maçın temposu.
1: Polonya'da Jagiellonia Korona Kielce maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. Saat 18.30'da da Górnik Zabrze Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi hafta içi rövanşta karşılaşacaklar. Slas Wrocław ile saat 18.30'da karşılaşacak. Bir başka dinleyicimiz Zafer Bey, Filenin Sultanları yarın Brezilya'yı rahat yenecektir. Sana bir soru sormuş. Galatasaray transfer niye yapmıyor? Ekonomik sıkıntılar olduğu söyleniyor demiş.
0: Yani Galatasaray ekonomik sıkıntıları oldu, konuşuluyor. Hatta üyelerden Galatasaray yani tek tek arayıp belli bir paketler satmaya çalışıyormuş. Hani transfer bütçemize katkıda bulunmak için diye belirtiliyor. Yani Galatasaray evet ekonomik anlamda şu anda rahat hareket edemiyor gibi gözüküyor. Muhtemelen

0: birkaç oyuncunun gidişini bekliyorlar. Yani, biraz elleri rahatlasın diye.
1: Yani geçtiğimiz hafta da biraz bundan bahsettim. Taraftarlar, yani Galatasaraylılar tabii biraz transfer konusunda bu konuda şikayetçiler ama yani Galatasaray'ın aslında acelesi yok. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon hani bunlar biraz daha yani bunlar Galatasaray'a yani rakipleri Galatasaray'a yetişmeye çalışıyor ve hani Avrupa maçları nedeniyle sezonu erken açıyorlar. Galatasaray'ın bu anlamda eli rahat ve Galatasaray şu anda Nelson'un da dönüşüyle Lemina'yla uzattılar. 10 oyuncusu yani o 23 yaş altı kontenjanın da 10 oyuncusu tam. 10 oyuncusu var. Yani oraya birini alacaksa zaten elden birini çıkartıp alması lazım. Belki 23 yaş altına orada kontenjanlar açık. Belki oraya takviye yapacaklar. Yani Galatasaray'ın çok acelesi yok ve çok transferi de aslında ihtiyacı yok. Belki sadece 2 tane nokta atışı iyi transfer yaparak dönemi kapatacaklar. O yüzden hani rakipler yapıyor biz niye yapamıyoruz diye bence Galatasaray'ın çok fazla şikayet etmesine gerek yok bence.
0: Tabii şimdi Galatasaray yani Davinson'a teklifler var. Giderse ona göre bir farklı plan yapılacak. Barış Alper'e teklifler var. Giderse ona göre plan yapılacak. Biraz da herhalde oraları netleştirmeyi de bekliyor Galatasaray. Mutlaka tabii ki Galatasaray santrfor olacak. Yani Osimhen'in arkasına bir santrfor gelecek. Belli bölgelere oyuncular alınacak. Burada Galatasaray'ın mutlaka hamleler yapacağını biliyoruz. Giden oyuncular da olacak ama Cem'in de dediği gibi şu anda Galatasaray çok acelesi yok. Rahat yani şampiyon da olmuş zaten. Kredisi de fazla. Mali anlamda da Galatasaray son yıllarda çok büyük paralar harcadığı için eli çok rahat değildir. Yani bildiğimiz kadarıyla çok rahat eli yok. O yüzden biraz daha temkinli, daha ucuza transferler yapmak isteyecektir. O yüzden de beklemek zorunda Galatasaray. Ama dediği gibi Cem'in Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ön elemeleri başladı. Asıl mesela Beşiktaş mesela acele etmeliydi. O biraz ağır kaldı transfer yapmakta. Çünkü Midtjylland zor bir rakip, hazır bir rakip Beşiktaş'a kıyasla. Şimdi deplasmana gidilecek ki hani 1-0 gibi çok da avantajlı bir skorla gidilmiyor. Ama hani baktığımızda Beşiktaş'ın kadrosuna yeni transferlerden çok az isim görebildik. O bir dezavantaj tabii ki.
1: Evet yani Beşiktaş hakikaten eline gelen çok büyük fırsatı ilk maçta. Yani çok zor bir eşleşme olacağını biliyorduk ama rakibin erken yani iyi de başlamıştı Beşiktaş. 11-11 iken de daha iyi oynayan taraftı. Rakip de 10 kişi kaldıktan sonra hakikaten orada işi bitirebilirdi. İlk yarı çok fazla pozisyon harcadı.
0: Ama tam tersi bir skora çıkabilirdi. İki tane kontra yani, verdi çünkü.
1: Evet. Özellikle Nubel'in o tabii maçın sonuna doğru kurtardığı pozisyon. Tabii biraz işte Beşiktaş rakip 10 kişi bir tane de atmalıyız ihtiyacı gibi kafasına yüklendi. Ama ilk yarı hakikaten çok öyle, özellikle Olaita'nın iki tane bomboş kaçırdığı pozisyon atsa yani 2'ye 3'ü bulsa rahat bir galibiyetle rövanşa giderdi. Yani aynı şey hadi evet rakip biraz daha kolay gibi gözükse de bence Fenerbahçe için de geçerli. Yani sadece ilk maçı 1-0'da bırakmak yani baskılı oynamış gibi gözükebilir ama ne olursa olsun 1-0 riskli bir sonuç.
0: Tabii.
1: Rakip muhtemelen çok fazla ilk yani 2-0 olsa rövanşta bütün riskleri almak zorunda ama 1-0'ken yine bir tane atıp her an uzatabiliriz kafasıyla ona göre kontrollü oynamaya devam edecek.
0: Tabii Fenerbahçe'nin avantajı çok zayıf bir rakip. Yani zayıf. İki tane pas yapamayan bir takımla oynadılar. Evet. Çok dominant da bir oyun ortaya koyuldu. Hiç top çıkartmadılar. Yani hiç topla çıkartmadılar. O yüzden Fenerbahçe çok zayıf bir rakiple oynayacak, öyle bir avantajı var. Ama Beşiktaş Danimarka'ya gidiyor. Midtjylland da geçtiğimiz yıl sahasında iyi skorlar alan bir takım. Kolay değil tabii.
1: Fenerbahçe'ye ilgili şunu söyleyebilir miyiz? Yani evet oyun anlamında çok baskılıydı. Dediğin gibi rakibi çıkartmadı. Zayıf yani rakip ama. Neticede tabloya baktığın zaman böyle bir rakibe karşı duran toptan attığın tek golü maçı kazanıyorsun. Yani yine aslında üretim anlamında.
0: Yani şimdi zaten teşhis belliydi evet, geçen sen evet. Kanatlar işlemiyor. Santrfor yok. Teşhis belliydi Fenerbahçe'de. Şimdi kanatlara Greenwood gibi skor üretimi çok yüksek bir oyuncu alındı. Yani tabii ki Marsilya performansı önemli ama öncesinde İspanya'da da çok önemli bir performans sergilemişti. Greenwood hem asist hem direkt skor katkısı anlamında, gol katkısı anlamında Fenerbahçe'nin tam istediği oyuncu. Tam ilaç. Yani tam o profilde bir kanata ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Aldı. Şimdi o gelecek. Girecek takıma. Santrfor'da tabii Vedat'ın iyileştiği bir süreç olacak. Oradan da skor kaybedecek.

0: şarkısı gelecek. Yani geçen senenin kadrosuyla anca bu kadar diye bir cümle kurabiliriz bence Can. Fenerbahçe için. Yani, bu maçın özelinde.
1: Evet evet. Yani dediğin gibi takviyeler giren oyuncular olacak. Oyuncular muhakkak olacak ama yani şu kadronun da ne olursa olsun bence böyle bir rakibe karşı daha fazla yine insan pozisyon üretmesini bekliyor. Yani tabii hocanın tercihleri konusunda işte Fred'le ilgili yorumları vardı pozitif anlamda. Ya yani şu maçta da izledim. Ya bence çok fazla zorlamamak lazım. Kerem sol kanatta çok fazla top harcıyor. Çok fazla top öldürüyor. Yani bilmiyorum ya düzelmesi lazım ya da belki oraya da bir takviye lazım. Ama Fenerbahçe'nin tabii kadrosu şu anda o kadar geniş ki bu kadar kalabalık bir kadroda bence uzun vadeli bir mutluluk çıkması da çok kolay değil. Orada derhal bir temizlemeye de gitmeleri lazım. Bakalım ilerleyen dönemler neler getirip neler götürecek.
0: Yusuf Bey de demiş ki Galatasaray'ın yöneticisi sezon bitiminde gelecek sene 500 milyon euro bütçemiz var diyordu. Yoktur öyle bir şey. Yani demiştir bilmiyorum hatırlamıyorum ama 500 milyon euro gibi bir bütçeleri olduğunu hiç düşünmüyorum. Şimdi iddiaya devam edelim.
1: Edelim.
0: Cem Kuzey Liglerine bir bakalım. Kuzey Liglerinde senin önerilerin var. Onları bir değerlendirelim.
1: Bugün az maç var. Zaten İsveç'te 2, Norveç'te 1 maç vardı. İsveç'teki tek maç da başladı dediğimiz gibi. Dakika 38. Degerfors, Duyurgarden 0-0'lık eşitlik var. İkinci maça bakalım. Saat 18.30'da Kalmar, Mjällby konuk edecek. Kalmar tabii deplasman performans çok kötü. 6'da 0 çektiler bu sezon. Tamamen kendi sahasında topladığı puanlarla orta sıraları tutunmuş bir takımdı. İçeride de 4 maçlık bir galibiyet serisi vardı. Bu geçen hafta Malmö karşısında bitti. İki kez öne geçmelerine rağmen bir puanla yetindiler. Mjällby ise son şampiyon. Ligin son şampiyonu ama bu sezon zirvenin çok uzağında kaldı. Yani üst gruba bu saatten sonra yetişmesi de zor gözüküyor. Ligde 6 maçtır kazanamıyorlar. Ama onlar da hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Lincoln'u 3-0 yenerek kendi sahasında 3-0 yendi. Rovanşı formaliteye çevirdi. O anlamda galibiyetin, hafta içi aldığı galibiyetin moraliyle ben Kalmar deplasmanları skor üreteceklerini düşünüyorum. Ama dediğim gibi Kalmar da tamamen kendi sahasında topladığı puanlarla ayakta duran bir takım. Zaten iç saha performans çok güçlü. Bu maçta rakibin yani son şampiyon olmasından kaynaklı motivasyon sıkıntısı da yaşamazlar. Ben karşı gol var seçiminin çok cazip olduğunu, günün öne çıkan seçimlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Norveç'teki tek maçımıza bakacak olursak Christian Sut startı konuk edecek. Yaz arasına kötü giden ve dönüşte de yaz arasından dönüşte de Rosenborg'a farklı kaybeden Christian Sut geçen hafta formda Sarpsborg karşısında daha değerli toplu gözüktü oyun anlamında. En azından kalesini kapatmayı başardı. Maçı 0-0'a bağladı ve 1 puanı aldı. Bu sezon ikinci kez gol yememiş oldu Christian Sut. Son tabii kötü bir serileri var. Son 7 maçta sadece 1 kez kazanabildiler ama bu 7 maçın sadece ikisi iç sahadaydı. Bunu unutmamak lazım. O yüzden ben kendi sahalarında maç oynamaya başladıkça toparlanacaklarını düşünüyorum. Bu maçta onlardan biri olacaktır. Şimdi ligde sondan birinci sıradalar. Son sırada ise Start var. Yani bugünkü rakipleri Start ligin dibinde. Deplasmanla yalnızca 1 puan alabildi. 14 haftada 33 gol yedi. Savunmada tel tel dökülüyorlar. Ben Christian Sut'un kazanması için zamanın geldiğini düşünüyorum. Uygun rakip karşısında 3 puan alırlar. Güzel orandan ev sahibi galibiyeti değerlendirilebilir. Evet, bugünden Kuzey, Norveç ve İsveç'ten seçtiğim maçlar bitti. Yarının maçlarına bakacağız. Yaşar Bey, İzmir'den güvendiğiniz 2 tane maçı verir misiniz demiş.
0: Ben bugün Santos'a güveniyorum. 1 ve 1.5 üstü yazabiliriz Santos'a. Yani bununla birlikte yarından ben bir maç verecek olursam Bahia Corinthians maçında KG var. Önerebilirim.
1: Ben zaten bugün de 2 maç önerdim. Kalmar, Mjällby'ye karşı gol var. Bu en güvendiğim seçim. Diğer maçta ise Christian Sut start maçında maç sonu 1 alabilirsiniz.
0: Yarına bakarsak mesela İsveç'te benim bir önerim var. Sirius, Göteborg. Burada da 1 ve 1.5 üstü öneriyorum. Onda banko kuponları alabiliriz bence ki. Sirius müthiş bir sezon başlangıcı yaptı İsveç'te. Geçen sezon yani düşme hattının üzerinde bir basamakta sezonu tamamlamışlardı. Bu sene şu anda İsveç Ligi'nde en etkili performansı onlar ortaya koyuyorlar. Çok tabii tempolu oyunla iyi skorlara imza atıyorlar. Kolay pozisyon veriyorlar. Bunu bu sezon gördük ama aynı zamanda da kolay gol atıyorlar. Göteborg'da deplasmanlarda genelde

0: tempolu oyunu seven bir takım. Onlar da Avrupa Kupalarında mücadele ediyor Göteborg. Akıllar biraz da orada olabilir. Yani Sirius bence Göteborg karşısında kazanmaya devam eder. Ama muhtemelen de gol yer. Bu bağlamda 1 ve 1,5 üstü ya da 1 ve KG varı kuponlarımıza alabiliriz diye düşünüyorum ben.
1: Evet ya, İsveç'te yine devam edersek yarından Bromo Poşkarna Hammarby mücadelesi var. Hammarby yaz arasında teknik direktör değiştiren takımlardan biriydi ve yeni hocasıyla çıktığı 3 maçı da kazanmayı başardı. Özellikle hücumda çok etkili performans sergilediler. Bu 3 maçta yaklaşık 18 şut ortalaması yakaladılar. 3 maçta 18-18-17 şut oranları. Bromo Poşkarna ise savunmada basit hataları sürdürüyor. Son 3 maçında sadece 1 puan alabildi. En golcü ismi de geçen hafta kırmızı kart gördü. Mats Hansen ceza duruşma düştü. Forma giyemeyecek. Ben yeni hocasıyla 3'te 3 yapan Hammarby'nin bu seriyi 4'e taşıyacağını düşünüyorum. Oranı da yanına 1,5 üstü ekleyerek, yani 2 ve 1,5 üstünü birlikte kullanarak yükseltebiliriz.
0: Perşembe günü de Anderlecht'le karşılaşmışlardı. Avrupa Kupalarında.
1: Evet, devam edersek Gais-Hamstatt yine İsveç'te konuşabileceğimiz maç. Gais tabi aslında ligin en dengeli takımlarından biri, zor kaybeden takımlarından biriydi ama geçen hafta bir mağlubiyet aldı Ajax Stockholm deplasmanında. Ama bu dediğim gibi son 11 maçtaki sadece ikinci yenilgisiydi. Ardından da Konferans Ligi'ne çıktılar. Norsjælland'ı 1-0 devirdiler ve önlerinde rövanş var. Yani normal şartlarda böyle işte Avrupa'da oynayan takımlara biraz temkinli yaklaşmak gerekebilir bu dönemde ama rakip çok uygun. 6 puanla ligin dibindeki, İsveç liginde dipte yer alan Hamstatt. Yani hiçbir düzelme belirtisi göstermiyorlar. Yaz arası da onlar için bir fırsat olmamış. Ben Gais'in Avrupa Kupası maçı öncesi yani öne geçip skoru koruyarak kazanmasını bekliyorum. 1 ve 4,5-6 seçimi bu maçta değerlendirilebilir. Onun dışında Malmö Elfsborg var İsveç liginde. İstikrarsız sezon geçiyor tabii. Malmö yaz arasında teknik adam değiştiren takımlardan biriydi. Yeni hocayla onlar da aslında fena başlangıç yapmadılar. İlk iki maçını kazandı. Son Kalmar deplasmanında da aslında üstün futbola rağmen, iyi futbola rağmen 2-2 berabere kaldılar. Ama hani hocanın etkisi, evet 7 puan getirdi 3 maçta ama onun dışında hücum anlamında da takım yaz arasından önceye göre çok daha hareketli gözüküyor. İlk 11 haftada sadece bir kez mağlup olan Esport ise aradan 3 yenilgiyle döndü. Tepki vermeye çalışacaklardır. Ancak deplasman performansları hakikaten çok kötü. Ben Malmö galibiyeti yakın görüyorum. Ama önceliği herhangi bir sürprize karşılık 2 gol atmasına vereceğim. Ev sahibi 1,5 üstü. Benim Malmö Esport maçında sizlere önerim olacak. Onun dışında pazartesi İsveç'teki son maç. Haken, Ajax Stockholm maçı. Haken yaz arasında namağlup gitmişti. 10 maçta ligin ilk 10 maçında yenilgisi yoktu. Dönüşte peş peşe dörder iki gollü iki mağlubiyet almıştı. Dörder gol yediği. Beklediğim gibi tepkiyi ligin dibindeki Hamstat'ı devirerek verdi Haken. Ayık'a bakarsak onlar da 3 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Havaya girdiler. Tabii o deplasmanlarda aslında daha etkili bir takım Ajax Stockholm. Çünkü geniş alan bulunca etkili olan kontra ataklarda çok hızlı çıkan bir takım. O yüzden deplasman performansları daha iyi. Burada da gol atarlar. Ben Haker'in de karşılık vereceğini düşünüyorum. KG var. Bu maçta ideal seçim olur. Onun dışında Norveç'e dönelim. Pazar günü Norveç'e bakalım. Bren Vålerenga mücadelesi var. Maçı var. Bren genelde deplasmanlarda hep keyifli maçlar izletti. Molde'den de geçen hafta 2-1'lik bir galibiyetle döndü. Yaz arasında aslında kötü gitmişlerdi ancak aradan sonra çıktıkları iki maçı da kazanmış oldular. Şimdi tabii Konferans Ligi eşleşmesinin ortasındalar. Dolayısıyla zorlanabilir Bran. Vålerenga ise geçen hafta 6-1'lik çok net bir galibiyet aldı. Aalesund'u devirdi. Yalnız aynı üretkenliği onlar deplasmanları taşıyamıyor. Topladıkları 17 puanın sadece 4'ünü deplasmanda aldı Vålerenga. İç sahada 15 gol atarken deplasmanda sadece 4 gol atabildi. Şimdi ev sahibi favori Bran ama dediğim gibi Avrupa maçı öncesi biraz taraf bahsinde riskli bakıyorum. Tempo düşük kalabilir. O yüzden bence TGS 2-3 bu maçın en ideal seçimi olur. Onun dışında Sandefjord Bodø Glimt maçı var. Geçen sezon Bodø Glimt tabii şampiyonluğu Viking'e kaptırmıştı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir yükseliş, çeyrek finali görmüşlerdi. Ama o süreçte yaptıkları puan kayıpları ligde şampiyonluğu Viking'e kaptırmalarına sebep oldu.

0: olmuştu. Bu sezonda yine Viking'de çekişecek gibi duruyorlar. Yaz arasından sonra çıktı, 3 maçı da kazandı. Kalesinde gol de görmedi bu maçlarda Bodø Glimt. Şampiyonlar Ligi önüne maçları da başlayacak onlar için yakında. Oraya hem formda ve moralli gitmek hem de kredilerini en azından o fikstürün yoğunlaştığı döneme kadar tüketmemek adına işi sıkı tutacaklarını düşünüyorum. Sandefjord tabi dirençli futbol sergileyen bir takım. Yaz arasından sonra çıktı, 2 maçta biraz şanssızdı. Hamkam karşısında uzun süre bir kişi eksik oynamasına rağmen galibiyet uzatmalarda kaçırmıştı. Ardından da geçen hafta lider Viking'le oynadı deplasmanda. Orada da aslında iyi futbola rağmen 2-1 kaybettiler. Şimdi ben Bodø Glimt'e de kolay lokma olmayacaklarını düşünüyorum ama Bodø'nun tabii çok özel ayakları var. Milli takımdaki oyuncuları da takıma katılmaya başladı. Ben kazanacaklarını, Bodø'nun kazanacağını düşünüyorum ama skor 4.5 altında kalır. 2 ve 4.5-6 benim Sandefjord Bodø Glimt maçında sizlere önerim olur. Onun dışında Kefum Oslo Molde bir başka Norveç Ligi mücadelesi. Kefum Oslo düşme hattının hemen üstünde son 7 maçta sadece bir kez kazanabildi. Tabii iç sahada nispeten daha dirençli performans gösteriyor. Molde'ye bakarsak onlar ligin istikrarsız takımlarından biri. Hep inişli çıkışlılar. Deplasmanlardaki kötü performansını genelde evinde tolere ediyordu ama geçen hafta bunu da yapamadı. Brann'a kaybederek bu özelliğini de yitirmiş oldu. Tabii Kefum hücumda çok sıkıntılı. Molde deplasmandaki 6 maçta sadece 6 gol atabildi. Ben o yüzden düşük skorlu mücadele bekliyorum ama 2.5-6 yerinde de bence TGS2-3 yine bu maçta riskleri birazcık daha azaltacaktır. Daha ideal bahis olacaktır. Onun dışında Norveç'te devam edersek Rosenborg Fredrikstad maçı var. Düşüm hattına kadar inmişti Rosenborg. Yaz arasında böyle gitmişti. Onlar da bu uzun bir aylık arayı fırsat bildi. Teknik direktör değiştirdi. Yeni hocası da İzlandalı Freyr Alexandersson olmuştu. Ve yeni hocası da çıktı. İki maçı da 3-0'lık skorlarla kazanmayı başardı Rosenborg. Geçen hafta tam da burada dinleyicilerimiz hatırlayacak önermiştim. Deplasmanında hiç galibiyetleri yoktu. Hiç puanları yoktu, özür dilerim. Sadece bir gol atabilmişlerdi. Ve yeni hocayla kazandılar. Bu deplasmandaki kötü serisinde bitirmiş oldu 3-0'lık galibiyetle. Ben havaya girmişken Rosenborg'un uygun rakip karşısında devamı getireceğini düşünüyorum. Fredrikstad formsuz. Son iki maçını gol atamadan kaybetti. Deplasman performansı zaten zayıf. Ben o yüzden Rosenborg galibiyetini sizlere önereceğim. Son olarak da Aulesund Viking maçına bakalım. 34 yıl sonra geçen sezon şampiyon olmuştu Viking. Bu sezonda şu anlıkta çok güçlü futbolunu sürdürüyor. Yaz arasından bir şok mağlubiyetle dönmüştü. Sarpsborg deplasmanında kaybedip sezonun ikinci mağlubiyetini almıştı ki öncesinde 9 maçlık bir galibiyet serisi vardı Viking'in. Hemen tepki verdiler. Peş peşe o maçlardan 2 maçını da kazandı. Düşme hattındaki Aulesund'da ise toparlanma belirtileri vardı ancak Vålerenga deplasmanında bozguna uğradılar 6-1'lik mağlubiyette. Tabii böyle ağır mağlubiyetlerin ardından takımların savunmada daha dikkatli olduklarını biliyoruz. Viking'in deplasmandaki 7 maçın tamamı 3.5-6 bitti. Ben yine kazanacağını Viking'in bu maçta da skorun düşük kalacağını düşünüyorum. Yine 2 ve 4.5-6 seçimi Aulesund Viking maçında değerlendirilebilir.
1: Canlı skorlara bakalım. Polonya'da dakikalar 49. Jagiellonia 0, Korona 0. Rusya'da Akron 0, Zenit 2, dakikalar 33. Finlandiya'da dakikalar 22, Mariam 1, Oğlu 0. İsveç'te ilk yarı sonucu Degerfors 0, Duyurgarden 1. Bir dinleyicimiz bu maça 2.5 üstü bekliyordu. Onun mesajından hemen sonra konuk ekibin Duyurgarden'ın golü geldi. Dolayısıyla bu gol bahisleri daha cazip hale gelmiş oldu. Şimdi bugün tabii programın sonuna geldik. Çünkü akışımızla ilgili hani voleybol girdi araya. Yayınımızı birazcık erken 3 dakika erken bitireceğiz ki reklam kuşaklarımız var. O yüzden var mı söylemek istediğin bir şey Cem?
0: Dediğim gibi bu hafta biraz kısa program oldu ama önümüzdeki hafta daha dolu dolu şekilde karşınızda olacağız.
1: Haftaya yine aynı saatte buluşmak üzere, hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni sona erdi. Sporla eğlenmenin kardeşi Milyoner.
1: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin

0: Yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Çoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
5: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
1: Radyo Spor.
6: Reklam.
1: Radyo Spor.
6: Reklam.
0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: .30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler başlıyor.

Radyo Spor'dan Uğur Böceği iddianın sunduğu uğurlu saatlerden mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak, saatlerimiz 17.01'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sizlerin karşısında olacağım sevgili dinleyiciler ve bu 2 saatlik süre içerisinde günün gelişmelerini sizlerle paylaşacağım gibi güne ait, bu akşama ait karşılaşmalardan, öne çıkan karşılaşmalardan özellikle düşüncelerimizi, yorumlarımızı da size aktarmaya çalışacağız. Uğur Böceği iddia sponsorluğunda hazırlanıyor programımız. Onu bir kez daha hatırlatalım. 30.097 Uğur Böceği'nin bayi kodu. Bu bayi koduyla iddia.com'a üye olduğunuzda Uğur Böceği üzerinden üyeliği gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Ve tabii bunun nasıl avantajları var size? Hemen aktarayım. Görkem Tezer ve ben Vedat Parlak. Kuponlarımız orada. Uğur Böceği iddiada. Sizler de eğer Uğur Böceği iddia üzerinden yaparsanız üyeliğinizi, oraya bir mesaj atmanız yeterli olacak. Uğur Böceği iddianın mesaj numarasını da hemen hatırlatalım. WhatsApp numarasını 0540 300 0097. Buraya göndereceğiniz mesajla kuponlara ulaşmak istiyorum demeniz yeterli. Size hemen kuponları ulaştıracaklardır. Hatta tekrar söyleyelim WhatsApp numarasını, çünkü oradan tüm bilgileri alabilirsiniz. 0540 300 0097. Bir mesaj atın ve size oradaki tüm cevapları ulaştıracaktır merkez, oradaki müşteri hizmetlerindeki arkadaşlarımız. Şimdi

Hemen ben şöyle bir oynanan maçlara bakmak istiyorum programın başı itibariyle. Şu dakikada hemen bakalım kaç karşılaşma var oynanan. Evet, bayağı karşılaşma da var aslında, hazırlık maçlarını da dahil edersek. Hemen oynanan maçlarda 60. dakika olduğunu belirteyim. Polonya'da Jagiellonia ile Korona Kielce arasında golsüz beraberlik devam ediyor. Rusya Premier Lig'de 44. dakika. Akron 0, Zenit 3. Finlandiya'da dakikalar 33'ü gösterirken Mariehamn Oulu karşısında 1-0 önde. Kuopio VPS maçı ise 3. dakika ve Kuopio golü buldu, 1-0 öne geçti. Norveç'te dakika 4 Kristiansund start maçı başladı ve 0-0'lık beraberlik var. İsveç'te dakika 47 Dagerfors-Djurgården mücadelesinde Djurgården 1-0 önde ilk yarıyı da böyle 1-0 önde kapatmıştı. Çin'de 90. dakika oynanıyor sevgili dinleyiciler. Liaoning, Shenyang 0, Yaotisland 1. İskoçya Lig Kupası'na bakalım. Dakikalar 2'yi göstermekte. Henüz gol sesi çıkmadı. Hiçbir karşılaşmada takip ediyorum. Hazırlık maçlarına baktığımızda 90. dakikası oynanan maçta Metz Fortuna Start karşısında 3-1 önde. Yine 90. dakika Willem Michelin karşısında 1-0 önde. İlk yarısı biten maçta Augsburg 0, Saarbrücken 1. Yine 90. dakika oynanıyor. Nijmegen Elversberg maçı golsüz devam ediyor. 70. dakikası oynanan maçta Zulte Waregem 2, Sparta Rotterdam 2. İlk yarısı biten iki maç var. Mainz 2, Holstein Kiel 0, Kickers Offenbach 1, Bayer Leverkusen 1. 48. dakikası oynanan karşılaşmada Hartford'la Sulihull-Mors arasındaki mücadele golsüz devam ediyor. 47. dakika AZ Alkmaar 0, Olympiakos 2 ve 45. dakika De Graafschap Kefisya maçında henüz gol olmadı sevgili dinleyiciler. Devam edersek eğer ilk yarısı biten maçta Çeletpor'dan 1, Grimsby 1, alt liglerden bir karşılaşma bu da. 31. dakikası oynanan maçta Wehen vs Baden 1, Bayern Münih 0. 21. dakika Haverford West 4, Lianelli 0. Diğer maçlarda ise yeni başladı karşılaşmalar. Sadece bir maçta gol olduğunu görüyoruz. O da Birmingham, Crewe Alexandra karşısında 1-0 öne geçti. Bu arada Kortrijk'ta Amiens karşısında yine 1-0 öne geçti yeni gelen golle birlikte. İsveç'te Superettan'da Varnamo Brage mücadelesi var. Golsüz devam ediyor. Belarus'ta 48. dakika Istoh Minsk, Baranovic karşısında 1-0 önde. Norveç 2. Lig'de maçlar var. Oraya baktım, şöyle bir gollü maçlar var özellikle. Tønsberg 1, Sandviken 3. Bu karşılaşmada bol gol olmuş. Bunu aktarabilirim. Şimdilik özellikle majör liglerde sizlere aktarabileceğim sonuçlar bunlar sevgili dinleyiciler. Takip etmeye devam ediyorum. Özellikle Finlandiya'da 2 maç var. Orada da 1-0 ev sahipleri üstün. Oralara bakacağız. İlerleyen dakikalarda da yine oralardan bilgi vereceğiz sizlere. Bu maçların dışında şöyle bir hemen gündeme baktığımızda aslında programın başında da bence bunu konuşmalıydık ama şimdi en azından sizlerle paylaşayım. Radyolarını yeni açanlar için söyleyelim, biraz önce, yaklaşık bundan bir saat önce tamamlandı. Milli takımımız, voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi'nde 3-0 kazandı Çin karşısında ve finale yükselmeyi başardı. Final yarın saat 14.30'da olacak. Brezilya ile oynayacak milli takımımız yarın 14.30'da ve bu karşılaşma da yine Radyo Spor'dan naklen yayınlanacak. Radyo Spor, Esport ortak yayını ile birlikte sizlere ulaşacak. Milletler Ligi'ni başından itibaren Radyo Spor yayınlıyor. Tüm maçları sizlerle buluşturdu, milli takımımızın maçlarını. Hatta erkekler ve kadınlar tüm maçları buluşturduk ki erkekler de biliyorsunuz final etabına kaldı, son 8'e. Onların da maçları önümüzdeki günlerde oynanacak ve orada da yine Radyo Spor sizlere bu karşılaşmaları canlı olarak yayınlayacak. Dediğim gibi Milletler Ligi'nin başından beri muazzam bir performans ortaya koyuyor kadın voleybol milli takımımız şu ana kadar ve finale kadar da geldik. Yarın 14.30'da finalde eğer kazanabilirsek gerçekten 2023'ten sonra muazzam bir başarıyı yine elde etmiş olacak milli takımımız. 2023'te Milletler Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştık. Şimdi 2026'dayız. Yine bir Milletler Ligi şampiyonluğuna çok yakınız. İnşallah bunu da yarın başarabiliriz.
tebrik ediyorum tüm oyuncularımızı, teknik ekibi, voleybol federasyonunu bugüne kadar yaptıklarıyla aslında Türk voleyboluna ciddi şekilde

0: katkı sağladıklarını söylemek lazım. Sadece oyuncular federasyon da değil. Bakın ben bugün gün içerisinde de bunu gördüm. Aslında Milletler Ligi başladığından beri de görüyorum. Türk voleyboluna destek veren çok çok ciddi firmalar var. Hepsini tebrik etmek lazım, teşekkür etmek lazım. Çünkü Türk voleyboluna yapılan yatırımın karşılığı öyle ya da böyle bana kalır sağlanıyor. Yani belki hani yapılan yatırımın net olarak maddi karşılığı var mıdır onu bilmiyorum ama manevi karşılığı, manevi hazzı muhteşem. İşte millilerimiz yine finale gelerek bunu çok çok fazlasıyla göstermiş oldular. Bir kez daha herkese teşekkür etmek lazım. İnşallah yarın da finalde kazanarak çok daha güzel bir haftayı tamamlamış bir Milletler Ligi'ni tamamlamış oluruz. Sizler de mesajlarınızla yayına dahil olabilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattından bana mesaj gönderebilirsiniz. 0538 052 14 87. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Bu akşam oynanacak karşılaşmalara dair eğer varsa düşünceleriniz onları yazın lütfen. İddia açısından değerlendirmelerinizi yazın. Yine kuponlarınız varsa onları benimle paylaşabilirsiniz. Kuponlara bakarız. Hem ben fikrimi söylerim hem de sizin kuponlarınızı burada yayında paylaşırız ve belki bir başkası da faydalanır bu anlamda. O yüzden önemsiyorum. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı göndererek yayına dahil olabilirsiniz.
1: .30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
5: Sporda eğlendirin ilk adresi Milyoner.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: İ20 Temmuz ayına özel 250 bin TL 12 ay %0.99 faizli kredi imkanıyla Hyundai İmar Sancaktepe'de.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
9: Şampiyonla son düzlükte.
2: Radyo.
7: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: 30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

Kısa bir reklam arasının ardından yeniden karşınızdayız. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Sevgili dinleyiciler, sizlerden gelen mesajlarla yayına devam edeceğiz. Biraz önce de belirtmiştim. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sevgili Yalçın diyor ki, Vedat abi selamlar, iyi yayınlar. Jurgarden maçı üst olur mu diyor. Şu an 0-1 gidiyor ama demiş. Tabii ikinci yarısı yeni başladı karşılaşmanın. Özellikle ilk gol çok geç geldiği için burada biraz gecikti gol yani. Ve bu nedenle de biraz riske girmiş olabilir 2,5 gol üst. Ama umarım yazdığınız gibi olur. Burada ben açıkçası Jurgarden galibiyetini tercih etmiştim. Paylaşmıştım da zaten. Biraz önce aktarmıştım, yine söyleyeyim. Uğur Böceği iddiaya gönderiyorum kuponlarımı. Sabah saatlerinde paylaşmıştım. Ben Jurgarden galibiyeti bekliyorum burada. Hatta Kristiansund start maçı şu an 0-0 gidiyor. Mesela orada da ev sahibi galibiyeti bekliyorum. Bakalım bu ikisi başarılı olursa zaten bir kuponum da başarılı olmuş olacak. Yeni gelen mesajlara bakalım. Tutar mı Vedat abi demiş dinleyicimiz, ama bir ricam olacak. Lütfen bunu gönderirken sizden ricam ekran fotoğrafı alarak gönderin. Yani bu şekilde link attığınızda ben o linke tıklayamıyorum. Onu söyleyebilirim. Hoş geldiniz Vedat. Anlamıyorum, futbolumuzda voleybolda olduğu kadar başarılı olamıyoruz. Neden demiş Bursa'dan Aykut. Aslında sevgili Aykut, bunu çok konuşuyoruz. Yine de konuşmaya devam ederiz. Şimdi burada tabii şöyle bir durum var. Ciddi bir ekonomisi var futbolun. Ve bu ekonomi Türkiye'de, dünyada o kadar fazla kitleleri arkasından da sürüklediği için biraz belki o anlamda özellikle Avrupa'da ya da dünyada oynanan diğer büyük takımlar var, işte gelirleri çok çok yüksek olan takımlar var. Bunlarla aramızda ciddi bir zaten gelir farkı var. Bunu kabul edelim. Yani ligimizin belki oyuncu değeri bakımından baktığımızda Avrupa'nın ilk 5 liginden biri olduğunu söylemek lazım. Ama işte değerine baktığımızda, naklen yayın gelirlerine baktığımızda buradan çok çok uzakta olduğumuzu görüyoruz. Sebeplerden birisi bu olabilir. Bir diğeri, özellikle milli takım bazında başarıdan bahsediyorsanız orada da çok doğru bir yapılanma var voleybolda. Yani işte genç kızlarımızı, genç erkekleri yetiştirmek anlamında, altyapıdan onları yukarıya çıkarmak anlamında çok ciddi bir yatırım yapıyor takımlarımız ve Voleybol Federasyonumuz. İşte bunun sonucunda da çok önemli oyuncular katabiliyoruz milli takımımıza. Birinci tarafı bu. İkinci tarafı, dünyada aslında voleybol ligleri olarak baktığımızda da Türkiye'deki voleybol liginin de aslında dünyanın sayılı liglerinden birisi olduğunu, hatta işte özellikle Avrupa'da oynanan birçok kupada bizim kulüp takımlarımızın da çok başarılı olduğunu hatırlatmak isterim voleybolda. Bu da beraberinde bazı oyuncular, hani sonuç itibariyle bazı isimleri devşirme olarak takımımızda da izleyebiliyoruz. Bu da tercih edilme sebebi olabiliyor. Yani Türkiye'yi tercih etme sebebi olabiliyor. Çok önemli voleybol yıldızları milli takımda oynadıkları zaman tabii yerli kategorisinde olacakları için de Türkiye Ligi'nde çok daha onlar için avantajlı bir durum oluşuyor. Bunun da etkisi var. Yani birçok şey var aslında. Parametre var. Bunları sıralayabiliriz ama tabii bunların en önemlisi bana kalırsa yine söylediğim gibi özellikle altyapıdan oyuncuları iyi yetiştirmek, doğru yetiştirmek ya da önce seçmek, ondan sonra yetiştirmek. Bu tarafı daha önemli. Yani bizim çok ciddi bir nüfusumuz var. Genç nüfusumuz da çok yüksek. Ama işte o genç nüfusu doğru şekilde aslında hem futbol, hem basketbol, hem voleybol ya da tüm spor dallarında belki doğru yönlendirmek, vücut yapılarına göre, yeteneklerine göre doğru yönlendirmek ve sonrasında da onları altyapıda iyi yetiştirmek. Aslında bu kadar konu ama maalesef bu konudaki sıkıntılarımız çok fazla. Hep konuşuyoruz. Özellikle büyük kulüplerimiz altyapılar konusunda çok fazla istekli değiller. Çünkü en büyük ekonomi onlara aitken altyapılarda yatırım yapacak olan da onlar gibi görünüyor. Daha büyük yatırımları yapacak olan da onlar gibi görünüyor.
sevgili dinleyiciler. Yani daha çok uzun konuşulur ama şöyle temel başlık birkaç tane sıralamak istedim. İyi yayınlar Konya'dan Bekir. Voleyboldaki bu başarı işi bilenlerin işin başında olduğundan kaynaklanıyor demiş. Futbola bakarsak futbolda genelde iş adamlarının yönettiğini görüyoruz. Hem kulüpleri demiş hem organizasyonları. Bu nedenle bence böyle bir durum var demiş. Kim demiş bunu? Sevgili Bekir demiş. Teşekkür ediyoruz Bekir'e de göndermiş olduğu mesaj için. Yani ben açıkçası bu söylediğinizin de etkili olabileceğini zaten düşünüyorum ama yine söylüyorum. Ya yani bu aslında o altyapıyla ilgili planlama doğru yapılırsa ondan sonrasında şimdi bazen konuşuyoruz aramızda da bir sohbet ediyoruz. Diyoruz ki yani kulüpleri eğer bir şey olarak görürseniz, bir şirket olarak görürseniz aslında şirketin başında işte bir iş adamının olması falan da çok rahatsız etmiyor beni. Önemli olan işte burada o görev bölümünü doğru yapabilmek ve kurumsal bir yapıyı kurabilmek kulüplerde. Bunu başardığınızda başkan belki daha finansal işleri takip eden, kontrol eden bir kişi konumunda

olabilir. İşte burada bizim belki bir eksiğimiz olabilir. İşte o kurumsallaşmayı gerçekleştiremediğimiz için başkanların futboldan gelmemiş olması bir rahatsızlık oluşturabiliyor. Çünkü çok fazla konuda bilgili oluyorlar. Her şeyi onlar söylüyorlar, biz yaparız diyorlar, biz biliyoruz diyorlar. Ama dediğim gibi kurumsal yapı kurulsa ve o kurumsal yapının başında başkan yer alsa, sonrası biraz daha işte herkes görevini yaparsa ve futbolun da başında futbolu bilen birisi olsa farklı bir durum oluşabilir. Yani söylemek istediğim bu. Teşekkürler size de göndermiş olduğunuz mesaj için.

Evet, var mı yeni mesaj? Tamam, bir kez daha hatırlatalım size mesajı, WhatsApp mesaj numaramızı. 0538 052 1487 Radyospor WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hemen şöyle bu akşamın maçlarını hızlıca bakmaya başlayalım. Gecenin birçok karşılaşması var. Elimden geldiği kadar tümünü bu yayın içerisinde değerlendirmeye çalışacağım sevgili dinleyiciler. Çekya 1. Lig'deki maçlarla başlayalım. Saat 18'de başlayacak. Yaklaşık 40 dakikalık bir süre var. Orayla başlayalım istiyorum. Çekya 1. Lig'de ilk hafta oynanacak sevgili dinleyiciler. Maçlar henüz başlıyor. Yani 1. haftası ligin. Ve belki biraz daha haftalar geçtiğinde takımlar hakkında daha net bilgilere sahip olabiliriz. Ama şu an için en azından takımları geçmişte bildiğimiz takımlar olarak bugünlüğüne bakarak değerlendirebiliriz diye de düşünüyorum. Şöyle ki mesela ilk karşılaşma Victoria Pilsen Sloven Liberec mücadelesi. İki takımı da az çok tanıyoruz. Yani biliyoruz hangi şeyden geldiklerini, mazileri biliyoruz, kurumsal hafızalarını biliyoruz. O nedenle Victoria Pilsen Sloven Liberec maçı bence bugün en azından üzerine konuşulabilecek, fikir beyan edilebilecek bir maç diye düşünüyorum ben de sevgili dinleyiciler. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Peki ne demiş? Merhaba Atiye, yarışı yayınlarını tam olarak göremiyoruz. Aralara sürekli röportajlar giriyor. Aslında hep diyoruz ama tekrar belirtmek istedik. Zaten tek diyen de ben değilimdir herhalde demiş. Tabii şöyle, şimdi bugün VNL yani Milletler Ligi voleybol maçı vardı ve yaklaşık 1,5 saatten fazla, hatta 2 saate yakın bir süre maç yayın olduğu için zaten at yarışını yayınlayamadık. Şimdi saat 16.30'dan sonra bu at yarışlarını yayınlayabilirdim aslında ama dediğim gibi 16.30-17.30 arası kalan 2 ayak kalmıştı sadece. O yüzden ben de 18'den itibaren, yani 17.30'da Ankara tamamlanıyor. Ardından 18 itibariyle nereye geçiyoruz? İzmir'e mi geçiyoruz? Evet, İzmir'de başlayacak koşular ve İzmir'deki yarışların tamamını sizlerle paylaşacağım bu arada. Onu söylemek isterim. Yani merak eden varsa eğer at yarışları ile ilgili neden yayınlanmadığını, nedir? Sebebi budur. Yani yayınlanmama sebebi budur. Cümleyi daha düzgün kurayım. Bugün Milletler Ligi mücadelesi vardı. Bu nedenle yayınlanamadı ama yine söylüyorum, saat 18'den itibaren İzmir yarışlarıyla beraber yine yayınlarımıza başlayacağız. Yarışseverlere de bu bilgiyi paylaşmış olayım. Dediğim gibi Victoria Pilsen Sloven Liberec mücadelesiyle başlayalım istiyorum. İki takım da aslında şöyle baktığımızda bu sezon da yine üst sıraları zorlayacak takımlar. Görünen o. Bu takımların hazırlık maçlarına şöyle dönüp bir baktım. Victoria Pilsen'in son oynadığı 5 hazırlık maçında gol atmadığı maç yok. Yani 4-2, 1-1, 1-1, 5-3, 2-0 gibi skorlar almışlar. Diğer tarafta Sloven Liberec de son 5 maçında gol atmadığı maç yok gerçekten. 2-1, 2-0, 2-2, 1-2, 3-1 gibi skorlar var. Bu iki takımın arasında oynadığı maç

savunmada sıkıntılar görebiliyorum. O yaşanan sıkıntıları da işte bir şekilde gol olarak maça katkısı düşüncesindeyim. Burada yapılabilecek dediğim gibi şey şu olur. 2,5 gol üstü tercih yapılabilir. Victoria Pilsen Slovan Liberec maçında 2,5 gol üstü tercihi yapılabilir. Burada da hemen şöyle bir bakalım. Oran olarak nedir? O yeterli görürsek eğer. Onu da şöyle hemen yazalım. Saat 18'de başlayacak maçlardan Victoria Pilsen Slovan Liberec maçında. Evet. 1,50 gibi bir oran var sevgili dinleyiciler. Bu tercih edilebilir. Dediğim gibi 2,5 gol üst. Biraz risk almak isteyenler karşılıklı gol var ve 2,5 gol üst tercihi de yapabilirler. Bence Slovan Liberec'te gol bulabilir bu karşılaşmada. Bu nedenle 2,5 gol üst tercihini burada yapabiliriz diye düşünüyorum.

Çekya'da bir diğer mücadelemiz yine saat 18'de başlayacak. Teplice Bohemians mücadelesi. Bu iki takım da yine aslında baktığımız zaman tanıdığımız, bildiğimiz takımlar. Bu anlamda değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Onların da şöyle sezon başı hazırlık maçlarına baktım geriye dönüp. Özellikle Teplice hazırlık maçlarında muazzam bir performans ortaya koydu. Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanırken burada da 2-0, 3-0 gibi skorlarla kazanmayı başardı. Bir maç sadece Pribram'la berabere kaldıklarını belirtelim. Bohemians tarafına baktığımızda onlar da 3 hazırlık maçı yaptılar. İkisini kazanırken birinde mağlup oldular Wisla Płock karşısında. Bu iki takımın mücadelesi aslında evinde oynama avantajıyla Teplice'in bir adım önde olduğunu söyleyebilirim. Ama yine de ben biraz da buradan çıkmak gerektiğini, yani taraf bahsinden uzaklaşmak gerektiği düşüncesindeyim. Burada karşılıklı gol var tercihi yapılabilir aslında. Yani 1.56 gibi güzel de bir oran olduğunu, hatta 1.60'larda düzeltiyorum. Güzel bir oran olduğunu görüyorum. O yüzden bu tercih burada yapılabilir diye düşünüyorum. Ankara'dan Özgür iyi yayınlar. Nefesini tut istersen veya su iç demiş. Hıçkırık kötü tuttu demiş. Vallahi yayın sırasında böyle bir şey oldu ama olsun. Konuşabiliyoruz en azından. Çok öyle rahatsız edecek bir durum yok. Ama sizi rahatsız ediyor mu bilmiyorum. Birazdan toparlarız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim sevgili Özgür'e. Fark etti durumu ama ya fark edilmeyecek gibi de değil zaten de. Peki ne dedik? Evet, burada Teplice Banikostrava maçı dedik. Orada Teplice Bohemians maçı dedik. Orada karşılıklı gol var tercih yapılabilir diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. 1.62 oran var. Gayet de güzel bir oran. Üçüncü maçımız Çek Cumhuriyeti'nde Fastav Zilin Banikostrava mücadelesi. Burada da yine aslında ilk olarak şöyle hazırlık maçlarına baktım ama tabii çok gollü maçlar oluyor burada, onu söyleyelim. Yani hazırlık maçlarında çok fazla gol oluyor ama bu çok aldatmamalı. Bu tarafıyla değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Eğer oraya bakarak yorumlar yapmaya kalkarsak çok işimiz kolay olmaz, onu söylemek istedim. Şimdi Zilin en son Varşova'yı 2-0 mağlup etti hazır maçında. Dukla karşısında 2-1 kazanmıştı. Banikostrava tarafına baktığımızda onlar da son oynadıkları 3 maçı da kazanamadılar. Hazırlık maçı olarak bahsediyorum sevgili dinleyiciler. Aralarında oynanan maçlara baktığımızda da geçtiğimiz sezon Banikostrava Zilin karşısında 2-0 kazanmıştı. Yine 6-2'lik bir galibiyet söz konusuydu. İki takım arasında oynanan maçlara şöyle geriye dönüp rekabetlerine baktığımızda aslında bir şey söz konusu. Banikostrava'nın daha üstün bir futbol oynaması söz konusu. Bunu söyleyebilirim. Şöyle bakalım, bir mesaj daha gelmiş, hemen onu da değerlendirelim. Ne diyor? Daggerfors Djurgården karşılıklı gol var demiş. 1-0 devam ediyor. Kupyon Vasan 2-0. Orada da bir gol lazım diyor. Bakalım, umalım sizin istediğiniz gibi gerçekleşsin. Yani ben

0: açıkçası takip ediyorum. Ama gol olursa da haber veririm. Bu arada Kristiansund start mücadelesinde ben Kristiansund'un kazanabileceğini söylemiştim hatırlarsanız. Erken geldi goller. 29. dakika 1-1'lik beraberlik var orada. Çabuk gelen goller. Peki. Ne dedik? Fastav Zilin Banik Ostrava maçında da Banik Ostrava'nın daha galibiyete yakın olduğu düşüncesindeyim ben. Bu karşılaşmada hani kupona koyar mıyım? Çok tercih etmem. Ama illa bir şey oynayacaksam burada ben Banik Ostrava galibiyetinden yanayım. Onu söyleyebilirim sevgili dinleyiciler. Böylelikle hemen şöyle hızlıca bir kez daha aktarmış olalım. 3 maçtan oluşan bir kupon yapabilirsiniz. Ben gerçi bunu 2'ye düşürürüm. Onu söyleyeyim. Ama yine de şöyle hemen son oynanan maçlara bir bakalım. Bu arada daha oynanmamış maçlarımız var. Akşam oynanacak maçlar. Onları da hemen şöyle yazmıştım bir kenara da. Şimdi onları silelim. Evet. Victoria Pilsen Slovan Liberec maçında 2.5 gol üst. Teplice Bohemians maçında karşılıklı gol var. Ve son olarak Fastal Zilin Banik Ostrava maçında da maç sonucu 2. Çek Cumhuriyeti'nde 3 tercihim bu şekilde olacak sevgili dinleyiciler. Baba Hızır Köyü'nden Uğur Pekşen diyor ki Vedat kardeşim şarkı arasında Enrico Macias'tan Zingarella'yı çalar mısın demiş. Yani aslında reklam arasında çok şarkı çalmıyor mu ama eğer bir şarkı arası saat başında verirsek tabii ki denerim en azından. Yani bakarım var mı bilmiyorum vallahi playlist'te. Gerçi siz takip ediyorsunuzdur. Olmasa muhtemelen yazmazdınız ama yine de bakacağız. Evet, bir reklam arası verme vakti gelmiş yine. Tamam, reklamları verelim ardından devam edelim.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazanç.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
1: Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
2: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

Yeniden karşınızdayım. Ben Vedat Parlak. Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler'desiniz. Reklam arasında bir özellikle hıçkırıkla ilgili bir şeyler de yapmaya çalıştım ama bakalım ne kadar etkili olacak onu da göreceğiz. Çok ciddi, en azından benim program yapmamı engelleyecek boyutta değil ama yine de bunu bir düzene sokmam lazım. Evet, biz bakalım şimdi akşamın oynanacak maçlarına. Wycombe Portsmouth mücadelesi var saat 18'de, hazırlık maçlarından birisi. Genova, Vicenza, Le Mans, Nantes, Torino, Cittadella, Cayenne, El Vakra, Cesena, Atletik Carpi ve Bologna Rouen maçları var. Yani birçoğu gördüğüm kadarıyla Fransa ve İtalya'dan maçlar.

Evet, ilk önce isterseniz Genova Vicenza ile başlayalım. Burada tabii hazırlık maçları bunlar. Bu anlamda biraz dikkatli olmakta fayda var. Ama ben şöyle düşünüyorum. Özellikle hazırlık müsabakalarında bu iki takımın da gollü maçlar oynadığını görüyorum. Genova'nın da aslında hazırlık sürecinde bir yenisini ekleyeceğini düşünüyorum gollü maçlarına. O yüzden ben burada 2,5 gol üst tercihinin yapılabileceğini düşünüyorum. Genova Vicenza maçında. Le Mans-Nantes var. Oraya da bakarız şimdi. Le Mans-Nantes maçında hemen şu isterseniz bir inceleyelim. Bu takımların iki takımın da oynamış olduğu hazırlık maçlar. Şöyle bir bakalım. Yani burada mesela çok açıkçası şeye gitmeyebilirim. Gollere gitmeyebilirim. Uzak durmakta da fayda olduğunu düşünüyorum. Bana kalırsa bu biraz böyle riskli bir karşılaşma, tercih etmemekte fayda var. Özür dilerim bir kez daha ama bu hıçkırık yayın sırasında tuttu. Yapacak bir şey yok. Bu da benim şanssızlığım olsun. En büyük şanssızlığımız bu olsun diyelim ya da. Torino-Cittadella maçı var. Torino tabii burada ciddi favori. Bunu kabul edelim ama yine de acaba bir şey yapabilir miyiz? Yani buradan iyi bir oran çıkarabilir miyiz? Çünkü oran açısından baktığımızda Torino'nun oranı çok düşük. Burada gollere gidilebilir ama ben ev sahibinin atacağı gollere gidilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Hemen şöyle bakalım. Ev sahibi 2,5 gol üst tercihi yapılabilir. Yani ev sahibinin atacağı 3 gole güzel de bir oran var bence. Tercih edilebilir. Burayı böyle geçelim o zaman. Ben böyle tercih ediyorum en azından. Torino yani ev sahibi 2,5 gol üst şeklinde tercihimizi yapalım. Oranı da bir daha şöyle gözden geçireyim istedim de emin olayım istiyorum. Evet 1,70'lik oran var. Gayet de güzel. Bence de tercih edilebilir diye söyleyelim. Geçelim bir başka mücadeleye. Yine aslında hazırlık maçlarında dikkatli olmakta fayda var. Bir daha söylüyorum ama aslında yine çok böyle favori bir takım var. Cesena Atletik Carpi maçı var. Atletik Carpi'nin de U23 takımı bu arada oynuyor Cesena'yla. Burada ben Cesena'nın çok net bir galibiyetini beklerim ama dediğim gibi 1,14'lük bir oran var. Çok düşük oran Cesena'ya verilen. Burada da yine ev sahibinin atacağı 2 gole ya da 3 gole tercih yapılabilir sevgili dinleyiciler. Böyle buradan da hazırlık maçlarından da 3 karşılaşmayı seçtim sizler için ve sizlere de aktarmış olduk. Norveç'te 2. ligde Tromsdalen-Follo maçı var. Bugün özellikle az sayıda karşılaşma olduğu için ben bu alt liglerdeki maçları da önemsiyorum bu arada. Çünkü burada belli bir noktaya da gelmiş durumda ligler. Neredeyse 12 hafta, 13 hafta oynandı. O yüzden belki daha rahat burada konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ama iki takımla ilgili şunu söylemem lazım. Hem Tromsdalen hem de Follo son haftada çok kötü oynuyorlar. Hatta Follo son oyunda 6 maçı tamamını kaybetti. Şu ana kadar 11 maçta sadece 8 puan toplamış durumdalar. 13 gol atarken 23 gol yemiş bir Follo takımı var. Tromsdalen'e baktığımızda onlar da 16 puan topladılar 12 maçta. 20 gol atıp 26 gol yediklerini de hatırlatalım. Özellikle son 3 maçta sevgili dinleyiciler bakın son 3 maçta tam 12 gol yemiş bir Tromsdalen var. Ya son 3 maçta işler onlar için çok kötü gitmeye başladı. Çok tersine gitmeye başladı. O yüzden de işte yedikleri 26 golün 12'sini son 3 haftada yediler. Yani burada yine gollü bir mücadele bekliyorum açıkçası. Gollü mücadelenin sonucunda da yani kazanan olur mu bilmiyorum. Ama yine de Tromsdalen'in önde olduğunu da söyleyelim. Yani burada şöyle bir tercih yapılabilir. Bakın ev sahibinin galibiyeti ve 1,5 üst. Ev sahibinin galibiyeti ve 2,5 üst gibi tercihler yapılabilir. O zaman oran nereye çıkıyor? Hemen ona da bir bakalım. 2,5 üst ve galibiyeti göremedim. Yokmuş. Peki maç sonucu

1 ve 1,5 üst var görebildiğim. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bir de şuradan bakalım. Evet, maç sonucu 1 ve 1,5 üst var. Maç sonucu 2 yok. İşte daha doğrusu maç sonucu 1 ve 2,5 üst yok. Bu da yeterli gelir mi size bilemedim. Maç sonucu 1 ve 1,5 üst. Yani 1,29 oran var. Çok bana yeterli gelmedi açıkçası. Bundan uzak durmakta fayda var o zaman. Bu tip maçlarda biraz daha bence dikkatli olmakta fayda var. Yani değer bir oran olmalı ki tercih edelim. Yani alacağınız riskle oran dengesinin mutlaka uyumlu olması gerekir diye düşünüyorum. Peki geçelim Rusya'ya. Rusya Premier Lig'de 18.30'da başlayacak Fakel Dinamo Makakala mücadelesi var. Onunla devam edelim. Rusya'da da artık sezon başladı sevgili dinleyiciler. Ve oradan bundan sonra daha fazla belki sayıda maçı da sizlerle paylaşabileceğiz diye düşünüyorum. Hemen şöyle isterseniz bakalım. Şöyle puan tablosuna baktığımızda ilk karşılaşmasını oynayacak Dinamo Makakala ile sevgili dinleyiciler Fakel. Bu iki takımın şöyle geçmişteki maçlarına baktım. Bir rekabetlerine baktım iki takım arasındaki. Son maç 1-1 bitmiş. Öncesinde 0-0, 1-1, 0-0 gibi skorlar da var bu arada. Yani çok açıkçası hani zor da kalmazsam oynamam. Öyle söyleyeyim. Çok tercih etmem. Ama yine de burada eğer bir tercih yapmam gerekiyorsa ben biraz riske girip karşılıklı gol varın denenebileceğini düşünüyorum. İlk karşılaşma yine savunma sıkıntıları yaşayabilir iki takımda. O nedenle karşılıklı gollerle maçın tamamlama ihtimalinin yüksek olduğu düşüncesindeyim. Rusya Premier Lig'in ilk karşılaşmasında sevgili dinleyiciler Fakel ve Dinamo Makakala karşı karşıya geliyor. 18.30'da İsveç'te bir mücadele var. Bu biraz daha belki ilgimizi çekebilecek bir müsabaka. Neden? Çünkü özellikle böyle çok az sayıda maçın olduğu günlerde bu tip majör karşılaşmalar bizim için biraz kurtarıcı diyelim. Genelde de fazla tercih edilen maçlar oluyorlar. O yüzden buraya bir bakalım, değerlendirmesini yapalım. İsveç'te tabii 13 hafta geride kaldı. Kalmar 13 haftada 14 puan topladı. 16 gol attı, 19 gol yedi. Ve Mjällby 17 puan toplarken 19 gol atıp 17'de gol yediğini belirtelim. 10. sırada Mjällby, Kalmar ise 12. sırada yer alıyor. İki takım arasında oynanan maçlarda şu ana kadar Mjällby üstünlüğünü net bir şekilde görebiliyoruz. En son 2-0 kazanmıştı Mjällby. Öncesinde 3-0, yine 3-2 ama hep Mjällby galibiyetleriyle sonuçlandığını belirtmek isterim. Hazırlık sürecine baktığımızda da aslında oynanan maçlarda özellikle tabii Mjällby'nin Şampiyonlar Ligi'nde ön elemede oynadığında belirtmekte fayda var. Lincoln Red karşısında kazanmışlardı. Mjällby daha iyi bir takım yani. Kadro kalitesi olarak da Kalmar'a göre daha üstün bir takım olduğunu söylemek gerekir. Ben açıkçası burada da yine tercihin yapılırken gollere gidilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Bence karşılıklı gol var. Burada tercih edilebilir. Evinde Kalmar golü bulabilir. Mjällby karşılık verecektir diye düşünüyorum. Karşılıklı gollerle bu maçın tamamlanmasını bekliyorum. Ama biraz böyle risk almak istiyorum diyenlere Mjällby galibiyetini de önerebilirim. Ama dediğim gibi yani burada öyle çok risk alacaksam ben karşılıklı golden yana risk almayı da tercih ederim. Diyelim devam edelim. Polonya'da Górnik Zabrze Śląsk Wrocław maçı var. Górnik Zabrze Fenerbahçe rakibi biliyorsunuz. Fenerbahçe ilk karşılaşmada Górnik Zabrze'yi 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Polonya'da da tabii ilk hafta maçları oynanacak, onu söyleyelim. Şu ana kadar iki maç oynandı. Şimdi bu üçüncü karşılaşma. Górnik Zabrze Śląsk Wrocław karşısında daha önce oynadığı iki karşılaşmayı da kazanmayı başarmıştı geçtiğimiz sezon için söylüyorum. Ve hem evinde oynamanın avantajı

0: avantajıyla hem de kadro kalitesiyle daha iyi bir takıma sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Fenerbahçe maçı öncesinde bir prova niteliği taşıyacaktır. Ben Gornik Zabze'nin bu karşılaşmada, Slax Wroclaw karşılaşmasında kazanan taraf olabileceğini düşünüyorum. 1.63 gibi güzel de bir oranı var. Bence tercih edilebilir. Gornik Zabze, Slask Wroclaw mücadelesi. Ve şöyle hemen bir bakalım başka sıradaki karşılaşmalar saat kaçta? 18.30'u konuştuk en son. 19'da başlayacak olan maçlar var. Yine hazırlık maçları var. Burada bu sefer biraz daha major maçlar oynanacak. Empoli, Virtus, Entella, PSV, Villarreal, Wolverhampton, Real Sociedad, Rennes, Club Brugge, Clermont, Montpellier ve Marsilya, Nice maçları oynanacak sevgili dinleyiciler. Saat 19'da. Birazdan bunların hepsine de bakma şansını yakalayacağız. Ayrıca Aarhus Brøndby var Danimarka Süper Lig'de. İsviçre Süper Lig'de ilk hafta maçları Luzern Grasshopper, Servet Basel bugün başlıyor. Yarın da güzel maçlar var bu arada birçok ligde, onu söyleyeyim. İrlanda Premier Lig'de Galway United, Waterford. Yani konuşacağımız daha çok maç var bu geceye dair. Bu gayet güzel bir durum oluşturdu bizim için. Bu kadar gerçekten az maçın olduğu haftada ya da günde özellikle hazırlık maçları, böyle üst seviye hazırlık maçlarıyla sizlere daha fazla en azından öneride bulunma şansı yakalıyorum. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Bir kez daha belirtelim, buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Oynanan maçlara dönüp bir bakalım mı hemen hızlıca? Kupskupio 3, VPS 0, Mariham 1, Oğlu 0, Akron 0, Zenit 3. Bu 3 karşılaşmada skorlar böyle. Norveç'te 45. dakika Kristiansund 1, Start 1. İsveç'te 87. dakika Dagerford 0, Djurgården 1. İskoçya'da Lig Kupası'nda 44. dakikalar oynanıyor. Queen's Park 2, Queen of the South 0, Aberdeen 2, Kelleheart 0. Abroad Stirling Albion maçında gol yok. Monroe 0, Spartans 1, Dumbarton 1, Coventry 0, Dundee FC 0, Clyde 0, Ayrdra 0, Ross County 1, Forfar Athletic 2, Brecon City 0, Stenas Moyer Livingston maçında gol olmadı. St. Johnston East Fife maçı golsüz devam ediyor. Greenock Morton 0, Inverness City 1, Ayr United 3, Alloa Athletic 0, Falkirk 2, Stranraer 0, Hamilton 2, Elgin City 0 ve Pitret Kilmarnock maçında da golsüz beraberlik var sevgili dinleyiciler. İskoçya'da böyle. Ve şimdi hazırlık maçlarına bakalım. Dakika 61, Mainz Hoştenki karşısında 2-0 önde. 86. dakikası oynanan maçlarda Kicker Offenbach 1, Bayer Leverkusen 3, Herford 0, Sulihulmurs 3, AZ Alkmaar 3, Olympiakos 2, Degrasjaf 2, Kifisya 0, Kletorpestown 1, Grimsby 2, Wehem Wiesbaden 1, Bayern Münih 0, Haverford West 6, Lianelli 0, Telford United 1, Walsall 0 şeklinde gidiyor. Diğer maçlar biraz daha dediğim gibi major karşılaşmalara bakıyorum. Çok sayıda maç var ama diğerleri çok gerek görmedim. AFF Şampiyonlar Ligi'nde 89. dakika Laos 0, Tayland 5. İsveç'te Süper Etlanda 90. dakika. Varnamo Brugge maçı golsüz devam ediyor sevgili. Oradan gol sesi henüz çıkmadı, bir kez daha belirtelim. Ne diyor? Oğlu üst olur mu sence abi demiş. Ne diyorsun demiş Yalçın. Sevgili Yalçın. Yani Oğlu maçında da beklentilerimiz karşılanmadı. Yani Mariham, aslında şöyle söyleyebilirim. Mariham takımı bu ligin belki de futbol anlamında baktığımızda en kötü takımı diyebiliriz. Bu hıçkırığım da iyice artmaya başladı. Şimdi bir ara vermek zorunda kalacağım. Şu anda 7 puana sahip ve ligin son sırasında geldiler. Bugün Oğlu karşısında 1-0 önde götürüyorlar maçı. Bakalım, hatta size bir şey söyleyeyim mi? Mariham bir de penaltı kaçırdı. Yani 1-0 önde, bir de penaltı kaçırdı. O yüzden bakacağız bakalım. Yani gelir mi yeni goller, onu da göreceğiz. Evet, bir ara vereyim. Nefesleneyim. Ardından devam edeceğiz.
1: 0-30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
7: Sporda eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
9: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay.
10: Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı.
1: 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor.
1: 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
8: Ters Köşe.
1: Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
8: Ters Köşe.
4: Radyo Spor.
11: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
12: Evet.
11: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

0: Futbolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
1: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. 17.58 oldu saatler. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız. Uğur Böceği İddia'nın sunduğu Uğurlu Saatler programındasınız sevgili dinleyiciler. Bu arada da hıçkırık sorununa çözüm bulmayı başardım diye düşünüyorum. En azından bir yaklaşık 5 dakikadır hıçkırmadığımı söyleyebilirim. Bu arada yarışın başlamasına da çok az var. Biraz önce söylemiştim yarış severlere. Burada saat 18'den itibaren İzmir'de başlayacak yarışların tamamını sizlere aktaracağız demiştim. İşte birazdan da işte ilk ayak, yani ikinci koşu ama Altılı Ganyan'ın ilk ayağı başlayacak. Onu da sizlerle buluşturacağımı belirtmek isterim. Bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum sevgili dinleyiciler. Burada Uğur Böceği İddia sponsorluğunda hazırlanıyor programımız ve sizlere ulaşıyor. Uğur Böceği iddiayı sizler de dilerseniz sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Instagram'dan aynı zamanda işte Twitter'dan takip etme şansınız var. Oradan takip ettiğinizde zaten birçok nasıl üye olunacağı konusunda birçok bilgiyi veriyor. Ama dilerseniz size ben bir müşteri hizmetleri numarası vereyim. Oradan çok daha çabuk ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Hemen en azından geri dönüş alabilirsiniz diye düşünüyorum. 0540 300 çift 097 0540 300 çift 097 Uğur Böceği İddia'nın müşteri hizmetleri WhatsApp numarasıdır. Buraya yazarsanız eğer ben kuponları görmek istiyorum diye. Kuponlardan kastım nedir? Benim gün içerisinde haftanın 7 günü gün içerisinde yaptığım kuponları paylaştığım yer Uğur Böceği İddia. Onlar da üyelerine ulaştırıyorlar bu kuponları. Eğer görmek isterseniz, Görkem Tezer'in yine kuponlarını görmek isterseniz sevgili Görkem'in oradan görebileceğinizi belirtmek isterim. Yapmanız gereken tek şey Uğur Böceği iddia üzerinden iddia.com'a üye olmak. Yani iddia.com'a üyelik yapmak istediğinizde size bir bayi soruyor. Bayini seç diyor. Orada 30-097 Uğur Böceği iddianın bayi numarası. O numarayı girdiğinizde Uğur Böceği üzerinden üyelik yapmış oluyorsunuz. Şu ana kadar ben üyeyim diyorsanız yine bayinizi o bayini seç bölümünden değiştirme şansınız da var. Yani karar sizin tabii bu konuda. Sadece ben kuponlarıma nasıl ulaşacağınızın soruların cevabını bu şekilde vereyim istedim. Çünkü çok fazla soru geliyor. Kuponlarınıza nereden ulaşabiliriz şeklinde. İzmir'de ikinci koşu başlamak üzere. Hemen bir mikrofonlarımızı İzmir'e çevirelim. Ardından kaldığımız yerden devam ederiz.
1: .30-097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Bu kadar geride Eküriler var. 3 numaralı, 4 numaralı Kıvılcım Ateşi ve 5 numaralı Türkan Hanım. Yanlarında 7 numaralı Can Yaman. 2 boy geride bariyer dibinde 12 numaralı Kısa Kürek. Onun dışında 8 numaralı Güçlü Kral sırasıyla atlar 1200 metre start yerine doğru ilerliyor. 10 numaralı Serin Tepe'nin liderliği sürüyor. Fark 1,5 boy kadar. İkincilikte 3 numaralı Kaptan Paşalı var. 1 boy kadar geride içeride 2 numaralı Berkemal. Yarım boy kadar gerisinde. 4. sırada 9 numaralı Coşkun Tay ilerliyor. Onun 1,5 boy kadar gerisine dıştan. 1 numaralı Kazancı öne doğru hamle yaptı. 1 boy kadar geride. İç kulvara yakın 6 numaralı Afşın Tay. Yarım boy kadar gerisinde. 4 numaralı Kıvılcım Ateşi. 1,5 boy kadar geride. Dışarıda 2 numaralı 7 numaralı Can Yaman içeride. 5 numaralı Türkan Hanım sırasıyla Safka bu şekilde son 800 metreye girmek üzere. 10 numaralı Serin Tepe 800 geçilirken de en önde. Fark yine 2 boy kadar. Dış kulvarda 3 numaralı Kaptan Paşalı içeride. 2 numaralı Berkemal yakın takipteler. 2 boy geride dışarıda 1 numaralı Kazancı. 1 boy kadar geride içeride 6 numaralı Afşın Tay. Yarım boy kadar geride 9 numaralı Coşkun Tay. Onun dışında 7 numaralı Can Yaman. 1 boy geride 4 numaralı Kıvılcım Ateşi sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkıyor. 10 numaralı Serin Tepe düzlüğe lider çıktı. Ortadan 3 numaralı Kaptan Paşalı'nın içeriden 2 numaralı Berkemal'in atakları var. Son 400 metre 10 numaralı Serin Tepe önde. Orta kulvardan şimdi 3 numaralı Kaptan Paşalı içinden 2 numaralı Berkemal yüklendiler. 4. rükte de 7 numaralı Can Yaman var. Son 200 metreye girildi. 10 numaralı Serin Tepe rakiplerine geçit vermiyor. 200'de 2 boy farklı lider 3 numaralı Kaptan Paşalı'nın atakları sürüyor. Son 100 metre Serin Tepe 3 boy farklı önde. Kaptan Paşalı geliyor ama Serin Tepe'nin de durmaya hiç niyeti yok ve birinciliğe koşuyor, kazanıyor. 3 numaralı Kaptan Paşalı ikinci, 2 numaralı Berkemal üçüncü, 4 numaralı Kıvılcım Ateşi dördüncü, 7 numaralı Can Yaman da yarışı 5. olarak tamamladı. 10 numaralı Serin Tepe Recep Ketme ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
0: Yeniden karşınızdayım. Ben Vedat Parlak, bir kez daha hatırlatayım. Radyo Spor'dasınız. Uğur Böceği iddia sponsorluğunda hazırlanan Uğurlu Saatler programındasınız. Her cumartesi pazar saat 17 ile 19 arasında sizlerin karşısında oluyor Uğurlu Saatler. Ve günün maçlarını, oynanacak olan karşılaşmaları, oynanan maçlardan dakika skor sizlere aktarmaya çalışıyor. Ve bir kez daha biraz önce söylediğim gibi yenilemekte fayda var. Uğur Böceği üzerinden iddia.com'a üyelik yapmak isterseniz 30-0-97 bayi kodu iddia.com'a girdiğinizde ya da iddianın uygulamasını indirdiğinizde orada üyelik işlemi yaparken size bir bayi soruyor. Bayini seç diyor. Bayinizi seçerken 30-0-97 Uğur Böceği'ni tercih ederseniz eğer siz de iddiaya Uğur Böceği üzerinden üye olmuş olursunuz. Ama burada avantaj şu, onu da söyleyeyim tekrar. Bana çok fazla soru geliyor bununla ilgili. Kuponlarınızı nasıl görebiliriz şeklinde. Ben haftanın 7 günü günün maçlarına dair güvendiğim tercihleri kupon şeklinde Uğur Böceği iddia ile paylaşıyorum. Uğur Böceği iddia da tüm üyelerine cep telefonlarına mesaj olarak o kuponları gönderebiliyor. Hem benim hem de Görkem Tezer'in kuponlarını görmek isterseniz Radyo Spor'un bir başka başarılı programcısı Görkem Tezer, onun da kuponlarını oradan görebileceğinizi belirtelim. Ve şimdi işte bahsettiğim üzere sevgili Görkem Tezer de yayınımın konuğu olacak kısa bir süreliğine. Görkem merhaba.
5: Merhabalar abi, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim ben de. Zaman ayırdığın için de teşekkür ediyorum.
5: Bir rica ederim.
0: İzin
5: rica
0: gününde. Yarın 17 gibi sen burada olacaksın tabii.
5: Evet.
0: Ve sen de düşüncelerini yarın güne dair, gündeme dair hem belki gündem yoğun olursa dediğim gibi gündemle ilgili de konuşursun ama muhtemelen yoğunluk daha fazla yine günün maçlarında olacak. İddia açısından değerlendirmelerini yapacaksın. Bugüne dair neler düşünüyorsun? Senin var mı kafanda maçlar? Onları merak ettim. O yüzden de seninle bir bağlantı yapalım istedim. Şimdi akşamın maçlarına baktığımda özellikle hazırlık maçları dikkatimi çekti. Çünkü biraz özellikle majör karşılaşmalar olduğu da dikkatimi çekti. Saat 19.30'da başlayacak mücadeleler. İşte Empoli, Virtus Entella, PSV, Villarreal, Wolverhampton, Real Sociedad, Rennes, Kulüp Brugge, Clermont, Montpellier, Marsilya, Nice ve maçları var. Yani bu 6 maç gerçekten de hem gollere aday gibi gözüküyor hem de güzel keyifli maçlar olacakmış gibi de gözüküyor. Ne dersin, hangisiyle başlayalım? Bu hazırlık maçlarıyla mı yoksa senin önce söylemek istediğin birkaç maçın varsa onları alalım.
5: Ben hazırlık maçlarından genelde uzak durmaya çalışıyorum abi. Ne zaman ne olacağı belli olmadığını düşünüyorum karşılaşmaların.
0: Evet.
5: Şimdi Paris Saint Germain diyoruz. Kadroya da bakmak gerektiğine inanıyorum. Bir bakıyorsunuz 17-18 yaşında gencecik oyuncular oynuyor. Hani gollere yöneliyoruz çünkü bahis anlamında, oran anlamında da bayağı düşük oranlar açılıyor. 1-10.
0: Evet.
5: Hatta oranı olmuyor birçok karşılaşmada. Şimdi bahis severler neye yöneliyor? Paris Saint Germain'in 3 golüne, 2 golünde minimum. Ama bir bakıyorsunuz kadroda 16-17-18 yaşındaki oyuncular var. Hani beklenilen performanslar gelmeyebiliyor, yanıltıcı olabiliyor. Ben çok yanıldığım oldu hazırlık karşılaşmalarında. Mecbur kalmadıkça oynamıyorum, önermiyorum da. Benim İsviçre

0: Liginde başlangıç olarak bir karşılaşmam olacak. Çok da güvendiğim maçlardan biri abi. Lozan Grasshoppers mücadelesi ki yağmurlu bir havada 28 derece sıcaklık. Hani İstanbul gibi düşünebilirsiniz şu an. Sıcak bir havada ama yağmur da beklentisi varmış maç esnasında. Şöyle de bir araştırma yaptım karşılaşmanın öncesinde tabii. Yağmurlu zeminde oynanılan karşılaşmalarda Grasshoppers kalesinde 2 gol görmüş şu ana kadar. Ki savunma bloğu çok kötüydü geçtiğimiz sezon. Sürekli kalesinde gol gören, hata yapan bir takımdı stoper mevkinde. Bu yıl o bölgeye takviye gelmedi. Hani Galatasaray taraftarları yok on numaramız yönetim istifa gibi tezahüratlarda, isyanlarda oluyor ya şu an. Ben Grasshoppers taraftarlarının da aslında buna benzer bir tepkisinin olduğunu düşünüyorum. Ya, savunman zaten kötü. Yeni sezona başlıyorsun ve savunmaya takviye yapmıyorsun. Geçtiğimiz sezon yine stoper ikilisi sahada yer alacak. Az önce kadroya da baktık. Ofansif bir kadro çıkarmışlar Grasshoppers. Lozan o ligin en formlu takımlarından biriydi geçtiğimiz sezon. Beşiktaş'la oynadığı yine konferans ligi mücadelesi eleme karşılaşmasında görmüştük stadyumdaki o ambiyansı. Tabii bizim Süper Lig'deki takımlar gibi olmasa da yine o lig için bence yeterli bir taraftar profili giden takımlardan biri. İyi takviyeler yaptı. Orta sahaya ve hücum hattına önemli isimleri dahil ettiler. Genç yetenekli potansiyeli yüksek oyuncuları aldılar ki 23.8'de bir yaş ortalaması var şu an ev sahibi Lozan takımında. Hızlı ataklar gerçekleştirebilirler. En iyi yaptıkları bu. Oran 1.30 civarındaydı ben sana bağlanmadan önce. 1.36-1.37 civarındaydı. Bilmiyorum değişkenlik gösterdi mi. Benim seçimim şu olacak. Her iki yarıda da ev sahibinin birer golünün geleceğini düşünüyorum. Benim güvendiğim seçimlerden biri bu. Ya bugün en güvendiğim maç hangisidir diye soracak olursam benim en güvendiğim karşılaşma Lozan Grasshoppers mücadelesi. Lozan'ın her iki yarıda da ben gol atacağını düşünüyorum. Aris'te girmek istemiyorum diyen dinleyicilerimiz tabii ki varsa da onlara maç sonu 1-2.5 gol üstü, ev sahibi ilk yarı 1 gol tercihlerini de değerlendirebilirler Gerhard abi.
1: Evet ya, burada aslında yüksek orandan bir tercih yapmışsın. Ev evet. Sahibinin her iki yarıda da gol bulmasını bekliyorsun.
0: Evet.
1: Tabii ya, Grasshoppers özellikle geçtiğimiz sezon çok beklentileri karşılayamayan bir takımdı. Çok da inişli çıkışlı bir performansı vardı. Lozan senin de söylediğin gibi geçen sezonun iyi takımlarından açıkçası. Bu sezona da iyi başlamak isteyeceklerdir. Hazırlık maçlarında da Grasshoppers çok hazır görüntü vermedi açıkçası. Lozan'da tam tersi çok hazır bir görüntü verdiğini söyleyeyim. Verdon karşısında çok farklı bir galibiyete imza attılar.
0: Çok kötü oynadılar o maçta. Çok kötü. Ofansif anlamda sıfır kattı. Evet. Takım ileriye çıkamadığı bir maçtı. Lozan tam tersi. Oynadığı hazırlık maçlarında da çok iyi bir görüntü verdi. Yani sanki hazır bir takım görüntüsünü bana veriyor ev sahibi Lozan.
1: İşte tabii şunu önce söylemek lazım herhalde dinleyicilerimize. Biraz sezon başı olduğu için birkaç maç takip etmekte fayda var takımları. O yüzden de biraz böyle dengeli oyunlar oynamakta fayda var. Çok sezon başında en azından riske girmemek lazım diye düşünüyorum. O yüzden de burada evet ben de sana katılıyorum. Lozan her iki yarıda da gol atar. Ya gayet de güzel oranı var. Ama ben de hani senin bu yüksek oranının yanında biraz daha ideal bir tercih vereyim. Ben de ev sahibinin İlk haftadan kazanarak başlamak isteyeceğini düşünüyorum. O yüzden de bence Lozan kazanır. Ev sahibi kazanır. Maç sonucu 1 dedim ben de. Peki diğer maça geçelim mi? Servet Basel herhalde değil mi diğeri de?
0: Evet doğru. Ben burada oranların aksine biraz dengeli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum abi. Hı hı. Oranlara baktığımda kısa değerlendireceğim. Hazırlık maçlarını diğer takımlar kadar izlemedim. Onu da söyleyeyim şimdi dinleyicilerime ve senin huzurunda. Öyle ağzıma gelen bilgileri vermek istemiyorum. Olmayan, afaki bilgileri vermek istemiyorum. Diğer takımları izledim. Grasshoppers ya da Lozan'ı çok iyi takip ettim. Basel'i evet geçtiğimiz yıllarda 5 sene 6 sene önce Avrupa kupalarında önemli bir camiaydı ama bir küçülmeye gittiler. Ben ülkemizden kime benzetiyorum o takımı? Şöyle söyleyeyim de Bursa Spor'un en parlak dönemini yaşadılar ama sürekli bir performansı düştü. Şampiyonluk yolunda ağır yaralar aldılar, rakipleri karşısında istenmeyen sonuçlar aldılar. Bu sene yine takviyeler yaptılar ama takviyelere baktığımızda genç oyuncular dikkatimi çekiyor. Hani ne yapacağı belli olmayan bir takım, kafalı kutu olarak lanse edebileceğim ekiplerden biri. Burada ben 2.5 gol üstüne yenilirim. Yani ilk hafta maçları İsviçre liginde genelde gollü geçiyor. İki takım da hata yapmaya müsait. Basel'in ben gol bulacağını zaten düşünüyorum. Ama savunmasında da aksaklıklarını biliyoruz. Yine karesini gole kapatma anlamında sıkıntı yaşama ihtimalleri yüksek. Hatta 2.5 gol üstünün yanı sıra combo seçeneği iddia.com'da biliyorsun abi. Combo'dan 2.5 gol üstü ve KG varın deneyip oranı biraz daha yükseltebileceklerini düşünüyorum dinleyicilerimizin.
1: Evet, burada ben de sana katılıyorum. Aslında dengede kesinlikle dengede gidecek bir karşılaşma gibi görünüyor. Ama Basel'in özellikle yapmış olduğu transferler dikkat çekici. Bu sezon gerçekten istiyorlar üst sıraları. Servet de tabii bu sezon çok daha üst sıralarda bitirmek istiyordur ama Basel yaptığı transferlerle çok bunu gösterdi diye düşünüyorum. Olegbe'yi aldılar, Trabzonspor'dan kiralık olarak kadrolarına kattılar. Yani ben açıkçası deplasman takımının hızlı başlayabileceği düşüncesindeyim. O yüzden ilk yarıda bir deplasman golü bekliyorum. İlk yarı deplasman 0.5 üst şeklinde ben de tercihimi belirtmiş olayım.
0: Geçtiğimiz sezonlarda abi senin söylediğine ek olarak parantez içerisinde şunu söyleyeyim. Hı. Geçtiğimiz sezonlarda ilk yarıların daha hızlı başlayan bir takım konumundaydı. Evet. Ama şimdi ligin ilk haftası olduğu için tabii ki senin de az önce belirttiğin gibi risk teşkil ediyor mu? Ediyor benim açımdan. İsviçre'deki ilk haftalar biliyorsun sürprize açıktır. Yani dediğinin çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Denenmesi gereken bir tercih olduğunu düşünüyorum. Sadece ilk hafta acaba takımlar hazır mı değil mi, o birazcık benim kafamı kurcalayan etkenlerden biri.
1: Peki, bakalım. Şimdi burada o zaman ne yapalım? İki maçlık bir İsviçre kuponunu paylaşalım. Lausanne-Grasshoppers maçında maç sonucu 1 diyelim. Bunu ben tercih etmiş olayım. Tabii. Sana da Servet Basel maçında 2.5 üst ve karşılıklı gol var diyelim. Ne dersin?
0: Güzel. Hadi biraz daha risk alalım mı abi?
1: Hadi alalım.
0: Grasshoppers mücadelesinde Lozan her iki yarıda da gol atar. Çok güveniyorum nedense ben bu maça.
1: Anladım da yani onu ben seçtim ya, seni diğer maça bıraktık ama o zaman tamam, ben buradan 2.5 üst ve KG varı seçeyim. Ondan sonra sana da buradan her iki yarıda da gol atar değil mi?
0: Evet. Efsane. Yani, evet. Atması muhtemel. Kadrolara da baktım yayına bağlanmadan önce. Ofansif bir kadro çıkarmışsın. Bilmiyorum rakip neden böyle bir dizilişle sahaya çıktı. Hücum hattına baktığımızda orta saha, merkez orta sahayı gene boş bırakmış teknik adamları. Zaten geçtiğimiz sezon Grasshoppers'ın en çok yaşadığı sıkıntılardan biriydi. Orta sahası çok kırılgan bir ekipti. Savunma takviyesi gelmedi. Neden sen bu maçta böyle sezonun ilk karşılaşması deplasman, Lozan deplasmanında risk alıyorsun ki? Ben onu anlayamadım ve bu kadro seçimini gördükten sonra dedim Görkem, hiç riskli falan değil. Kesinlikle bu maçta ne olursa olsun, ilk hafta olur ne olursa olsun, ilk yarıda ikinci yarıda birer gol atar ev sahibi Lozan diye düşündüm.
1: Peki, tamam. O zaman iki maçlık kuponumuz şöyle oldu. Burada ilk maçımız Lozan Grasshoppers ev sahibi, her iki yarıda da gol atar oran 2.18. İkinci maç Servet Basel 2.5 üst, evet, ve karşılıklı gol var oran 1.56 burada da. İki maçlık kuponun toplam oranı da 3.40 yapıyor. Gayet güzel. Böyle iki çok maçı güzel tercih etmiş olalım. Dinleyicilerimize de bu şekilde belirtelim. Evet, Görkem'in de benim de kuponlarıma ulaşmak isterseniz eğer, bunu bugün şimdi burada size bir kupon verdik şu an. Canlı yayın kuponumuzu yapmış olduk Görkem'le birlikte ama haftanın 7 günü kuponlara nasıl ulaşabilirsiniz? İşte çok da öyle hani başka bir yerde bulamayacaksınız. Sadece Uğur Böceği iddiada bulabileceksiniz. Burada tabii şu var. Hem eğer bugüne kadarki yaptığımız tercihlere baktığınızda güveniyorsanız tercihlerimize, hem de burada yayınlarda da biliyorsunuz siz de çok sık mesaj yoluyla diyalog kurabiliyoruz. Orada da sizlerle sohbet edebiliyoruz. Burada da yine Uğur Böceği iddiada da kuponlarımıza ulaşabilirsiniz. Bize ulaşabilirsiniz. O yüzden yapmanız gereken sadece Uğur Böceği iddianın kurumsal WhatsApp müşteri hizmetleri hattına bir mesaj atmak. Ben hemen numarayı söyleyeyim size. 0543 300 0097. Buraya atacağınız mesajla birlikte kuponlara nasıl ulaşacağım diye sormanız yeterli. Oradan size zaten ayrıntılı bir şekilde bilgi verilecektir. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Yani kuponlara ulaşmanın bir bedeli yok. Bir ücreti yok. Sadece yapmanız gereken iddia.com'a üye olurken Uğur Böceği üzerinden olmak, yani Uğur Böceği iddia üzerinden olmak. Onu da nasıl yapacağız?

0: iddia.com'a üye olurken size bir bayi kodu soruluyor. Daha doğrusu bayi ismi soruluyor. Orada 30.097'dir Uğur Böceği iddianın bayi kodu. Bunu yazmanız yeterli. Üyeliği tamamladıktan sonra zaten bu WhatsApp numarasına mesaj attığınızda onlar size her gün kuponlarımızı cep telefonunuza ulaştıracaklar. Cepte kupon uygulaması var. Uğur Böceği iddiada cebinize kadar gelecek kuponlar. Peki Görkem, var mı geceye dair başka, yoksa ben bununla sınırlı kalayım mı dersin?
1: Gece maçlarını sürpriz bırakalım mı abi? Şu an senin bile haberin olmadığı çok güzel canlı karşılaşmaları.
0: Harika.
1: Yani 1-2 dakika içerisinde WhatsApp grubundan paylaşmış olacak oradaki arkadaşlarımız.
0: Yani Uğur Böceği iddiaya giderlerse gece kuponlarını da orada görürler diyorsun, anladım seni.
1: Evet.
0: Tamam, ben şimdi yayına gireceğim ama kendi maçlarımı tek tek vereceğim bu geceye dair.
1: Olur abi, tabii ki. Yani istediğin karşılaşmayı verebilirsin. Ben de takip ediyorum seni. Ailece takip ediyoruz kuponları.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederim Görkem, zaman ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ederim abi, yayına bağlantı gerçekleştirdiğin için.
0: Evet, Görkem Tezer bizimle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Görkem'in bugüne dair düşünceleri. Aslında iki maçlık İsviçre kuponu oldu. O iki maçlık İsviçre kuponunu aslında ben de çok beğendim, onu söyleyeyim. Yani ben biraz daha garanticiyim, onu söyleyeyim. Yani işte ev sahibi her iki yarıda da gol atarlar falan, biraz riski artırıp oranı yükseltebiliyor. Görkem de öyle yaptı. Ama ben biraz daha garanticiyim. Ben mesela orada ev sahibinin atacağı iki golle kaybedeceğini düşünmüyorum. O yüzden ben galibiyeti yeterli olur. 1.49 gibi güzel bir oran vardı bence. Yanına da biraz önce söylemiş olduğum gibi 2.5 üst ve karşılıklı gol var yazılabilir. O da Servet Basel maçında tercih edilebilir diye düşünüyorum. Sezon açılışı İsviçre'de ve bence sezon başı itibariyle savunma sıkıntıları yaşayabilir takımlar. Bunu da skora yansıyacağını düşünüyorum. Gollü maçlara da imza atacaklarını düşünüyorum. Kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeniden karşınızda olacağım.
2: .30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Radyo Spor!
7: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
8: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
9: Sağlam bank gücülük.
10: Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai İmar Sancaktepe'de.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
6: Reklam.
12: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler'desiniz sevgili dinleyiciler. Görkem'e bir kez daha teşekkür ederim. Şöyle skorlara bir bakalım mı hızlıca? Kupskupio ve PS maçı 3-1 oldu. KG var bekleyen kişilerin güzel haberi aldığını tahmin ediyorum. Diğer maçı neydi dinleyicimizin bilmiyorum ama burada KG var geldi. Kristiansund start maçında 64. dakika geride kalırken 1-1'lik beraberlik var. Geçiyoruz İskoçya'ya. Lig kupasında dakikalar 62'yi gösteriyor. Queen's Park 2, Queen of the South 1. Aberdeen 3, Kelly Hart 0. Abroad 1, Stirling Albion 0. Monrose 0, Spartans 1. Dumbert'ın bir

Wehen 2, Bayern Münih 1. Telford 1, Walsall 0. Bakın biraz önce Görkem'le konuştuk ya. Bu hazırlık maçlarında dikkatli olmak lazım diye. Takımların ismine bakarak hazırlık maçlarında yapacağınız tercihler gerçekten çok büyük hayal kırıklığıyla sonuçlanabiliyor. Hemen şuradan bakın. Wehen vs Baden, Bayern Münih. Yani bu iki takımın ismini gördüğünüzde birçoğunuz eminim Bayern Münih tercihi yapmış olabilir. Ama işte bu hazırlık maçlarında çok beklenmedik kadrolar çıkabiliyor. Bu nedenle de bu kadrolarda işte sonuç itibariyle sizin beklentilerinizi karşılamayabiliyor. Onlardan biridir. Bayern Münih Wehen'e mağlup olacak, öyle mi? Çok zor gözükecek bir şey. Peki Telford United 1, Walsall 0, Rochdale Farmham maçı 1-1 devam ediyor. Bunun dışında var mı şöyle üst seviye karşılaşmalar? Torino, Cittadella, Genova, Vicenza, Cesena, Atletik Carpi maçları da başladı. Birazdan bakarız ayrıntılarına. Gol yok şu ana kadar tabii, onu söyleyelim de. Sonrasına bakacağız. Polonya'da Glogow 5-1 yaptı. Rzeszow karşısında 5-1 öne geçti. Glogow sevgili dinleyiciler, dakikalar 90'ı gösterirken. Bu da gerçekten ilginçti. Tromsdalen Follo 0-0 devam ediyor. Frederisia HB Koge maçında 2-0 Frederisia üstünlüğü olduğunda yine hatırlatalım sizlere. Döneceğiz tekrar, skorları sizlerle paylaşmak üzere sevgili dinleyiciler. Biz gecenin maçlarına bakmaya devam edelim. Şimdi aslında yine söylüyorum, çok dikkatli olmak lazım hazırlık maçlarına tercih yaparken. Ama burada bu akşam mesela bazı günler var çok fazla karşılaşma olmuyor. Bu nedenle de bu hazırlık müsabakaları da tercih edilebilir hale dönüşebiliyor. O nedenle bunları tercihleri yaparken biraz daha taraf bahsinden kaçmakta fayda olduğunu düşünüyorum ben de. Rennes Kulüp Brüj maçıyla başlayalım isterseniz. Saat 19'da başlayacak bu müsabaka sevgili dinleyiciler. Kulüp Brüj'e baktığımızda hazırlık maçlarında belki sonuç almakta zorlandı ama çok güzel maçları izledik. Gollü maçları izledik, bunu söyleyelim. Hücumda gerçekten iyi işler yapıyorlar ama savunması da problemli bir Kulüp Brüj takımı var. Bana kalırsa Kulüp Brüj maçın başından itibaren çok etkili bir futbol oynayacak, çok hızlı oynamaya çalışacaklar ama savunmada da yapacakları hatalar olacaktır diye düşünüyorum. Bunların bütününün maçın gollü bir maç olmasına hizmet edeceği düşüncesindeyim ve ilk yarıdan en az 2 gol olacağı düşüncesindeyim. Rennes Kulüp Brüj maçında ilk yarı 1.5 üst tercihi yapılabilir diyelim, devam edelim. Wolverhampton Real Sociedad maçı var. Yine günün üst seviye maçlarından bir tanesi. Real Sociedad tarafına baktığımızda hazırlık maçları serüveni çok iyi gitmedi onlar için. Yani şu ana kadarki performansları çok yeterli değildi hazırlık açısından belirttiğimizde. Wolverhampton'a baktığımızda onlar da biliyorsunuz geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'den bir alt lige, Championship'e düşmüşlerdi. Ve o nedenle yeniden Championship için bir takım kuruluyor. Wolverhampton'ın en büyük problemlerinden birisi savunma problemi. Orada yaşayacağı sıkıntılar. Ben işte zaten Real Sociedad'ın bu sıkıntılı savunmayı geçip gol atabileceğini düşünüyorum. Ama yine söylüyorum, Wolverhampton'ın hücum hattı da ne kadar savunması sıkıntılıysa o kadar iyi başladı. O nedenle ben iki takımın da gol bulmasını bekliyorum bu karşılaşmada. Karşılıklı gol var tercihi bence denenebilir. Empoli-Virtus Entella mücadelesi var. Saatler 19'u gösterdiğinde başlayacak bir diğer hazırlık müsabakası sevgili dinleyiciler. Bu karşılaşmayla devam edelim. Aslında bu iki takımın ortak özelliği Serie B'de oynuyor olmaları. Ve muhtemelen işte bu sezonda yine karşılaşacaklar, birbirlerine tartacaklar bu hazırlık maçında diye düşünüyorum. Aslında burada çok fazla iki takım adına da bir taraf bahsi yapmayacağım. Dediğim gibi bunu en başında da söylemiştim. Empoli her ne kadar daha bir adım önde gözükse de ama ben burada TGS 2-3 gol sınırında karşılaşmanın kalabileceğini düşünüyorum. Yani en az en fazla 3 gol, en az
2 gol olur maçta diye de düşünüyorum sevgili dinleyiciler.

0: Bir başka güzel maç PSV Villarreal mücadelesi. PSV geçtiğimiz yıl farklı bir şekilde şampiyon olmuştu biliyorsunuz Hollanda'da. Ve aslında hazırlık maçlarına da baktığımızda gerçekten gollü maçlara imza attıklarını da görüyoruz hazırlık sürecinde. Geçtiğimiz yıl bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Etmeye de devam edecekler gibi görünüyor. Villarreal tarafına baktığımızda aslında geçtiğimiz sezon hiç de fena bir sezon değildi onlar için İspanya'da, La Liga'da. Bu sezonda yine aslında en az o seviyelerde bitirmek istiyorlar ligi. Belki daha yukarıya hedefliyorlar. Hücum hattı iyi takımdan bahsediyoruz. Sezon daha başlamadı iki tarafta da. Bu nedenle savunma hataları yaşanabilir. Bu yaşanacak savunma hataları da bence gollü bir maçı beraberinde getirebilir. Benim beklentim ilk yarı 1.5 gol üstü. Kısacası böyle söyleyebilirim. Yani burada iki maç çıkarırsak hemen şöyle söyleyeyim size. Şimdi bir tanesi PSV Villarreal mücadelesi. Ben burada 2.5 düzeltiyorum. İlk yarı 1.5 gol üstün tercih edilebileceğini düşünüyorum. Bunun yanına hemen şöyle bir bakalım neredeydi. Şu PSV'yi bulabilirsem eğer oranları da paylaşma şansım olur sizinle diye düşünüyorum. Evet şimdi buldum. PSV Villarreal maçında ilk yarı 1.5 gol üst dedik. Oran 1.65 sevgili dinleyiciler. Gördüğünüz gibi çok yüksek bir oran değil zaten. Beklenti de bu yönde yani kısacası. Diğer maçımız da yine ilk yarı 1.5 gol üst olmasını beklediğimiz diğer karşılaşmamız da Rennes Kulüp Brugge mücadelesi. Burada da yine ben ilk yarıdan 2 gol atılabileceği düşüncesindeyim. Burada oran 1.93 gibi bir oran. Böyle 2 maçlık bir tercihte yapılabilir. Hatta tek tek de tercih edebilirsiniz. Bu size bağlı dediğim gibi. Ama yine hatırlatayım da özellikle bu hazırlık maçlarında çok riskli tercihler yapmayın olur mu? Yani daha belki küçük meblağlarla denemeler yapılabilir diye düşünüyorum. Bakalım şöyle yeni mesajlarınız var mı? Yok. Peki 0538 052 14 87 mesajlarınızı buraya gönderebileceğinizi söyleyeyim. Bana ulaşan tüm mesajları ben de yayında okuyorum. Varsa sormak istediğiniz kuponlarınız olabilir. Belki önerileriniz, düşünceleriniz vardır. Bunları paylaşabilirsiniz. İzmir'de 3. koşu az sonra başlayacak sevgili dinleyiciler. Ben de şimdi mikrofonları İzmir'e, Şirinyer Hipodromu'na çeviriyorum. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
5: Sporda eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
3: Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor.
6: Reklam.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
8: Aldı. 2 numaralı Amber Kızı toparladı. Grup içinde yerini aldı. 7 numaralı Işıklarlım da 2 boy geride başladı yarışa. 3 numaralı Aşan Simay lider başladı. 1 boy gerisine gelen 6 numaralı Has Gökçe ikincilikten yer kaptı. 2.5 boy kadar geride 3.lükte 5 numaralı Evgenia belirdi. Dışında 1 numaralı Ada Rüzgarı var hemen arkalarına. 4 numaralı Dilda Hatun geldi. İçinde 2 numaralı Amber Kızı var. 1 boy geride 9 numaralı Yurtisar. 2.5 boy kadar geride 7 numaralı Işıklarlım sırasıyla safkanlar son 800 metreye girdi. Yarışın liderliğini yapan 3 numaralı Aşan Simay'dı. Şimdi ondan liderliği alan 6 numaralı Has Gökçe öne geçti. Farkı da 2.5 boya kadar çıkardı. 3 numaralı Aşan Simay ikincilikte. 1.5 boya kadar geride 5 numaralı Evgenia üçüncülükte. 2 boy geride 4 numaralı Dilda Hatun dışında 1 numaralı Ada Rüzgarı. 2.5 boy geride 9 numaralı Yurtisar sırasıyla safkanlar virajı dönmek üzere. 6 numarada Has Gökçe 2,5 boy farkta önde. 3 numarada Şan Sima ikincilikte. Dışında 5 numarada Evgeniya sırasıyla son düzlüğe çıktı Tyler lider. 6 numarada Has Gökçe fark 4 boy kadar. İkincilikte 3 numarada Şan Sima. Üçüncülükte dışta 5 numarada Evgeniya var. Safkanlar son 200 metreye doğru ilerlerken liderliğini 6 numarada Has Gökçe 4 boy farkta sürdürüyor. 7 numaralı Işıklarlım da gerilerden ikinciliğe sokuldu. Kalan 200 metrede ara azaltmaya çalışacak lider. 6 numaralı Has Gökçe, 7 numaralı Işıklarlım da durmadan geliyor. Son 100 metre Has Gökçe önde. Işıklarlım geliyor. 6 numaralı Has Gökçe önde ama pas etmek yok. Işıklarlım geçiyor onu ve kazanıyor müthiş bir yarışta. 6 numaralı Has Gökçe ikinci, 5 numaralı Evgeni üçüncü, 3 numaralı Şan Simay dördüncü, 1 numaralı Adar Rüzgarı da yarıştan 5. olarak ayrıldı. İşte at yarışının gücü, pes etmedi Işıklarlım, müthiş bir sprintte Muhammed Birbilgin'e kazandı.
7: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
6: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
0: Evet, Uğurlu Saatler'desiniz. Ben Vedat Parlak. Saatlerimizde artık 18.35'i gösteriyor. Programın son bölümüne girmiş bulunuyoruz. Benim için tabii öyle. Benden sonra da yine Radyo Spor'da saat gece yarısına kadar da canlı yayınlar devam edecek her zaman olduğu gibi. Ne yarıştı ama? Biraz önce gerçekten çok güzel bir yarış izledik. Son bölüme kadar gerilerde geldi kazanan Safkan. Ama son bölümde muazzam bir sprint ve ardından da kazanmayı başardı. Şöyle yani siz izleyemiyorsunuz tabii ama ben size buradan aktarayım. Yani gerilerden geldi ama çok muazzam bir, herhalde 400'den sonra başladı yanlış görmediysem. Evet, son 400'den sonra o sprintine başladı. Özellikle son bölümde çok etkiliydi ve o etkinin de sonucunu almış oldu diyelim sevgili dinleyiciler. Ve böyle hatta bir şey söyleyeyim ya, son 400'de sprinte başladı dedim ya, ama son özellikle 200'de çok ciddi bir şey fark yarattı ve kazanan Safkan oldu. 7 numara kazandı değil mi? 7 numara kimmiş, 7 numara hangi Safkanmış bu arada, ona da bir bakayım ben de. Saat 18.30'da koşulan koşuda Işıklarım. Evet, Işıklarım. Biraz önce söylemişti zaten de ben aklımda tutamamışım. Çok güzel bir yarışı geride bıraktık kısacası. Böyle hani geri dönüşler var ya, işte onlardan bir tanesi. Böyle şeyler hep romantik tarafı sporun ve benim de her zaman sevdiğim tarafları. Biraz böyle hani en gerideki at gelir de hepsini geçer ya, sonra filmlerde falan olur. Onun gibi bir şeydi. Neyse, çok da uzatmayayım. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Akşamki maçlara bakıyorduk. Bir mesaj gelmiş sevgili Levent. Diyor ki Trabzon'dan Levent ben. Selamlar abi. Transfer haberi yok mu Trabzonspor'dan demiş. Sevgili Levent, bugün yaprak kıpırdamadı diyebiliriz. Yani her takım taraftarı aslında ciddi beklentiler içerisinde. İşte Beşiktaş hala eksiklerini tamamlayacak mı? Fenerbahçe'ye kimler gidecek, kimler gelecek? Trabzonspor, işte siz söylediniz, gidenlerin yeri dolacak mı? Ayrıca Galatasaray'da neden transfer yapılmıyor? Yani bu sorular hep soruluyor. Gün boyu da soruldu. Ama bugün gerçekten yaprak kıpırdamadı diyebiliriz. Bugün biraz da voleybolla dolu bir gündü ya. Herkesin biraz da aklı, düşüncesi oradaydı. Yarın da bu arada tabii voleybol hepimizin önceliği olacak. Neden? Bilmeyenler için söyleyelim. Bugün voleybol milli takımımız, kadın voleybol milli takımımız yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0'la geçti ve finale kaldı. Yarın saat 14.30'da, final yarın 14.30'da Brezilya ile oynuyoruz. Ve eğer kazanırsak da Milletler Ligi şampiyonluğunu elde etmiş olacak milli takımımız. Gerçekten karakterli, iyi bir milli takımımız var. Doğru kurulmuş, doğru parçalardan kurulmuş bir milli takımımız var. yüreğiyle oynayan bir milli takımımız var. İnşallah bu özelliklerini yarın da sahaya yansıtarak bize galibiyeti hediye edeceklerdir. Milletler Ligi şampiyonluğunu hediye edeceklerdir diye düşünüyorum. Bir ay sonra Ağustos'un ortasında başlayacak İstanbul'da gerçekleşecek bir kısmı yani dört yerde birden gerçekleşiyor, dört ülkede de büyük bir kısmı İstanbul'da gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası var bir ay sonra yaklaşık.

İşte oraya bir hazırlık anlamı taşıyor bu. Burada elde edilecek bu şampiyonluk da aslında Avrupa Şampiyonası içinde ciddi bir gözdağı anlamına geliyor. Millilerimiz bunu dediğim gibi başarabilecek güçteler sevgili dinleyiciler. İnşallah öyle de gerçekleşir. Hemen kaldığımız yere dönelim mi? Bu akşamın maçlarına yani. Gerçekten güzel maçlar var demiştik. Aslında bir kısmını da paylaştım sizinle biliyorsunuz. Şimdi kalan maçlara bakalım. Geceden neler var daha? Neleri konuşabiliriz? Onları sizinle değerlendirelim istiyorum. Danimarka Süper Lig'de saat 19'da Aarhus Brøndby mücadelesi var. Bu maçta devam edelim istiyorum açıkçası. Çünkü orada da gerçekten güzel bir mücadele olacaktır diye düşünüyorum ben. Oynanan ligler bizim için şu anda çok daha tercih edilen ligler açıkçası. Yani ben bu liglere daha fazla bakmak gerektiği düşüncesindeyim. Saat 19'da başlayacak Danimarka'daki bu karşılaşmada da yine hemen size düşüncelerimi aktarmak isterim. İki takımı şöyle puan sıralamasında baktığımızda ilk hafta daha oynanacak burada onu söyleyelim Danimarka'da ve ilk hafta oynanacağı için de biraz daha belki temkinli olmakta fayda var. İlk maç bugün başladı. Yani sezon başladı. O yüzden oynanan liglerden bir tanesi demiştim. Viborg Odense maçı ve Viborg kazanan taraf oldu. 1-0'lık skorla ve 3 puanla başladı sevgili dinleyiciler Danimarka Süper Ligi'ne. Şimdi ise iki takım karşılaşacak. Bu iki takım daha önce geçmişte oynadıkları maçlara baktığımızda en son 2-0 Aarhus kazanmıştı. 3-3'lük, 2-3'lük, 2-1'lik, 1-0'lık, 0-0'lık maçlar var açıkçası. Bu tarafıyla baktığımızda çok bize bir ipucu vermiyor diyebiliriz. Hazırlık müsabakalarına falan şöyle dönüp bir bakayım istedim, geriye dönüp. Orada da özellikle Brøndby'nin gollü maçlar oynadığını söyleyelim. Aarhus ise ev sahibi konumunda ve bence ev sahibi konumunda olan Aarhus evinde de goller bulabilir. İşte biraz önce söylemiş olduğum gibi Brøndby de goller bulabilen bir takım. Özellikle hazırlık müsabakalarında da durum öyleydi. Yani açıkçası karşılıklı gollerle maçın tamamlanmasını bekliyorum. Her iki takımın da atacağı gollerle bu karşılaşma vara gider diye de düşünüyorum. Vedat Bey, Galatasaray neden bu kadar transferi ağırdan alıyor? Fırsat transferi mi kovalıyor? Yoksa bu sene sıkıntı çeker, yeterli kadrosu yok demiş. Salah transferi ne durumda diye de sormuş sevgili Aykut Bursa'dan. Ya Galatasaray neden bu kadar ağırdan alıyor onu bilmiyorum. Çünkü gerçekten yapılan açıklamalar hep şöyle. Biz son 4 yılın şampiyonuyuz. Bugüne kadar yaptık, yine yapacağız. Merak etmeyin, bize güvenin tarzında, ama tabii herkes transfer yaparken Galatasaray'ın bekliyor olması da biraz dikkat çekici. Kaldı ki hafta içerisinde Galatasaray'ın maddi bazı zorluklar yaşadığına dair de birçok haber çıkmıştı, hatırlayacaksınız. Bu anlamda bir maddi sıkıntıdan mı kaynaklanıyor Galatasaray'ın transfer yapamaması? Yoksa sizin söylediğiniz gibi hani bekleyip bir fırsat transferi mi kovalıyor Galatasaray? Bunun açıklamasını elbette kulüp yapmalı. Ve kulüp aslında bu açıklamaları yaparak spekülasyonların da önüne geçmeli bence. Her kulüp için söylüyorum bunu. Ben şeffaf bir şekilde bu süreçlerin yürütülmesi gerektiği düşüncesindeyim. Bence Galatasaray'da bir açıklama gelmeli. Yani mutlaka bir açıklamaya ben de muhtacım bu anlamda. Sizin olduğu gibi. İyi yayınlar Vedat Bey demiş. O kadar demiş. Peki, teşekkür ederim. Sevgili dinleyicimize sağ olsun mesajını yollamış. Belki devamında başka bir şey yazacaktı da ben erken davrandım. O da olabilir bu arada. Evet, devam edelim. Ne demiştik? En son konuştuk Danimarka Ligi'ni. Ondan sonra saat 19'dan şöyle 20'lere doğru bir geçiş yapalım. Evet, saat 20'den sonra hangi maçlar var? Mesela bu akşam oynanacak maçlardan şöyle lig lig bakarsak Spartak Moskova Rodina Moskova mücadelesi var. Bir Moskova derbisi. Rusya'da da ilk hafta biliyorsunuz artık başladı. Şu ana kadar Zenit ve CSKA Moskova kazanan iki takım oldu ve şu anda ilk iki sırada yer alıyorlar. Ve burada da Spartak Moskova'da yine buraları
arayan, isteyen bir takım biliyorsunuz. Yani o üstte zaten Çeska Moskova, Zenit, Spartak Moskova gibi belki işte buraya şeyi de dahil edebiliriz. Lokomotiv Moskova'yı da dahil edebiliriz. Bu takımlar biraz domine ediyorlar Rusya Ligi'ni diyebiliriz. Şimdi burada dediğim gibi iki takım arasında oynanacak karşılaşma bir Moskova derbisi aynı zamanda. Şöyle aralarında oynadıkları son maçı Spartak Moskova'nın 2-1 kazandığını da belirtelim. Yani geçtiğimiz sezon oynanmıştı karşılaşma. Burada tabii evinde oynamanın avantajıyla ben Spartak Moskova'nın daha galibiyete yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum. Ama oran bizi çok tatmin etmiyor bu anlamda. Belki bunu şöyle yükseltebiliriz. Bir combo arayabiliriz burada. Yani 1 ve 1.5 üst şeklinde bir tercih yapılabilir diye düşünüyorum. Oran da 1.35-1.40'lara çıkıyor. Bu sefer tercih edilebilir. Yani en az 2 golle kazanır diyorum Spartak Moskova kazanırsa. Bu da Rusya'dan gecenin maçlarından 20.45 karşılaşmalarından biriydi. Şöyle bakıyorum yine acaba uzaklaşarak şeyden hazırlık maçlarından neler bulabiliriz, hangi maçları değerlendirebiliriz, tercih edebiliriz diye. Polonya'ya gideceğim. Lech Poznan Krakowia-Krakow mücadelesi var. Oraya bakacağız ama mesaj geldi. Tamam, sadece iyi yayınlar dilemek istedim demiş. Teşekkür ediyoruz Yunus abiye de göndermiş olduğu mesaj için. Biz kaldığımız yere dönelim. Ne dedik? Lech Poznan Krakowia mücadelesi dedik. İşte burada da aslında baktığımızda sezon başlangıcı, yani ilk karşılaşmalar oynanıyor. Bu ilk karşılaşmalar oynanırken de belki böyle bir geçtiğimiz sezona bakmak, hazırlık maçlarına bakmak az da olsa fikir verebilir bize. Şimdi geçtiğimiz sezonlara geri dönüp baktığımda iki takım arasında oynanan maçlarda genelde gollü maçların olduğunu söyleyeyim. En son 2-2 bitmiş. 4-1 kazanmış Krakowia. 2-1 Lech Poznan kazanmış. Ve 2-0 yine Lech Poznan'ın kazandığı bir maç var. İki takım arasındaki maçların genelde rekabet anlamında baktığımızda gollü geçtiğini söyleyelim. Diğer taraftan Krakowia hazırlık maçlarına baktığımızda 1-0 Sevilla'yı mağlup etti. Pardubice'yi 2-0 mağlup ettiğini belirtelim. Başakşehir'le oynadılar, 3-1 kazandılar. Krakowia aslında iyi bir performans çizdi hazırlık sürecinde, bunu söyleyebiliriz. Lech Poznan tarafına baktığımızda onlar da yine gollü maçlara imza attılar hazırlık müsabakalarında. Bir de tabii Şampiyonlar Ligi elemesi oynadı onlar ve Aarhus'u 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardılar. Bunun dışında yine Górnik Zabrze'yi 3-1, Wisla Płock'u 2-2 beraberlikle sağdan aydılar Wisla Płock'la. Bu da en son oynadıkları karşılaşmalardı. Ben burada yine gollü bir maç olma ihtimalinin kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Her iki takımın da gol atması beklenebilir. Lech Poznan Krakowia mücadelesinde var veya 2.5 gol üst tercihi yapılabilir. Yani burada ben 2.5 gol üstte gitmeyi de tercih ederim açıkçası. Lech Poznan biraz daha ağır basıyor çünkü bu karşılaşmada. Ama yine de 2.5 üstte gidecekse bu karşılaşma bence karşılıklı gollerle ancak gider. Yani bir tek takımın en az 3 gol atmasını beklemiyorum. O yüzden de 2.5 gol üstün daha sağlıklı bir tercih olacağı düşüncesindeyim. İsviçre Süper Lig'de Luzern Thun var. Saat 21.30'da başlayacak müsabaka. Hemen buraya da bir bakalım. İsviçre Süper Lig'den iki karşılaşmayı zaten değerlendirmiştik Görkem'le, paylaşmıştık sizlerle. Birazdan başlayacak, saat 19 itibariyle başlayacak bu iki karşılaşma. Orada ilk maçımız tabii Luzan-Grasshoppers maçıydı. Ev sahibi her iki yarıda da gol atar dedik. Servet-Basel maçı ikinci maçımız. Orada da 2.5 üst ve karşılıklı gol var tercihinde bulunmuştuk sevgili dinleyiciler. Şimdi gelelim Luzan-Thun mücadelesine. Burada da tabii yine gollü bir maç olma ihtimalinin kuvvetli olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Yani güzel, keyifli, gollü bir maç olacaktır. Thun da aslında böyle bir takım. Gollü maçlara imza atan bir takım. Luzern de geçen sezon yine golcü kimliğiyle, daha doğrusu gollü maçlar oynama kimliğiyle tanınan bir takım. Böyle söyleyebiliriz. Geride bıraktığımız sezonda
tarihi bir şampiyonluk elde etmişti Thun. Yeniden yükseldiği ligde sezonu aslında haftalar önceden şampiyon olarak bitirmeyi

0: başarmıştı. Bu sezon tabii yeniden bunu başarmak isteyeceklerdir. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb'le berabere kaldılar. Rövanş maçında tekrar karşılaşacaklar. Onlar için o rövanş da önemli açıkçası. Burada iki takım arasındaki mücadelede ben taraf bahsi yerine gol bahsinin yine kazandırabileceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol varın 1.27'lik bir oranı, üstün 1.30'luk bir oranı olduğunu görüyorum. Burada belki 2.5 üst ve karşılıklı gol var tercihi yapılabilir. O zaman belki daha sağlıklı bir şey olur diye düşünüyorum. Tercih olur diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Peki, bu arada Gornik Zabrze Slask Wroclaw maçı başladı. Ve 1-0 önde Slask Wroclaw Gornik Zabrze karşısında. Fenerbahçe'nin rakibi biliyorsunuz Gornik Zabrze. Kalmar Mjällby 19. dakikada daha 1-1 oldu bile. Goller üst üste gelmiş hemen. Evet bakalım yeni oynanacak maçlardan ne skorlar çıkacak bunları da göreceğiz. Evet artık programın son bölümündeyiz. Ayrılmadan önce sizlere yine Uğur Böceği iddia ile ilgili bilgiyi aktarmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bana birçok soru geliyor. Kuponlarınızı nereden görebiliriz, nasıl ulaşabiliriz şeklinde. Ben kuponlarımı Uğur Böceği iddia ile paylaşıyorum. Ve Uğur Böceği iddia da sizlerle, yani üyeleriyle paylaşıyor. Bunun için yapmanız gereken çok basit. İddia.com'a üyelik yapacaksınız. Üyelik yaparken de size bir bayi kodu, bayi soruluyor. Yani bayinizi seçin diyor. Bayi seç bölümünde 30-0097 Uğur Böceği iddianın bayi kodu. 30-0097. Bu bayi kodu üzerinden, Uğur Böceği üzerinden iddia.com'a üyeliğinizi gerçekleştirdikten sonra artık o kuponları her gün size Uğur Böceği iddia cep telefonlarınıza gönderiyor. Benim değil sadece. Görkem Tezer, yine Radyo Spor programcısı Görkem Tezer'in. Aynı zamanda yine farklı isimler de var. Uğur Böceği iddia bünyesinde çok başarılı tahminler yapan. Onların da kuponlarını sizin cep telefonlarınıza gönderiyor. Yapmanız gereken dediğim gibi iddia.com'a Uğur Böceği iddia üzerinden üye olmak. Ve bir de Uğur Böceği iddianın bir kurumsal müşteri hizmetleri numarası var. WhatsApp numarası. Buraya bir mesaj atmanız yeterli olur. Ya üye olduysanız kuponları istiyorum, üye oldum şeklinde bir mesaj olabilir. Ya da bana bilgi verir misiniz nasıl ulaşacağım bu kuponlara şeklinde bir mesaj da olabilir. 0540-300-0097 0540-300-0097 Uğur Böceği iddianın kurumsal müşteri hizmetleri WhatsApp numarası. Müşteri hizmetlerindeki görevliler mutlaka sizi bilgilendireceklerdir buraya yazarsanız. Ve böylelikle programın sonuna geldik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yine bugün beni yalnız bırakmadınız, göndermiş olduğunuz mesajlarla. Programın ilk bölümünde bir hıçkırık şanssızlığı yaşadık. Hıçkırık tuttu beni. Bir radyo programcısını tutmaması gereken bir şey o. Yani keşke yine de şükürler olsun. Hani çok böyle ağır bir hıçkırık değildi de programın ilk bölümünü devam ettirebildik. Sonra ara verdikten sonra bu hıçkırığa bir çözüm bulduk ve ikinci yarısında programın çok şükür en ufak bir sıkıntı yaşamadan ikinci bölümü tamamlamış olduk. Dediğim gibi sizlerin desteği de çok önemli benim için. Gelen tüm mesajlar çok önemli. Herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Milli takımımıza, kadın voleybol milli takımımızı tebrik ediyorum ve yarın oynayacağı final maçında başarılar diliyorum. Hepinize de bol şanslar, güzel bir hafta sonu diliyorum. Ben Vedat Parlak. Önümüzdeki hafta senelik iznimi kullanacağım. Bir hafta karşınızda yokum efendim. Ondan sonra bir sonraki hafta, yani önümüzdeki bu salı değil, sonraki salıdan itibaren tekrar karşınızda olmayı da ümit ediyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: .30-0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net, Sigortam Net. Radyo

0: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlenmenin kardeşi
1: Milyoner. Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
5: Radyo Spor.
6: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
7: Evet.
6: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
4: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sunar.
1: Yıldızı var. 2,5 boy kadar geride 2 numaralı Şahin Meltem. Yarım boy geride içeride 7 numaralı efsanevi Tay. 1 boy geriden öne doğru 10 numaralı Lokum Hüma Sarktı. Onun 1 boy gerisinde 3 numaralı Altın Esmer içinde 1 numaralı Zaza Enes sırasıyla atlar düzlüğe doğru yaklaşıyor. 4 numaralı Tınas Efe lider. İkincilikte 5 numaralı Erdağ var. Üçüncülükte 12 numaralı Zafer Yıldızı sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Son düzlüğe lider çıktı 4 numaralı Tınas Efe. Orta kulvardan 5 numaralı Erdağ yüklendi. Geriden 2 numaralı Şahin Meltem'in de atakları var. 10 numaralı Lokum Hüma ile birlikte atlar. Son 200 metre ilerlerken içeride 4 numaralı Tınas Efe yarışın lideri orta kulvardan. 5 numaralı Erdoğan'ın gerilerden 12 numaralı Zafer Yıldız'ın 2 numaralı Şahin Meltem'in atakları var. Farklar azaldı. 5 numaralı Erdoğan geldi dışarıdan 2 numaralı Şahin Meltem atak yapıyor. İki safkan arasında mücadele 2 numaralı Şahin Meltem az farkta önde ve kazanıyor. 5 numaralı Erdoğan ikinci, 4 numaralı Tınas Efe üçüncü, 1 numaralı Zaza Enes dördüncü, 12 numaralı Zafer Yıldız da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı Şahin Meltem, Berkay Bülbül'le kazandı.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir tarih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor.

0: Radyo Spor'dan, maç merkezinden herkese merhabalar. Ben Caner Aydaş, saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Sevgili Alper'le beraber konuğumu hemen takdim edeyim. Sevgili Alper Gün bizimle. Alper hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Biraz hızlı girdim ama ya da yavaş mı girdim bilmiyorum ama evet sevgili Alper biliyorsunuz kendisi bir scouting şefi, bir analist, futbol analisti. Bugün de biraz kendisinin bu uzmanlığından faydalanacağız. Ayrıca çok çok önemli bir lojistik sorumlusu değil mi?
1: Evet
0: o da var. Onu söylemeyelim tabii ki, reklama girmesin. Hoş geldin, sefa geldin.
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
0: Evet, mesajlarınızı 0538-052-1487'den gönderebilirsiniz. Tabii nereden gireceğiz haliyle? Hemen şöyle bir başlayalım. Voleybolla başlayalım. Kadın voleybol milli takımımız Çin Halk Cumhuriyeti'ni ya da Çin'i 3-0 kendi sahasında, kendi seyircisi önünde 3-0 mağlup etti ve 2023'ten sonra finale yükselmeyi başardı. Öncelikle maçı takip edebildin mi?
1: Yarım yamalak diyelim, tam takip etmedim ama tabii Çin gibi bir rakip gerçekten çok elit bir rakip. Yenmek olağanüstü bir başarı.
0: Bir de biliyorsun bir önceki turda yani çeyrek finalde Amerika'yı yendiler.
1: Doğru.
0: Yani Amerika'da bayağı bir ekol bir ülke. Ona rağmen yine de 3-0 net bir skor, yorulmadan, yıpranmadan, çok da fazla hayal kurdurmadan Çin'i. Muhteşem bir galibiyet, muhteşem bir oyun. Bu arada çok beğendim. Gerçekten hiç hayal kurdurmadılar. Neredeyse Çin'in öne geçmesine çok fazla şans vermediler. 3-0'lık net bir galibiyet. Ne diyorsun? Yani oradaki o sürdürülebilir başarı, gerçekten altyapıdan önemli oyuncuların sürekli çıkması. Yani mesela bu modeli, yani orada ne farklı yapılıyor da voleybolda sürekli bir başarı var kulüp ve milli takım düzeyinde de diğer branşlarda mesela bu yok.
1: Evet, aslında futbol ülkesiyiz diyoruz ama temeldeki başarılara şöyle bir bakıldığında voleybol ülkesiyiz. Başarı odaklı bakıldığında.
0: Kızımı gördün mü?
1: Evet, maşallah
0: ya,
1: gerçekten.
0: Evet, Melisa Vargas, Melisa Aydaş daha 3,5 yaşında ama görüyorsun nasıl maşallah.
1: Şimdi de
0: oluyor.
1: Evet.
0: Bu arada kendisi öğrenmiş. Voleybol oynuyor, voleybolda diyemiyor.
1: Tekniği de iyi bu arada.
0: Tekniği de iyi bayağı. Bu arada sen sadece şeyleri gördün, manşetleri gördün. Evet. Smaçlarını falan görsen evi dağıtıyor.
1: Maşallah.
0: Ne diyor? Yani böyle değişik bir şey söylüyor ama bollu bir şey diyor ama zolay bol mu diyor, öyle bir şey diyor ya. Bugün 4 saat boyunca voleybol oynadık.
1: Maşallah.
0: Artık oraya ne dizler kaldı ne bir şey. Evet, sen de söz.
1: Maşallah. Yani voleybol tarafı gerçekten bizim için çok gurur verici bir branş. Dilerdik ki, gönül isterdik ki futbolda da söz gelimi bu Dünya Kupası'nda benzer bir başarı elde edebilelim. Yani voleybol tarafında hani baskı tabii ki var. Yok diyemeyiz ama biraz da gözlerden uzak olmanın da avantajı da var. Çünkü futbol tarafında bizde şöyle bir durum da var. Yani biraz başarılı olan bir organizasyon, kurum, kuruluş, kişi çok çabuk sevgi toplarken aynı zamanda da nefret de topluyor bizim coğrafyamızda enteresan bir şekilde. Dolayısıyla başarılar da çok da sürdürülebilir bir yapıda olmuyor bir yerden sonra. Hani başarılı bir kişi, kuruluş veya takım bir yerden sonra çok kolay eleştirilir hale geliyor. Ama tabii bu da kulüplerin veya oyuncuların topladığı krediyle alakalı. Yani voleybol tarafında gerçekten bizim ekibimizin, oyuncularımızın hem bireysel hem de genel ekip takım tarafında çok ciddi bir kredisi var. Tabii bu da havadan da gelmedi. Yani zaferlerle, başarılarla geldi. Keyifle izlemeye devam ediyoruz.
0: Evet, gerçekten özel oyuncularımız var. Bu mücadelede de daha önceki maçlarda olduğu gibi yine Melisa Vargas ön plana çıkan oyunculardan
1: tabii
0: birisi. Hani durdurulamıyor gerçekten.
1: Evet.
0: Eğer iyi bir şekilde iyi pozisyon hazırlanırsa neredeyse hani şöyle bakıyorum yani bugünkü maçta işte 10 tane vuruş yaptıysa 9'u
1: evet,
0: ya sayı oluyor ya rakip iyi
1: çok
0: organize
1: zor
0: olamıyor. Topu tekrar sana vermek zorunda kalıyor.

0: Süper bir oyuncu.
1: Gerçekten hani kim bulduysa, nasıl bulduysa bilmiyorum ama milli takımımızı da çok seviyor. Buraya da artık kendine ait hissediyor. Melisa Vargas bugün 25 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu yanlış hatırlamıyorsam. Evet doğru hatırlıyorum.
0: Evet, yani voleybol sayıyla. Özellikle basketbol ve voleybolun ortak bir yönü var. Ritmi yakaladığınız zaman doğru oyuncuyla oynamanız gerekiyor.
1: Evet.
0: Basketbolda bunu çok yapar takımlar. Voleybolda da biz bunu çok iyi yapıyoruz. Yani Melisa Vargas eğer o gün hissediyorsa ve biz Vargas'ın üzerine oyunlar kurabiliyorsak Vargas gerçekten çok durdurulamaz bir oyuncu haline geliyor. İnanılmaz bir atlet.
1: Evet tabii bu sene Jack Kisal da yine aynı şekilde milli takımımızı işte ne diyelim devşirilen oyunculardan birisi. O da bugün baya bir sahada kaldı. O da 8 sayıyla oynadı. Yine Zehra 8 sayıyla yine skorer oyunculardan birisi. Evet, değil mi? Evet. Baktığın zaman önemli bir pasör çaprazı.
0: Evet.
1: Özür diliyorum. Orta oyuncu. Hı hı. Ve hani boyu da uzun. Kulaç boyu da çok yüksek. Hani orta hücumlarında rakibim hakikaten orayı karartabiliyor.
0: Evet, ya fiziksel yapılardan ziyade aslında bizim takımımızın en büyük avantajı yani hangi ideal hani ideal bir şeyimiz yok. İdeal bir dizilişimiz yok aslında şey olarak. Hani oyuncu olarak işte Zehra'dır, odur, şudur, budur değil aslında ama takım oyuncu havuzunda oyunu hisseden oyuncular var. Yani bu çok değerlidir. Voleybolda ön sezi konusu. Topun nereye düşeceği, rakibi okumak, rakibin hareketlerinden yani bunları iyi bir şekilde analiz etmek. Bizim yani Melisa Vargas dahil, Zehra dahil vesaire yani bu oyuncuların hepsinde bu ön sezi konusu gerçekten çok üst düzey. Ve tabii bu kadar fazla üst düzey oyuncuyu bir arada uyumlu bir şekilde oynattığınız durumda da ve takıma da Vargas gibi bir starı kabul ettirdiğiniz bir durumda da çünkü aslında hepsi star oyuncuların ama bunu kabul ettikleri durumda da inanılmaz bir takım haline geliyorsunuz.
1: Evet gerçekten çok iyi bir takımımız var. Yine hakkını yemeyelim. Bugün Hande Balad'ın iyi oynadı.
0: Hande de çok iyidir. Evet.
1: Servislerde özellikle iyiydi. Özellikle ikinci sette çok etkiliydi. İlkin Aydın yine bugün çok başarılıydı. O da takımımızın en skorer ikinci oyuncusuydu. Hem savunmada hem hücumda çok çok etkiliydi. Özellikle plase vuruşları, kısa vuruşları. Rakibi bayağı... bu arada Çin çok inatçı bir takım. Yani uzak doğu takımları işte Japonya, Çin gibi
0: çok
1: takımlar.
0: Çok değerli takımlar bunlar.
1: Yani inanılmaz yani böyle her topu atlıyorlar.
0: Evet.
1: Sanki böyle sahada 15 kişi falan oynuyorlar gibi bir görüntü oluyor.
0: 4-5 sayı öne geçmeniz hiçbir şey ifade etmiyor.
1: Hiçbir şey ifade etmiyor ki zaten ilk sette öyleydi.
0: Yani.
1: 8 sayıdan bir anda 3 sayı indirdiler.
0: Evet.
1: Hatta şöyle biz evde eşimle kızımla beraber izledik. Hani bir ara ben artık bu set bitti dedim 8 sayı olunca. Sonra eşim konuşmayı yasakladı. dedi ki set bitene kadar tek kelime etmezsen sevinirim. Hani maç bir anda 3 sayı yenince fark senin yüzünden falan oldu artık her şey. Hani çok inatçı bir takım ona rağmen yine de kazanmak çok değerliydi. Şimdi finaldeyiz Brezilya. İtalya elendi çok sevindim.
0: İtalya
1: yani sanki böyle son iki yılın şampiyonu biraz kibirli bir görüntüleri vardı bugün. Tırnak içinde söylüyorum. Yani oynarken de böyle nasıl olsa yeniriz havasındaydı Brezilya ama.
0: O çok tehlikeli bir durum zaten. Her hani branş
1: bize
0: için.
1: De çok ters geliyor İtalyanlar. Çok fizikli bir takım.
0: Evet.
1: Bilmiyorum. İzleme şansın oldu ama gerçekten çok fizikli bir takım.
0: Hı-hı.
1: Hani hangisini durduracağını şaşırıyorsun. Ama Brezilya bu mücadeleden 3-2 galibiyetle ayrıldı. Final şansımızı nasıl görüyorsun ya da bu maça dair bir yorumun var mı?
0: İtalya tarafı olsaydı biraz daha %50-%50 derdim de şu an ben bir %60-65'e yakınım bizim taraf
1: ben
0: için.
1: Ben İtalya'ya karşı şansımızın pek olacağını düşünmüyorum. Yani, yani.
0: Ya bize biraz ters, oyun tarzları vesaire o tarafta. Bu eşleşme daha iyi oldu bizler için öyle söyleyeyim.
1: Evet yani Silla var mesela bugün 12 sayı atmış yine.
0: Sayıdan ziyade okunurluk, oyun okunurluğu pek yok İtalya tarafında. Yani rakibinizi çok fazla çözemiyorsunuz. Çok farklı varyasyonları var İtalya tarafının. Yani Brezilya tarafı biraz daha tahmin edilebilir. Onlardan çok daha rahat sayı alabilirsiniz.
1: Daha teknik bir takım Brezilya.
0: Evet, yani teknik üzerine oynayan bir takım ama İtalyanlarda her şey var o tarafta.
1: Evet, var.
0: Yani.
1: Bir de dediğim gibi çok size'lı bir takım.
0: Evet.
1: Özellikle hücum ederken hani oyuna giren çıkan hiç önemli değil. Her giren 1.90 üzeri sanki.
0: Tabii.
1: İnanılmaz.
0: Tabii.
1: Egono var. Silla var. Az önce de bahsettiğim iki tane de yine uzun. Çok hatta bir tanesi de 2 metreye yakın bir boyu var. Yani inanılmaz her şeyi karartıyor. Evet,
0: yani kısa dediğiniz oyuncularda bile sıçrama mesafeleri çok yüksek zaten. Temelde bakıldığında.
1: Peki kısa bir reklam arasına gidelim. Devam edeceğiz.
2: Müzik 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
6: Her adımda güven, Otokoç ikinci el.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu arada sizler de sohbetimize dahil olabilirsiniz. 0538-052-1487 gerek voleybol milli takımımızla alakalı, gerek takımlarımızla alakalı yine sorularınız, görüşleriniz varsa yazabilirsiniz bizlere. Şimdi İtalya'ya az önce reklam arasında baktım. 5 tane benim bu arada gördüğüm. Yani,
0: tabii 1.90 üstü.
1: 1.95 üstü oyuncusu
0: hatta
1: var.
0: Hatta 1.95 evet.
1: Yani neredeyse 2 metre. Bir tanesi 2.02, 98 var, 96 var, 95, evet. 95. Yani o yüzden aslında İtalya'ya karşı şansımız biraz sanki azdı gibi. Yani yok demeyeyim de azdı. Yani
0: %40-60 İtalyanlar gibiydi. Evet. Orası biraz
1: ama Brezilya'ya karşı en azından hayal kurabiliriz. Ne diyorsun finalde yine milli takımımızdan bir zafer bekliyor musun?
0: Ya inşallah göğsümüzü kabartacaklar. Zaten sahaya çıkmaları bile bir gurur sebebi, o ayrı konu ama böyle bir hani yere gelmişken de insan kazanmak da ister.
1: Bu arada Macao'da oynanıyor Çin'de. Bayağı da Türk popülasyonu var maşallah. Tabii, Türkiye'nin yarısı Japonya. Oradaymış yani.
0: Evet
1: yani.
0: Enteresan.
1: Evet bayağı bir seyircimiz var. Bugün... Evet. Hani bilmiyorum tabii şey de var işte evlenip orada eşit
0: kalanlar evet.
1: Çinli olan evet. Türkler var bakıyorsun işte esmer bir delikanlı yanında çok iki çocuk birisi Çin bayrağı tutuyor diğeri şey çocuklar işte bir annesinin yanında biri babasının yanında falan garip bir şeydi ama güzel oldu kazandığımız için mutluyuz ama voleybol milli takımımızı tebrik ediyorum final mücadelesi artık bakacağız tek yürek olacak. Yarın.
0: Tarih ne zamandı? Yarın.
1: Yarın bu yarın. Arada hı-hı. Mücadele saat 14.30'da oynanacak ve yine Esport'tan yanlış hatırlamıyorsam evet Esport'tan nakden yayınlanacak. Bu mücadele milli takımımızın şampiyonluğunu bekliyoruz hep beraber. Var mı söylemek istediğim?
0: Başarılar dileyelim şimdilik. Yani çok da şey yapmayalım.
1: Nazar değdirmeyelim.
0: Nazar değdirmeyelim evet.
1: Peki. Evet milli takımımıza başarılar. Üçüncülük maçı da yarın saat 10.30'da Çin-İtalya arasında izlemek isteyenler.
0: İtalyanlar alır gibi.
1: Yani tabii canım ya İtalya çok gerçekten çok başka bir seviye. Yani bugün yenildiklerine bakmayın. Bilmiyorum ama ben koçların büyük hata yaptığını düşünüyorum. Yani tam böyle final zamanlarında molaya gitmedi falan.
0: Bugün evet, momentumu kırmanız gerekir evet, bazen çeşitli finallerle. Onu biraz küçümsediler açıkçası o sekansları.
1: Aynen öyle. Son sette mesela 9-6 yenik durumdalardı. 9-9 oldu. Ben dedim tamam döndüler artık. Hı. Sonrasında bir mola aldı Brezilya. İşi maçı bitirdi. Aldı getirdi. Evet. Yani bazen tabii rakibinizin şeyine karşı. Mesela bugün Çin bizi çok zorladı. Bunu özellikle söylüyorum. Ne zaman işte fark 4'e 5'e çıktı bir şekilde her aldığımız sayıya ya challenge'a gittiler mola hakkı bittik.
0: Evet, reaksiyon gösterme konusunda iyiler saha içi saha dışı fark etmeksizin. Ya zaten bu 4 takım tarafında da yani Brezilya, İtalya, biz ve Çin tarafı elit takımlar yani hani bu maçların yakın geçmesi kadar doğal bir şey yok. Bu maçları kazanmak çok büyük başarı her şeyden önce taraf olmaksızın yani. Gerçekten ciddi bir zafer.
1: Evet, milli takımımız senelerdir zaten çok başarılı. Sen de biliyorsun. Evet, maşallah. Sadece maşallah diyelim. yani yanlış hatırlamıyorum ama yani güncel bir şeyi de

0: Sıralamaya da bakmak istiyorum. Kaçıncı sıradayız diye
1: Genel
0: kadınlarla.
1: ülke sıralamasını diyorsun.
0: Ya bugün evet sanki bakmıştım gibi ama ya da yanlış mı gördüm? Dördüncü sırada falan olmamız gerekiyor. Yani
1: 3
0: dünya
1: ya da 4, evet.
0: tabii şey şu anda bu finalle beraber belki puanımız biraz daha
1: Evet.
0: artacaktır. Bakıyorum şimdi bunun sıralamaya bakıyorum. Evet, üçüncü sıradayız.
1: Evet, 3 3 diye
0: 378.
1: biliyorum ben de. Evet.
0: İtalya 400
1: Hı.
0: puanla.
1: Hı.
0: Brezilya 400. Yok, özür diliyorum. İtalya 460 puanla. Brezilya 415 puanla. Bizde 378. Yani Brezilya'yı yenersek bilmiyorum artık burada ne kadar bir katsayı
1: Katsayı
0: oluyor
1: tarafı.
0: bilmiyorum ama Amerika'da onlar da 4. sırada 363. Hemen bizim peşimizde. Tabii bizim finale çıkmamız dediğim gibi ciddi bir etki
1: Katkı
0: olmuş
1: olacak.
0: olabilir. Çin
1: Evet.
0: 7. sırada 316, yani dünya 7.sini yendik. Öyle bakmak lazım. Ondan önce kimi yenmiştik? Çin'den önce. Hatırlıyor musun?
1: Hatırlayamadım açıkçası ama.
0: Çin'den önce de yani bir öncekinde de hemen söylüyorum kimi yendiğimizi. Kanada'yı yemiştik. Kanada'da tabii daha yeni yeni bir şekilde söz sahibi olmak istiyor. Onlar da dünya 11.si.
1: Kanada bize göre zayıf bir rakip.
0: Evet
1: Bunu
0: yani
1: kabul etmek lazım
0: şu
1: ama.
0: ama dünya 11.si. Yani yine de çok bize göre belki zayıf ama aslında Sırbistan'ın hemen peşinde. Yani çok da
1: Onları
0: kötü
1: zorluyor.
0: bir
1: Evet.
0: mesela bir işte Belçika değil, Fransa değil örnek veriyorum. Yani
1: Tabii
0: o
1: ki. Tabii ki.
0: bayağı iyiler. Onlar da hatta onların da koçu Guidetti biliyorsun. Vakıfbank'ın koçu.
1: Evet.
0: O
1: Değerli bir
0: da
1: koçtur.
0: zaman içinde ben Kanada'nın da daha yukarı çıkacağını düşünüyorum. Dünya 2 numarasıyla oynayacağız. Kazanırsak herhalde ya 1 numara oluruz ya da belki oraya yaklaşırız. Ama buraya kadar hak ettiğimizi düşünüyorum.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Evet, buradan Santarelli'ye de bir tebrik etmek lazım. Bu kadar rotasyon kullanıyor, bu kadar genç oyuncu kullanıyor ama yine de istediği verimi elde ediyor. Gerçekten cesaretinden dolayı tebrik ediyorum
1: Evet, yani
0: öncelikle.
1: kadro sinerjisi önemli. Yani
0: Evet.
1: futbolda da böyle, bu basketbolda da, voleybolda da, ama özellikle basketbol ve voleybol tarafında hani zaman zaman kritik setlerde hangi oyuncuyu kullanacaksın, oyuncuların bunu kabul etmesi, egoların çarpışmaması, bu konuda gerçekten bunların yönetimi bile çok değerli. Ve bunu gerçekten çok iyi yapıyoruz voleybol tarafında. Başarı da zaten buradan geliyor temelde.
0: Peki bir şey soracağım sana. Gerçekten merak ediyorum. Yani voleybol milli takımımızın kadınların özellikle elde ettikleri bu başarıyı biraz daha fazla konuşmak
1: Değil mi?
0: gerekmiyor
1: Ön
0: mu?
1: plana çıkarmak gerekir
0: Mesela
1: sanki.
0: örnek veriyorum işte futbol milli takımımız Dünya Kupası'na gitti,
1: Evet.
0: değil mi?
1: Evet.
0: Hani orada çok başarısız oldu.
1: Maalesef.
0: Tamam canları sağ olsun diyelim finalde ama nihayetinde eleştirilebilecek birçok şey var. İşte özel uçaklar, şeyler. Mesela
1: Podcast'ler vesaire
0: aynen
1: pek çok şey
0: öyle.
1: oldu.
0: Mesela milli takımımızda, kadın milli takımımızda bu ilgi alaka görmüyorum ben. Ya da
1: Evet, bu PR dedikleri kampanyayı pek
0: bak
1: yapmıyoruz.
0: mesela dinleyicimiz demiş ki acaba ekonomi sınıfıyla mı dönecekler yine? Şampiyon olduktan
1: İnşallah öyle
0: sonra
1: olmaz.
0: mesela. Yani
1: İnşallah öyle olmaz, evet.
0: daha fazla ön plana çıkması gerekmiyor mu?
1: Kesinlikle öyle.
0: Bu kadar başarılı bir ekol ya da bir ülkeyken.
1: Evet, ya burada da biz aslında halka iş düşüyor biraz biraz. Yani hani bu kadar başarılı olan bir milli takım organizasyonu tarafında, yani spordan bağımsız, ya bu handbol olabilir, basketbol olabilir, hiç fark etmez. Sonuçta ülkelerin yarıştığı dev bir organizasyon bu. Ve sen yıllardır bu tarafta parmakla gösterilen bir durumdasın. Yani kesinlikle saygıyı çok zaten hak ediyorlar, o ayrı konu, ama ya biraz da pohpollanmayı da hak ediyorlar yani o
0: Evet ama
1: tarafta.
0: işte başarı da var yani. Onu
1: Başarı da var
0: söylüyorum
1: işte,
0: yani
1: tabii.
0: şey
1: Tabii
0: bedavadan yapmıyorsun.
1: tabii
0: Şimdi
1: tabii. Tabii.
0: milli takımımız
1: Hani
0: dünya
1: katıldık, elendik gibi değil
0: evet
1: yani.
0: yani gidiyorlar
1: Evet.
0: her gün hatırla
1: Evet.
0: Milletler Ligi'nde neredeyse bir aydır sürekli maç
1: Kazanıyor
0: oynuyorlar.
1: tabii, sürekli
0: Sürekli
1: kazanıyor.
0: bak şöyle bakıyorum. Ya sen de görüyorsun.
1: Ya
0: Şuraya
1: futbolun
0: bakar
1: Bayern
0: mısın?
1: Münih gibi yemyeşilli yarı
0: Kaç maç
1: fikstürleri.
0: var? 3, 6, 9, 12, 13, 14. Yani Haziran'ın 3'ünden beri eğer yarın da kazanırsak 15. maçımızı oynayacağız.
1: Ya.
0: Haziran'ın 3'ünden beri.
1: Yani
0: Kolay iş mi yani?
1: muhtemelen hani 100 kişiye sorsan Haziran'dan bu yana voleybol takımı kaç maça çıktı ya da kaçından haberdarsın diye. Ya belki 3-5 sayı verirler. 15 maç demezler mesela. Bu da bizim ayıbımız olsun ama yani voleybol bizim için en az futbol kadar bence takip edilmesi gereken
0: Bence
1: bir
0: daha
1: branş.
0: fazla bile
1: Hatta daha
0: olmalı.
1: fazla bile yani.
0: Çünkü bu kadar ben şimdi şunun için söylüyorum. Mesela bu kadın milli takımımızdan bahsediyorum. Erkek de tabii var.
1: Evet.
0: Hani bu insanların kadınların çoğu evli,
1: Tabii.
0: çocukları var.
1: Aile düzenleri var
0: Yani
1: tabii.
0: bakar mısın? Yani neredeyse 2 aydır yok
1: Evet.
0: kendi ülkesinde. Evet. Ve sürekli milli takım için bir yerlere gidiyor.

0: Dünyanın 3 numarası. Dünya 3 numarası. Dünyanın en iyi 3. milli takımı bizim
1: Evet.
0: şu anda.
1: Farkında mıyız acaba?
0: Evet, farkında mıyız acaba yani? Yanlış bir şey söylemiyoruz değil mi? Evet. Yani şu
1: üçüncü
0: anda
1: tabii.
0: yani dünyada bu kadar ülke var ve hani biz 3. sıradayız.
1: Ki eşleşme tarafında da yani Brezilya ile final oynayacağız söz gelimi. Ya kazanırız diyoruz mesela.
0: Evet.
1: Öyle bir iddialı takımdan bahsediyoruz.
0: Umarım bundan sonra biraz daha fazla yer bulur. Hani basketbola da nispeten daha fazla zaman ayırıyoruz,
1: evet.
0: konuşuyoruz. Futbolu zaten akşam sabah konuşuyoruz çok şükür.
1: Evet.
0: Ya ben şöyle düşünüyorum, bilmiyorum ne dersin ama ben en azından kendimi şanslı ve iyi hissediyorum. Niye? Bir, konuşuyorum. İki, çalıştığım kurum yayınlıyor.
1: Evet.
0: Daha güzel bir şey
1: çok
0: var
1: beğendim.
0: Yani burada görüyorum voleybolu konuşan burada eski voleybolcu arkadaşlarımız ya da meslektaşlarımız geliyor, konuşuyoruz, ediyoruz. Sen de görüyorsun zaman zaman. Yani şunu söylüyorum, en azından bir o kadar ilgi gösteriyoruz biz.
1: Evet, evet.
0: Bu da insanı mutlu ediyor.
1: Ya muhakkak, muhakkak.
0: Kızımın adı da Melisa yani. Evet ama tabii biz, bilmiyorum belki de oğlum Melisa Vargas'tan esinlendi bilmiyorum ama yapacak bir şey yok yani artık. Yeni bir Türk voleybolcu geliyor. Yani.
1: Hadi
0: takip edin. Takip edin gerçekten. Ya voleybolcu olacak ya da bilmiyorum ama bir spora mutlaka.
1: Pasör çaprazı yaparsın artık.
0: Yani
1: öyle
0: ya şöyle çok böyle spora çok eli ayağı yatkın yani. Mesela oğlum da yok
1: yani.
0: Mesela. Hı-hı. Yani görüyorum oğlum çok sportif bir çocuk değil. Başka Hı-hı. şeyler yapıyor. Daha Hı-hı. çok bilimsel ya da işte
1: akademi tarafından.
0: Akademik olarak. Evet. Ama mesela kız öyle değil yani. Baba top nerede? Top oynayalım. Yani ilginç bir çocuk. Voleybola da baya bir ilgi sardı bakalım. Yakın bir zamanda artık Eczacıbaşı'nın Fenerbahçe
1: akademi,
0: midir
1: evet.
0: bilmiyorum. Vakıfbank mıdır?
1: Fenerbahçe'nin bu konuda çok iyi altyapı tesisleri. Onu söylemek lazım.
0: Tabii tabii yani zaten birçok kulübümüzde var ya. Daha
1: tabii
0: aşağılarda
1: ki.
0: Da var bu arada. Yani Hı-hı. oralara sporcu yetiştiren çok değerli kulüpler
1: tabii, tabii.
0: var.
1: Pilot uygulamalar
0: yani,
1: var.
0: Hatta biz bir ara burada sevgili Semra annemizi konuk etmiştik. Yani o kadar büyük emekler var ki
1: evet.
0: mesela evet. bildiğim kadarıyla Elif Şahin daha önce benim çalıştığım şirketten yani genç yaşlarda orada eğitim alan bir voleybolcumuz. Mesela hani çok küçüklüğünü falan hatırlıyorlar. Yetiştirmişler vesaire hani.
1: Çok iyi.
0: Çok büyük emekler var ya. Gerçekten hani o yüzden ben biraz yakinen biliyorum. Çok büyük emekler var ve daha fazla saygıyı hak ediyorlar. Onu
1: kesinlikle.
0: Özellikle söylemek
1: kesinlikle.
0: İstiyorum.
1: Özellikle voleybol gibi bir dalda iyi bir sporcu yetiştirmek çok zor. Yani oyuncunun çünkü hem yani daha doğrusu sporcunun hem çok fit olması gerekiyor. Çok atletik olması gerekiyor. Yani boy tek başına yeterli bir unsur değil. Yani 1.80 olsun boyu ama çok iyi sıçrasın. 1.95'lik bir oyuncuya taş çıkartır yani
0: evet,
1: o şekilde.
0: Aynen.
1: Dolayısıyla hani o sıçrama mesafelerinin zamanla artırılması, oradaki o kas kitlesi vesaire hani onların oluşturulması, oyun tarafında o teorinin oyuncuya genç yaşta aktarılması. Ki bunları dediğim gibi bizim altyapılarımızda çok iyi yapıyoruz ki üst düzeyde milli takımda bu konuda ön sezisi çok yüksek oyuncular çıkıyor. Yani dolayısıyla çok elit bir branş bana göre ve buraya oyuncu yetiştirmek de ayrı bir yetenek istiyor.
0: Evet, voleybol federasyon başkanımızı, federasyonu tebrik ediyorum.
1: Tebrik ederiz.
0: Gerçekten
1: evet.
0: sürdürülebilir ancak bu kadar muazzam bir organizasyon
1: Maşallah.
0: Olur yani.
1: Maşallah.
0: Darısı.
1: Diğer organizasyon.
0: Diğer organizasyon. Önce futbola.
1: Mümkünse.
0: Mümkünse.
1: Evet.
0: Yabancı kuralından evet. başlasınlar mesela. Evet. Bir şeyleri değiştirmeyip. Ne demiş dinleyicimiz? Hemen şöyle bir bakalım. Caner sana ve Alper Ankara'dan selamlar. Melisa Vargas voleybolun Icardi ve Osimhen'idir demiş. Ne dersin?
1: Yani doğru demiş. Doğru demiş.
0: Bence
1: yani dinleyicimiz.
0: Türk voleybolunun Messi'dir demeyeceğim ama boylu posta olduğu için Cristiano Ronaldo'su
1: Cristiano atlet
0: yani.
1: Ya, evet,
0: evet. Atlet gerçekten evet. muazzam bir sporcu. Ya bir de mesela şu da çok önemli Alper. Yani spor yapanlar iyi bilir. Yani sürekli oynamak bazen bıkkınlık da yaratabilir.
1: Tabii ki bu hem hani özel sektör çalışanlarında oluyor hem de sporcularda oluyor. Burnout dediğimiz dönem.
0: Evet.
1: Ki voleybolda özellikle antrenman metodları çok tekrar eden metodlardır. Ve bu metotlarda zaman zaman çok can yakıcıdır. Hani fiziksel anlamda oyuncuyu zorlayıcıdır. Özellikle bu sıçrama mesafeleri dediğim gibi hani alt üst bacak tarafındaki o kas kitlesinin direkt gelişimi konuları Hiç kolay değildir yani, spor yapanlar iyi bilir. 2 gün bacak antrenmanı bir yapın, 3. gün yürüyemezsiniz yani, o seviyeye gelirsiniz. Ama bu oyuncular hem standart antrenmanlarını yapıyor, sonrasında bir de maça çıkıyor yani, öyle bir durum var.
0: Bir de bazen peş peşe oluyor.
1: Tabii, mesela peş peşe.

0: oluyor.
1: Yarın final maçı var mesela.
0: Deplasmana gidiyorsun, o şu bu, hani evet. Oradaki o yolculuk var, o yani voleybol tarafı emin olun futbolu ve basketbolu göre çok daha zorlu.
1: Yarın final maçı var işte.
0: Evet.
1: Bugün 3-0 evet. Yendik.
0: Yarın hemen maça çıkıyorsun.
1: Finale çıkıyorsun yani. Evet.
0: Hiçbir jenerasyon, rejenerasyon vesaire
1: yok. Dinlenme yok. Hani tabii. Biz 3 günde bir maç oynuyoruz.
0: İşte Debro'yu şikayet ediyordu. Evet. Tabii.
1: Efendim 3 günde bir maç yapıyoruz. Evet. Yani büyük fedakarlık yapıyor.
0: Büyük fedakarlık.
1: Ya
0: tabii.
1: Allah aşkına ne fedakarlığı ya.
0: Yani bir sezonda ya 50 maça
1: euroları alacaksın.
0: Tabii ya bir sezonda.
1: Bir de fedakar.
0: Tabii işte bir sezonda 50 maça çıktık diye şikayet ediyor futbolcular.
1: Bunlar kaç maça çıkıyor?
0: Haziran'da 15 tane maça çıkmışlar
1: evet,
0: zaten.
1: Evet daha Haziran. Yani. Daha sezon başlamadı.
0: Evet.
1: Şampiyonlar Ligi, lig maçları.
0: Lig var.
1: Hatta birazdan bak reklam arasında gerçekten merak ediyorum. Yani mesela geçen sene işte Eczacıbaşı. Hı hı. Ya da işte Fenerbahçe'de oynayan milli bir sporcu
0: evet, hem
1: kaç
0: sıklık
1: maça
0: tarafından,
1: çıkmış? Evet, evet. Gerçekten merak ediyorum yani.
0: Evet.
1: Hani onlar da acaba öyle diyor mu ya? Çok yorulduk.
0: Ve bunun karşılığında hani bir taraf finansal olarak çok ciddi bir rakam alıyor
1: evet.
0: Futbolcu tarafı. Bir tarafta da daha düşük rakamlarla dönen bir piyasa var yani.
1: Yani neredeyse onda biridir.
0: Onda biri bile yani değildir yani.
1: Değildir bile
0: evet.
1: Yani.
0: Evet.
1: Bu yüzden hani bence kıymetini bilin.
0: Kesinlikle.
1: Peki Erdal Bey ne demiş? Kadın voleybol milli takımımız yarın inşallah ikinci kez dünya şampiyonu ama eğer şampiyon olamazsa bile voleybol federasyonu kadın voleybol takımının başımızın üzerinde yeri var demiş.
0: Evet, evet.
1: Ne demiş? Özel işlenmiş bir uçak göndersinler alıp gelsinler demiş.
0: Aa, bize de bu yakışır onu söyleyelim yani.
1: Sizler
0: hem takımımıza hem ülkemize bu yakışır.
1: Valla ben de aynı şeyi düşünüyorum. Evet. Yani bu çok konuşulacak bir şey değil yani bu kadar.
0: Evet.
1: Başarılar.
0: Ya bir lüks değil aslında.
1: Lüks değil tabii
0: onu söylemek lazım.
1: Evet. Sevgili Caner sana ve konuğuna yayınlar. PSV maçını en az 4 gol yapalım lütfen demiş. PSV maçından en az 4 gol bekliyor. Sevgili Aydın abi hadi bakalım yapabilir miyiz?
0: Hemen bağlayalım.
1: Lütfen evet bir evet. Bağlama malama çekelim yani. Ben de şu Mialbi Kalmar maçında ilk yarı 6 korner olur dedim. 2 gol olmuş. Bir korner evet. Olmamış çok şükür. Evet 3 köşe vuruş olmuş sadece. Yani gol desem emin ol ki 14 korner olmuştu ilk yer ama biz gol deyince. PSV kimle oynuyor? Hemen şöyle bir bakalım evet. Fakel Maçkala maçı da 1-1 bitmiş. İlk yarı gerçekten 1.5 gol üstü oynayabilirmişiz ya. Yanlış yaptık.
0: Evet, yani bu PSV aralar,
1: kimle oynuyordu abi?
0: Bu
1: ben görmedim
0: çok
1: ama.
0: Çok şey yapmamak lazım. Özellikle hazırlık maçları vesaire tarafında takımlar çünkü. Denemeler yapabiliyor. Villarreal'le oynuyor PSV bu arada.
1: Evet.
0: Ya farklı şeyler, kurgular deneyebiliyor, oyuncular deneyebiliyor. Gitmek isteyen oyuncuları bir hani pazarlama kampanyası gibi de değerlendirebiliyor bu maçları takımlar. Hazırlık maçlarından ziyade işte Norveç Ligi, Danimarka yeni başlıyor diye biliyorum. Polonya
1: bu hafta
0: var.
1: Başlıyor.
0: Tabii. İsviçre var. O da 1-2 hafta sonra oturur o lig tarafında da. İsviçre özellikle çok gol sevenlerin ligidir bilirsin. Senin de güzel tahminlerin
1: severim,
0: var.
1: Severim evet.
0: yani bu ligler tarafında sanki biraz daha kalmak doğru olur gibi.
1: Orada benim takip ettiğim birkaç takım var. Dediğim gibi birkaç hafta sonra biraz belli ediyor oynadıkları
0: evet.
1: Oyun. Ona göre o takımlar genelde içerideyse bahis yapıyorum. Ya da deplasmanda oynadığı takıma göre yine bahis. Mesela bugün İsviçre'ye hiç bulaşmadım ilk maç.
0: Yok, maçlar, biraz el beklemek lazım. Evet.
1: Zaten şu anda bir gol oldu. O da sadece Luzan Grasshoppers maçında Lozan'ın golü geldi.
0: Evet.
1: Peki hemen şöyle bakıyorum mesajlar var. Filenin Sultanları şampiyon olursa evet dinleyicimiz yazmıştı az
0: İnşallah.
1: Önce. Umarım özel bir uçak göndereceğiz. Fırat Okyay burada olacaktır diye düşünüyorum. Yabancı kuralının olduğu bir ülkede ne kadar kaliteli yerli oyuncumuz varsa 3 katı fiyatına zor alacağımız paralara satmaya çalışıyoruz. Çok uyanık bir milletiz demiş maşallah bizi. Sevgiler Caner kardeşim. Alper Bey'e de selamlar, sevgiler.
0: Çok saygılar. Çok saygılar.
1: Caner senden benim ricam olacak. Radyo Spor olarak Futbol Federasyonu'na bir çağrı yapın demiş. Birazdan yaparız. Kısa bir reklam arası devam edeceğiz.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: fırsat verildi ve Osman Aksoy adına düzenlenen kısa vade 8 mücadele başladı. 8 numaralı Zanos kulvarından çıkmadı, yarışa başlamadı. 2 numaralı Klein süratlendi ve liderliği aldı. Farkı 1,5 boya kadar çıkardı. 6 numaralı Human Torch peşine takıldı. Yarım boy kadar geride içeride 4 numaralı Distance Runner 1,5 boy geride 1 numaralı El Cacique içeride 3 numaralı Can Efe dışlarında 7 numaralı Little Joe 2,5 boy gerilerinde 5 numaralı Erbağlı Sadi sırasıyla atlar 1400 metre start yerine doğru koşuyor. 2 numaralı Klein lider, fark 2 boy kadar. İkincilikte içeride 4 numaralı Distance Runner var yarım boy gerisinde 6 numaralı Human Torch 2,5 boy geride 1 numaralı El Cacique içinde 3 numaralı Can Efe, yarım boy gerisinde 7 numaralı Little Joe, 3 boy kadar geride 5 numaralı Erbağlı Sadi sırasıyla atlar 1000 metre start yerine doğru hız aldı. 2 numaralı Klein'in temposunda devam ediyor yarış. Fark 1,5 boy kadar. 6 numaralı Human Torch yine takipte. Yarım boy kadar geride içeride 4 numaralı Distance Runner. 2,5 boy kadar geride. Dışta El Cacique içeride Can Efe hemen arkalarında. 7 numaralı Little Joe. 3 boy kadar geride 5 numaralı Erbağlı Sadi sırasıyla safkanlar son viraja girmek üzere dengeli tempoyla gelen Klein liderliğini sürdürüyor. Viraj üzerinde de takipte 6 numaralı Human Torch var. 3 boy kadar geride 4 numaralı Distance Runner. Hemen dışına 1 numaralı El Cacique geldi. İçeride 3 numaralı Can Efe, yanında 7 numaralı Little Joe, 2,5 boy geride son sırada 5 numaralı Erbağlı Sadi sırasıyla atlar düzlüğe çıkarken 2 numaralı Klein, 6 numaralı Human Torch'un presine maruz kalmıştı ama düzlükte rakibinden tamamen sıyrıldı. 2 boy kadar fark yaptı ama 6 numaralı Human Torch'un durmaya niyeti yok. Devam ediyor ataklarına. 2 numaralı Klein önde. Son 300 metre girilir. İdealini sürdürüyor. 6 numaralı Human Torch'un da atakları devam ediyor. Son 100 metreye girildi. 2 numaralı Klein lider. Dışarıdan 6 numaralı Human Torch'un atakları var ama rakibinden sıyrıldı. Küçük bir isme sığdırılmış. En başarılı anlam Klein, Klein ve yine Klein. 6 numaralı Human Torch koşudan ikinci olarak ayrıldı. 3 numaralı Can Efe üçüncü. 1 numaralı El Cacique dördüncü. 7 numaralı Little Joe da koşudan beşinci olarak ayrıldı. Osman Aksoy koşusunu 2 numaralı Klein Özcan Yıldırım'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
5: Sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner.
2: Umran Oto Ekspertiz.
6: Radyo Spor.
2: Reklam.
3: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
7: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet Caner Aydaş, ben sevgili Alper Gün'le beraber saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyiz. Sizler de mesajlarınızı 0538-052-1487. Alper yine eli boş geldi. Bu 6. hafta herhalde, 6-7. hafta oldu. Adamı bir türlü bir baklavacıya uğratamıyoruz. Neyse haftaya artık ben getireceğim cumartesi ya.
8: Fırsat baklavacısı arıyorum.
7: Fırsat baklavacısı.
8: Tabii.
7: Şinevler'de var. orada böyle çok uyguna baklavacılar açılmış. Ramazan ayıydı herhalde ya da ne bileyim bilmiyorum. Yani bir ara böyle bir annemler bahçe evlerde oturuyor, oraya gidiyorduk. Bir baktım böyle bir kuyruk, ne oluyor ya falan dedim, yani nedir bu falan. Ya bilmiyorum tabii, fiyatını bilmiyorum, uygun mudur onu da bilmiyorum ama belki de kaliteli satıyorlar, o yüzden. Yani, belki 500 kişi falan vardı.
8: O kadar.
7: Baklavacının önünde.
8: Oo.
7: Yani bir anda... Yani baklava isteğim kabardı bir anda. Ben de mi
8: burada
7: gideyim,
8: sıraya
7: gireyim
8: hani?
7: Falan böyle. Sonra dedim ki neyse yolumuza gidelim, şey yapmayalım falan, ama baya bir kuyruk vardı.
8: Maşallah.
7: İlginç yani. Yani öyle bir bilmiyorum, belki de çok uygun satıyorlar.
8: Olabilir, Ramazan'dan dolayı olabilir.
7: O da olabilir.
8: 11'in sultanı.
7: Bak demiş ki sevgili Ali abi, senden bir ricam olacak. Radyo Spor olarak Futbol Federasyonu'na bir çağrı yapın. Voleybol milli takım oyuncularına da prim ve villa versinler demiş. Kızlarımız daha çok hak ediyor bence demiş.
8: Vallahi birer değil ikişer üçer verilmeli zaten bu başarılar.
7: Arsa versinler.
8: Değerlenir belki diyorsun.
7: Ya veriyorlardır belki. Şimdi biz tabii şu anda bunu...
8: Vardır ödüller tabii.
7: Evet. Mutlaka vardır ama hani bir kere şunu kabul etmek lazım. Ya futbola ve basketbola göre çok daha başarılı bir branş. Evet. Voleybol. Bizim en azından hem milli takımımızın hem de kulüpler düzeyinde Vakıfbank'ın,

0: Fenerbahçe'nin,
1: doğru,
0: Eczacıbaşı'nın yıllardır yaptığını hani inkar edemeyiz. Sev Şampiyonlar Ligi'nde bayağı bir çok ciddi başarılarımız var. Yine diğer takımlarımızın şu anda ismini saymadığı
1: hem elit oyuncularımız var, hem de elit oyuncularımız var. Hani hem oyuncu tarafında hem de takım tarafında çok elit durumdayız o tarafta.
0: O yüzden hani o gereken ilgiyi biz gösterirsek basında,
1: evet,
0: eminim ki federasyonda haklarına ister hani bir şekilde destek olurlar, oluyordurlar. Yani ben şu anda dediğim gibi hani çok bu konuda çok bilgim yok. Mutlaka destek oluyorlardır. Olmaları da gerekiyor.
1: Muhakkak.
0: Bu kadar başarılı bir organizasyon. Çengelköy'den sevgili Coşkun Bey demiş. Bayan voleybol milli takımını kutluyorum. Özel uçak gönderilsin. Özel uçağın parasını da milli takım futbol takımı futbolcularından
1: çok güzel, çok güzel
0: alınsın demiş. Çok Coşkun güzel. Coşkun Bey.
1: Harika harika bir fikir. Bayıldım.
0: Ya tabii.
1: Bayıldım.
0: Ya bence hani çok da oradaki oyuncularımızın üzerine gitmeye gerek yok. Zaman zaman başarısızlıklar da var sporun içinde.
1: Muhakkak.
0: Ben hani sporcu tarafını, sen de buradaydın farkındaysan, hiç eleştirmedim. Hani bazen belki eleştiren dinleyicilerimiz de oldu ama ben sporcuyu eleştirmem. Şimdi şöyle, katılır mısın? Daha çok sen konuş diye uğraşıyorum ama ben çok konuşmayayım. Hani bazen formsuz olabilir, sakatlıktan çıkmış olabilir, maç kondisyonu eksik olabilir, moralsiz olabilir, fark etmez. Yani insanın sonuçta bunlar olabilir.
1: Tabii ki.
0: Gündelik hayatta. Sporda da yani sonuçta bu insanların hepsi birer insan evladı. Öyle bakmak. Duyguları var yani bu insanların. Ya da az önce bahsettiğim gibi yani çalışmadan ya da bu oynadıkları oyundan kaynaklanan küçük küçük şeyleri olabilir. Defektleri olabilir. O anlık. Anlık olabilir. Oynatma.
1: Evet.
0: Kimde kusur arıyorum?
1: Ya ki,
0: teknik ekipte.
1: Tabii tabii ki artık elit organizasyonlarda iş bireysellikten biraz daha yönetim işine kayar. Yani şimdi baktığınız zaman Dünya Kupası gibi bir organizasyonda yani Yeşilburun Adaları'nın kalecisinin bile neler yapabildiğini gördük.
0: Evet.
1: Haiti gibi bir takımda Fransa Lig 1'de oynayan orta sahalar var. Defanslar var. Forvetler var. Amerika Birleşik Takımı diyorsunuz. Birleşik Milletler diyorsunuz. İşte Balogun'dan tutun. Pek çok oyuncusu var. Tilman'a kadar vesaire vesaire. İşte Portekiz milli takımı ayrı, İspanyollar ayrı, İngilizler ayrı. Hani her milli takımın favori olsun olmasın, iyi ya da kötü hiç ayırt etmeksizin. Yani Bosna Hersek'te bile 40 milyon euroluk stoper var baktığınız zaman. Yani o seviyede artık her takımın belli kozları, silahları var. Bu silahları, kozları nasıl değerlendirdiğinize bakıyor iş. Yani teknik direktörde bitiyor iş aslında. Yani bizim milli takımımızı bir kenara bırakın. Portekiz milli takımını ele alalım. Yani Şampiyonlar Ligi tarafında mükemmel bir başarı yakalamış Paris Saint-Germain'in merkez orta sahası Portekiz milli takımında. Sol beki Portekiz milli takımı. Sağ bekinde Cancelo var. İşte Ruben Diaz'lar, Bruno Fernandes'ler, o şu bu. Yani sayıyorsun. Baktığın zaman All-Star, yıldızlarla dolu bir kadro ama ne yaptılar? Hiçbir şey yapamadılar.
0: Kimden kaynaklanıyor?
1: Hocadan
0: peki?
1: Kaynaklı tabii ki. Yani
0: evet, aslında bunu böyle görmek daha mantıklı,
1: evet,
0: değil mi? Yani hocadan kaynaklanıyor.
1: Evet, yani yönetimden kaynaklı. Yani bakıldığı zaman hani her takımın starı var, yıldızı var. Bize de şimdi dönüyorsun bakıyorsun. Yani geçen sezon Serie A'yı fethetmiş bir Kenan Yıldız var. Mükemmel bir çıkış yapmış Arda Güler var. İşte Barış Alper Yılmaz var. Her ne kadar eleştiri okları üzerine çekilmiş olsa da bir Kerem Aktürkoğlu var. İşte defans hattı, orta saha Hakan Çalhanoğlu'lar, yani Orkun Kökçüler sayıyorsun ya, bizde de var. Yıldız dolu takım aslında ama işte bu siyahları, kozları doğru kullanmak, iyi değerlendirmek önemli temelde. Yani Paraguay sözgenin bizden daha güçlü bir takımı değil ama ne oldu sonuç olarak gibi. Hani doğru kozunu doğru şekilde sahaya yansıtan, doğru zamanda yansıtan kazanıyor bu seviyelerde. Ve dediğin gibi şu çok değerli. Yani senin elinde birden fazla yıldız var ve sen formsuz yıldızını illa oynatmak zorunda değilsin bu seviyede.
0: Evet.
1: Yani bir oyuncu sana ilk maçında çok ciddi bir ışık veremediyse hemen alternatifine bakacaksın. Zaten 20 küsür kişilik kadro kurmanın sebebi bu yani temelde. Hani 18 kişilik, 25 kişilik artık neyse yani sayı olarak. Hani Hakan Çalhanoğlu sözgelimi sana buraya gelene kadar çok büyük hizmet etmiştir. Ama bakmışsın da ilk maçında sakatlıktan çıkmış, işte ritimsiz vesaire, devam etme. Yani koy bir Orkun'u dene ikinci maç. Farklı bir şey dene. Bir Mert Müldür'ü, onu şunu bunu ya. Farklı bir şeyler dene. Bir Ozan Kabak, o şu bu. Hani bunları dene. Ama yani bu tarz denemeler...

0: haricinde sürekli ezbere, sürekli ezbere ve yanlış bilinen ezberler üzerine gidildiğinde de olmuyor tabii yani.
1: Mesela dünya şampiyonu İspanya hiç konuşmadık mesela. Neyi
0: Evet.
1: farklı yaptı? Mesela bu hocanın şeyi ne? Sırrı ne mesela?
0: Ya İspanyolların mesela bu konuda yaptığı en güzel örnek, ya şimdi Pedri gibi bir oyuncu düşünüyoruz. Barcelona oyuncusu çok
1: Yedek
0: değerli.
1: kalır mı? Bence kalmaz.
0: Yani kağıt üzerinde kalmamalı.
1: Yani hiçbir şekilde. Hocayı yer yani mesela.
0: Ya normalde
1: Yer.
0: yer. İşte normalde
1: Yani
0: yer.
1: Barcelona'nın
0: Ya
1: ilk
0: kilit
1: 11
0: oyuncusu
1: oyuncusu,
0: yani
1: kilit
0: tabii
1: oyuncusu.
0: ya bakıldığında.
1: Hatta İspanya'nın belki de en değerli oyuncu, genci.
0: Tabii yani şimdi
1: İspanyol
0: ne
1: olarak
0: yaptı
1: söyleyeyim.
0: hoca? 1-2 maç, 2-3 maç sabretti, değerlendirdi. Rodri'nin vesaire sağında, solunda, önünde. Ya
1: Olmuyor.
0: baktı olmuyor. Hani bal yapmayan arı gibi davranıyor oyuncu.
1: Kesti.
0: Kesti. Ve finale kadar, finalde dahil oynatmadı.
1: Ya.
0: Ya
1: Ama
0: bunu
1: işte bunun
0: yapmanız
1: için
0: gerekiyor
1: cesaret
0: işte.
1: olması lazım.
0: İşte evet.
1: Değil mi? O
0: Yani.
1: riski almanız gerekiyor.
0: Evet.
1: Çünkü
0: Ya bunun
1: o
0: için oradasınız
1: Tabii.
0: zaten.
1: Evet.
0: Yani
1: Onun için
0: bunun için
1: oradasın.
0: para veriliyor size. Bunun için size güveniliyor,
1: Ya da
0: inanılıyor yani.
1: sizi oraya bunun için getirdiler
0: Tabii
1: zaten.
0: ki.
1: Değil mi?
0: Tabii ki. Bunu yapabildiğinize inanıldığı için oradasınız zaten yani.
1: Mesela Yamal'ı da ilk maçta bu arada
0: Evet
1: oynatmadı.
0: tabii.
1: Sonradan 75'te falan oyunu aldı. Ama sonrasında oyuncu da artık onun tabii ki oyunda olması, varlığı çok büyük bir silah.
0: Değerli bir
1: Yamal.
0: oyuncu.
1: Tabii
0: Evet.
1: ki yani orada olması en kötü oradaki oyuncuyu çıkarmıyor. Beki zaten çıkarmıyor ama bir de bu arada hadi İspanya'ya konuşmuşken
0: Evet.
1: Kukureya'dan özür diliyorum. Bugüne kadar kendisine ne söylediysem gerçekten özür diliyorum. Bir daha asla Kukureya'yla alakalı tek bir kelime söylemeyeceğim. Burada tüm dinleyicilerimiz huzurunda özür diliyorum. Hayat hikayesini bir dinledim. Saçlarının hikayesini bir
0: Evet.
1: daha dinledim. Çok
0: Evet.
1: üzüldüm.
0: Evet.
1: Yani biraz böyle şaka yapmıştım ama gerçekten çok üzüldüm. Dediğim gibi bir daha kesinlikle asla böyle bir yorum yapmayacağım kendisiyle alakalı.
0: Evet yani Kukureya tarafında da
1: Biliyorsun değil mi saçlarını niye
0: Brighton'dan,
1: uzattığını?
0: evet, o çocuk
1: Evet,
0: konusundan
1: oğlundan
0: dolayı.
1: dolayı oğlu
0: Evet.
1: kendisi tanısın diye yani çok da üzüldüm hatta bayağı gözlerim de doldu.
0: Evet.
1: Dediğim gibi kendisine özür diliyorum. Yani o şakadan dolayı ben kötü bir şey söylemedim ama kendisine bir şaka yapmıştım saçlarıyla alakalı ama
0: Evet.
1: özel durum olduğunu bilmiyordum. Evet.
0: Evet. Yani Brighton'dan sonra Chelsea'ye gelişinde Kukureya çok defolu bir oyuncuydu aslında ki bir iki sezonda gerçekten saç başta yoldurdu Chelsea tarafında ama yani Reece James'in yapamadığı o gelişimi, hem fiziksel hem de taktiksel gelişimi Kukureya gerçekten mükemmel yaptı ve şu an biliyorsun Real Madrid'e gitti en son.
1: Evet. Çok da başarılı olur umarım.
0: Çok başarılı olacağından da ben de çok eminim. Çok dolu bir oyuncu yani bek tarafında ne yapmasını çok iyi bilen bir oyuncu yani hem defansif olarak hem ofansif olarak katkısı çok yüksek. Mücadeleci, kafaya tekme işte tekmeyi kafa uzatan bir model. Gerçekten çok kaliteli bir oyuncu.
1: Mesela benzer bir boy, fizik kimde var? Sol bek.
0: Ya eskilerde Jordi Alba
1: Hayır,
0: diyebilirim.
1: burada. Daha Türkiye'de. Yakın
0: Rıdvan
1: zaman,
0: var
1: evet.
0: mesela. Evet.
1: Değil mi? Yani mesela çabuk, hızlı, değil mi? Bir
0: Evet.
1: Kukure'ye bakıyorsun, bir Rıdvan'a bakıyorsun.
0: Yani işte o da hani kumaş tarafında aslında hani Brighton'dan Chelsea'ye gelen Kukureya'yla Rıdvan'ın ilk çıkışı arasında gerçekten çok büyük fark yok.
1: İşte
0: Ama
1: onu söylüyorum
0: o
1: yani.
0: kumaşı nasıl işlediğinizle alakalı. Yani
1: Evet,
0: genç
1: aynen.
0: oyuncu tarafında Kukureya da mesela normalde çok benim bu anlattığım bir konudur Rıdvan tarafında. Bu forward lean running denilen konudur. Hani ağırlık merkezinizi vücudunuzun merkezi yani o dik postür derler ya o postürü bozup öne doğru eğildiğinizde daha hızlı koşarsınız. Dengeyi kaybedersiniz ama bunun karşılığında ve dizlere kas yapısını çok fazla zorlayıcı bir koşu türüdür bu. Oyuncunun buna alışmaması gerekir. Reaksiyonlarda bunu yapmaması gerekir çoğu zaman. Yani çok kritik anlarda buna başvurmanız gerekir. Hani arabalardaki NOS tuşu gibidir yani modifiye
1: Evet.
0: arabalardaki. Dolayısıyla hani Rıdvan tarafında bu gelişim esnasında Rıdvan bunu çok kullandı ve bunun için yani buna karşılık herhangi bir uyarı da almadı. Neden? Çünkü bu konuda çok ciddi bir performans artışı sağladı Rıdvan'a bu tercihi. Karşısında sonuç olarak ne oldu? Rıdvan çok sakatlanan bir oyuncu oldu bu kas grubu tarafında. Yani Kukureya da mesela Brighton'da ilk çıkışında parlayışında bunu çok değerlendiren bir oyuncuyken bundan vazgeçirdi Chelsea tarafı oyuncuyu yani. Bu çok değerli bir konu. Yani sadece oyuncu kumaşı kalitesi hani bir yerde yeterli olmuyor. O atletizmi de verecek o atletizm koçu tarafındaki o kalite de kulüplerde olmalı.
1: Ki Önder Hoca'nın da çok önem verdiği konulardan biriydi Beşiktaş'ta.
0: Evet.
1: İspanya milli takımı, hani bunu bir konuşalım sonra ikinci bölümde takımlarımıza geçeriz.
0: Tabii.
1: Teknik direktörle 2 yıllık daha uzattılar. Hayır, özür diliyorum. 2030'a kadar uzatmak istiyor. Uzatacaklar muhtemelen.
0: Yaparlar herhalde, evet.
1: Ben Avrupa Şampiyonası'nda da şu anda hani Zidane geldi, bilmiyorum, bir ışığı görmek lazım. İlk maçı bizimle bir bakmak lazım. Hani oyuna bir bakmak lazım ama
0: ya Döşamp,
1: herhalde Döşamp'tan daha iyi. Çünkü evet. Döşamp'ta zaten yoktu teknik direktör. Hani en azından şimdi teknik direktörleri var diye konuşabileceğiz.
0: Evet.
1: Ne diyorsun? Yani bu hocanın PR'ı çok fazla yok. Ben eminim ki hani ilk başarısızlıkta hemen yiyecek İspanya medyası. Çünkü çok da başarılı hocalar var.
0: Hocanın peki İspanya milli takımına nasıl geldiğini biliyor musun?
1: Anlat istersen.
0: Gazetede olan bir iş ilanıyla geliyor hoca. Çok enteresandır.
1: Ben bu işi biliyorum, yaparım demiş herhalde.
0: İspanya Futbol Federasyonu bir ilan açıyor genç takım tarafı için. İşte bir hani teknik direktör yardımcısı gibi bir pozisyon için. Gazeteye bildiğin ilan veriyorlar. Yani bizdeki bir X gazetesine ilan verir gibi, sarı sayfalar, yeşil sayfalar vesaire gibi. Hoca da bakıyor, işsiz o dönemler. Bir işte ikincilik, üçüncülik takımı çalıştırmış, bırakmış. Kısa bir dönem, 6 aylık bir süreci var. Alevizdi galiba, tam emin değilim ama bir bakmak lazım. Öyle bir takımı çalıştırıyor kısa dönem. Ondan sonra işsiz kalıyor. Tam bu ilana denk geliyor. Başvuruyor, giriyor. Oradan da yükseliyor enteresan bir şekilde. Bu oyuncu grubuyla başlıyor zaten. Eskiden tabii hani bu oyuncu grubunun üzerinde işte Xavi'ler, Iniesta'lar, David Villa'lar falan filan vardı. 6 yaş grubu tarafında da şu an hocanın çalıştırdığı oyuncular var. O oyuncularla birlikte yükseldi.
1: Alevez çalışmış.
0: Evet, Alevez. Evet.
1: Kaç ay çalışmış? 2 ay.
0: Evet, çok kısa bir dönem. 6 ay diye kalmış benim aklıma.
1: 2 ay çalışmış. Değil. Sonra da tabii 4 yıl sonra İspanya U19 takımına
0: evet.
1: gitmiş. Gazete ilanı.
0: Gazete ilanıyla. Evet. Çok enteresandır yani.
1: Enteresan. Demek ki başka başvuran olmamış. Tek bizde olsaydı şimdi bilmiyorum nasıl olurdu. Sonra U21'de çalışmış. Şöyle bakıyorum. Ya yani 3 yıl değil mi? Doğru mu görüyorum? Evet, doğru görüyorum. 3,5 yıl U19'da çalışmış.
0: Doğrudur.
1: Sonrasında U21'de, bu arada bu çalıştığı oyuncuların hani çoğusunu şu anda oradan tabii, zaten tabii. biliyor.
0: Evet.
1: Sonrasında 2018-2020 arası U21'de çalışmış. Hani bizde hemen direkt anında milli takımı alıyorlar ya, bakın burada almıyorlar. Ya, devam
0: liyakat,
1: ediyoruz.
0: Hani
1: model alacaksanız alın buradan bir model. Yabancıyı alın, bakın teknik direktörün. Sonra 2022'de demişler ki ya sen U21'de de rüştünü ispatladın.
0: Evet.
1: Bir de U23'e seni alalım. 3 yılda orada çalışmış beyefendi.
0: Ya.
1: Yani dememiş, gururuna yedirmiş mesela. Ben efendim
0: artık oldum yani dememiş.
1: Tabii tabii, ben evet. 10 senedir nasıl U19, U21, U23 çalıştırıyorum dememiş. Ve 2020 hani o görevde de milli takıma, 2023'te de milli takıma gelmiş. Zaten kasıp kavuruyor.
0: Evet, ki şöyle de bir anekdot vereyim. Milli takım ile anlaşmasından önce hocayı Milan istedi.
1: Evet.
0: Bu hoca benim yakından takip ettiğim bir hoca olduğu için bütün seceresine kadar biliyorum.
1: Yok, evet.
0: Yani böyle bazı proje hocalarını ben çok severim, takip ederim. Bu hocada da milli takım öncesinde Milan teklif veriyor hocaya. Anlaşmak üzereyken milli takımı seçiyor hoca sonrasında. Sebebini bilmiyorum, o özeldir muhtemelen ama Milan'ın da böyle bir kaçırdığı şans diyelim yani hoca için.
1: Zaten Milan'ın kaçırdığı o kadar çok şans var ki o da evet. onlardan birisi ama şu evet. anda herhalde milli takım düzeyindeki en başarılı hoca diyebiliriz.
0: Muhakkak.
1: Bilmiyorum. Ben devamında geleceğini düşünüyorum. Yani 2030'a kadar turnuvaları yine kazanır ya da en kötü bu futbolu izleyeceğiz İspanya'da.
0: Evet.
1: Peki bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra saat başında tekrar buradayız.
2: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri...

0: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
2: Sağlam bankacılık.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
5: Radyo Spor.
6: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
7: Evet.
6: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bileyim, bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
1: Benim temposunu artırdı Kamçı gayretiyle, bir bol geride. Bir numaralı Frostgate içeride bekliyor, iki bol geride. Dört numaralı Tense of Wind sırasıyla. Safkanlar son düzlükte, iki numaralı Moğol lider. İçeriden bir numaralı Frostgate adaklarını artırdı. Son 400 metreye girildi. Liderlik iki numaralı Moğol'da, içeriden bir numaralı Frostgate geldi. 400'de yakaladı rakibini. 300'de öne geçti. Şimdi fark yapmaya başladı. Bir numaralı Frostgate son 200 metreye girilirken 3 boy fark önde. Tekrar toparlanmaya çalışıyor iki numaralı Moğol. Son 100 metreye girilirken bir numaralı Frostgate lider. Fark 2 boy kadar içeriden Dance of Wind geliyor. Liderliğini bir numaralı Frostgate koruyor. Dance of Wind geliyor. Frostgate'i aynada yakalıyor. 2 numaralı Moğol 3. 5 numaralı Önder Beyim 4. 3 numaralı Çepni de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Frostgate'i fotoda yakaladı 4 numaralı Dance of Wind. Karar varış hakemlerinin.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydaş. Konuğum sevgili Alper Gün'le beraber. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyiz. Evet Alper, milli takımı biraz, voleybol milli takımımızı değerlendirdik. Uzun evet. Uzun konuştuk. Evet. Onlarla gurur duyduğumuzu tekrar söyledik. Üstüne basa basa söylüyoruz. Daha fazla konuşulması gerektiğini söyledik. Buradan dediğim gibi Saran Holding'i de tebrik ediyorum. Hem voleybol, yani erkekler milli takımımız, evet, hem kadın milli takımımızın bütün maçlarını sağ olsunlar 2-3 yıldır yayınlıyorlar.
5: Ve kaliteli bir şekilde.
4: Kesinlikle. Çok mutlu oluyorum maç önü yayınları. Çünkü kızımı da voleybolcu yapacağım. Şimdiden alışmak lazım. Evet. Bir de güzel ya, başka sporları da öğrenmek veya da daha fazla içinde olmak güzel.
5: Yani farklı branşlar her zaman farklı perspektifler demektir.
4: Aynen öyle. Şampiyonlar Ligi finalinde iki Türk takım hayalimizi gerçekleştiren tek branş voleybol. Evet. Biz sanırım gerçekten, evet, o reklamlardaki jingle gibi biz voleybol ülkesiyiz mi?
5: Yani başarılara bakıldığında öyle gözüküyor, evet.
4: Hak ettiği değere baktığın zaman?
5: Kesinlikle öyle değil. Çok daha fazlası lazım.
4: Evet, yani dinleyicimize katılmakla beraber sevgili Fırat Okyay, ismini söyleyelim.
5: Çok selam olsun.
4: Fırat Bey'e haklısınız, biz voleybol ülkesiyiz, katılıyoruz size ama daha fazla ilgi alaka olmalı diyorum. TV'lerde daha fazla yayın olmalı diyoruz.
5: Evet, aslında ısrarla. Bizim coğrafyamızda da başarıyı böyle bire bin katarak anlatma olayı da vardır halbuki. Ama biz mevcut başarıyı bile anlatmıyoruz voleybolda. Çok enteresan.
4: Evet. Değil mi? Yani çok enteresan. Bir başarı var mesela. Evet. Bakıyorsun Vakıfbank yıllardır Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonu yani, oluyor. Bak dinleyicimiz ne diyor? Şampiyonlar Ligi finalini oynayan iki Türk takımı hayalimizi gerçekleştiriyorlar diyor. Ama evet, biz konuşmuyoruz yani mesela.
5: Evet.
4: Ya burada İtalyanların ne kadar büyük yatırım yaptığını sen biliyorsun. Evet. Yani eminim birçok dinleyicimiz de takip ediyor. Daha öncesinde Rusya'da çok büyük yatırımlar vardı. Ama yıllardır sadece Vakıfbank değil tabii ki Eczacıbaşı Fenerbahçe, onları başı da söyleyelim. Evet. Haksızlık olmasın ama yıllardır sürdürülebilir bir başarı. Ya şu anda mesela Brezilya'da, işte İtalya'da izlediğimiz, belki de çok Amerika'da izlediğimiz çok çok önemli yıldızlar ilk önce bizim takımlara geliyor.
5: Görüyor tabii ki. Evet. Tabii ki orada ya zaten.
4: O oyuncular burada oynuyor. Öyle,
5: evet,
4: düşünün.
5: Evet, evet.
4: Türkiye'de oynuyor. Yani Amerika'da da var. İşte bakıyorsun Sırbistan'da yıllarca Boşkoviç'ti herhalde, değil mi? Şimdi Vakıfbank'ta oynuyor. Doğru. Eczacıbaşı'nda oynuyordu. İşte Egono Vakıfbank'a geldi.
5: Keza öyle, evet.
4: Yani hangisini sayacaksınız? Çok fazla var. Ya İtalya'ya gidiyorlar ya da bize geliyorlar. Neyse, inşallah çok daha büyük başarılarını göreceğiz.
5: Evet, yani hem kulüp bazında hem oyuncu bazında herhalde bu kadar elit yapılar, oyuncular çıkartıp da bunları medya tarafında lanse etmeyen herhalde tek ülke biziz.
4: Daha yani, fazla
5: evet,
4: belki.
5: Yani çok daha fazlasını yapmalıyız.
4: Çok satır arasında geçiyor. Voleybol milli takımımızda finale yükseldi. Evet.
5: Evet, yükseldi, devam gibi böyle. Hani haberler hep böyle maalesef.
4: Evet.
5: biraz daha ön plana çıkartmak gerekiyor. Yani genç jenerasyon içinde bu arada, yani genç nesil içinde.
4: Vedat abi bir şarkı isteği var. Onu sen bakarsın, dinleyici bir olarak gelen bir mesaj var. Bir bakarsın, eğer bulursan bu şarkılardan birisini çalarsın. Yani varsa işte, olursa diye söylüyorum. Caner ve Alper lütfen okuyun demiş. Üç büyük takım aralarındaki transfer savaşı bir pürüz zaferidir. Bir pürüz mü? Pürüz mü zaferidir demiş. Açıklama. Eski Balkan şehir devletinin kralıdır falan filan, devam ediyorum. Sonuç olarak pürüz savaşı kazandıktan sonra demiş ki Erler, üçüncü kez savaşı kazanırsam ülkem yok olacak. Erdal Bey böyle bir örnek vermiş. Ya, üç büyük arasında çok fazla transfer savaşı olmuyor ya son yıllarda. Var mı?
5: Yani değerli dinleyicimizin kastettiği şey, biri birini geçmeye çalışırken mevcut yapısına zarar veriyor aslında. Özellikle mali tarafta çok meşakkatli sözleşmeler, çok zor sözleşmeler verilebiliyor oyunculara.
4: Ya vermesinler. Zorla mı?
5: Veriyorlar ama.
4: Yani. Tamam, vermesinler.
5: Evet.
4: Yani bu, mesela niye ben senin istediğini illa da talip olmak zorundayım?
5: Evet.
4: Yani sana niye çelme takmaya çalışayım? Ya da senin belki oyun anlayışın farklı, benim farklı.
5: Yani bu kültürde zaten göz önünde bulundurulmayan konu o. Yani oyun kültürü veya kulüp olanakları hiçbir şekilde değerlendirilmiyor kulüpler tarafında transfer yapılırken. Yani onu da alalım, şunu da alalım. Bu da oyuncu, çok isimli bir oyuncu. Bu da gelsin, o da gelsin, şu da gelsin. Yani böyle transfer yapılmaz zaten. Dünyanın hiçbir yerinde bu şekilde transfer yapılmıyor. Yani koskoca Real Madrid bile geliyor, bakıyor, diyor ki ya bana defans lazım.

0: tamamlıyor. Gidiyor önce bir defans toparlıyor. Defans oyuncularına gidiyor. Bizde işte fırsat transferi adı altında sunulan bir yapı var. Ya fırsat transferi diye bir şey yoktur. Yani baktığınız zaman bir takımın ihtiyacı vardır ve ihtiyaçlara yönelik de alımlar yapılır veya satışlar yapılır. Bu böyledir yani. Bütün piyasalarda böyledir. Tabii ki hani değerli oyuncuların buraya getirilmesi zaman zaman önemlidir ama yani temelde siz bir takım kuruyorsanız, bir takım kadro mühendisliği yapıyorsanız o mühendisliğe göre oyuncular çekmeniz gerekir, almanız gerekir. Üç büyüklerin temelinde yani Galatasaray'ı biraz kenarda bırakabiliriz son 1-2 transfer dönemi hariç. Bu konuda çok ciddi bir problem var. Yani onu da alalım, şunu da alalım, bu da gelsin, şu da gelsin, şu da iyi oyuncu, bu da iyi oyuncu derken yani bir bakıyorsunuz bir takımda 20 küsür tane yabancı oluyor. Bir takımda bal yapmayan 20 tane oyuncu oluyor. Ondan sonra bunlardan bir de çıkmaya çalışıyorsunuz. Hani kimi nereye satabilirim, ne yapabilirim, öyle bir durum oluyor. Ya bu da tabii finansal stabiliteyi çok bozuyor takımlarda.
1: Bir selam söyleyeyim.
0: Tabii.
1: Sevgili Zeynel Halvacıoğlu bizi dinliyor şu anda.
0: Çok selamlar.
1: Başar Nida'nın CEO'su.
0: O.
1: Kıymetli abimiz sevgili Zeynel Halvacıoğlu. Çok selam söylüyor sana.
0: Çok saygılar.
1: Kucak dolusu sevgilerini yolluyor.
0: Kucak dolusu saygılar benden.
1: Zeynel abi selamlar, sevgiler. Çok teşekkürler abi. İyi yayınlar demiş bize. Çok teşekkürler. Haklısın. Yani haklısın. Başka bir şey söylemeyeyim. Direkt kestirip atayım. Peki şimdi gelelim hafta içinde oynadığımız. Önce Fenerbahçe ile başlayalım.
0: Tabii.
1: Ya da sondan başa geçelim.
0: Ya nasıl istersen.
1: Değiştirelim. Beşiktaş'ta başlayalım. Senin ön yargıların vardı. Çok ön yargılı bir insansın bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet. İtalyano hakkında bilinmeyenler çok olduğunu, yani bilinmeyen ya da işte soru işaretlerim vardı. Evet. Buna rağmen çıktı Beşiktaş sahaya.
0: Evet.
1: Büyük bir şans bence. Midtjylland'ın 10 kişi kalması ama bu şans
0: 15,
1: herhalde
0: 15. dakikada
1: evet, değerlendiremedi diyebiliriz herhalde. Aslında pozisyonları da var, girdiği pozisyonlar var. Yani şimdi kötü oynadı diyemem Beşiktaş'a. Ama belki sezon başının verdiği fiziksel olarak çok hazır olmama.
0: Evet.
1: Yedek kulübesinin bence zayıf olması. Sence nasıl olur bilmiyorum. Birazdan senin yorumlarını dinleriz. Ama 1-0'lık bir skor. Bu tur için yeterli olur mu? Oyunu nasıl buldun? Hocanın oyuna katkısını nasıl buldun? Oyuncu değişiklikleri vesaire böyle genel bir değerlendirme yaparsan sevinirim.
0: Yani tabii rakibin 15. dakikada bir kırmızı kartla 10 kişi kaldığı senaryoda oyunu değerlendirmek veya geri kalan 75 dakika üzerinden Beşiktaş şöyle oynuyor böyle oynayacak demek doğru değil. Çünkü rakibiniz farklı bir kurguya geçiyor bir kişi eksilince. Size yapabilecekleri azalıyor. Sizin belki onlara uygulayabileceğiniz şeyler değişiyor. Temelde şunu söylemek gerekir. Herhangi bir Avrupa karşılaşması tarafında ikili eşleşmelerde bir Nordik yani işte Norveçli bir takım, işte Danimarkalı bir takım, İsveçli bir takımla oynuyorsanız, iç sahada oynuyorsanız, rakibiniz ilk yarıda erken bir kırmızı kart gördüyse o maçı minimum bir 2-3-0 bitirmeniz gerekir. Çok net bir gerçek.
1: Evet.
0: Beşiktaş bunu yapabildi mi? Yapamadı. Yani temelde aslında maçı hani basit bir perspektifle bu şekilde değerlendirmek lazım. Yani iç sahada oynuyorsunuz. Zaten normalde herhangi bir İsveç, Norveç takımını veya Danimarkalı takımı iç sahanızda yenmeniz gerekir tur tarafında. Çünkü deplasman çok zor bu takımlara karşı. Hem saha zemini tarafında hem sıkıntılı atmosfer tarafında değerlendirildiğinde. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bu ilk resmi maçında ben çok da olumlu bu görmedim yani. Hani geri kalan 75 dakikada tabii ki pozisyonlar oldu o şu bu ama özellikle ikinci yarı tarafında %79-%80 top hakimiyetinin olduğu bir senaryoda sadece 2 isabetli şut çok düşük.
1: Peki bunu neye bağlıyorsun? Mesela şimdi maçın yorumcusu Emre Özcan'dı, o da hani hamle yapılması gerektiğini, hatta hamlelerle alakalı da zaman zaman bilgi de verdi ama evet. Hani Beşiktaş ikinci yarıda özellikle rakibin savunmayı beşlediği senaryoda ki öyle yaptılar.
0: 5-3-1 oynadılar.
1: 5-3-1 oynadılar.
0: Evet.
1: Bir türlü aslında şut fırsatları da buldu ama hem yani hoca sanki özellikle bu son oyuncu değişikliklerini biraz geç yaptı gibi ya da doğru profiller miydi bilmiyorum.
0: Ya hem geç yaptı diyelim değişiklikler tarafında hem de rakibinizin bir kişi az olduğu bir yerde 9 numara çıkarıp 9 numara almazsınız.
1: Evet, mesela onu soracağım. Yani bir ikinci santrafor atsa daha iyi olmaz mıydı?
0: Direkt atarsınız. Yani 45. dakikada devre arası oldu. Çok güzel.

0: 1-0 öndesiniz dakika 26'da atmışsınız güzel bir gol. Yani ikinci yarıya direkt çift santraforla başlarsınız. Direkt başlarsınız.
1: Ya da 50-55'e kadar oyunu biraz daha gördüm.
0: Bir 5-10 dakikada yani gerçi onu bile beklemezsiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü rakibinizin zaten hani 5-3-1 kurgusuyla kontra arayacağı belli. Yani lig ikinci yarı tarafında da o ilk 5-10 dakikada da rakibinizin ekstra bir şey denemeyeceği çok aşikar. Denese bile bunun bir intihar hareketi olacağı çok aşikar. Yani 5-3-1'den söz gelimi çok ofansif bir kurguya geçti diyelim. Yani böyle bir şey ister mi 10 kişi olan bir kalmış
1: yani
0: bir
1: İstemez. İstemezler. Evet.
0: Yani buradan minimum zararla çıkayım. Benim zaten iç saham kuvvetli. Turu alırım mantığıyla oynar. Ki nitekim de öyle oynadılar ki dakika 79'da Nübel'in çıkardığı bir top var. 1-1 evet. Pozisyon biliyorsun. Yani 1-1 bile bitebilirdi maç.
1: Tabii. Yani belki 2-3-0 kazanman gereken bir mücadelede.
0: Berabere kapatacaktım.
1: Bir anda Danimarka'ya 1-1'le gidebilirdi ya. Ki hani şu andaki senaryo bile
0: çok sıkıntılı.
1: Diğer türlü daha da büyük sıkıntı olacaktı.
0: Evet. Ki geçmiş dönemlerde biliyorsun deplasman golü konusu vardı. Evet. İkili eşleşmelerde. Şu an öyle bir durum yok. Sadece gol marjin sayısına bakılıyor. Şu an Beşiktaş bir golle önde gibi bir durum var. Ama dediğim gibi geri kalan 75 dakika tarafında ilk yarıda biraz daha baskın bir oyun vardı ama özellikle ikinci yarıda sadece cılız şut denemeleri olarak tabir edebileceğim bir yapı var. Yani 12 şut çektiğiniz %80'e yakın top hakimiyeti sağladığınız bir devrede x golünüz 0.70-0.80'lerde kalıyorsa bu şu demek. Artı bir olduğunuz koca bir saatte hiçbir şey yapamadınız anlamına geliyor bu.
1: Peki bunu neye bağlıyorsun? Mesela Beşiktaş oyunu aslında kenarlara yıkmaya çalıştı. Oyunun yönünü değiştirmeye çalıştı. Yani topun şiddetimi sana göre istediğin şekilde değildi. Yani rakibin istediği şekilde miydi? Yoksa az önce bahsettiğin gibi yani içeride artı bir olmadığı için çok mu yalnız kaldı içerideki oyuncular? Ya aslında Beşiktaş top daha çok Beşiktaş'taydı. Hatta neredeyse %80 Beşiktaş'taydı. Ya
0: bıraktı çünkü rakip bıraktı.
1: Evet, rakip bıraktı ve sürekli iki kanadı da kullanmaya çalıştı. Ama evet. Hani orada sana göre skorun değişmemesinin şeyi neydi? Sadece oyuncu değişikleri mi?
0: Yani burada şöyle bir hata yapıldı. Özellikle ikinci yarı tarafında topun tamamen sizde olduğu rakip sahada oynayacağınız bir yapıda bazı bölgeleri, bazı alanları, özellikle geniş alanları, bunu yabancı teknik direktörler antrenmanlarda bile yapıyor. Antrenman dubalarıyla geniş alanları kapatıyorlar mesela. Biraz daha merkezi noktalarda oynatıyorlar o antrenman maçlarını. Sizin de bu geniş alanları direkt beklere emanet etmeniz gerekirdi. Yani işte Černý gibi, İlhan gibi veya sonradan oyuna giren işte Raşitsa vesaire gibi oyuncuların biraz daha forvet özellikli veya Mertens gibi oynaması gerekirdi. Yani yayda pozisyon kendilerini aramaları gerekirdi. Beşiktaş biraz buralarda hata yaptı. Yani bu kadar çizgi tarafında oyuncu sıklığına hiç gerek yoktu Beşiktaş tarafında. Yani bırakın bekleriniz oraları işlesin. Hiç önemli değil. Biraz siz daha merkezlerde yakın oyunlar tercih edin. Biraz daha bu seken topları kovalayın. Orkun'un attığı, golü attığı pozisyon gibi pozisyonlar denemeye çalışın, yakalamaya çalışın. Ki şutör oyuncular da var Beşiktaş tarafında. Birden fazla, Orkun'dan fazla. Dolayısıyla hani kurgu tarafında bir problem vardı. Hani 10 kişi kalan bir rakibe karşı Beşiktaş nasıl oynamalının cevabı hoca tarafından çözülemedi maç boyunca ve yapılan değişiklikler de çok ezbere değişiklikler. Yani bakın dakika 63'te oh çıkıyor. Gol aramadığınız bir yerde birinci santraforunuzu çıkartıyorsunuz. Form durumu soru işareti olan Semih Kılıçsoy'u sahaya atıyorsunuz. İlhan'ı çıkarıyorsunuz ki etkiliydi bayağı İlhan. Onun yerine etkisiz bir Raşit sayı atıyorsunuz. Yani takıma güç katması gerekirken yaptığınız değişiklikler takımdan güç alıyor. Yani mevcut sahadan siz belki %80 ile oynarken takım bir anda %70'e düşürüyorsunuz. Ki oh da mesela normalde fiziksel tarafta tehlikeli bir oyuncu yani. Her zaman o kargaşada, kaosta olmasını istediğiniz bir oyuncudur yani. Tamam bitiriciliği vesaire tartışılır ama Semih ile birlikte oynasaydı son yarım saatte söz gelimi daha farklı işler olabilirdi Beşiktaş adına. Belki bir karambolden bir 2-0 olurdu, bir şey olurdu. Yani hoca bunları tercih etmedi. Sonrasında yaptığı değişiklikler zaten biraz ezbereydi yani. İşte Oğut Aralar, Kartallar, Agbadular. Ki Agbadu değişikliği de bence yanlış bir değişiklikti.
1: Sakatlandı çıktı. Orada evet, Calo.
0: Calo sakatlandı çıktı ama yine de hani Agbadu tarafı bence biraz soru işaretiydi. Artık çünkü son 10-15 dakika orada biraz daha böyle sanki risk alınabilirdi diye düşünüyorum. Belki bir defans tarafını bir üçleme, belki bir Taylan'ı dahil edip hani oradan bir koridoru kullanacak bir stoper bek gibi bir oyuncu tercihi yapılabilirdi ki bunu İspanya milli takımı tarafında Sözgemi Kubarsi ile falan yapıyor İspanya, biliyorsun hani sıkışan oyunda veya rakibin çok derin karşıladığı yerde defans oyuncusunun 3-4 numaranın yani bir sanki 6-8 gibi top taşıyan bir 6-8 gibi topu ileriye taşıması, bir orada artı bir yakalamak olay zaten her şeyden önce o alanda. Ya bunları yapmadı Beşiktaş. Rakibiniz de zaten hani boş bir takım değil. 5-3-1 durarak geride topu size emanet ederek, teslim ederek yani neredeyse skora ortak oluyordu. Yani iyi bir yönetim olmadı Beşiktaş adına. Onu söylemek lazım. Tabii istatistiklere baktığınız zaman genel olarak işte 3-0-4 x gol, 28 tane şut çekmişsiniz, 7 isabet var, 6 büyük şans var falan. Yani bunlara bakıldığı zaman hani maçı hiç izlemeyen biri der ki ya adamlar hani Beşiktaş domine etmiş ama atamamış. Ama öyle bir durum yoktu yani sahada, onu söylemek lazım.
1: Evet, özellikle ikinci yarı dediğin gibi yani kenar bekleri ve onların önlerindeki kenar forvetler yan yana oynadılar.
0: Evet, yani birbirlerine mesela çarptılar yani.
1: Mesela ben çok şaşırdım. Evet. Mesela sağ tarafta, sol taraftan Orkun da oraya geliyor.
0: Evet, yani çok gereksiz.
1: Çok kullanıyor. Evet. Üç oyuncu yan yana. Hani evet. Kim nereye kaçacak yani
0: aynı,
1: belli değil.
0: Aynı alanı 3 oyuncuya emanet ediyorsunuz.
1: Aynen öyle. Mesela sol tarafta da sağ tarafta da Černý, Murillo, işte oraya da zaman zaman Salih gitti. Salih evet. Genelde o kanadı kullanmaya çalıştı.
0: Evet.
1: Dediğin gibi Černý belki biraz daha merkeze girse, Murillo'ya o alanı açsan.
0: Evet, ki Černý de sonradan oyuna giren Raşitsa da hatta İlhan da forvetleşebilen kanatlar.
1: Evet.
0: Yani bunu yapabilirsiniz yani. Elinizde hani çizgiye basan, mecburen çizgiden oynayan bir kanat profili yok ya da birden fazla kanat profili yok. Bu oyuncular zaten özellikle Vaknav Černý böyle forvetleşebilen oyuncular. Ama tabii hoca tercihidir bu. Yani hani oyuncu da az önce bahsettiğimiz gibi milli takımda da hani kozlar nasıl kullanıldığı önemlidir. Burada da aslında kulüp seviyesinde de belli başlı kozlarınız var. Bunu nasıl kullandığınız önemli temelde. Büyük bir şans kaçırdı Beşiktaş. Onu söylemek lazım.
1: Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Devam edeceğiz.
2: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

0: Benim sesim çok iyidir yani. Bir şarkı söylersen var ya, bildiğin gibi değil yani. Bence dinleyen herkes kapatır
1: Öyle.
0: radyoyu. Ya bilmiyorum ya. Yani genelde böyle konuşurken sesi iyi olanlar, diksiyonu iyi olanların yani müzik söylerken herhalde sesi iyi değildir. Bilmiyorum, hiç denemedim. Bir eve piyano alma gibi bir şeyim var. Bakalım kızıma veya oğluma. Hocayla falan çalışacağız ya, bakalım yani. Artık
1: Hadi bakalım.
0: evlisinden sonra bir şey çıkacak mı bizden bilmiyorum ama Erdem Bey, beni dinliyorsanız bir yazın. Caz sanatçısı sevgili Erdem Bey, Erdem Özkan, eğer dinliyorsa beni yazsın. Benden çıkar mı yani bir ses tını var mı, tonu var mı bilmiyorum, ne diyorsunuz artık ona, ama
1: O
0: olur mu
1: kumaş var
0: sence?
1: mıdır?
0: Var mı?
1: Vardır.
0: Yapmaz şimdi. Bizi bu yaştan sonra rezil etme, yapma. Biz bu işten memnunuz. Gerek
1: İyiyiz
0: yok. Biz
1: diyorsun yani.
0: konuşalım.
1: Evet.
0: Evet, herkes kendi sevdiği, iyi olduğu şeyleri yapsın. Herkes her şeyi yapmamalı, Alper.
1: Evet,
0: Lütfen.
1: yani Semih Kılıçsoy söz gelimi hava topuna çıkmasın.
0: Yani mesela.
1: Değil mi?
0: Peki bir şey soracağım ya. Gerçekten merak ediyorum. Şimdi hani bence bu arada senin kadar kötümser düşünmüyorum. Beşiktaş'ın fena oynamadığını düşünüyorum ama bu yetmez bu arada Danimarka'daki maç için. Onu söyleyeyim.
1: Ya maç
0: Yani
1: öncesinde şöyle söyleyelim daha doğrusu. Tur tarafında iki maç oynanacak biliyoruz. İlk maçta Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı senaryoda. Beşiktaş kesin eler der misin?
0: şu anda diyemiyorum.
1: 3-0 olsaydı
0: Derdim.
1: yani.
0: Yani şöyle bir kere o hocanın enerjisi çok
1: Yani
0: yüksek
1: pozitifler tarafında da
0: bence.
1: onlar var bu
0: Evet,
1: arada.
0: yani
1: Yani onları
0: mesela o
1: da
0: enerjisi
1: konuşmak
0: çok
1: lazım.
0: yüksek bir.
1: Evet.
0: İkincisi sürekli ıslık çalıyor. Büyük tedirginlik. Sürekli bakıyorsun.
1: Evet.
0: Islık bu arada Orkun maçtan sonra da söyledi Esport'a. Yani orada Murat Fevzi Tanırlı ve arkadaşlarımız röportaj yaptı. Emre Özcan ve yanlış hatırlamıyorsam Doruk olmalı. Doruk Keskin. Şeyi söylüyorum yani, orada da mesela ıslık çalınca tedirgin oluruz diyor. Ne oluyor,
1: Evet.
0: neyi yanlış yaptık falan diye.
1: Evet.
0: Yani hocanın takım üzerinde belli ki senin boyunca çok ciddi bir, yani özellikle o kenardaki enerjisi saha içine yansıyacaktır olumlu. Birincisi, olumlu gördüğüm şeylerden bahsediyorum.
1: Evet.
0: İkincisi, ben oyunu beğendim. Yani ya oyun oynama isteğini beğendim ama özellikle ikinci yarıdaki oyunu bu kadar genişletip pozisyon bulamaması biraz nasıl diyeyim sana, hani cesaretsizlik demek istemiyorum ama orada ikinci forveti atıp bu kadar genişleyen bir oyunda mutlaka daha fazla risk almalı. Ya yani risk alma işini beğenmedim. Onu
1: Hocanın
0: söyleyeyim.
1: hakkında şöyle bir şey söylemiştim sana. Hatırlarsın burada
0: Hazır değilim bu söyleyeceğin şey için şu anda. Evet.
1: özellikle domine ettiği maçlarda yani rakip sahada oynattığı maçlarda kendi takımını hoca çok geniş alanlarda oynatıyor.
0: Evet.
1: Yani bu bir hata. Yani alanı biraz daha daraltıp biraz daha merkezi yani kale tarafında bu ceza sahası Golden Zone denilen altın o asist tarafından Golden Zone'a aktardığınız topu o bileti kestiğiniz yani cezayı kestiğiniz noktayı topu taşıma tarafında hocanın çok ciddi sorunları var. Yani burada aslında hocanın forvet profili biraz daha pivot olmalı onu söyleyelim. Yani çünkü bu kadar geniş alanları kullanan bir teknik direktöre uzun boylu, hava topu alabilen, indirebilen bir forvet
0: Ya
1: yakışır.
0: da oradaki stoperleri biraz daha oyalayacak.
1: Yoracak. Yani
0: Evet.
1: Vedat Muriç tarzı diyelim. Bir 9 numara lazım. Veya Onuachu gibi diyelim. Böyle bir profilde hocanın geniş alan oyunu daha değerli olur. Ama mevcut yapıda mevcut transfer piyasasında böyle bir oyuncu bulmak ne kadar kolay, ne kadar zor orası tartışılır. Yani Sörloth gibi bir mesela ismi getirmeye kalksanız çok ciddi rakamlara girmek zorunda kalıyorsunuz. Darwin Núñez konuşuluyor biliyorsun. O da normalde hiç buraların oyuncusu değil, hiç bu oyunun oyuncusu değil. Yani umarım Beşiktaş tarafında olmaz bu arada. Yani Liverpool
0: Yanlış haber.
1: tarafında bile tutmadı biliyorsun. Burada hiç olacak bir şey değil.
0: Şimdi saçlarını uzatmış, belki daha iyi bir
1: Saç
0: oyun
1: farkından
0: oynayabilir,
1: dolayı
0: olabilir,
1: diyorsun.
0: olabilir.
1: Yani temelde bakıldığında hocanın bu geniş alan ısrarı ve dolayısıyla bu ısrardan dolayı şöyle bir şey söylemiştim ben. Domine ettiği yani da daha doğrusu domine ediyor gibi gözüktüğü maçlarda X golleri çok düşük kalıyor.
0: Evet.
1: İşte bu yüzden düşük
0: Israrla
1: kalıyor.
0: söyledim bunu.
1: Bunu ısrarla söyledim hocaya tanımlarken. Yani hani çeşitli yorumcular yok işte şöyle bekleri güzel kullanıyor o şu bu falan filan ama oyunun merkezinde hoca pek yok. Onu geliştirmesi lazım hocanın muhakkak. Ha ama 8-10 kurgusu tarafında, yani çift 8 kullanımı tarafında da hoca çok iyi bir hoca. Yani özellikle Orkun'u çok iyi değerlendirdi hoca. Onu

0: Onu söylemek lazım. Orkun belki de bir kariyer sezonu geçirebilir Beşiktaş'ta bu sezon. Orkun'un yanına her zaman benim yine 2-3 haftadır söylediğim top taşıyan tempolu 8 oyuncusu konusu var biliyorsun. İşte Miretti
1: Goretzka
0: gibi.
1: Yakışır mıydı?
0: Yani Goretzka da olabilir ama ben biraz daha tempolu bir oyuncu isterim. Yani Miretti gibi, işte Vlok gibi, bu isimler geçtiği için söylüyorum. Çok güzel isimler bunlar bence Beşiktaş tarafında.
1: Miretti özellikle çok iyi olur.
0: Evet, her ne kadar hani bireyselde zaman zaman bazı taraftarlarca eleştirilse de bu isimler doğru, yapbozun doğru parçaları bunlar. Bakın
1: Peki
0: bu değerli.
1: Olaytan'ı sen bu konuda beğenmiyorsun ama mesela Olaytan da bu maçta hani bayağı bu söylediğin şeyleri yaptı.
0: Ya beceri
1: Sadece
0: tarafında,
1: finalde
0: evet,
1: yoktu.
0: beceri tarafında zayıf bir oyuncu Olaytan. Ama tempo tarafı var. Yani buraya getireceğiniz oyuncunun hem tempo hem de becerili bir oyuncu olması gerekir. Yani top tekniği olan, özellikle işte yani eskilerden örnek vereceksek bir Manuel Fernandez mesela. Hani hem top tekniği var, şut tekniği var, duran
1: Hem de
0: topu
1: final
0: var,
1: zamanlarında
0: finallerde
1: var.
0: çok iyi. Hani böyle bir oyuncu, ya da işte Prime Ozan Özyakup gibi. Hani böyle bir oyuncuya ihtiyacı var şu an Beşiktaş'ın. Salih transferi çok iyi olmuş, onu
1: Beğendin
0: söyleyeyim.
1: mi?
0: Çok beğendim oyuncu gerçekten. Hani geçen sezon Endidi'nin vermediği her şeyi tek maçta verdi. Mükemmel bir oyuncu zaten bu tarafta, 6 numara tarafında. İyi bir merkez kurulumu var Orkun ve Salih'le birlikte. Oraya şöyle güzel, hani pastanın ne derler, çileği gibi bir 8 yakışır Beşiktaş tarafında. Ama dediğim gibi, yani oyuncu transferinden ziyade hocanın çözmesi gereken, oyun tarafında çözmesi gereken yanlışları var. Onu muhakkak çözmesi lazım. Çünkü
1: Yanlışlar mı yoksa hani mesela sezon
0: tercihler
1: başı
0: diyelim.
1: değil tercihler bir de hani ilk maçı heyecan var. Hani bir stres var 40 bin seyircinin önünde bir de hani burası İtalya Bologna seyircisi değil burası da.
0: Değil tabii ki,
1: Hani
0: evet.
1: baktığın zaman
0: Muhakkak o da bir
1: evet o
0: heyecan
1: da bir zaten
0: yapmıştır.
1: o da söyledi hani
0: Evet.
1: maçtan sonra da bizim için de ayrı bir heyecan dedi.
0: Tabii.
1: Hani buraya çıkmak. Salih aynı şekilde ilk defa çıkıyor.
0: Evet.
1: Guattara ilk defa çıkıyor. Kim vardı başka? Nübel ilk kez
0: Nübel,
1: çıkıyor. Değil mi?
0: evet.
1: Hani baktığın zaman aslında takımda yeni oyuncular da var.
0: Evet. Ama kaliteli oyuncu veya kaliteli teknik direktör geldiği gün farkını da biraz ortaya da koyar. Onu söylemek lazım. Özellikle Nübel mesela. Yani 1-1'e gidebilecek bir maçı aldı, çekti, 1-0'da
1: Müthiş,
0: bitirdi.
1: müthiş çıkardı gerçekten.
0: Evet. Çok iyi bir kurtarıştı o. Yani ben dediğim gibi, hani temelde o bir takım hani mikro kararlardır bunlar. Makro değil de mikro kararlardır. Hocanın oyun içerisindeki reaksiyonları tarafında bu mikro kararlarına biraz daha çalışması lazım. Yani tur aslında çok yakına kadar geldi. Hani Dolmabahçe'ye kadar geldi tur. Ama sonrasında tekrar bir %55'e 45'e döndü yani Midtjylland lehine. Ya yani umarım iyi bir deplasman performansı koyar ekibimiz. Ama gerçekten zor da bir deplasman, onu söylemek lazım.
1: Yani ben Beşiktaş'ın buradan turu vereceğini çok düşünmüyorum. Dediğim gibi hani bence Midtjylland bu arada bana göre 51'e 49 öndeydi. Hani ben çok böyle Midtjylland'ın çok ağır bastığını
0: Bu maç
1: düşünmüyordum.
0: öncesinde
1: Tabii
0: diyorsun.
1: tabii öncesinde de öyle değerlendirmiştim. Şimdi bence hani 55'e 45 Beşiktaş lehine döndü. Çünkü hani izledik de tabii savunma yaptılar. Şimdi oradaki maçta biraz daha hücum oynayacaklar. Ki
0: Muhakkak.
1: 11'e 11 kendi Beşiktaş'ın pozisyonları vardı. Daha üstün oynayan takım yine Beşiktaş'tı. En azından görüntü o şekildeydi.
0: Evet.
1: Yani ilk maç olması dolayısıyla hatta şöyle söyleyeyim. Tabii 11'e 11 demiyorum ama Beşiktaş'ın geçen sene ondan önceki sene 10 kişi kalan ekiplere karşı da yenildiği maçları düşündüğüm zaman hani yine de hani o 1-0'da bitmesi bile bir Avrupa takımı önümüzdeki
0: Bir
1: hafta
0: galibiyet diyorsun
1: bu
0: değerli.
1: hafta ligi başlayacak bir takıma karşı kazanması değerliydi. Oradaki pozitif görüntü, Nübel'in varlığı, ayağı,
0: Katkısı, evet.
1: katkısı önemliydi. Orkun'un hani oyunu bence yorulana kadar çok üst düzeydi.
0: Evet.
1: Bence
0: Hoca da iyi kullandı Orkun'u.
1: kesinlikle Salih çok başarılıydı. Gerçekten basmadık yer bırakmadık. Zaten çok değerli bir oyuncu Salih.
0: Evet.
1: Hani var evet tabii ki hoca az önce senin de bahsettiğin gibi ben de aynı şeyi düşünüyorum. Çift forvete
0: Ya
1: dönebilirdi
0: bir
1: doğru.
0: 2-0'ı
1: Evet
0: bulabilirdi
1: bir 2-0'ı
0: Beşiktaş.
1: bulabilirdi.
0: Evet.
1: Ama o da herhalde ilk maçın heyecanı diyelim.
0: Diyelim, evet.
1: Evet çünkü maçtan sonra da aslında bu da soruldu hocaya. Hani biraz hani gol de yemeyelim. Çünkü bak zaten son saniyelerde yiyordu
0: Evet.
1: 80. dakikada. Hani
0: Çok tehlikeli bir takım.
1: çok önde sprinter oyuncuları vardı.
0: Evet.
1: Hani mesela onlar çıksa belki bunu yapacaktı ama şimdi sağda solda merkezde 3 tane siyahi oyuncu var.
0: Evet.
1: Hani gidiyorlar. farkındasın. Bir de biraz da faul almaya çalıştılar. Hani biraz böyle hakemin de etkilemeye çalışan en azından iki tanesi öyleydi.
0: Evet.
1: Üçüncüsü bilmiyorum. Hani onun da biraz şeyi vardı. Calo sakatlanmasa belki yapabilirdi.
0: Ya evet, ama temelde dediğim
1: Başka bir
0: gibi bu
1: hamle
0: merkez kurgusunu hoca dakika 60 civarında ya da 50 civarında biraz daha farklı bir kurguya çevirmeliydi. Yani bu kadar hani adam artı bir olduğunuz yerde iç sahanızda bu kadar güzel bir görsel şölen ve taraftar baskısı olduğu yerde daha fazla zorlamanız gerekir. Yani hani zaten avantajlısınız. Bırakın oyun Rus ruletine dönsün. Ya bırakın gelsinler sizin üstünüze. Zaten 10 kişiler. Tamam, bir tane in, 4 tane atın. 4-1 kazanın, 3-1 kazanın. Yani 1-0 ile 3-1 arasında şöyle bir fark var. Danimarka'ya 2 farklı önde gidiyorsunuz. Ben gol yemeyi tercih ederim. Ama 3 tane de atmayı tercih ederim. Böyle bir durumda yani. Hani oyunun riskli tarafını Beşiktaş istemedi. Hani formasyon tarafında. Hoca formasyonundan vazgeçmedi yani.
1: vazgeçmedi, evet.
0: Tek eksi bu. Onu söyleyeyim.
1: Bence evet, eleştirilebilecek tek şey bu. Hani bu da aslında ilk maç dolayısıyla belki kabul edilebilir.
0: Ya bir de İtalyan futbol kültüründe de çok risk almak da yoktur. Hani genel
1: Evet.
0: olarak teknik direktörler belli bir yapıda oynatıp belli bir plan dahilinde takımların 90 dakika, hatta uzatmalarla birlikte 120 dakika izlemeyi severler. Yani şöyle bir örnek söyleyeyim size. Almanya'da olduğum bir dönem bir derbi var. Inter Juventus oynuyor. Maç çok sıkıcı bir maç. Dakika işte 34-35 olmuş. Kaleye daha şut yok. İki tarafta da Inter bastırıyor. Juventus da savunma yapıyor. Bu eski işte Chiellini'li, Barzagli'li Juventus takımından bahsediyorum. İtalyan arkadaşlarla izliyoruz maçı. Ya dedim, ne kadar sıkıcı bir maç. Yani öleceğim artık, hani bayılacağım yani. Hiç şut yok, bir şey yok, aksiyon yok. Juventus arkadaş bana şöyle döndü, dedi ki ya dedi, dalga mı geçiyorsun? Baksana ne güzel savunma yapıyoruz dedi. Hani İtalyanların anlayışı budur. Yani temelde hani dengeli giden oyunlar İtalyanların hoşuna gider. Ki milli takım tarafında da böyle mesela. Yani Montella'nın da oynattığı stil biraz böyle. Hani kontrolü alayım, oyuna ben hakim olayım. Bir şekilde biri bulurum. Biri bulduktan sonra 2'ye 3'e gitmesem de olur falan. Hani böyledir yani. Dolayısıyla hani hocayı da o yönden de eleştiremiyorum. Öyle bir futbol kültüründen geldi. Hoca muhakkak planları dahilinde, hani ben ikinci maçı da berabere bitiririm düşüncesi de vardır
1: Ya
0: muhakkak yani.
1: orada da geçiş hücum oynayabilir Beşiktaş.
0: Ya
1: Hani şu anda öyle
0: oynayabilir tabii.
1: oyuncuları da var.
0: Oynayabilir ama
1: Sağda solda.
0: Midtjylland da öyle bir takım ki iç sahada. Yani bir tane yiyor, üç tane atıyor. Hani.
1: Bakacağız. Ben Beşiktaş'ın hani o kadar deplasmanda zorlanacağını düşünmüyorum.
0: Ya inşallah öyle olur diyelim.
1: Özellikle bu kırmızı kart gören oyuncu bayağı etkili bir oyuncu. Orada gole ihtiyacı var. Daha çok Beşiktaş'ın üzerine gelecekler. Onlar da doğru pozisyonu bulacaklardır. Zaten burada da benzer bir oyun oynamak için gelmişlerdi ama bunu
0: Tabii.
1: sadece yapamadılar kırmızı karttan dolayı. Bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
2: Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 1,5 boy geride dışta 3 numarada Parmigiano, içinde 5 numarada Field of Battle ilerliyor onların bir boy kadar gerisinde. 13 numarada Dark Risha koşuyor, yanına 10 numarada Orion Belt geldi, bir boy geride 8 numarada Maneki Neko, yarım boy kadar geride orta kulvarda 14 numarada Eternal Storm sırasıyla safkanlar bu şekilde 1200 metre start yerinden çıkmak üzere. 6 numarada Iron Tempest yarışın liderliğini yapıyor. Farkı şimdi 1,5 boya kadar çıkardı. 18 numarada Mamberamo ve 2 numarada Flying Dragon takipteler. 1,5 boya kadar gerilerinde iç kulvara yakın 1 numarada Super Show ilerliyor. Yarım boy kadar geriye dıştan 10 numarada Orion Belt geldi. Yanında 3 numarada Parmigiano vardı ki 10 numarada Orion Belt şimdi ikinciliğe kadar sokuldu ve hatta liderliği istiyor. 6 numaralı Iron Tempest önde. 10 numaralı Iron Belt ikinciliğe geldi. 800'den çıkıldı. 1,5 boya geride 2 numarada Flying Dragon üçüncülükte. 2,5 boy kadar geride 4. sırada 3 numarada Parmigiano var. 5.liğe 5 numarada Field of Battle sarktı. Yarım boy geride 18 numaralı Mamberamo. Onun yarım boy gerisinde dışarıda 7 numaralı Little Giant sırasıyla son 600 metreye girildi. 6 numaralı Iron Tempest liderliği rakiplerine kaptırmadı. 2 numaralı Flying Dragon da ikincilikte. son düzlüğe çıktı ve 6 numaralı Iron Tempest son düzlükte lider. 2 boy gerisinde 2 numaralı Flying Dragon var. Gerilerden 5 numaralı Field Battle'ın içerilerden 3 numaralı Parmigiano'nun ataklarıyla son 300 metreye girildi. 2 numaralı Flying Dragon liderliği çoktan aldı ve koşar adım potaya doğru ilerliyor. Fark 2,5 boy kadar. Iron Tempest toparlanmaya çalışıyor. İçeride

0: önünde URBIC atağa kalktı. 2 numaralı Flying Dragon yarışın lideri içeriden. URBIC geliyor ama 2 numaralı Flying Dragon lider. Flying Dragon kazanıyor. 11 numaralı URBIC 2. 5 numaralı Feel the Battle 3. 6 numaralı Iron Tempest 4. 8 numaralı Maneki Neko da 5. oldu. 2 numaralı Flying Dragon Nevzat Avcı ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

0: Reklam.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
2: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim ve sevgili Alper Gün her hafta olduğu gibi. Yarın da geliyor mu? Yarın var mı? Duruma göre. Bakacağız diyorsun.
3: Olabilir.
2: Bakacağız.
3: Opsiyonel.
2: Peki. Yarın gelirsen tatlıyla gel. Yoksa gelme haftaya cumartesine kadar. Evet, selam demiş dinleyicimiz. Peki, selamlar bizden Yusuf Bey. Sadece selam demiş. Kolay gelsin
3: çok
2: demiş.
3: Saygılar.
2: Çok teşekkürler. Aygün abi bize deniz fotoğrafı yollamış. Şu anda deniz kenarındayım diyorum. Diyor, sizi dinliyorum.
3: Oo, çok
2: abi
3: saygılar.
2: Kapat git orada bak keyfine ya. Sen bizi niye dinliyorsun yani şimdi? İzmir'de güzel bir fotoğraf yollamış. Bursa'dan İsmet Bey. Aarhus maçı için karşılıklı gol ve üst oynadım. Gelir mi son mücadelem demiş. Hemen Alper oraya bir el atacaktır. Aarhus Brøndby mücadelesi. Gerek ki gelmesi gerekiyor ama bu sene Brøndby'nin yılı olabilir.
3: Evet.
2: Aarhus bence şampiyon oldu. Yeter artık. Daha fazlasına gerek yok.
3: Bir biri var o maçın ama.
2: Olsun. Evet. Var ve üst oynamış.
3: Var ve üst.
2: Evet yani önce 1-1 olacak sonra 2-1 olacak falan. Biraz sanki kaçmış gibi bu tren. Biraz zor İsmet Bey. İkinizi de şaşkınlıkla dinliyorum demiş sevgili Sertan Eroğlu. Birincisi full stat önünde ilk maçına çıkıyor hoca ve bu bir Avrupa maçı unutmayın demiş. Unutmayın kısmını ben ekledim. Devam ediyorum. Burada öncelik olarak ne olursa olsun galibiyetti ve galibiyet hedeflemesi. İkincisi sadece bitiricilik konusunda sorun vardı. 6 pasta olay tam boş kere atamazsa onun dışında direkten dönen toplar vesaire demiş. Ayrıca bu takım tam kadro değildi. Hoca çift santrafor sistemine geçmedi. Çünkü ileride kritik oyuncuları vardı rakibim. Zaten gol atabiliriz diye de düşündü. Bunun yanında da savunma zafiyeti göstermemek istedi. Takımın geçmiş tecrübelerinden dolayı 10 kişi kalmış bir takımdan gol yemek o taraftar önünde büyük sorun olurdu. Bunları yorumlamanız gerekirken çok enteresan demiş.
3: Yani şöyle yorumlayalım.
2: Sertan Bey'i mutlu edelim. Yani güzel şeyler söyle. Sevgili Sertan.
3: Ya başta
2: Eroğlu.
3: Şu kötü şeyi söyleyeyim sonrasında güzel şey söyleyeceğim. 75 yani bir Avrupa maçı.
2: Evet.
3: İç sahada oynuyorsunuz. Kapalı gişe. Rakibiniz fark etmeksizin. Yani isterse Villarreal olsun, isterse Midtjylland olsun, isterse Spartak Trnava olsun. Fark etmez. Rakibiniz 10 kişi kalmış.
2: 15.
3: dakika. 15. dakikada. Yani 60'da, 70'de, 80'de değil. 15. dakikada 10 kişi kalmış. Ve maçı 1-0 kapatıyorsunuz.
2: Evet.
3: Ve deplasmanın da zor bir deplasman olduğunu biliyorsunuz. Bu bir başarı mıdır, başarısızlık mıdır? Soru bu aslında sadece.
2: Sen başarısızlık olarak.
3: Ben başarısızlık olarak görüyorum.
2: Sevgili
3: ki,
2: Sertan da bu bir başarıdır
3: yapılanlar tarafında yani bakın hani dakika 60-65 civarında 9 numara çıkartıp 9 numara sokmak. Kenar oyuncusu çıkartıp kenar oyuncusu sokmak. Yani sıfır riskle maçın döneceğine inanmak kadar

0: Keşke o kadar pozitif olsaydım hayatta.
1: Şimdi aslında Sertan şunu söylüyor.
0: Burada Aros'la 1-1 yaptı.
1: Bir yaptı. Evet. O zaman Brondby'ye bir gol de attıralım. Aslında sevgili Sertan şunu söylüyor. Doğru. Hani bu söyledikleriniz belki kısmen doğru olabilir ama hani bu atmosferde ilk maç
0: ezeceksiniz orada. 3-0 yakalayacaksınız yani.
1: Burada aslında bence en büyük Sertan'ın da kabul edeceği bir şey söyleyelim. O da muhtemelen kabul eder. Sadece biz bunu söylemiyoruz. Kenarların bu kadar kapatıldığı, yani beşli savunmada Beşiktaş'ın kenardan hiç gelemediği ikinci yarı bir denklemde merkezi biraz daha güçlendirmesi gerekiyordu. Ki biz aslında bunu söylemeye çalıştık.
0: Bakın formasyon tarafında da şöyle bir şey söyleyelim. Biraz daha hani derine inelim o zaman. 5-3-1 formasyonunda merkezdeki o 3 ön libero, 3-6 numara tarafında siz topu kanatlara taşıdığınız anda bek oyuncusuyla birlikte 6 numara da kayıyor değil mi?
1: Evet.
0: Siz hızlı bir şekilde oyunu tekrar merkeze yönlendirdiğinizde 1-1, 1-2 pozisyonlar yakalama şansınız var.
1: Vardı zaten.
0: Ki vardı zaten. Yani Orkun'un attığı gol gibi siz aslında pek çok set oyununu hızlı bir şekilde oynadığınız durumda kenardan başlayıp merkezde bitireceğiniz pek çok kurgu var. Bunu yapmadı Beşiktaş. Şimdi bunu yapmadı diye de çok iyi yapmadı, iyi ki yapmadı da diyemeyiz burada.
1: Bence onu şöyle yapabilirdi Alper. Ne diyorsun bilmiyorum ama özellikle İlhan'ın ve Çerne'nin biraz daha içeri girseydi onlar.
0: Yani bek oyuncularına emanet edeceksiniz o
1: çizgileri
0: artık. Aynen
1: öyle. Bence o pozisyonları bulacaktı. Evet. Çünkü o zaman sayısal olarak ceza sahası ve çevresinde çok oyuncu olacaktı.
0: Evet.
1: Bence bunu yapamadı. Bak mesela Emre Özcan kulakları çınlasın. Espor yorumcusu.
0: Saygıdeğer bir oyuncudur.
1: Kıymetli bir dostumuz. Mesela o ısrarla söyledi. Maç oynanırken yani merkezi çok, güçlendirmesi işte
0: pek
1: lazım.
0: Pek çok maç anlattığı için, bildiği için.
1: Hocadan merkezi güçlendirmesini bekliyorum. Bak mesela şeyi söyledi. İkinci bir forvet alması daha iyi olur yani dedi. Gitti onu çıkardı mesela.
0: Hiç çıkartmazsınız mesela pozisyonda artık. Yani zaten rakip sahada oynuyorsunuz. Yırtıcı, mücadeleci yani oh gibi bir oyuncuyu. Yani 5 tane gol kaçırsın. Hiç önemli değil. Zaten pozisyona gireceksiniz. Bırakın 6.'yı atar ya. Oh zaten merkezde bu kadar kalabalık olduğunuz bir yerde. Önüne bir top düşse vursa gol olacak belki.
1: Yani biraz daha defansa zafiyet göstermemek için belki kontrollü bir oyun tercih etti diyor.
0: Ya işte bu da
1: biraz da bitirecek problemi var diyor. Ama işte aslında ikinci yarı o kadar üretemedi. Daha fazla üretebilirdiniz.
0: Ya şöyle söyleyeyim.
1: Sevgili Sertan onu söylüyor.
0: Evet yani 45 dakika futbol oynuyorsunuz. 10'a 11. 0-8 x gol yaratıyorsunuz. Bu çok yetersiz. Ki iç sahada oynuyorsunuz.
1: Şut atamadı ya Beşiktaş. Çok fazla.
0: İki isabetli şutu var.
1: Bak
0: 45
1: mesela
0: dakikada.
1: Bakıyorum, örnek veriyorum. İkinci yarı işte sürekli soldan oynanıyor. İlhan, Rıdvan, Orkun. Merkeze bakıyorum. Olaytan.
0: Bomboş tek başına.
1: Bomboş. İçeride şey bomboş. Nedir o? Ya bomboş derken yani işte 5 tane oyuncu
0: var. Tek başına izole daha doğrusu.
1: Evet yani pası versen de alver yapsan da bir işe yaramayacak. Çünkü etrafı hep dolu.
0: Evet. O aslında kurguları yakalayamazsınız yani. Çok güzel oyuncular.
1: Mesela İlhan içeri biraz daha girse, biraz daha oha yaklaşsa, kanada bıraksan, dediğin gibi belki Orkun orada orta yapsa 4 oyuncu olacak ceza sahasında. Sayısal olarak biraz daha zorlayacaksın.
0: Evet. Yani markajı zorlaştıracaksınız.
1: Aynen öyle.
0: Orada o kaosu yaratacaksınız. Ve şunu unutmamak lazım. Asistlerin çoğu ceza sahası içinden çizgiden, sıfırdan inilen paslarla yapılır. Bunun en basit örneği İspanya'nın son attığı top gibidir mesela. Hani ne yaptılar? Arka direğe bir orta geldi. Oyuncu indirdi. Orada mesela bir Ferran Torres, yani forvet özellikli bir oyuncu olmasaydı, o oyuncu mesela kanatta bekleseydi, o gol olacak mıydı? Olmayacaktı.
1: Olmazdı.
0: Yani bunu İspanya milli takımı bile yapıyor bakın. Yani ceza sahası içerisinde bir artı bir, artı iki. Yani hani 9 numarasının yanına bir ekstra ikinci oyuncu, üçüncü oyuncu, dördüncü oyuncu
1: işte
0: sokmak.
1: Neydi? Nico Williams.
0: Nico,
1: yani normalde kanat oyuncusu. Çizgi oyuncusu hatta.
0: Evet, yani Nico'nun mesela orada Larin
1: ne
0: gibi
1: işi var?
0: Ne işi var mesela?
1: Değil mi? Ama
0: yani
1: işte,
0: Beşiktaşlardan örnek verelim.
1: Ama denediler bak bu arada. Evet, yani. Yani her şeyi denediler.
0: Ne denersiniz?
1: Artık evet farklı bir şey denediler. En sonunda da oldu artık.
0: Evet.
1: Yani Beşiktaş biraz bunları yapamadı ama ilk maç olarak ben dediğim gibi çok olumsuz düşünmemekle
0: ya fırsat
1: beraber.
0: Fırsat kaçtı diyelim. Yoksa
1: evet,
0: hani
1: 1-0 bitirebilirdi.
0: Evet yani 3-0 bitse direkt bitti.
1: 2-0 bile olsa bence çok zor.
0: Tabii
1: yani
0: çok
1: 2-0.
0: Çok avantajlı.
1: Çok büyük bir avantaj. Yani burada da var belki avantaj ama işte küçük bir avantaj
0: çok
1: var.
0: Çok küçük bir avantaj.
1: Yani risk var.
0: Yani karşınızdaki duruma göre, yani rakibiniz 10 kişi, stadınız full, çok güzel bir hani reaksiyonla başlamışsınız. Rakibiniz 15. dakikada dediğim gibi 10 kişi kalmış. Ya koparırsınız oturu orada artık yani. Bunu yapmanız lazım ki Beşiktaş bunu yapabilecek büyük bir takım. Yani Beşiktaş o sahada kimleri yendi, kimleri gömdü yani. Hani bakıldığında. Midtjylland kim yani? Ama temelde yani bu fırsat geldiği zaman da kaçırıldığı durumda da niye kaçırıldığı konuşuyoruz. Yani normalde 1-0 iyi bir galibiyet, iyi başladı. Evet ama yani şimdi Midtjylland takımının da deplasmanı çok zor. Onu söylemek lazım.
1: Ya bir de hazır.
0: Hazır bir
1: Sana göre
0: takım.
1: daha hazır. Mesela bu
0: Evet.
1: hafta
0: Evet, daha fit.
1: ligi başladı işte bak. Brøndby
0: Evet.
1: Aarhus maçı var işte şu anda. Danimarka ligi başladı.
0: Evet.
1: Ya senden en az bir 10 gün daha fazla
0: Maç
1: hazırlanan bir
0: ritmi,
1: takım. Hatta
0: kondisyonu
1: belki 15 gün.
0: daha da fazla, evet.
1: Daha fazla hazırlık maçı oynamış. Ya da oynamasa da daha fazla hazırlanmış. Üzerine bu hafta ligi başlıyor. Bizim ligimiz 2 hafta sonra başlayacak. 3
0: Tabii,
1: hafta
0: 3
1: sonra
0: hafta
1: hatta.
0: sonra.
1: 3 hafta sonra.
0: Evet.
1: Hal böyleyken haliyle bir de milli takımda oyuncularım var.
0: Evet.
1: Hani onların belki hiç çoktu oyuncuları.
0: Ya bakın, güzelleme yapmak çok kolay.
1: Evet.
0: Yani
1: Yoksa kimse Beşiktaş'a kötü demiyor.
0: istatistiklere bakarak ben şöyle de maçı anlatırım, anlatabilirim ya. İşte
1: Anlat
0: Beşiktaş,
1: anlat.
0: ya
1: Her şey
0: anlatayım,
1: çok
0: hadi
1: güzeldi.
0: anlatayım. Biraz da şey yapalım, hani
1: Güzelleme yapalım diyorsun.
0: güzelleme yapalım
1: Taraftar
0: o
1: güzeldi falan.
0: şekilde.
1: Hakem
0: Hani
1: çok iyiydi falan.
0: ya şimdi muhteşem bir sezon başlangıcı oldu Beşiktaş adına. Hoca gerçekten hiç tereddütsüz, sanki buraların 5-10 yıllık hocası gibi davrandı. Kenarda bir Alimpiyeviç esintisi vardı Beşiktaş adına. Şöyle bir, genelde işte bakıldığı zaman maç tarafında Beşiktaş olağanüstü bir top hakimiyetiyle oynadı. %74 top hakimiyetiyle oynadı. İşte 28 şut çekti bakıldığında. 5 korner kullandı. İşte pas yüzdesi %89, %90. Gerçekten harika bir oyun dominasyonu. Ve galip geldi 1-0. Yani bu şekilde de anlatabilirim bakın. Ama mevzu o değil.
1: Biz
0: Yani
1: senden onu bekliyoruz.
0: maç öyle bir maç ki neredeyse 1-1 bitiyordu dakika 79'da.
1: Evet. Hani bu kadar aslında tutucu demeyeyim ama kontrollü demeyelim. Ne diyelim?
0: Ya risk almanız
1: Risk
0: gereken yerde,
1: almadığınız bir durumda bile beraberlik golü
0: evet,
1: yiyordunuz.
0: evet ya, yani öyle bir durum var.
1: Evet. Biraz onu söylüyor
0: Yani
1: herhalde.
0: 80 dakika topun peşinde koşmuş yorgun bir takım size neredeyse golü atıp kaçıyordu yani
1: Özetle
0: genelde.
1: şunu söyleyeyim mi?
0: Tabii.
1: Ya da sevgili Sertan'a da belki bu fikir geçer. Turu burada bitiriyordu Beşiktaş.
0: Net.
1: Bitirebilirdi.
0: Net. Net.
1: Alper biraz buna
0: Ya
1: yanıyor.
0: ben ona üzülüyorum.
1: Evet.
0: Yoksa benim için Beşiktaş kazanmış, mutlu olurum tabii ki
1: Evet.
0: yani
1: Yani
0: temelde.
1: Beşiktaş'ın oyunundan ziyade turu burada bitirip
0: Evet.
1: belki bir seyahate hani Danimarka'ya gidelim,
0: Parmak arası
1: görelim. Evet.
0: terliklerle gezmek vardı
1: Ya, hani
0: sahada
1: belki hava
0: yani.
1: soğuktur. Onlara gerek yok da üşütmesinler, hasta olmasınlar.
0: Evet.
1: Ama en azından daha rahat kafalar, taraftar daha rahat
0: Ya şu
1: olabilirdi.
0: maçın 3-0 bittiği senaryoyu
1: Ya
0: düşünelim
1: en kötü
0: hep
1: 2
0: birlikte.
1: olmalıydı ya.
0: Ya en
1: Yani
0: kötü
1: en
0: 2
1: kötü
0: yani.
1: 2 olmalıydı.
0: Evet.
1: Çünkü bence Beşiktaş daha kaliteli bir takım her
0: %100,
1: haftayla.
0: %100 ya,
1: Ama şu
0: taraftarıyla,
1: anda fizik olarak
0: camiasıyla.
1: daha hazır değil.
0: Tabii
1: Mesela
0: ki.
1: Inter Turku, Başakşehir maçını birazdan konuşuruz.
0: Evet.
1: Şimdi Inter Turku, Başakşehir'in bence 1/4 bile değildir. O kadar bence kötü bir takım. Yani Başakşehir'e göre kötü bir takım. Finlandiya Ligi'ne göre iyi bir takım olabilir.
0: Evet.
1: Ama adamlar da 16. hafta oynanıyor.
0: İşte aradaki
1: Şimdi
0: farkı da görüyorsunuz
1: seni
0: işte hazırlık
1: zorluyor.
0: tarafında.
1: Yani
0: Evet.
1: Midtjylland'ı biraz böyle düşünmek lazım. Şimdi Danimarka'da hani hoş geldiniz. Buyurun siz daha iyi takımsınız. Bizi eleyebilirsiniz zaten. Biz de çok inanmıyoruz demeyecekler. Her
0: Evet.
1: şeyi yapacaklar.
0: Her şeyi yapacaklar.
1: Peki bir reklam arasına gidelim. Birazdan tekrar buradayız.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı gelin.

0: Geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Radyo Spor.
4: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
5: Evet.
4: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
2: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
6: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde,

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
1: Vadi güzelliğini görüyorum, grubun sonunda kaldı 6 numaralı İlatun. Bu şekilde safkanlar ilk virajı döndü ve 1200 metre start yerine doğru gidiyor. 3 numaralı Arap İbo şimdi liderliği o aldı. 2 numaralı Uğur Meleği ikinciliğe geldi. Mutfak elde dışarıdan yüklendi. Ön gruba doğru hamlesini yaptı. 1,5 po kadar geride en dışta. 9 numaralı Can Yakup var. Bariyer dibinde 4 numaralı Zeli Suyu görüyorum. Ortada 5 numaralı Çığ gibi var. 1,5 po kadar geride 10 numaralı Hisarlı Kız. Hisarlı Kız'dan 4-5 po kadar geride. 8 numaralı Taytunga hemen içinde. 11 numaralı Toypınar var. Daha geriden en dışta 6 numaralı İlatun da önlere doğru gelmeye çalışıyor. Grubun sonunda bu kez de 7 numaralı Vadi Güzeli kaldı. Bu şekilde safkanlar son 600 metreye doğru gidiyor. Ortada 2 numaralı Uğur Meleği var. Şimdi en dışa sokuldu Can Yakup. Liderliği son 600'e yaklaşılırken aldı. Mutfak El içeriden 3 numaralı Arap İbo. Ortadan da 2 numaralı Uğur Meleği'nin atakları var. Ve safkanlar ilk koşuda viraja doğru gidiyor. İçeriden yüklendi şimdi. 3 numaralı Arap İbo. Öndeki 9 numaralı Can Yakup'u yakalamaya çalışıyor. Bu iki safkan düzle yakın arayla çıktı. Ortada Arap İbo dışında 9 numaralı Can Yakup var. Gerilerden 11 numaralı Toy Pınar'ın atakları da var. Bu şekilde safkanlar son 300'e girdi. 9 numaralı Can Yakup asfaltta liderliği aldı içeriden. Mücadeleyi, birincilik mücadelesini 3 numaralı Arap İbo bırakmıyor. Bu iki safkan birincilik mücadelesinde içeride Arap İbo dışında. 9 numaralı Can Yakup birincilik mücadelesinde. Bu iki safkan yakın arayla son 100'e geliyor. Dışarıdaki 9 numaralı Can Yakup şimdi ön plana çıktı ve Diyarbakır'daki ilk koşuyu kazanan isim oluyor. 3 numaralı Arap İbo koşunun ikincisi oldu. 10 numaralı Hisarlı Kız üçüncü. 11 numaralı Toypınar dördüncü olurken 6 numaralı İlatun da koşuyu beşinci olarak tamamlıyor. Diyarbakır'daki ilk koşuyu 9 numaralı Can Yakup Necmi Altın'la kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
3: Devam ediyoruz. 300-314 nolu başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Sorularınızı 0538-052-1487'den gönderebilirsiniz. Bu arada sizler de başaran iddiaya üye olabilirsiniz. Nasıl? İddia.com'u indiriyorsunuz. Sonrasında son üyeliğin son aşamasında 300-314 nolu kodu giriyorsunuz ve sizler de başaran iddiaya üye olmuş oluyorsunuz İddia.com'un üzerinden. Sonrasında 0531-618-1631 0531-618-1631 ne oldu? Başaran iddia kurumsal WhatsApp hattına yazmanız yeterli olacaktır. Türkiye'nin değerli fenomenlerinin kuponlarını görmek için James Kiss, Analiz Bankocu, Rayman ve Caydaş 1978'in kuponlarını görmeniz için mesaj yazmanız yeterli olacaktır kıymetli dinleyiciler. Ve yine YouTube'da da takip edebilirsiniz Başaran TV olarak. Her gün yazarların hem kuponları hem de maç yorumları var. Sizin için faydalı bir şey. Diyelim ve devam edelim. Caner abi, Infantino 100. yıla özel Dünya Kupası'nı 3 kıta, 6 ev sahibi ülke İspanya, Portekiz, Fas, Arjantin, Uruguay, Paraguay ve toplamda 64 ülke projesini ciddi ciddi söylüyor. Sizce yapabilir mi? Yaparlarsa böyle bir Dünya Kupası kalite, heyecan, pazar reyting gibi nasıl bir getirisi olur demiş sevgili Tuncay Bey.
4: Evet, en son gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda özellikle farklı zayıf takımların yerine işte Danimarkalar, Polonyalar, hani bunların dahil olduğu bir yapı olsa çok daha iyi olabilir şeklinde yorumlarımız olmuştu. Ya mevcut düzende maalesef 10 takım haricinde, hani 8-10 takım haricinde çok da böyle hani sizi ekran başına toplayacak takım olmuyor genellikle. Ya yani buraya bir hasta müdahale şart o taraftan. Nasıl yapılır? Farklı farklı formüllerle bu çözülebilir ama bir çözüm şart. Özellikle Dünya Kupası tarafında bu %100 gerekiyor. Yani en son Dünya Kupası'nda da gördük bunu. Yani kimse Yeşilburun Adaları'nı izlemeye grup maçları tarafında tabii söylüyorum. Herhalde gitmiyordur yani ekran başına ama bir İspanya İtalya maçı olsa, bir İspanya Polonya maçı olsa, bir İspanya Danimarka maçı olsa bu daha çekici bir maç bakıldığında hani futbol perspektifinden. Biraz bunlara bir ince ayar gerekiyor gibi sanki.
3: Yani 64'e çıkarırsa bilmiyorum Avrupa'ya daha fazla kota verir mi?
4: Öyle vermeli gözüküyor. Gibi.
3: Evet, vermeli yani gibi. 16 takım artacak eğer öyle olursa.
4: Evet.
3: Bu 16'dan Avrupa'ya bir 4 verir diye tahmin ediyorum.
4: Muhakkak. Muhakkak.
3: Başka da kıta kalmıyor yani. Gidip de işte Peru'yu, Meru'yu, Venezuela'yı getirmeyecek hali yok. Zaten onun 7'sini alıyorlar.
4: Evet, doğru.
3: Hani bir 3 falan. Siz hepiniz gelin demez herhalde. Yani yok. Güney Amerika komple gelsin. Gerisi ayıralım falan demezler. Yani Avrupa'ya bir 4 ya da 6 vermeleri lazım.
4: Evet yani özellikle işte bu bahsettiğimiz İtalyalar, Polonyalar, Danimarkalar. Yani
3: rahat
4: bu,
3: rahat gelsinler.
4: Evet yani bunlar gelsinler görelim. Yani bu
3: yapar
4: ülkelerin...
3: mı sence?
4: Ya, yapabilirler tabii neden olmasın.
3: Peki bu 6 ülkeye ne diyorsun? Bir İberya şeyi var. Portekiz, Fas, İspanya. Bir de Arjantin, Uruguay, Paraguay'da da sanırım oynanacak. Hani 6 ülkede çünkü düzenlenecek ama daha çok ağırlık İspanya, Fas, Portekiz bildiğim kadarıyla.
4: Ya Avrupa bölgesinde olmasının çok daha büyük avantajları var bu tarz etkinliklerde.
3: Peki nasıl olacak? Mesela şöyle düşün. Arjantin'de maç oynayacak, gelecek Fas'a.
4: Ciddi bir deplasman yani. Evet. Evet. Çok yorucu.
3: Bilmiyorum ya. Rating açısından belki daha iyi olabilir. İzleme açısından daha fazla olabilir belki.
4: Yani özellikle bu saat dilimi tarafında hani öyle yorumlar var ama bu tarz organizasyonlar da ne kadar Avrupa'ya yakın olursa o kadar göz önünde oluyor sanki.
3: Doğru. Peki Beşiktaş'la ilgili var mı söylemek istediğin?
4: Ya ikinci tur, ikinci mücadele öncesinde başarılar dileyelim. Gerçekten bence zor bir deplasmana gidecek Beşiktaş. İlk turda çok rahat koparabileceği bir turu. Şimdi ikinci maçta 11-11 ve deplasmanda almaya çalışacak 1-0'lık bir yakın skorla. Başarılar dileyelim. Hoca tarafında umarım etkili doğru değişiklikler yapacağı bir ikinci maç olur. Yani tek yani eleştirebileceğim nokta odur hoca tarafının için. Ama onun haricinde yani hani tur öncesinde Beşiktaşlıları sorsanız herhalde yarı yarıya bir cevap alırsınız. Yani eleriz elemeyiz tarafında. Özellikle bu 1-0'lık galibiyet sonrasında sanki oran artmıştır o tarafta.
3: Olabilir. Caner, Alper, Caner ve Alper Bey her fırsatta konuğun olsun, hatta Genco'yu da alın. Oo. Muhteşem Genco olursa bütün yayın boyunca kahkaha atarız. Olmaz. O zaman konuşacak bir şey olmaz.
4: Üstadımız.
3: Ama bir gün alalım Genco'yu. Bu saatte bilmiyorum gelirim ama zor. Zorlarız ama.
4: Şöbiyete getiririz gibi abi.
3: O da yazmış zaten bir baklava. Tabii şart. Baklava olsun ama benden
4: olsun. Bir bonservis
3: olsun.
4: Şart. Yani şimdi koskoca salağa getirirken bile...

0: menajeri
1: Yok
0: bir
1: yok,
0: 7,5-8
1: o
0: milyon euro istiyor yani.
1: baklava değil, ıslak kek seviyor.
0: Aa.
1: Evet, ıslak kek yaptırıp getirelim annelerimize. Gerçi annem yapamaz artık da eşimi yaptırırım belki. Ya da sen yaptırırsın hanıma, bilmiyorum artık. Yani yiyip zehirlenmeyeceksek getirebilirsin. Tamam, bunu bir değerlendirelim ama Genco'yu boş bulmamız lazım. Ben de olumsuz taraftayım. Beşiktaş yüksek ihtimalle turu geçemeyecek diye düşünüyorum. Selamlar demiş dinleyicimiz avukat Muhammed Ali
0: Ya
1: Kurt
0: bu arada
1: Bey.
0: hani tabiri caizse negatif basmak anlamında konuşmuyoruz yani. Hani bakıldığında objektif bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Birazdan diğer takımlarımızın da mücadelelerini değerlendiririz. O ayrı konu. Ama özellikle bu Danimarka, Norveç, İsveç yani bu bölgelerdeki takımları yaralı bulmuşken bitirmeniz lazım. Ve iç sahanızda oynuyorsanız yani. Bu çok değerliydi. O 15. dakikada kırmızı kart görmesi demek o takımın. Turun kaybedilmesi demekti onlar adına yani.
1: Evet.
0: Yani hani bunu değerlendiremedi Beşiktaş.
1: Özellikle ikinci yarıda
0: Evet.
1: daha net hamleler bekliyorduk Caner. Ve iyi akşamlar, konuğumuza da selamlar. Bu
0: Çok
1: arada
0: saygılar.
1: sizler de mesajlarınızı 0538 052 1487'den gönderebilirsiniz. Gece yarısı maçlarında Santos handikap yapar mı? Bir de Inter Miami maçı 3,5'un üstü olur mu? Yorumlarsanız sevinirim. Tutma ihtimali yüzde kaç? Onaylarsanız yüklü oynayacağım demiş sevgili Anadolu Hisarı'ndan sevgili Levent abi. Biz önce kısa bir reklam arasına gidelim. Arada bir nefeslenelim. Çünkü Levent abi çok böyle şey sorular sormuş.
0: Zor sorular
1: Evet, zor
0: sormuş.
1: sorular. Reklama gidiyoruz.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Reklam.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
2: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, bu arada MLS'le alakalı iki maç önereceğiz. Benim belirlediğim iki maç var. Birazdan öneririm yayın biterken. Bir tane yakın öneririm. İki tane güzel maç buldum kendimce. Biri Inter Miami maçı, diğeri sürpriz olsun. Beklesin dinleyicilerimiz. Ya da dinlemeye devam etsinler. Ama önereceğim güzel maçlar.
0: Evet.
1: Şey maçını, Inter Miami maçını 3,5 kulüsü bekliyorum. Karşılıklı
0: Net.
1: gol var da bekliyorum.
0: Yani skor olarak bir 1-3,
1: Evet,
0: 1-4.
1: olabilir.
0: Gibi. 1-3 çok ideal hatta. Öyle
1: Evet,
0: söyleyeyim.
1: 1-3 olabilir. Santos handikap yapar mı kısmı biraz Brezilya Ligi sıkıntı.
0: Evet.
1: Ya, ama yener diye tahmin ediyorum Santos. Kendi sahasında kazanır diye tahmin ediyorum.
0: Yani
1: Ne
0: evet.
1: diyorsun?
0: Almalı. Yenmeli. Ama Brezilya Ligi tarafı her zaman beni bir gol
1: Yoruyor mu?
0: konusunda evet, yoruyor yani. Açık söylemek gerekirse. Ama bir iki tane atmalı Santos ya.
1: Değil mi?
0: Evet, rakibi zayıf deplasmanlarda
1: O kadar
0: çok
1: da
0: fazla.
1: atsın diyorsun.
0: Evet.
1: Peki, hemen şöyle bir Inter Miami maçında bir şey yapalım. Şunları bir işaretleyelim. Hatta kuponumu da iki maçı da bu arada 3,5 gol üstü önereceğim. Şunu bir kaydedeyim, deneyeyim. Bir de 1,5 gol üstü versiyonunu alacağım. İki
0: Inter
1: maç.
0: Miami tarafında 3,5 üst oran ne?
1: 1,74 mi 79 mu ne öyle bir
0: Hmm,
1: şey.
0: bayağı değerli. İki kere

0: üst de olabilir bu arada.
1: O da evet, o da var. Onu da aynı şekilde. Bir de hadi maçı söyleyeyim ya. New York Charlotte maçını yine gollü evet. maç bekliyorum. İlk yarı ve maç sonu.
0: Evet, ilk yarı 1.5 üst. Genel 3.5 üst.
1: Aynen, bu iki maçı kombine yapacağım yani. Bugün kararımı
0: 2-2
1: verdim.
0: 2-2 gibi bir skor olabilir orada da.
1: 2-2, 3-1. Evet. İstersen 5-2 bitsin, önemli değil. 4 gol, olsun da nasıl olacaksa olsun çok da umurumda değil.
0: Evet.
1: Caner ve Alper, bence Beşiktaş doğru yolda. Beşiktaş'ın çok iyi bir forvet alırsa Beşiktaş, bir de iyi bir 10 numara alırsa bu sezon Beşiktaş ligde kupaya kafaya oynar demiş. Sizler ne dersiniz?
0: Yani evet, transferler tarafında fena gitmiyor şu an için kulüp. Hocanın eksikleri var oyun tarafında. O biraz soru işareti. Ama adı geçen isimler tarafında işte Muhammed Salah olsun, 8 numara tarafındaki oyuncular olsun. Yani kaliteli isimler geçiyor. Bunların ne kadarını getirebilecek Beşiktaş? Nasıl bir kimya oluşacak? Bunlar önemli tabii ki. Ama tabii rakipleri de iyi rakipler. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray. Birine bakıyorsun son 4-5 senenin şampiyonu. Diğerine bakıyorsun kadro derinliği. Yani öyle bir kadro ki iki kadro çıkartıp bu ligde oynayabilir bir durumda. Gerçekten zor. Yani bu ligde kafaya oynamak kolay değil.
1: Yani doğru hamleler yaparsa zaten evet. geçmiş yıllarda da aslında hani bence yani
0: doğru
1: Beşiktaş,
0: 11'i kurmak önemli Beşiktaş'ta. Evet.
1: Sadece 11 yeter mi? Hani biraz daha yedek kulübesi mesela bu maçta gördük ki hani kenardan gelen oyuncular oyunun kalitesini biraz daha düşürüyor.
0: Muhakkak.
1: Tutmanız gerekiyor. Yani evet. dışarıdan niye oyuncu değişikliği yaparsınız? O kaliteyi korumak için.
0: Ya şu anki devam ettirmek. Yedek kulübesi biraz daha formasyon bozup ekstra denemenize sebebiyet veriyor. Yani evet. Söz gelimi gününde olmayan bir 9 numarayı çıkartıp yerine bir 9 attığınızda kalite azalıyor sahada. Ya Fenerbahçe'deki durum gibi değil yani. Söz gelimi Vedat Muriç çıksın, Talişka girsin. Hiç problem yok. Oynarsınız yani. Ama benzer şekilde Galatasaray'ın son döneminde Osimhen çıkımında Icardi girdiğinde bir hani oyun gücü tarafında bir düşüş yaşanıyordu ya Icardi'nin formsuzluğu sebebiyle o da
1: evet.
0: Son durumu sebebiyle ya Beşiktaş tarafında da böyle oluyor işte yani yedek kulübesi tarafında herhangi bir oyuncuyu sahaya attığınız zaman şu anki 11 tarafında yani çıkardığınız oyuncunun ölüsü bile sanki neredeyse tabiri caizse yedek kulübesindeki oyuncudan daha fazla katkı verir durumda.
1: Beşiktaş'ın biraz burayı da güçlendirmesi lazım. Bu evet. 10 artı 4 bayağı bir zorluyor.
0: Çok zor evet.
1: Takımlarımızı Beşiktaş'ta zorlayacak. Dün ben sayamadım mesela.
0: Maalesef.
1: Yani kimi gönderecek, kimi alacak vesaire Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta oldukça sıkıntı.
0: Çok problemli evet. Yani zaten
1: Galatasaray'da da öyle aslında.
0: Evet. evet
1: orada
0: evet.
1: mesela örnek veriyorum. Şimdi iyi bir oyuncu, fırsat bir transfer örnek veriyorum. İşte Musiala ve şeyin ismi geçiyor. Neydi? Bir tane daha vardı. Yine elit bir oyuncu. Sen söyle. Söyleyebiliyor musun?
0: Yani Bruno Fernandes var. Yaşlı ama o. Eğer
1: Bruno
0: gençlerden
1: Fernandes
0: sayıyorsam.
1: Biri Musiala'ydı. Bir de yine bir majör yani A seviye A plus bir oyuncu
0: mevki
1: daha vardı.
0: Olarak.
1: Orta sahaya işte. Yani 6 numaraya 6-8 şeyine sanki öyle bir ya da santrofor olarak mı olabilir? Bilmiyorum. Az önce yazılıyordu. Ben de şimdi kaçırdım şeyi. Mesela şimdi onları gönder alsa kimi gönderecek? Ya Şalay olacak elindeki.
0: Ki o da asker bir oyuncu.
1: O da asker bir oyuncu ama hani daha iyisini bulduğunu düşünecek. Ya da elindeki oyunculardan birisini mecbur yollayacak.
0: Evet, evet.
1: Ya da işte Davinson Sanchez'den çıkacak.
0: O gitti
1: belki,
0: gibi zaten Como'ya gitti gibi.
1: İşte yani oraya yabancı bir oyuncu değil yerli bir oyuncu alacaklar.
0: Evet.
1: Ya da ne bileyim kenara alacaklar. İşte Kazımcan'la oynuyor. Jakobs'u belki yollayacak. Bilemiyorum.
0: Yani
1: yetişmiş oyunculardan birisini mecburen yollamak zorunda kalacak. Bu arada evet. Cemal Musiala da herhalde şeye uyuyor. Can Uzun ve Cemal
0: Can Uzun
1: Musiala.
0: Evet.
1: Can Uzun ve
0: Cemal Can Uzun'u Musiala. Çok istedi Galatasaray zaten
1: Musiala
0: ama.
1: Da uyuyor değil mi? 2003 ya, sonrası doğumlu sanırım.
0: Evet, evet.
1: Ya o da aslında şeye uyuyor. Bu arada Galatasaray'ın hamleleri önemli.
0: Tabii ki.
1: Yani mesela
0: ki.
1: Böyle iki hamle yapsa Musiala'yı bu kontenjandan oynasa çok büyük bir artı.
0: Evet yani bakın hani geçen programlarda da bunu konuşmuştuk. Galatasaray artık hani bir iskelet, yeni bir iskelet kurmaya mı oynayacak? Yoksa bir iki sezon daha domine edelim yaşlı tecrübeli oyuncularla sonrasında bakarız mı? Yani kararı verme aşamasında Galatasaray demiştim hatırlarsın. Evet. Hani Trossard vesaire konuşulurken. Şu an Galatasaray biraz daha geleceğe oynuyor. Yani mevcut belli bir başarı var zaten. Bir iskelet var ve genç oyuncular etrafında genç ama net yani Can Uzun gibi işte Musiala gibi. Ya tabii ki Bruno Fernandes'e kimse burun kıvıramaz o ayrı konu ama Yani genel transfer politikası bu şekilde. Yani Burnley'den alınan oyuncu da keza buna uyan bir profil. Biraz daha hani o iskeleti kuralım. Hali hazırda Lokomotiv gibi oynayan bir takımımız az çok var. Bu oyuncuları da bu oyun içerisinde pişirelim mantığı. Çok iyi bir mantık. Bakalım tutacak mı göreceğiz.
1: Evet, merak ediyorum. Birazdan aslında konuşuruz Galatasaray. Orada da ciddi eleştiriler var yönetimi.
0: Evet.
1: Peki
0: Monza maçı oldu biliyorsun yakın
1: Monza
0: zamanda.
1: maçında, hatta istersen hani Fenerbahçe'ye geçecektim ama hazır buraya kadar gelmişken ne diyorsun Galatasaray'da hani transfer belirsizliği var. Aslında Ultra Aslan'ın sürekli yayınları var. Eleştirileri var ciddi. Bir taraf koruyor Galatasaray. Özür dilerim. Bazı Galatasaray taraftarı işte yönetimi savunuyor, efendim ne acelemiz var, zaten biz hazır bir takımız vesaire. Bir tarafta da hani kaçan fırsatlar, kaçan oyuncular, iyi oyuncular getirebilirlerdi çünkü. Bir tarafta hani ciddi eleştiri yapıyor. Sen hangi taraftasın?
0: İkisinden de biraz diyelim. Bunun sebebi şu: Galatasaray'ın Beşiktaş ya da Fenerbahçe gibi bir erken ön eleme macerası yok biliyorsun.
1: Evet.
0: Bu çok ciddi bir avantaj. Şu yönden bir avantaj: oyuncu satışlarını bir yaparsınız önce. Sonrasında elde ettiğiniz gelirle mevcut elinizdekilere bir bakarsınız ve doğru transferlere gidersiniz. Bu bir opsiyon. Yani beklemek aslında zaman zaman da iyidir. Yani şimdi Davinson'un durumunun belirsiz olduğu, işte Nelson vesaire, yani böyle Yelert gibi oyuncularınızın hala takımda yer aldığı bir yapıda, ya bu oyunculardan bir çıkmaya çalışırsınız önce, bir ay kadar falan. Bunu yaptığınız durumda kimden çıktıysanız, kimi kullanmayacaksınız, buna net bir şekilde karar verdikten sonra o zaman transfere basabilirsiniz düğmeye. Çünkü hani bütçeniz de olur o durumda. Adınız da var zaten, şampiyonsunuz. Şampiyonlar Ligi'ne son dönemlerde sürekli bir adınızı yazdırmışlığınız var. Hani o tarafta da iyi bir durumda Galatasaray, yabancı piyasa tarafında. Yani herhangi bir oyuncuyla görüşürken, yani bizim de hedefimiz bu sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamak değil. Yani o şekilde değil, yani yaklaşmıyor Galatasaray. Zaten biz Şampiyonlar
1: Şampiyonlar
0: Ligi'nin
1: Ligi takımıyız.
0: gediklisiyiz, yani buranın takımıyız diyor. Bu çok değerli bir konudur.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani bu anlayışı oturttu Galatasaray yönetimi, teknik direktörü vesaire. Transfer tarafında da bu illaki elini güçlendiriyordur, güçlendirecektir. Yani beklemenin böyle bir avantajı var. Dezavantajından da bahsedecek olursak, yani bazı oyuncular için de beklemeye gerek yoktur. Yani söz gelimi işte Bernardo Silva gibi veya boşta olan çeşitli oyuncular var. Çok net Galatasaray'da katkı verebilecek. Ya bu oyunculara da gidebilir Galatasaray. Beklemenin de çok bir alemi, anlamı yok. En azından rotasyon için gidebilirsiniz. Tabii bu işte yerli yabancı kuralı biraz işin matematiğini de değiştiren mevzular. O da ayrı bir konu. Ama temelde %50 %50 diyebiliriz. Yani şu an 25 Temmuz'dayız. Şöyle bir 8-10 Ağustos'a kadar Galatasaray'ın bir iki isim daha açıklaması lazım. Hem ayrılık tarafında hem gelen oyuncu tarafında. Yani giden oyuncular da bakın önemli oyuncular yani. Bu özellikle defans hattında sağ stoper Davinson Sanchez çok değerli bir profil Galatasaray için. Yani şimdiden onun hazırlıklarını yapması gerekir eğer Koma'ya 30 milyon euroya satacaksa Galatasaray.
1: Peki hani bir santrafora ihtiyacı var
0: Muhakkak.
1: Galatasaray'ın. Şu anda Ahmet de gitti. Yani çok
0: İcardi
1: katkısı
0: gitti. Evet.
1: tartışılır zaten.
0: Evet.
1: Icardi önemli bir oyuncuydu ama son 1,5 yıldır neredeyse hiç yok. Ya da olduğu senaryoda çok
0: Yani o
1: eleştirildi.
0: da şöyle, aslında hiç yok dediğiniz yerde bile Icardi'nin bir 10-15-20 gol katkısı var. Yani
1: Ya işte o
0: ölüsü
1: da
0: bile derler
1: oyuna
0: ya.
1: çok ciddi katkısı. Yani
0: Evet.
1: onun oynadığı maçlarda Galatasaray hani çok böyle oyun
0: Yapısı
1: üstünlüğü.
0: değişiyor değil mi
1: Evet,
0: Galatasaray? Evet.
1: tabii çok net
0: Evet.
1: değişti zaten.
0: Evet.
1: Şimdi oraya bir santrafor alacak. Bir. İkincisi orta sahaya bir takviye
0: Evet.
1: planlanıyor.
0: Yani ilk aile olacak iş değil bu sezon.
1: Olmayacak. Hani bir
0: Evet.
1: 10 numara mevki için. Bir de
0: Evet.
1: Davinson Sanchez giderse bu durumda 3 net oyuncu alması gerekiyor.
0: %100 iskelete direkt tık tık
1: Evet.
0: tık koyacağı, tabiri caizse.
1: Peki bugün Temmuz'un 26'sına girdik artık.
0: Evet.
1: 7'sinde lig başlıyor. Yani 1-2 hafta. Hatta ben 3 hafta
0: Üç
1: demiştim ama 2
0: hafta, iki
1: hafta.
0: hafta gibi. Evet.
1: Haftaya değil, sonraki hafta herhalde.
0: Evet.
1: Ne diyorsun ya, taraftar haklı mı, bazı Galatasaray taraftarının eleştirmesi haklı mı?
0: Ya giden oyuncuların ardından, yani söz gelimi Icardi'nin gidişi netleşti ise, hemen arkasına Osimhen'in bir oyuncuyu getirmeliydi Galatasaray. Bu net bir gerçek. Yani eleştirilecek konulardan bir tanesi bu. Ya Davinson'un gideceği kalacağı konusu biraz bence oyalamış olabilir defans hattı tarafında, ama yine de Davinson'un kaldığı senaryoda bile Galatasaray'ın zaten stoper ihtiyacı vardı bana göre. Ki geçen sene bu çok konuşuldu. Hani taraftar tarafında da, yani hani buraya bir artı bir lazım, şart Kaan Ayhan'la olmaz vesaire gibi. Ki nitekim de olmadı. gerektiği yerlerde gerekli katkıyı alamadı Galatasaray. 3.

0: yönde. Ben olsam Jakobs'tan çıkarım. Çünkü oyuncu ritmini bulmuşken iyi bir oyuncu ama 10 maçlık bir sekans düşünün. 10 maçın 10'unda da Jakobs harika oynar diyemiyorsunuz yani. Çok ritim bulduğunu oynayabilen bir oyuncu ama genellikle stabil bir oyuncu değil. Dolayısıyla Galatasaray gibi hani daha yukarıları hedefleyen bir takımın sol bekinin daha net stabil bir oyuncu olması lazım. Alex Telles kalitesinde olması lazım. Yani sağ bek tarafı yine kabul edilebilir. Sacha Boey gerçi biliyorsun yok şu an
1: Evet.
0: için. Ama orada mesela Szalai zaman zaman oynadı yedek sonrasında girdi vesaire. Ya yani oraya çözümleri var Galatasaray'ın. Singo vesaire oynayabiliyor. Gerçi Singo da son dönemde oynamak istemediğini de söylemişti stoper tarafında, sağ bek tarafında.
1: Ki ona da teklif var deniliyor
0: Tabii
1: ama.
0: ona da teklif var deniyor tabii. Ki kas sakatlığı da yaşamış bir oyuncu da aslında Galatasaray satabilir. Yani öyle bir durum da var. Yani gidecek kalacak oyuncular tarafında belki hani bu gelişmeler biraz zorluyor olabilir Galatasaray yönetimini ama yani taraftarın da güvensizliği şuradan geliyor. Böyle soru işaretlerinin olmadığı dönemde de Galatasaray son 1-2 transfer sezonunda çok yavaş hareket etti. Hatta hiç hareket etmedi zaman zaman bu stoper transferi vesaire gibi konularda. Ya bunu hep söylüyoruz. Galatasaray camiası 4 sene 5 sene şampiyon oldum. Ben sana kredi vereyim camiası değildir. Yani 5 sene şampiyon olmuş olabilirsin ama o taraftar o camia 6. sezonu da ister. 7. sezonu da ister. Zaten Galatasaray'ı Galatasaray yapan budur yani. O Bayern Münih kültürü var orada bana göre. Dolayısıyla taraftarın ben bu yönde tepkisini doğru ve haklı buluyorum. Ama bu sezon ya yani bu transfer sezonu tarafında da yönetim tarafının da maruzatları var. Yani yok değil öncekiler gibi değil yani.
1: Evet, onlar da tabii kendilerine göre mutlaka haklı gerekçeleri vardır ama
0: Evet.
1: bence geç kaldılar bana sorarsan.
0: Evet yani biraz geç
1: Bazı
0: kaldılar da
1: fırsatları
0: diyebiliriz
1: kaçırdılar.
0: özetle.
1: Caner abi, sizce 3 takım da kendi sahamızda 2 galibiyet 1 beraberlik aldık. Şimdi 3 takımımız rövanş için deplasmanlara çıkacaklar diyor. İnşallah fire vermeyiz. Ancak
0: İnşallah.
1: sizce tur için en zor hangi takımımızın demiş, şansı zor. Fire verirsek ne olacak falan demiş. Hangi takımımız olur? Kimden fire veririz demiş.
0: Ya Fenerbahçe'nin ben deplasmanda da kazanacağını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Gornik Zabrze zaten bir Midtjylland kadar, bir Inter Turku kadar vesaire çok ya hatta hiç cevap veremediler. Çok demeyelim hiç cevap veremediler Fenerbahçe tarafına. Maç içerisinde de 45-60 arası işte Talisca'nın bir kafa vuruşu var biliyorsun kaleci çıkardı direkten döndü vesaire. Yani onlar zaten girse maç kopacak. Ama onun haricinde de oyun hakimiyeti ve şu çok değerli bir konu Fenerbahçe için bu sezon bu ilk mücadelede topu geri kazanma süresi çok kısalmış Fenerbahçe takımında. Bu çok değerli. Eskiden işte Mourinho döneminde veya benzeri hocalar döneminde Fenerbahçe bir ikinci bölgeye yerleşirdi. Rakip stoperleriyle bir pas yapardı, gelirdi falan bir şeyler olurdu. Orada alan daraltıp oyunu kabul edip topu o şekilde kazanmaya çalışırdı Fenerbahçe ama hazırlık karşılaşmaları dahil bu maçta da aslında karbon kopya oldu. Sadece skor biraz düşük kaldı marjin tarafında, fark tarafında. Fenerbahçe bunu çok iyi yaptı. Yani iç saha tarafında o avantajını da seyirci avantajını da boğdu rakibini yani öyle söyleyelim. Rakibe bir oyun kurma şansı yaratmadı ki bu istatistiklere de yansımış durumda. Yani bir deplasman takımı geliyor size karşı %73 pas isabetiyle oynuyor. Yani her 4 pastan birini yanlış yapıyor. Bu ne demek? Rakibe oyun kurdurtmadınız demek yani
1: Evet.
0: temel olarak. Yani çok ciddi dominant bir performans vardı Fenerbahçe adına o tarafta ama son bir 75-90 arasını çok rölant oynadı. Orada bir eleştiri yapılabilir. Yani biraz daha vitesi yükseltseydi belki bir 2-0 bitebilirdi ama zaten ben şundan çok eminim. Yani maç bittikten sonra Gornik Zabrali oyuncular hani biz elendik kafasına girmiştir. Çünkü iki takım arasında ciddi bisiklet farkı var yani. Her şeyde, her departmanda, yani savunmada, orta sahada, topu geri kazanmada, hücumlarda, aksiyonlarda yani bariz fark var. O yüzden deplasman tarafında da ben Fenerbahçe'nin çok zorlanacağını düşünmüyorum açıkçası.
1: Başakşehir için ne diyorsun? Bir birlik beraberlik. İyi oynadılar. Çok kaçırdılar.
0: Evet, o da
1: Ama
0: talihsiz bir maç
1: bir birlik
0: diyelim.
1: beraberlik.
0: O tarafta da gerçekten talihsiz bir maç diyelim Başakşehir adına. Buradan galip gelebilecekleri bir maç oynandı aslında ama bir şekilde hani ciddi anlamda skora gidemedikleri bir durumla karşılaştılar. Yani rakip gol atabileceğiniz, gol yiyebileceğiniz ama aynı zamanda

0: da gol atabileceğiniz bir rakip. O yönden en azından pozitif bakılabilir. Yani Başakşehir takımı Inter Türkiye Finlandiya deplasmanında gidip yine aynı dominant oyunu oynayabilir. Oynadığı yerde goller de atabilir. Gol yiyebilir ama goller de atabilir. Yani biraz daha ben olumlu bakıyorum Başakşehir tarafına. %60-%40 gibi. Inter Turku ama evinde de gol atan bir takımdır. Başakşehir bu turu geçmek istiyorsa en az 2 gol atmak zorunda. Öyle bir durum var yani. O maç asla 1-0 bitecek bir maç değil. Yani hani tercih tarafında da karşılıklı gol var. Maç sonucu 2 derim mesela. Hani o maçı görsem.
1: Bu durumda Beşiktaş maçı biraz riskli. Evet. En riskli evet. Beşiktaş.
0: O da rakipten dolayı.
1: Turu geçer mi sence?
0: Bence geçer.
1: Öyle mi? Yani
0: Inter Turku gol yiyen bir takım çünkü. Kendi liginde de çok zayıf takımlara karşı iç sahada gol yiyen bir takım.
1: Hadi inşallah Başakşehir turu geçsin bu arada. Ben de istiyorum.
0: İnşallah. İnşallah.
1: Fenerbahçe ve Galatasaray'da Galatasaray diyorum. Beşiktaş'ta turu geçsin. Hani 3'te 3 ile başlayalım. Daha iyi olur. Buralarda eğlenmemek lazım.
0: Kesinlikle.
1: Gruplara kalmak lazım.
0: Ne olursa
1: lazım.
0: Olsun. Evet.
1: Caner Bey, size pek sıcak bakmadınız maçlara ama ben yine de çıtır bir şey oynadım bu iki maça.
0: Bol
1: sevgili
0: şans dilerim.
1: Levent abi.
0: Bol şans dilerim.
1: Caner Bey, kaç kere söyledim Aygün Özpey'i bir getiremedin. Bir getir lütfen. Yanında Genco'yu da getirirsen tadından yenmez. Bildiğin Şampiyonlar Ligi kadrosu olur demiş.
0: Yani Salah'a getir, Trossard'a getir. O yani, gibi bir şey oldu abi.
1: Evet. Şimdi, ya diye. Şimdi şöyle Levent abi, tabii bu arkadaşlar abilerimiz belki burada çalışıyor ama belki değil mi de burada çalışıyorlar ama herkesin yayın saati farklı. Hani ben yayın yaparken onlar uyuyor. Onlar yayın yaparken de özellikle Aygün abi. Ben evet. Evde uyuyorum. Evet. Gerçi uyuma şansım yok. Kızım 7'de okula gidiyor 8'de ama olsun. Ya, bildiğin Şampiyonlar Ligi kadrosu olur demiş.
0: Yani Salah'a getir, Trossard'a getir. O yani, gibi bir şey oldu abi.
1: Evet. Şimdi, ya diye. Şimdi şöyle Levent abi, tabii bu arkadaşlar abilerimiz belki burada çalışıyor ama belki demeyeyim de burada çalışıyorlar ama herkesin yayın saati farklı. Hani ben yayın yaparken onlar uyuyor. Onlar yayın yaparken de özellikle Aygün abi. Ben evet. Evde uyuyorum. Evet. Gerçi uyuma şansım yok. Kızım 7'de okula gidiyor 8'de ama olsun. Yani ben onları dinliyorum. Yani onları bu saatte tabii buralarda bulmak çok zor. Ancak ben gündüz gelirsem onların yayınına belki konuk olabilirim. Gerekiyor ki ben burada beklemem gerekiyor kendi yayınım için. Takdir efsane yani.
0: Tabii. Vazgeçilmez yani.
1: Sabahtan söylüyor. Günaydın diyor. Beni benden alıyor. Hemen telefonlar, işte Instagramlar, Twitterlar, ajan sporlar, radyo sporlar hemen. Sonrasında telefonu verdiği anda zaten birileri mutlaka arıyor. Çok kıymetli bir abim. Selamlar. Galatasaray'ın bir tane yetişkin, iki tane genç oyuncu alma hakkı var. Eğer U23'ü 23'te Musiala, Kamavinga gibi birini almak için uğraşıyor, yetişkin hakkını istediği an zaten alabilir. Neden acele edip birini indirsin ki? Şampiyonlar mesela sevgili Ali Cemal hemen bir savunmaya geçiyor. Şampiyonlar Ligi maçlarına 2 aya yakın süre var daha. Oyuncu gönderme gibi bir derdi de yok. İnceleyip sık dokuyor. 1-2 oyuncu gitme durumu olursa da yerini doldurabilir. Son gün bir uçakta 3 oyuncu getirmişlikleri var demiş geçmişte. Ben yönetimin politikasını mantıklı buluyorum demiş mesela.
0: Yani yine de çok da geç kalacak bir durumda da değil.
1: Peki eleştirenler niye eleştiriyor mesela?
0: Yani evet.
1: Şimdi rakipler getiriyor, psikolojik bir baskı mı oluyor?
0: Yani şu da var. Yani rakipten ziyade bir oyuncuyu ne kadar erken getirirseniz oyuncu o kadar o kulübe alışır. Oyuncuları alışır. Tanıma dönemi var. Hem hocayı tanıma dönemi, taktikleri tanıma dönemi, yanında oynayacağı oyuncuları tanıma dönemi. Yani bunlar önemlidir. Ne kadar erken bir oyuncu inerse o kadar iyidir temelde bakıldığında. Ya bir de tabii fırsatları da kaçırmamak lazım. Yani hani bazı oyunculara da hani acaba dememek lazım. Yani Bernardo Silva ise Bernardo Silva, Bruno Fernandes ise Bruno Fernandes. Yani bu oyuncuları getirebiliyorsan, yapabiliyorsan yapacaksın zaten yani. Hani şey olarak temelde transfer olarak. Yani çok geç kaldı diyemem çünkü hani dediğim gibi gelecek kalacak oyuncular tarafında soru işaretleri var Galatasaray tarafında. Ama hani yine de tabii son dönemlerde de bir güvensizlik var taraftar tarafında. Problem o aslında yani temelde.
1: Evet, bakalım. Kısa bir reklam arasına gidelim, devam edeceğiz.

0: sunduğu Maç Merkezi devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Çalışırken yarışın liderliğini aldı. 7 numaralı Kraliçe Sezin de mücadeleyi bırakmadı. Gerilerden de 10 numaralı Yetim Abla'nın atakları vardı. Yarışın son 50 metresinde 6 numaralı Çiçek Mast yarışın liderliğini aldı. Az farklı ön plana çıktı. 7 numaralı Kraliçe Sezin ikincilikteydi. Yarışın son metrelerine kadar liderliğini sürdüren 6 numaralı Çiçek Mast koçuyu kazanan safkan oldu. 7 numaralı Kraliçe Sezin koçtan ikinci, 10 numaralı Yetim Abla üçüncü, 5 numaralı Çeşmebaşı 4. 1 numaralı Kraliçe Anna koçtan 5. olarak ayrıldı. 6, 7, 10, 5, 1 gayri resmi sıralama.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
0: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 300-314 başaran iddianın sunduğu Maç Merkezi devam ediyor.
4: Devam edelim. Evet sevgili Ali Cemal, acele etmeye gerek yok diyor. Biz zaten iyi bir takımımız var. Galatasaray yönetmeninin yaptığını beğeniyorum demiş. Böyle bir düşüncesi var. Tabii sizin fikriniz, saygı duyuyorum. Sizin gibi düşünmeyen birçok Galatasaraylı var. Bir de böyle bir konu var. Biz sadece durumu değerlendiriyoruz. Başakşehir bu sene de elenirse Avrupa'dan men edilmeli diyor. Bir daha elenirse bu sene de. ne diyorsun? Elenmez herhalde ya bu sene. Bence elenmez. Burada elenmez.
5: Ya bu yani. Turda değil. Burada değil. Evet.
4: Ben gruplara kalacağını düşünüyorum bu arada. Nuri Hoca bayağı iddialıydı.
5: Evet. Yani ilk maçta da bakma iyi oynadılar.
4: Evet. Tabii çok pozisyonları evet, var.
5: Bayağı var.
4: Biraz sağ olsun yani birbirine bakmadılar. Herkes kendisi kahraman olmak
5: kahraman
4: istedi.
5: Olmak istedi. Evet.
4: Söylüyorum.
5: Evet, evet, evet.
4: Maçı izledim çünkü. Hani normalde 4-5-1 bitecek bir
5: net,
4: maç.
5: Net. Yani bitse zaten ikinci maça evet. Tatil modu.
4: Bir gideceklerdi ama evet. Hani bir Finlandiya'yı göreceklerdi ama olmadı. İkinci maçta olabilir. Levent abi demiş ki yani ümitsiz vaka. Bizim Genco ve Aygün Özipek, Caner Aydaş biraz öyle gibi gözüküyor. Çok spesifik bir şey olması gerekiyor yani. Onların bu saatlerde burada olmasını biraz zor sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Peki Fenerbahçe'yi değerlendirelim sevgili Alper. 1-0'lık bir galibiyet.
5: Evet.
4: Ben daha farklı bekliyordum ne yalan söyleyeyim.
5: Açık yani, söylemek gerekirse ben de evet.
4: Çünkü mesela Midtjylland maçı 11-11'e 1-0 bitmesi yani benim için kabul edilebilir bir şey. Hani rakibin gücü.
5: Evet.
4: Baktığınız zaman ama Fenerbahçe'nin rakibi öyle bir rakip değildi. Fenerbahçe'nin kadrosunun da daha güçlü, daha hazır bir kadro olduğunu düşünürsek.
5: Tabii.
4: Yani ben açıkçası 2-3'ü bekliyordum çok net.
5: Evet.
4: Ama
5: evet.
4: Olmadı. Oyunu beğendin mi? Birincisi bunu sorayım.
5: Ya farklı parametreler var. Parça parça değerlendirecek olursak ilk 15-20 dakika aslında çok da beklenen gibi değildi
4: evet.
5: Fenerbahçe. Yani hazırlık karşılaşmalarında da izledik biliyorsun. Birinci dakikadan 90. dakikaya kadar rakibi boğan, ezen aslında Fenerbahçe'nin bu maçta oynadığı 30-90 arası oyununu Fenerbahçe 90 dakika hazırlık karşılaşmalarında ortaya koydu ama tabii hani bir Avrupa maçı, iç saha uzun süredir bir başarısızlık o şu bu derken biraz baskı oluşmuş olabilir. O normal. Bu Beşiktaş cephesi için de geçerli bu arada. Onu da parantezini açalım. Ama Beşiktaş kötü başlamadı. Fenerbahçe kötü başladı. Ama sonrasında 15. dakikadan sonra yanlış hatırlamıyorsam Mert'in çıkardığı bir pozisyon vardı hatırlarsın evet. Bu sol çaprazdan oyuncunun vurdu. O bir kendine getirdi Fenerbahçe'yi. Sonrasında gerçekten oyunun hem momentumunu aldı, sorumluluğunu alan oyuncular oldu. Alması gereken sorumlulukları almaya başladı merkez orta saha oyuncuları ve oyuncu kullanımı tarafında da yani özellikle 4-1-4-1 kurgusunda çift 8 Bartu Fred arkalarında bir derin oyun kurucu Gendouzi yani şu önemlidir. Bakın bu Beşiktaş'ta da oldu. Fenerbahçe'de de oldu. Bir takımın ne oynamak istediğini görebiliyor olmanız lazım belli bir seviyede. Elit takımlarda. Yani Beşiktaş'ın oynadığı bir oyun var. İster eleştirirsiniz ki biz eleştirdik yeri gelince belli durumlarda. ister eleştirmezsiniz ama en azından bir kaos futbolu yoktu Beşiktaş'ın da. Fenerbahçe'de de yoktu bu. Yani net bir şekilde ne yapmak istediğini bilen, özellikle 30-90 arasında Gendizu'yu iyi kullanan, Fred'i iyi kullanan, yani Fred için der misin söz gelimi son sezonu bu kadar silik geçirmiş bir oyuncu için bu kadar hazır olması? Yani beni çok şaşırttı açıkçası, evet, Fred.
4: Yok bir şey, tamam, beğendim.
5: Yani ben beğendim. Bartu da keza, yani sanki bir yeni transfer gibi. Hani Anadolu takımında sanki geçen sezon parlamış da buraya transfer olmuş 8-10 milyon euroya gibi. Hani öyle bir performans. Her ne kadar bir iki pozisyonda kaçırmış olsa da bugün, ya o gün iyi bir performans vardı. Genel olarak stoperlerin oyuna dahil olması, Ake'yi çok beğendim. Çok rahat, çok profesyonel. İşi çok başka yerlere götürdü Fenerbahçe oyun gücü tarafında, ama kanat tarafında, yani iç forvet ya da işte kanat forvet dediğimiz konumlarda İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu biraz kayboldu sahada. Yani o verimi çok alamadı Fenerbahçe. Dolayısıyla biraz oyunun tıkandığı noktada o oldu. Yani oyunu birinci bölgeden üçüncü bölgeye çok iyi taşıdı Fenerbahçe. Hem bekleriyle hem merkeziyle, özellikle Fred'i çok iyi kullandılar. Gendouzi'yi harika kullandılar derin oyun kurucu olarak. Ama işte sonrasında bu kanat oyuncularının verimsizliği işi bayağı bir zora soktu. Talisca'nın tabii duran toptan attığı bir gol var. Mükemmel bir gol. Zaten oyuncu bunları yaptığı için buralarda. O zaten hani skoru aldırdı, ama özellikle ikinci yarı tarafında da ben değişiklikleri çok iyi bulmadım. Yani Oğuz Aydın ön alan oyuncusu bence değil. Yani Oğuz Aydın'dan şu an bence hoca bir sağ bek falan yaratsa daha iyi, yani o tempo. Çünkü oyuncunun o kalitesi yok ön alanda. Onu söylemek lazım. Yani Fenerbahçe'nin beklediği ön alan oyuncu kalitesi Oğuz'da yok. Kendisi de bence katılır bu duruma. Yani Kerem çıktıktan sonra son 20 dakika çok fazla bir şey yapamadı sahada. Asensio biraz temposuzdu ama yine de dokunuşları, alverleri vesaire. Yani oyuncu kaliteli bir oyuncu. Zaten izlediğiniz zaman hissediyorsunuz onu. Ama tabii Hoca da haklıymış yani. Bartu çıktıktan sonra oyun tamamen durağanlaştı merkezde son 20 dakika. Biraz doğru. Böyle alver Fenerbahçesi'ne döndü. O da zaten hocanın istediği bir oyun tarzı değildi. Dolayısıyla hani kadro tarafında Asensio'nun yedek başlaması tarafına çok eleştirildi hoca maç öncesinde. Ama haklıymış demek ki yani. Onu söyleyelim. Tabii hani bir kanatta Greenwood'un, diğer kanatta Asensio'nun olduğu bir kurguda, Fenerbahçe hazır bir Asensio'nun olduğu kurguda, Fenerbahçe bu takıma 4-5 atardı yani. Onu söylemek lazım. İki takım arasında çok büyük fark var.
4: İkinci maçta herhalde bekliyorsun. Ben de bu arada bekliyorum.
5: Greenwood'u %100 bekliyorum. Onu söyleyeyim.
4: Kazanmasını bekliyorum Fenerbahçe'nin. Gerçekten iyi bir kadrosu var. Evet. Fenerbahçe'nin.
5: Bunu iyi bir oyun oynuyor ve
4: iyiydi bir oyunu vardı ama tabii yani belki skora yansıtamadı. Kenara da baktığın zaman hani işte hani mesela Beşiktaş'ta gördüğüm eksiklik o biraz. Ya Fenerbahçe kenardan çok rahatlıkla oyunu yine devam ettirebilecek. Belki şu anda değil ama orta vadede oyuncular var. İşte Asensio dışarıdan giriyor mesela. Değil mi? Hani baktığın zaman iyi bir oyuncu.
5: Asensio Greenwood giriyor. Beğenmediğiniz,
4: Vedat Muriç olabilirdi mesela.
5: Yani işte beğenmediğiniz İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu. Yani bunlar oyundan çıkan oyuncular yani. Evet. Bakıldığında.
4: Az önce Beşiktaş'ı değerlendirirken yani belki eksik olan şeylerden bir tanesi bu. Herhalde deplasmanda da Fenerbahçe'nin kazanmasını beklemek çok şey olmaz herhalde.
5: Kazanır. Fenerbahçe kazanır.
4: Yani kazanmalı bu arada. Kazanamazsa. Yani burada elenirse büyük başarısızlık olur.
5: Öyle, yani öyle bir ihtimal
4: yani
5: çok
4: direkt
5: düşük.
4: Direkt hocaya yazar. Kimse tabii kusura bakmasın. Yani burada da herhalde elenmez diye düşünüyorum Fenerbahçe. Evet. Yani şu takıma da elenmemek lazım.
5: Evet, değil mi? Kesinlikle. Yani temelde bakıldığında rakibin biraz açıldığı noktada, hafif birinci bölgeyi terk ettiği noktada Fenerbahçe direkt pozisyon buldu zaten, evet, maç boyu o sekanslarda. Dolayısıyla 1-0'ın rövanşında oynanacak bir maçta rakibin ön alana çıktığı yerde Fenerbahçe'li oyuncular çok rahat skora gidecektir diye düşünüyorum. İki takım arasında tekrar söylüyorum, ciddi anlamda hem atletizm tarafında, hem kalite tarafında, teknik kalite tarafında, hem de taktik kalite tarafında ciddi fark var ve geçmiş Fenerbahçe oyunlarına göre en büyük artı şu. Yani Fenerbahçe öyle bir ön alan presiyle, öyle bir hızla topu geri kazanıyor ki rakibi siniyor. Yani rakibi diyor ki tamam, favori sensin diyor. Yani hani topun arkasına yerleşiyor ve gol yememeyi bekliyor. 80 dakika böyle oynadılar bir yerden sonra. İlk 10 dakikadan sonra, 15 dakikadan sonra. Yani bunu kabul ettirmek çok değerli bir şeydir. Favori olmayı sadece kağıt üzerinde değil, sahada da becerebilmek çok değerlidir. İlk maçta Fenerbahçe bunu kanıtladı. Yani tek eleştirilecek nokta maçın 1-0 bitmesi.
4: Peki. Fenerbahçe'nin şu ana kadarki transferleri nasıl buluyorsun? Yani Greenwood, Vedat Muriç, Ake transferi ki şu anda konuşulan isimler de var ama henüz tabii somut adımlar yok. Bir santrafora ihtiyacı var mı? Mesela Talişka kalır mı santrafor için? Hı-hı. Hoca böyle düşünüp yani öyle gözüküyor. Sanki kalacak gibi gözüküyor. Yani Fred kalacak demiş.
5: İsmail Hoca tarafında yani eleştirilerden bir tanesi de o ki katıldığım bir eleştiri bu da. Yani şu an Fenerbahçe'nin zorunluluğu yok aslında bu konularda. Yani hani bu oyuncuları gönderdiğiniz durumda ya söz gelimi Fred'i Atletico Mineiro'ya yolladınız Brezilya'ya. Yani yerine çok daha dinamik, çok daha tecrübeli bir oyuncu çekebilir Fenerbahçe Avrupa bölgesinden veya başka bir bölgeden.
4: Ha, benzer şekilde elindekileri tutmaya çalışıyor çünkü tutmaya çalışıyor hoca uymuyor.
5: Yani tutmaya çalışıyor hoca. Ben yani ona şaşırıyorum. Hani Talişka'dan ben verim alırım diyor. Fred'den verim alırım diyor vesaire de ya bunu yapmana gerek yok İsmail hocam. Yani senin zaten bu sezon senden ciddi bir başarı bekleniyor. Bir sezonluk kredin var. Yani bırak transfer yapsın yönetim. Yani bırak gönder Fred'i Atletico Mineiro'ya. Bırak gönder Talişka'yı. Yani yerine Giresi'yi çek mesela. Yerine merkeze iyi bir adam al mesela 8 numaraya. Daha böyle hazır, daha vurucu, öldürücü bir adam al yani. Hani bunları yapabilir şu an Fenerbahçe transferinde. Ki yaptıkları Greenwood transferi mesela böyle bir transfer yani. Hani ben Nene'yi tutmak istiyorum deseydi hoca, Nene'yi, Musaba'yı tutmak istiyorum deseydi Greenwood'u alır mıydı Fenerbahçe mesela?
4: Almaz herhalde.
5: Almazdı yani. Çünkü Kerem var, İrfan Can var vesaire vesaire. Ama temelde o vasata alış, yani vasat demeyelim de yıldıza alışmama konusu, yıldızdan uzak kalma konusu son dönemde Fenerbahçe'de çok fazla var. Hoca tarafında da biraz buna dikkat etmesi lazım hocanın. Yani imkan varsa transfer yapmalı Fenerbahçe. Bundan korkmamalı yani.
4: İmkan da var. İhtiyaç da var. Neden ihtiyaç var? Çünkü şampiyon olması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yani hedef o. Bunun için zaten İsmail Hoca ile bir yıllık bir sözleşme imzalandı. Belki önümüzdeki sene sonuçlara göre hani şampiyon olsa bile belki kalmayacak. Ya da olursa belki Sayın Başkan şu andaki başkan seçilmeyecek. Belki aday olmayacak. Yerine başka birisi olacak. Ama dediğin gibi yani imkan varsa, yönetimde yapmak istiyorsa, hani böyle bir vizyon ortaya koydularsa o zaman ya ben Fred'den memnunum demek de hani bir belki şey gösteriyordur ona. Nedir o? İşte daha önceki beraber çalıştığı dönemdeki önemli oyunculardan birisiydi. Ya işte kalırsa yıllardır burada bu camiayı iyi biliyor. Onun için kalıyorsa doğru bulmuyorum. Ama diğer tarafta ya gelecek oyuncu Fred'den daha fazla katkı vermeyecektir benim için düşünüyorsa bunu da tabii saygı duymak lazım.
5: Evet.
4: Yani, şimdi Amrabat da var Fenerbahçe'de.
5: Yani normalde. Şimdi bakıldığında. Yani bu tarz oyunculardan Fenerbahçe'nin çıkıp elit oyunculara yönelmesi lazım.
4: Mesela zaten. Fred'den çıksa diyelim ki Kante senin için bir elit oyuncu mu? Yani mesela
5: Kante'den de çıkılmalı.
4: İsmail Bartu.
5: Yani Kante'den de çıkılmalı. Çünkü şu anki merkez orta sahası Fenerbahçe'nin çift 8'i 8-10 oynayacak profiller. Yani Genduzi ile zaten bir derin oyun kurucu profili yakalamış durumda Fenerbahçe.
4: Evet.
5: Yani hani Kante bu yapıya uyan bir oyuncu değil şu an. Yani dolayısıyla hani çift 8, 6 derin, 6 taraf, 6 tarafında da derin oyun kurucunun olduğu bir yapıda Kante'yi oynatamazsınız zaten. Kante gole yakın bir oyuncu değildir. Kante mücadeleye yakın bir oyuncudur. Kante Jose Mourinho'nun oyuncusudur mesela. Kante Tchouameni'dir yani. Ama Tchouameni'nin mesela bu takımda yeri yoktur. Bu sistemde yani. Bu yapbozun doğru parçaları konusu. Hani hep diyoruz ya. Hocanın oynattığı sistemdeki çift 8 gole şuta yakın oyuncular olmak zorunda. Bu kadar basit. Yani Raul Meireles olacak. Emre Belezoğlu olacak. Böyle oyuncular olacak. Yani ön alanda topu aldığı zaman Bartu gibi şut çekebilecek. Fred gibi aksiyon yaratabilecek. Böyle oyuncular olmalı yani temelde. 6 numarası da alveri rahat yapan. Topla çok rahat olan. Top tekniği iyi olan. Genduzi gibi yani rahat. Tecrübesi olan, büyük maç tecrübesi olan, baskıda ezilip büzülmeyecek oyuncular olmalı. Yani o tarafta da öyle bir avantajı var. Yani bunu Kante ile ne kadar yapabilirsiniz? Ya Kante tabi belli bir seviyeyi yapar ama Kante'den beklediğiniz bu değildir yani. Böyle bir durum var.
4: Evet, şimdi Fenerbahçe'nin yabancı oyuncularını sana söyleyeceğim. Hani buradan kimler gidebilir beraber, hatta dinleyicilerimize de soralım. Onlar da fikirlerini söylesinler. Ben açıkçası işin içinden çıkamıyorum. Sana da sorayım. Ederson kalır mı, gider mi?
5: Bence gitmeli.
4: Gitmeli.
5: Evet.
4: Livakovic.
5: Livakovic de gitmeli. O da çok baskıydı çünkü taraftar tarafından.
4: O zaman sen yerli kaleci mi istiyorsun?
5: Yok, yabancı kaleci olabilir. Bu oyuncuların gittiği
4: durumda. Ederson'u gönderdikten sonra kimi isteyeceksin? Mesela Kurtay'ı mı isteyeceksin?
5: Ederson'un o seviye bir kaleci olduğunu mu düşünüyorsun?
4: Yani şöyle ben...
5: Ederson'un formasının üzerindeki ismi kapa.
4: Şöyle düşünüyorum. Şu iki kaleciden birisini yollarsam örnek veriyorum, gidip Raya'yı falan almam lazım. Yani madem beğenmiyorsam Libakovic, biri Hırvatistan milli takımın kalecisi, biri Brezilya milli takımın yedek kalecisi, neyse artık Alisson'dan sonra ona güveniyorlar. Ya bu ikisini gönderirsem herhalde İspanya milli takımın yedek kalecisini falan
5: giderim
4: alırım.
5: İtalya bölgesinden iyi bir İtalyan kaleci alırım. Peki. Meret'e giderim mesela.
4: Ben Ederson'un kalacağını düşünüyorum mesela. Ben öyle düşünüyorum.
5: Yani iyi bir teklif gelmezse kalır. Ama ya oyuncuları değerlendirirken isme göre değerlendirmemek lazım.
4: Yok, isme göre yani, demiyorum. Yani şu kimler kalabilir gidebilir ona göre
5: tabii,
4: soruyorum.
5: Tabii yani Ederson her türlü piyasası vardır. Ederson'u her yere gönderebilirsiniz. O konuda problem yok. Ama bu kararı vermeniz gerekir. Temelde bu durum yani.
4: Bana sorarsan ben yerliyle devam ederim ya Fenerbahçe'de. Yani gerekse o
5: riski alırım. Yerli kim var?
4: Mert var, Tarık var.
5: Mert yetersiz. Tarık
4: vallahi bilmiyorum. Ben bu ikisinden yani artı biri yani 10 yetişkini elimde geçen sene zorlamıştı biliyorsun. Evet. Fenerbahçe özellikle sakat.
5: Yani Nübel'i mesela Fenerbahçe'ye alırdım ben.
4: Alabilirdi yani, evet.
5: Göndereceksin Livakovic'i Ederson'u.
4: Peki kaleciyi geçtim. İki yetişkin orada var. Osterbol de.
5: Bence gönderilmeli.
4: Tamam, kim kalacak? Hadi kalacakları peki. 17 tane yani yetişkin
5: şöyle,
4: oyuncusu var Fenerbahçe'nin.
5: Şimdi Ake'yi izledikten sonra Osterwolde'ye okey diyebilir misin? Ben diyemem.
4: Hayır, şunu soruyorum. 10 oyuncu tutmamız gerekiyor ya. Hani şu andaki planlama bu.
5: Evet.
4: Şöyle düşün. Şu anda Oğuz Çetin'in yerine kendimi koyuyorum. Kim evet. kalmalı ya da İsmail Kartal. Yeni gelenlere dokunamıyorsun. Ake.
5: Evet.
4: Semedo diyorum. Greenwood.
5: Evet.
4: Vedat Muriç.
5: Evet.
4: 3 değil mi?
5: 3 oldu.
4: 3 geldi herhalde.
5: Evet.
4: Başka var mıydı?
5: Başka yok.
4: Yok, 3 geldi. Tamam. Evet. Şimdi 3'ün üzerine sayıyorum.
5: Asensio'ya dokunmazsın.
4: Savunmadan başla.
5: Savunmadan başla. Evet.
4: Şikrinyar.
5: Tutarsın. 4 oldu.
4: Peki. Kante.
5: Gönderirim.
4: Tamam. Gendouzi.
5: Tutarım. 5 oldu.
4: Asensio.
5: Tutarım.
4: Talisca.
5: Gönderirim.
4: Gönderirsin.
5: Tabii.
4: O zaman Musaba'yı da gönderdin.
5: O zaten gitti.
4: O gitti. Fred'i gönderdin.
5: Gitti yani. Ben söylemeden gitti.
4: Sen an. Takımın yarısını gönderdin.
5: Yani elit bir kadro kurmak istiyorsanız bunları göndereceksiniz.
4: Ama bu büyük bir risk değil mi? Yani şunun için söylüyorum.
5: Musaba'yı
4: yani,
5: göndermek ne kadar bir
4: yok,
5: risk?
4: Yok yok, hayır hayır. Mesela takımda senin şu andaki bakış açına göre Fenerbahçe'nin yabancılarının yarısı gitmeli. Zaten 3 elde var. Asensio ya, var.
5: Bal 4. yapmayan arıları göndereceksiniz.
4: Şikrinyar 5. Evet. Zaten 5 tane var.
5: Evet.
4: Doğru mu?
5: Evet.
4: Gendouzi var 6 pardon. 6 tane altı. Var. Şimdi 4 tane koltuk için 10 tane oyuncu göndermen gerekiyor.
5: Evet.
4: Fenerbahçe'nin 17 yabancısı var yetişkin.
5: Doğru. Doğru. Ya bir yerden başlayacaksınız işte.
4: Ama işte hani bu bir sezonluk bir planlamaya nasıl olacak? Çok ciddi maliyetler değil. Mesela Semedo'ya git dedin. Örnek veriyorum.
5: Evet.
4: Sabek'in kim?
5: Semedo'yu da tutarsın. Semedo da iyi bir
4: tamam olmuş. Etti 7. Evet. Kaldı 3 koltuk.
5: Evet.
4: Şimdi 3 koltuk için oyuncuları sayıyorum.
5: Evet.
4: Bir dakika dinle.
5: Teker teker söyle, kalsın bak, gitsin diyelim.
4: Yok yok, sayıyorum.
5: Evet.
4: Osterwolde.
5: Gönderirim.
4: Yok kişi sayısını sayıyorum. Hı. Livakovic, Ederson 3.
5: Gitti
4: Diego
5: bunlardan.
4: Diego Carlos 4.
5: O da gitti.
4: Beko 5.
5: O da gitti.
4: Amrabat 6.
5: O da gitti.
4: Kante 7.
5: O da gitti.
4: Fred 8.
5: O da gitti.
4: Musaba 9. Yani
5: hadi bu arada Amrabat'ı da tutabilirim. Çünkü Gendouzi'nin oyun, yani bu sistemde Gendouzi'yi oynattığınız yapıda Amrabat çok iyi oynar. O da çünkü derin oyun kurucu altısıdır. Onu da söyleyeyim yani. Hani 8'de değerlendirdi Fenerbahçe dönem dönem. Veya Çakılı 6'da değerlendirdi diyelim. Oralarda zaten Amrabat oynayamaz. Ama hani Gezici derin oyun kurucu 6 tarafında Amrabat iyi bir oyuncu. Değerli bir oyuncu. Zaten böyle bir parladı. Onu da söylemek lazım. Yani Gendouzi'nin olmadığı yerde Amrabat'a %100 güvenirsiniz.
4: Yani ben de bu arada Amrabat tutardım bu kadroda.
5: Evet. Yani bu yani, sistemde tutarım öyle söyleyeyim.
4: Hani Fred mi dersen Kante.
5: Fred'i gönderirim. Yani Atletico Mineiro'ya gider yani mesela.
4: Zor. Fenerbahçe'nin işi zor. Yani ya
5: satış yapmak zorunda.
4: Evet, satış
5: ama
4: yapmak zorunda.
5: Ama şöyle bir durum var Fenerbahçe'nin avantajında. Yani bu gönderilsin dediğimiz oyuncuların tamamı isimli ve piyasalı oyuncular. Yani piyasası evet. var bu oyuncuların. Yani Ederson'u satarsın, Livakovic'i satarsın. İşte gönderilmeli dediğiniz başka kim vardı burada? Şikante'yi satarsın, Fred'i satarsın, Talişka'yı satarsın. Bu oyuncuları her yani bu bütün bu göndereceğimiz oyuncular tarafında bir müşteri bulursun yani. O tarafta
4: peki
5: avantajlı.
4: Biz reklam arasına bir düşünelim. Şimdi bir reklam arasına gidelim sevgili Alper. Saat başında tekrar bir değerlendirelim bunu.
0: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
1: Start verildi Diyarbakır'da. Üçüncü koşu başladı. Miracetti ve iki numaralı Hot Sugar 4-5 boy kadar geciken isimler oldu. 7 numaralı Voice of Reason çıkışla birlikte liderliği aldı. 1 boy kadar hemen dışında. 5 numaralı Mardi Gras var o ikincilikte. Mardi Gras'tan 2,5 boy kadar geride içeride. 6 numaralı King Ensar dışında. 3 numaralı Tek Ozan'ın var. Şimdi 2 numaralı Hot Sugar'da 5.liğe geldi. Geç çıkmıştı bu isim. 1 boy kadar dışta. 4 numaralı Miracetti var grubun sonunda. 1 numaralı Blackstone kaldı. Bu şekilde safkanlar 1000 metre start yerine doğru gidiyor. 7 numaralı Voice of Reason liderliğini koruyor. 1,5 boy kadar geride. 5 numaralı Mardi Gras ikincilikte. Mardi Gras'ın 2 boy kadar gerisinde. 6 numaralı King Ensar'ı görüyorum ortadan. 2 numaralı Hot Sugar'da şimdi öne doğru yaklaşmaya çalışıyor. 1 numaralı Blackstone'da içeriden yüklendi öne doğru. En dışta 4 numaralı Miracetti var. 2 boy kadar geride 3 numaralı Tek Ozan'ım. 6.lıkta grubun bu kez de sonunda 6 numaralı King Ensar kaldı. Bu şekilde safkanlar son 600'e doğru gidiyor. 7 numaralı Voice of Reason liderliğini koruyor. 5 numaralı Mardi Gras ikincilikte. Kibo kadar geride içeride Hot Sugar dışında. 4 numaralı Miracetti'nin ataklarıyla safkanlar virajı dönmek üzere. Ortadan 7 numaralı Voice of Reason virajı önde dönen isim oluyor. Dışına 5 numaralı Mardi Gras sokuldu. İçeriden de 2 numaralı Hot Sugar yüklendi. Son 300'de bu safkan yan yana geldi dışarıdan. 5 numaralı Mardi Gras şimdi ön plana çıktı ve liderliği o aldı. 7 numaralı Voice of Reason ikincilikte. Hot Sugar'da üçüncülükte koşunun son 100 metresine giriyoruz. 5 numaralı Mardi Gras farkı bir anda 4-5 boya kadar çıkarıp Diyarbakır'daki üçüncü koşuyu kazanan isim oluyor değerli yarışseverler. 7 numaralı Voice of Reason ikinci, 2 numaralı Hot Sugar ve 4 numaralı Miracetti üçüncülük için aynı yakın geçti. 6 numaralı King Ensar da koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Diyarbakır'daki 3. koşuyu 5 numaralı Mardi Gras Mehmet Şakir'le kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Bu arada Fenerbahçe, Leo ve Demirovic için herhangi bir teklifimiz bulunmuyor diyor. 100 milyon euroluk teklif doğru değil açıklaması yaptı Fenerbahçe resmi sitesi.
1: Evet.
0: Ne diyorsun?
1: Yani Leo gelirse bir kanatta Leo, diğer kanatta Greenwood. Hani az önce gönderilmeli dediğim oyuncular sonrasında bir tepkin olmuştu ya, bütün takımı evet gönderiyorsun. Yani şimdi Leo alacaksan göndereceksin yani.
0: Ben şöyle düşünüyorum aslında, hani buraya itirazım olmaz ama şöyle itirazım var, anlaşamadık. Hani önümüzdeki sene seçim var. Bir doğru yıllık bir planlama.
1: Doğru.
0: Yani belki seneye seçilmeyecek. Şampiyon olamazsa seneye kuvvetli muhtemelen seçilmeyecek.
1: %99.
0: Yani bilemem tabii ki ama evet, hani sadece fikrimi söylüyorum. Hal böyleyken hani onu gönder, bunu gönder, şunu da gönder. Hani mesela önümüzdeki sene yeni yönetim bu planlamayı yapabilir. Doğru. Yani uzun vadeli bir, çok daha yıldız oyunculardan kurulu bir kadro kurabilir. Ama bu sene bir taraftan 17 oyuncu var ve ona indirmen lazım. Elde 3 tanesine dokunamıyorsun. Skriniar kırmızı çizgi, dokunamıyorsun. Asensio'ya, Gendouzi 6. Hadi bir de Kante'yi zorladın 7. Osterwolde'yi gönder 8. Hadi gönderme kalsın, sol bek, sol stoper. Hani bir yerde kalması lazım. Stoper de oynuyor çünkü bu oyuncu. Hadi öyle olunca hani 8 tane neredeyse %99 kalması gereken oyuncu var. Hoca Fred diyor, ben Kante diyorum. Sen Amrabat dedin, bitti iş. Semedo gitti. Değil mi?
1: Semedo'yu tutmuştuk.
0: Tutamıyorsun işte bu sistemde. Onu söylüyorum ya. Tutamıyorsun işte yani. Yani bu 10 artı 4.
1: Ya bu Neşter'i Fenerbahçe'nin çok enteresan oyunculara vurması gerekecek gibi duruyor. Ve sisteme bakın, şu çok değerli bir konu. Yani bu yapbozun parçaları konusu, kadro mühendisliği konusu. Oyuncu çok büyük bir oyuncu olabilir. Yani söz gelimi Kante. Çok büyük bir oyuncu ama 6-8-8 kurgusunda çift 8-10 oynadığınız, yani 8'lerinizin 10 gibi oynadığı, hücuma katkı verdiği bir yerde, 6 numaranızın gezgin bir derin oyun kurucu olduğu yerde Kante'nin yeri yok. Yani futbol böyle bir oyun. Hani sisteminize göre oyuncular barındırmanız gerekir.
0: Alper Kante'yi sildi.
1: Öyle. Silmeniz lazım.
0: Twitter'dan takipten çıktı. Yapma. Ya İsmail Hoca'nın işi zor. Evet, bence Fenerbahçe'nin işi zor.
1: Ya tabii cesur kararlar bunlar, öyle söyleyelim.
0: Aynen. Mesela 12 artı 3 olsaydı falan belki burada opsiyon kullanabilirdi ama hani göndereceği oyuncular da aslında
1: evet,
0: belki sezon içinde faydalanabileceği oyuncular.
1: Tabii tabii. Yani şöyle bir durum da var. Şimdi
0: mesela Osterwolde'yi tutar mısın? Yani sol bek için.
1: Şöyle eski Osterwolde olsa tutarım ama şu an oyuncu çok savruk oynuyor.
0: Peki.
1: Yani yabancı hakkımı ondan yana kullanmam.
0: Tamam. Osterwolde'yi gönderdin diyelim.
1: Yani git satarım, yerine bir yabancı alırım mesela.
0: Tamam. Şimdi Skriniar var, stoper. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Ake var.
1: Doğru.
0: Çağlar var.
1: Yani Çağlar
0: dördüncü kim?
1: İşte Türk olduğu için tutarım.
0: Tamam. Dördüncü kim işte? Yani i̇şte mecbur Osterwolde'yi tutman gerekiyor.
1: Satıp bir transfer yaparım oraya.
0: Daha iyisini alırım diyorsun.
1: Evet, daha iyisini alırım.
0: Yani. Ona itiraz etmem. İşte ama o da olacak.
1: O da yabancı olacak.
0: Evet, o da yabancı olacak. Olacak. Öyle bir durum var.
1: Solak stoper yok Türk tarafta.
0: Valla zor Fenerbahçe'nin için. Yani İsmail Hoca'nın
1: için. Vardı gerçi. Mesela Cenk Özkaçar vardı. Onu da gitti Trabzon aldı.
0: Evet. Alacaklardı zamanında. Alacaklardı. Evet. Yani, ya da belki Meri'yi getirirler.
1: İşte yedek stoperler tarafında söz gelimi işte Merih, Çağlar ve Cenk Özkaçar olsaydı, önlerinde Ake ve Skriniar olsaydı harika bir kadro planlaması mesela.
0: Mesela Fenerbahçe'nin kalecisi yerli olsaydı
1: çok büyük fark yapar.
0: Çok büyük fark yapardı yani. Mesela evet, orayı diyelim ki Uğurcan Galatasaray'ın şu anda kafası rahat.
1: Çok rahat.
0: Yani çok rahat. Barış var mesela baktığınız zaman. Yani yedek kulübesine de yetişmiş oyuncu ya da yetişkin
1: i̇lk
0: oyuncu
1: koyabiliyor. İlk 11'ine var yani. Koyabiliyor. İşte Barış'la Uğurcan'ı koyduğun zaman ilk 11'ine iki tane Türk koymuş oluyorsun zaten.
0: Evet. Yani iki oyuncu kenarda bekletebiliyorsun.
1: Evet.
0: Bu da çok büyük bir avantaj. Fenerbahçe'de bir Kerem ya da İsmail belki olabilir burası için, değil mi?
1: Ya İsmail'in de hocanın yine beklediği 8 oyuncusu olmaması problemi var ama tempo tarafında karşılıyor en azından. Yani Kante'ye göre bir tık daha oyununa uyan bir profil İsmail. Öyle bir oyuncu yani. Tamamdır.
0: Tutulabilir. Merak hocam ediyorum
1: bir
0: ben
1: de. Bir de Türk oyuncu.
0: Evet, bir de Türk. Fenerbahçe kimleri yollayacak? İşte Tarışka kimine göre gitsin diyorlar.
1: Yani kesin gitmeli bence.
0: Kesin gitmeli mi?
1: Tabii. Sıdıki Şerif, Talişka.
0: Kimseyi tutmadın yani. Yani Sıdıki Şerif de mi yolluyorsun?
1: Tabii kiralık gönderim.
0: Ama 10 artı 4'e uyuyor. Hani o 4 için
1: Ya süre alması lazım oyuncunun. Oyuncu saksı değil ki. Saksıdaki çiçek değil ki büyüsün.
0: Hayır ama işte mesela o zaman yerli gidip Deniz Gürü getireceğiz.
1: Getireceksin işte. Yani. Tabii işte onlar yapacaksın.
0: Yapacaksın. Evet. Ya da belki şeyin nedir o? Vedat Muriç'in bir tık üstünü getireceksin.
1: Muhakkak.
0: Hani o zaman olabilir. Ama evet. Şimdi Sidiki Şerif'i yollarsan, Talişka'yı da yollarsan, evet. Vedat yok. Kimle evet. oynayacaksın?
1: Forvet alacaksın zaten 9 numara.
0: O zaman daha yani fazla sadece
1: göndermek
0: gerekecek.
1: Değil. Tabii tabii işte. Gönderip alacak. Yani Fenerbahçe'nin burada sadece oyuncu satmak ya da sadece oyuncu almak gibi bir durumu yok. Hem gönderecek hem alacak. Bu şekilde olmak zorunda. Yani tutarsa da problem. Çünkü temelde bakıldığı zaman çok fazla yabancı var. Ve yabancıların bazıları da bu sisteme uyan oyuncular değil. Öyle bir problemi de var Fenerbahçe'nin yani şu an. Merkezde veya işte kanatta o şu bu. Dolayısıyla hani bu oyunculardan bir an önce çıkıp ki dediğim gibi yani bir Beşiktaş'taki problem yok mesela Fenerbahçe tarafında. Fenerbahçe'nin yabancı oyuncularının tamamı ya da en azından %80'i %90'ı çeşitli pazarlarda teklif alabileceğiniz oyuncular. Yani gönderebileceğiniz oyuncular bunlar. Yani yarın öbür gün ben kafayı bozdum Semedo'yu göndereceğim desen. Şimdi hiç talibi çıkmaz mı Semedo'nun?
0: Çıkar.
1: Çıkar %100 çıkar.
0: En kötü Portekiz'den çıkar.
1: Yani Benfica'yı satarsın oraya şuraya buraya satarsın yani. Benzer şekilde Ederson. Satmak istesen, satış listesini koysan, maaşının da %30'unu karşılasan söz gelimi. Satarsın, bu oyuncudan çıkarsın. Livakovic, Zagreb'e geri gönderirsin gibi. Hani bu tarz satışları yapabilirsin yani. Bu oyuncuların piyasası var. Fenerbahçe'nin en büyük avantajı o. Hem satarken bonservis elde edebilir Fenerbahçe. Yani söz gelimi 3-4 oyuncuyu sattığı durumda Musaba'yı bilmem neyi, Nene'yi sattın ya da kiraladın. Leao'yu çektin mesela. Kanatları Leao Grimwood yaptın. Bambaşka bir şey olur.
0: Bakalım ben hani dediğim gibi hani bir yıllık bir başkanlık dönemi Sayın Aziz Yıldırım'ın evet. Hocayla bir yıllık anlaşıldı. Hani bu doğru. Sene mutlak başarı hedefi var. Evet. Mutlaka başarılı olmak zorunda. Hani bu başarılı olma zorunluluğu da bu arada sadece şampiyonluk.
1: %100.
0: Hani %100. Başka bir ihtimal yok.
1: Evet. Ve mümkünse bir Avrupa başarısı.
0: Geç tabii. Kaldılar transferde ben öyle düşünüyorum.
1: Satışlarda özellikle ben evet, de öyle düşünüyorum. Yani hoca kaynaklı biraz da bence bu. Çünkü hoca çok yani ben Fred'i de kullanırım. Talişka'yı da hayır abi kullanmayacaksın.
0: İşte yani senin bir yılın var. Bu.
1: İşte senin yani, bir yılın var.
0: Sana reklam arasında söylediğim
1: işte
0: şey
1: evet, yani senin bir yılın var. Başkanının da bir yılı var. Yani sen gidip de 2-3 senenin planlamasını
0: herkesi
1: yapmayacaksın zaten.
0: Dememen lazım. Yani. Zaten gördüğün oyuncular evet. bir daha fazlasını istemelisin.
1: İsteyeceksin. Yani çünkü evet. Başarıyız. Birincilik isteniyor senden.
0: Şimdi sen Greenwood'un olduğu bir yerde yanlış anlama tabii. Hani Mimovic'i de bir görelim olmaması.
1: Olmaması lazım.
0: Evet, yani evet. Ben mesela evet. Söylüyorum Fenerbahçe taraftarı kızıyor. Diyor evet. Ki ya ne geç kaldık. Geç kaldı ya Fenerbahçe. Evet.
1: Yani minimum 10 tane oyuncuyu göndermiş olması lazım şu an Fenerbahçe'nin.
0: Yani şu anda 17 yetişkin oyuncu var. Evet. 5'te 5 ya da 6'da 23 yaş
1: üstü gibi.
0: Yok 6 oyuncu var. Yani tabii, onlar 23 da var. Yabancısı var Fenerbahçe'nin. Tabii. 23 yabancısı.
1: İnanılmaz.
0: Ve 10+4 yani 9 oyuncu göndermek zorunda. Bu arada gönder daha fazla yollamalı ki almalı.
1: Almalı. Evet, yani öyle bir durum var.
0: En az 11 oyuncu yollamalı ki almalı.
1: Evet. O yüzden işte az önce sen isimleri sayarken ben gönderilmeli dedim. Yani hani
0: işte bunu yapmadığımızydı.
1: İşte evet gönderilmeliydi. Zaman olarak evet öyle bir problem var.
0: Mesela Galatasaray'da problem yok.
1: Yok. Yani bir şekilde yapacaklar.
0: Gönderirsin alırsın
1: evet,
0: mesela.
1: Yani Davinson'u gönderip Davinson yerine muadili bir stoperi tak diye koyacak mesela Galatasaray evet. Yönetimi gibi. Hani sadece transferde belirsizlik durumları var Galatasaray. Yani oyuncu kalacak mı, kalmayacak mı, Como o paralara çıkacak mı gibi. Veya Nelson tarafında yani. Monza mesela Nelson'a teklif verdi diye biliyorum ben. İtalya'dan teklifler var. Yani satacak mı, satmayacak mı? İşte benzer şekilde Singo kalacak mı, kalmayacak mı gibi. Hani bu soru işaretleri çözüldüğü yerde Galatasaray zaten transfere basar düğmesine. Ama işte taraftarın da endişelendiği konu şu. Son 2-3 transfer döneminde çok pasif kaldı Galatasaray yönetimi.
0: Evet.
1: Yani hani öyle bir durum var. Acaba yine mi aynı senaryo yaşanacak? Yine mi acaba bizim 3. stoperimiz Arda Ünya'yı olacak? Soru işareti var Galatasaray taraftarında. O da haklı tabii yani. O
0: çok ya orada bir santrafor, yani elit bir santrafor gelse bence seslerin birçoğu...
1: Biraz olur, evet. Evet.
0: Belki kısılacak ya da söylemler biraz daha yerini... Sakinliğe bulacak gibi. Bırakacak gibi. Evet. Ama hani o santrafor konusu biraz geriyor bence taraftar.
1: Ki Icardi de çok büyük bir ikon.
0: Yani şimdi Icardi'den sonra orada evet. Hani dediğim gibi hiç katkı vermeyen Ahmet'in de gitmesi. Yani. Ya şu anda orada santrafor hani işte Barış.
1: Yani.
0: onu da taraftar evet. Herhalde biraz endişeyle karşılıyor. Evet. Galatasaray'ın başkanı ve hocası geldiği günden itibaren başarılı olmuş. Savunulmaya ihtiyaçları yok zaten demiş. Şu an için ne oyuncu gönderme sıkıntıları ne de alma problemleri var. İyi bir transfer limitleri var.
1: Evet.
0: Alırlar. Yani eli en rahat kulüp demiş sevgili Ali.
1: Doğru söylemiş.
0: En takdir ettiğim yanları da taraftar baskısına asla kulak asmıyorlar. Taraftar kalsa çoktan Okan Hoca gönderilirdi. Transferde şu an 20'ye yakın oyuncusu olurdu. Diğer kulüplerin hallerini görüyoruz zaten demiş. Evet. Bana mantıklı geldiği için fikrimi söyledim efendim demiş. Teşekkürler.
1: Çok saygılar olsun. Bence de katılıyorum. Özellikle doğrunun arkasında durma hem hani camia tarafında var Galatasaray'da aslında. Her ne kadar taraftar zaman zaman eleştirse de. Ya bu arada eleştiriler de Okan Hoca'nın Avrupa karnesine. Ya onu da söyleyelim. Yani lig tarafında tabii ki hoca üst üste şampiyonluklar yaşadı. O ayrı konu. Taraftarın eleştiri noktası Avrupa maçları, Avrupa karnesi. Dolayısıyla hani oradaki o okların boyutunu da anlayabiliyorsunuz yani. Çünkü hani Galatasaray gibi oynadığında farklı bir kimliği var. Biraz böyle korkak çekinik oynadığında farklı bir kimliği var. Galatasaray taraftarı istiyor ki hani Liverpool'a da çıkıp kafa kafaya oynayalım. Juventus'a da çıkıp kafa kafaya oynayalım. Biz beklemeyelim. Hani 2000'lerin Galatasaray gibi Sayın Fatih Terim'in dönemindeki hani o kimseden korkmayan Galatasaray, oynayan Galatasaray, zaman zaman 2-3-5 şeklinde dizilen Galatasaray gibi gibi hani ki zaten böyle büyük olursunuz yani diğer türlü zaferler unutulur gider, öyle bir durum var, o ikonu o şekilde yaratırsınız, o markayı. Beklenti bu yani. Yoksa hani hocanın zaten şampiyonluklarına vesaire saygı duyuluyordur. Yönetim de tabii hocayı da şu şekilde değerlendiriyordur. Yani hani mevcut ligde bize başarıyı getiriyor mu? Getiriyor. Evet. Avrupa tarafında da rakiplere nazaran yani kadro henüz hazır değil düşüncesi olabilir. Yani şimdi Osimhen var Galatasaray'da. Icardi Prime dönemindeyken de çok büyük katkı verdi ama yani ilk 11'in 11'i de Galatasaray'ın hazır oyuncular mı? İşte yani bu tartışılır evet. Biraz yani. Bence hani yama oyuncular ya. Var bazı bölgelerde. Jakobs falan gibi.
0: Hani ama bu, yine Jakobs da ortalama bir oyuncu yani. Kötü bir oyuncu değil.
1: Ya kötü bir oyuncu değil ama işte Robertson olduğu zaman için. Sol bek rakibinizde evet. Fark oluyor tabii. Arada. Hani o
0: ilk Türkiye Ligi için söylüyorum.
1: Evet tabii Türkiye Ligi için ayrı. Ama işte Avrupa arenasına çıktığınız zaman ya bazı bölgelerde bu yama düşüncesi sizi yarı yolda bırakabiliyor. Hocayı da değerlendirirken yönetimin ben bu yönden değerlendirip hocanın arkasında durduğunu düşünüyorum. Yani olay bu aslında.
0: Belki de taraftar eleştirisini bu yönden ele almak lazım. Evet. Yani Avrupa'yı biraz evet. Artık
1: onlar
0: kıstas
1: da
0: kabul ediyorlar.
1: Onlar da haklı.
0: Yani haklılar evet. Bence yani. Evet. Sonuçta artık Galatasaray yani ligde zaten uzun yıllardır şampiyon oluyor. Evet. Yani Avrupa'da da belki bu sene belki demeyelim ama bence fena gitmediler.
1: Evet.
0: Ki, bu yılda üzerine çıkmak istiyor
1: haliyle taraftar. Tabii yani ki hani kulüp genetiğini iyi bilen taraftarlar bilir. Galatasaray taraftarından bahsediyorum. Hani yabancı takımları yenme parolası vardır Galatasaray'ın genlerinde, ruhunda. O şekilde kurulmuş bir kulüptür. Yani kurucusunun zaten söylediği bir sözdür. Hani sen Türk takımlarını değil Avrupa takımlarını yeneceksin şeklinde. Yabancıları yeneceksin şeklinde. Hani beklenti bu yönde yani. Dolayısıyla camiada bu yönde bir beklenti var.
0: Fenerbahçe konusunda Alper Bey'e katılıyorum. Bence de en az 5-6 oyuncu hariç hepsini gönderirim demiş. 4 tane Greenwood ayarında oyuncu, genç dinamik oyuncu olsa Fenerbahçe evet. Çok farklı bir seviyeye gelebilir.
1: Tabii.
0: Çok mantıklı konuşuyor Alper Bey demiş.
1: Teşekkürler.
0: Bu kadro ile Fenerbahçe ikinci olması bile zor demiş.
1: Yani Beşiktaş'ın bu kadar atak yaptığı bir dönemde transfer tarafında düşünsenize. Sadece Galatasaray olarak değerlendirmeyin bunu yani.
0: Trabzonspor'da var.
1: Ya o ayrı, o da çok ayrı. Ama özellikle Muhammed Salah'ın bir kanatta, Trossard'ın diğer kanatta, Orkun'un yanında Salih'in ve dinamik bir 8'in olduğu yerde, bir de bir 9 numaranın olduğu yerde Beşiktaş da potaya girecektir. Ya transferde evet. Beşiktaş da iyi gidiyor. Ki Trabzonspor tarafını yani geçtiğimiz yayınlarda da çok konuştuk. Belki hani yarı isimli veya isimsiz oyunculara gidiyorlar ama hep diyoruz ya yap boz parçaları. Çok iyi birleştiriyorlar.
0: Yani evet, sol no name isimler var ama aslında evet. Sezon içinde fark yaratabilir bu oyuncular.
1: Evet, evet.
0: Çünkü scouting ekibinin uzun uğraşlar sonucu aldığı oyuncular.
1: Evet.
0: Hocanın da beklentileri çok yüksek. Bugün Malinovski'nin açıklamaları vardı. Fatih Hoca dedi, her detayı ilmik ilmik işliyor, her detaya takılıyor ve her detayı tekrar tekrar anlatıyor. İstediği detaylardan bahsediyorum, evet. Oyun içindeki. Bunlar önemli dedi. Benim için de çok önemli. Detay öğreniyorum onu. Dedi bazı evet, şeyleri.
1: Işte, müthiş. Müthiş. Böyle bir oyuncudan böyle bir feedback'i yakın dönemde alabilmek, aynen. Geri bildirimi yakın dönemden alabilmek gerçekten çok değerli.
0: Ki demek ki onun da Trabzonspor'da ciddi bir rolü olacak. Hoca bayağı bir, daha doğrusu hocanın sistemiyle alakalı, taktiğiyle evet. alakalı ya da istedikleriyle alakalı çok detaylı bir açıklama yaptı bugün. Malinovski, evet. Ruslan Malinovski iyi bir oyuncu.
1: Yani orada Olayi'nin yeri nasıl dolacak? Aslında temel soru o şu an. Çünkü sol çizgiyi çok iyi kapattı Trabzonspor. İşte Aral'la birlikte getirdikleri sol bek biliyorsun. Çok değerli iki isim.
0: Lopez.
1: Aynen Lopez. 9 numaraları zaten var onu açıyor. Bu ligin önemli oyuncularından bir tanesi. Malinovski merkezde çok önemli bir oyuncu. Yani böyle yaptıkları çok iyi transferler var. Stoper bölgesinde işte Cenk Özkaçar, Onana'nın tutulması gibi gibi. Son dönemde de iç sahibi kale haline getirdi Trabzonspor. Yani iyi geliyorlar. Ama Ulay çok önemli bir oyuncuydu merkezde.
0: Evet. Bir kısa reklam arasına gidelim. Devam edeceğiz.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Evet, Fenerbahçe ile alakalı eklemek istediğim var mı? Yani herkesi gönderdin. Hatta bir mesaj da gelmiş. Onu da okuyayım da. Demiş ki Alper herkesi sattı Fenerbahçe. Bir benzetme yapmış ama benzetme
1: söyle söyle benzetmeyi de söyle.
0: Karpuz gibi herkesi sattı demiş Fenerbahçe.
1: Tam sezonu değil mi?
0: Biraz geç kaldı ama ya. Evet. Ben bilmiyorum ama yani şu anda en az bir 5-6 oyuncuyla vedalaşılması gerekiyordu. Yani şöyle yanlış anlamasın Fenerbahçeli dostlar ama İsmail Hoca'nın bu ben göreyim değerlendireyimden ziyade gelir gelmez raporu doğrultusunda hani belli oyuncularla alakalı bir feedback verip bir rapor verip hani evet. O raporda da ben bu oyuncuları istemiyorum bunların yerine daha kaliteli oyuncular alınmalı demeliydi.
1: Ya hocanın şunu farkında olması lazım, bir ikinci sezonu olmayacak başarısız olduğu durumda.
0: Evet.
1: Yani olmayacak. Yönetimin de yok, onun da yok. Yani bu çok net. O yüzden zar atma demeyelim de buna hani. Peki, deneme şansı yok hocanın bir takım şeyleri.
0: O zaman şöyle, eldeki mevcutlarla başlayıp devam etmek mi daha az riskli, yeni gelen oyuncuları mı sisteme, kulübe, işte camiaya adapte etmek mi daha zor?
1: Sistemde olmayacak oyuncularla devam etmek intihar. Cevabım bu. Yani Kante ile işte Bekao ile.
0: Mevcutları göndermek daha mantıklı diyorsun bu
1: tabii
0: durumda.
1: Tabii ki. Çünkü iyi olan bir oyun var şu an Fenerbahçe'de. Kimliği olan bir oyun var. Bakın bu çok değerli bir konu. Yani i̇şte 6 numara tarafında gezgin bir 6, derin oyun kurucu, çift 8, şutör ve yani Meireles Emre ikilisi gibi hani öyle bir yapı var. İleride baktığınız zaman 3. bölgede aksiyon yapan kanat oyuncuları, içe devrilen, pozisyon yaratan. 9 numara tarafında bir komple forvet, daha agresif oynaması gereken yani fiziksel anlamda Talisca çok bitik bakıldığında. Hani oralarda bu oyuncular tarafında vakit harcamak yerine Fenerbahçe gönderecek doğru oyuncuyu alacak. Gönderecek doğru oyuncuyu alacak ki marka değeri çok yüksek bir takım Fenerbahçe. Greenwood'u getirdi ya Fenerbahçe. Daha kimi getirecek?
0: Akiye getirdi.
1: Akiye Greenwood geldi. Yani geliyor oyuncular.
0: Bu arada ben de hani bu soruyu sana sordum ama kendi fikrim de şu. Ben de bu arada hani eldeki mevcutlardan ziyade o bölgeler için daha kalitelilerini şu ana kadar buluyor olması gerekiyor.
1: Evet, yani şöyle söyleyeyim.

0: Yani denenmişi bir daha denemeye gerek yok.
1: Gerek yok. Bir, ikincisi gitmeniz gereken oyuncular zaten bir zar atma durumu yaratmaz. Yani Ake transferi mesela. Acaba tutar mı tutmaz mı diye düşünmezsin bu oyuncu. Škriniar böyle bir oyuncu.
0: Evet.
1: İşte Asensio sistemine göre böyle bir oyuncu. Greenwood böyle bir oyuncu. Yani bu oyuncuları aldığınızda zaten acaba demezsiniz. Ama Musaba'yı aldığınızda dersiniz. Evet. Nereye aldığınızda dersiniz. Yani bunların hepsi acaba oyuncusudur. Sezonluk oyuncudur, yarım sezonluk oyuncudur.

0: 8-10 olarak değerlendirebilir misiniz Kante'yi?
1: Yani benim soru işaretlerim olur.
0: Yani hani gerek var mı? Yok.
1: O zaman gerek yok diyeceksin. Ama çok ciddi maliyet var. Nasıl olacağız?
0: Bir şekilde göndereceksin. Yani zorluk da bu yordu. Yani Fenerbahçe yöneticiliği...
1: Bu durumda benim söylediğime geliyorsun, geç kaldılar.
0: Muhakkak tabii ki. Evet. Muhakkak tabii ki.
1: Peki o zaman son sözümüz bu olsun Fenerbahçe ile alakalı. Biraz sanki gönderecekleri oyuncular da geç kaldılar.
0: Yani, bu tarz kulüplerin yöneticisi olmanın da zorluğu budur.
1: Bu arada Alper, bu Fenerbahçe'nin tabii hani bundan sonra transferlerde de elini kolunu bağlayabilir.
0: Muhakkak.
1: Yani
0: muhakkak.
1: Aslında bir yerde çok iddialı Greenwood transferi, Ake transferi, hatta bence Vedat transferi bile.
0: Evet.
1: Vedat Muruç transferi bile çok iyi bir yedek.
0: Evet.
1: Ya da hani eğer bulamazsanız da yine sizi sakatlık olmasa belli bir noktaya kadar taşıyabilir.
0: Evet.
1: Ama tabii ki daha iyisi varsa alabilirsiniz. Hani... Yakın zamanda başını ağrıtabilir Fenerbahçe'nin. Çok
0: evet,
1: ciddi.
0: Evet. Hem maç tarafında
1: başlayacağı bir sezonda bir anda çok böyle her şey tersine dönebilir.
0: Evet, evet, evet. Katılıyorum.
1: Alper Bey'in dediği gibi Fred Minario ya transfer oldu mu? Mesajlarınızı niye okumuyorsunuz kardeşim demiş Adil abi.
0: Sen
1: hemen.
0: De yani toplar gibi.
1: Sevgili Caner ve Alper, Ankara'dan iyi yayınlar.
0: Çok saygılar.
1: Sevgili Caner kardeşim, sonunu yakaladım. Hangi maça 3.5 gol üstü dedin diyor. Sevgilerimle konuğunuza selamlar. Bu mesajı okumadım. Neden? Çünkü üzerine mesaj yazdığı için okuyamadım. Aşağıda kaldı. Adil abi kusura bakma. Hemen mesajını okuduk. Fred ve Minario transferi ne diyor? Oldu mu bu? Olacak mı? Ne diyorsun diyor.
0: Ya, hoca tutmak istiyor Fred'i. Minario'nun da ben net bir şekilde teklifi olduğunu biliyorum. Duydum. Gördüm. Yani teklifi gördüm demeyeyim de Brezilya basına da yansıdı. Bu bizim basına da yansıdı. Ciddi anlamda bir ilgileri de oldu Fred'e.
1: Nedir hocanın bu
0: Ama
1: Fred
0: hoca ben Fred'le oynayacağım diyor mesela. Hoca ben İrfan Can'la oynayacağım diyor. Hadi nedir İrfan mi? Can Türk. Kerem Türk.
1: Evet yani bir yerde mecbursunuz.
0: Evet, almak yani tutmak zorundasın Türk kaliteli. Ama yani şimdi Fred'i Savruk oynayan Osterwolde'yi tutmanın bir anlamı yok Fenerbahçe'de şu an. Yani senin seviyen Ake olmalı.
1: Ya, Ake ve Skriniar var
0: yani,
1: savunmada.
0: Yani şimdi Ake Skriniar'ın yedeği Osterwold'de olamaz yani. Ha Bekao'nun yedeği Osterwold'de olur. Mesela. İşte Falet'in, Omar Falet'in yedeği ya da Omar Falet Osterwold'in yedeği olur eski hani oyunculardan da örnek verelim. Ama
1: yani
0: şu an değil
1: seviyeyi
0: yani
1: bu kadar yükseltmişken daha iyilerini talep etmek lazım.
0: Yani.
1: Hoca biraz bu konuda yani Fenerbahçe menfaatlerini hep böyle para harcamayayım eldeki mevcutlarla ama işte daha önceki sezonlarda bunu yaptı bence. Umarım ders çıkarmıştır diye düşünüyorum. Hani talep etmeli.
0: Evet. Ya Mourinho'nun anda... bir lafı vardır.
1: Eyvallah. Mourinho ise işte biraz stüdyo gerilecek.
0: Stüdyoda gerilecek diyorsun. Haksız olduğu çok konu var ama haklı olduğu konulardan bir tanesi bu. İşte Chelsea tarafında işte sürekli transfer yaptığı bir dönemde bu kadar fazla transfere gerek var mı diye soruluyor hocaya. Hoca da şöyle bir anekdot anlatıyor, şöyle bir hikaye anlatıyor. İşte İngiltere'de bir süpermarkete gidersiniz, işte kahvaltılık güzel bir şeyler hazırlayayım diye. Gittiğinizde yumurta seçimi yapacaksınız. Yumurtalarda reyonda sınıf A, sınıf B, sınıf C şeklinde yumurtalar ayrılır.
1: Bizde de var bu arada yani marketlerde.
0: Ya bizde de muhakkak premium yumurta işte gezen işte tavuk vesaire falan hani o şekilde lanse edilen vardır.
1: Yerleri gezmiyor herhalde.
0: Yani duruyorlar onlar herhalde.
1: Evet bir de şey var organik var. Organik. O ne oluyor mesela bilmiyorum. Evet. Gezen tavuk ne oluyor? Organik ne oluyor? Organik olmayan ne oluyor? Hangisini yersek
0: daha iyi, daha
1: nasıl
0: gitti
1: faydası var onu bilmiyorum ama hani bugün yakın bir zamanda markette gördüm.
0: Evet neyse hani.
1: Hepsinin fiyatı farklı
0: işte
1: bu arada.
0: Hepsinin o da öyle söylüyor. Hani A sınıf, B sınıf, C sınıf yumurtaların fiyatı farklıdır. Ama aldığınız zaman da yapacağınız omletin kalitesi farklıdır diyor. Ve
1: ya
0: bu şekilde mesela kendini...
1: Ya ona Jose Mourinho söylediyse katılmıyorum.
0: Yumurta yumurtadır diyorsunuz yani.
1: Yani orada kullanacağın yağdır, ne bileyim onun ustasıdır değil mi? Şimdi içine karabiber atarsın başka bir şey olur.
0: İşte buraya geldi yemeği yapamadı aşçı, kötü aşçı.
1: Yani iyi bir aşçı değil yani Jose Mourinho. Yani. Geçelim şimdi onu da. Hani başka bir örnek verseydi burada şu anda stüdyoda baya bir
0: yani işte şey burada da hani baktığınız zaman Akebi A sınıf yumurta. Size çok kaliteli bir egg roll hani o yapılır ya.
1: Evet.
0: Omlet sunar size ama işte Osterwold o sakatlıktan sonra bir B, C'ye düştü sanki. Öyle bir durum var.

0: Evet.
1: Evet, yani yumurta, yani zehirlenmemek adına sanki göndermekte fayda
0: ya
1: var.
0: Ya orada hoca bence şöyle düşünüyor sevgili Alper, katılır mısın? Fenerbahçeli dostlara da soruyorum ama hoca birkaç pozisyonda oynayacak oyuncuları özellikle tutmak istiyor. Derken bir yarışa gidelim, devam edelim.
2: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Becen Ereğiz dışına sokuldu. Bu iki tay şimdi liderliği istiyor. 3-4 boy kadar geride 4 numaralı Bernam Cam var. O da 3.lükte ilerliyor. Bernam Cam'ın 6-7 boy kadar gerisinde 5 numaralı Doğu Turo Victor 4.lükte. 3-4 boy kadar geride değerli yarışseverler 3 numaralı Aziz Oğlum var. Grubun sonunda ise 6 numaralı Line Dubai izliyoruz. Bu şekilde taylar viraja doğru ilerliyor. İçeride Valentine gör dışında Becen Ereğiz virajı önde dönmek isteyen bu iki tay. Ancak bir numaralı Becen Ereğiz şimdi rakibini atlattı. Düzce de bir boy kadar önde çıktı. İki numaralı Valentine gör ikincilikte gerilerden beş numaralı Dotro Victor'ın atakları var. Şimdi içeriden iki numaralı Valentine gör bir kez daha tazeledi. Son 300'de dıştaki bir numaralı Becen Ereğiz yakaladı. Bu iki tay kıyas içerisinde ve birincilik mücadelesini bu ikisi arasında izliyoruz. Dışarıdaki Becen Ereğiz, içerideki Valentine Girl liderlik mücadelesinde fotoya doğru gidiyoruz. Dışarıda Becen Ereğiz, içeriden Valentine Girl var içerideki. İki numaralı Valentine Girl koşuyu kazanan isim oluyor. Bir numaralı Becen Ereğiz koşunun ikincisi oldu. Beş numaralı Doğu Turo Victor üçüncü. 3 numaralı Aziz Oğlum 4. olurken 4 numaralı Bernam Cam da koşuyu 5. olarak tamamladı. Diyarbakır'daki 4. koşuyu 2 numaralı Valentine Girl Sami Kaplan da kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Başaran İddia'nın sunduğu maç merkezi. Caner Aydaş ben, sevgili Alper Gün'le beraber Fenerbahçe'yi biraz değerlendirdik. Dinleyicimiz demiş ki sevgili Hakan Bey, yolun sonunda Lyon ya da Bodo gelecek. Playoff'a kalırsak özellikle Bodo çok çok zor demiş.
1: Ya, tehlikeli bir takım ama geçen sezon oynadı biliyorsun Galatasaray.
0: Evet.
1: Gayet de üstünü kurdu. Yani doğru kadroyu kurduğunuz durumda bu tarz takımları yenersiniz.
0: Ama bence burada oynaması büyük şans. Ya deplasmanda herhangi bir Türk takımının Bodo'ya diş geçirmesi pek
1: zor. Yani Bodo'nun herhangi yani. Bir takımı
0: hani
1: zaten.
0: Galatasaray değil, karma bile
1: tabii,
0: olsa.
1: Tabii tabii.
0: Yani orada City ve sonra Inter'e de yakaladılar.
1: Inter tabii tabii.
0: Hı. Yani büyük konuşmuyor ama orada bilmem rakımdan mı oluyor, havasından suyundan mı oluyor bilmiyorum ama.
1: Ya işte bu Midtjylland maçını da ben o yüzden diyorum. Evet. Zor yani zor çünkü gerçekten bakın bu kadro değeri vesaireyle alakalı bir durum değil. O Danimarka'ya, Norveç'e, İsveç'e yani buralara gittiğiniz zaman her şey değişiyor. Nordsjælland geliyor 5 atıyor mesela. Farkında olmuyorsunuz yani. Bir bakmışsınız skor 4-0 olmuş, 5-0 olmuş. Yaşandı bunlar zamanında yaşadık yani biliyoruz.
0: Uğur Bey Bayern Münih'in hazırlık maçını göndermiş. VS Bayern Münih 2-1 yenmiş mi? İlk yarısı mı böyle bitmiş bilmiyorum ama sonucuna bakmadım.
1: Enteresan.
0: Önemli değil ya, hazırlık maçında Bayern Münih yeni sene olacak.
1: Evet.
0: Bir haber değeri taşımıyor yani. Sezonda zaten 150 gol atıp şampiyon oluyorlar.
1: Evet.
0: Bu sene de aldılar. Saibari'yi aldılar. İyi
1: transferleri
0: var. Çok iyi
1: bir transfer. Evet.
0: Yani Musiala ile geçen kıyaslamış bir dinleyicim ama ben ikisini kıyaslamam. Musiala'ya büyük haksızlık
1: ya.
0: Olarak
1: evet.
0: Görürüm.
1: Bir de farklı oyuncular.
0: Bence
1: stil olarak.
0: Musiala A+ bir oyuncu yani. Çok net bir A+ oyuncu.
1: Evet.
0: Hatta Bellingham'ın da önüne koyuyorum ama yapacak bir şey yok.
1: Ya Bellingham iyi bir atlet.
0: Evet.
1: Ama Musiala da özel bir oyuncu.
0: Mesela
1: özel
0: şeyde göreceğiz. Şimdi bizim Klopp Bey geldi biliyorsun.
1: Aa, evet.
0: Kıymetli dostumuz.
1: Evet.
0: Kıymetli bir abimiz.
1: Evet.
0: Almanya milli takımına geldi.
1: Farklı olacaktır.
0: Sözü vardı. Okudun mu aileme bulaşmadığınız sürece görevde kalırım falan dedi.
1: Ya biraz sanki zorla getirilmiş gibiydi yaptığı açıklamalar tarafında. Biraz dinledim onu.
0: Evet.
1: Hani çok böyle sanki minnet ricayla gelmiş gibi hoca.
0: Yo, sözleşmesinde vardı Almanya milli takım isterse giderim diye, ama muhtemelen belki beklentiler daha farklı olabilir.
1: Evet.
0: Biraz mutsuz da ama imza töreninde. Yani evet. Sanki böyle evet.
1: Bir siyasi baskı görmüş gibiydi.
0: Olabilir, bilmiyorum. Belki
1: biz
0: Alman
1: spekülasyon
0: hükümeti...
1: yapıyoruz.
0: Evet, tabii. İyi yayınlar Caner Bey ve Alper Bey demiş. Sevgili Hasan abi. Hasan abi böyle bir mesaj yazmış. Sevgiler abi. Organik olması olmaması beslemeye ve verilen katkı maddelerine bağlı demiş. Hmm. Mesela et için flash besleme dediğimiz 5 haftalık yüksek protein içeren yem veririz ve sonrasında sofraya gelir demiş.
1: Flash besleme.
0: Hmm. Çağlar var, onu da ekleyin demiş. Hatta Cengiz de olmalı diyor.
1: Evet.
0: Cengiz de gitmeli diyor, ama bunların hepsi herhalde hepsi kalacak ya İsmail Hoca. Ben tereddütüm, söyleyeyim mi Alper?
1: Tabii.
0: Ben yani Fenerbahçe'nin şu andaki yabancıları da kalsa, kim kalsa gitse problem değil. Yani bir şekilde yine en kötü ikincilik yarışında ya da şampiyonluk yarışında sonuna kadar gidebilir. Benim en büyük tereddütüm kim biliyor musun? Yine İsmail Hoca.
1: Yani bu yaklaşımı bakmasa. Diyorsun
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii tabii. Evet. Yani İsmail Hoca çok tedbirli davranıyor. Yani işte evet. Fenerbahçe yani biliyoruz zaten Fenerbahçeli olduğunuzu. İşte ben şöyle bir yorumda bulunmuştum. Katılır mısın bilmiyorum.
1: Hı.
0: Fenerbahçe'nin bu sene alacağı hiçbir oyuncunun tartışılmaması gerekiyor.
1: Ondan bahsediyoruz. Evet. Kesinlikle
0: yani
1: öyle olmalı.
0: Sene başında bunu söyledim.
1: Kesinlikle
0: hoca kim olur bilemem. Fenerbahçe'nin bu sene gelecek hiçbir oyuncunun tartışılmaması gerekiyor.
1: Yani mevcut bu hani saydığımız az önceki evet. Yabancılarda Şikliner'i tartışır mısın? Tartışmam. Aki'yi tartışır mısın? Tartışmam. Greenwood'u tartışır mısın? Tartışmam. Gelse Leao'yu tartışır mısın? Ben tartışmam çünkü çok kaliteli bir oyuncu. Hani yabancı kontenjanı olarak tutacağım dediğiniz oyuncular tarafında, hani muhakkak değerlendireceğim dediğiniz oyuncularda dediğin gibi soru işareti sıfır evet. Olmalı direkt. Yani kaliteli. O alıp oynatacaksın.
0: Zaten takımın belli bir kadro değeri var.
1: Var zaten. Yani evet.
0: Gelecek oyuncunun da senin şampiyon yapabilecek, şampiyonluk yarışında sezon sonuna kadar
1: evet.
0: Rakibinin önüne koyacak oyuncular olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Fred kaç yıldır burada? 4. yılı.
1: Evet.
0: Değil mi? Zaten 4 yıldır bu psikolojiyi yaşıyor. Örnek
1: doğru,
0: veriyorum.
1: Doğru.
0: Gendouzi yeni geldi. Greenwood gibi bir süperstar adayı getirdin.
1: Evet.
0: Başarmış bir oyuncu getirdin.
1: Evet.
0: Üzerine Vedat Muriç geçen sene İspanya'da çok kritik goller attı. Hani belli evet. Bir seviyede bir oyuncu. Yani
1: güçlü bir oyuncu. Gittiği
0: Ake'yi
1: gibi değil.
0: Getirdin. Hı-hı. Yani daha ötesi yok. Ake'yi doğru. Getirdin. Kalecin hani sen beğenirsin beğenmezsin ama bir tarafta dediğim gibi Hırvatistan hani onlardan birisiyle devam edebilirsin.
1: Ya yine edersin. Evet,
0: evet
1: ama benim
0: yani
1: beğenmedim.
0: Evet. Tamam ya. Mesela birisiyle devam edersin. Ya ben Ederson'la kalmak isterse devam ederim. Ya da Livakovic'den devam ederim. Ama mesela başka pozisyonlarda hani vasat demeyeyim ama oradaki oyuncular da değerlidir tabii ki.
1: Hı hı.
0: Daha fazlasını talep etmeli İsmail Hoca.
1: Muhakkak.
0: Gibi az önce de söyledim. Yani Fenerbahçe'nin mesela önümüzdeki sene gelseydi İsmail Hoca şunu diyebilirim. Yani 3 yıllık bir planlama dahilinde olabilir. Evet. Şey demiyorum.
1: Ya şöyle bir virgül koyalım mesela buraya. Şimdi yarışacağınız rakip Galatasaray. Söz gelimi. Hani Beşiktaş vesaire o ayrı konu. Onlar da zaten hazırlanıyorlar ama birinci rakip olarak herhalde hemfikiriz yani Galatasaray'la yarışacak Fenerbahçe.
0: Kadrosunu koruyor işte.
1: Şimdi ön alan ve merkeze şöyle bir bakalım. Hani hazır değil, transferde geç kaldı denilen Galatasaray'a. Sağ kanatta Sané, sol kanatta Barış Alper, 9 numarada Osimhen, 10 numarada bir Can Uzun hamlesi geldiğini düşünelim.
0: Ya da işte Musiala.
1: Ya da fark etmez Musiala'yı kiraladığını varsayalım. Musiala geldi diyelim. Merkezde de Torreira, Sara. Bitti. Yani bu seviyeye ulaşması lazım Fenerbahçe yabancılarıyla birlikte. Yani bu merkez ve ön alan kurgusuyla yarışacaksınız yani. Hani sol kanadında Barış Alper'i, sağ kanadında Sané'si, 9 numarasında Osimhen'i, merkezinde de 2-3 yıldır birlikte oynayan Sarası, Torreira'sı falan filan.
0: Ya
1: böyle
0: Lemina.
1: Bir kadro. Ya da yani Lemina'yı saymıyorum bile bakın.
0: Ya saymıyorsun ama yani, Lemina'nın yanında da İlkay var bu
1: yani
0: arada.
1: Onları saymıyoruz bakın. Ya onları söylemiyorum bile yani. Hani öyle bir durum var. Kalede Uğurcan var, milli takım kalecisi falan. Yani bu böyle bir seviyeyle sen karşı karşıyasın. Yani senin acabalarla, Mimovic'lerle, onlarla yani bunlar geçiniz efendim ya. Olmaz. Olmaz.
0: Bekliyorsun o zaman hamleleri.
1: Muhakkak.
0: Ondan sonra.
1: Hem gidici hem kalıcı hamleleri.
0: Daha giden yok.
1: Evet.
0: Bilmiyorum nasıl olacak. Lig başlıyor. Evet. Giden yok. Avrupa'da devam edecekler. Öyle gözüküyor.
1: Öyle gözüküyor.
0: İnşallah da devam ederler. Ama gelen giden yok. Daha doğrusu giden yok.
1: Hani. Giden yok.

0: Yok,
1: evet. Gelmesi için giden de olması gerekiyor.
0: Evet.
1: Sürekli al al olmaz herhalde.
0: Evet.
1: Eğer senin kalecin Türk değilse her mevkiye bir tane yetişkin yabancı koyma şansın yok. Fenerbahçe 12 artı 2 kuralı devam edecek diye Muriç'i aldı bence. Çünkü hiçbir takımın yedek oyuncusunu yabancı yetişkinden yana kullanma şansı yok. Fenerbahçe listeler verilince kadroda belirli mevkilerde sıkıntı yaşayacak demiş. Yerli oyuncuların da hepsi tartışılan oyuncular. Kerem
0: Evet.
1: bile tartışılıyor diyor.
0: Doğru, haklı, doğru söylemiş dinleyicimiz. Hocanın da zaten hani İrfan Can'dan olur mu, Kerem'den olur mu gibi böyle hani bu oyuncuları deneme sebebi de biraz bu. Hani Bartu'dan olur mu acaba gibi. Hani bu
1: mecbursun
0: sezonun.
1: Mecbursun ama birilerini tutacaksın.
0: Ya birileri
1: ama.
0: Olmak zorunda ama
1: Evet.
0: yani şimdi kaleci tarafında da yani Türk havuzu çok da geniş bir havuz değil maalesef. Eskiden işte Rüştü Reçberler, Ömer Çatkıçlar vesaire sayıyordun yani birkaç iyi kaleci vardı.
1: Berke'yi alabilirdi eğer devam etmeyecekse
0: ya
1: Ederson.
0: Berke olabilir, evet o olabilir. O iyi bir kaleciydi aslında. Ya isimlere çok takılmaması lazım Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde. En büyük düşmanı o. Yani şimdi Ederson baktığın zaman ciddi bir kariyer, ciddi bir seviye ama yani geçtiğimiz sezon Ederson'un ya formasını şöyle bir düşünün. Tamam mı? Yani kaleye koydunuz bir Ederson'u. Üzerini kapattınız Ederson yazısının. Ahmet yazdınız. Ahmet olsun kalecinin adı. Ve böyle bir sezon geçirdi. İşte boşa çıktı, maç kaybettin falan filan. İkinci sezon devam eder misin?
1: Etmezsin herhalde.
0: Etmezsin yani.
1: Evet.
0: Buna böyle bakmak lazım. Yani şimdi bu şekilde değerlendirdiğin zaman gidecekler de belli, kalacaklar da belli. Ama eğer isme takılırsan yani Fred de bu takıma çok şey katmıştır. İyi bir hizmetkardır. Ederson'un da CV'si iyidir. Osterwold'de de mücadeleci bir oyuncudur. Derbide o karakteri ortaya koymuştur. Falan filan yani her oyuncu için bir açıklama bulursun. Ama günün sonunda da ikinci olduğunda da bu bahaneler senin sonunu getirmiştir yani. Bu kadar basit.
1: Daha önceki durumlarda. Göztepe Süper Lig'den transfer yapacak. Göztepe yapacak herhalde deseydi diyor. Hangi mevkilere oyuncu alırdınız demiş dinleyicimiz.
0: Yani Göztepe tarafı son transfer tarafında çok ekstra bir şeyler yapmadı diye biliyorum. Hani en azından ben duymadım, takip etmedim.
1: Aldılar
0: diye.
1: Birkaç oyuncu.
0: Bir iki
1: ama
0: oyuncu
1: tabii...
0: var ama evet çok görme şansım olmadı açık söylemek gerekirse. Yani son dönemlerde Göztepe'nin transfer politikası iyi ama Göztepe'de de şöyle bir sorun var. Bir başarı gelmeden iyi oyuncuları gönderiyorlar.
1: Evet.
0: Yani hani bir Avrupa Kupası katılımı ya da işte lig tarafında iyi bir konumla ligi bitirmek. Ya bunları yaptıktan sonra iyi isimleri göndermek sanki daha doğru olur Göztepe adına. Tabii ki tutmak kolay değil. Yani Leipzig'ten geliyorlar. 20'yi 30'u 40'ı veriyorlar. Alıyorlar oyuncunuzu, ayrı konu ama ya bazı oyuncular tarafında da ya söz gelimi tutmuş bir Olaytan. İyi bir paraya gönderdi Göztepe evet ama sanki böyle bir sezon daha tutup ya da bir yarım sezon daha tutup daha yüksek bir paraya gönderebilirdi. Çünkü Olaytan söz gelimi onların sistemlerinde çok iyiydi. Hani daha iyi bir oyuncu profili gibi gözüküyordu. Beşiktaş'ta kalitesi tartışılır durumda oldu. Yani bunun gibi oyuncular tarafında, Göztepe'nin gönderdiği oyuncular tarafında böyle bir sorun var. Yani sisteme uyan oyuncular yerine bu arada şu da var. Yani Olaytan'ı gönderiyorsunuz, onu şunu bunu gönderiyorsunuz. Yani getirdiğiniz oyuncuların da bu oyuncular kadar katkı verip vermeyeceği çok aşikar değil yani. Belli
1: var
0: değil.
1: Yani oyuncular var. Mesela Andre Henrique'yi getirmişler.
0: Evet.
1: 25 yaşında Gremio'dan 1,5 milyon euro para
0: evet,
1: ödemişler.
0: Yani bir scouting transferi muhtemelen.
1: Aynen öyle. Sonra Sabra var. Forvet oyuncusu. Lokomotiv Zagreb'den gelmiş.
0: Yani tanıdığım bir oyuncu
1: kiralıktan dönmüş daha doğrusu. Yine Radney kiralıktan dönmüş. Alberka'dan.
0: Portekiz'e kiraladıkları oyuncu galiba.
1: Bonservis vererek aldıkları bir Armstrong var. 1,5 milyon euro. Bristol City'den almışlar.
0: Evet.
1: Bir de şöyle bakıyorum. Bir forvet daha var 18 yaşında öyle hatırlıyorum ama Boajila. Kulübü 04'ten gelmiş bonservis diyor ama.
0: Finlandiya takımından geldi. Evet. O oyuncuyu
1: yani,
0: biliyorum.
1: Çok da tanımıyorum. Biraz bakmak lazım. Bir de Ludogorets'ten özür diliyorum. Şey var. Sonko defansı 30 yaşında.
0: İbrahim Sonko mu?
1: Neyse son koyu
0: yok,
1: yazıyor.
0: O değil, o değil,
1: değil
0: o zaman.
1: Herhalde. Bakarız şimdi.
0: Yani işte temelde Göztepe'nin böyle bir sorunu var. Başarı gelmeden tamam hani scouting transferleri yapılıyor o şu bu ama o momentumu da kaybetmemek lazım. Yani taraftarınızı arkanıza aldınız, camia tarafında belli bir hava yakaladınız. Lig tarafında hani herkes şöyle bir önünü ilikliyor,

0: deplasmanında. Bu böyle yani. Hani bu kadar pozitif bir hava yakalamışken güçlü bir kadroyu şöyle bir 1-2 sezon tutmak lazım. Ne olursa olsun. Yani bir takım gelsin 10 milyon versin satmayın. 12 milyon versin satmayın. Ama bir konferans ligi görün mesela. 15'e satın, 20'ye satın gibi. Hani bunları yapması lazım Göztepe'nin. Yoksa yerinde sayar. Yani bir transfer dönemi geçirir. Çok kötü bir transfer dönemi olur. Tabii Allah korusun diyelim Göztepe'liler için. Ve camiası için. O zaman işte işler çok değişir Göztepe adına.
1: Ya orada şöyle bir şey var. Bence dinleyicimiz için de belki içini biraz rahatlatalım. Yani bir kere hocayla devam ediyorlar. Yani
0: bu iyi bir hamle.
1: Hoca, evet, evet yani hocayla devam ediyorlar. Hoca kendi sistemine uygun oyuncular.
0: Doğru.
1: Mutlaka almaya getirmeye çalışıyor. Benim burada söylemek istediğim şu var Alper, sana katılmakla beraber. Şöyle de bir eleştiri yapmak istiyorum. Göztepe daha üst düzey oyunculara da gitmeli. Yani sadece
0: işte vites arttırma,
1: no name evet, evet. isimlerle olmaz. Alıp parlatalım, satalım bir yere kadar ama mutlaka Göztepe'yi de hani dediğin gibi Avrupa yarışına belki sokacak. Belki içeride namağlup bitirecek içeride iç sahada.
0: Evet.
1: Daha hani çünkü Göztepe'nin aslında baktığın zaman iyi bir oyunu var.
0: Tabii ki.
1: Çok böyle
0: kolay bir maç değil oynuyorlar. Göztepe kesinlikle. Maçları içeride dışarıda. Bu net.
1: Kesinlikle. Yani çok zor bir evet. rakip Göztepe. Kora kora oynuyorlar. Çok evet. temaslı oynuyorlar. Hepsi evet. var ama örnek veriyorum 20 maç 20 şut attıkları bir maçta 2 isabet sağlayıp 0 gol atarak bitirdiği birçok maç var
0: maç
1: mesela.
0: Var, evet. Kalitesizlikler
1: evet, vesaire. Yani oldu. Burayı biraz artırması gerekiyor.
0: Evet. Yani orada aslında hani vizyon muhabbeti. Yani vizyon konusu bu. Biz orta sıralar takımı mıyız? Hani yönetim buna kendisine bu soruyu soracak. Biz 5 sene boyunca orta sıralar takımı mı olmak istiyoruz? Yoksa takımı transferlerle birlikte bir önce bir Trabzonspor kıvamına tabii zor ama hani Trabzonspor çok büyük bir camia. Başarı tarafından söylüyorum. Hani kupalar
1: Başakşehir
0: tarafından. Başakşehir değil mi? Evet. Evet, o güzel daha iyi bir örnek oldu. Yarışmacılık anlamında söylüyorum. Yoksa Göztepe de çok büyük bir camia. Hani o seviyeleri mi getirmeyi hedefliyor yönetim? Yoksa orta sıralarda 5 sene 10 sene duralım edelim. Hani bu mu? Yani hedef bu mu? Yani buna karar vermek gerekiyor.
1: Ya burada biraz Göztepe taraftarında talep etmesi gerekiyor.
0: Muhakkak bir taraftarı yani talep etmezse nasıl olacak?
1: Çok büyük bir konsorsiyumun bir parçası Göztepe. Bakıyorsun evet. gerçi çok iyi yönetiliyor mu bilmiyorum. O da yani Göztepe için söylemiyorum yurt dışındaki takımları.
0: Evet.
1: O da ayrı bir konu ama bu senede biliyorsun İngiltere Premier Lig'e çıkacaklardı ama büyük bir skandala imza attılar.
0: Evet.
1: Yani burada Göztepe taraftarının biraz talep etmesi gerekiyor bence.
0: Ya taraftar talep etmezse bu iş olmaz.
1: Evet. Yani yıldız belki birkaç oyuncu alınabilir ya da işte Göztepe'yi biraz daha yukarıda tutacak evet. oyunculara ihtiyaç var. Yani sadece no name isimler olmaz ya.
0: Olmaz yani. Orta sıralarda takılırsınız ve sonrasında geçirdiğiniz Allah korusun kötü bir transfer döneminde kümeye oynarsınız yani. Bu lig böyle bir lig, sert bir lig çünkü.
1: Hayır, taraftarın da şeyi kalmaz. Yani biz
0: ya o da var işte evet, onu anladım. Yani o havayı kaçırdığınız zaman o havayı geri getirmek çok daha zordur.
1: Kesinlikle.
0: Çok daha zordur. Ya tabii ki Göztepe taraftarı iç sahada mükemmel bir taraftar ama
1: tabii ki lafım yok ama şeyi söylüyorum.
0: Mücadeleci
1: yani
0: olmak.
1: Taraftar da evet. yarışmak ister.
0: Muhakkak.
1: Yani ligde 3., 4., 5. olmak ister. Belki şampiyonlar o tabii ki belki çok uzun yıllar sonra olabilir.
0: Evet.
1: Yani çok kolay işler değil ama işte
0: adım adım.
1: Yani. Avrupa'da bak başarıyor mesela Midtjylland karşısında Kopenhag'ın, Midtjylland'ın, Brøndby'nin, Nørresjælland'ın tırnak içinde söylüyorum at
0: olduğu
1: koşulduğu
0: yerde
1: Aarhus geldi geliyor. Dedi ki siz kimsiniz dedi.
0: Ben geliyorum
1: şampiyon
0: dedi.
1: Oldu dedi.
0: Evet.
1: Mjällby'ye bak hani sen beğenmiyorsun ama geçen sene ezdi döktü bir
0: yaptılar mı yaptılar yani.
1: Yaptılar. Eşi evet. Viking'e bak.
0: Evet.
1: Tamam Kezali. Çok büyük bir takım Viking. Bodo'dan daha büyük bir takım ama geçmişte büyük bir takımdı.
0: Evet.
1: Ya sadece geçen sene bak bu sene de yine sürdürüyor.
0: Taci geri aldı yani.
1: Kaç tane Viking'den oyuncu alırsın ama onlar özelinde önemli bir kadro kurdular.
0: Evet.
1: Belki birbiriyle uyumlu bir kadro mühendisliği yaptılar ve şampiyon oldular mesela.
0: Evet.
1: Doğru
0: evet,
1: mu? Doğru. Bu sene Sirius bak gidiyor.
0: Gidiyor.
1: Daha ligin başında 10 puan, 15 puan neredeyse fark attı.
0: Evet.
1: Yani onu söylemeye çalışıyorum. Bu ligde de belki şampiyon olamayabilirsiniz ama çok yukarılara oynayabilirsiniz doğru.
0: Ya,
1: bileşenleri bir araya getirirsiniz.
0: Aynen öyle. İyi bir organizasyonla ki hocanız da iyi bir hoca. Çok akıllı bir hoca gerçekten. Doğru bir 11 ile bu ligde yapamayacağınız şey yok.
1: Bak mesela hoca diyor ki Alper özür diliyorum. Sözümü kestim ama mesela bazı maçlardan sonra değil mi? Kaliteyi artırmamız gerekiyor. Bu ne
0: anlama geliyor? Söylüyor adam ya.
1: Söylüyor
0: evet.
1: Yani.
0: Yani evet.
1: Ki ben de burada 100 defa söyledim. Ya kaliteyi yani. Biraz daha artırın. Ben yani. İstiyorum Göztepe mesela şampiyonluğu oynasın.
0: Yani. Evet.
1: Ya İzmir'e giden.
0: Ne kadar keyifli olur.
1: Tabii ki yani. Düşünsene evet. Yani İzmir'den. Bir de hani İzmir gibi büyük bir şehir.
0: Ya bir de o
1: modern bir şehir.
0: Değil mi?
1: Hani
0: bu kadar açıkçası yani.
1: Müthiş bir taraftar evet. Olan bir takımın.
0: Evet.
1: Ya Ankara'dan istiyorum Ankara Gücü gençler.
0: Gelsin.
1: Yani
0: evet.
1: Birileri gelsin yani.
0: Yani. Gençler Birliği deplasmanı. Ne kadar zor bir deplasmandı mesela.
1: Tabii. Geçmişte. Yani. Değil evet. Mi?
0: Hadi ya çık oyna yani.
1: Şimdi bu sene belki Bursa gelecek.
0: Bursa deplasmanı.
1: Şimdi mesela evet. Şampiyon bir takım.
0: Şampiyon bir takım.
1: Şimdi evet. Gelip de gitmesinler mesela.
0: Evet.
1: Yine şampiyonluğu oynasınlar. Yani
0: ya bunlar ikon takımlar. Taraftarıyla birlikte aslında çok rahat kafayı oynayabilecek takımlar.
1: Onu söylüyorum evet, işte evet. Ben de. Yani ben Göztepe'den bunu bekliyorum. Yani Sayın Başkan'dan.
0: Evet. Yani yerinde sağ sol yeterli değil bu camialar evet. için.
1: Kesinlikle evet. Aynı fikirdeyim. Evet. Bu sene umudum var diyeceğim ama transferlere baktığım zaman da umudum biraz yine kırılıyor.
0: Evet, evet.
1: Hani belki bilmiyorum hani çok çok farklı olur. Biz yanılırız.
0: Ya enteresan ama diyelim. Yani Çorum'un yaptığı transferler daha iyi.
1: Az önce bir oyuncu
0: sol bek gördü. Andrei Bol. Evet, benim listemde olan bir oyuncuyu almışlar. Şaşırdım yani. Hani
1: sana sorular mı falan? belki bir yerde ismini vermişim. Demek şimdi. Ki iyi bir scouting ekibi yani var.
0: Çok
1: almışlar.
0: İyi bir bek. Evet, Andrei Borza.
1: Benim çok tanıdığım bir oyuncu değil yani senden yani, duydum.
0: Oynayınca göreceğiz.
1: Evet, oynayınca izleyeceğiz. O zaman seneye devre arasında bir büyük takımımız talip olabilir.
0: Olabilir. Sol bek iyi bir
1: ihtiyacı olan. Evet. Şu anda da yarısının ihtiyacı var gibi. Hepsinin var gibi gözüküyor. Evet. Trabzonspor'u burada dışarıda bırakıyorum.
0: Evet.
1: Peki kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Saat başında tekrar buradayız.

0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
1: Remzi Doğan Safkan'ı kontrol altına aldı. Evet. 2 numaralı Silken Destroy. Şimdi Remzi Doğan'ın kontrolünde ve starting box'a doğru yavaş yavaş geliyor. Ön kapaklara vurdu Silken Destroy. En dış kulvarı kullanacaktı bu isim. Start görevleri oraya doğru gitti. Safkan'ı bir kez daha starting box'a doğru getiriyor şimdi değerli yarı severler. Evet, Seek and Destroy box gerisine geldi şimdi. Gözleri örtülüyor. Box'ına doğru bir kez daha getirilecek Butay. Yedi tay box içinde hazır. Dışarıda yalnızca 2 numaralı Seek and Destroy kaldı. Evet. Box'ına biraz daha yakın ve Seek and Destroy bir kez daha kulvarında hazır. Atlar start hakemi emrine girdi şimdi. Start verildi ve Diyarbakır'da 5. koşu başladı. Çıkışa birlikte Telgraf. İyi bir çıkış yaptı ve liderliği aldı. Bir anda farkı da 4 boya kadar çıkardı. 4 numaralı Maymun ikincilikte. 1 boy kadar gerisinde. 1 numaralı Royal Warrior var. Royal Warrior'dan da 2,5 boy kadar geride. Dışta 2 numaralı Seek and Destroy. Daha sonra 6 numaralı Mert Paşa 2 boy kadar geride. 5 numaralı Queen of Victory 3 boy kadar geride. İçeride 7 numaralı King

0: Power dışında 8 numaralı Sunfire var. Bu şekilde Taylor viraja doğru gidiyor. 3 numaralı Telgraph liderliğini koruyor. 1 numaralı Royal Warrior ikincilikte. Ki bu kadar geride içeride 2 numaralı Seek and Destroy var. Daha sonra maymun ataklarıyla Taylor düzle çıktı. Telgraph düzle iç çıkan isim oldu. Fak 3 boy kadar içeride Seek and Destroy. Dışında Royal Warrior var. Aralardan da 4 numaralı maymun ataklarını izliyorum. En dışta da 5 numaralı Queen of Victory döndü. Ön gruba doğru hamlesini yaptı. Koşunun son 100 metresine giriyoruz. 2 numaralı Seek and Destroy yüklendi. Telgraph'ı yakalamaya çalışıyor. Gerilerden Queen of Victory ve maymun atakları var. Şimdi 4 numaralı maymun ve Seek and Destroy ön plana çıktı. İçerideki 2 numaralı Seek and Destroy ve 4 numaralı maymun fotoyu yakın geçtiler yarışseverler. 5 numaralı Queen of Victory koşunun üçüncüsü oldu. 3 numaralı Telgraph dördüncülükte kaldı. 1 numaralı Royal Warrior'da koşunun beşincisi. 2 numaralı Seek and Destroy mu? 4 numaralı Maymun mu koşuyu kazandı? Karar varış hakemlerinde.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Alper, yakınlaştı artık Süper Lig'in başlaması. Bu sene hani şöyle bakıyorum, Çorum var, Erzurum var, Ahmet Spor Kulübü var.
5: Evet.
4: Yeni gelenler. Sanırım 12 şehir takımı var. Yanlış hatırlamıyorsam. Öyle hatırlıyorum ama bakarız yine de. 6 İstanbul takımı var. Hemen İstanbul'u sayarsak zaten gerisi çıkar.
5: Gerisi gelir.
4: Öyle
5: evet.
4: Bakalım. Kasımpaşa.
5: 1. Fenerbahçe, Beşiktaş,
4: Galatasaray 4, Başakşehir 5, Eyüpspor 6.
5: 6.
4: Zeki evet. Bir adam ya.
5: İyisin abi.
4: Yani şeyden sondan gelmedik, baştan gittik. Evet. Bence bu biraz daha şeyi artıracaktır. Yani geçmiş yıllardaki gibi takımlarımızın böyle elini kolunu sallaya sallaya maç kazanmasını biraz zorlaştıracaktır. Ne diyorsun? Yani özellikle mesela Çorum'da çok ciddi bir ilgi olacaktır. Diyarbakır'da çok ciddi bir taraftar olacaktır. Evet. Erzurum'a çok bilmiyorum. Umarım olur. Çünkü statları da sanırım tadilattaydı. Biraz
5: evet,
4: zorluk
5: evet.
4: Yaşadılar ama
5: evet.
4: Umarım olur. Samsun var. Efendime söyleyeyim, İzmir var.
5: İzmir
4: Göztepe
5: bölgesi,
4: yani.
5: Evet.
4: Ankara var. Gençler Birliği çok şükür kaldı.
5: Çok şükür.
4: Evet, evet yani benim çok sevdiğim bir kulüp. Sonra bakıyorum. Bu arada 6'yı saydık da 12'yi sayamıyoruz. Sorun burada. Antalya'ya evet. Gitti. Kim vardı başka?
5: Yani şöyle bir bak.
4: Sen de bir katkıda bulun yani. Lütfen yani. Hem tatlı istiyorsun hem hiçbir katkıda bulunmuyorsun.
5: Yani en azından şu... Genciz abi. Öyle
4: genç mi? Ya, eyvah. Tamam. O zaman geçmemiz ben hemen lazım. Söyleyeyim. Tamam. Bunlar haricinde başka kimler var? Erzurum'u saydık. Kim demiştik? Gaziantep var.
5: Alanya var. Alanya.
4: Antalya bölgesi Alanya var. Göztepe, evet. Kasımpaşa. Kocaeli var.
5: Rize var.
4: Önemli. Rize var. Konya var. Evet. Samsun Spor var. Ve tabii Trabzon Spor var. Spor yani. Var
5: tabii ki.
4: 12 şehir artı 6 İstanbul takımı.
5: Evet, keyifli bir lig olacak gibi duruyor.
4: Seneye sanki Bursa da gelecek.
5: İnşallah.
4: Öyle yani. Tahmin ediyorum. Yani bu sayı muhtemelen buralarda kalırsa biraz daha zor olabilir. 4 büyüklerin işi.
5: Evet.
4: Ne dersin? Evet. Çıkış yapmasını beklediğin bir şey var mı? Hani bu sene ya böyle sürpriz yapabilir derken hani şampiyonluğu oynar anlamında söylemiyorum. Yani böyle çok zor deplasman hangisi olur mesela bu Göztepe'yi, Trabzonspor'u bir kenara bırakıyorum, Samsunspor'u. Kim olabilir sence? Yeni gelenlerden birisi olabilir mi mesela?
5: Yani Çorumspor'un 2-3 enteresan transferi var. Buna devam ederlerse enteresan sonuçlar görebiliriz o tarafta. Onu söyleyelim. Onun haricinde yani Trabzonspor'dan ben çok ciddi bir başarı bekliyorum bu sene ama rakipleri de tabii hani Beşiktaş iyi bir kurulum peşinde. Fenerbahçe çok iddialı geliyor. Galatasaray zaten yılların getirdiği tecrübeyle birlikte olacak ligde. İlk 5 tarafında, hatta ilk 6 diyelim buna, çok ciddi bir savaş olacak. Ama

0: haricinde takımların çoğu aslında benzer takımlar. Yani bir Alanyaspor deplasmanı, bir Gençler Birliği deplasmanı, bir Kocaelispor deplasmanı, bir Konyaspor deplasmanı bana göre benzer zorlukta deplasmanlar. Deplasman tarafında zor olan deplasmanlar bence Göztepe deplasmanı net zor bir deplasman. Samsun deplasmanı bence sıkıntılı bir deplasman. Öyle kolay değil yani çıkmak. Onun haricinde Başakşehir deplasmanı her ne kadar bir hani İstanbul takımı olsanız da
1: Bir oyun gücü var çünkü
0: evet yani belli
1: Başakşehir'in.
0: bir oyun gücü var. Onun haricinde yani bu 4-5 takımı çok zorlayacak bir takım pek yok gibi açık
1: Ama
0: söylemek gerekirse.
1: sanki bu sezon biraz daha şey ortalaması, seyirci ortalaması artar.
0: Artar. Yani geçen sezona göre daha kaliteli. Lig onu söyleyelim. Yani özellikle
1: Tabii
0: 4 büyükler
1: kadrolara da
0: tarafında
1: bakmak lazım.
0: evet yani 4 büyükler tarafında Galatasaray'ın transferini tamamladığı, Beşiktaş'ın dönüşümünü tamamladığı, Trabzonspor'un da Ulayi gibi satışlar sonrasında getireceği oyuncularla birlikte tamamlayacağı bir süreç olacak. Fenerbahçe'nin de keza öyle. Yani 4 büyüklerin bu kadar bir anda hazır olduğu bir lig çok keyifli geçecektir.
1: Merak ediyorum. Sevgili Hasan Bey ne demiş? Caner Bey, Alper Bey'e sorar mısın? İsmail Hoca'nın gizli planı ne olabilir? Bana bir planı varmış gibi geliyor. Lütfen yorumlarsanız sevinirim demiş.
0: Yani
1: Sen bilirsin.
0: ironi var herhalde mesajda.
1: Yo, ironi belki olabilir. Yani planını bilmek istiyor.
0: Yani geçmiş oyunculara böyle bir vefa durumu var sanki İsmail Hoca'nın. Ben öyle görüyorum. Özellikle işte Fred'e vesaire, Osterwolde'ye. Bu kafadan biraz uzaklaşması lazım hocanın. Daha vakti var Fenerbahçe'nin transferde. Hem satış için hem de alım için. Biraz geç kalınmış olsa da. Yani biraz rakiplerinin ne yaptığının veya ellerinde ne olduğunu farkında olması lazım. Yani şimdi Galatasaray
1: Şu ana kadar yapılan transferler zaten bu farkındalık transferi değil miydi? Yani mesela ben üçünde öyle olduğunu
0: var ama
1: düşünüyorum.
0: yeterli değil sayısal olarak. Yani bir
1: Öyle mi
0: sol
1: diyorsun?
0: stoper getirdim, bir ön alan oyuncusu getirdim, bir yedek 9 getirdim ile lig alamaz Fenerbahçe. Yani açık ve net. Yani çünkü hali hazırda şu an daha transfer yapmayan Galatasaray'ın merkez ön alan 9 numarası daha hazır Fenerbahçe'ye göre. Ya tekrar
1: Evet.
0: sayıyorum yani 6-8 kurgusunda Sara Torreira 10 numara tarafında bir transfer lazım Galatasaray'a. İllaki gelecek, olacak. Sağda Sané, solda Barış Alper, 9'da da Osimhen var. Ya bu kadroya Galatasaray taraftarı yetersiz diyor. Transfer istiyorum diyor. Hani Galatasaray tarafının temeli bu. Onun üzerine bir inşa yapılacak. Beşiktaş tarafının çok iyi bir yapılanması var. İşte Salih, Orkun, hocanın iyi kullandığı bir Orkun'un bu lige nasıl bir katkı vereceğini hep birlikte göreceğiz. Trossard hamlesi geldi. Salah konuşuluyor. 9 numara alınacak deniliyor. Yani şimdi orada da iyi bir yapılanma var. Trabzonspor tarafında da iyi bir yapılanma var. Yani bakmayın bu takımlar hazır az çok Fenerbahçe'ye göre. Ama Fenerbahçe'de şu an çözülmeyen çok sorun var. Her ne kadar çok derin bir kadro gibi gözükse de kadro, İsmail Hoca'nın çözmediği çok problem var. Yani söz gelimi Asensio'yu hoca nasıl kullanacak? Şimdi
1: Sence nasıl kullanacak
0: yani
1: mesela?
0: Asensio normalde
1: Ya da
0: 4-2-3
1: nasıl
0: bir oyuncusu.
1: kullanmalı?
0: Yani nasıl kullanabilir açıklayabilirim.
1: Tamam.
0: Yoksa diğeri benim haddime değil. İsmail Hoca daha iyi bilir.
1: Ya şu kadroya göre diyorum tabii ki.
0: Yani tabii hani yani şu kadroya göre Asensio'nun 1-6 çift 8'li senaryoda ya 8 olarak değerlendirilmesi gerekiyor. 8-10 gibi. Hani merkezde Orkun'un kullanıldığı gibi yani Beşiktaş
1: Biraz
0: tarafında.
1: daha önde oynayan, değil
0: Biraz
1: mi?
0: daha önde yani yayda şut mesafesi yakalayabilecek vesaire bir pozisyonda. Yanına bir dinamik oyuncu atarsın oynar. Ki Mallorca döneminden bu yana biliyorum Asensio'yu zaten. Oynamışlığı da var 8-10 onu da söyleyelim.
1: Tamam.
0: Veya bir kanat playmaker oyun kurucu kanat gibi kullanırsınız. Greenwood'u sola atarsınız. Asensio'yu sağa atarsınız. Bir ters ayaklı bir Vargas gibi hani bizim ligimizde çünkü bu tarz oyuncular çok büyük katkı yaptı. Vargas, Gezal mesela en büyük örnek sağ önde solak bir oyuncu olarak. Asensio da bunu yapabilir. Ama şu anki durumda hocanın biraz da böyle bir çıkmazı var yani. Ben Asensio'yu nerede kullanacağım soru işareti var. Bunu henüz çözebilmiş değil yani o tarafta. Yani dediğim gibi böyle kullanabilir. Yani Asensio'yu sağa atar, Greenwood'u sola atar. Arkasına Greenwood'un tempolu bir bek de getirirsiniz. Greenwood'u koşturmamak adına geriye. Bu şekilde çözebilirsiniz. Ya da Greenwood'u yine sağa atarsınız. Sola bir transfer veya Kerem'le vesaire oynarsınız. Asensio'yu 8'e çekersiniz. Oraya Asensio'nun yanına çok net bir box to box bir git gel yapacak bir oyuncu.

0: getirirsiniz.
1: Yok mu şu andaki kadroda?
0: Şu an yok.
1: Kullanamaz mı mesela şu andaki mevcut oyunculardan birisi?
0: Şu an baktığınız zaman git gel yapabilecek İsmail var ama onun da teknik yeterliliği soru işareti. Fred var. Fred'in de devamlılığı soru işareti var. Yani şimdi soru işareti olmaması gerekiyor Asensio'nun yanındaki oyuncunun o profilde.
1: Karnı açma.
0: Biraz.
1: Sevgili Mehmet Seattle'dan bize ne demiş? Tilapyalı, salatalı burrito.
0: Oh oh oh maşallah.
1: Ya bu saatte karnım aç, eve gideceğim şimdi. Biz hani evde ekmek var mı, peynir ekmek falan yiyelim.
0: Tabii şimdi dolabı açacağız yarım yoğurt.
1: Buna evet. Hanıma yollayayım da diyeyim ki böyle bir yemek hazırlayabilir misin herhalde, der ki cevabı hayır yani. Bu saatte gece gece yemek yemek iyi değildir.
0: Valla bir sanayi tostuna da fitim bu arada, onu da söyleyeyim.
1: Yani ben tost falan değil ya, evde ekmek varsa hani peynir ekmeğe razıyım çünkü sabah zaten geri geleceğim. Çok da yatarken çok da yememek lazım ama sen, bu yemek de inirmiş yani.
0: Sende de o zaman bir İsmail Hoca yakınlığı var gibi.
1: Tabii çok yormayalım.
0: Ya Galatasaraylı olsaydın şöyle bir çorbasıyla, tatlısıyla, tuzlusuyla bir
1: tabii onlar
0: tabak isterdin ya, yani.
1: Yani evet. Onlar alıştı başarıya. Evet. Biz az da özde yetinirim ya. Çok yani hani
0: Fred gibi diyorsun.
1: Olmayalım ya.
0: Peynir ekmek kafidir diyorsun.
1: Tabii yani. Tabii kafidir. Çok teessüf ediyorum sevgili Mehmet Bey. Afiyet olsun bu arada. Sevgili Ali demiş ki Alper Bey'e tatlı ikram ettiniz mi Caner Bey?
0: Ya.
1: Bir hafta boyunca dilimden kurtulamazsınız söyleyeyim size demiş.
0: Yandın
1: direkt
0: abi.
1: Direkt tehdit var burada ya, bak.
0: Yandın abi. Fark.
1: Tamam da ben niye tatlı ikram edeyim yani? Genelde misafirler değil mi? Hani misafirliğe gittiğiniz zaman eli boş gider misiniz?
0: Yani gitmezsiniz yani. Tabii.
1: Ne oldu sevgili Ali? Yani şu anda bir cevabın var mı bu soruya? Yok. Tamam. Ağzımla söylüyorum. 2 aydır diyorum bak gelirken sen yoldan geliyorsun. Ben burada hazırım buradayım yani. Çıkamıyorum. Burada yok öyle bir yer.
0: Evet.
1: Yapacak bir şey yok. Neyse haftaya ben alacağım artık ya. Sözüm olsun. Haftaya ben getireyim. Bak sevgili. Bu arada Alper, sevgili Alper diyorum. Ali benim komşum herhalde. Hani bizim oralarda bir yerde. Bir gün inşallah görüşeceğiz. Esenciles çevresinde oturuyormuş. Bir gün umarım karşılaşırız. Çok anlaşamasak da burada. Aynı fikirde olmasak da ama sağ olsun.
0: Farklı fikirler her zaman
1: evet, iyidir. Evet iyidir. Evet. İyi bir Galatasaraylı dostumuz. Unutmayın beyler. Ne demiş? İsmail Hoca'nın üstünde bir Sayın Başkan Aziz Yıldırım var demiş. Kolay değil.
0: Fenerbahçe'nin bu seneki şeyler. Bence en büyük şanslarından biri ki zaten
1: olması mı yani?
0: Olması yok. Tabii ki.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Yani, tabii ki. Yani şampiyonluk görmüş bir başkan her şeyden önce. Tecrübeli bir başkan. Bir yılda ne yapmasını gerektiğini çok iyi bilen bir başkan.
1: Peki şu ana kadar öyle hani o senin bahsettiğin hedef doğrultusunda adımlar attı mı Fenerbahçe? Ya da attığı adımlar yeterli mi?
0: Yani şöyle bu ya Dünya Kupası da girdi aslında transfere biraz. Yani o süreç de etkiledi. Yüksek kalitedeki oyuncuları getirmek, satmak, etmek. Yani kulüpler de biraz kepenkleri indirdi, kapattı yani. Kapalıyız yazısını yazdı büyük kulüpler özellikle. Dolayısıyla hani bu ortamda transferi Temmuz'da bitirmek de kolay değil. Yani. Öyle bir perspektifi de var işin yani. Herkes bir Dünya Kupası'nda bekleyelim bakalım ne olacak moduna girdi yani. Yıldız oyuncular, düşüşte olan oyuncular, yükselen oyuncular, genç oyuncular. Büyük kulüpler hani oyuncuları elden çıkartmaya çalışan kulüpler. Dolayısıyla yakın dönemde bir izlemek lazım. Yani ne kadar aktif olacak Fenerbahçe.
1: Peki o zaman ben sana hazır böyle bir şey söyle. Bir mazeret ortaya koydun ama evet. Senin bunu çürütmeye çalışayım. Mesela Real Madrid için yok muydu Dünya Kupası turnuvası? Daha başlar başlamaz 4 tane oyuncu buyurun gelin dedi. Aldı koydu yanına morayı.
0: Ya o da Real Madrid olduğu için.
1: Sen de Fenerbahçesin ama. Ya yani sen de gidip Bernardo Silva'ya talip olmuyorsun sonuçta.
0: Yani evet.
1: Yani tamam Greenwood'u anlayabiliyorum. Hani oynayan bir oyuncu, yıldız bir oyuncu getirdin ama mesela Vedat Mur için Haziran'da geleceği belliydi.
0: Tabii
1: doğru
0: ki,
1: mu?
0: Tabii ki.
1: Hadi Ake belki piyangodan demiyorum çıkmadı ama nihayetinde listesinde olan. Yani sizin her ilgilendiğiniz oyuncu Dünya Kupası'nda mı oynuyordu? Kısmında ben de sorarım.
0: Ya Fenerbahçe ve Beşiktaş tarafında sadece Dünya Kupası konusu değil. Bir tarafta Sayın Önder Özen yeni geldi.
1: Evet.
0: Hani bir takım şeylerde bir briefing almak, takımı tanımak, durumu görmek. Hani zaman alır bunlar. Bir günde Beşiktaş'ı anlatamaz kimse Sayın Önder Özen'e.
1: Anlatması gerekiyor muydu peki? Zaten
0: ya muhakkak
1: Beşiktaş'ı anlatıyordu
0: mali
1: kendisi.
0: Tarafını anlatması gerekir. kimlere gidildi, kimlere gidilmedi. Ya yani bu konular öyle bir iki günde çözülebilecek konular değil. Temaslar öyle bir iki günde halledebilecek şeyler değil. Benzer şekilde Fenerbahçe tarafı da yeni bir seçim gördü. Yani seçim sonrasında elimizde, ayağımızda ne var? Hangi borçlar var? Hangi oyuncular gidecek? Hangi oyuncular mutlu, mutsuz? Yani hoca tarafı vardı mesela, çözüldü.
1: 15 gün falan.
0: Yani buralarda sürdü. Zaman kaybedildi bakıldığında. Dünya Kupası da vardı. Öyle ya da böyle, yani şu an 25-26 Temmuz'a geldik. Yani bundan sonraki 1-2 hafta çok kritik bu iki takım içinde. Bu çok net yani.
1: Yani şunu söylemeye çalışıyorum sevgili Alper. Senin söylediklerini asla çürütmek için bir şeyim yok. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Fenerbahçe, ya yani Fenerbahçe'yi konuştuğumuz için söylüyorum.
0: Evet.
1: Son 3-4 yıldır zaten çok küçük detaylardan şampiyonluğu kaybetmedi mi?
0: Nispeten diyelim. Yani yarım yarı yarıya. Bazı detaylar çok büyük. Yani Tedesco döneminde devre arasında 9 numara alınmaması çok büyük bir detay mesela.
1: O başka bir yani. Konu mesela. Ama mesela o maçta örnek veriyorum. Yani evet. Küçük detay şuydu benim için mesela. Evet. Geçen sene Tedesco döneminde 9 numara almayı da boş veriyorum. Evet. Fatih Karagümrük maçında takımın yarısı yoktu mesela. Rotasyon niye?
0: Evet.
1: Ya benim için çok küçük bir detaydı mesela. Niye mesela? O maçta. Yani evet. Özellikle o maçta niye rotasyon? Rakibimi küçümsediniz?
0: Muhakkak yani, öyle olmuş.
1: Yedek kulübeniz çok mu güçlüydü de onlara güvendiniz? Örnek veriyorum. Evet. Yani orada belki 3 puan alsaydın, evet, Galatasaray maçına başka bir motivasyonla hazırlanacaktın.
0: İşte yabancı yerli hoca arasındaki fark bu biz biraz aslında. Yani söz evet. gelimi yani Galatasaray'a örnek alalım bu örnek alalım. Tarafında. Michelin'de maçı var, iç saha maçı. Dakika 15 rakip kırmızı gördü. O maçın 1-0 bitme ihtimali mi daha yüksektir? 3-0 bitme ihtimali mi daha yüksektir? Sayın Okan Buruk.
1: 3-0 daha yönetti. Büyük.
0: Değil mi? Sanki beklersin evet. yani skor.
1: Tabii tabii beklerim.
0: Ama işte Italiano, Tedesco ya bu hocalar biraz ihtiyatlı mı denir? Biraz
1: tedbirli.
0: Tedbirli hocalar ya. Fazla tedbirli hocalar. Ama bu kulüplerin büyüklüğünü bilmeyen hocalar yani. Hani Fenerbahçe aslında çok ciddi büyük bir kulüp. Beşiktaş çok ciddi büyük bir kulüp yani. Sen Michelin kim? Beşiktaş kim? Yani Fenerbahçe kim? Fatih Karagümrük kim yani? Hani camia tabii ki önemli bir camia ama ya büyüklük tarafında tabii ki
1: güç olarak diyorsun.
0: Güç olarak yani güç belki, bazında evet. yani hani o parametrede. Yani dolayısıyla orada görev yapan hocaların, yöneticilerin, futbolcuların ya bu büyüklüğü bilmesi lazım. Yani ben Beşiktaş forması giyiyorum. Bu maç 1-0 bitemez deyip sorumluluk alması lazım. Ya da teknik direktörün. Ya ben rakibi böyle güzel yakalamışım. 3'ü atmalıyım demesi lazım. Ona göre riskler alması lazım. Yani bakın şu çok net bir gerçek. Bugün yani o gün Beşiktaş risk alıp 1-1 berabere kalsaydı eleştiri olurdu ama en azından savunanlar da olurdu. Ya rakibi böyle bulmuşken turu da koparmak istedi hoca. Zaten elinde Trossard yok, o yok, şu yok, bu yok. Deplasman daha zor olacak. Hani hazır yakalamışken bir iki tane, üç tane atayım bitireyim demiş olabilir gibi. Hani böyle bu şekilde savunursunuz hocayı ama yani şimdi Danimarka deplasmanında 11-11 elinde Trossard yok, Salah daha yok, gelmedi vesaire. Bu oyuncularla, bu oyuncu grubuyla oynayacaksın. Hadi oyna bakalım.
1: Daha yani, zor olacak.
0: Daha zor yani. Olacak yani.
1: İşini zora soktun.
0: İşini diyorsun. Zora soktun. Benzer şekilde işte Fenerbahçe tarafı da yani şampiyonluğa oynuyorsun. Rakibinde Mertens her hafta gol asist yapıyor. Ya sen Şimanski ile devam etmeyeceksin. Getireceksin oraya bir 10 numara. Ya da sen Ceko'dan, ondan şundan bundan çıktığın yerde... Yani Sıdıkı Şerif olmayacak senin ikinci yarıdaki 9 numaran.
1: Ona kesinlikle katılıyorum.
0: Olmayacak
1: ya. O çok
0: yani.
1: Büyük bir hata.
0: Ya bunlar yani. Çok büyük hatalar.
1: Evet. Ben burada yani. Daha transfer edilmeden yani bas bas bağırdım evet. kendi adıma.
0: Şampiyonluğu vermek bu yani.
1: Evet. Yani anlaşamadığım şeyler de oldu.
0: Yorumcularımız
1: da oldu. Yorumcular da oldu ama evet. nihayetinde ben hani daha iyisi olmalı dedim. Yani. Olmuş bir oyuncu.
0: Ya çünkü
1: yani şu andaki yetişkin oyunculardan
0: ya rakibiniz
1: olsun.
0: Böyle oynuyor çünkü. Rakibiniz büyük yani, oynadığı bir yer var. Rakibiniz Osimhen'lerle, Sane'lerle, Barış yani, Alper'lerle oynuyor yani.
1: Bu ligin hani öyle bir şeyi var. Yani evet. atanınız ve tutanınız iyi olması
0: olacak.
1: Gerekiyor. Yani evet. bir kere o olması evet. gerekiyor. Evet. Onu geçen sene devre arasında yapamadı Fenerbahçe.
0: Yani
1: kabul etmek lazım.
0: Geçmiş şampiyonluklarda bile. Mesela Bursa Spor şampiyonluğunu düşünün.
1: Evet.
0: Stoperinde Ömer Erdoğan vardı. Ali Tan Doğan vardı. Ivankov'du galiba kaleci. İyi bir kaleciydi Dimitar Ivankov. İleride Sercan vardı, Ozan İpek vardı, Volkan Şen vardı, 10 numarada Bataşa vardı, Batalya.
1: Ozan da vardı değil mi? Ozan yok mu?
0: Ozan İpek vardı.
1: Evet. Ozan İpek vardı.
0: Yani solda Ozan İpek, sağda evet. Volkan Şen, ileride bakın kadroyla kazandı yani. O bir şansa gelmiş bir şampiyonluk değil. Başakşehir şampiyonluğunu düşünün Sayın Okan Buruk tarafında. Harika veteran bir kadro vardı. Hatırlayın Dembabağlar, onlar şunlar bunlar. İyi bir kadroydu yani. Şampiyonluğa kurulmuş bir kadroydu. Dolayısıyla sizin de burada yani Sıdıkı Şerif zarı atma şansınız yok. Bunu ya attığınız
1: olsa
0: yerde
1: da en azından daha başka birisini alırdınız, sonra onu atardınız.
0: Yani.
1: Yani ikinci bir santrofor olarak.
0: Alırdınız, arkasını atardınız.
1: Arkasını atardınız, evet. Evet, orada büyük hatalar yaptı Fenerbahçe. Bence geçen sene şampiyonluğu da o yüzden kaybetti diyebiliriz. Yani, ben öyle değerlendirdim.
0: Yani işte çözemediği maçlar.

0: Ligde uzun bir maraton.
1: Evet.
0: Zaten yine hatalar yapacaksınız
1: Evet.
0: ama bu maçı bitirmeniz
1: İşte
0: gerekiyor.
1: o winner mentality denilen
0: Evet,
1: konu.
0: onu
1: Kazanma
0: söylemeye çalışıyorum.
1: mentali dediğimiz konu. Yani o yumruğu vurman gereken yerde vuracaksın yumruğu.
0: Kesinlikle
1: Rakibin
0: katılıyorum.
1: toparlanmasına tekrar izin vermeyeceksin. Michelin dakika 15'te kırmızı yediyse o turu bitireceksin arkadaşım. İç sahada oynuyorsan. 3-0 alacaksın,
0: Ya
1: cebine
0: biter
1: bakacaksın.
0: bitmez, ama 3-0'la
1: Yani
0: gideceksin.
1: deneyeceksin onu.
0: Tabii.
1: Onu yapacaksın yani.
0: Ya uçağa binerken daha rahat edeceksin. Daha az
1: Yani
0: stres. Ya da stresi tamamen rakibin üzerine yükleyeceksin.
1: yıkacaksın. Evet.
0: O riski tamamen rakibin üzerine. Şu anda belki onlar da diyor ki ya biz bir gol atıp en kötü uzatmaya götürürüz.
1: Yani şöyle düşünün.
0: Diyorlardı.
1: Dakika 10 Midtjylland 1-0'a geçti. Hayda.
0: Tabii.
1: Yani.
0: Ayakta pirincin taşını.
1: Evet.
0: Sevgili Caner Bey demiş, misafirlere sormuşlar çayı nasıl içerdiniz diye yemekten sonra demiş. Sizin hesap ona döndü. Tatlı yemekten sonra verilir. Siz önce ev sahipliğinizi düzgün yapın lütfen. Alper Bey gerekeni yapar ama ben yemek ısmarladım ona lütfen. Evet,
1: Çok
0: sevgili
1: selamlar.
0: Ali Cemal seni savunuyor.
1: Çok
0: Tabii bana
1: teşekkürler.
0: karşı bu arada, hani karşıda kim olursa olsun seni, yani kim olursa olsun savunur,
1: Benden
0: sen de
1: bağımsız
0: tabii
1: diyorsun yani.
0: tabii mevzu sen değilsin. Mevzu
1: Çok iyi.
0: benim fikirlerim ve ben bir şey söylediğim için sevgili Ali Cemal'in böyle bir şeyi var. Seviyorum kendisini. Sevgili Caner Bey, Alper Bey, sohbetiniz çok güzel ve doğal.
1: Çok
0: İyi bir
1: teşekkürler.
0: ikili oldunuz. Alper Bey sanırım Galatasaray taraftarı. Seni zaten dünya biliyor. Kolay gelsin kardeşim. Sevgiler Adil Kolçak. Adil abim mesajını hemen okudum yoksa kızıyor. Kıymetli bir Ankara'dan kıymetli bir abimiz. Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkürler.
0: Beğenmişler sohbetini.
1: Layık
0: Her
1: olmaya
0: hafta gel.
1: çalışıyoruz diyelim.
0: Evet, Alper Bey iyi bir Galatasaray taraftarı. Doğru bildiniz. Ya şöyle Adil abi, tabii yanlış anlamayın, tabii ki burada hiçbir dinleyicimiz bizi şu anda yüz binlerce insan dinliyor Türkiye'nin ya da dünyanın değişik yerlerinde. Burada takımcılık tabii ki oynamıyoruz.
1: Evet.
0: Her takım bizim için değerli. Buraya girdiğimiz andan itibaren hiçbir takıma inanın gönül vermiyoruz. En azından ben kendim için
1: Tamamen
0: söylüyorum.
1: objektif, evet.
0: Alper'i de zaten o yüzden çok seviyorum Alper'i, çünkü eğer öyle olmasaydı inanın yayın yapmazdım. Kendi adıma söyleyeyim. Yani ben en azından istemezdim.
1: Hı.
0: Çünkü bu bir profesyonel iş. Öyle bakmak
1: Kesinlikle öyle.
0: lazım.
1: Kesinlikle öyle.
0: Ve biz de o işimizi en düzgün şekilde aktarmaya. Yani şöyle düşünün. Şurada sadece Galatasaray'ı ya da Fenerbahçe'ye konuşsam, sadece Fenerbahçelilere yayın yapmıyor. Sadece Beşiktaşlara yayın yapmıyor bu
1: Evet.
0: yayın. Ulusal bir yayın. Herkese eşit olmaya çalışıyoruz. Herkese eşit değerlendirmeye çalışıyoruz. Dilimizin döndüğü kadar. Ha, bazen kızıyorsunuz. Mesela Ali Cemal sürekli kızıyor. Neden? Çünkü hiç aynı fikirde olmuyoruz. Ben diyorum ki istifa etsin birileri. Yok diyor efendim. İstikrardan yanayım diyor. Ama olsun. Önemli olan da zaten bu.
1: Evet,
0: Öyle
1: evet.
0: bakmak lazım. Burada önemli olan fikirlerimizi, düşüncelerimizi doğru bir şekilde aktarmamız. Aynı fikirde de olmayabiliriz.
1: Evet.
0: Ama saygı çerçevesinde bunu yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür
1: Elimizden
0: ederim.
1: geldiğince diyelim.
0: Ben de Alper'e teşekkür ederim. Alper hem
1: Rica ederim.
0: kıymetli bir gencimiz, öyle bakmak lazım. Hem de çok bilgili bir kardeşimiz. O yüzden de kendisini seviyorum zaten.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben de seviyorum bilgili insanları. En azından kendim de öyle olmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar.
1: Bizler de sizleri örnek
0: Unutmayın
1: alarak.
0: beyler. İsmail, evet onu o mesajı okumuştum, tekrar etmeyeyim. Sevgili Ali Bey bir mesaj yazmış. Selamlar, iyi yayınlar Caner kardeşim. Ben Fenerbahçeliyim. 15 yaşında kızım Beşiktaş'ta. 3 gündür beni arıyor. Baba, Rıdvan ve Koreli oynayamıyor. Hoca sahada neden tutuyor ki? Bu hoca neden Mustafa Hekimoğlu'nu ilk 11'e almıyor diyor. Ne diyeceğimi şaşırdım. Siz ne diyorsunuz bu konuda kardeşim? Size iyi yayınlar, iyi akşamlar. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. İstanbul'dan Şair Ali Sürek.
1: Oh, çok saygılar.
0: Öncelikle sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderelim. Ne dersin? Sana bırakayım. Bombayı attım kucağına.
1: Bombayı attım bana.
0: Kötü olacak, zalber olsun. Ne
1: Yani
0: dersin abi?
1: şöyle bu Beşiktaş'ın aldığı Otara transferinde zaten ben söylemiştim. Hani Rıdvan'dan çok büyük bir farkı yok. Hatta Rıdvan daha önde bir oyuncu diye. Hoca muhtemelen bu iki oyuncuyu değerlendirip Rıdvan'ı önde görmüş gibi gözüküyor o şekilde. Ki Otara'yı bakın ya, yani Ocak transferinde alırdınız. Çünkü oyuncu gerçekten fiziksel olarak çok hazırdı ama sonrasında yaşadığı sakatlık oyuncunun bütün oyun anlayışını değiştirdi yani. Hani oyuncu çok
0: Evet.
1: fizikselliğe dayanıklılığa temel bir oyuncuydu. Yani temelinde o vardı. Bu iki temel konu vardı. Ama geçirdiği ağır sakatlık

0: öyle hani bir kas sakatlığı değil. Eklem vesaire konuları çok öyle hızlı hızlı düzelecek şeyler değil. Bazen hiç düzelmeyen şeyler. Oyuncunun yavaşlığını, çabukluğunu, dönüşlerini etkileyen şeyler. O taranında zaten çıkış noktası fizikli bir oyuncu olması. Yani ben o transferi yine söylüyorum. Yani doğru bir transfer değil. Ama tabii yaşı genç, 21 yaşında, 22 yaşında belki dönebilir, değerlendirilebilir şeklinde alınmış bir transfer. Ama hala ben yine de Beşiktaş'ın bir sol bek bakması gerektiğini düşünüyorum. Yani teknik bir oyuncu değil. Bakın bu çok
1: Ya
0: değerli.
1: Alper, sana niye biz oyuncu beğendiremiyoruz ya?
0: Ya var, öneriyoruz, almıyorlar. Sonra gidiyor oyuncu 20 milyona.
1: Tamam, şu anda geldi.
0: Yani.
1: Yani bu oyuncudan nasıl faydalanacağını anlat Beşiktaş'a.
0: Faydalanmaz.
1: O
0: Düz bir
1: gitsin,
0: oyuncu.
1: Bu gitsin.
0: Düz bir
1: Fenerbahçe'yi
0: oyuncu.
1: Komple gönderdin. Olacak iş değil.
0: Yani dikkat edersen Galatasaray'ı çok fazla ellemiyorum. Çünkü iyi transferler
1: Sadece
0: yapıyorlar.
1: Sadece dinleyicimiz de demiş ya, iyi bir Galatasaraylı diye.
0: Bu hafta öyle olsun.
1: Peki Ali abi, selamlar, sevgiler.
0: Ya,
1: kızımıza
0: tarafsız
1: da
0: yorum yapmaya çalışıyoruz, öyle söyleyeyim.
1: Evet, kızımıza da selamlar ve saygılarımızı,
0: Çok
1: sevgilerimizi
0: saygılar.
1: iletiyoruz.
0: Ya Mustafa Eren Hekimoğlu tarafında da yani sevgili Mustafa çok genç bir oyuncu. Ama 1-2 sezondur o
1: Hiç yaşlanmıyorlar bu arada onlar. Hep genç diyeceğiz, evet.
0: yani o çıkış tarafında
1: Olmadı mı?
0: yeterli çıkışı sanki yakalayamadı gibi.
1: Peki süre bulacağı bir takıma gönderseler daha iyi olmaz mı? Mesela yedek kulübesinde çürüteceğinize bu tarz oyuncuları. Örnek veriyorum, Mustafa Semih'i gönderdiler. Bilmiyorum
0: Evet.
1: ne çıkacak, bakacağız.
0: Evet.
1: Ne göreceğiz.
0: Ya
1: Ha, Mustafa da
0: Mustafa'daki soru işareti şu. Ben genç oyuncuların çoğunu böyle hani yıldız adaylarını genç yaşlardan beri izlerim. Galatasaray
1: yarışa gidelim mi?
0: altyapısı tabii.
1: Yarışa gidelim, devam edeceğiz.

0: 1-800-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Şimdi 16 numaralı Lord Tayfo Bucks'ına yaklaştırıldı. 13 numaralı Bucks'a kullanacak Lord Tayfo. Lord Tayfo içeride dışarıda yalnızca ikililerden bir numaralı Aymek Drools kaldı. Onun da yerini almasını bekleyeceğiz. Aymek Drools 14 numaralı Bucks'tan çıkış yapacak. Jokeysiz bir şekilde start görevlerin yedeğindeki son isim 1 numaralı Aymek Drools. Çabalar devam ediyor. Aymek Drools henüz kulvarına girmedi değerli yarı severler.

severler. Start görevlerinin yoğun çabası devam ediyor bu tay için. İki numaralı Roxy Baran da Ecuri koşacak.

0: I Make The Rules henüz yerini almadı. Maalesef Safkan giriş denemelerini reddetti ve siyah bayrağı sizler de gördünüz eğer yarı severler. I Make The Rules koşudan çıkartıldı, koşmaz. Evet, 15 day son koşu için box içinde hazır. Start verildi ve Diyarbakır'da son koşu heyecanı başladı. 13 numaralı talebe 6 boy kadar 5 numaralı Light to Victory'de 3-4 boy kadar gecikti. Çıkışa birlikte liderliği 12 numaralı Now See Me almaya çalışıyor. Dışında 16 numaralı Lord Seyfo da yüklendi. Şimdi Lord Seyfo Asfak'la liderliği aldı. 12 numaralı Now See Me ikinci ligde 3-4 boy kadar geride. 3 numaralı Son of Fearless var, o da 3. ligde ilerliyor. Son of Fearless'ın 1 boy kadar gerisinde. 14 numaralı Divine Child 4. ligde. Hemen dışında ön gruba doğru 8 numaralı Torunum Devrim de gelmeye çalışıyor. 1 boy kadar geride. En dışta 11 numaralı Luxury var. Ortadan şimdi ön gruba doğru gelmeye çalışan 15 numaralı Brave Colt. Bu şekilde Taylor son 800'e doğru ilerliyor değerli yarı severler. 16 numaralı Lord Seyfo liderliğini devam ettiriyor dışarıdan. 8 numaralı Torunum Devrim yüklendi. Onun da dışında 11 numaralı Luxury'yi görüyorum. 2 boy kadar geride. En dışta 15 numaralı Brave Colt var. Daha sonra değerli yarı severler 12 numaralı Now See Me'nin ataklarıyla Taylor viraja doğru gidiyor. 11 numaralı Luxury şimdi liderliği o aldı. 8 numaralı Torunum Devrim ikincilikte kaldı. Gerilerden 15 numaralı Brave Colt'un ve Talebe'nin ataklarıyla Taylor virajı döndü. 11 numaralı Luxury son 300'e de 3-4 boy kadar önde geliyor değerli yarı severler. 8 numaralı Torun Devrim ikincilikte, en dıştan 13 numaralı Talebe de var. Bu şekilde Taylar son 100'e girdi. 11 numaralı Luxury son 300'e girildikten sonra liderliğini koruyor. En dıştan Talebe'nin atakları da var değerli yarı severler. 11 numaralı Luxury liderliğini devam ettiriyor. Talebe geliyor. Luxury lider ve son koşuyu da 11 numaralı Luxury kazanıyor. 13 numaralı Talebe koşunun ikincisi. 12 numaralı Now See Me üçüncü oldu. 10 numaralı Paskalovic ve 8 numaralı Torunum Devrim'de son iki basamak için aynayı yakın geçen isimler oluyor. Diyarbakır'daki son koşuyu 11 numaralı Luxury Çetin Can Polat'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz. Birkaç mesaj var, onları okuyayım. Sonrasında yavaş yavaş gidelim. Alper Bey'e kanım ısınmıştı zaten radyonuzda da artık radyonuzda bir Galatasaraylı olsun artık demiş sevgili Hasan abi. Kan ısınmış sana.
5: Çok teşekkürler.
4: Sevmiş seni. Caner Bey her şeye karşı olan ben değilim demiş sevgili Ali. Ben Galatasaraylıyım. Alper Bey gerçekten kaliteli yorumculardan. Tüm takımlar için doğru tespitler yapıyor.
5: Çok teşekkürler.
4: Seni çok beğenmiş sevgili Ali. Bence bekte 1.80 boyunda fizikli, hızlı, kafa hakimiyeti iyi oyuncular gerekir diyormuş. Gerekir demiş sevgili Mehmet İstemi Bozyal.
5: Ya, bu biraz hani tercih meselesi. Eğer Greenwood'un arkasında bir bek arıyorsanız bu profilde almanız gerekir. Eğer Gezal gibi bir içe devrilen kanadınız varsa, oyun kurucu kanadınız varsa bir Rozier gibi bir komple bek almanız gerekir. Mesela Beşiktaş'tan örnek gösterelim. Mariano mesela keza yine benzer şekilde. Yani bu oyun stiliyle alakalı bir konu. Eğer beklerinizi son dönemde pek çok takımın yaptığı gibi içeriye sokmayı seviyorsanız oyun kalitesi tarafında, pas kalitesi tarafında işte Grimaldo vesaire gibi bir bekle oynarsınız. hocadan hocaya değişen bir konu. Ama tabii bizim ligimizin beki genelde tempoludur. Yani ağır bekle olmaz bizim ligimizde.
4: Değil mi?
5: Evet.
4: Peki, mesajları bitirdim. Okumadım. Mesaj kalmadı. Yazan varsa da yazmasın artık. Ben gidiyorum çünkü. Yarın sabah buralarda olacağım yine. Sevgili Alper, çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
5: Ben çok teşekkür ederim.
4: Keyifli bir yayın. Bir daha gelirken lütfen tatlıya gelirsen sevinirim. Sevgili Ali Cemal'e inat. Artık haftaya gelirsin herhalde. Cumartesi günü.
5: Kısmet.

0: dışında elediği bir Senoru'da. Elenirse gelme.
1: Yerli takım, yani takımlarımızın tamamının rakiplerini geçtiği bir hafta olsun diyelim.
0: Umarım öyle olur. Evet. Beşiktaş'ı da eleme lütfen. Hani git hocayla mı konuşursun, ne yaparsın, bir şey mi yaparsın
1: ya, bilmiyorum. 3 maç özelinde şöyle bir şey söyleyeyim ben. Başakşehir maçının karşılıklı gol var maç sonucu 2 biteceğini düşünüyorum. Onları da söyleyeyim. Midtjylland maçının karşılıklı gol var maç sonucu 1 biteceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de deplasman 1.5 üst.
0: Yani ben bu totem üçlü yaptığını düşünüyorum.
1: Ya inşallah yanılırım diyelim. İnşallah yatan bir kupon olur bu mesela. Tercih
0: yani
1: tarafından.
0: Kupon, ben bu arada kendi takımlarımıza hiçbir zaman iddia, hani şey, mağlubiyet üzerine asla bir şey yapmam. Yok, evet, yapmam. Ben duygusal bir insanım. Senin gibi böyle buzdolabı gibi olamıyorum. Hayatta yapamam. Yani şey, bu benim felsefem tabii ki, bu işin şakası bir tarafa. Hani iddia oynamam kesinlikle, evet, kent takımlarımıza karşı. Hani karşılıklı gol var falan oynarsın ama evet, o da bazı
1: taraf almıyorum diyorsun.
0: Yok yani, yok hiç, evet, almam. Yani %100 yenileceğine emin bile olsam yine de almam. Evet. Çünkü şey gibi oluyor böyle, hani kendi bir takımımızın yenilmesini istemek bana garip geliyor yani.
1: Evet,
0: atıyorum,
1: evet,
0: Galatasaray
1: tabii
0: ya da Fenerbahçe, tabii, ya da Başakşehir.
1: Şey,
0: bana da ters geliyor yani. Ya yenisin, ben iddia oynadım, mümkün değil yani, evet, almam yani. Hiç
1: mantıklı
0: oynamam daha iyi.
1: Mantıklı.
0: Bak, gol oynarım mesela. Örnek veriyorum, 2.5 gol üstü oynarım ama taraf, hani bak asla diyorum, asla oynamadım hayatımda. Ya
1: o zaman Beşiktaş maçı için net bir tercih. 2.5 üst.
0: Var.
1: KG var.
0: Böylece canım yeri. Evet, evet. Daha fazla şey yapmayayım. Peki, ağzına sağlık. Keyifli bir sohbetti.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hafta inşallah tekrar seni. Yarın da gelirsen, işin yoksa gelebilirsin. Problem yok. Varsa problem yok ama haftaya bekliyoruz, cumartesi günü. Evet sevgili dinleyiciler, bitiriyoruz. Mesaj yollayan herkese çok teşekkürler. Bakıyorum mesaj var mı? Yok. Mesaj yollayan herkese teşekkür ederiz. Sürçülisan olduysa affola diyelim.
1: Affola, evet.
0: Yarın saat 12'de tekrar karşınızda olacağım. Herkese ailesiyle birlikte mutlu bir gece temenni ediyorum.
1: Hoşçakalın.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi sona erdi. Radyo